0: Düğününden geldi başımıza. Zor kurtulduk lan. Hala düğün diyorsun. Hocam siz duaya başlayın. Bundan sonra bu kalabalıktan laf eden olursa buradan Fizan'a kadar kovalarım. İyi koşarım bak, iyi koşarım ha. Buyurun hocam. Yerden yerden hocam. Ufak ufak, ufak ufak yerden yerden. Başla hocam.
1: Ey gökyüzünü ve yeryüzünü yaratan Allah'ım. Yer de senin, gök de senin. Bize gökten nimetlerini gönderdin. Bunlar anlamadı. Bu cahilleri affeyle Allah'ım.
0: Amin mi ya?
1: Sen nimetlerini verdikçe bunlar birbirlerine düştü Allah'ım. Kardeş kardeşe kastetti. Oğul babaya oyun etti. Sen bu azmışlara mağfiret eyle Allah'ım.
2: Amin.
1: Bunların alayı süzme salak. Bunları cennete koysan cennette olay çıkartır. Cennetten kovulurlar Allah'ım. Bunlar dermanı olmayan ahmaklık hastalığına tutulmuşlar Allah'ım.
0: Hocam ne yapıyorsun? Ayıp oluyor mu ha?
1: Tövbe estağfurullah tövbe. Oh ama söyledim rahatladım. Sen bunları affeyle Allah'ım. Sen bu muhtaçlara, acizlere yerden ver rızkını.
2: Amin.
3: Ne oluyor be?
4: Ne oluyor?

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Moana, seni tanımak isterim. Umutlarını anlat, hayallerini.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Şekil değiştiren. Artık sen Tefiti'nin kalbini çalan, tüm dünyayı lanetleyen adamsın.
1: Aile filmi Moana izleyicilerle buluştu. Thomas Cale'in yönettiği filmde Catherine LaGaia, Dwayne Johnson ve Frankie Adams başrolleri paylaşıyor. Film, Pasifik Adaları'nın adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden anlatıyor.
3: Tekrarla gidiyorum canımsın.
4: Bu görevin hiç şansı yok. Okyanus dolusu kötülüğü atlatmamız gerek.
2: Başaracağım.
4: Bu arada biz diye yazılır, Maui diye okunur. Aferin bana. Ve geri geldi. Hayatta bazen kahraman olursun, bazen de yem olursun.
2: Ne dedin?
5: Senin bu canavarlar diyarında ne işin var?
6: Seç bir gözümü ufaklık, sen fıldır fıldır bakarken ne diyeceğimi unutuyorum. Hadi seç birini.
7: Hey yengeç Sofi.
4: Sahalara döndü.

0: benden asla kaçamazsın. Aa, kaçıverdi.
1: Gösterime giren 7 köpek dünyayı kapsayan bir aksiyon şöleni sunuyor. Filmin konusu özetle şöyle. Interpol ajanı Halit Alazazi, 7 köpek olarak bilinen gizli küresel suç örgütünün üst düzey üyesi Gali Abu Davud'u başarıyla yakalar. Ancak bir yıl sonra örgüt yeniden ortaya çıkınca Halit, örgütü içeriden tanıyan tek adamla zorlu bir ittifak kurmak zorunda kalır. Filmde Karim Abdelaziz ve güzel aktris Monica Bellucci başrolü paylaşıyor.
2: Let's dance.
3: حبيبتي انا محشور في اجتماع حكلمك.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra.
1: Madem bize ölmüyordun.
0: Berkay sözleri ve müziği Sinan Akçıl imzalı Aslanlar Doğuyor şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.
1: Madem

19 yaşındayken farklı türlerden ünlü sanatçılarla işbirliği yaparak yeni müzikal ufuklar keşfetmeye başlayan genç müzisyenin bu tutkusu zamanla Fado'nun ruhundan, senfonik düzenlemelerin ihtişamından ve popla rock müziğinin o heyecan verici ritminden

şunu şöyle ifade ediyor. Her dinleyicide derin izler bırakan unutulmaz müzikal deneyimler ortaya çıkarmak. Bu nedenledir ki Walter Freitas'ın müziği sadece duyulmaz, aynı zamanda hissedilir.

Tuğ Çelos'ta dünya çapında büyük başarılara imza atan virtüöz çelist Luka Sulic yeni albümü Life Tour kapsamında İstanbul'a geliyor. Hem solo kariyerinde hem de global fenomen Tuğ Çelos'ta elde ettiği başarılarla uluslararası müzik sahnesinde kendine özel bir yer edinen Luka Sulic, 27 Kasım'da Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2010 yılında çeşitli platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşan vals bestesiyle popüler olan Rus müzisyen Evgeni Grinko, 4 Ekim'de Yahya Kemal Bey adlı gösteri merkezinde, 5 Ekim'de ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde dinleyicilerini zamanda yolculuğa çıkaracak.

En çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diyab, 2 Ağustos'ta Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diyab, İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

En Kalçık Hava Tiyatrosu yaz boyu etkinliklerle İstanbulluları ağırlıyor. 21 Ağustos'a kadar devam edecek programda Türk müziğini çok sesli yorumlarla dünyaya taşıyan ülkemizin önde gelen tenorlarından Murat Karahan, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Romantikler konseriyle 13 Temmuz akşamı En Kalçık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Hadi.

Türkiye'nin dört bir yanında binlerce mum ışığı eşliğinde sunduğu çok duyulu müzik deneyimiyle izleyicileri büyüleyen Candela Concert'ın merakla beklenen yeni sezonu başlıyor. Işık ve müziğin kusursuz uyumunu tarihi atmosferle birleştiren Candela Concert serisinin ilk konseri 19 Temmuz akşamı Beyoğlu sahnede seyirciyle buluşuyor. Yüzlerce mum ışığı eşliğindeki açılış performansında izleyicileri çok boyutlu bir sahne gösterisi bekliyor.

0: Baharın simgesi haline gelen Yaren Leylek, Nazlı, balıkçı Adem amca buluşması nihayet gerçekleşti. Bu yıl Bursa'nın Eski Karaağaç Leylek köyünde 15. kez buluşan ikilinin bu masalsı dostluğuna Yaren Leylek'in eşi Nazlı da ortak oldu. 5 yıl önce bir kez daha kayığa konan ama o yıl ve sonraki yıllarda hep tereddüt ederek kıyıda bekleyen ve bu sebeple Nazlı adı verilen Leylek bu yıl yeniden kayığa konunca duygulu anlar yaşandı.
1: Adem amca, karga konulu kayığa.
0: Hikayeyi her yıl fotoğraflayan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, 5 yıl aradan sonra bu yıl Adem yeniden amca, eşi Yaren gibi Nazlı da kayığa konunca fotoğrafa çok daha büyük bir hikaye yansıdı. Onların bu buluşmasına gölün kuşları da dahil olunca o anları Adem Harikalar Diyarında başlığıyla paylaştım. Çünkü küçük akbalıkçıl, gece balıkçılığı, gri balıkçıl, karga, gümüş martı ve onların yanında kıyıda kediler ve açıkta pelikanlar da bu dostluğu izliyor ve bir yandan düşen balıklardan nasipleniyor dedi.
1: Biraz doyumsuzluk mu var? Evet,

Robbie Madison 14 Temmuz 1981 doğumlu bir motocross şampiyonu. Çocukluğundan beri motosiklet tutkunu olan Madison 2017'de suda kat edilen mesafede dünya rekoru kırdı.

2007 yılbaşı gecesinde ise çılgın motorcu Las Vegas'taki Palace Las Vegas Oteli'nin önünde bulunan Arc de Triomphe replikasını motosikletiyle atlayarak kariyerinin en dikkat çekici gösterilerinden birine imza attı. Yaklaşık 96 feet yani 29 metre yüksekliğindeki yapının tepesine çıkmayı başaran Madison, binlerce seyircinin önünde nefes kesen bir performans sergiledi.

0: if 10 stories skyrocketing into the air isn't enough. The free fall back down. Here it comes.
1: Robbie was leaning out there. He was looking down and the weight of that motorcycle.
2: Gösteri boyunca hata payı neredeyse yoktu ve en küçük bir yanlış hesaplama ciddi sonuçlar doğurabilirdi. İniş sırasında yaralanmasına rağmen gösteriyi tamamlayan Madison sonrasında bu deneyimin beklediğinden çok daha tehlikeli olduğunu söyledi ve riskinden dolayı bir daha bu gösteriyi yapamayacağını belirtti. Yaklaşık 10 milyon dolarlık organizasyonun parçası olan bu gösteri, motorsporları tarihinin en unutulmaz ve en riskli gösterilerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönem filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi
2: hadi. Hadi.
1: Hadi kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilkbaharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu bir aşkın hikayesini anlatan filmin başrollerinde Anne Hathaway ve James McAvoy yer alıyor.

0: Niş görüyorsun?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam puan alan bir dönem filmi.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'i çalmaya davet ettin. Büyük annesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: mükemmel bir uyumun içinde hissetti. Her şey mükemmeldi. Işığın yumuşaklığı, havadaki hafif koku, şehrin barışçıl sesi.
1: Özellikle Yantiyaksen'in müzikleriyle efsaneleşen bir film Emily, Audrey Tuton'un başrolünde olduğu bir Jean-Pierre Jeunet filmi olan Emily, öyküsü Montmartre'da geçen modern Paris hayatının idealize edilmiş alaycı bir yorumu.
2: Yardım edeyim. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz ve işte Bando'nun davulcusunun dul karısı burada. Kocası öldüğünden beri suratı asık geziyor. Dikkat! Bakın şuradaki atın bir kulağı yok. Görmüyorsunuz ama çiçekçinin kocası gülüyor. Dükkanın vitrininde lollipoplar var. Dört bir yandan gelen kokuyu duyabiliyor musunuz? Harika bir koku. Şu adam müşterilerine kırın tattırıyor.
3: Tükenmeden olun bayanlar.
2: Orada harika dondurmalar yapıyorlar. Şimdi kasabın önünden geçiyoruz. Kemikli jambon 79'a satılıyor. Antrikot 40'a. Şimdi peynircinin yerindeyiz. Her şey tek fiyata. 12.90'a satılıyor. Burası kasap. Bir bebek köpeğe bakıyor. Köpek de tavuğa. İşte günün büyük gezisi sona erdi. Şimdi metro istasyonundayız. Sizi burada bırakıyorum. Güle güle.

hafta ve Altın Küre Ödülü sahibi 2007 yapımı Kefaret bir romantik dönem filmi. Başrolde tarihi filmlerde görmeye alıştığımız güzel aktris Keira Knightley ve James McAvoy var. 2007 Venedik Film Festivali'nin açılış filmi seçilen Kefaret'in konusu 1940'lı yıllarda geçiyor.

0: Şimdi ne yapacağız?
1: Gidelim. İçecek bir şey bulmam gerek.
0: İhtiyacın da var. Kül gibisin. Rengin kül gibi görünüyor. Görüyor musun? Çekil yavaş.
2: Orada. Hadi.
3: Arabanın altına yattım da.
4: Ya sen? Sen ne yaptın?
5: Ben de ağaçtan düştüm.
3: Seni almadan hiçbir yere gidemem.
6: Beni ne yapacaksın?
3: Seninle evlenmek istiyorum.
6: Sen atılır şeyler ekmekle mi yedin?
3: Sen bana bir dünyasın. O dünya yetiyorum.
6: O hususta yanıldığını şimdi daha iyi anlıyorum. Kendisiyle hiçbir ilgim yok artık.
4: Niçin üzülüyorsun yavrum? Kötü bir şey mi oldu?
5: Sen kimsin?
4: Ben bir yabancıyım yavrum.
7: Filiz Akın, Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının sarı saçlı gül yüzlüsü. Bundan tam 50 yıl önce Yeşilçam'da modern, kentli, asil ve Avrupa'yı yüzüyle seyircilerin gönlünü ve takdirini kazandı Filiz Akın.
4: Hani alay konusu olan bir laf vardır. Ben bildiğiniz kızlardan değilim derler ya.
3: Evet.
4: Ben sahiden benzemem ötekilere. Bu bir erkekle ilk dolaşmam.
3: Benzemiş olsaydınız zaten şu anda beraber olmazdık.
4: Sihrinize kapılıp tehlikeli bir oyuna atıldım.
3: Üzüleceğinizi bilseydim bu kadar zorlamazdım sizi.
4: Verdiğiniz şeref bütün tehlikelere değer. Bir imzalı resminize sahip olmak bile erişilmez bir hayaldi benim için. Yakında unutulacak bile olsam, şimdi yanınızdayım ya.
3: Unutulacak bir kız için gururumu ayaklar altına alıp randevu almak için yalvarmazdım.
7: Onun yolculuğu 1943 yılının ikinci günü başkent Ankara'da başlar. Kolej yıllarında da bebeksi suratıyla hep ilgi odağındadır. Aynı zamanda çok iyi de taklit yapmaktadır. Mezuniyetinden sonra uluslararası bir seyahat şirketinde çalışmaya başlar. İyi derecede İngilizce ve Fransızca öğrenir. Bir gün çevresinin de desteğiyle o yılların gözde mecmuası artistin yarışmasına bir fotoğrafını gönderir. Yıl 1962'dir. Filiz Akın henüz 19'undadır.
8: Ayla bir dakika.
4: Ne var, ne yalanlar uyduracaksın gene?
8: Ayla müsaade et lütfen.
4: Yok İstanbulluymuş, yok zengin bir ailenin tek evladıymış. Ne lüzum vardı bu yalanlara?
8: Ben de bunu izah etmek istiyorum. Dinlemiyorsun ki.
4: İzah filan lüzum yok. Durum açık. Bundan sonra çok rica ederim beni rahat bırak. Senin yalanlarınla uğraşmak zorunda değilim.
7: Kendisi kazanacağına inanmaz ama çevresi emindir. Öyle de olur. Yarışmayı o kazanır. Çok geçmeden Memduh Gün'ün Akasyalar Açarken filminde bulur kendini.
4: Kaba sen de. Hayatımda rastladığım en keçi damarlı insan sensin. Kadın düşmanlığından vazgeç. Başka erkekler bir kızın yanında ne yaparlarsa onu yap. İnanmıyorum Yüksel. İnanmıyorum beni sevmediğine.
9: Sen bir erkek için ağlayacak kızlardan değilsin.
4: Ben bir erkek için değil. Kaybettiğim hayallerim, inançlarım, gururum için ağlıyorum. Aşkımızın şahidi dalgalardı.
7: Sinema izleyicisi bu güzel kızı bir anda bağrına basar. Yeşilçam'da sarışın karakterler fesat karakterdir imajını hemencecik yıkar. 1. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini alan 1964 yapımı Gurbet Kuşları, Akın'ın Türk sinema arşivine geçen ilk filmi olur.
8: Cezam hala bitmedi mi? Suçumun bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.
4: Niçin bana yalan söyledin Kemal? Ne lüzum vardı buna?
8: Hakkımdaki duygularının değişmesini istemiyordum Ayla.
4: Değişmesi için ne sebep vardı?
8: Taşra'dan gelenleri pek sevmediğini biliyordum. Benim de onlardan biri olduğumu öğrenince dostluğumuz bozulabilir diye korktum.
4: Yanılmışsın Kemal. Korkun tamamen yersizmiş.
7: Bu film aynı zamanda Cüneyt Arkın'ın da ilk filmidir. Ve Akın kariyerinde en fazla filmi Arkın'la çekecektir.
4: Şu karşıda oturanlar kim bilir nereden göçüp buraya gelmişlerdir. Kendi küçük ve yoksul köylerinden hiç mi çıkmasaydılar?
8: İnsanlar birbirlerini boğazlamayı bırakıp birlikte yaşamasını öğrendikleri gün Dünya büyük bir şehir olacak. Ama bizler şimdilik kendi küçük evimizi onarmak zorundayız.
4: Çok doğru. Keşke bunun çaresini bir bilen olsa.
7: Filiz Akın 21 yaşındayken Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yönetmen Türker İnanoğlu'yla hayatını birleştirir. Ayhan Işık'la başrolü paylaştığı o filmin 1964 yılında bir de fragmanı yayınlanır.
10: İlk defa beyaz perdede bir araya geldiğim en kıymetli arkadaşım
4: Filiz Akın.
10: Kıskanmayınız. Ne bir deniz gezintisinden ne de bir eğlenceden geliyorum.
4: Hayır.
10: Bu sene en beğendiğim Kadın Berberi filminin çalışmasından geliyorum.
4: Ayhan Bey'in söylediği gibi benim de bu sezon en güzel filmim Kadın Berberi'dir. Unutmayın.

0: Sizleri bekliyorum.
1: Annelikle tanışmasına rağmen oyunculuğa da bir süre devam eder. Hatta oğlu İlker İnanoğlu'yla birlikte Yumurcak serisinde rol alır.
2: Annen yok mu senin?
3: Yok. Ben bebekken ölmüş.
2: Başka hiç kimseniz yok mu evde?
3: Yok.
2: Şimdi kim bakıyor sana?
3: Ben yıkanmasını biliyorum zaten. Komşu teyzelerde yemek de yiyorum.
1: Sanatçının oyunculuğunun güzelliğini geride bıraktığı ilk filmi 1968 yapımı Kader olur. Ardından Cici Gelin, Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç, Dağlar Kızı Reyhan, Oyun Bitti gelir.
4: Seyfi. Tutuyorsun Hilda. Heyecanlısın.
2: Korkuyorum. Seni çok ama çok seviyorum.
4: Ne var senin?
2: Götür beni buradan Seyfi, uzaklara, çok uzaklara götür.
1: Filiz Akın'ın 1973 yapımı Karateci Kız filminde rol gereği Bülent Kayabaş'ı öldürdüğü sahne, sonraki yıllarda tüm zamanların en kötü ölüm sahnesi ilan edilecektir. Ancak 1975 yılında, yani en popüler çağında, Babaların Babası filmiyle sinemaya veda eder güzel aktrist. O güne değin 116 filmde başrolde yer almıştır.
3: Ayrılırsanız ben kiminle kalacağım? Ne olur ayrılmayın.
1: ...1975-1981 yılları arasında biraz meraktan, biraz da ekonomik nedenlerden dolayı şarkıcılığı dener.
5: Zeytin gözlüm sana meylem nedendi?
1: Gözlerden uzak, farklı bir hayat seçen Filiz Akın'ın kalbi hala beyaz perdededir. Zira tam 14 sene sonra 1989'da o dönemin sevilen dizisi Geçmiş Bahar Mimozaları için yeniden kamera karşısına geçecektir. Müşfik Kenter'le başrolü paylaşan Filiz Akın'ı seyirci bambaşka bir karakterde görmüştür.
6: İnsanın asli görevi sadece sürpriz hazırlamakmış gibi. Ne oluyor herkese Allah aşkına?
4: Sana ne oluyor peki?
6: Yeterince sürprize doydum bugün.
1: 1994 yılında 3. evliliğini MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal'la gerçekleştiren Filiz Akın, eşinin 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirilmesiyle resmen Paris sefirisi olur.
7: Çocukluk hatıralarımın en unutamadığım insanı, çocukluk aşkım.
8: Şimdi nerede?
7: Bilmiyorum. Yıllarca hep onu bekledim. Hayatıma çok kadın girdi ama sen karşıma bir sabah yıldızı gibi çıkana kadar hep onu düşündüm. Niye ağlıyorsun?
8: Seni hayalindeki aşktan uzaklaştırdım.
7: Çocuklaşma yavrum. O hikaye senle bitti.
8: Evet ama belki bir gün çıkabilirdi karşına.
1: 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi için son kez o da bir bölümlüğüne kamera karşısına geçer Filiz Akın. Bir süre köşe yazarlığı ve televizyon programı sunuculuğu da yapan güzel sanatçı, birçok onur ödülünün de sahibi.
9: Çocuklar gelmeden yapıversen.
10: Tamam canım, hallederim.
9: Hadi sen çayı al ver.
1: Takvim yaprakları 21 Mart 2025'i gösterirken ve de gündem çok meşgulken bizleri, sinema severleri çok üzen kara bir haber ajanslara düşer. Tıpkı Oyonca'dan biri Türkan Şoray'ın dediği gibi, narin bir çiçek gibi mücadele ettiği hastalık onu soldurmuştur. Vasiyetinde belirtildiği üzere gösterişten uzak, sessiz sedasız bir gidiştir bu.

0: Sevgili Bel, sen zamanın çok ilerisindesin. Burası küçük bir kasaba.
1: Sen hayatımda gördüğüm en çılgın, en tatlı şeysin. Kimse sana layık değil.
0: Akılları da küçük tabii. Ama küçük aynı zamanda güvenli demektir.
2: Bill Condon'ın yönettiği 2017 yapımı Güzel ve Çirkin bir Amerikan romantik fantastik müzikal. Film 18. yüzyıl peri masalı uyarlaması. Oyuncu kadrosunda Emma Watson,

0: Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Evan McGregor gibi ünlü isimler var.
1: Kaçacağım, söz veriyorum.
2: Bak bir kız.
1: Kim konuştu?
3: Merhaba.
1: Konuşabiliyor musun?
4: Konuşuyor tabii. Tek yaptığı da bu zaten.
5: İzin verirsen önce seni hazırlayayım.
1: Sana bir numara yapayım mı? Son gül yaprağı düşünce ne olacak?
2: Efendimiz sonsuza dek yaratık kalacak.
4: Ve biz de antika olacağız. Ne yaptın sen öyle?
1: Hiçbir şey.
4: Çık dışarı. Defol!
0: Güzel ve Çirkin, 2017'nin en çok hasılat yapan filmi ve tüm zamanların en çok hasılat yapan 17. filmi.
2: Öğrenmeniz gerekecek.
1: Bu kitapların hepsini mi okudun?
4: Hayır, bazıları Yunanca.

0: sevgili izleyicileri, sizleri Güzel ve Çirkin filminin kamera arkası görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz.
1: One second, clearing, and background and playback.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim başarı konusuna girmeden önce şöyle bir geçen haftaya bakalım. Geçen hafta çok değerli iki bilim insanını konuk ettik. Yine İnce Ayhan ve Murat Kurt stüdyomuzdaydı ve beyin hakkında bize böyle beynin bilinmeyen taraflarını anlattılar ve gerçekten çok büyüleyiciydi öğrettikleri, anlattıkları şeyler. Benim için de çok yeni bilgiler oldu. İsterseniz geçen hafta neler konuştuk ona bir bakalım. Ondan sonra gelelim başarı konusunda. Hızlıca bir giriş yapalım. Önümüzdeki hafta programımız başlarken Murat Kurt'un hangi sözleriyle başlasın istersin? Bugünkü konunun içinde kalarak tabii. Hı-hı. Ya biraz dışına da çıkabilirsin.
1: Evet, yo, içinde kalabiliriz. madem biliş üzerine konuştuk, madem erişilebilirlik, hı-hı, bu teknolojilerin bedenin bir parçası olma halinden bahsettik. Gerçekten de öyle. Yani giderek böyle şey haline giriyor. Böyle erişebildiğiniz bir uzaysal alan içerisinde kullanabileceğimiz ayrılmaz enstrümanlar, hı-hı, haline giriyor ve sürekli olarak uyarıcılara maruz kalıyoruz. Sürekli olarak. Ve canımız sıkılmıyor.
0: Evet.
1: Canımız sıkılmıyor. Hı. Canımızın sıkılmasına ihtiyacımız var. Hı. Can sıkıntısına ihtiyaç var. Can sıkıntısı olabilmesi için uyarımsız geçen bir zamana ihtiyaç var. Ya da doğal uyarımlarla geçecek zamana ihtiyaç var. Ben o nedenle gelecek hafta bir dinlenme veya can sıkıntısızlık durumunun önemli olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Kısa bir süremiz kaldı. İnce hocam, senin de son sözlerini almak isteriz ki haftaya onunla başlayalım.
2: Hem kendi bedenimizdeki iç sinyallerimizi hem de anlamlı dış sinyalleri bir şekilde kendi zihin filtrelerimizden geçirerek onlarla eyleme geçmek ve aynı zamanda da bütün bu işte yapay zeka olsun vesaire gibi işte elimizin altındaki aletleri öğrenme sürecimizi baltalamayacak ama tam tersine öğrenme sürecimizi destekleyecek şekilde kullanarak geçirmemizi dileyerek herhalde harika kapatabilirim.
0: Şimdi efendim, dedik ki konu başarı. Başarı deyince Türkiye'de akla Mümin Sekban gelir. Çünkü hem kendisi başarılı hem de başarıyı çalışıyor. Bence bir insan ben şunu yapıyorum dediğinde ya da size şunu sunduğunda bunu kendisi iyi yapıyor olmalı diye düşünüyorum. Bunu çok iyi yapan kişilerden bir tanesi Mümin Sekman'dır benim için Türkiye'de. Mümin hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel iltifatlarla başladık.
0: Her zaman öyle ama tamam, yani evet, biliyorsun ya, bizim birbirimize karşı evet, duygularımız zaten şeydir yani her zaman. Çok böyle.
3: Ben de çok başarılı bulduğum için her zaman buradayım.
0: Sağ ol hocam. Eksik olma. Gerçekten kırmıyorsun, geliyorsun. Ve bu başarı konusunu kendi hayatında çok farklı alanlarda bir şekilde yaşatıyorsun. O farklı alanlara deyince zaten biraz da konumuz o.
3: Evet.
0: Yani.
3: Evet.
0: Ve tabii ki bizim psikoloji camiamız çok değerli psikoloji doktorlarından Pelin Hazer aramızda. Pelin hocam hoş geldiniz size tekrardan. Nasılsınız? Görüşmeyeli iyisinizdir inşallah.
4: Şahaneyim.
0: İyi maşallah, çok iyi gördük. Böyle bir sağlığınız, böyle bir maksimum güzel, böyle yanaklarınız kızarmış.
4: Evet, biraz dinlenince geldi.
0: Saçlarınız pırıl pırıl. İç sinyalleri dinler haldesiniz.
4: Evet evet, dinlenmek biraz iyi geldi.
0: Biraz dinlenmeniz
4: evet
0: lazım. Öğrencilerinizin...

0: sayısının çokça olduğu yorucu bir süreçten tatile geçtiniz şu anda. Evet. Bu da güzel. Öğrenciler de tatilde. Başarılı insanlar tatilde ne yapar acaba?
1: Alak.
0: Ya hiç listede olmayan bir soru daha tamam. O kadar böyle çalışıp da.
1: Aslında çok güzel bir yerden geldi. Biz başarıyı hiçbir zaman durmamak adına kuruyoruz ya. Hiçbir zaman durmazsan başarılı olursun gibi bir altyapı var. Aslında bazen durmak, tekrar bir yakıt alıp devam etmek için çok güzel bir parça.
0: Doğru.
1: Biz sanıyoruz ki bir hani o yarış metaforu gibi, yani onun içindeyiz ve ölünce tamam hani bitti ne oldu, ya da çok yaş alınca belki de ya bu kadar yıl boşa mı geçti, ben ne yaptım, ben başarılı mı oldum, durdum mu, ne yaptım, sürekli çalıştım mı, hiç durabildim mi diyemiyoruz. O yüzden yani durma halinde bile, şimdi sen sorduğunda durmadığımı fark edince o kadar da
2: kendime
1: de çelişti.
0: Bir
1: terapistin karşısına gelince işte böyle oluyor.
0: Yani hani insanlar böyle işkolik oluyor da o işin fazlalığından değil de sanki bazen de yapacak başka şey olmamasından mı kaynaklanıyor acaba işkolik olmak?
1: Yani
0: durup dinlensem ne yapacağım sorusunun belki de cevabı yok yani. Hocam sen programı
1: Ya icatlar aslında bu tür zamanlarda da çıkabiliyor yani can sıkıntısından bir şey. Yani burada belki de hani klinik tablodan bir örnek verebilirim. Bazen insanlar ilişki anlamında zorlanıyorlarsa kendilerini işe adayabiliyorlar. Biz oraya işkolik diyebiliyoruz. Ama arka planda sadece bir kanal çalıştığı için, sadece o kanal çalıştığında da kişi karşılık görebildiği için oraya ağırlık veriyor. Bu sefer ne oluyor? Duygusal hayat birazcık daha geri planda kalmaya başlıyor.
0: Evet.
1: Böyle olduğu zaman biz o kişileri çok başarılı görüyoruz. Ama arka planda hayatlarına baktığımız zaman bazen çok ciddi açıklıklar olduğunu görebiliyoruz.
0: Yani. Kapatıyor belki orayı, öyle mi? Biraz
1: evet, evet,
0: işini.
1: Evet.
0: Peki şöyle bir yerden gideyim istiyorum. Bir hani... Bir tane güzel böyle bir şey vardır, metafor vardır. İnsanlar hep maçı kazanmayı bekler ama önemli olan gole de sevinebilmek. Yani maçı kaybedecek olsan bile gole sevin. Çünkü çünkü maçı kazandığında o sevincin çok uzun sürmeyecek ama maç içerisinde gollere sevinmek senin yaşam kaliteni arttırır. Sen şimdi bir hedef koyuyor insanoğlu. Bir o hedefine ulaşacak bir süreç yaşıyor. Bir de sonuç yaşıyor. Şimdi hangisi başarıyla daha ilişkili sence bu üç duraktan?
1: Bence aslında hedef dediğimiz şey kişiye yön veriyor. Rotayı oluşturuyor. O sürecin kendisi ise o kişinin kimliğini oluşturan aslında materyalleri oluşturuyor. Beraberine getiriyor ve sonuçta bunun sonucunda pişen şey, yani karşımıza ürün olarak çıkan şey. Ama biz bunu başarı hedefiyle yaparsak yönümüz de kaybolabiliyor veya işte patinaj yapabiliyoruz veya çok yolda kalabiliyoruz. Ama bunları önemsemeden yolun içerisinde olduğumuz zaman o zaman zaten sonuç da beraberinde geliyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani ben mesela küçüklüğüme baktığımda üniversiteye kadar hiç başarılı bir öğrenci olduğumu düşünmüyorum. Buradan anneme selam olsun. Yani benimle her gün motivasyon konuşmaları yapardı. Böyle ablam dereceler alırdı, okul birincisi olurdu vesaire. Ben üniversiteye girene kadar yani o sınavda sorulan soruların benim mesleğimi seçeceğim doğrultusunda hiç ilerlediğini düşünmüyordum. Ne zaman ki üniversiteye girdim, benim bölümümle kendi kişiliğimin benzeştiğini gördüm, o zaman dereceler almaya başladım.
0: Yani bu motivasyonun bu oldu yani, öyle mi?
1: Evet,
0: sen
1: gelince,
0: yani üniversiteyi görünce biraz da o eğitimin ve okumanın tadını çıkarmaya başladım.
1: Bana göre sanırım pratikle dünya içerisindeki o şeyin benim kişiliğimle örtüşmesiydi aradığım şey. Yani fizik, kimya şu anki olduğum yerden baktığımda hepsinin bir anlamı ve bir yeri varmış ama
0: tabii,
1: o zamanlar bende eşleşmiyordu ama şu an yani şu an akademisyenlik yaparken de ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü bir klinik hayatım var. O klinik hayatını öğrencilere anlatırken bakın pratik bu, teori de bu dediğim zaman benim kişiliğimle mesela daha uyuşan bir parça. O yüzden ben kişinin kendi kişiliğiyle ve hayat yaşantısıyla birleştiğinde o şeyin otomatik olarak sonucunun başarı olarak tanımlandığını düşünüyorum. Yani onun sürecin sonunda buna bir başarı deniyor. Ama bunu kendimi heba etme noktasına gittiğimde başarısız bir öğrenciydim.
0: O zaman oradan vazgeçip çıkabilmek başarı belki,
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet, yani vazgeçmek başlı başına bence bir başarı. Vazgeçebilmek. Yani vazgeçeceği yeri kişinin saptayabilmesi belki de bir başarı.
0: İnsanlar yarım bıraktığı işlerden çok büyük rahatsızlıklar duyuyorlar. Bütünleme ve bitirme arzusu çok yüksek insanlarda, iyi ya da kötü. Belki bunun da etkisi olabilir.
1: Evet, zihin.

0: Çünkü boşluk sevmiyor, belirsizlik sevmiyor veya bunun sonucuna bir şeyler ekliyor. Yani bitirmezsem, ara inançlar dediğimiz var ya bilişsel davranış açısından, bitirmezsem kural yarım kalır. İşte sevilmem, onaylanmam, başarılı olmazsam işte değerli olmam. Yani kişilik yapılarımız da bir yerde bununla birleştirmeye çalışıyoruz. Ve o zaman da ne oluyor? Hani bir yerde o parça artık zorlamaya başlıyor bizi.
1: Evet. Şimdi bu hedef, süreç, sonuç duraklarının hepsinin aslında bir kıymeti var bizler için ve hepsine bir anlam yükleyebilmemiz lazım. Değerli hocam, şimdi sen bırakma konusunda zorluk yaşamıyorsun. Çünkü bir işler kötü giderse, yani bunu tabii ki özel hayatın için söylemiyorum. Mesleki olarak da yani Türkiye'deki en özel mezuniyetlerden birini yaşayıp en büyük okullardan sonra başka bir alana doğru dönebiliyorsun. Sonra yazarlığı çok iyi yaparken iyi bir eğitimcisin. İyi bir eğitimciyken bir yandan çok iyi içerikler hazırlayabiliyorsun. Yani bu çok yönlülük, en çok da tavsiye ettiğin şey. Benim Mümin Sekman'ı takip ettiğim sürece şunu görüyorum ki Mümin Sekman insanlar hep bir işi yaparken arkada bir takım pencerelerin de açık olmasını bir şekilde öneriyor. Çünkü hayat her an sürprizlerle gelebilir. Şimdi sizin başarı üçgeni diye bir tarifiniz var. Biraz da bunun esasında biraz daha belki genişletilmiş hali. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. Şimdi şöyle... Başarıyla ilgili temelde bir kafa karışıklığı var. O berraklığı sağlamak için bazı temel ayrımları yapmakta yarar var.
1: Tamam hocam.
2: Bir içsel başarı ve dışsal başarı var. Kabaca derimizin içindeki içsel başarı, derimizin altındaki içsel başarı, hani duygumuz, düşüncemiz, vücut kimyamız, bunlar hepsi içsel, kafamızın içindekiler. Bir de dışsal başarı, o da dış dünyada olan. Şimdi dışsal başarıyı da içine, hani biraz daha böyle iki boyutuna bakarsak, bir dış dünyada ne var? İlişkiler var. İş ilişkileri, romantik ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri gibi boyutları var. Dışsal başarı da kendi içinde ilişki başarısı ve iş başarısı, hani kariyer başarısı, iki ayrı ayırabilir. Şimdi bu üçgen dediğim şeyi ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir insanın merkezde ve çekirdekte olan içsel başarısı var kafamızın içindeki. Bundan da iki tane çıktı olan yan başarı var. Bir hani kuşun kafası ve kanatları gibi. Kanat başarılarda ilişkilerde başarı ve işte başarı. Burada en kritik nokta şu. En çekirdek olan, merkez olan, her şeyin besleyicisi, kaynağı olan içteki başarı. İç başarı nedir? Senin yerine başka birinin yapamayacağı başarılar içsel başarı diyoruz. Başkası senin yerine konsantre olamaz.
1: Evet.
2: Başkaları senin yerine duygularını regüle edip düzenleyemez. İç konuşman, hani destek görebilirsin dışarıdan ama iç konuşmanı içinden sen yapacaksın.
1: Evet.
2: Uyumadan önce, sabah kalktığında iç konuşma, karar alırken, düşünürken, konuşurken, karar alırken,
1: nefes odaklanırken, alırken,
2: evet, bunların hepsi içsel başarı. Evet. Ne istediğine karar vermek içsel bir başarıdır. Ne yapacağını, ne yapmayacağını, iradeli olmak, pes etmek, hepsi içsel başarılar. Evet, dışsal başarılarda da işte klasik iş başarısı, diplomalar, kariyer, makamlar, statüler, maaşlar, işte veya ilişkiler, iş veya özel hayattaki ilişkiler. Ben içsel başarının ihmal edildiği için, bu konuda siz psikologlar da belki daha güçlü bir tahkimat yapmalısınız. Yani popülist olmadan, popüler psikoloji diliyle psikolojiyi çok doğru ve etkili bir şekilde anlatarak o iç dünyalarındaki mimariyi doğru yapılandırmayı öğretirseniz insanlara, böylece yapıyorsunuz da, yani genel olarak konuşuyorum, böylece insanlar içine çökmez. Öbür türlü ne oluyor? Bakıyorsunuz işte gazetelerdeki haberlere, şöhretin, servetin merkezindeki bir sürü insan, işte gazete haberlerinden, son dönem haberlerden görüyorsunuz. İşte
1: zorluklar yaşıyorlar.
2: Evet, evet. Ya bu anlamda bağımlılıklar birer içsel başarısızlıktır, değil mi?
1: Tabii.
2: Ve çoğu kişinin içsel başarı yeterince iyi inşa etmediği için dışsal başarıyı yapamadığını düşünüyorum. Teknik olarak da şöyle düşünelim. Duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız, alışkanlıklarımız, daha köklere gelirsek belleğimiz, hafızamız, inançlarımız, değerlerimiz, bütün bunların hepsinin içimizde bir İsviçre saatinin dişleri gibi bir aradaki çalışmasının mekanizmasını anlamak, öğrenmek ve yönetmek. Bu içsel başarının da temeli.
1: Şimdi şunu düşündüm hocam. Hatalı bir örnek de vermek istiyorum. Dünyanın en ağır kilo kaldıran insanı Naim Süleymanoğlu'ydu. Yanlış hatırlamıyorsam vücut ağırlığının 3 katını kaldırdı. Dünyanın da en büyük sporcusudur.

0: Türkiye'de çok büyük madalyalar kazandırdı. Hiç unutmuyoruz ve ama bir yandan da hayatını erken kaybetti.
1: Evet.
0: Bir iç başarısıyla ilgili bir soru işareti hep vardı.
1: Evet.
0: Yani siz diyorsunuz ki dünyanın en tanınmış, en başarılı sporcusu bile olsan ki
1: evet.
0: Naim Süleymanoğlu bu.
1: Evet, evet.
0: Belki sonraki de Usain Bolt'tur atıyorum.
1: Evet.
0: İçsel başarı gelmezse o bir gölge oluyor gibi
1: tabii, tabii.
0: Görüyoruz.
1: Çok örnek görüyoruz bunu işte. Elvis Presley'ler yani
0: tabii.
1: Şeyler, Marilyn Monroe'lar falan epik başarılar elde ettiler. Yani Naim de işte ağırlığı kaldırdı ama başarının ağırlığını kaldıramadı belki.
0: Evet, belki.
1: O başarı bittikten sonra neyi nasıl yapacağıyla ilgili o boşluğu yönetemedi. Bu anlamda başarının öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapmak gerektiğini hepsini net bir şekilde...
0: Ama o zaman şu yok yani değil mi hocam? Yani içsel başarı dışsal başarıyı getiren şey değil aslında. Bunlar ayrı ayrı da gidebiliyor. Ama
1: evet.
0: Birini eksik ederseniz diğerinin ayağını kaydırabiliyor.
1: Sürdürülebilir olmuyor.
0: Sürdürülebilir olması için.
1: Evet. Yani içine çöküyor. İçsel başarı olmadığı zaman, içsel dayanıklık olmadığı zaman insanlar içerideki boşluğu, hani daha psikolog diliyle söyleyeyim, değersizlik, yetersizlik ve kendini boş bulma, içinin boş olduğunu gören insan iç dünyasına zaman ayırmak yerine iç dünyasındaki tuğlaları, taşları doğru yerlerine koyup iç dünyasının mimarisini dizayn etmek yerine dışa yönelecek. Bunu içerideki boşluğu aşırı telafi etmeye kalktığında ya bunu parayla yapacak, pahalı saatler, pahalı
0: evet,
1: arabalar,
0: tabii,
1: gösteriş,
0: tabii,
1: lüks,
0: doğru,
1: lüks tüketimle yapacak. Ya bunu başarıyla yapabilir.
0: Evet.
1: Yani, ama her başarılı insan da böyle değildir. Onu da söyleyeyim. Yani bu sağlıksız başarıyı örnek anlamında söylüyorum. Aşırı başarıyı içindeki boşluktan kaçıp sosyal onay alarak telafi etmeye çalışan insanlar da olabiliyor. Bunlar da sağlıksız başarı biçimleri. Ama yine de başarılı olabiliyor. Sonuç almanın gereğini yapıp skor tabelasının adını yazdırınca teknik olarak başarılı.
0: Başarılı olur.
1: Ama sağlıklı olmadığı için sürdürülebilir olmuyor. Kalıcı olmuyor.
2: Çok burada klinikte biz güzel. Aslında şöyle görebiliyoruz. Kişiler bize şöyle geliyor. Çok başarılıyım ama mutlu değilim.
0: Evet.
2: Şimdi başarı var ama anlam yok.
0: Evet.
2: Ya da başarı var ama artık anlamı kalmadı.
0: Evet.
2: Yani oradaki içsel başarı belki de o anlam yitirildiğinde yeni bir anlamın olmayışı veya orada o boşluğun ortaya çıkmasıyla ortaya
0: peki
2: çıkıyor.
0: O zaman şöyle mi düşünüyorsunuz Pelin Hocam siz? Yani başarı mutlu olmaktır gibi bir ilişki psikoloji adına kurulabilir mi? Ya da gerçek hayatın bütününde kurulabilir mi? Yani ben işte çok büyük paralar kazanan bir iş insanı değilim belki ama yaptığım işten tatmin olan ve hayatımı mutlu geçiren biriyim. Yani işte Alplerde kayak yapmıyorum belki ama bahçemde yaktığım mangalda çoluğumun çocuğumun kahkahası arasında kendimi mutlu olarak ifade ediyorum. Böyle bir başarı tanımı yapılabilir mi? Yoksa kandırma mı olur kendimize?
2: Aslında şöyle bir sosyal yani en sık kullandığımız sosyal medya araçlarında o sosyal medyanın platformu Türkiye'de bir çiftlikte yaşayan bir insanın hayvanlarla olan ilişkisini paylaşıyor sıklıkla. Ve adam sadece çiftlikte kalkıyor, işte koyunlarla ilgileniyor, eşekle ilgileniyor, onlara yemek yediriyor vesaire. Ve adam gerçekten çok mutlu. Ve biz alttaki şeylere baktığımda ben çok severim yorum okumayı. Şey deniyor hani işte birazcık onu paraya çevir, daha büyük bir çiftliğe geç, neden hala oradasın? Adam mutlu. Orada çayını demliyor, o hayvanlarla mutlu. Yani biz şey gibi diye düşünüyoruz, sanki hep daha ileriye çıkmalısın, oraya geldin mi? Birinci evini almalısın. Birinci evi aldın mı? İkinci evi almalısın. Araba mı aldın? Arabayı bir sürüm ola. Ya bunlar da başarı olabilir.
0: Hayat bunu yani, istiyor ama senden çok.
2: Bir yerde isteyebiliyor. Ya da birisi için çocuğunun olması bir başarı olabilir. Birinin yalnız olması bir başarı olabilir.
0: Evet.
2: Birinin evcil hayvanı olması başarı olabilir. Birinin tek başına yaşaması bir başarı olabilir. Aslında başarı dediğimiz şey etrafımızdaki ufak bir topluluğun bizlere küçüklükten itibaren dayattığı belki de bir şey bir durum gibi geliyor ama kişi bunu idrak edebilecek bir kuş bakışına geçebildiği zaman o zaman tekrardan revize edebiliyor.
0: O zaman
2: bence.
0: Önce kendi ihtiyacını tespit etmen lazım. Başarı
2: i̇şte o ihtiyaç bazen full'e ulaşabiliyor
0: full'e
2: bence.
0: Ulaşabiliyor,
2: yani
0: tabii.
2: Bir işe girdiğimiz zaman herkes o işte kalmaya çalışıyorsa diyoruz ki yani benim buradan çıkmamam lazım. Herkes burada bir mücadele veriyor.
0: Evet, tabii,
2: ben
0: tabii.
2: Biraz daha mı kalmalıyım acaba? Ya çıkarsam herhalde aç kalacağım. Hiçbir şey bulamayacağım. Belki de hani böyle bir şey gidiyor.
0: Doğru,
2: yani başarının tanımı bence çok yani parmak izi gibi bir şey.
0: Evet.
2: Ama herkes o parmak izi hakkını bize tanımıyor. Sorun orada. Evet. Oradaki çatışma bence bizi
0: kendi
2: biraz zorluyor.
0: Kendi parmağını göremeyen insanlar
2: evet.
0: da var tabii bu arada
2: evet.
0: bastırmayan. Ne dersin hocam?
1: Yani bu konuda şöyle bir şeye inanıyorum. iki türlü başarı

0: var. Yani tencere ve kapak gibi. Bunlar iç içe geçmiş şekilde. Kapağı tek başına tanımlayamazsınız ya. Onun için kesinlikle ikiye bölmek zorundayız. Bir, kişisel başarı var. Kişisel başarının tanımı az önce sizin tarif ettiğiniz gibi. Veya genelde psikologların da zaten tarifi içten dışa doğru olacağı için başarıyı. Evet. Dolayısıyla psikolojik olarak baktığımızda kişisel başarının tanımı çok basit olarak şudur. Hayal ettiğini hayatında görüyorsan başarılısındır.
1: Yani, hayal ettiğini.
0: Evet. Yani hedef koyduğunu gerçekleştirdiysen ve bu tanımını da sen kendin yapabilirsin. Yani ne senin için hedef ve o hedefi
1: yani
0: gerçekleştirdiğini.
1: Yani neye hayalini kuracağın sana bağlısınız.
0: Evet evet. Yani sabah kalktığımda kahve makinesine bastığımda kahvem çalışıyorsa başarılıyım diye kendime inandırabilirim.
1: Evet.
0: Şimdi kişisel başarı için görecelilik alanında olduğumuz için bu çalışır. Sorun
1: çalışır,
0: yok.
1: Tabii,
0: ama
1: doğru.
0: Toplumsal başarıda böyle bir şey yok. İki türlü başarı dedim ya. İkinci başarı toplumsal başarı. Toplumsal başarı dıştan içe bakar. Yani sosyolog gözüyle bakmanız lazım. Psikolog gözüyle değil.
1: Doğru.
0: Sosyolog gözü şu.
1: Orada beklenti var.
0: Dışarıdan bakıyoruz. Çevremizde aynı kategoride diğer o iş yapan insanları görüyoruz. Diş hekimleri, politikacılar, futbolcular, mimarlar, musluk tabircileri.
1: Evet.
0: Dışarıda o işi yapan insanları görüyoruz. O işi yapanlar içerisinde karşılaştırmalı rekabet üstünlüğü olarak sen ne kadar iyisin? Kıyaslama var.
1: Evet.
2: Evet.
0: Karşılaştığım performans var. Ve skor tabelasına yukarıdan aşağı bakıyoruz. Kimin adı yazıyor? Biz de bunu başkasına yapıyoruz. Yani tatile gideceğimiz zaman Ege otelleri yazıyoruz. Karşılaştırmalı yapıyoruz. Siyasette oy vereceğimiz zaman politikacıları karşılaştırıp oy veriyoruz. Diş macunu seçeceğimiz zaman karşılaştırıp seçiyoruz. Hangi fenomeni, hangi doktoru, hangi psikoloğu takip edeceğimize karşılaştırıp seçiyoruz. Biz herkesi karşılaştırıp seçerken bizi biri karşılaştırıp seçerse hayır beni karşılaştıramasın diyemeyiz.
1: Diyemeyiz. Bu işin doğasında olan.
0: Doğasında var. Bu Amerikan başkanı bile seçime giriyor ya.
1: Tabii ki.
0: Sıradan insanın parmağının ucunda adamın kariyeri. Ya bak kesinlikle. Amerikan başkanı bile hani teknik olarak baktığınızda.
1: İnşallah girmeye devam eder bu arada. Trump'ın bir daha seçimi.
0: Yok. Girmemesi lazım herhalde değil mi? İkinci turu. Bir daha girmemesi lazım.
1: Bir daha olmayacak değil mi?
0: Evet,
1: doğru
0: son. İkinci ve son. Tamam. Onun için şovunu yapıyor adam.
1: Tamam.
0: Şimdi bu göze bakarsak kişisel başarı için %100 dediğinize katılıyorum. Ama toplumsal başarının tanımı az önce söylediğim gibi toplumsal başarının tanımı bir alanda o işi yapanlar arasında karşılaştırmalı rekabet üstünlüğünüzün ne kadar olduğuyla ölçülür.
1: Çok güzel bir söz. Trump üzerinden gidecek olursak şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Trump başarılı mı değil mi? Şimdi o kadar zor bir soru ki bu. Çünkü ona sorarsan inanılmaz başarılı ve dünyanın en yetkin, en becerikli insana ayrıca bir barış elçisi.
0: Yani
1: zihnimiz başarı konusunda o kadar gerçeği çarpıtabiliyor ki bazen. Yani kendine yönelik aslında bu sağlıklı bir şey de olabilir. Yani sürekli kendini eleştiren insanlar var ve bir türlü o başarıyı kutlayamayan. Bir de sürekli olarak bir hayal dünyasında iyiymiş gibi kendini gören. Şimdi Trump'a bakacak olursanız işte o askeri olarak, ülkesinin ekonomisi olarak, şu bu olarak dünyada en saygı duyulan insan olarak görüyor kendini ama muhtemelen dünyada en sevilmeyen de insan bir taraftan. O açıdan bakarsan o dış dünyanın hocam dış dünyanın bakışı bizim için ne kadar önemli olmalı?
0: Şimdi 3 tane metrik var burada. Bir, içten dışa bakış. Subjektif, göreceli, kişisel değil mi? İçten dışa bakış.
1: Tabii.
0: Trump'a göre Trump.
1: Evet, yani, tabii.
0: Büyük İskender'den büyük adam şu anda kendine göre.
1: Kendine göre öyle.
0: Dıştan içe bakış. Dıştan içe bakış da aynı değil. Yarısı Amerika'nın Trump'ı destekliyor, diğeri yarısı alay ediyor. Yarısına göre kahraman, diğerini yarısına göre şaklaban mesela. Hani Amerika dıştan içe bakış da aynı değil. Ama ortada objektif olan, tartışmasız fact diye dedikleri hani Amerikalıların veri, hakikat olan şey ne? Adam Amerikan başkanı oldu.
1: Bu bir gerçek.
0: Bu bir gerçek.
1: Bu artık herhangi bir yorumdan bağımsız olarak bir gerçek.
0: Yani bu bir gerçek. Adam Amerikan başkanı. Bu bir emlakçıydı bu adam. Yani emlakçıydı ve Amerikan başkanı oldu. Bu anlamda ben başarıyı ikiye ayırıyorum bu tür değerlendirmelerde.
1: Çok güzel bir yorum.
0: Bir, olmak başarısı. İki, yapmak başarısı. Trump'ın olmak başarısı yani Amerikan başkanı olmaksa sıfırdan buraya geldiği için ya da işte ortalardan bir yerden geldiği için orta sınıftan bu bir olmak başarısı olmak anlamında başarı. Ama yapmak başarısı.
1: Yani bunu olduktan sonra.
0: Sonra ne yaptı?
1: Ha bak çok
0: hani
1: güzel.
0: Hani olurum da yaptım çok mı? Güzel. Üniversitede hoca olarak atandım. Oldum. Profesör oldum ama işimi iyi yapıyor muyum?
1: Yaptım.
0: Belediye başkanı oldum. İşimi iyi yapıyor muyum? İşte televizyon programı veya kitap yazdım. Yani yazar oldum ama iyi kitap yazıyor muyum? Olmak ayrı şey.
1: Ya da kitabını yapmak yeterince destekleyip peşinde dolaşabiliyor musun? Koşabiliyor musun mesela?
0: Yani olmak başarısıyla yapmak başarısı
1: çok
0: farklıdır.
1: Güzel. Şey geliyor hocam aklıma. İlyas Salman'ın bir filmi vardı. Böyle mahalle arasında futbol oynuyor. ve hayali Fenerbahçe'de oynamak. İşte o zaman işte

0: Türk gençleri futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de oynamak büyük hayal, ulaşılması. Fenerbahçe'de çıkıyor, Fenerbahçe'de oynuyor ama sonra yapamıyor. He. Yani orada oynayamıyor çünkü işte evet. uygunsuz bir hayatın içine işte. Düşüyor işte kötü bir takım evet. şeylere giriyor ama oldu evet. yani hayalini gerçekleştirdi, olmak başarısını gerçekleştirdi evet. ama bir Fenerbahçe futbolcusu olarak gereken yaşamı kuramadığı için sağlıklı yaşamı evet. O yapmak tarafını da sınıfta kaldı ve yine geriye doğru düştü. Süper.
1: Belki de orada şöyle bir şey oluyor. Biz bu tarz durumlarda bu isimleri konuşurken orada yüksek başarı tanımını görüyoruz. Ama bir yerde düşük içsel denge ortaya çıktığında o zaman duygusal bedel oluyor. Yani bu tarz kişilerin yani Trump olsun vesaire ya da o bahsettiğiniz gibi yani o isme ulaşıyor ama onun altını dolduramıyorsa orada duygusal bedel ağır basmaya başladığı için yakıt tüketiyor. Yani o yüzden duygu göremiyoruz biz bu kişilerde. Daha çok mekanik olarak yani mesela duyguları önemsemiyor, mizahı çok ön plan alıyor değil mi? Yani Trump
0: tabii,
1: çıktığı zaman
0: dalgaya vuruyor şey mesela. Bazen,
1: ama işte bu kişilik örgütlenmesi de devreye giriyor. Ve bunun için bence başarıyı ben bir tane daha ekleyebilirim. Aile içerisindeki başarı tanımı. Yani çocuk daha doğmadan önce o çocuğun gelecekte ne olacağının ailenin zihnindeki tanımı da bir başarı türü. Yani bırakın toplumdan önce
0: o
1: çocuk
0: diyor, şey?
1: Doktor olacak diyor benim çocuğum diyor. Ya da benim çocuğum işte futbolcu olacak diyor. Yani doğuştan aslında bir beklenti üzerine inşa olan hayat.
0: Var bu.
1: Evet.
0: Var.
1: Ve bu kadar çok toplum önünde yükseğe çıkan kişilerin hayatlarına bakıyoruz. Aileden ya çok böyle yüksek beklentileri olan yani sen aslında başkan olacaksın deniyor mesela evet. değil mi? O narsistik evet. örüntülenmenin aslında şeyi o. Yani biraz önce söylediniz ya ona inanıyor ama belki de dünya tarafından sevilmeyen biri oluyor. Ama çekirdek alttaki o çekirdek o narsistik çekirdek onu aslında çok zayıf bir örüntü ama ona inanıyor. Evet. O başkan olacağına inanıyor ve oluyor ama duygusal denge o içsel denge
0: onunla dengeli gitmiyor.
1: Orada evet bir bedel ödemek zorunda kalıyor.
0: Yani
1: evet.
0: burada aslında insanlar bazen tepki de gösterebiliyor. Kendine önceden biçilmiş bir takım hedeflere. Ama burada tam demin söylenen şey çok net. Yani sen şunu ol üzerine bir başarı tanımı yapılıyor ama onu olduktan sonra ne yapacağıyla ilgili bir şey yok.
1: Bir şey yok.
0: Yani
1: evet.
0: sen başkan oldun da başkan olduktan sonra şöyle dürüst, insanları seven, hoşgörülü, maneviyatı yüksek, işte ne bileyim zor durumda olan insanlarla ilgili şöyle düşün, hayvanlarla ilgili şunu düşün.
1: Değerler aslında Erdem,
0: bu yok ama
1: değerler.
0: Yani. Orada
1: işte
0: bir
1: o duygusal bedel aslında orayı telafi edemiyor. Çünkü yok belki de. Onun olmayışı belki onu zirveye götürüyor, başarı diye tanımlıyoruz. Ama diğer tarafta diğer şeylerin olmaması bir başarı mı, başarısızlık mı?
0: Zirvede i̇şte kalmak ama bir yandan da sıkıcı bir şey.
1: Çünkü yani, kendinle yarışıyorsun
0: hayır,
1: o zaman da belki de.
0: Hayır, şundan söylüyorum. Mesela 7. sıradasın, 1. sırada olmayı arzu ediyorsun, 6'ya çıktın kutladın, 5'e çıktın kutladın, 3 müthiş kutlama, 2 1 olmak istiyorsun, oluyorsun ve kutlanacak şey bitiyor belki. Hı hı. Ne dersin hocam, zirvede olmanın zorluğu var mı? Pelin hocanın söylediği o detay çok kritik.
2: O zaman ölülerle yarışmaya başlıyorsun.
0: Yani
2: öyle bir şey
0: yani,
2: vardır.
0: Görmüyorsun
2: yani, yaşayan herkesi yendiyse Hemingway yasasıdır. Yani evet. yaşayan herkesi yendiysen ölülere gözünü dik diyor. Yani
0: evet, tabii.
2: Shakespeare'i yenmen gerekiyor o zaman. En büyük yazar olduysan. Bu anlamda aslında olimpiyatları düşünürseniz 1940'da rekor kırıldıysa bir daha kırılamaması lazım değil mi? Bunu söyleyen çok olmuştur yani. Evet. Elbette bu daha bir daha bu rekoru kıramazlar diye ama evet. yeni bir anatomi, yeni insanlık geliyor ve tabii. kırıyorlar. Yani tabii. olimpiyatlar mesela niye hep kırılmaya devam ediyor rekorları?
0: Tabii ki çünkü birçok şey konuda ilerliyor insanlar.
2: Evet, insanlar
0: belki,
2: evet antrenman tekniği ilerliyor, evet. genetik olarak başka bir şeyler devreye giriyor falan filan. Bu anlamda hedonik adaptasyon işte hani bilinen şeyle gerçekten başarıda böyle bir mekanizma var. Ben dürüstçe şunu söylüyorum insanlara. Ben insanlara şunu söylüyorum. Sadece mutlu olmak için başarılı olacaksan olma.
0: Olma da aynı.
2: Yani sevinç için başarılı olacaksan olma. Yani git muz ye, dizi izle, evet. çekirdek çitle. Yani evet. bunlar daha sonra sevinç getirebilir. Buffet. Bedeli de o kadar yüksek değil.
0: Evet.
2: Yani derdin serotonin, dopaminse.
0: Çok güzel söyledin hocam ya.
2: Boğaziçi kazanmış insanlara sorun. Yani evet. o kazandıktan sonra ne kadar mutlu, hani sevinciniz kaç gün sürdü diye sorun. Hmm. Hint düğünü kadar sürmüyor yani.
0: Sürmez.
2: Başarının getirdiği sevinç.
0: Sürmez. Kaygılar girer hep. Nasıl yapacağım?
2: Evet, ya devamını nasıl getireceğim olabilir ya da her zaten o yeni başarı ligine geldiğinizde karşınızdaki herkes sizin gibi öyle olduğu için yani Boğaziçi'ndeki herkes Boğaziçi'li olduğu için avantajınız kalmıyor. Bir ayrıcalığı algılamıyorsunuz zaten. Çünkü herkes Boğaziçi'li, bir de üstünüzde bir ton ders yıkıyorlar.
0: Evet, doğru.
2: O dersleri yetiştirmekten bir de bir şey oluyorsunuz yani o başarının gereğini.
0: Yani başını soktuğun belanın farkına varıyorsun. Sonra onun
2: ya bence içinde. Bu iş bir değerler ve seçimler meselesi. Evet. Değerler hiyerarşisi. Değerler ne? Önümüzde bir menü var. Özgürlük bir değer. Mutluluk bir değer. Zenginlik bir değer. Erdemlilik bir değer. Başarı bir değer. Sevgi bir değer. Hepsi birer değer. Sen de buradasın birey olarak. Hı hı. Bu değerlerden hepsini birden yapamayacağına göre birilerini seçmen lazım. İlk 10 listeni oluşturman lazım ve ilk 3 hani değerler merdiveninde senin merkezi değerin ne olacak? Amaç değerin ne olacak? Şimdi Trump için amaç değer başarı, kahramancılık oynuyor. Diğer her şey araç onun için.
0: Evet.
2: Şimdi eğer amaç mutluluksa o zaman başarıyı da mutluluğa götürecek şekilde yapılandırır kişi. Zenginliği de yapılandırır. Onu da yani biraz zengin olur bırakır. Daha fazla asılmaz. Kısacası ben bu işin çözümünün değerler ve seçimler, değerler hiyerarşisinde olacağını düşünüyorum. Mutluluk, başarı, özgürlük gibi önümüzde değerler var. Ben hayatımın merkezi, kardinal değerler böyle 360 derece, aşkta, kariyerde, sağlıkta, sporda, finansta her alanda geçerli merkezi değeri nedir? Buna karar vermeliyim. Benim için bu başarı mesela. Ama diyelim Pelin Hanım da bu mutluluktur. Pelin Hanım da başarı peşinde koşabilir. Yani örnek öylesine adıza konuşuyorum, öylesine konuşuyorum. O da başarı, ben de mutluluk isteyebilirim. Ama benim için bu ikinci, üçüncü sıradır değerlerimde. Mesela bir başarı, iki özgürlük, üç üretkenlik. Yani mesela ben paraya ihtiyacım olmadığı zaman da ben üretmeye olduğu gibi devam eden bir yapı içerisinde oldum her zaman. Yani çünkü değerlerimde var. Hani her şeyden uzaklaşabilirsiniz ama değerlerinizin dışına çıkamazsınız. Bu anlamda bence bu işin içinden çıkmanın tek yolu kişi bireysel düzeyde kendi değerini seçecek. Ben mutluluk istiyorum. Trump kahraman olmak istiyor. Öbürü zengin olmak istiyor. Mesela iş insanlarına bakın. Bu kadar zengin olmuşlar hala çok daha riski zengin olmaya çalışıyorlar. Çünkü onlar için o
0: kazançlarını riske atarak
2: değerlerle ilgili servet, zenginlik onlar için bir değer ve bir yerde o para başarı değeri taşıyor.
0: Doğru.
2: Çünkü 10 milyon dolardan fazla para yaşam kaliteni bir gram artış getirmiyor. Artık. Hala niye para kazanmaya çalışıyorsun?
0: Çünkü kimliğinde bu var.
2: Evet.
0: Kazanmak kimliği var. Şimdi hocam şöyle bir şey geliyor aklıma. Şimdi Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamıyor. Bu mutluluğu yaşayamıyor ve böyle bir işte serzeniş var. İşte niye olamıyoruz, niye olamıyoruz? Fenerbahçe 2007 yılında şampiyon olmuştu. Hatırladım. Şimdi hadi yarın gidip de hep beraber Fenerbahçe'nin 2007 yılındaki şampiyonunu kutlayalım desek yarın hiç kimse gelmez benimle. Çünkü bu yıl olmasını bekler. Ama 2007'deki çok büyük bir başarıydı. Ve o an için dünyanın en önemli şeyiydi. Galatasaray 3 yıldır şampiyon oluyor. Bu sene olamazsa kimse o 3 yılı konuşmayacak.
2: Evet.
0: Önümüzdeki senenin başarısızlığını konuşacak.
2: Evet.
0: Yani aslında bu kadar hızlı gelip geçen bir dünyada mutluluk peşinde koşmak çok büyük bir aldatmaca. Yani çünkü eninde sonunda mutlu olsan da bitecek, olmazsan da arzu seni rahatsız edecek.
2: Evet.
0: O zaman başarı tanımından mutluluğu uzaklaştırmak belki mantıklı gözüküyor. Başka bir şeyi oraya tanım olarak koymak.
2: Konvansiyonel mutluluk arayışı alın. Mutluluğu orada ikiye ayırabiliriz. İki türlü mutluluk var. Hedonik mutluluk, ödemonik mutluluk. O Csikszentmihalyi'nin ve daha doğrusu Aristo'dan gelen ödemonik mutluluk şu. Bir işi yaparken zamanın, saatin nasıl geçtiğini unutuyorsan, yapmak için doğduğun, sizin o üniversiteye girdiğinizde fark ettiğiniz şey, yapmak için doğduğun, ait olduğun şey buysa, bu ödemonik mutluluk deniyor. Başarı bunu vaat eder. Bu gerçekleşir ve asla hayal kırıklığı uğramazsınız. Ama hedonik mutluluksa böyle çok hani keyfime bakayım, zorlanmayayım, iyi hissedeyim, çoluğumla çocuğumla oturup çekecek dizi izleyeyim yani. Orta sınıf hedonik mutluluksa hedefin kesinlikle büyük başarılar bunu asla kaldırmıyor.
0: Büyük başarılarla bu olmuyor. Peki o zaman başarı tanımını yapıyoruz madem. Bir yandan diyoruz ki işte başarı olarak tanımladığın şey gerçekleştikten sonra ne yaptığın şey asıl başarıdır. Bir yandan diyoruz ki işte ben bu hedefi koyuyorum. Hedefim mutlu olmak temelde ise bu gelip geçici bir şeydir ve bir kandırmacıdır. Peki o zaman psikolojik olarak sağlığı ele aldığımızda yani ben işte iyi nefes alıyorum, iyi uyuyorum. Psikolojik olarak sağlıklı mıyımdır? Yani psikolojik olarak sağlıktaki başarıyı tanımlamamız mümkün mü Selin Hocam?
1: Belki şöyle tanımlayabiliriz. Ben seanslarda ilk seansta danışana seans bitiminde şunu soruyorum. Terapiye dair beklentiniz ne diyorum. Terapiye dair beklentiniz ne sorusu bence hayatta o hedeflere dair kişinin çok temel bir özeti oluyor. Orada kişinin ne beklentisini söylüyorsa aslında onu hedefliyor. Ama o hedeflediği şey ne kadar gerçekçi. Mesela bana diyor ki çok mutlu olmak istiyorum. Şimdi bu gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü değil, çok mutlu, çok mutlu ya da çok başarılı olmasını istiyorum çocuğumun diyor.
0: Tanımlanabilir bir şey değil.
1: Tanımlanabilir bir şey değil. Yani sürekli yüz alması mı bir başarı mesela? Hı-hı. Ya da işte aşkta her şeyde başarılı ol,

0: dönemeyecek. Evet, şimdi o yüzden hayatımızda başımıza gelen şeyler de hani bizi terapiye getiren şeylerle çok paralel. Orada bir şeyin yolunda gitmediğini anladığımız zaman bu tanımları sorgulamaya başlıyoruz. Başarıya gelecek olursak kişi yani belki sağlıklı başarıyı sağlıklı olmayanla tanımlayabilirim. Kişi çok kaygı hissediyorsa, artık bir tükenmişlik hissediyorsa, işte biraz önce bahsettiğimiz karşılaştırma durumunu çok fazla yapmaya başlıyorsa, o zaman bu başarı kişiden işlevselliğini alıp götürüyorsa, tek bir kanala ait olarak devam ediyorsa, bu sağlıklı bir başarı değildir benim tanımıma göre. Yani çünkü tahtravalli gibi düşünelim, bir denge olmadığı zaman çok sıkıcı bir oyun. Yani ama orada
1: tabii tek
0: bir,
1: başına çok zorlayıcı oluyor.
0: Ama bunun içerisine diğer elementleri koyuyorsam, o zaman buradaki başarı yapısı ona göre oluşabilir. O yüzden belki de bunun tek hedef olarak düşünüldüğü yer aslında zora sokan taraf. Bu sağlıklı bir başarı değil. Yani okullarda da çünkü bu bize dayatılıyordu ya küçüklüğümüzde. Hani sadece matematik çalış, sadece işte şunu yap. Yani işte sana güzel sanatlar mı ya? Hani boş ver ona. Yani gerek yok falan diye.
1: Müzik resim hep sıkıntılı oldu.
0: Evet. O yüzden ben mesela şu anki hayatımda yapmaya çalıştığım şey bir yerde o akademinin olması, işte seansların olması, yazmak, işte atlar, işte denemediğim sporlar, işte yani ne varsa bu çok, bu kadar çok şeyi nasıl yapıyorsunuz diyor öğrenciler bana. Diyorum ki bu kadar çok şeyi yapabildiğim için yapabiliyorum aslında. Yani zihni de çalışma biçimini de yayın öncesi Mimin Bey'le de konuşurken yani beden, zihin, nefes bir bütün olduğunda o zaten sağlıklı bir versiyona dönüşüyor. Ama sadece işten çıktım eve geldim. Bu da bir başarı olabilir. Kimseyi yargılamıyorum ama o bence hayatın sadece yaşın yani yetişkin olan parçasını tamamlamak gibi. Ama yetişkin olmak bir başarı mı?
1: Yani zaten bak, peki şikayet ediyor insanlar çok fazla. Doyumsuz oluyorlar falan. Bu şikayet etmek, doyumsuz olmak, dürtüsel davranış falan gibi şeyler de bizi başarıdan, psikolojik olarak başarıdan uzaklaştırır mı? Ne dersin?
0: Kesinlikle uzaklaştırır. Çünkü günümüzdeki işte şey de bir yerde bu değil mi? Yani o oraya tatile gitmiş, oraya gidersem benim için bir başarı. Evet. O mekana gitmiş, oraya ben de gidebilirsem, yani özel birisi olursam, selebriti olursam ya da işte ünlü birilerini tanırsam ya da şöyle birilerini tanırsam ancak başarılı olabilirim algısı
1: üzerine. Yani başarılı bir kişinin yaptığı şey yapmak başarılı olmaktır gibi bir yere geliyor o zaman.
0: Evet, ama önceden sanki bunun tanımı da birazcık farklıydı. İşte Naim Süleymanoğlu belki bir şey ya da sporcular ya da işte yazarlar vesaire, yani daha çok o erdemlere dayanan şeyler bizim için bir rol modeldi. Şu an öyle bir şey yok. Yani anlamsız hareketlerin de artık çok büyük ünler getirebildiği için bu da bir başarı olarak kabul ediliyor. Yani çok saçma hareketler yaptı ama ünlü oldu. Bence o da bir başarı deniliyor mesela.
1: Ya ben şimdi geçenlerde Sivas'ta bir kardeşimiz kaynar suyu havaya attı.
0: Kendini
1: yaktı. Ünlü oldu adam yani. Bu da evet. Şimdi hedefi de sosyal medyada takipçi kazanmak ve çok izlenmekse bir başarı bir anda geldi. Yani hem komik şeyler yapmaya çalışıyordu ama bir aksilik oldu yani. O su,
0: İşte herkes bir gününde 20 saniyeli ünlü olacakmış.
1: ama
0: sonrasında işte orada anlam bence devreye giriyor.
1: İkincisinde ne yapacaksın?
0: Evet, yani bu sefer işte oradaki limitleri çok zorluyoruz ve işte şöhretin de şu anki tanımı o değil mi? Yani çok para kazan, iyi yerlerde yaşa, onun için büyük bedeller öde. Yani ruhsal anlamda insanlar bedeller ödüyor. Yani şu an bize sunulan hayatların arka planının öyle olmadığını görüyoruz. 5 yıl önce o influencer dünyasını şu an gençlere yarattığı algı bir ay öncesinde yıkıldı.
1: İşte bir üstü açık arabayla videolar çeken, bir işte böyle büyük bir villada yaşayan bir kişi çocuklarını bir şekilde hayattan koparıp sonra da kendine canına kıydı falan, ama o hikayeler aslında gözüküyor yani. Bu biraz yansıttığın şeyle gerçekte olan şeyin dengesizliği bir ciddi bir sıkıntı yaratıyor gibi hissediyorum ben. Hocam şimdi bizim zamanımızda Mümin hocam böyle işte ben işte 25-30 yaş arasındayken hep şöyle derlerdi, böyle çok başarılı birini tanımlar. 3 üniversite bitirdi derlerdi. Ya ben de içimden derdim ki ya niye yani böyle bir şey tamam yani ne gerek var böyle şey. Ya da işte derlerdi işte şu kadar olup falan. Ne dersin şimdi bu 3 üniversite bitirmek, 3 alanda uzmanlaşmak ya da işte burada 3 tane şey var. İşte bunu yapıyorum biraz, bunu yapıyorum, bunu biraz, bunu yapıyorum. Ya bunları yapma da sadece şunu yaparsan mı acaba hayatta doğru tercih yapmış olursun? Ne dersin başarıyla ilgili bunu ilişkilendirdiğinizde?
2: Evet, böyle bir iki ekol var. Bu aslında biraz

0: mizaçla da ilgili. Mizaca göre bunun elverişliliği değişiyor kişide. Bir grup İsviçre çakısı gibi 5-6 işi birden yapabiliyorlar. Ve böyle işte M tipi kariyerleri var. Bir alana giriyor, orada bir yere geliyor, bırakıyor, aşağı iniyor, bir daha çıkıyor, bir daha. Ve zaten o roller coaster gibi çıkıp inişleri seviyor zaten. O başa dönmeyi seviyor. Zirvede çünkü o olmak... öğrenmeyi seviyor.
1: Evet, çok
0: yolda doğru. olmayı seviyor, gelişmeyi seviyor. Ve hızlı öğrenebiliyor. Evet. Şimdi bunlar M tipi. Aynı zamanda sıkılıyor tabii. Zirveye gelince sıkılıyor, aşağı iniyor. Evet. M tipi kariyer veya İsviçre çakısı tipi kariyer. En son Nobel araştırması yapıldı. Nobel almış kişilerle ilgili. Bunlar mesela bu tür çok böyle değişik yollardan gidenler daha çok çıktı ve daha üretken
1: Allah
0: çıktı.
1: Allah Allah. Buna karşılık, çok böyle odaklanma işi gibi geliyor bana da.
0: Evet, genel ana akım işte düşünce ise tersidir değil mi? Tek bir şeye derin odaklanma.
1: Tabii.
0: Orada da işte bir toplu iğne gibi net bir şekilde dar ve derin odaklanma, uzmanlaşma. Şimdi erken uzmanlaşmanın işte bant genişliğini daraltıyor ya, disiplinler arası düşünmeyi zayıflatıyor ya, bu sanayinin ilk erken döneminde çok işe yarıyordu. Sanayinin erken döneminde çünkü.
1: Bak hocam, çok kritik bir noktaya değindin şu
0: anda. Otomasyonda böyle şişeyi takacak bir adamlar falan lazımdı. Böyle hani tek bir iş böyle yapılandırılmış. Ama şu
1: Charlie Chaplin'ın dünya... falan filmlerinde vardır ya, sadece tuz onu basar.
0: Hep
1: falan,
0: aynı şeyi yapar.
1: Ve bunu iyi yapması beklenir. Başka bir şey yapmasın.
0: Evet. Harry Ford'un lafı var. Kendi kitabında yazıyor. Diyor ki ben çalışanlarımdan, işçilerinden iki el istiyorum. Maalesef bir de beyinle geliyorlar diyor.
1: Aa, wow,
0: düşününce hani otomasyonu takip edemiyor, bozuluyor diye. İki tane el istiyorum sadece diye. Ben otomasyonu kurdum, sizin düşünmenize gerek
1: yok diyor. Sadece şeklinde. Gerekeni yap.
0: Kısacası uzmanlaşmak mı, tek bir işte derinleşmek mi, yoksa İsviçre çakısı mı? Ben ortada şey modeliyle kendimi hep geliştirmeye çalıştım. Raptiye modeli. Yani her alanda bir şeyler bilin, bir alanda her şeyi bilin şeklinde bir model üzerinden.
1: Wow, çok iyi. Çok iyi.
0: Her alanda bir şeyler bil, bir alanda her şeyi bil. Kısacası dünyanın şu anda gidişatından dolayı değişim çok hızlı arttığı için yeni meslekler çıkıyor, eski meslekler kayboluyor. O nedenle artık tek uzmanlar daha kırılgan bir hale geldi. Her an hani diskalifiye olabilir ama 3-5 tane ayağı olan işler yapanlar daha hayatta ayakta kalabilir.
1: Bu çok ilginç. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Her alanda biraz bil ama bir alanda her şeyi bil dediğimizde bu aslında senin dünyaya o genel bakışı, perspektifi kaybetmeden bir alanın bilgisine sahip olmak. O zaman da şöyle oluyor. Yani hani hocam böyle şey vardı, şimdi Pelin'in yaşı oraya gelmeyecek muhtemelen.
0: Ama biz yapıyoruz ama biraz ageizm.
1: Ageizm değil ama olumlu esasında. Çünkü saçma bir şeydi bizim. Ansiklopedi okurdu insanlar. Ve mesela benim hakikaten böyle ortaokuldayken falan en bilgi insanlar böyle ansiklopedi okumuş insanlardı. Evet,
2: evet. Britannica.
1: Gelişim başı falan bir şeyler
0: toplanmış
1: vardı.
0: Toplanmış ansiklopediden yetişen bilgi.
1: Okunurdu bu hakikaten. Bir kişi mesela o bilgiye sahip olunca prestiji de olurdu. Ya yani şimdi belki bunun hiçbir anlamı yok.
2: Evet.
1: Ama
2: evet.
1: Bu hızlı geçişler acaba başarı uyumdur cümlesini mi daha ön plana çıkarıyor, ne dersin?
2: Bence
1: çünkü hani şu yani işte az önce dedin ya, işte artık 20 saniyelik şöhretler ya da 20 saniyede ulaşılan ömürlük şöhretler de olacak.
2: Evet,
1: yani
2: evet.
1: İklim değişti.
2: İklim değişti. Çok kırılgan. 100
1: metre 9 saniyede koşmaya
2: evet,
1: gerek yok artık.
2: Yani iklimler gibi yani aslında. Önceden daha sertti kışlar, daha şimdi yok ya Ilıman. Mevsimler. Evet. Ilıman. Yani Ilıman. Başarının tanımı da çok kırılgan bir hale geldi bence. Yani bugün başarı dediğimizde yarın bir sonraki gün başarısızlık olarak aynı kişi üzerinden tanımlayabiliyoruz.
1: O da kendi içine
2: tanımlayabiliyor. Tek bir yanlışı. Ya da şu an meslek tanımları da öyle. Yani bizler üniversite tercihi yaparken belli meslekler işte çok kazandırır diye düşünülüyordu. Evet. Ama şu an o meslek bir 5 yıl sonra orada olacak mı? Ona göre tercih yap. İşte bir 10 yıl sonra olacak mı? Hiç ihtimal yok. Bazen şimdi bunun getirdiği bir şeyle şu anki gençleri düşünüyorum. Çok ciddi, yani çok büyük başarılar elde edilebilecek gibi gözüküyor. Ya da hiç. Ya hep ya hiç. Yani ya bir şeylerin olacak ya hiçbir şeyin olmayacak. Şimdi o yüzden başarının tanımını güncel hayatta yaptığımız zaman bu zorlayıcı da bir şey. Yani insan çünkü o belirsizliği sevmiyor. Onu belirli hale getirmeye çalışıyor. Tanımları da bir yerde ona göre oluşuyor. Önceden işte hani yani kızı alma diyeceğim, şimdi cinsiyetçi bir tanıma da girmek istemiyorum ama evliliklerde işte bir mesleğin olup olması vesaire dikkat ediliyordu ya, şu an artık bunların da tanımları değişti ki. Yani
1: tabii.
2: İnsanların beklentisi değişti. Yani bir

0: olması sigortası bir başarıydı.
1: Olsun evet. Sigorta.
0: Ha, sigortası olsun mesela ama şu an öyle bir şey de yok. Yani artık o başarının tanımı işte 20 saniyede ünlü oldu, nasıl ünlü olduğu önemi yok. Para geliyor mu? Tamam başarılı ya. Sen evlenebilirsin. Şimdi o yüzden gençlerin bence başarıya dair hayal kırıklıkları çok fazla şu an. Hı-hı. Çünkü yok. Yani başarılı olur muyum olmaz mıyım? Neye göre başarılı olurum? Bu birazcık şey bir taraf. Öte yandan
1: yani işte mühendis olurum, işte avukat olurum, başarılı olurum gibi.
0: Evet.
1: Tanımlar var desten net.
0: Yeni kriterler geliyor. Yani önceden komşunun çocuğuyla kıyaslanırken şu an yapay zeka ile yarışıyoruz. Yapay zeka kendi içinde yarışıyor. Yapay zekanın yarıştığı başka yapay zekalar var. Ve sınırsız bir seçenek var. Şimdi başarı o zaman neye göre değişiyor? Yani yapay zekanın olması olmaz mı? Yani 3 ay önce onu konuşuyorken.
1: Hocam çok hızlı bir değişim var. Şöyle oturuyordum eskiden. Yani ben kendi adıma söylemiyorum. İşte nasıl bir içerik hazırlayayım? Çok yoğun düşünebiliyorum. Çok yaratıcıyım. Bütün zihinsel kodlarımı aynı anda odaklayabiliyorum. Ve ilginç bir şey bulup yapıyorum. Şimdi sadece 30 saniyelik ilginç bir içerik
0: evet.
1: Bana oluşturur musun sorusunu hangi yapay zeka aplikasyonuna soracağını bilmek
0: evet,
1: başarı haline geldi.
0: Aynen öyle. Ama
1: şimdi öğrencilikte de böyle şu anda.
0: Kesinlikle. Şu an ama bizi izleyen kişiler, yani sizi tanıyan kişiler, sizi tanıyan kişiler, beni tanıyan kişiler şu an bilgiyi belki de aradıkları için değil. O bilginin samimi bir yerden gelmesi veya buradaki dinamiğin samimi olması ve işten olması o insanları artık tutuyor. Belki başarı dediğimiz şey bizim şu an hala fiziksel olarak bir araya gelmemiz ve samimi bir şekilde bunları konuşabiliyor olmamız o insanlarla o bağı tutuyor.
1: Çok güzel bir noktaya getirdin. Bu kişiler arası ilişkilerle ilgili taraf önemli. Bir ara vermemiz lazım. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Şimdi efendim başarıyı konuşuyoruz. Başarıda bir psikolojik esenlik tarafına önce bir girdik. Hayal ettiğimiz şeye ulaşmak başarı ama orada kalmak ya da olmakla yapmak başarısı diye ayırdım Mümin Hoca. Çok müthiş bir ayrımdı bence. Orada biz yapma tarafını ihmal ediyorsak yine tatmin olmuyoruz çok fazla. Ve son olarak da işte bir İsviçre çakısı mı olmak istiyorsun yoksa bir iğne mi olmak istiyorsun? Bir raptiye olmayı önerdi değerli hocam. Her konuda biraz fikrin olsun ama bir konuda her şeyi bilmek gibi bir tanım yaptı. İkinci bölümde Pelin Azer ve Mümin Sekman'la İnsan Hali programı devam edecek. Başarıyı konuşacağız. Biraz daha böyle okula, evliliğe doğru toplar atacağız. Tam günlük hayattan da başarıyı tanımlamaya çalışacağız. Az sonra buradayız yine.

0: Para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.

Mümin Sekban'la Pelin Azerli İnsan Hali programı başarı konusunu konuşmaya devam edecek ama her hafta bir kavramdan bahsediyoruz. Geçen haftaki kavramımız ya da ortaya attığımız düşünce vesikalık fotoğraflarımızı. Hele şimdi bir de o pasaportlara falan koyulan fotoğraflar çıktı böyle farklı bir ölçüde. Bunları neden insan kendi fotoğrafını beğenmez? Bununla ilgili bir yorumlar yapmıştık. Onu bir izleyelim. Sonra gelelim bu haftaki konumuza bakalım neymiş. Şimdi efendim vesikalık fotoğrafına bakıp da oh ne güzel çıktım diyen pek azdır. İnsanlar vesikalık fotoğraflarına baktıklarında genelde şöyle pek de hoş olmamış derler ama başkalarına gösterdiğinizde onlar beğenir. Siz pek beğenmezsiniz. Neden? Çünkü temelde vesikalık fotoğraf çekilirken şöyle bir hata yapılıyor. Fotoğrafı çeken kişi yani o işin

0: uzmanı tam fotoğrafı çekerken diyor ki gülümseyin. Biz normal hayattaki gülümsemelerimizi ya da gülüşlerimizi biri bize gül dedi diye yapmayız. Dışarıda komik bir şey varsa yaparız. Ya da ilgimizi çeken biri ya da sevdiğimiz birini görünce gülümseriz. Ama fotoğraf çekilirken o hadi gülümse dendiğinde yüzümüzü soktuğumuz şekil gerçek bir gülümseme olmayıp sahte bir gülüştür. İşte bu sahte gülüş çok da alışkın olmadığımız bir yüz ifadesi olduğu için alıp da vesikalık fotoğrafımıza baktığımızda o sahte gülüş bir tehdit içermektedir. Çünkü hep şunu öğrenmişizdir hayatta. Hayatın bir deneyimi içerisinde bir sahtelik, bir aldatmaca varsa orada ben zarar görebilirim düşüncesiyle hayatımızda birçok deneyim geçirmişizdir. Ve vesikalık fotoğrafları çok beğenmeme nedenimiz oradaki sahte gülüşlerdir. Hayata dair çok önemli bir mesaj var burada. Bir takım şeyleri sırf size biri söyledi diye yapıyorsanız, özellikle inanmadığınız duyguları biri sizden bekliyor diye yaşamaya çalışıyorsanız, hayatınıza gerçekten o anda doğal olarak ortaya çıkmayan ama yapılması gereken halleri, tavırları, duyguları çok fazla sokuyorsanız, kendi görüntünüzü aynada beğenmemeye başlarsınız. Çünkü o görüntüde artık sahtelik oluşur. Bol bol doğal duygular yaşadığınız, kendiniz gibi olduğunuz, iyi hissettiğiniz alanlarda bulunduğunuz bir hayat size daha gerçek ve daha beğenilir gelecektir diyelim. Şimdi gelin bugünün konusu da Zeigarnik etkisi olsun. Yarım kalan işler akılda kalır. Zihin biten işleri bir rafa koyar, arşivler. Yarım kalan işler ise arkada bir arka plan olarak sürekli açık kalır. Onları kapatmak önemli. Bu ilişkilerde de böyle. Böyle unutamıyorum onu bir türlü der bazen insanlar. Çok mu aşıksın? Hayır. Çok mu seviyorsun? Hayır. Çok mu güzel zaman geçirmiştin? Hayır. Peki neden unutamıyorum? Çünkü yarım kalan bir iş vardır ve biz terapide o yarım kalan işi, ödenmemiş hesabı ödeyip işi bitirdiğimizde kişi onu unutmayı başarır. Diziler en heyecanlı yerinde biter ki siz bir sonraki hafta yine onun başına oturun. Ya da size biri mesajda ya sana çok önemli bir şey anlatacağım dedikten sonra keser, 2-3 saat ortadan kaybolursa 2-3 saat ya ne anlatacaktı acaba diye düşünürsünüz. Zeigarnik etkisini bulan kişi de bir sipariş veriyor servis yapan emekçiye. Bütün siparişleri duyduktan sonra çocuk hiçbir yere not almadan gidiyor. Diyor ki nasıl aklında tutuyor bunları? Sonra çıkarken soruyor. Sen götürdüğün siparişleri hatırlıyor musun? Hayır diyor. Götürdükten sonra unuturum. Oradan Zeigarnik diyor ki siparişi götürene kadar akılda kalması o işin yarım kalmasıyla ilişkili. Bitirdikten sonra rafa kaldırıyor. Bu da sağlıklı olan tarafı. Yarım kalan işlerden uzak durup sizde yarattığı duyguları affedip bitmiş işlerinizi arttırmaya gayret edin diye öneririz efendim psikolojiniz için. Hocam var mı Zeigarnik etkisiyle ilgili söyleyeceğim bir şey?
1: Ben onu sömürüyorum ya. Beynimin böyle bir özelliği var. Nasıl ya? Sömürüyorum. Onu da Hemingway'den öğrendim. Bir konu hakkında yazacağı zaman fikirlerini belli bir yere kadar yazıyormuş ve ondan sonra bırakıyormuş. Aklında fikir varken evet, sabah bir sonraki sabah geldiğinizde direkt beyniniz gece boyunca onu çalışıyor, kullanıyor.
0: Evet.
1: Bir burada sömürüyorum. Bol bol kullanıyorum. Yani uyumadan önce falan yazdıklarıma bakıyorum. Hmm. Beynim orada takılı kalıyor. Hani şuraya şu cümle böyle mi olur? Kitap yazarken kesinlikle en çok kullandığım çok tekniklerden biri. Bazen de birilerini cezalandırmak için kullanıyorum.
0: Hmm.
1: Çok böyle verimsiz çalışan ve benim de böyle zamanımı enerjimi çok şey yapan ve öğretmeme rağmen bir türlü onları yapmayanlar olursa da bilerek bir şey söylüyorum ve boşlukta bırakıyorum. Gün boyu kafasında takılıp dönsün diye. Zihinsel enerjisini telef etmek için.
0: Acaba çok iyi bir ceza. Yani acaba ne demek istedi hocam?
1: Evet.
0: Ne diyecekti acaba
1: evet,
0: diye.
1: Yani...
0: Çok iyiymiş. Senin yarım kalan işlerle aran nasıl benim hocam?
2: Valla ben işte bu kadar çok şey olunca birisine mola vermiş oluyorum.
0: Sonra tamam.
2: Diğerine geçiyorum.
0: Güzel.
2: Sanıyorum ki ya güzel. Evet şuraya tekrar bir döneyim. Yani hı-hı. Tabii bu seanslarda olmuyor.
0: Tabii doğru.
2: Ama orada da birazcık boğuluyor ya hani danışan orada kalıyor. Yani belli bir süre var ve o süreden sonra senin söyleyeceklerin de var. Danışanın söyleyecekleri de var. Ama bir sonraki haftaya kadar orada o yarım kalmanın bütünleyici bir parçası oluyor.
0: Bence
2: yani danışan
0: de.
2: Orada sindiriyor. Zihninde bir şeyler deneyimliyor. Ona kendi yorumunu katıyor ve bence güzel olan şey şu. Benim hoşuma giden şey şu. Sizin geçen seansta söylediğiniz bir şey kafama çok takıldı. Ve ben onu bir hafta boyunca düşündüm. Acaba ben onu doğru mu anladım cümlesi geliyorsa orada o yarım kalan şeyin aslında tamamlayıcılığının güzel bir versiyonu olduğunu düşünüyorum. Veya öğrencilere soru sorarken bir yerde yapmaya çalıştığım şey bu. Hani orada kaldın seansta, ne yapabilirsin? Hadi senle bunu düşünelim. O yarım kalan şeyin, o soruyu orada bıraktığım zaman onun düşünmeyi tekrar teşvik ettiğinde o yarım kalan şey bir bütün oluyor.
0: Benzer şekilde kullanıyorsunuz. Ben Zegarnik etkisini bu şekilde kullanacağınızı beklemiyordum açıkçası.
2: Ama mesajlarım da yarım kalıyor.
0: Ben başka bir açıdan bakmış
2: ondan olarak. Çok sistem olabiliyorum.
0: Ama terapide mantıklı bir şey bu gerçekten. Çünkü sen terapide yaptığın şeyin bütün hafta bir şekilde o pratik dünyaya uygulanmasını bekliyorsun ve bu şekilde kullanılabilir. Öbür taraftan hocam, sizin söylediğinizde acaba gerçekten insanın zihni rüyada ya da uykuda çözer mi problemi? Çözer tarafındayım ben de.
1: Tabii. Ama nasıl olduğunu çok da şey yapamıyorum yani. Onu. Araştırmalarda da çıkıyor. Yani yani şey olarak bu nöropsikologların tarafındaki şeylerde yaptıkların anlamda söylüyorum. Gerçekten beyin boş bırakıldığında hani kendi kendine belki iş çıkartacaktır ya. Şeye gerçekten çok inanıyorum. Zihin boşluğu sevmez. Meşgul edilmeyen zihin işgal edilir. Yani beynimde yaklaşık 86 milyar hücre olduğunu düşünelim. Yani ortalama olarak sinaps, beyin hücresi var. Bu nöron var. Bu nöronların ortasına bir soru atıyorum. Hayatta insanı başarılı ya da başarısız yapan nedir? Bununla yetinmiyorum. Alt kırılımlarına, her bir hücreye, her bir nöronuma bir soru yerleştirdim neredeyse başarıyla ilgili. Yani Büyük İskender'le Cengiz Han savaşta kim yenerdi neye göre? Böyle sorular.
0: Sürekli meşgul edecek sorular
1: bunlar. Çözümü çok yok. Ya zaten böyle olunca sıkılamıyorsun. Yani tabii, benle bir randevunuz olsun. Yarım saat geç gelin. Ben mesela hiç farkında bile olmayabilirim. Hani o anda bir sürü insan şey olur. Hayır, zaten zihnin o anda entelektüel bir şeyin peşinde ve bu mesela yalnızlığın çözümü, ayrıca müthiş bir odaklanma ve üretkenliğin kaynağı. Yani bu anlamda Zigarnik'i kullanmak soru ekmek demek. İşte yapay zeka mesela Zigarnik'in düşmanı. Bir konuda bir şey araştırırken, bir konuda kafanızda bir soru var. Araştırırken kendiniz Google'dan bile araştırsanız, sağdan soldan o yarım yamalak bilgileri birleştirmeye çalışırken Zigarnik'ler böyle devrede oluyor. Bu neydi ya? Bu bununla bağlantı falan. Ama hazır cevap geldiği zaman hani
0: o kadar büyüleyici.
1: O süreçteki yani. Zigarnik'ler, açık dosyalar, açık sistemler olmuyor. Bu da aslında Zigarnik perspektifine bakarsak iyi bir şey değil. Onun için testlerde çıktı işte yapılan araştırmalarda. Yapay zekayla cevap bulanlar, okuyarak bulanlar.
0: Ciddi fark var arada.
1: Ciddi fark var
0: ve uzun süre yapay zeka kullanın, bir yıla kadar yapılıyor çalışmalar tabii ki. Belli becerileri kaybetme riski var şimdi ilk görüntüler ve bunlar tabii yani çok büyük dergilerde yayınlanan makalelerde var yapay zekanın uzun süre kullanımı ile alakalı. Bakalım, yani bir şeyi kaybetmek belki yeni bir şeyin olgunlaşması için gereklidir. Onlara karşı değilim ama tabii kontrole gitmekte fayda var. Yani kendi zihinsel küçük bir çabayla cevaplayacağım bir şey telefona sorduğunda gerçekten orada işgal dediğin şey hocam gerçekleşebilir. Evet. Çok iyi bir benzetme.
2: Bir şey daha ekleyebilirim. Ben mesela bir dönem oyunları çok oynayan bir insandım. Yani çocuklarla çalıştığım dönemden de bağımsız.
0: Şey mi? Online oyunları mı?
2: Bu konsol oyunları diyeyim.
0: Anladım. Evet.
2: Orada mesela bir bölümü geçemiyorum diyelim ki ve onu orada bırakıp ertesi günü başladığımda tık diye geçiyorum.
0: Tık diye geçiyorsun.
2: Çünkü zihin orada bir şey kanalize oluyor ya. Hani orada artık yoruluyor ve tek boyutlu bakmaya başlıyor. Evet. Yani aslında ilişkilerde de böyleyiz. Evet. Yani neden bana cevap vermedi sorusuna birden çok fazla odaklanıyoruz ya.
0: Bir geri çekilmekte.
2: Bir geri çekilince olasılıkla neden geç geldi mesela? Hani ya da neden cevap yazmadı? Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Bir sürü olasılıklar geliyor ama şöyle bir geri çekilip bir bakıldığında ya da işte orada düşünmeyle Mümin Bey bunu yapıyormuş. Birisi kahve içebilir, birisi duş alır. O zaman diyebilir ki belki başına bir şey geldi. Belki şu oldu, belki bu oldu. Belki de en kötü ihtimalle şu oldu. Şimdi zihin ona da opsiyon tanıyabiliyor ama zihin obsesif bir şekilde bir şeye takıldığında orada olası diğer ipuçlarını da gözden kaçırabiliyor.
0: %100 katılıyorum.
1: Bunun hani nörolojideki, terminolojideki karşılığı iki temel zihin modu diye anlatıyorlar. Biri task pozitif, hani aktif görev modu diye ben kafama göre çeviriyorum.
0: Çok iyi bir çeviri.
1: Aktif görev modu. Kafamızda bir hedef var. Yani kitap arka kapağı yazıyoruz ya da Excel'e veriler giriyoruz veya bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Tek bir konu üzerine odaklı. Buradaki beyin modu direkt işte o ön taraf aktif görevdi. Ama burada bir tahterevalli var. Aktif görev modunun tersine default mode network. Daha meşhur olan ikincisi.

0: Onda ise tam tersine arkaya yaslanmışız, koltukta oturuyoruz, tavana bakıyoruz. Kafamızda eldivenden merdivene, sağında yumurtadan kıta sağlığına kadar düşünceler dolaşıyor. Bu default mod network daha yaratıcı. Yani ne anlamda yaratıcı? Az önce dediğiniz gibi değişik olasılıkları görüyor. Çünkü her bir radar genişliyor. Gibi tarıyor. Her alanda tarıyor. Evet. Ama bir şeyi icra etmek, yapmak, uygulamak gerektiği zaman o aktif görev modunu devreye sokmamız lazım ve aradaki ilişki direkt tahterevelliymiş. Biri açıkken öbürü kapalı, öbürü açıkken öbürü kapalı.
1: Çok güzel anlattınız. Şimdi tekrar başarıya dönecek olursak, başarı tanımının değişiyor olduğunu kabul edebiliriz. Bu arada Mümin Sekman hocamızın Başarı Düşünür kitabını tekrar göstermek isterim. Bu tabii böyle bir kitap olarak görüyorsunuz ama hakikaten başarı yıllardır çalışan Mümin hocamızın bir şey sonuç kitabı gibi düşünülebilir. Çünkü kendisi bir başarı düşünürü. Her nöronun içine bir başarı sorusu sorulmuş durumda. Peki şimdi Pelin hocam, insanlar hayatları boyunca bir başarı tarifi yapıldı onlara. İşte dediler ki ortaokulda şöyle başarılı olacaksın. İşte okumayı öğreneceksin. İlkokulda şöyle, ortaokul, lise, üniversiteyi kazanacaksın. Kazandı. İyi ortalamayla mezun olacaksın dendi. Oldu. Sonra işte gitti bir iş yerinde güzel bir pozisyona girdi. Evlendi. Çocuksa her şey muhteşem. Başarılı bu kişi. İşte Berkcan. Başarılı. Sonra Berkcan diyor ki ben tükenmişlik yaşıyorum. Bırakıyorum. Ve işte Antalya'nın Korkuteli şeyine, mahallesine, ilçesine yerleşiyorum. Şimdi ne oldu? Beyaz yakalılarda biz hep bir deniz kenarına gideyim, yeni bir hayat kurayım. İşte Bodrum'a yerleşeyim. Şimdi bu bir başarısızlık mı? Yoksa bir başarının başka bir versiyonu gibi mi geliyor sana?
2: Şöyle, belki şuradan tanımlayabilirim. Seanslardayken bazen insanlar bana geldikleri zaman şunu söylüyorlar. İşte ben şu ülkeye taşınayım, her şey hallolacak. Ben işte şu iş yerimi değiştireyim, her şey rayına girecek. Ben bu erkek arkadaşımdan kurtulayım ya da kız arkadaşımdan kurtulayım, her şey yoluna girecek. Şimdi ben onlara şunu söylüyorum. Nereye giderseniz gidin, dünyanın bir ucuna da gitseniz, X, Y, Z kişi
1: kız arkadaşınız
2: de
1: gelir diye.
3: Olay başka bir yere gitti.
2: Orada diyorum ki ya da Ege'nin müsait kısmına da gitseniz. Sizin de giden şey zihniniz.
1: Ve tabii o yanında bir şekilde
2: o yanında var. Şimdi doğru. O değişmeden, doğru. Oraya dair yüklediğiniz anlam değişmeden, yani konum, yer, kişinin değişmesinin bir anlamı kalmıyor.
1: Çok doğru.
2: Başarı da bir yerde böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani başarının da anlamı işte o tükenmişliğe gidene kadar ki yolu fark etmeyip ya da fark edip dibe kadar gitme gibi bir şeyi kastediyorsak, o kişinin işte bir Ege'nin sahil kasabasına taşınması o kişi için bir başarı sayılabilir. Çünkü o çarkın içerisinden, kendisine göre o çarkın içerisinden sıyrılmış olması.
1: Bununla ilgili felsefesi önemli biraz da o
2: evet,
1: zaman.
2: Evet, oradaki
1: mi?
2: Anlam. Yani o başarı, yani diyebilir ki ben buradan çıktım ve kurtuldum ve şu an ben hayatın başka bir anlamını sorgulayabilirim. Ama oraya gelme noktasında bir başarı. Şimdi o yüzden kişinin oradaki tanımı aslında bir başarı. Yani ya da şu olabilir, diyebilir ki ben hayatımı burada başarılı görüyordum. Yani işlevsel olmak benim için bir şirkette beyaz yakalı olarak bir başarıydı. Ama şu an bahçemde bir domatesi açtırmak bir başarı. Evet. Bir kaktüse çiçek açtırmak benim için başarı. Yani evet. O gün sadece toprakla uğraşmak benim için bir başarı. Orada da başarı tanımı ortadan kaybolmayacak aslında. Sadece o başarıya yüklediği anlam değişecek. Bunun çok sonucunda iyi. Duygulanımı değişecek. Buna yüklediği anlamlar değişecek. Yani belki diyecek ki ben bir sahil kasabasına dostlarım olsun. Şimdi ben o dostluk bağlarını kurup kuramayacağım, belki benim için başarı diyecek. Hayır. Yani orada bir çalıştığı yerle bir rekabet olarak baktığı tanım ve bunun başarılı olarak, yani bir üste geçmek ya da o havucu kovalamak metaforundansa, oradaki bağları derinleştirmek onun için bir başarı tanımı olacak. Yani aslında belki de başarı dediğimiz şey, hani o parmak izi gibi dediğim şey burada devreye giriyor bence. Hayat değiştikçe, o değerler değiştikçe onları yeniden tanımlayabilme becerisi bize bir devir daim getiriyor ve bunun sonucunda da yeni bir başarı tanımı oluşuyor.
1: Geçenlerde bizim ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir tane çoban katıldı, Afyonlu. Bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir şeyde, sosyal medyada. Adam dedi ki yani ben kendimi çok başarılı kabul ediyorum. Çok az para kazanıyorum ama işte bir koyunlarla bir aradayım, işte bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani bu işi iyi yapıyorum yani elimden geldiğince. Sonra da Tarım Bakanımız paylaştı. Ya işte Türkiye budur diye bu kişiyi. Ve mesela para kazanamıyorum ama

0: İşte doğada şu bu hayvanlarla beraber esnaf beni tanır. İşte belediye başkanımızın da size çok selamı var. İşte muhalefet partisi milletvekilimizin de size çok selamı var. İktidar partisi milletvekilimizin de hepsiyle arası iyi adam falan. Burada bir başarı da var değil mi? Yani bu yaşadığın hayatın genel başarı terminolojisinden uzak bile olsa o yüzüne yansıyan şey, kendini ifade etme şeklin.
1: Ya işte aslında o hayatla bir bütün olarak yaşadığımız her an bir başarı. Hı-hı. Ama bir şeyin içerisinde çok kaybolduğumuz zaman orada zaten insan da tükeniyor. Ve biz orada, yani ben seanslarda sıklıkla şunu diyorum. Yıllarım geçmiş benim. Bu adamla benim yıllarım geçmiş. Keşke zamanında ayrılsaydım o adamdan. Yani ha, bunu yani, bir başarısızlık olarak tanımlıyor mesela. Evet. Ya da o işe o kadar yıl gideceğime, belki o sırada kariyerimde risk alsaydım ama başka bir yöne gitseydim. Başarılıyım, evet, tanım olarak başarılıyım, evli birisiyim, tırnak içinde başarılıyım diyor. Ama mutsuzum. Ya da iş yerinde çok güzel terfiler aldım, çok iyi yerlere geldim. X, Y, Z ünvanlarına kadar çıktım. Hı-hı. Ama mutsuzum diyor. Çünkü o bağı arıyor insan.
0: Hem bağı yani, arıyor hem de o tür tanımlanmış bir başarının da sonu yok.
1: Sonu yok.
0: Yani ama astronot oldum, Ay'a çıktım ya, Mars'a da çıkabilirdim falan gibi yani.
1: Ama işte orada doğayla olan, evet, o doğayla olan bağ, hayvan olur, bitki olur, bir canlıyla kurulan bağ, gerçek bir bağ.
0: Evet.
1: Ama diğeri bana kalırsa bazı noktalarda bir illüzyon. Ben de bunun içerisindeyim. Yani para da aslında bir illüzyon ama hayatta kaldığımız bir şey. Yani tartışılabilir.
0: Şüphesiz tabii ki.
1: Ama yani oradaki işte o çobanın mutlu olduğu şey, o gün hayvanlar rahatça ahıra girdi mi tamam. Birini hastalandı mı hastalanmadı. Ben topraktan verim aldım mı bitti. Onun tanımı o.
0: Evet. Burada çok enteresan bir şey var. Eskiden çıkardık yola, Ankara'dan işte Kuşadası'na gidiyoruz eve. Babam arabayı kullanıyor falan. Köylerden geçerken derdim ki ya insanlar nasıl yaşıyor buralarda? Sonra zamanla fark ettim ki herkes için aynı şeyi söylüyor.
1: Evet.
0: Nasıl yaşıyorlar buralarda yani? Değişmeyen bir şeymiş. Peki şöyle bir konuya gelmek istiyorum hocam. Şimdi bu en merak edilen şey. Biz 5 artı 3 artı 3 11 yıllık bir eğitim şeyi görüyorduk. 5 ilkokul, 3 ortaokul, 3 lise. Sonra evet, bu işte 4 artı 4 artı 4 oldu. 12 yıl oldu. Sonra dediler ki ya çok uzun okutuyoruz biz bu çocukları. Hayatı kaçırıyorlar. Ve hakikaten öyle. Çocuk bir mezun oluyor işte 24 yaşında üniversiteden. Zaten sen yolun yarısına gitmişsin. 17 yaşında hayata atılan kurmuş zaten şirket artık. Sen ne yapacaksın bu saatten sonra? Onun yanında çalışıyorsun. Bunlar hem bir yandan eleştiri hem bir yandan da hayatın gerçeği. Şimdi okulda başarı dediğimiz şey, fizikten 5 aldım, kimyadan 5 aldım. Bu senin pratik hayatında ne işe yaradı? Hiç kimse hatırlamıyor ki lise 2'de girdiği geometri sınavının sonucunu 30 yaşına geldiğinde mesela. Biz de hatırlamıyoruz. Hatırlıyorsan problem. Peki nasıl bakıyorsun hocam sen bu okulda başarı, hayatta başarı? Gerçekten okulda çok zaman geçiriyor mu boş yere insanlar ve başarılı olma ihtimallerini azaltıyorlar mı bir taraftan da bu çok okuma hikayesiyle?
2: Eğer girişimci veya meslek erbabı olarak başaracaklarsa, hı-hı, o zaman doğru olabilir. Ama hı-hı, akademik başarı peşindeylerse, yani doktor olacaksa, mühendis olacaksa okullarına geçen zaman o zaman sorun değil. Hı-hı. Ama gerçekten girişimci açısından bakarsak, Ahmet Nazif Zorlu onu öyle anlatmıştı. Ben dedi işte Denizli'nin Babadağ ilçesinden başladım. Ortaokul ikinci sınıftan ayrılmış. Pazarda işte başlayıp ta oradan İstanbul'lara falan gelmiş ve ben 24 yaşıma geldiğim zaman işte üniversiteleri bitiren, askerliği yapıp 24 yaşında işe girenler benim kaç tane fabrikam vardı yani yanımda çalışıyordu,
0: evet,
2: diye.
0: Evet tabii doğru. Kadar şey bir örnek bu.
2: Evet, girişimciler
0: çarpıcı
2: için.
0: Örnek yani iyisiyle, evet, kötüsüyle.
2: Evet, girişimci için ben demiştim yani pişman mı oldunuz okulu bitirdikten sonra böyle kişisel bir konuşmada yani sonra röportajlarında söylediği için paylaşıyorum. Pişman oldunuz mu yani diye. Hayır dedi, ben iyi ki bırakmışım. Ama bu tabii ki bizi yani başarı hikayeleri bazen manipüle ediyor ya. Başaramamış, okulu bırakmış,
0: tabii,
2: başaramamış
0: tabii,
2: bir sürü insan da var.
0: Çok daha fazla, doğru.
2: Ben hayatta her zaman şuna inanıyorum. Şimdi eğer ki hani yol bilen kervana katılmaz diye bir atasözü var. Senin ait olduğun yer buraysa, işte mesela sen basketbolcu olacaksan Mehmet Okur Orta 2'de okulda atılmıştı. Bakın okuldan atılıyor ama basketbolcu olup NBA'de oynayan bir adama dönüşüyor.
0: Tabii,
2: Ahmet Nazif Zorlu Orta 2'de atılıyor, ayrılıyor, gidiyor, işte şey yapıyor. Şimdi ama bu insanlar yerini bulmuş. Yapmak için doğdukları şeyi bulmuş. Ve bir yetenekleri var, çekirdek yetenekleri var. Biri şirket kuruyor, öbürü basket oynuyor. Şimdi eğer böyle bir yeteneğin, ustalığın veya böyle bir yolun, kafanda bir şeyin yoksa o zaman belirli alanda, akademik okulun belirli yapısında gitmekte yarar olabilir. Ama sen

0: İstini biliyorsan. Mesela bir sürü insan şöyle manipüle oldu. İşte en zenginler listesinde hep o zaman teknoloji şirketlerinin başı var diye Amerika'da bir sürü insan üniversite ikinci sınıfında bırakmaya başladılar. Baktılar ki
1: bırakıp bir garajda çalışmaya başladılar.
0: Evet, yani Zuckerberg
2: garajdan
1: çıkıyor.
0: Zuckerberg bırakmış, evet. Bill Gates bırakmış, Steve Jobs bırakmış. Ben de bırakayım. Ben de bırakayım. Ama şunu atlıyorlar. Yani teknoloji şirket üniversite ikiden bırak kanların evet. Teknoloji şirketine gidenleri başarılı oldu. Evet. Gidip başka bir tekstil fabrikasında çalışanlar olmadı. Tabii, o adamlar üniversite 2'de bıraktıkları için değil, yükselmekte olan trendin üzerine atladıkları için başarılı oldular. Tabii. Ve zaten içerideyken, o üniversite içindeyken onu biliyorlardı. Gözler oradaydı zaten.
1: Evet.
0: Yani bu insanların böyle bu bir tabii ki matematik yani dünyanın trendleri. Şu bir gerçek. Ben en nihayetinde o üniversitenin kısaltılması kısmını, yani sürelerin kısaltılması kısmını destekliyorum. Çünkü gerçekten artık o bilginin şu anda en kritik bilgi öğrenmeyi öğrenmek. İlkokul bize okuma yazmayı öğretsin. Hani o dört işlemi alfabetik okur yazarla öğretsin. Hı-hı. Üniversitede bize öğrenmeyi öğretip ve bir de temel işimizle ilgili o temel literatürü öğretsin. Çünkü hayat boyu öğrenmek zorundayız zaten.
1: Evet.
0: Biz artık hayat boyu öğrenmek zorundayız. Joker becerilerden birine dönüştü. Öğrenme yeteneği. Hı-hı. Kıdem değil, öğrenme hızın artık önemli. Bildiğini unutup hızlı öğrenme yeteneği çok önemli hale geldi. Hı-hı. Yani zihinsel çeviklik, entelektüel çeviklik. Doğru. Dolayısıyla ben öğrencilerin orada bazen böyle rehavete de kapılabiliyorlar. İsteyen daha hızlı raydan gidebilir. Gerçekten bu kadar insanları tutmak yerine o çekirdek becerileri kazandırıp, çünkü bilgi de yerinde durmuyor. Bilginin son kullanma tarihi de kısalmaya başladı.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dolayısıyla tıptaki aldığı bilgi bile ciddi bir kısmı şimdi robot teknolojileri ve yazılımla bir sürü şey değişeceğine göre.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bence üniversitelerde o 3 yılda bitirme gibi şeyler var ya, ben onlara iyi bakıyorum. Yani isteyen bitirsin. Herkes böyle olmak zorunda değil ama isteyen onu da yapabilir. Okul, benim genelde söylediğim şey şu oluyor. Eğitiminiz milli eğitime bırakılmayacak kadar önemli.
1: Hmm.
0: Yani otodidaktik olun diyor. Milli
1: tabii
0: eğitimin organizasyonunda bile bunu söyledim yani.
1: Evet,
0: onlar da destekliyorlar. Hayır, diyorlar
1: doğru,
0: ki biz bunun sorumlulamayız. Çünkü öğrenme hayat boyu devam eden bir şeye dönüştü.
1: Kesinlikle.
0: Eskisi gibi bir diploma mesleği alıp 40 yıl o meslekle gidemiyorsun. Belki 10 kez meslek değiştirmen gerekecek. Yani kariyer iş yeri değil bak. Meslek değiştirmesi gerekecek insanlar.
1: Yani hocam ben de burada şuna düşünüyorum. Yani hangi öğretmeninizi hatırlıyorsunuz diye sorduğunuzda kişiler dersi çok iyi anlatanı hatırlamıyor pek.
0: Hmm.
1: Nasıl bağ kurdu?
0: Evet.
1: Nasıl ilişkiler kurdu?
0: Tabii.
1: Sende ne iz bıraktı? Sen kötü not aldın, sana nasıl davrandı? Bir haytalık yaptın, nasıl davrandı? Ya da seninle beraber zaferini nasıl kutladı? Yani hangi hocanı hatırlıyorsun da genelde böyle çok iyi fizik anlatan bir hocam ya onu unutuyorsun zaten gibi bir şey geliyor aklıma. Hocam demin bir bu arada Mehmet Okur örneği verdin. Çok değerli bence. Şimdi Amerika'da böyle müthiş bir işte kolejin alt okul bilmemlerinden çıkıp basketçi olmaktan işte Bursa'nın bir köyünden çıkıp basketçi olmak çok daha farklı bir şey. Yani Alperen Şengün için de geçerli aynı şey.
0: Evet.
1: Yani bu çocuk Banvit'te oynadı, Beşiktaş'ta oynadı. İşte 15 yaşında bir şey ama yani çıktığı, geldiği yer ve ulaştığı nokta gerçek bir mucize.
0: Evet.
1: Yani o bir basketçi değil, o bir mucize.
0: Evet.
1: Ve şu anda hala çok istikrarlı gidiyor. Ellerine sağlık. Hakikaten ellerine sağlık. O bütün eklemleri. Oynasın, güzel güzel bizi temsil etsin ve çok iyi temsil ediyor hakikaten. İlkesini çok seven biri. Ve Türklüğüyle ön plana çıkarıyor. İnşallah All Star seçilmiştir. Bilmiyorum tam takip etmedim.
0: Evet, bu sene oraya gelmiş.
1: Umarım bir sene daha seçilir. Peki hocam, Mehmet Okur demişken
2: benim arkadaşım falan gibi oldu.
1: Evet, Fenerbahçe'nin bu ara dönem transferleriyle ilgili
0: psikologumuza küçük sürprizler yapıyoruz.
1: Hocam sana şeyi soracağım arkadaşlar. Ali Koç niye şampiyon olamadı diye. O 6 yıl çok odaklanıp onu soracağım ama demin hocam bir terapi hikayesi anlattın. İnsanlar bu başarıyla ilgili ne tür içsel çatışmalar yaşıyorlar? Yani bu biraz da ceza sahasında bir soru aslında. Senin işinin tam böyle hayatın içinden bir soru.
2: Şöyle ki yani belki şurayla da bir tanım, şuradan bir tanım alabilirim. Belki çok ünlü bir keman virtüözü olabilirsin hayatta. Yani sana bu talent mi, hani doğuştan gelen bir yetenek mi, işte ne bileyim hayat onu götürdü mü götürmedi mi bilmiyoruz diyelim ki. Ama belki hiç buna yönelmediğin için bunu bilmeden öleceksin.
1: Evet, çok
2: şimdi,
1: doğru.
2: O yüzden bize dayatılan başarı algısıyla mesela o çocuğun basketbolcu olacağına dair ki inancı sadece başlı başına yeterli olmuyor işte. Orada ebeveynin onu desteklemesi

0: tabii. görmesi veya tamam ben bir risk alıyorum ve bu çocuk işte futbolcu mu olacak, basketbolcu mu, sporcu mu, yüzücü mü? Yani ne olacaksa ben bu çocuğun o tutkusuna ve o yeteneğine inanıyorum diyebilmek çok büyük bir risk. Yani bu bahsettiğimiz tüm aile dinamiklerinde biz bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu şey değil ama çocuk ne yaparsa doğrusunu yapar biz ona bıraktık değil.
1: Değil tabii.
0: Çünkü
1: arada bir şey tutturmak lazım.
0: Evet, orada ebeveynin tutumu çocuğun üzerinde çok ciddi bir etki sahibi olmasına neden oluyor. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Bir ebeveyn çok mükemmeliyetçiyse çocuk da mükemmeliyetçi olması gerektiğine inanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Ya da onay bağımlısı olabiliyor çocuk. Ailenin sürekli onay vermesine ihtiyaç duyuyorsa çocuk o onayı almak için başarılı olmaya çalışabiliyor. Sadece o onayı almak adına. Veya işte aşırı sorumluluk alan çocuklar, çok küçük yaşlarda onun yaşından çok fazla büyük sorumluluk verilen çocuklarda bunu görebiliyoruz. Ve bunların sonucunda kendisini sadece performans tanımlayan insanlar klinik anlamda başvurduklarında çok ciddi çöküşler yaşıyorlar. Çünkü orada ebeveynin onlara dair ki o beklentisi hayatları üzerinde risk alma ihtimallerinin önünü kapatıyor. İşte diyorum ya belki de keman çalabileceğini düşünüyor, buna dair bir inancı var ya da ressam olabilir ama diyor ki zaten ailem bunu beklemez benden, benim mükemmel yapmalıyım. Yani ben şunu biliyorum, sunumunda tek bir kelimesi sürçtüğü için o sunumdan çıkan kişi gelebiliyor seansa. Ya da yani bir daha hiç oraya gidemeyebiliyor. Aslında çok güzel bir şey var. Yani çok başka alanlarda başarılı mesela. Ya da sadece o onayı alabilmek adına yanlış ilişkiler içerisine girebiliyor. Ailenin onayladığını düşündüğü için, arkadaşlarının onaylayacağını düşündüğü için ya da onaylamadığını düşündüğü için de aynı şeyi görebiliyoruz. O zaman başarılı ama mutsuz olabiliyor.
1: Evet.
0: Veya sadece performans üzerinden tanımlamak dedim ya. İşte orada da kendisinin bu başarı tanımına adanmış olan kişi depresyona geliyor. Çünkü diyor ki daha fazla artık limitim kalmadı. Yani gece gündüz çalışıyorum, bir yerlere ulaşıyorum ama bu kadar artık yapamıyorum. Evet herkes beni alkışlıyor ama eve gittiğimde yalnız uyuyorum diyor. Şimdi bunun o kadar fazla tanımı var ki karşıma çıkan. Ya da çok fazla arkadaşım var görünüşte. İşte Instagram'da şu kadar kişiyle her gün sohbet ediyorum diyor. Ama yalnız uyuyorum diyor. Ya da ağlayarak uyuyorum diyor. Kimse beni duymuyor diyor. Şimdi o zaman sayılar mı bir başarı? Rakamlar mı bir başarı? Para mı bir başarı? Ünvan mı bir başarı? Yoksa kişinin kendisiyle baş başa birebir kaldığında hissettiği duygularla ne yaptığı, ne hissettiğini bir...
1: Peki hocam başarı sunucu. Geldi diyelim. Bir şekilde arzu ettiğin o başarıya ulaştın. Bu psikolojik sağlık anlamına da geliyor mu? Yani baktığımızda böyle hedefine ulaşmakla psikolojik sağlık arasında bir ilişki var. Mesela Elon Musk örneği var mesela. Pek sağlıklı değil.
0: Değil.
1: Zaten sağlıklı değilim diyor.
0: Evet.
1: Yani sağlıklı, psikolojik sağlıklı, normal uyum becerileri olarak görürsek adama soruyorlar. Elon Musk'a şöyle bir soru soruyorlar. Yani biraz garipsiniz diyorlar. Siz normal bir insan gibi davranmıyorsunuz. Eleştiriyor bu şekilde. O diyor ki evet Mars'a gitmeye çalışıyorum diyor. Yani senin gibi davranmayacağım.
0: Evet.
1: Yani ne görüyorsun orada? Psikolojik sağlığı neden oluyor mu başarı?
0: Yani şöyle orada yine şöyle bir şey devreye giriyor. Hayatın bir aşamasında sadece bir şeye odaklayıp orayı parlatıp diğer şeyler sönüyorsa o başarı çok kısa oluyor. Ama bir şeyi orada ilişkiye de, işe de veya arkadaşlığa da bir şekilde homojen bir şekilde dağıtabiliyorsa kişi zaten her şeyden birazcık tatmin olabiliyor. Ama diğer türlü sadece diyelim ki işe odaklandı, o terfi geldiği an bitiyor. Çünkü anlam bitti orada artık. Anlamın bittiği yerde hayat bitiyor.
1: Evet.
0: Ya da hedef bittiğin yerde hayat bitiyor zaten. Ama o hedef hep başarı odaklı olduğunda sonra diyor ki tamam bu geldi şimdi bir diğerine. Yani zaten şirketlerin aslında çalışma mantığı da budur ya. Bu ay şunu elde ettik, bir sonraki ay bunu elde etmemiz lazım. Hani daha geriye düşmemiz lazım gibi bir şey bilmiyorum. Olmuyor. O yüzden bir sonraki dediğinde insanın tükenmişlik noktası orada başlıyor. Çünkü zihin artık diyor ki daha verecek bir şeyim kalmadı. Yani çünkü orada o ulaştığı şeyin anlamı gidiyorsa, bunun içerisinde duygusal bir bağ yoksa, o zaman zaten hızlıca yani o kar gibi anında eriyor. O yüzden bir başarının tanımı daha kalıcı yapılar üzerine kurulmalı. Yani tek bir yer üzerine değil bence.
1: Evet, evet güzel bir tanım. Şimdi bir diğer konuda hocam, başarının sen tabii istikrarlı bir başarıyı çok önemsiyorsun. Şimdi benim aklıma böyle düşündüğüm zaman dünya liderleri geliyor. Putin mesela ele alacak olursak. Bu mesela Putin çok başarılı biri mutlaka. Ki Rusya gibi Türk dünyanın en önemli güçlerinden birini çok uzun süredir yönetiyor. Mesela Amerika'nın başındaki insan değişiyor. İyi ki de değişiyor yani. Bir Putin orada olsa başımıza büyük dert alacakmışız. Ama Putin değişmiyor. Neyi doğru yapıyor olabilir? Yani mesela nasıl sağlığını koruyabilir? Her gün uyandığında dünyanın yükünü üstlenmek. Hani biz bunu metaforik olarak kullanıyoruz ya. Adam hakikaten dünyanın yükünü üstleniyor. Yani dünyanın yarısını yönetiyor gibi. İşte şey diyor ya, Trump diyor ki bizim yarım kürede senin yanın kal. İş neredeyse o noktaya gelmiş gibi. Nasıl başarılıdır? İnsan her sabah uyandığında çok güçlü bir şekilde.
2: Evet. O kadar füze olunca
1: mecbur yani.
2: Yani elinizde o kadar füze olunca özgüveniniz hiç böyle değersizlik, yetersizlik falan diye şey yok. Yani düğmeye basınca dünyanın
1: şimdi Baltık Denizi ile ilgili de öyle diyorlar ya hocam. Orada aslında Rusya'da diye.
2: Yani ben gene de Putin'i başarı örneği olarak normalize etmek istemiyorum.
1: Tamam.
2: Yani stilinden dolayı.
1: Ha, tabii tabii. Canım, kesinlikle.
2: Ama teknik olarak, yani teknik şeylere göre başarılı. Yani adam gerçekten bir KGB ajanıydı. Adam yükseldi, ülkesinin başına geldi. Hı-hı. Ülke darmadağındı. O neydi? Boris Yeltsin falan. Saçma sapan bir adamdı. O mesela tamamen alkolikti. Ve böyle miting meydanında böyle devriliyordu falan adam. Bu tam tersine. İlginç bir şekilde o iç başarı ve dış başarı diye ayırıyoruz ya, içsel başarı konusunda acayip kendine dikkat ediyor. Evet, acayip iradesine dikkat ediyor. Evet. Ayılarla falan güreşiyor ya. Buzlu sulara giriyor. Belgeseli vardı. Evet. Belgeselinde söylüyor. Akşamları kendine buzdolabından videosunu çekmişlerdi. Kefir alıp kefir içiyor her saat 10'da falan. Böyle ilginç ritüelleri var.
1: İlginç
2: yani sağlığına, disiplinine. İç disiplini yüksek olanların genelde içsel başarısı daha yüksektir. Yani bir insanın iç başarısını kontrol etmek için böyle kontrol kalemini tutacağınız yerleri söyleyeyim. Bir, mantık kalitesi, muhakeme kapasitesi ne kadar iyi? İki, irade gücü ne kadar? Yani idrak ve irade. Bu kadar basit. İdrak iyi kötü, doğru yanlış, faydalı zararlı ayırabiliyor mu? İrade bunu kendine uygulayabiliyor mu? Bu adam böyle bu açılardan iyi ama bu adamın da bir zaafı var. İşte kudret düşkünü yani. Hani kafasında bir resimler var. Eski o Rusya, büyük Rusyalar var. İşte Amerika'nın
1: Cumhuriyetler Birliği
2: gibi
1: bir isme sahip
2: bir devlet yani. Takıntısı ve bunu hala ülke işgal ederek yapmaya çalışıyor falan böyle. Hani millet artık çiple yarışıyor. Millet yapay zekayla yarışıyor. Bu hala füzem var, senin toprağını alırım. Yani eski usulü, Saddam usulü yani. Metodolojisi
1: çok,
2: biraz eski.
1: Acımasız bir tarzı var.
2: İçeride de mesela hakim durumu kötüye kullanıyor. Yani rekabeti yok ediyor. O açılardan bakınca Putin ahlaki olarak hani iyi bir örnek olarak gösterilemeyebilir.
1: Ama her sabah o yüksek enerji güçle uyanabilmek. Aynısı tabii ki Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Aynısı belki bir de hayatını savaş alanlarında geçiren mesela Mustafa Kemal Türk için de geçer. Yani mesela diyoruz şunu yapmış şunu. Ya nasıl bir güne başlıyorsun ki o gün 24 saat bu kadar verimli geçirebiliyorsun? Biraz orada bir şeyim var yani. Bunu siz de yapıyorsunuz kitap yazdığınız zamanlarda muhtemelen. Bir şey mi devreye giriyor
2: ama
1: orada?
2: Ama şöyle, burada iki tane ekol var. Biri proaktif ekol. Benim grup proaktif ekol. Yani benim düşmanım yok ya, hani rekabetim yok ya, çatışmam yok ya. Hani benim başarısızlığım için beni bekleyen insanlar yok yani. Öyle bir düşmanım olmadığı için ben proaktif başaran grup. Bir de reaktif grup var. Ama bazı başarı alanları böyle zaten politika gibi.
1: Evet.
2: Yani reaktif, yani bir çekişmeye dayalı. İşin doğasında çekişme var. Futbol, spor.
1: Tabii.
2: Biriyle yarışırsın kendi kendine.
1: Yarışlar tabii, olmuyor.
2: Hani Woody Allen'ın bir lafı vardı. Sporu diyor ilginç hale getiren rakip takımın varlığı. Yani 21 tane herkese bir top verseler ne olacak şimdi yani?
1: Herkes.
2: Bir top ve 22 adam olduğu için orada enerji çünkü çıkıyor. Ve bu kadar üstün performanslar çıkıyor.
1: Doğru.
2: Yani bu insanlar da kafalarında bence bir şekilde bunlar bir kere mutlu olmak için falan yaşamıyorlar. Bunu unutalım.
1: Bence de.
2: Bunlar başarılı olmak için bile yaşamıyorlar. Bunlar büyük adam olmak için yaşıyorlar.
1: Evet, acı çekiyor.
2: Sezar, Napolyon, Atatürk veya işte bu tarihçe düşündüğümüz büyük
1: İsimler.
2: Fatih Kanuni içinde geçer. Bunlar büyük olmak için yaşadılar.
1: Evet.
2: Bak, büyük adam olmak başarılı insan olmanın ötesinde bir şey.
1: Ötesinde bir şey. Bence
2: ötesinde bir şey. Çünkü sen padişahsın ya. Kanuni evet. Fatihsin. Evet. Sana kim performans değerlendirmesi
1: yok,
2: yapabilir?
1: Öyle bir şey yok.
2: İlaç şirketi yöneticisi değilsin ki sana bu ay iyi performansın hedefin bu desin.
1: Kendi kriterini koymak
2: zorundasın. Padişah akşama kadar da yatarsın. Kimse sana kim hesap sorabilir? Evet, tamam. Bu insanları başarıdan başka hatta başarının ötesinde büyük başarıdan başka. Muhammed Ali'de de bu var. Evet. Bunu görüyorsun evet. adamda. Adam başarılı bir boksör olmak istemiyor. Efsane olmak istiyor.
1: Evet.
2: Yani Michael Jordan'da da bu var. Onun için bu adamlar durmuyor. Doymuyor. Büyüyorlar devamlı. Yani büyüklük geni ki benim de mesela başarıyla ilgili konuşurken en büyük kafamın karıştığı şeylerden biri. Şimdi bir psikolog olarak konuşacak olsaydım, değilim ama hani olsaydım, o literatür ortalama insana odaklıdır. Yani daha orta sınıf insanı. Hani bir eşi bir olan bir muhasebeci, iki evli iki çocuklu muhasebeci. Normal. Evet, normdan geliyor. Içerisinde. Ama benim kafamdaki başarı algısındakiler hepsi böyle alanında, ilk üçte olanlar kulübü. Ya ben başarılı deyince Michael Jordan'ı, Tiger Woods'u, Muhammed Ali'yi, Atatürk'ü, Lincoln'ü ve böyle büyük Büyük İskender'e kadar gidiyor benim kafadaki şey.
1: Mesela hocam Michael Jordan'ın takım arkadaşları arasında yıldız yoktu. Hı-hı. Hani hep böyle söyleniyor.
2: Tabii,
1: çünkü bak. Olsaydı Michael Jordan bu kadar başarılı olamazdı. 4 tane askere ihtiyacı vardı gibi söyleniyor. Ya da işte Atatürk koskoca bir coğrafyayı harekete geçirmek için diyor ki muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor. Benim kanımla diğerinin kanı arasında bir fark olmadığını tabii ki o da biliyor. Ama bir motivasyon cümlesine ihtiyaç var harekete geçirmek için. Ya da işte Cumhurbaşkanımız diyor ki diyor dünya 5'ten büyüktür derken dünyaya bir mesaj. Hı hı. Ama bazen de insanlar bu sözlerin çok alıcısı olmayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela bizim Kuvayi Milliye artı Kurtuluş Savaşı'nı düşündüğünüzde ve o zaman bahis oynanıyor olsa kimse bunun başarılabileceğini düşünmezdi. Biz 1.60 falan veriyor olurduk muhtemelen. Hı hı. Ama orada öyle bir motive edici cümle var ki senin diyor o muhtaç olduğun kudret şurada gizil bir yerde. Sizin içsel diye tanımladığınız yerde var. Hı hı. Bu manada nasıl düşünüyorsun? Şimdi şöyle bir şey ilginç geliyor bana. Bizim kızımız şimdi Avustralya açık tenis turnuvasında 3. tura çıktı mesela. Ya büyük başarı. Çünkü Türkiye'den çıktı. Yoktu ilk. Çok büyük başarı o zaman. Sen Amerikalı tenisçi olsan bu kadar başarı demem. Ama Zeynep böyle büyük bir iş başardı. Bir de hocası var. Onun kulağına fısıldıyor yapabilirsin diye. Hmm. Bu mentorluk konusunda ne düşünüyorsun? Yani başarı için bir mentöre ihtiyaç var mı her zaman?
2: Evet kesinlikle. Büyük başarılar çok komplike.
1: Hmm.
2: Yani küçük başarıyı, orta boy bayı, küçük başarıyı bir semt çadırı gibi düşünelim. Yani basitçe yapabilirsiniz. Köy evi gibi yapabilirsiniz. İki katlı ev, orta boy başarı bunu da yapabilirsiniz. Ama gökdeleni plansız, projesiz, çok boyutlu hesaplar, kitaplar, mühendislik hesapları yapmanı yapamazsınız. Gökdelen bu. Elinizde tamam. Yani yolda şey olur, problem çıkar. Dünya çapında işte az önceki o örnekteki gibi büyük başarılarda da tek bir nedenle açıklanamaz. İster istemez biz başkalarını anlatırken tek nedene bağlayabiliyoruz. Diyoruz ya işte yapabilirsin dediler ya da yapamazsın dediler. Hmm. Ya da işte özgüven. Herkes bildiği yerden açıklıyor. İşte biyokimyacı da olsa diyecek ki şu tabii. Hormonları yatkın olduğu tabii. için yaptı. Öbürü doğru. Anatomist şöyle diyecek. Öbürü annesi diyecek ki ben şu yemeği yedirdim. Sevdiği yemeği.
1: tabii doğru.
2: Yani herkes bir açıklama getirebilir. Evet. Ama aslında başarı çok yüzlerce içsel faktör, yüzlerce dışsal faktör ya da onlarca dışsal faktörün eş zamanlı senkronize, senfonize denk gelmesiyle oluşan bir şey. Hı hı. Bu kadar büyük başarılar. O evet. dışsal faktör, o rakibi o hafta, o ay, o yıl girdiği yarışta bir şekilde elenmiş olabilir. Güçlü bir rakibi ve bir anda şampiyon olabilir.
1: Tabii yani, bu da bir çok
2: spor özelinde söylüyorum. Evet
1: ki.
2: Evet. Ya yani o kadar çok faktör bir araya geliyor evet. ki büyük başarılar ondan dolayı mucizevi gibi oluyor ve tekrarlanması da ondan dolayı zor oluyor.
1: Evet.
0: Ben burada şöyle bir ekleme yapabilirim.
1: Buyurun
0: belki.
1: Hocam çok seviniriz.
0: Bu büyük isimleri konuştuğumuz zaman hani dedik ya padişah hani daha ne olabilir? Aslında bence ya da diğer bütün isimler Atatürk vesaire orada bir güç tanımı ortaya çıkıyor. Başarı ile güç arasında aslında bir korelasyon var. İnsanoğlunu atfettiği. Ve bu güç de bir kere kazanıldığını hissedildiğinde aslında bağımlılık gibi bir şey yaratıyor. Çünkü beyinde o hormonlar aktive oluyor ve havai fişekler çarpmaya başlıyor. Yani o dopaminin yarattığı haz ertesi gün onu tekrardan yaşama hissiyatı uyandırıyor. O zaman ne yapıyor? Bir ülke fethettim. Yarın iki ülke fethetmeliyim. Yarın ondan sonra üç ülke ya da işte bu bütün dünya liderlerine baktığımız zaman diyor ki ben buraya ulaştım. O zaman güç elde ettim, bu gücü korumalıyım. Evet. Şimdi o gücün aslında bağımlılıkla korelasyonu gibi düşündüğümüzde onun yokluğuna da tahammül edemiyor kişiler. Hı hı. Ya da işte sanat dünyasına baktığımızda Amy Winehouse vesaire, yani ne oluyor? Onlar da bir başarı elde ediyorlar, bir güç elde ediyorlar, bir şöhret elde ediyorlar. Ama orada kalmak da bir mesele ya. Hı hı. O gücü kaybetmek istemediklerinde, o dopamini hı hı. sağlamak istediklerinde ne oluyor? Bu sefer takviye hı hı. etmeye çalışan başka işte yasaklı madde vesaire gibi bir şeylerle oradaki duyguyu aktif tutmaya çalışıyorlar. Hmm. O zaman biz deniyoruz, çok başarılı bir sanatçıydı ama hayatını burada heba etti diyoruz.
1: Yani bu başarının oluşturduğu bir efori halinin de evet, bağımlılık evet. yapma
0: orada güç, güç zehirlenmesi deniyor.
1: O yüzden gücünü korumak zorundasın. Evet. Bu da çok yorucu bir mücadele. O zaman peki sağlıklı bir başarı tanımı var mı? Mesela sağlıklı başarı, ya mesela çevrede hep eleştiren var. Şimdi biz çok spor örneği verdik gerçi. Şey olarak kusura bakmasınlar yani sporla ilgilenmeyenler, ama Türkiye'nin spor alanındaki çok büyük bir başarısı. Hadi bireyselleri bırakınca dünya üçüncüsü olmuştuk biz. Ve dediler ki hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Ya tamam da dünya üçüncüsü olduk yani, tamam mı? Bunun tadını çıkarsana şimdi. O zaman Fatih Terim vardı galiba. Ya da Şenol Güneş vardı galiba. Ay, hiç Avrupa takımıyla oynamadık. Tabii ki olacağız. Dediğiniz gibi. Yani o faktörler üst üste gelmese zaten dünya üçüncüsü olamazsın ki. Evet. Sen hiçbir alanda dünya üçüncüsü olmadın tarihin boyunca ve o gün oldun. Evet. Ve sen bunu hala eleştiriyorsan, hani o alevi yakan mentorun sözü gibi, bir de çevrede alev söndüren, üfleyenler de var. Evet. Çevresel faktörler. O zaman nasıl bir başarı sağlıklı olur diye düşünürsün hocam?
0: Yani bir şekilde, yine burada belki kişisel bir yorum olabilir ama ben başarılı insanların iş dünyasındaki huzurla çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama bir şeyde hırs olarak, hırs odaklı bakılıyorsa oradaki başarının yakıcı, yıpratıcı ve yok edici olduğunu düşünüyorum. Yani o yüzden mesela çok güzel bir cümle bence, hani kalem kılıçtan keskindir, o kadar güzel ki, yani bir şeyi sen inşa edebilirsin. Orada bu bir başarı olabilir, icat ettiğin şey. Aynı zamanda bir şeyin çöküşü de olabilir. Yani onu kendi hayatına nasıl kullandığın devreye giriyor. Yani senden bir şeyler mi götürüyor, sana bir şeyler mi kazandırıyor, veya işte etrafındaki kişilere bir şey mi katıyor, etraftaki kişilerden bir şey mi alıp götürüyor? Çünkü biz şunu görebiliyoruz, özellikle klinik tabloda, belki ilişkilere de bir geçiş olur buradan. Çok başarılı olan kişilerin bir yerden sonra o tükendiği noktaya geliyoruz dedim ya, orada zaten söyledikleri şey şu oluyor: ben her yerde kimseye yetemiyorum. Hı hı. Yani yetmeye dair bir zorlantı üzerine başlıyor. Evet. Ne iştekilere evet. yetebiliyorum, ne evdekilere yetebiliyorum, ne çocuğuma yetebiliyorum, ne zamanı yetirebiliyorum. Ben hiçbir şeyde başarılı değilim diyor. Hı hı. Yani ya da kadın ilişkisi olarak söyleyeyim, bir anne olmanın tanımı üzerinden. Hı hı. O da diyor ki, çocuğuma yeteri kadar bakabiliyor muyum? İşte kendime yetebiliyor muyum? Eşime yetebiliyor muyum? Topluma yetebiliyor muyum? Ya ben başarısız bir anneyim diyor. Şimdi neye göre, kime göre?
1: Bu kadar zaten kapı açarsan kendine başarılı olamazsın.
0: Evet, yani bu kadar aslında görev tanımı gibi yani. Hani arka sekmede sürekli şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Çünkü ne oluyor? Sosyal medyaya giriyor. Şu an bu bir gerçek. Hı. Orada bakıyor. Bir anne tüm haliyle bakımlı, sporuna gidiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani evini düzenliyor. Diyor ki ben başarısızım. Şimdi başarısız mısın yani hakikaten? Ya da işte her şeyi yapmaktan bahsediyorum. Bu benim kişiliğimle belki uyumlu ama bir başkası için olmayabilir. O başarısız mı? Hayır, değil. Hı hı. O yüzden başarının tanımı belki de iç dengeyle içsel ruhsal denge. Çünkü klinik tablo ruh sağlığı şuna dikkat etmez: başarılı mısın, başarısız mısın demez. Der ki başarı karşılığında neyin bedelini ödüyorsun? Ben böyle hı hı. bakıyorum. Yani o bedel ödediği şey başarı odaklıysa hı hı. sağlığından çünkü ödün veriyor. Evet. Aileden ödün veriyor, ilişkilerinden ödün veriyor ve hayatından ödün veriyor. Evet. O yüzden başarının tanımı belki de o ödediği bedellerin sonucu olarak tanımlayabiliriz.
1: Güzel, güzel bir tanım. O zaman artık süremizin de son 6-7 dakikası kaldı. Mümin Hocam, şunu sormam lazım. Sen başarılı olduğunu ne zaman anladın? Yani ne zaman başarılıyım dedin ve neyi doğru yaptın? Yani bir mesela bir de son, en son önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım aslında ama Mümin Sekman ne zaman ben şunu doğru yaptım ve başarılıyım dedi?
2: Önce eğitime yoğunlaştım. Yani okul başarısı. Ben hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Okullardan böyle başladığımda hani sportif başarılar da vardı lisedeyken, böyle aldığımız koşu moşu şeyleri.
1: Çok iyi.
2: Okulda da hep böyle işte teşekkür ayarında falan gidiyordum. Böyle birinci de değildim ama şeydeydim.
1: Hiç yakıştıramadım hocam.
2: Yo, ben benim içindeki başarı canavarı üniversite sınavında çıktı.
1: Tamam, okey.
2: Üniversite adayı olmadan önce benim hayattaki tek çalışmam o dönem

0: Mutlak bir şekilde. Başarının bedelini bir dönem ödemezsem başaramamanın bedelini bir ömür boyu ödeyeceğim dedim. Kendime net bir şekilde. Direkt böyle. Ama o iradeyi, o samuray moduna nasıl girdim onu da bilmiyorum ama girdim yani. Ve bütün arkadaşlarımı bıraktım. Kız arkadaşımdan ayrıldım. Böyle hani mutlak da çalışmayan arkadaşlarımdan
1: ama
0: ayrıldım.
1: Ama derece yaptın sınavda mutlaka.
0: Üniversite sınavında evet. İşte Ankara Hukuku kazandım. Oradan sonra dedim evet yani bu ben artık kayda değer bir şey.
1: Biliyorum dediniz.
0: Evet kayda değer. Ve en önemlisi İsteyince, inanınca, çalışınca, metotlu gidince, neyi nasıl yapacağını sistematik, akılcı, bilimsel bir şekilde yaparsan oluyor. Hani oluyor. Yani bunu görmek, buna evet, inanmak benim en büyük kazanımım oldu. Evet. Ben Ankara Hukuku kazandım, bitirdim, hiç diploma yapmadım, attım. Ama benim en büyük aldığım şey neydi? Üniversite hazırlıkta ya, metotlu, bilimsel, sistematik çalışırsam oluru inandım, özgüven. Evet. Ben de yapabilirim ve böyle yaparsam yapabilirim. Hani evet. Kuru bir kendini goygoylama değil yani, metotlu. Alet işler el övünür derler. Sonra Ankara Hukuku bitirdikten sonra da böyle kademe kademe, aşama aşama geldim. İşte kitaplar ama en nihayette yani ülke çapında hani ilk üçte hissettiğim, yani hakikaten bunun da metodu şeydir. İlk en tek olacak bir şey yapmanız lazım. Yani 85 milyonda evet. İlk en tek.
1: Evet.
0: Tabii anlamlı bir ilk, anlamlı bir en. En demek kimsenin yapamadığı bir şey yapmanız gerekiyor. Kategori içinde tabii. Evet. Kategori içerisinde.
1: Milyon sattın sen diye biliyorum.
0: 1 milyon 350 bin oldu.
1: 1 milyon 350 bin.
0: Evet.
1: Pardon,
0: her şey seninle başlar. O duyguyu bana verdi yani.
1: Müthiş
0: hani
1: bir şey.
0: En
1: müthiş.
0: Duygusunu.
1: Müthiş.
0: Öyle bir sonra onu sürekliliği, sistematiği, yeniden hani üretimi, tekrar aynı yapıyı sürdürme. Bu anlamda tabii yıllar içinde şu oldu. 20'li yaşlardayken tabii kimin ne olacağını merak ediyordum. Kim büyük iş başaracak? Kim büyük işle kayda değer işler yapacak? Kim orta sınıf olacak? Kimisi hiçbir şey yapamayacak falan. Çünkü Ankara Hukuk çok hırslıydı. Siyasallar çok hırslıydı. Herkes büyük adam olmak istiyordu. Herkes potansiyel Napolyon yani.
1: Tabii,
0: yani öyleydiler. Tabii. Gerçekten çok hırslıydılar yani.
1: Sembolik okul yani bu.
0: Ondan sonra herkesin bir şey olacağını düşünüyordum. İşin komik tarafı en ünlüsü ben oldum yani. Nasıl oldu onu da anlamadım ama yani böyle bir yönü çok tuhaf oldu. Yani ben o kadar da onların yanında çok şey görüyordum kendimi. Çok daha hırslıydılar yani.
1: Ama orada bir disiplin belki ya da orada büyük üstadların nasıl bir yolculuk yaptığını görmek
0: biraz
1: belki.
0: Biraz benim hocaların alanım parlamaya yatkın bir alan ya, yazarlık olduğu evet, için. Onlar tamam. Hakim, savcı, avukat oldular. Tamam. Öyle bir şey oldu. Yani şu yönden şimdi ama iç başarıya daha çok saygı duyuyorum. Mesela 20'lerde 30'larda skor tabelasına bakıyordum. Evet. En olan, tek olan ne yaptı? Skor. Hani ahlaki, yasal sınırı aşmamak kaydıyla sonuç almak başarıdır. Hani hep
1: çok
0: buna güzel. İnanıyordum. Ama şimdi şuna dikkat ediyorum. Kişisel olarak yani mesela kilosunu iyi yönetebiliyor mu? İradesi, iş disiplini, kendine iç hakimiyeti var mı? İç hakimiyeti olana daha çok saygı duyuyorum.
1: Bravo hocam. Tam bu noktada sizin hikayeyi çok güzel bir şekilde şöyle örtelim hikayeyi. Son bir cümle söyleyin hocam. Önümüzdeki hafta onunla başlasın. Programın sonuna geldik çünkü.
2: Şöyle diyebilirim belki. Başarıyı herkes kendi içinde yeniden tanımlamazsa bedelini ruh sağlığıyla ödeyebiliriz. O yüzden belki bizi dinleyen kişiler o tanımını kendi perspektifinden yapamazlarsa destek alsınlar. Çünkü şu an bildiğimiz kadarıyla tek bir hayatımız var.
1: Çok güzel. Bildiğimiz kadarıyla öyle. Pelin Azer'den dinlediniz efendim bu son cümleyi. Şimdi başarı düşünür Mümin Sekman'a dönüyoruz. Mümin hocam önümüzdeki hafta program hangi sözlerinde başlasın?
0: Benim bu ara böyle duvarıma yazdığım söz, Oscar'lık bir söz. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik. Yani hayatı minimalist yaşa. Kendine yük yaratacak çok boyutlu şey yapma, dağıtma. Ama düşünürken ihtişam, sınırı, limiti zorlayacaksan düşünmede zorla. Düşüncede ihtişam, yaşayışta sadelik.
1: Muhteşem.
0: Oscar Wilde'in sözü bu arada.
1: Muhteşem bir söz gerçekten. Deneyeceğim. Yaşamdaki sadelik konusunda sıkıntım yok da düşüncedeki tarafı yapmak da zorlanabiliriz diye düşünüyorum. Efendim harika bir program oldu benim için. Başarıyla ilgili hep bir takım yolların içinde buluyoruz kendimizi. Ama bir şekilde bu noktalarda çok yükseğe gelmiş. İki insanla beraber olduk. Pelin Azer ve Mümin Sekman konuklarımızdı. Onlara çok teşekkür ediyorum tekrardan bizi kırmadılar, onur ettikleri için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Ve efendim sizlere de izlediğiniz için ve önümüzdeki hafta tekrar buluşacağımız için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın, güzel bir hafta sonu geçirin. Başarıyla ilgili düşünerek bir hafta sonu geçirin. Ama kendi başarı tanımınızı yaparken de her şeyin sizinle başladığını unutmayınız diyelim cümlemizde olsun. Kendinize iyi bakın efendim, hoşçakalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ankara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Örneklerle Büyük Hayaller'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün insanlık tarihinin büyük dönemeçlerinin içinde bulunduğu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. Hem tarihi binayı gezeceğiz hem içindeki çok değerli tarihi eserleri göreceğiz. Siz de bize eşlik etmek isterseniz hadi buyurun hep beraber gezelim. Hadi çocuklar.

0: Ben Eylül Uygur. 9 yaşındayım. Büyünce doktor olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Canan Korucuoğlu. 12 yaşındayım. Büyünce moda tasarımcısı olmak istiyorum.
2: Merhaba, benim adım Atlas. Soyadım Eraydın. 8 yaşındayım. Büyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Porizeli Urtekin. Büyüyünce mimar ya da basketbolcu olmak istiyorum.
4: Baksana, dokunsana. Dev gibi sütun. Bak yukarı kadar uzuyor. Bayağı iyi.
5: Benim 5 kutlu.
4: Bu Anadolu'nun Roma egemenliğine geçişi sırasındaki o döneme ait kazılar. Burada resmetmişler ama şuradan bir bakalım burada neler var. Bu Roma zamanına ait heykellermiş. Nimfi. Nimfi heykeliymiş. 1. yüzyıl milattan sonra. Milattan sonra 1. yüzyıl. Genelde bu dönemin heykelleri ne yok?
5: Bu da yok. Athena heykeli.
4: Athena heykeli ama çok meşhur Athena heykeli. Ona bakalım o kiminmiş? Babia heykeli. Babia heykeli. Bir de hikayesi olması lazım. Kadın Ozan Safo tabii çok meşhur bir heykel.
6: Fark ettiysen bazı sikkeler çok küçük.
7: Evet, bazıları çok büyük ve hepsinin şekilleri çok farklı.
6: Bazılarının yamukları var, balık gibi.
7: Evet, mesela şu çok küçük.
6: Çok küçük.
7: Acaba nasıl yani buluyorlar? Yani çok küçük. Minnacık şeyler işte nasıl hani görebiliyorlar?
6: Bazılarının üstünde yazılar var.

0: bir şekline bak, bir de şu büyüğün şekline bak. Çok hani incecik bir şey. Her birinin rengi farklı.
1: Evet.
0: Ha, şurada Roma sikeleri var.
1: Aa, burası inanmış.
0: Bakalım. Evet. Acaba hani şu an günümüze ne kadar hani para ediyordur? Değeri ne kadardır acaba?
1: Bu bayağı büyük bir mantı.
0: Evet. Mesela bak, Roma dönemi kent sikeleriymiş. Egemenliğin başlangıcından itibaren yer almış Anadolu'ya.
1: Bazılarının çok değişik simgeler var. Farklı.
0: Evet. Bak mesela şunda sadece SC yazıyor. Yani yazı var. Hiç resim falan yok.
1: Bak şu çok büyük.
0: Roma cümlesi.
1: Yazı var. Siyasi ve dini tüm yetkiler elinde bulunduran, aynı zamanda ordunun da başkomutanı olan imparatorun şahsı, gücü ve icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikke ile icraatlarının hakkında vermek istediği mesajlar sikkelerin yoluyla da halka iletilmiştir.
0: Bak burada da evet yazılar var hepsinin başında, yani muhtemelen hani o döneme ait olan şeyleri tanıtıyor olabilir.
1: Sikke, yemek.
0: Acaba senin hani buradan bilindik bir şey görüyor musun, hani ismi çok tanıdık?
1: Burada bir tane anlaşma şeyi var. Anlaşma yapıyorlar. Yani acaba onlarla alakalı mı? Altın yeni mi varmışsın şurada? Oraya yiyelim mi?
0: Olur. Hadi gel.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımızda arkeolog Sedat Bey var. Sedat Bey, sorularımız olacak. Sedat Bey merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Ve bizi
3: hoş
2: burada
3: geldiniz.
2: Ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Biz şu anda arkeoloji müzesinin içindeyiz.
3: Evet.
2: Üç ayrı müzeden oluşuyor burası. Fakat içinde bulunduğumuz bina eski bir bina. Bize biraz tarihçesinden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. Öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi ya da müzeleri daha genel anlamıyla, sizin de dediğiniz gibi üç ana bölüm oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi girişte Eski Şark Eserleri Müzesi, ki o da oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde ilk açılan Güzel Sanatlar Akademisi'dir. 1880'li yıllara dayanır. Diğer bölüm Çinli Köşk Müzesi. O da aslında şöyle biraz daha tarihçeye girecek olursak biraz bir tarihçe kısmı var. Şöyle ki, ülkemizde müzecilik faaliyetleri, eski eserlere sahip çıkma faaliyetleri aslında 1800'lü 60'lı yıllara kadar dayanır. Bugün Topkapı Sarayı avlusunda bulunan Ayerini binasında ilk önce eski silah koleksiyonu bulunmakta. Fakat bununla birlikte bakılıyor ki bu artık ülkemiz, o zamanki Osmanlı coğrafyasında pek çok yabancı ülkeler gelip kazılar yapıyorlar. Ama bu eserleri bizim de sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle. Orada eserler hem İstanbul çevresinden hem de diğer uzak vilayetlerden artık orada biriktirilmeye, toplanmaya başlıyor. Fakat daha sonra bu büyük bir koleksiyon oluşmaya başlıyor, ama bu daha çok bir müze şeklinde değil, yani halka açık değil, özel ziyaretçilerin gezebildiği bir koleksiyon. Ve o zaman 1869 yılında Müze-i Hümayun deniliyor. Yani devletin müzesi anlamında. Ama daha sonra bakılıyor, daha çok eser toplanıyor ve bizim de artık o zamanki koşullara göre halka açık bir müze yapmamız gerekiyor düşüncesiyle uygun bir bina aranıyor ve o zamanki Çinli Köşk binası görülüyor, uygun görülüyor. Ki Çinli Köşk Müzesi de şu an restorasyon ve konservasyon bölümünde, aşamasında tekrar girdi. O bölümde halka açık bir müze yapalım deniyor. Onun için tahlilatlar yapılıp eserler burada sergilenmeye başlanıyor. Halka açık biletle girilen ilk müzemiz sayılabilir orası da. Fakat tabii eski bir binadan müzeye çevrilmiş bina. Daha sonra Osman Hamdi Bey müdürlüğü sırasında arkeolojik faaliyetlerimiz çok daha artıyor. Pek çok eser getiriliyor ki, ve şu an içinde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz çok önemli o zamanki laikler, Sayda'da yapılan Kraliyet Nekropoli'nden kazılarda getirilen laiklerin ortaya çıkması, o zamanki dünyada da büyük bir yankı uyandırmasıyla artık tam bir müze binasına ihtiyaç duyuluyor. Tam o zamanki dünya, Avrupa koşullarında modern bir müze yapılması ve içinde bulunduğumuz bu güzel bina yapılıyor. 1891 yılında ilk olarak bu katın, yani iki kat bu ana binanın inşası tamamlanıyor.
2: Dışarıda iki tane daha müzeden bahsettik. Şu anda
3: evet,
2: restorasyon aşamasında.
3: Evet.
2: Bildiğim kadarıyla çok yeni girdiler restorasyona. Peki
3: evet,
2: biz mesela oraları ne zaman gördük?

0: edebileceğiz?
1: Bunlar tabii ki bunlar konservasyon ve restorasyon aşamalarına bağlı olarak ama kısa bir sürede ve tabii ki dediğimiz gibi tarihi eser, bina özellikle tarihi bina konservasyonu, restorasyonu çok hızlı yapılabilecek şeyler olmuyor. Dikkatli olmak gerekiyor hem eserlerin sağlığı açısından hem binanın açısından. Ama kısa bir sürede açılacağını düşünüyoruz.
0: Peki o binaların içinde ne sergilenecek?
1: Gene eski koleksiyonlar, gene ilk tarihi olarak binamız müzemin binası yapıldığı için gene eski şekilde, örneğin ne demiştik? Eski şark eserleri müzesi. Bu binada klasik eserler daha çok sergileniyor. Klasik müze binası dediğimiz kısımda ama orada da hem gerek Anadolu'dan hem de Orta Doğu'dan, o zamanki Osmanlı coğrafyası olan Orta Doğu'dan gelen eserler sergileniyor. Yani eski şark, Orta Doğu bölgesi ve Anadolu bölgesi diyebiliriz. Çok önemli orada da eserlerimiz var. Ünlü örneğin Kadeş Anlaşması var. Dünyadaki ilk barış anlaşmalarından kabul edilen ve daha pek çok önemli eserimiz var. Çinli Köşk'e gelirsek, Çinli Köşk'te de bina kendisi zaten İstanbul'da ilk yapılan, Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk yapılan sivil binalardan birisidir. Orada da bina ile uyumlu olarak hem Selçuklu seramiği örnekleri hem de Osmanlı Çin'i örnekleri sergilenmekte. Onlar tekrar tabii binanın da hem güçlendirilmesiyle ve yeni bir dizaynla daha ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir şekilde düzenlenecek.
0: Önünde bulunduğumuz eser var.
1: Tabii ki bu da çok...
0: Çok yaşlı bir eser olduğunu biliyorum. Birazcık bundan bahsedelim mi? Bu sadece bir tanesi. Gördüğüm kadarıyla 7-8 tane var.
1: Tabii. Bu eserimiz de çok önemli. Hatta dediğimiz gibi buradaki lahitler, bunlara mermer lahitler diyoruz. Yani çocuklar, ölen insanlar, eski dönemdeki ölen insanlar kendilerine bu şekilde büyük mezar anıtları yaptırıyorlar öldükten sonra konmaları için. Bu şekilde kapak ve gövde kısmı oluyor, içerisine konuyor. Bu eserimiz ve diğer eserler de çok önemli çünkü bunlar aslında bu binanın da yapılmasına sebep olan lahitler, eserler grubundan. Hem İskender Lahdi, bunlar çünkü 1870'li yılları sonunda Osman Hamdi Bey, Lübnan Sayda'da bugünkü, o zamanki Osmanlı coğrafyası, önemli bir kazı yapıyor ve çok oldukça muhteşem, bütün o zamanki dünyada ilgi uyandıran, yankı yapan bu lahitler bulunuyor.
0: Doğru mu anladım? Lübnan'da çıkmış.
1: Bugünkü ama o zamanki Osmanlı coğrafyası, Lübnan'ın Sayda kentinde.
0: Yani. Bizim sınırlarımız
1: evet.
0: içinde.
1: Tabii ki buradaki eserlerin hemen hepsi zaten 150 yıl önce, 100 yıl önce müzeye getirilen eserler. Etiketlerine baktığınız zaman çok pek çok coğrafi bölge göreceğiz. Ama o zamanki coğrafya
0: Lübnan
1: orası.
0: Lübnan gelip bugün bu bizim deyip istemiyor mu?
1: İsteyemiyor çünkü bizim o zamanki Osmanlı coğrafyası. Yani başka bir eserden, başka bir ülkeden eser kaçırmak gibi bir durum yok bizim.
0: Kendi sınırlarımız içinde.
1: Tabii
0: olan
1: kendi sınırımızda ve ilk müze burası olduğu için.
0: Bildiğim kadarıyla çok önemli bir lahit bu.
1: Tabii ki.
0: Adı da var. Ağlayan
1: evet.
0: Kadınlar.
1: Ağlayan Kadınlar lahit.
0: Herkes bundan
1: var.
0: Bahsediyor.
1: Evet. Osman Hamdi Bey'in bulduğu zamandan gelen bir isim bu çünkü. Çünkü bunun üzerine gördüğümüz zaman bir tapınak gibi bir yapı içerisinde yas tutan toplam 17 kadın figürü görüyoruz. Hepsi üzgün şekilde yas tutuyor. Büyük ihtimalle ölen kişinin ardından duyulan üzüntüyü simgeliyorlar. Ve mimarisine de bakacak olursak şöyle bir şey var. Bu bizim bu içinde bulunduğumuz müze binası yapılırken ön cephe süslemesinin buradaki lahit süslemesinden esinlendiği düşünülüyor. Buradan esinlendiği ve ona göre yapıldığı da düşünülüyor.
0: Kiminmiş peki bu? Kim
1: i̇şte
0: kendisi
1: maalesef
0: için yaptırmış?
1: Bu kadar güzel lahitler olmasına rağmen bizim en büyük eksik duyduğumuz şey kitabeleri yok. Yani üzerinde herhangi bir yazıt yok. Kime ait oldu? Maalesef onu bilemiyoruz. Sadece tahminler edebiliyoruz. Sadece burada Kral Tabnet dışında hiçbirinin kitabesi yok. Kendi yapıldığı dönemden sonra da uzun bir süre kullanılmış. Çünkü o zamanlarda da tekrar yeni kullanımlar oluyor, eski insan çıkartılıp.
0: Evet, benim şimdi ilk sorularım bu kadar ama çocukların soruları var.
1: Bekliyorum.
0: Evet,
1: merakla
0: geçelim.
1: Bekliyorum.
2: Burada kaç tane eser var?
1: İşte en zor soru bu geldi. Oldukça çok eserimiz var diyelim. Burada derken bütün müze binasında. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzeler içerisinde en çok esere sahip müzemizdir. Yaklaşık olarak 1 milyon eserimiz olduğunu söyleyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: Müzemiz içerisinde tabii. Bunların çok büyük bölümünü ama sikkeler oluşturur. Yani antik dönem madeni paraları oluşturur.

0: Yine dediğim gibi dünyada da sayılı koleksiyonlardan birisidir müzemiz eser sayısı açısından. Tabii burada göreceğiniz eserler, müze salonlarında gezip göreceğimiz eserler, bunların en önemlileri, en çok bize tam dönemini, tarihini verecek olan örnekler. Diğer örnekler koruma altındadır. Onlarda da araştırmacılar, çalışmacılar gelip çalışırlar.
1: Peki yeni eserler gelmeye devam ediyor
0: tabii
1: mu?
0: Tabii ki. Tabii ki. Diğer bütün müzelerimizde olduğu gibi, diğer kentlerimizdeki, İstanbul'da da biliyorsunuz ne yapılıyor? Kazılar yapılıyor, proje kazıları yapılıyor. Örneğin şu an Haydarpaşa'da yine arkeolojik kazı çalışmalarımız var. Ve buradan çıkan eserler de müzelerimize geliyor. Ve sayımız, hep o sayımız artıyor, daha çok artıyor. Biz de bunları ne yapıyoruz? Hem buradaki sergilerimiz var, kalıcı sergiler. Bazen de gerekli olduğu zamanlarda da geçici sergilerle yeni çıkan eserleri de sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz.
1: Peki buradaki eserler en çok nerelerden geliyor?
0: İşte gene bu bizim müzemizin en önemli özelliği. İlk müze olduğu için İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türkiye'de kurulan, Anadolu'da kurulan. O zamanki bir defa dediğim gibi bütün etiketlerine bakarsanız o zamanki Osmanlı coğrafyasının her yerinden, her bölgeden eserimiz var. Çünkü o zamanki topraklardan geliyor. Ve ayrıca gene tek müze olduğu için gene ülkemizde de Anadolu'da da bulunan bütün eserler ilk önce buraya gelmiş koruma altına alınmak için. Yani çok çok çeşitli diğer müzelerimizde göremeyeceğiniz kadar. Ama daha sonra her kentimizde artık hemen hemen bakanlığımızın müzesi var. Ve artık o kentte, o şehirde yapılan bir arkeolojik kazıdan, örneğin İzmir'de bir kazı yapılıyorsa arkeolojik kazı, o eserler artık İzmir Müzesi'ne getiriliyor. Ya da Bergama'da yapılıyorsa Bergama Müzesi'ne getiriliyor. Bizim artık İstanbul'da sadece İstanbul'da yapılan kazılardan gelen eserler geliyor. O yüzden çok geniş bir coğrafya görebilirsiniz etiket bilgilerinde.
2: O Efes bölgesinde hala devam ediyor mu çalışmalar?
0: Tabii ki, tabii ki.
2: Yıllardır bitmeyen bir şey.
0: Arkeolojik kazıların önemli özelliği de odur. Çünkü bir antik kent kazıyorsunuz ve göreceğiniz gibi daha sonra bizim bölümümüz var. Arkeolojik kazılar nasıl yapılıyor, arkeoloji yöntemleri diye. Orada da biraz göreme imkanınız var. Kazılar hassas yapılır. Dikkatli yapmak zorundasınız çünkü o iz bir daha kaybolur. O yüzden uzun bir süre çalışır, çok dikkatli çalışıldığı için ve belli bir dönemlerde çalışır, hava şartlarının müsait olduğu zamanlarda. O yüzden uzun yıllar sürer.
3: Bir eserin hangi yıla ait olduğunu, kime ait olduğunu nereden biliyorsunuz?
0: Bu bizim meslek sırrımız demeyeyim. Bu tabii ki, bu bizim gene aslında yukarı katta arkeoloji yöntemleri bölümümüz var. Orada daha detaylı görebileceğiz. Eserlerin kendi özellikleri var. İlk önce biz bunun eğitimini alıyoruz tabii. Arkeoloji, sanat tarihi, diğer bölümler gibi. Bir eser tanıma eğitimimiz oluyor. Hangi dönemin hangi özellikleri vardır? Onları bir bilmek durumundayız. Tabii diyelim ki bir heykelle, bir güzel bir laitle karşılaştık. Önce bunun ne yapıyoruz? Üstü buna bakıyoruz. Bu özellikler hangi yüzyıla ait? Çünkü eserlerde de göreceğiz. Arkaik dönem dediğimiz M.Ö. 8. 7. yüzyıldaki üslup çok farklı. Yani nasıl? İnsan yüzü çok stilize yapılmış. Ama diyelim ki buna bakıyoruz. Oldukça gerçekçi. Buradan yani karşılaştırma yapıyoruz. Stil karşılaştırması, dönem karşılaştırması, bu lahdin işleniş tarzı, mimarisi, bu gibi yöntemlerden bunun tarihini tahmin ediyoruz. Diğer bir ayrıca arkeolojik kazılarla hep beraber bulunur. Yani kazı yapıldığınız zaman bu eserin yanında diyelim ki bir sikke var. Yani eski madeni para var. Paraların tarihi daha çok belirgidir. Onların yardımıyla da tarihleyebiliyoruz. Bu çeşitli yöntemleri var.
2: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Ederim. Biz şimdi miniklerimle birlikte gezmeye devam edeceğiz.
0: Tabii ki. Buyurun.
2: Farklı bir mermer kullanılmış gibi, baksanıza nasıl simli.
3: Biz bunu kumda da buluyorduk böyle kırılmış.
2: Evet gerçekten. Değil mi? Bu ne kadar farklı, baksanıza. Roma dönemine aitmiş bu. Hadi karşıdakilere bakalım. İlkelere geçiş dönemi, tanrılaştırılan imparator dönemi, Roma dönemi, portre sanatı. Bakın diyor ki Roma dönemi portre sanatı diyor. Şu duvarı gördünüz mü az önce? Bakın hep portreler orada. O döneme ait bu duvarda, bak şurada. Bak kaç tane

0: şey var, kafa var bak. Bence o kırıkların kafası olsa koyarlardı. Demek ki değil. Bunlar da sadece kafa olarak çıkmış kazılarda. Büstler bunlar ayrıca. Heykel değil tahminimce. Çünkü hepsinde öyle yazıyor. Büst diye yazıyor. Burası o kısım değil. Heykeller gibi o heykellerin değil. Büst kısmı. Çok güzel değil mi? Şunun ihtişamına bakın. Neymiş bu?
1: Nehir tanrısı.
0: Nehir tanrısı. Evet, ve lahit parçasıymış bu da çocuklar. Wow. Elinde ne var öyle? Bak elinde bir şey var. Nehir tanrısı Okenos'un heykeli. Ama zaten böyle bir o kadar heybetli ki kocaman duruyor.
2: Yok mu taçlar falan?
3: Evet, değişik.
2: Çok güzel. Saçı çok güzelmiş, yeşilli falan.
3: Şu çok ortasındaki kırmızı mücevher çok değerli diyebiliyorum.
2: Evet. Bak mesela şu bir doğal taş gibi bir şey olabilir çünkü hani çok önemliymiş o zamanlar. En çok şunlar ilginç bence.
3: Bunları altından yapıyorlar ama çok ince şekilde.
2: Evet. Değil mi? Alüminyum folyo gibi bir şey benziyor ama yani çok değerli. Mesela şu anki
3: bunları sadece krallar, kraliçeler takabiliyor diyebiliyorum.
2: Yani şu anki şeyler de bizim dönemimize çok benziyor ama yani tabii ki de bunlar daha değişik ve değerli. Bak mesela şunun şekli çok garip.
3: Şurada küçük bir figür var.
2: Evet.
0: Sevgili izleyiciler, biz müze içindeki gezimize devam ediyoruz. Emrah Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
0: Biz müze içinde gezerken çok değerli bir esere rastladık. Size sormadan edemedik. Bize hangi eserin önünde olduğumuzu söyler misiniz?
4: Evet, öncelikle sizin de belirttiğiniz gibi eser bence sadece bizim müzemizin değil, arkeoloji tarihimizin, dünya arkeoloji tarihinin en önemli eserlerinden biri olma özelliğini barındırıyor. Şu an İskender Lahti'nin önündeyiz. İskender Lahti 1887 yılında Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in Lübnan'ın Sayda kentindeki Sidon Kral Nekropolü'nde yaptığı kazılarda açığa çıkıp daha sonra oradan deniz yoluyla İstanbul'a getirilip şu an sergilendiği alana nakledilen lahit. Lahit'in tabii önemi tek bir noktadan kaynaklanmıyor. Bunun çok farklı unsurları ve bilimsel ve arkeolojik doneleri var. Lahit kapak ve sanduka kısmı olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta. Ön yüzlerinde İskender motifleri, İskender figürleri bulduğu için Lahit İskender Lahti olarak adlandırılmış. Aslında Osman Hamdi Bey Lahti'yi ilk bulduğundaki raporlarda böyle bir tanımlamaya gitmiyor. Büyük Lahit olarak tanımlıyor. Çünkü Sidon Kral Nekropolü'ndeki diğer Lahitlerden boyut olarak daha büyük. Ama daha sonraki araştırmacılar İskender motiflerinden, figürlerinden ötürü Lahti İskender Lahti diyorlar. Bu sebepten ötürü de günümüze de bu isimle geliyor. Tabii Lahit Büyük İskender'e ait değil. Üzerinde Büyük İskender olduğunu bilmemize rağmen Lahit Büyük İskender'e ait değil. Olasılıkla Sidon Kralı Abdolenimos'a ait olduğuna dair görüşler var. Ama bu konuda da bir netlik yok. Çünkü Lahit üzerinde ya da Lahit'in yer aldığı hipoje üzerinde herhangi bir yazıt bulunmadığı için Lahit'in kime ait olduğunu bilmiyoruz. Ancak Lahit'in üzerindeki stil analizi ve o dönemde Sidon krallarından kim olduğunun tespiti yapılınca Kral Abdolimos'a ait olabileceği yönünde bir eşleştirme mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Lahit'in uzun cephelerindeki İskender figürlerinden bahsettik. Bu yüzde değil ama bir diğer uzun yüzde bir savaş sahnesinde Pers ve Yunan askerlerinin savaş halinde olduğunu görüyoruz. Burada en baştaki aslan postu giymiş figürün İskender olduğu bilinmektedir.

0: birlikte. Ve bu yüzden de bu sefer Pers ve Yunanlar dostane bir şekilde bir av sahnesine çıkmışlar. Burada da hemen merkez figürün hemen arkasındaki figürün Büyük İskender olduğunu biliyoruz. Ve figür, bu iki figürden ötürü Lahit, Büyük İskender Lahçı olarak tarihe geçmiş durumda.
1: Bu figürleri nasıl yapmışlar?
0: Önce en başı alırsak büyük taşlar mermer yataklarından sökülüp atölyelere getirilir. Burada ustalar ve ressamlar eşliğinde çeşitli aletler kullanılarak aşamalı şekilde figürler oyulur. Tabi burada küçük ince uçlu aletler, büyük taraklar, daha hassas çalışmak için matkap gibi çeşitli aletler var. Bu aşamada belirli bir sıra etrafında, belirli bir düzen eşliğinde bu aletleri kullanarak önce figürler ortaya çıkarılmış. Daha sonra da eserlerin üzeri boyanmış, figürlerin elinde tuttuğu değerli madenden yapılan silahlar da figürlerin daha sonra ellerine yerleştirerek kompozisyon tamamlanmış. Genel hatlarıyla böyle tanımlayabiliriz.
1: Ben üzerinde boyalar gördüm. Onlar nedir?
0: Evet, İskender Lahti'ni başta da söylediğimiz gibi en önemli kılan özelliklerinden biri de figürlerin üzerinde boyaların olması ve boyaların günümüze kadar iyi bir şekilde ulaşmış olması. Osman Hamdi Bey aynı zamanda bir ressam olduğu için renkleri çok iyi tanıyor ve temel altı renk paletinden oluşan bir renk düzeniyle lahtin üzerindeki motiflerin boyandığını günümüze aktarıyor. Aynı zamanda bunların günümüze çok sağlam bir şekilde ulaşmış olmasından ötürü de sağlam bir, dayanıklı bir kimyasal bileşeni olduğunu bize aktarıyor. Burada gördüğümüz gibi figürler üzerindeki kıyafetlerinden yola... Üzerindeki kıyafetleri de dahil olmak üzere saçları, gözleri, göz detayları ve çeşitli aletleri belirtmek için boya tekniğiyle renklendirildiğini görüyoruz.
1: Bunun içerisinde ne var?
0: Normalde lahitler içerisinde tabii ölen kişinin defnedildiğini ve ona adanan, ona sunulan mezar hediyelerinin çıktığını biliyoruz. Ama yine Osman Hamdi Bey kendi raporunda kazı keşiflerin hakkında bize şöyle bilgi veriyor. Kendisi bu mezarlar için hipojeye indiğinde mezarlarının pek çoğunun kapaklarının açılmış ve kendinden önceki dönemlerde mezar soyguncuları tarafından mezarların soyulduğunu bize aktarıyor. Ama kendisi mezarların etrafında yaptığı kazılarda, temel kazılarda, detay kazılarında kafa tasları, küçük objeler, mermer objeler ve figürlerin elinde tuttuğu değerli madenlerden yapılmış silahları bulduğunu aktarıyor. Onlar da yine bu müzede gezdiğinizde çeşitli vitrinlerde görebileceğiniz eser grubunu oluşturuyor.
1: Peki kazıya çalışması yapmak zor bir şey mi?
0: Bu güzel ve özel soruyu size sizin için hazırladığımız özel arkeoloji ve metodoloji salonunda anlatmaya çalışacağım.
2: O zaman hep birlikte o tarafa doğru geçelim.
0: Buyurunuz, teşekkürler.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: baştaki heykele bakalım mı?
1: Kimi?
2: Büyük Zeus heykeli.
0: Zeus heykeliymiş. Buyurun. Zeus. Şeyler çok böyle etkileyici, dev gibi kocamanlar ya. Aa, büyük Apollon heykeli. Bak, bu da meşhurdur. Apollon heykeli. Bizdeymiş, bu İstanbul'daymış. Bak, arkeolojimiz de haberimiz yok. Öğrendik şimdi. Evet. Ay, horoz dövüştüren Eroslarmış bunlar, bakar mısınız? Aa, hep merak etmişimdir. Şurada da var bir tane çok tanıdık bir yüz. Ona da bakalım. Herakles, yani Herkül namı diğer. Kahraman yarı tanrılar. Herkül, Malegros, Perseus, Theseus. Bunlar şurada gördükleriniz. Onlar da burada mevcut herhalde.
3: Şuraya da bakalım mı?
0: Hadi bakalım, gel.

0: Erlahit'in üstündeki bu kabartmalar bir şey anlatıyor. O ağlayan kadınlar mesela üzüntülerini anlatıyorlardı. Burada da demek ki bir savaş olmuş. Bir şey var, bak savaşıyorlar. Burada bir hikayesi var bunun. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet, bakalım.
1: Yani.
0: Neymiş?
2: Satrap Lahti'ymiş.
1: Neymiş?
2: Lübnan'da.
0: Tabii o zaman Osmanlı toprakları çok geniş. Lübnan bizim. O zamanlardan, o topraklardan çıkartılıyor. Ve bizde kalıyor böylece. Lübnan'dan gelmiş olan lahitler. Buradaki şeyi gördünüz mü? Lahitlerde aslında normalde zamanında açılmış, içleri çalınmış. Bunlar buraya gelinirken içi boş. Bir tane sadece mumya buluyorlar. Hangi lahitten bilmiyorum. O da bu mumya. Bakın. Mumyanın saçları bile var. Organları bile var. Kurumuş. Kimi? Ya. Tek mumya bu. Normalde işte o kimse ölen bu lahitlerin içinde saklanıyormuş. Ama tabii ki yok. Şu anda günümüzde yok. Ama bir tek kalan mumya bu.
1: Bu da tek kaldığı için böyle camdan görünür şekilde.
0: Galiba yeri de bu zaten. Bakın. Kendi mezarı bu. Aynen böyle getirilip konmuş. Evra Bey, şimdi biz kazı sahnegrafisinin olduğu yerdeyiz. Bir mizansen var açıkçası burada. Kazıların nasıl yapıldığına dair. Bize birazcık bahseder misiniz aslında? Nasıl yapılıyor? Mesela her arkeolog istediği yerde ben şimdi burada kazı yapacağım deyip kazı yapabiliyor mu?
3: Evet. Öncelikli olarak her arkeolog istediği zaman istediği yerde kazı yapma hakkına sahip değildir. Bizim ülkemizin yönetmeliklerine göre, regülasyonlarına göre kazı çalışmaları üniversite ekipleri tarafından bakanlığın denetimi ve gözetimi altında yapılabilmektedir. Bu açıdan herhangi bir arkeolog bağımsız bir şekilde istediği zaman istediği yerde kazı yapmasını engelleyen yasal sınırlandırmalar vardır. Kazı yapmanın tek bir yöntemi de yoktur. Yöntemine değinecek olursak alanın bulunduğu konuma, lokasyonuna, önemine, kazı stratejisine göre çeşitli teknik ve yöntemler belirlenerek kazılar yapılır. Genel olarak kazıları kazı öncesi, kazı esnası ve kazı sonrası dönem olarak 3 ana safhada inceleyebiliriz. Öncelikli olarak kazı öncesi dönemi bir değinecek olursak, tabii öncelikle alanda daha önce yapılmış bilimsel çalışmalar, tarihsel vesikalar, antik yazarların yazdığı bilgiler derlenir, toplanır. Bu bize bir ön bilgi sağlar ve ilerleyen aşamalarda da, kazı aşamalarında da çok işimize yarar. Daha sonra dediğim gibi alanın konumuna bağlı olarak bir kazı metodu belirlenir, bir kazı stratejisi belirlenir. Bu noktada da kazıya geçmeden önce alanda bir genel temizlik çalışması yapılır. Yani yüzeyde her zaman toprak bizi kazıya hazır şekilde beklemez. Ağaçlar, bitkiler olabilir, modern çöpler olabilir. Öncelikle bunlar yine belgelenmek suretiyle temizlenir. Daha sonra bir kazı yöntemi belirleriz. Örneğin burada biz grid sistemi, kareler sistemi dediğimiz bir metodolojiyi görüyoruz. Bu alanın çeşitli ölçülerde 1:1, 2:2, 5:5 ya da 10:10 ölçülerdeki karelere ayrılmak suretiyle uyguladığımız yöntemdir. Buradaki amaç da esasen şudur. Kazdığımız esnada açığa çıkan buluntuların birbirleriyle olan ilişkisini daha iyi şekilde koordine edebilmek, birbirleriyle olan bağlamını, konteksini okuyabilmek amacıyla alanı çok küçük birimlere böleriz. Ve her bir birimde çıkan objeyi o birim içerisindeki koordinat ve yüksekliklerini belirleyerek çizim ve plan üzerinde onların tam olarak çıktığı noktayı belirleriz. Tabii genel olarak buradaki aşamaya geldiğimizde, yani gridi hazırladık, artık kazı noktasına geldiğimizde dikkatli bir şekilde yüzeyden kazılacak alana doğru, zemine doğru çok hassas, dikkatli ve özverili bir şekilde kazı çalışmalarına başlarız. Tabii bu hemen bir çırpıda olmaz. Her 3 santimde bir, 5 santimde bir, 10 santimde bir bütün verileri belgeleyerek, bundan kasıt fotoğraflayarak, mimari varsa bunu çizerek, çeşitli notlar alarak her bir kademeyi belgeleriz.
0: Bir 2-3 santimden bahsettiniz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu bir günde mi yapılıyor 2-3 santim, yoksa 1 saatte 2-3 santim kazılabiliyor mu?
3: Bu başta da değindiğim gibi kazı alanının yerine göre değişebilir. Örneğin prehistorik dönem kazılarında bu çalışmalardaki bu belirttiğimiz santimler daha da kısalır. 3 santim, 5 santim eşliğinde çok hassas bir şekilde yapılır. Daha geç dönem kazılarında bu mesafeyi biraz daha aşabiliriz. Tabii buna bir zaman vermek çok doğru değildir. Çünkü alanda karşılaştığınız durum sizi buna biraz da sevk eder. Bu bir saat içinde de olabilir. Günler içerisinde, hatta belki 10 santimi özellikle daha prehistorik dönem, daha erken dönem kazılarında bu seneler, aylar ya da seneler içinde de gerçekleştirilebilir. Bu tamamen kazının stratejisine, alanın önemine, gridin önemine, yani karelaj içerisindeki hassasiyetine bağlı olarak değişebilen değişken kavramlardır.
0: Bir haberde okumuştum, Amerika'da bir şey buldular, çok değerli bir eser buldular. Fakat arkeologlar onun için, onu çıkartabilmek için yıllarını vermişler. Yani bir arkeolog bir eseri çıkarmak için 5 yıl, 10 yıl çalışabilir mi? Yani sadece hayatını ona adayabilir mi? Yoksa bu arkeologlar sürekli değişiyor mu uzun soluklu çalışmalarda?
3: Şimdi arkeolojinin temel amacı ya da biz arkeologların temel amacı, kazarken yerin altından bir şey bulma gayesiyle bunu yapmayız. Orada bir toprak dolgusu vardır. Yüzeyden aşağı doğru kazarken bu toprak dolgusunun nasıl dolmuş olabileceğini, varsa katmanlar, varsa farklı bulguların nasıl bu dolguya sebebiyet verdiğini anlamak için bu çalışmayı yaparız. Eserler bu anlama çalışması esnasında karşımıza çıkan objelerdir. Ve bunlar bizim için eser olmasının yanı sıra aynı zamanda bize oradaki toprak dolgusunun nasıl dolduğunu, alanın ne amaçla, niçin kullanıldığını gösteren aynı zamanda ipuçlarıdır. Bu bağlamda hemen bir eseri gördüğümüzde tabii ki hemen alalım, kaldıralım, dokunalım, bakalım içgüdüsüyle bunu yapmayız. Önce kazdığımız alanın dokusunu, stratigrafisini bozmamak kaidesiyle eserin güvenliğini, eserin sağlamlığını test etmeden onu kaldırmak yerine çok hassas ve detaylı bir şekilde gözlemleyerek bu çalışmayı yaparız. Dediğiniz gibi evet, pek çok uzun süreler alabilir bir eserin toprak içerisinden kaldırılması. Örneğin bir Mısır'da büyük bir hipoje kazıyorsanız, büyük bir lahit kazıyorsanız bu süre daha farklı olur. Ama yüzeye daha yakın bir alanda bir bulguya rastladıysanız bunu kavuşmak, buna erişmek, bunu açığa çıkarmak görece daha kısa bir zamana tekabül eder.
1: Kazı yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
3: Tabii bu çok çeşitli bir malzeme yelpazesini bize sunuyor. Tabii ki sizin de ilk aklınıza geleceği üzere önce kazmalar, küçük çapalar, daha sonra daha hassas çalışma gerektirilen yerlerde malalar, fırçalar, küçük dişçi aletleri, özellikle bu hemen sağımda gördüğünüz iskeletin detaylarını ortaya çıkarmak adına ince uçlu dişçi aletleri bizim temel kullandığımız kazı objelerinin başında gelir. Bunların dışında ölçümlendirmede kullandığımız metreler, jalonlar, son yıllarda artan dijital aletler de yine kazılar boyunca bizim ekipmanlarımız arasında yer alan aletler olduğunu söyleyebilirim.
1: Kazıdaki eserler nasıl korunuyor, nasıl bakım yapılıyor?
3: Biz arkeologların en önemli önceliklerinden biri, belki ilk görevi, ilk hassasiyeti eserlerin güvenliği ve onların gelecek nesillere aktarılması için düzenli şekilde bakımlarının yapılması ve kontrol edilmesidir. Müzemizde sergide bulunan eserler sergiye çıkmadan önce kontrol edilir. Restoratörler ve konservatörler tarafından gerekli temizlik işlemleri, güçlendirme işlemleri yapılır. Daha sonra da müzemizde şöyle bir uygulama vardır. Müzemizde her gün bir arkeolog nöbetçidir ve tüm salonları gün içerisinde defaatle gezerek eserleri kontrol etmeye çalışır. Ve bu noktada herhangi bir aksaklık olduğu durumunda konunun uzmanı restoratör ve konservatör arkadaşlar

0: bilgilendirilir. Onlar gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ve gerekli işlemi eser üzerinde gerçekleştirirler. Her eserin malzeme türüne göre her objenin kendine ait saklanma, korunma koşulları vardır. Biz depolarımızda bunları sınıflandırarak özel nem ve hava koşulları eşliğinde bunları muhafaza ederiz. Yine günlük sergi içerisinde olduğu gibi de depodaki eserlerimizi kontrol ederiz. Belirttiğim gibi herhangi bir aksaklık olduğu durumunda da konusunda uzman restoratör ve konservatör arkadaşlardan bu konuda destek alırız.
1: Peki arkeolog olmak zor mudur?
0: Bana göre arkeolog olmak zor ama bir o kadar da keyifli bir uğraş, keyifli bir meslek. Ben kendim nasıl arkeolog olduğuma karar vereyim. Sizlerden biraz büyükken lise çağlarında bir yaz tatilinde Mumya filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. O zaman arkeolog olmaya karar verdim. Tabii ülkemizde Mısır eserleri, Mısır arkeolojisi olmadığı için farklı türden bir arkeolojiyle karşılaşmak da benim için bir sürpriz oldu. Tabii iyi olan, güzel olan her şey zordur. İşinizin hakkıyla yapmak istiyorsanız çeşitli güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Arkeolojide de bu böyledir. Benim hocalarımdan değerli Ümit Serdaroğlu şöyle derdi, onu da belirtmek isterim. Arkeoloji çok şey ister ama az şey verir. Bu bir anlamda da gerçektir. Teknik donanımımızın iyi olması gerekir. Yabancı dillere hakim olmanız gerekir. Eski dilleri bilmeniz gerekir. Sürekli kendinizi güncel ve yenilemeniz gereken bir uğraş olarak da arkeolojiyi tanımlayabiliriz.
2: Siz kazıya katıldınız mı hiç?
0: Evet, ben çok kez katıldım. Öğrencilik dönemlerimde ve hala İstanbul içerisinde ben ve diğer arkadaşlarım sürekli arkeolojik kazıları denetlemekteyiz. Arkeolojik kazılara refakat etmekteyiz.
2: Denetlemek değil, kazmak. Kazı yapmak.
0: Tabii onu da.
2: Öğrenciyken daha çok.
0: Evet, yok, şimdi de yapıyoruz. Örneğin Emir Bey'le Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde çalışma yaparken orada bir zemin mozaiği bulduk. Burada çok hassas ve dikkatli bir şekilde sizin de belirttiğiniz gibi belirttiğim tekniklerle orada birebir çalışma şansı yakaladık.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz burada tabii ki bu bilgilerle ve bu mekanla sürprizlerle karşılaştık. Şimdi geri kalanların çocuklarla gezmek istiyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
2: Hadi bakalım çocuklar.

0: şeylere de bakalım mı?
1: Bu ne, bu ne?
2: Burada, ben burada bulunanlardan doğuruyormuş diye biliyorum.
0: Evet, ben de sikke buldum. Bu da İstanbul Yeni Kapı 2006 kazılarında bulunmuş.
3: Madalyon.
0: Sikke şurada gördüğüm şey gibi. Kırmızı.
2: Ama çok ince.
0: Evet. Bak, bu da sikke. Hepsi sikke galiba.

0: bazılarında.
1: Evet, çok değişik.
0: Çiçekleri ezip üstüne döküyorlarmış, öyle biliyorum. O zamanın renkleri. Ya, burada şurada, hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Kaplumbağa.
1: Şurada öküz gibi bir şey var.
0: O şey, inek. Süt çekiyor ya, çok değerli kına oluyor.
1: Vazonun şey Çınarlı Çanakkale taraflarında falan bulmuş.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Çok değerliler muhtemelen.
0: Şu kafasında kova taşıyor gibi değil mi?
1: Evet. Ya şimdi bazıları öyle çok değişik şeyler var. Ama bir yandan da çok güzeller. Mesela bak şurada bir şeyin kafasına benzer bir şey var.
0: Herhalde şu. O ejderha yapma.

0: İzlediğimiz şey parçalarla birleştirilmiş hali.
1: Evet, bazılarını tek parçası bulmuşlar gibi.
0: Baksana sadece hani üst kısmı gibi bir yer.
1: En üsttekiler en büyükleri gibi bayağı büyük.
0: Aa, şeye benzemiyor mu? Videoda izlediğimiz hani gözlü bir şeye benzemiyor. Şurada da bir şey var.
1: Bazı vazolar, azına bakarsak anlaşılır, bazı vazolar yüzlü yapılmış.
0: Ya bak şurada insan biçimli kap parçaları. Bak şurada da bir şey var, değişik bir şey.
1: Bunun şey yapılmamış ev gibi.
0: Evet. Bunun şeyi nerede? Nedir o? Şurası da herhalde. Ama yok. Bu mu acaba?
1: Herhalde onun gibi bir şey. Şurada da bir parçası bulunalım.
0: Evet. Bunların hepsi galiba kırıkla birleştirilmiş şeyler.
1: Şu tam kırılmamış gibi sadece şu.
0: Evet.
1: Şu da şunun gibi büyük.
0: Bak şurada da şeyler var. Çivi gibi şeyler var.
1: Balık gibi değil mi? Şu balığın arkası.
0: Evet, kuyruğu gibi. Şurada şey var, şeffaf bir şey var.
1: Şunlar da herhalde kalem gibi bir şeyler
0: olabilir. Bakayım. Şey, iğneymiş. Başlı iğne.
1: Şunlar da iyik çivi gibi.
2: Sevgili izleyiciler, şimdi farklı bir bölümdeyiz. Arkeolog Emir Bey bizimle beraber. Emir Bey merhabalar, nasılsınız?
3: Merhaba.
2: Biz şimdi bütün müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Aynen. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz yer çok farklı bir yer. Evet. Biz neredeyiz? Bize birazcık anlatır
3: tabii
2: mısınız?
3: Tabii ki, tabii ki. Şu anda müzemizin üst kat salonlarından hazine salonundayız. Burada değerli madenlerden, değerli taşlardan, fil dişinden yapılmış eserler mevcut. Salonumuzda 4 tane vitrin var. Bu 4 tane vitrinde farklı dönemlere ait eserler vitrin içinde sergilenmekte.
0: Bu eserlerin içinde neler var?
3: Bu eserler içerisinde o dönemde tapınaklarda kullanılmış kült objeleri, fil dişinden yapılmış kült objeleri var. Onun haricinde de takı olarak kullanılmış küpeler, yüzükler, kolyeler, aynı zamanda yine elbiselerini tutturmak için kullandıkları fibulolar var.
0: Bu küpeleri, kolyeleri kimler yapmış?
3: Bu küpeleri ve kolyeleri veya takıları hem kadınlar kullanmış hem erkekler kullanmış. Ağırlıklı olarak da altından yapılmış bu eserler. Ama aynı zamanda altın yanında farklı tekniklerde yapılmış taşlar da kullanılmış. Gümüş alaşımlar da kullanılarak yapılmış takılar da mevcut.
2: Peki bizim dönemimizde şu anda altın mesela çok değerli. Değerli taşlar da var. O dönemin insanları bu paraları kullanırken ya da bu takıları kullanırken bu madenin değerini gümüşü ya da altını ayırt edebiliyorlar mıymış?
3: Kesinlikle edebiliyorlarmış. Çünkü altın veya gümüş veya bir akik taş veya lapis lazuli taş o dönem içinde yine değerli ithal bir ürün de olabiliyor. Yine o topraklardan çıksa da az miktarı çıkması nedeniyle değerli ürünler. Fakat olaylara belki şöyle bakmak lazım. Diğer salonlarda, diğer müzemizin diğer şeylerinde gezdiğinizde de görmüşsünüzdür. Biz aslında buradaki eserlerle o dönemki toplumun yaşayışlarını, nelerden hoşlandıklarını, nelerden zevk aldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Bu eserler daha nadir bulunması nedeniyle tabii insanların dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebiliyor. Ama biz arkeologlar olarak olayın maddi olarak değerini değil, aslında bize o dönemin kültür zenginliği konusunda bize ne verdiğini, ne anlatmaya çalıştığı üzerinde durmaya çalışıyoruz.
2: Emir Bey çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler edindik. Biz gezimize devam edeceğiz.

0: Berat Bey, benim bu bölümle ilgili çok sorum olacak ama öncelikle çocukların sorularına yer vermek istiyorum. Size soruları var.
1: Tabii, bekliyorum onları.
2: Sikke ne demek?
1: Sikke ne demek? Şimdi günümüzdeki, şöyle hemen örnekten başlayayım. Cebimizdeki madeni paraları düşünelim.

0: yapan para deniyoruz, madene. Antik dönemde de ticareti kolaylaştırmak için, çünkü eskiden değiş tokuş yöntemi var ve zor bir yöntemdi. İnsanlar bir mal almak için başka bir şey vermek, mal vermek zorundalardı. Bunun için ilk defa da bizim topraklarımızda olması nedeniyle de önemli. İlk defa Lidyalılar, biliyorsunuz, Manisa'nın başkenti, bugünkü Manisa'da sahil yakınlarındaki başkentleri var. Sardes kenti, antik kenti. Burada ilk defa sikkeyi kullanmaya başlıyorlar. Sikke nedir? Belli bir ağırlığı olan, üzerinde kim bastıysa ona bir kent olabilir, devlet olabilir, bir kral olabilir. Onun simgesini ve işaretini taşıyan yuvarlak madeni objeler olarak nitelendiriyoruz. Kısaca tanımı bu. Yani antik dönemin bu şekilde kullandıkları madeni paralar diyelim. Ama para demek değil. Yani sikke paradır ama her para sikke değildir. Çünkü para çeşitli şeylerde de kullanılabilir. Ne diyelim? Buğday taneleri de para olarak kullanılabilir. Sikkenin böyle bir tanımı var. Sikke gene gelirsek önemli bizim için. Çünkü ilk defa Anadolu'da kullanmaya başlanmış.
1: Buradaki sikkeler nereden geldi?
0: Buradaki sikkeler de gene çok çeşitli yerlerden geliyor. Eğer işte biraz anlatmaya çalışmıştım. İlk defa Lidyalılar sikkeyi kullanıyorlar, basıyorlar ama daha sonra bakıyorlar ki ticarette insanlar bu kolay ve çok pratik bir yöntem. Onun için o zamanki bütün kentler de devlet aynı zamanda. Mesela Efes, o da bir antik kent. Kendi adına onlar da para basmaya, yani sikke basmaya başlıyorlar. O yüzden pek çok, bütün hem Anadolu'nun sahilleri, hem Anadolu bölgesi, hem diğer Akdeniz bölgesinde sikke çok bir anda yayılıyor. Pek çok şehir, devlet basıyorlar. Onun için geliş yerleri çok farklı. Hepsini de bakın burada görürseniz çok çeşitli yerler var, kentler var, bölgeler var. Pek çok şehir kendi adına ticarette kullanmak üzere sikke basmış. Günümüzde de kazılarda da bulabiliyoruz. Kazılarda en çok çıkıyor ve zaten müzelerimizde, bütün müzelerimizde en çok eser sayısını sikke oluşturuyor. Çünkü sikkeler ticarette kullanıldıkları için çok fazla basılabiliyor. 10 bin, 100 bin şeklinde tek tek basılabiliyor. Bir de bunlar tek tek çekişle vurarak basılıyor. O yüzden basmaklar sözcüğünü kullanıyoruz.
1: Üzerindeki figürlerden mi, nereden ait olduğunu?
0: Tabii ki. O zaten bizim en büyük anlamamızdaki ipucu oluyor. Çünkü bütün basan bir şehir buna hem kendi tasvirini koyuyor. Mesela nasıl diyeyim? Büyük İskender adına da sikke basılmış. Yazıyla ve resimle bunu gösteriyor. Yazısına bakıyoruz. Onu okuyoruz tabii, o eski Grekçe. Eski Grekçe. Orada kendi ismini yazıyor. Kral olduğunu yazıyor. Ya da bir kentin adını kısaltma olarak veriyor. Örneğin Side var. Bugün biliyorsunuz Antalya'da. Side antik kenti. O da Side olarak yazıyor bunu. Aynı zamanda Side bir de nar resmi koyuyor. İlk bastığı paralar, sikkeler bunlar. Nar da eski Grekçe nar, Side anlamına geliyor. Hem yazıdan okuyabiliyoruz hem üstündeki resimden anlayabiliyoruz.
2: Peki burada şimdi, az önce ben gezdim, şöyle bir baktım, yüzlerce sikke var içeride. Ve dönemsel Roma, Yunan, burada başka var, çok var. Tahminimce hepsinden birer tane var. Şimdi bu sikkeler örnek teşkil ediyor. Peki diyelim ki şu bir tanesinin devamı nerede? Nasıl saklıyorsunuz?
0: Tabii, yani biraz da ona değinmiştim. Bütün müzelerimizde en çok eser sayısını, bütün bizim müzemizde dahil, sikkeler oluştururlar. Dediğim gibi bir sikkeden 10 bin tane, 5 bin tane ya da çok daha sayıda fazla basılmıştır ticarette kullanıldığı için.
2: O kadar bulduğunuz müzede saklıyor musunuz şu
0: an? Bütün
2: anda?
0: Müzelerde bu vardır. Yani sikke sayısı çoktur.
2: Sadece birer tane buradan
0: buraya oluyor. Buraya müzün diğer keramik örneklerinde de, sergide gördüğümüz eserlerden de aslında bir tane amfora yoktur. Kazılardan gelmiş 50 tane, 100 tane amfora vardır ama buraya en iyi örneği verilir. En iyi durumdaki, o döneme en iyi yansıtan örnek verilir. Diğer sikkeler ya da diğer eserler depolarda muhafaza edilir. Ama bunlar sadece gelecek kuşaklara aktarılmak için muhafaza edilmez. Aynı zamanda bunların üzerinde pek çok bilimsel araştırma yapılır. İlgili okullarca, üniversitelerin doktora tezleri, yüksek lisans tezleri ya da başka bilimsel araştırmalar, makaleler bu gene sikkeler üzerinde yapılabiliyor.
2: Bunlar hep özel izinle oluyor. Herkes tabii, ben geleceğim, bunlara bakacağım
0: ciddi
2: diye.
0: Ciddi çalışmalar sonucunda, ancak akademik çalışma.

0: yerlerde bunları göreceksiniz tekrar. Siz de aynı şekilde devam edeceksiniz bunları korumaya, insanlara göstermeye, ziyaretçilere.
1: Sedat Bey çok teşekkür ederiz. Müzede gezmediğimiz yerler kaldı. Biz vaktimiz

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerde biz bu hafta İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ettik. İçeride gerçekten çok keyif aldık. Lahitleri inceledik. Arkeolojik kazılar nasıl yapılır onları öğrendik. Hatta Zeus'la birlikte fotoğraf çektirdik. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz.
2: Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
0: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 13 Temmuz Pazartesi saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalar yeni haftaya jeopolitik risklerin ve kritik ekonomik verilerin kesiştiği bir gündemle başlıyor. İran-Amerika hattında tansiyon yeniden piyasanın radarında. Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik devam ederken yatırımcılar bir yandan enerji arz güvenliğini, diğer yandan da riskin petrol fiyatları üzerindeki kalıcı etkisini takip ediyor. Brent petrol %4'ün üzerinde primle 80 dolara yaklaştı. Emtia tarafında dengeler yeniden kuruluyor. Altında güvenli liman talebi, merkez bankalarının alımları ve faiz beklentileri fiyatlamanın ana unsurları olurken güçlü dolar ve tahvil faizleri değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altında geri çekilme takip ediyoruz ve küresel piyasaların bir diğer önemli başlığı da dolar. Deutsche Bank'ın son raporu Amerikan para biriminin geleceğinde yalnızca FED politikalarının değil, küresel yatırımcıların Amerikan varlıklarına yönelik tercihlerinin belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Wall Street'te ise bilanço sezonu başlıyor. Büyük bankalar ve teknoloji şirketlerinden gelecek sonuçlar, yüksek değerlemelerin, sürdürülebilirliği ve yapay zeka yatırımlarının piyasa üzerindeki etkisini açısından kritik olacak. Ve gözler yarın açıklanacak. Amerikan enflasyon verisinde olacak. Siz yine bu sabah seans öncesinde sadece rakamları ve verileri, grafikleri değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

Gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerika'dan İran'a yeni saldırı var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri bugün doğu yakası yerel saatiyle 17'de Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı ifadesine yer verdi. Devam edelim. Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. Amerikan Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nın ticari trafiğe açık olduğunu söyledi.

0: ama Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürmesi dünyanın en önemli petrol taşımacılığı güzergahlarından birinde güvenliğe ilişkin endişeleri yeniden arttırdı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin çelişkili mesajlar dikkat çekiyor. İran'ın su yolundan geçişlere yönelik yeni protokolü denetlemekle görevli merci de bugün gemilerin geçişinin mümkün olmadığını bildirdi. Trump'sa yaptığı açıklamada boğazın bizim açımızdan açık olduğunu ifade ediyorum dedi. Devam edelim. Kabine tarihi NATO zirvesinin ardından toplanıyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada Hürmüz'de yükselen tansiyon, Amerika'dan F-35 tedarik süreci ve S-400 hava savunma sistemleri gibi kritik başlıklar var. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumda mercek altına alınacak. Devam edelim. Türkiye-Amerika hattında F-35 açıklaması var. Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker, Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecine ilişkin yaptığı açıklamada F-35 gerçekleşecek bir anlaşma değerlendirmesinde bulundu. Ve sürecin S-400 konusunda Amerikan yasalarının gerektirdiği şartlara bağlı olduğunu da vurguladı. Devam edelim. Bir başka önemli gündem maddesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Vergi düzenlemesi af değil, kolaylık dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yönelik düzenlemenin ödeme iradesi bulunan mükelleflere kolaylık sağladığını söyledi. İlk 25 günde 228 binden fazla başvuru alınırken 206 milyar liralık borç da taksitlendirildi. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi rakamlarla, verilerle konuşalım. Bakalım son fiyatlamalar bize ne söylüyor. Brent petrolle başlayalım. %4'ün üzerinde prim var. Brent petrolde yukarı yönlü hareket ediyor. 79,1 dolardan fiyatlanıyor. Devam edelim altın onsla. Altın ons tarafında geri çekilme takip ediyoruz. %1,5'un üzerinde düştü altın ons. Şu anda 4057 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında 2,8'lik bir geri çekilme var. 58,1 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş ons platinde de %2'nin üzerinde düşüş takip ediyoruz. 1598 dolardan fiyatlanıyor. Ve paladyum 1250 dolarda seyrediyor. %2'nin üzerinde geri çekilme var. O tarafta da kıymetli metaller tablosu kırmızı bugün. Devam edelim. Asya piyasalarına bakalım. Asya piyasalarında Çin Şangay %1,5'un üzerinde düştü. 3934 puandan geçiyor. Hindistan'da da geri çekilme var. 0,84'lük 76.918 puandan işlem görüyor. Güney Kore tarafında 6.905 puan seviyesini izliyoruz ve oradaki geri çekilme de %7,5'un üzerinde. Hong Kong'da da 0.13'lük bir düşüş var. 24.143 seviyesini takip ediyoruz. Amerika tarafına bakalım. Amerikan borsalarında son durum ne? Orada da kırmızı bir tablo izliyoruz. Dow Jones 0.37'lik geri çekilme hareketi gösteriyor. Nasdaq'ta %1'in üzerinde düşüş var ve S&P 500'de de 0.47'lik bir kayıp takip ediyoruz. 7539 puandan işlem görüyor S&P 500. Rakamları, verileri, son durumu paylaştık. Şimdi Amerika ile İran arasında tansiyon düşmüyor dedik. Amerikan ordusu İran'ın yine bir sivil gemiyi hedef aldığını iddia etti. Yeni bir saldırı dalgası başlattı ve İran'ın güney bölgesindeki çok sayıda kentten patlama sesleri yükseldi. Şimdi son durumu detaylandıralım.
1: Tahran'ın saldırı kabiliyetini azaltmayı amaçladık denildi. ABD yine İran'a saldırdı. ABD ve İran arasındaki gerilim İran'ın Hürmüz'deki saldırısıyla başladı. Tahran yönetimi bir ticari gemiyi hedef aldı. Yasaklı rotadan gittiler denilerek Kıbrıs bandralı bir gemiye saldırı düzenlendi. Hürmüz Boğazı kapatıldı. Bunun üzerine ABD güçleri İran'a yönelik operasyon başlattı. Tansiyon gün içinde azalsa da gece saatlerinde yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı yine sivil bir gemiye ateş açıldı diyerek tekrar harekete geçti. Operasyon talimatının Trump'tan geldiği vurgulandı.
2: Ticari denizcilik Hürmüz Boğazı'nda terörize edilemez ve elbette taraflar arasındaki mutabakat her zaman performansa dayalıydı. Ve Başkan Trump, eğer gemiler saldırıya uğrarsa ya da İranlılar saldırgan davranmak isterse büyük bir güçle karşılık verecek.
1: ABD'nin hedefinde İran'ın güney bölgeleri ve Hürmüz Boğazı çevresindeki kentler vardı. Sirik, Bender Abbas, Keşm Adası, Buşehir ve Cas kentlerinde patlamalar meydana geldi. ABD saatler sonra saldırıların durduğunu duyurdu. Hassas mühimmatlarla birçok noktadaki onlarca hedefi vurduk açıklaması yapıldı. İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmediği söylendi. ABD seyir özgürlüğünü sağlamaya hazır mesajı verildi. Tahran, ticari gemileri durdurduğunu doğruladı. İki geminin kimlik tanıma sistemlerini kapattığını öne sürdü. ABD saldırılarına karşılıksa Namlu'yu Körfez'e doğrulttu. Bahreyn ve Ürdün'ün hedef alındığı açıklandı. Saldırılar petrol fiyatlarında hareketliliğe neden oldu. Brent petrolde %2'lik bir artış görüldü.
0: Ve Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseliyor dedik. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin güvenliğini sağlamak amacıyla İran'a yönelik yeni hava operasyonları başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre de operasyon emri doğrudan Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından verildi ve Washington, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik tehdit oluşturabilecek askeri kapasitesini hedef aldığını ifade ediyor. Yeni operasyon bölgede tansiyonun henüz kalıcı olarak düşmediğine işaret ediyor. Şimdi piyasaların odağında tek soru var. Bu gelişme Hürmüz Boğazı'nda petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden arttırır mı? Durumu biraz daha detaylandıralım. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye ateş açtı. Ardından boğazı kapattığını açıkladı. Bunun üzerine Amerika İran'a hedef aldı ve birçok kente de saldırı düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin detaylarını İran devlet medyası verdi. Buna göre devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye belirlenen güzergah dışında harekete geçtiği için uyarı ateşi açtı. Gemi isabet aldı, hasar meydana geldi. Devrim muhafızları daha sonra Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. Amerikan saldırıları durana kadar boğaz kapatıldı açıklaması yapıldı. Açıklamada Amerika'ya mesaj da verildi. Eğer düşman bir hata yapıp bize karşı yeni bir saldırı başlatırsa güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve düşman üslerine hedef alacağız ifadeleri kullanıldı. Amerika'dan yanıt gecikmedi. Washington yönetimi düğmeye bastı. Saldırılar yeniden başladı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinin de aralarında olduğu birçok kente patlamalar meydana geldiği belirtildi. Hürmüz açık mı kapalı mı, ortada dikkat çeken bir bilgi savaşı var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı yönündeki açıklamalarına Amerika'dan çok net bir yanıt geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine açık olduğunu, ticari gemilerin geçişini sürdürdüğünü ve Amerikan güçlerinin de seyri sefer özgürlüğünü korumak için bölgeye konuşlu olduğunu açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada İran'ın boğaz üzerinde kontrol sahibi olmadığını savundu ve dün gece İran'a yönelik ağır operasyon düzenlediklerini söyledi. Bu açıklamalar aslında askeri olduğu kadar ekonomik bir mesaj da içeriyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğu algısı bile petrol fiyatlarında sert yükselişe neden olabilecek güçte. Amerika ise piyasalara enerji arzı kesintiye uğramıyor mesajı vererek yeni bir enerji şokunun önüne geçmeye çalışıyor. Şimdi emtia tarafına bakacağız. Çünkü emtia tarafında da dengelerin değiştiğini takip ediyoruz. Geçen hafta emtia tarafında oldukça farklı fiyat hareketleri izledik. Tarımsal emtialarla değerli metaller birbirinden ayrıştı. Fiyatlamaların merkezinde de tabii yine arz güvenliği ve jeopolitik riskler yer alıyordu. Özellikle de kahve ve kakao fiyatları başta olmak üzere Batı Afrika ve Güney Amerika'da üretimi olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle güçlü yükseliş kaydetti. Uluslararası piyasalarda arz endişeleri de yeniden ön plana çıkarken iklim risklerinin tarımsal emtia üzerindeki baskısı da devam ediyor. Petrol tarafında ise Orta Doğu'daki gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler fiyatlamalarda etkili olmayı sürdürürken piyasa her açıklamayı arz güvenliği açısından yakından izliyor. Buna karşılık altın cephesinde tablo farklı. Amerikan tahvil faizlerindeki yükseliş, doların yeniden güç kazanması güvenli liman talebini sınırlıyor ve altın fiyatlarında kar realizasyonlarını beraberinde getiriyor. Jeopolitik riskler devam etse de güçlü dolar ve yüksek faiz beklentileri kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturuyor. Dolayısıyla da emtia piyasasında artık tek bir hikaye yok. Enerji tarafı jeopolitik gelişmeleri, tarımsal emtialar, iklim koşullarını, değerli metallerse FED beklentileri ve doların seyrini fiyatlamaya dahil ediyor. Şimdi petrol fiyatlarındaki beklentileri de stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. Buyurun izleyelim.
3: Aşağıda 73 dolar, yukarıda işte 80-85 dolar bandı aralığında hareket eden bir Brent petrol fiyatlaması görebiliriz. Burada çeşitli etkiler oluşabilir. Jeopolitik tansiyonun tekrar artmasının yanında Trump'tan şöyle bir açıklama da geldi. Petrol fiyatlarını işte Orta Doğu ülkeleri de konuştuk, biraz daha yukarıya çekmeyi hedefliyoruz şeklindeki açıklaması da petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü atakları oluşturdu. Hep şunu konuşmuştuk, 73-85 dolar arasındaki stabilizasyonun sebebi olarak ihracatçı ülkelerinde tabii ki petrol fiyatlarındaki geri çekilme onları da üzmemeli. Aynı zamanda enflasyonu da körüklememeli. Belli bir denge içerisinde fiyatlama kalabilmeli şeklinde bir vurgu yapmıştık. Nitekim bu beklentim 73-85 dolar arasındaki Brent petrol fiyatlaması beklentim devam ediyor diyebilirim. Yani ilk etapta tansiyon yükselip ekstra bir şok oluşmadığı ölçüde, jeopolitik riskten bahsediyorum, oluşmadığı ölçüde de petrol fiyatlarında 80-85 doların üstü fiyatlamayı kısa vade görmemiz mümkün görünmüyor. Aşağıda da 70 doları, 73 doları hatta çok kırmak istemeyen bir yapı oluşabilir. Bu durum dediğim gibi her iki taraf açısından da, yani ihracatçı ülkeler açısından da aynı zamanda enflasyonu körüklememesi açısından da önemli bir etki olarak göze çarpıyor. Burada tabii baktığımız zaman aslında 115 dolarları konuşurken sert bir geri çekilme gördük. 40 dolarlık bir geri çekilme, hatta 45 dolar gördük ama şu an 40 dolarlık bir seviyede bunu fiyatlıyoruz. Bu da aslında tatminkar bir yapı. Yani 115 dolarlardayken enflasyon endişelerini konuşuyorduk. Şimdi tekrardan neredeyse eski fiyatlamasına geri döndü. Bu açıdan da bu stabilizasyon, yani fiyat aralığındaki 73-85 dolar arasındaki stabilizasyon anlattığım sebeplerden dolayı bir süre daha bence devam edebilir.
0: Devam edelim. Doların kaderi değişiyor mu? Deutsche Bank'tan dolarla ilgili önemli bir rapor var. Küresel finans sisteminin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Bankaya göre artık doların yönünü yalnızca Fed'in faiz kararları değil, küresel yatırımcıların sermaye tercihleri belirleyecek. Raporda özellikle Amerikan hazine tahvillerine olan talebin zayıfladığına, buna karşı yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik sermaye akışının hızlandığına dikkat çekiliyor ve bu değişim önemli. Çünkü uzun yıllardır doların küresel üstünlüğünün temelinde yalnızca Amerikan ekonomisi değil, Amerikan tahvil piyasasının güvenli liman özelliği de bulunuyordu. Şimdi ise yatırımcıların güvenli tahvil yerine büyüme hikayesi sunan teknoloji şirketlerine yönelmesi doların küresel rezerv para rolünün geleceğine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor. Deutsche Bank ayrıca Çin'in Yuan'ı uluslararası ticarette daha etkin kullanmaya yönelik stratejisinin önümüzdeki yıllarda küresel finansal dengelerde önemli değişimlere yol açabileceği değerlendirmesi de yapıyor. Şimdi hepsini konuşacağız. Seans öncesinde canlı yayın konuğum Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
4: Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler size de. Tabii önce Orta Doğu'yu konuşarak başlayalım. Fiyatlamalara etkisine Hürmüz'de yeniden tansiyon yükseldi. Bir taraftan İran biz Hürmüz'ü kapattık diyor ama Amerika tarafı da Hürmüz açık, akış devam ediyor diyor. Brent petrol fiyatlaması 80 doların hemen kıyısında. Altın onsla geri çekilme izliyoruz. Siz tüm gelişmelerle bu fiyatlamaları nasıl değerlendirdiniz Mustafa Bey?
4: Ne yazık ki Orta Doğu'da sular, özellikle Körfez bölgesinde bir türlü durulmuyor.

0: Teknik anlamda baktığınızda ateşkes ilan edilmiş gibi görülse de esasında ateşkesin fiilen bittiği bir ortam yaşıyoruz. Bu sadece Amerika İran'la alakalı değil. Körfez'deki diğer ülkelerin de bir tür sıcak çatışmanın içinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Adı konulmamış, düşük yoğunlukta bir savaş var. Ne yazık ki bunun büyüme potansiyeli de var. Gerek İran gerekse Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman tabii fazla agresif tutumları da bunu bir bakıma körüklüyor. Her şeye rağmen enerji fiyatlarına ve buna bağlı girdi fiyatlarına baktığınızda neticede müzakerelerin de devam etmesinin de etkisiyle bir bakıma biraz daha ılımlı bir rakam görülüyor. Ancak tabii bu çatışmaların daha da büyüyebilme ihtimaline karşı nereye evrilir kestirmek zor. Ama şu anda biraz finansal piyasalar açısından baktığınızda alışmışlık var. Ne demek istiyorum alışmışlık var derken rutin birbirlerini bombalarlar. Bu iş büyümez alışkanlığı var. Dolayısıyla da şimdilik fiyatlama negatif yönde fazla evrilmiyor. Ancak bunun boyutunun nereye doğru gidebileceği konusunda kimsenin bir fikri yok esasında. Olmadık bir zamanda olmadık başka sıcak çatışmaların ardından görüşmeler kesilirse fiyatlamalarda çok keskin yukarı hareketler görülebilir. Özellikle petrol fiyatları anlamında baktığınızda. Ama şimdilik piyasalar açısından tutunabilecek en önemli dal görüşmelerin devam ediyor olması. Umarım bu süreç hem çatışmasızlıkla hem de bir an önce barışla hallolur.
1: Hürmüz'ün kapalı olduğuna yönelik algının güçlenmesi, oradaki trafiğin aksaması petrolü tekrar üç haneli fiyatlamaya çeker mi Mustafa Bey? Ne dersiniz?
0: Onun için sadece kapalı olması değil, sıcak savaşın daha da büyümesi ve Körfez ülkelerinde buna dahil olması gerekiyor. Öyle bir senaryoda. Zaten malum İran kapadım açtım diye ikide bir beyanatta bulunuyor. Hatta dün de İran kapadım dedi. Akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri hayır açık dedi. Dolayısıyla buradaki durumu dikkatli takip etmek lazım. Ama tek kıstas Hürmüz'ün açık kapalı olmasından ziyade üç haneli rakamlardan söz ediyorsak petrol fiyatlarında Körfez bölgesinin tamamına yayılabilecek bir sıcak savaşın olması durumudur. Bunun tetiklemesi. Tabii zaman zaman yine petrolde doğal gazla hareketlenmeler oluyor. Bu olmuyor demek değil. İşte 70 dolardan 75 dolara, 80 dolara çıkıyor. Ardından yapılan açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'na bağlı beklentiler nedeniyle tekrar düşüşe geçiyor. Ama görünen o ki eskisi kadar insanlar rahat olmayabilir. Çünkü iki ülkenin de tutumu giderek daha agresifleşiyor. Bunun sonucu umarım daha da büyük bir savaşa doğru evrilmez.
1: Trump da ısrarla benzin fiyatları ile ilgili pompa fiyatları daha hızlı düşmeli açıklaması yapıyor. Tabii Kasım ayında ara seçimler var. Piyasalara verilen mesajı da var. Hürmüz açık, orada akış devam ediyor derken Trump ne yapmak istiyor? Piyasalara mı bir mesaj veriyor? Çünkü sahadaki gerçeklikle bu aynı görünmüyor.
0: Trump'ı kestirmek zor tabii. Petrol fiyatlarına bağlı olarak oradan elde edilen çeşitli ürünlerin fiyatları da dalgalı bir seyir izliyor. Tabii Amerika'da seçmenin önemli kıstaslarından bir tanesi benzinin galon fiyatının özellikle 4 dolar ve altında olmasının beklentisi. Eğer bu 5 dolarlara doğru çıkışı olursa tarihteki geçmiş örneklerinde olduğu gibi o zaman iktidarda olanlar da çok ciddi bir oy kaybı hatta hezimetle sonuçlanan durumlar ortaya çıkıyor. Benzinle ilgili Trump'ın açıklamalarının arkasında böyle bir senaryo yatıyor. Kötü durumda oy kaybetmeme endişesi var. Ama netice itibariyle baktığınızda bu da petrol fiyatlarıyla alakalı bir şey. Gerçi Amerika kendisinde ürettiği ciddi bir petrol yapısına sahip ama dünya geneli için konuştuğumuzda petrol fiyatlarına bağlı akaryakıt fiyatları da değişiyor. Malum bir de Rusya'nın motorin arzını kısması ile ilgili bazı problemler var. Ukrayna'nın bazı rafinerileri vurması sonucunda petrol türevi olan motorinin ihracatını Rusya yasakladı. Kendi bünyesinde tutmaya çalışıyor ki ancak kendisine

0: yetebilecek kadar üretim yapabiliyor. Bu mesela bizi de yakın coğrafyadaki bazı ülkeleri de ilgilendiriyor. Mazot veya motorin ticareti ciddi derecede yüksek yapılıyor Rusya ile biz ve bizim gibi bazı ülkeler tarafından. Bunun da tabii dünyadaki akaryakıt piyasası üzerine baskıları da olmuyor değil. Dolayısıyla esasında süreç çok katmanlı. Sadece Körfez'i değil, Ukrayna-Rusya savaşını, oradaki gelişmeleri de düşünmekte fayda var.
1: Peki altın tarafına geçelim mi Mustafa Bey? Altın ons fiyatlamasını nasıl değerlendirdiniz? Geri çekilme takip ediyoruz altın tarafında.
0: Hala dengelenmeye çalışıyoruz. Baktığınızda 4000 dolarlar civarında piyasa ve fiyatlama oturmaya çalışıyor. Zaman zaman 4000 doların altına düştüğü günler de oluyor. Ama ardından da 4150-200 dolarlara kadar çıktı. Zaman dilimlerini de gördük geçtiğimiz hafta. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizi izleyenler de yanılmadığımızı göreceklerdir. Geçmiş tahminlerimizden kaynaklı. Burada bir taban oluşturma çabası var. Tutunabilir. Tekrar bir 4200-250 bandına gider. Gidebilmesi için suların biraz durulması, özellikle savaş anlamında biraz daha rahatlama ve anlaşma adımlarının atılması gerekiyor. Olmadığı takdirde savaşın büyümesi, merkez bankaların özellikle Fed'in tutumunun biraz daha agresifleşmesi durumunda ne yazık ki altın yatırımcısı açısından biraz daha sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olabilir. Burada 3700-750 bandına kadar geri çekilme ihtimalini ons fiyatta öngörebiliriz. Yukarı çıkarken hiç acele etmeyecekmiş gibi görünüyor değerli metaller. Ama aşağı düşme eğilimi biraz daha kuvvetli. Bunun temel nedeni de son iki senedir yaşadığı momentumun çok güçlü bir şekilde primlendirmiş olması bu değerli metalleri. 2026'nın başından itibaren bu momentumun kaybettiğini gözlemliyorduk zaten. Savaş, merkez bankalarının tutumları da buna tuz biber ekti. Ne yazık ki kısa vadede çok hızlı bir çıkışın olmayacağını, 4200-250 bandına çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Şayet sonbaharda Fed'in yumuşama sinyalleri gelirse, jeopolitik risklerde biraz makul seviyeye inerse, ondan sonra altın fiyatını bir daha konuşmak gerekiyor yukarı anlamda değerlendirmek amacıyla.
1: Altın ons için yukarıda bir öngörünüz var mı?
0: 4200-250 kısa vadede görebileceği nokta, az önce ifade etmiştim. Fed'in tutumu yumuşarsa, barış anlaşması imzalanırsa da 4900 bandını görebiliriz. Ama üstünü görmemiz şu an bir aşamada baktığımızda oldukça zor.
1: Peki buradan dolara geçmek istiyorum. Çünkü Deutsche Bank'ın bir raporu var. Kararı artık küresel yatırımcı verecek doların yönüyle ilgili diyor. Ne anlama geliyor Mustafa Bey bu değerlendirme?
0: Tabii şimdi dolar değeri, doların convertible en önemli para birimi olması gibi özellikler hakikaten yıllardır finans çevrelerinde tartışılır. Malum Bretton Woods'ta bu sağlandı Amerika tarafından. Bütün finansal sistem dolarize edildi. Ancak 71'den bu yana zaman zaman dalgalı bir seyir izliyor. Şimdi özellikle Amerikan başkanının doların dünya parası olma özelliğini kaybettirmemek için elinden gelen çabayı gösterdiğini görüyoruz. Ancak doların yine teknik anlamda bazen fazla değerli olması, zaman zaman öngörülemeyen özellikle Trump hükümeti döneminde açıklamalarla dalgalanıyor olması hep bir alternatifi insanların kafasında canlandırmak gereğini doğuruyor. Esasında bu süreç son 35-40 yıldır da var, dolara alternatif ne olabilir diye. Hatta biraz geriye gidersek 2000'li yılların başında Euro'nun doğuşundaki temel motivasyon da buydu. Baktığınızda evet dolar giderek dünya ticaretinde ağırlığını yitiriyor ama bu çok yavaş oluyor. 62-63'ler civarında dünya ticaretinde oranı şu anda. Bu eskiden 80'lere varıyordu bundan 30-40 sene önce. Biraz daha farklı para birimlerinin giderek kullanıldığı bir süreç yaşanıyor. Euro, yen, yuan gibi. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu parasal anlamdaki değişikliğinde bir işareti olabilir gelişmeler. hakikaten zor bir süreç hem Amerika için hem de dünyadaki alışmışlığı yenmek için. Ama baktığınızda dolar hegemonyasının biraz daha azalabileceği bir döneme gidiyoruz. Ama bu demek değildir ki önümüzdeki 3 sene 5 sene içinde dolar tamamen dünyada kullanılmayacak, ticarette kullanılmayacak, bankacılıkta kullanılmayacak. Böyle bir durum söz konusu değil, çünkü onun yerine konabilecek o kadar etkin bir ödeme aracı şu anda bulunabilmiş değil. Olsaydı zaten bugüne kadar olurdu. Ama bununla ilgili süreç devam ediyor. Bu da zaman zaman hem merkez bankalarınca hem de uluslararası piyasalardaki aktörler tarafından dile getiriliyor ve dalgalanma boyutunu arttırabiliyor. Bekleyip görmek lazım.
1: Deutsche Bank'ın Çin vurgusu, Çin ve Yuan vurgusu da aslında dikkat çekici. Evet, bugün Yuan'ın doların yerine geçeceğini söylemiyor ama enerji ticareti, Asya merkezli ödeme sistemleri ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi sayesinde kademeli bir geçiş yaşanabileceğini de işaret ediyor. Nasıl yorumladınız bu detayı?
0: Doğru bir yaklaşım. Esasında uzak doğuda yuan hegemonyası giderek artıyor. Bunu görmemek imkansız neredeyse. Çünkü çok ciddi bir ekonomik güç ithalat ihracat işlemlerinin büyük bir kısmını kendi para birimiyle yapmayı amaçlıyor ki bu da önemli bir miktar tutuyor. Hinterland'ındaki yakın bölgesindeki ülkelere baktığınızda yine Çin'in ekonomik egemenliğinin hissedildiğini net bir şekilde görebiliyorsunuz uzak doğuda. Dolayısıyla onların da zaman zaman bu para birimini kullanması normal karşılanmalı. Belki Çin'in teşvikleri de oluyor bu konuyla ilgili. Dolayısıyla uzak doğudan başlayan belki ilerleyen aşamada dünyaya da yayılabilecek bir ödeme aracı olma yolunda ilerliyor. Ama bir dolar olabilmesi için, hatta bir euro olabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı varmış gibi görünüyor.
1: Diğer tarım emtialarında da yükseliş dikkat çekiyor. Onu da konuşmak istiyorum. Değerlendirmenizi merak ediyorum. Arz endişesiyle bir yükseliş var o tarafta. Nasıl yorumladınız? Ne dersiniz?
0: Şimdi buğdaydan başlarsak, evet, buğdayın üretimiyle ilgili bazı problemler olmaya başladı dünya genelinde. Türkiye hariç bazı ülkelerde buğday üreticilerinde iklimsel sorunlar ve üretimle ilgili kayıplar söz konusu. Bu bir baskı yaratıyor. Ama esas dalgalanma kakao ve kahveden kaynaklanıyor. Özellikle Brezilya'daki hava durumunun elverişsiz olması, Orta Amerika'daki bazı kakao ve kahve üreticisi ülkelerin iklimsel sorunlar yaşaması bu iki üründe de spekülatif bir baskı yarattı. Her ikisi de bir 10 günlük periyoda baktığınızda ciddi derecede primlendi. Ancak genel olarak baktığınızda tarım fiyatlarındaki bu dengesizlik ne kadar sürecek kimse tam kestiremiyor. Tabii arzın azlığı talebi de etkiliyor. Talep kendisine ikame edici bir mal veya ürün bulabilirse oraya doğru yönelmeye de çalışıyor. Bekleyip görmek lazım. Diğer bazı ülkelerde iklimsel nedenlerden dolayı üretimin ne olduğu konusunda veri henüz tam oturmuş değil. Onlar da gelirse incelemek gerekiyor ama geçmişe oranla bir parça temel tarım emtialarında fiyatların yukarı gittiğini ve biraz daha gidebileceğini söylemek gerekiyor. Dolayısıyla da bu tüm dünyadaki gıda enflasyonu konusunda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini de ortaya koyuyor.
1: Peki Çin'in büyüme rakamları, emtia fiyatları tabii özellikle bakır, petrol ve sanayi metalleri üzerinde yeni bir fiyatlama yaratır mı Mustafa Bey?
0: Çin eski tempoda büyümediği için çok büyük bir sorun yaratacağı fiyatlamanın yukarı anlamında olması bakımından zannetmiyorum. Çünkü eskiden alıştığımız %9, %10'luk büyümelerin yerini %4'lük, %5'lik büyümelere bıraktı Çin yaklaşık 4-5 yıllık periyotta. Bu bağlamda da talep dengelendi. Öte yandan yine Amerika'nın özellikle Trump'ın ilk ve ikinci döneminde yaptığı bazı kısıtlamalar üretim anlamında Çin'in de potansiyelini geri çekmesine neden oldu. Dolayısıyla emtia talebinde de çok büyük bir artış söz konusu değil. Yalnız tabii mesela bakırın üretiminde kullanılan sülfürik asit veya benzeri bazı kimyasalların Körfez bölgesinden, Hürmüz Körfezi bölgesinden temel tedarik noktası olması bağlamında yukarı gittiğini gördük. Talepten ziyade üretimle ilgili bazı sorunları biliyoruz. Alüminyuma bakıyorsunuz, evet, yine Körfez bölgesi ve bazı ülkelerin alüminyum tesisleriyle ilgili yaşanan sorunlardan kaynaklı bazı yukarı hareketleri gördük ama genel olarak baktığınızda büyük bir talep artışından ziyade ürün bazlı

0: senaryoların kötüye gitmesine bağlı olarak arz sıkıntısı yaşanıyordu. Onların yarattığı fiyat baskılarını yukarı yönlü gördük. Ama bunun kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Çin'deki büyüme rakamları ve Çin'in büyüme temposu eskiye göre oldukça düşük ve talebi de makul bir düzeyde tutuyor diye düşünüyorum.
1: Wall Street'te de bilanço sezonu başlıyor. Dev bankalarla başlıyor. İlk haftanın perdesini de JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo yapacak. Beklentiniz ne yönde? Piyasalara etkisi nasıl olacak? Bu bilançoların aşağı yönlü rakamlar gelir mi? Ne dersiniz?
0: Tabii söz konusu bankalar dünya genelinde çok yaygın ve çok etkin bankalar. Buradaki kar yapısı, karın nasıl kaynaklandığı, nereye doğru evrildiğini incelemek önemli. Çünkü bir bakıma dünya ekonomisindeki genel görünümü de bankacılık anlamında çekme fırsatını veriyor bizlere. Baktığınızda beklentiler dahilinde bilançoların gelmesini bekliyorum. Özellikle büyük bankacılık sektöründeki aktörlerin finansal piyasalarda karlılıklarını koruduğu kanaatindeyim. Esas faaliyet gelirleri olan faiz gelirleri, net faiz gelirlerinin çok etkilenmediğini ama esas karlılık oranını artıran enstrümanların finansal piyasalarda yapılan işlemler olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu kırılımın da incelenmesi gerekiyor. Fakat yıl sonuna doğru veya bir sonraki yıl Amerikan Merkez Bankası'nın tutumu, bilançoyu daraltıp daraltmayacağı, faizlerle ilgili gerçekleşmelerde bilançolardan bağımsız Amerikan bankaları başta olmak üzere tüm büyük uluslararası bankalar üzerinde bir soru işareti doğurmuyor değil. Ona göre bankaların kendi pozisyonlarını ayarlayıp ayarlayamadıkları veya ne derece buna hazırlıklı oldukları da bu bilanço döneminde gelecek bilançolardan anlaşılmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla çok büyük bir etki yaratacağını zannetmiyorum finansal piyasalar açısından ama alt kırılımlarla ilgili analizler yapıldığında biraz daha orta vadeli ipuçları vereceği düşüncesindeyim.
1: Geçelim Fed'e. Mustafa Bey 29 Temmuz'da toplanacak. Bu veriler, bu fiyatlamalar Fed'in önünde nasıl bir patika açıyor? Nasıl bir faiz politikası devam ettirir sizce?
0: Kısa vadede faiz değişikliği beklemiyorum. Ancak Warsh'un daha önceki söylemlerinden elde ettiğimiz bilgiye göre bilançonun büyüklüğünü azaltma yoluna gidebileceği düşüncesindeyim. Bu biraz likiditeyi azaltacağı için örtük bir faiz artışı etkisi yaratabilir. Ancak Fed'in geçtiğimiz hafta oluşturduğu bir komisyon var. Burada çok değerli iktisatçı akademisyenler var. Onlar biraz daha geniş kapsamlı Fed para kurulu politikasına raporlar hazırlayacaklardır. Kişisel tahminim faiz artışının Amerika için hiç de kolay olmadığı yönünde. Hatta herhalde benim dışımda da çok fazla dile getiren yok ama belki sonbaharın sonuna doğru faiz indirimi bile yapabilecek bir ekonomik durumla karşı karşıya kalabilirler. Ama kısa vadede baktığınızda enflasyonist baskı devam ediyor. Fakat istihdam ve büyüme ile ilgili de sorunları biraz daha su yüzüne çıkmış durumda. Dolayısıyla dengeleyici bir para politikası uygulaması gerekiyor. Kısa vadede hareketsiz kalmayı tercih edecektir. Ama özellikle sonbaharla itibaren Fed'in tutumunu ve açıklamalarını biraz daha dikkatli takip etmekte fayda var.
1: Tabii yarın da enflasyon verisini takip ediyor olacağız Amerika tarafında. Beklentiniz ne yönde?
0: Çok hafif yukarı yani 0,1 civarında bir beklenti, genel beklentinin üstünde bir hareket bekliyorum ben. Burada özellikle yine petrol dalgalanmalarının yarattığı etki, ham madde fiyatları ile ilgili bazı olumsuzluklar ve bu yapay zeka ile ilgili harcamaların yarattığı bir enflasyonist baskı var ki bunu da zaman zaman Fed dile getiriyor. Dolayısıyla çok büyük bir fark olmayacağı için Fed'in tutumunda da büyük bir değişiklik beklemiyorum. bilmiyorum ama burada işte çekirdek PC'si ve alt kırılımlarına ve bunlarla ilgili detaylara bakmakta fayda var. Ancak şu da bir gerçek, yapay zeka verim artışı derken ilk başlangıç dönemi olan bu dönemde harcamaların artması, altyapı

0: ile ilgili temel giderlerin yükselmesini yarattığı bazı baskıları da FED göz önüne alacaktır. Sonrasında belki verim artışı ve buna bağlı olarak bir tür enflasyon savacı etki yaratması da söz konusudur, ama bunun zamanlaması ne olacak? Nasıl bir modelleme ile bunu FED öngörecek? Bunu incelemek ve görmek gerekiyor. Ancak Amerikan Merkez Bankası'nın uzunca bir süredir yaptığı en önemli açıklama şu: veri bağımlı ve analiz bağımlı hareket etmek durumundayız diyor, ki doğrusu da bu. Dolayısıyla o verilerden çıkardığını FED'in önümüzdeki dönemki açıklamalarından anlamaya çalışacağız.
1: Buradan Merkez Bankası'nı da sormak istiyorum son olarak. Merkez Bankası'ndan nasıl bir faiz kararı bekliyorsunuz?
0: Bizim Merkez Bankamızdan bir faiz de değişiklik beklemiyorum. Zaten Sayın Başkan'ın geçtiğimiz hafta Türkiye'de, ondan önce İngiltere'de yaptığı sunumlarda da bu mesaj net bir şekilde verildi. Dolayısıyla biraz daha temkinli bir yaklaşım söz konusu olacaktır. Bunun temel nedeni, her ne kadar petrol fiyatları savaştaki tepe noktasından aşağı gelmiş olsa da, az önce konuştuk, yine petrol fiyatları ile ilgili olumsuzlukların çıkabilecek olmasına yarattığı bir baskı olabilir. Ve diğer taraftan da beklentilerle ilgili düzelmenin tam anlamıyla fiyatlara yansımamış olmasını yarattığı bir baskı olabilir. Taleple ilgili ciddi bir durgunluk söz konusu olmaya başladı. Bu büyüme rakamlarını da etkileyecek. Tabii bunun karşılığında enflasyon düşebilir, ama büyüme ve istihdamla ilgili problemlerimiz artarsa Merkez Bankası'nın bunu nasıl dengeleyeceğini de görmek gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik bir faizle ilgili değişiklik olmasa bile açıklamalarla sözlü yönlendirmeler yapılacaktır, hem büyüme ve hem faiz konusunda. Bekleyip görmek lazım. Yaz sonuna doğru Merkez Bankamızın biraz daha önünü görünce faizlerle ilgili bir karar alacağı kanaatindeyim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir hafta
0: Teşekkürler.
1: dilerim Mustafa Bey.
0: Sağ olun. Sizlerle de görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Küresel piyasalar yeni haftayı yılın en kritik gündemlerinden biriyle giriyor dedik. Wall Street'te bilanço sezonu başlayacak ve piyasaların yönünü artık yalnızca şirket kârları değil, enflasyon ve jeopolitik gelişmeler de belirleyecek. Haftanın ilk perdesine JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs ve Wells Fargo gibi Amerika'nın finans devleri açacak. Banka bilançoları kredi talebinden tüketici sağlığına, yatırım bankacılığı gelirlerinden ekonomik aktiviteye kadar Amerikan ekonomisinin nabzını tutuyor olacak. Ve teknoloji cephesinde gözler dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'de olacak. Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliği, çip talebi ve şirketin üçüncü çeyrek beklentileri yalnızca teknoloji hisselerini değil, Nasdaq'ın genel yönünü de etkileyebilecek. Analistler teknoloji şirketlerinin kar büyümesinin endeks performansındaki ana itici güç olmaya devam etmesini bekliyor ve makro tarafta da piyasaların asıl sınavı Amerikan enflasyon verileri olacak. Haziran TÜFE ve ÜFE rakamları FED Başkanı Kevin Warsh'un faiz politikasına ilişkin söylemlerini destekleyip desteklemeyeceğini gösterecek. Özellikle de İran kaynaklı enerji fiyatlarının yeniden yükselme riski nedeniyle enflasyon verileri bu hafta her zamankinden daha kritik kabul ediliyor. Ve haftanın diğer önemli başlığı da tabii Çin. İkinci çeyrek büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret verileri dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki ivmeyi gösterecek. Küresel talep görünümü, emtia fiyatları ve gelişmekte olan ülke piyasaları açısından bu veriler yakından takip edilecek bu hafta. Şimdi Barış Can Yücel, Livisna Akademi Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, altın ve gümüş fiyatlarındaki beklentileri değerlendirdi. Hızlıca ona bakalım.
2: 4125'ler kısa vadede önemli direnç. Bu seviyelerin üstüne çıkarsa 4240-4250 bandına doğru bir toparlama hareketine girebilir. Ama bunu kısa vadede bir tepki alanı veya da boğa tuzağı olarak düşünebilir yatırımcılar. Altın olsa en kritik seviye 4000, psikolojik bir seviye oldu artık. Ben 4000 seviyesinin altına altın olsa kısa vadeli bir sarkma bekliyorum. 3850-3750 bandına doğru dolar bazlı, ons bazlı altında bir düşüş derinleşebilir ama bu düşüşün artık son bulacağı, dip arayışının son bulacağı önemli destek seviyeleri olarak değerlendirebiliriz. Orta ve uzun vadeli, kısa vadeli altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için 4000 dolar seviyesinin altı bence pozitif, güzel alım kademelerinin yapılabileceği yerler. Altında ben dediğim gibi kısa vadede bir düşüş hareketi daha bekliyorum ama altındaki düşüş potansiyeli azaldı. Yani %2-3 oranında bir miktar daha düştükten sonra altında orta vadede 4700 dolarlara doğru bir yükseliş, uzun vadede de 5400 dolarların üstünde gene fiyatlamalar bekliyorum. Ama önceliğim kısa vadede 4000 doların altına düşmesi, oradan toparlayıp yönünü tekrardan yukarı çevirmesi yönünde. Gümüşte de 54 dolar seviyesi haftalık bazda özellikle çok ciddi hareketli ortalamaların kesiştiği, daha önceden de 27 doları kırdıktan sonra 27 dolar 35 dolar bandının sıkışmasıyla birlikte biz 54 doları aştığı anda ralliye başlayıp 3 hanelilere gittiğine şahit olmuştuk. Düşüşlerde de gümüşün 54 doların piyasada çok önemli bir destek oluşturacağını, 54 dolarlara geldiğinde gümüş için de alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum. O yüzden yani altın ve gümüşü uzun vadeli almak isteyen yatırımcılar düşmeme ihtimaline yönelik, ki düşecek diye bir şey yok kesinlikle, benim analizim, stratejim bu yönde ilerliyor. Düşmeme ihtimaline yönelik buralardan da kademe alımı yapılabilir gümüş için de altın için de. Ama daha güzel, daha böyle dibini sıyırmalık arıyorlarsa, daha net bir alım yeri düşünüyorlarsa, ons altında 4000 doların altı, gümüş onsta da 54 dolarlara yaklaştıkça daha net fırsatlar yaratır.
1: Devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın para politikasına dair beklentileri de Inveo portföy yöneticisi Betül Gedik değerlendirdi. Buyurun.
3: Bir değişikliğe gidilmesini beklemiyoruz diyebilirim. Halihazırda aslında sene sonu enflasyon cephesindeki beklentimiz %29,5'ken politika faiz beklentimizi de biz %35 seviyesinde tutuyoruz. Genel itibariyle aslında sene sonu beklentimiz de altını çizmiş oluyor. Ancak burada Temmuz ayında bir değişikliğe gitmesini, yani önümüzdeki hafta bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak daha sonrasında Eylül ayındaki toplantıda bu tarafta bir enerji fiyatlarının desteklemesiyle birlikte el verdiği sürece aslında burada bir faiz indirim döngüsü yeniden söz konusu olabilir. Bu tarafta aslında enflasyon cephesinde her ne kadar biz burada yukarı yönlü revizyonların söz konusu olduğunu gördüğümüz zamanlar da vardı. Ancak burada sene sonu için tüfe enflasyonunda özellikle yıllık tarafta %29,5'luk bir beklentimiz söz konusu. Ancak dediğim gibi biraz önce de altını çizdiğimiz gibi aslında burada emtia cephesi oldukça önemli tabii ki. Politika faiz beklentimizi biz %35 seviyesi olarak aslında koruyoruz diyebilirim. Ancak bununla birlikte de emtia fiyatlarında yeniden yükseliş görülmediği takdirde tabii ki buradaki biraz daha koşullu bir aslında yönlendirme. Burada 2027 yılında da ilk yarısında potansiyel enflasyon düşüşüyle birlikte faiz indirim adımlarını daha sonrasında hızlanabileceği görüşünü izleyelim genel perspektife baktığımızda.
1: Türk lirası varlıklara yatırımcı ilgisini de MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu değerlendirdi.
4: Artık telsiz organizasyona piyasa olarak ve hane halkı olarak inanmış durumdayız. Geçmiş dönemde, geçmiş yıllarda özellikle hane halkının TL tutmaması ve sürekli dolara yatırım yapması, son zamanlarda artık TL'deki olan güvenle beraber dolardan ziyade daha çok TL varlıklara yatırım yapmasıyla beraber o telsiz organizasyonu tam anlamıyla piyasalarda görmüş bulunmaktayız. Burada en büyük etken aslında mevduat faizlerinin ciddi seviyelerde yüksek olması ve dolar tarafı yukarı yönlü ivmenin de yatay yukarı yönlü yatay hareket etmesi en büyük etkenlerin başında geliyor diyebiliriz. Hane halkı bile artık dolar yatırımından ziyade TL'ye güvenip TL veya altın yatırımına yönlendiğini görmek bizleri aslında mutlu ediyor diyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda da bence güçlü TL politikasının devam etmesiyle beraber bence artık o dolara olan güvenin hane halkı tarafında özellikle özellikle tamamen kaybolmasıyla beraber bence TL varlıkta olan ilginin her geçen gün artacağını düşünüyorum ben. Otu yabancı tarafının da bu konudan fazlasıyla memnun olduğunu görüyoruz. Burada carry trade girişlerinin hala canlı bir şekilde, sıcak bir şekilde devam ettiğinde fazlasıyla şahit oluyoruz. Kur tarafına baktığımızda ayda ortalama %1,5 %2 civarında bir yukarı yönlü, hafif yukarı yönlü bir eğilim devam ediyor. Diğer taraftan mevduat tarafına baktığımızda veya para piyasası fonlarının getirilerine baktığımız zaman hala aylık bazda %3,5 civarında getiriler mevcut. Yani dolayısıyla bu da yabancı yatırımcıya bir carry trade fırsatı veriyor. Risksiz bir şekilde hem TL tarafına güven TL tarafına güvenen yatırımcı risksiz bir şekilde burada yatırımını değerlendirerek ülkeye bir sermaye girişinde bulunuyor. Muhtemelen hani bu süreç bir süre daha devam edecek gibi, kur tarafında ciddi bir atak beklemiyoruz. Hem biz hem piyasa katılımcıları genel anlamda kur tarafında ciddi bir atak beklemiyor. Dolayısıyla bu da tekrardan TL görün her geçen gün artmasıyla beraber burada carry trade fırsatının devam edeceğini bizlere gösteriyor. Yabancı yatırımcı da bu durumdan memnun. Haftalık istatistiklere baktığımız zaman hem borsa tarafında hem de tahvil tarafında yabancı yatırımcının uzun zamandır borsa tarafında son 3 haftadır alış tarafında, ancak tahvil tarafında geçtiğimiz yıldan bu yana hep alış tarafında pozisyonlanıyor. Dolayısıyla bu da yabancı yatırımcının TL'ye güvendiğini ve TL varlıklara yatırım yaptığını bizlere teyit ediyor.
1: Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı da piyasalardaki fiyatlamaları ve beklentileri değerlendirdi. Buyurun bakalım.
5: Fiyatlamalara bakıldığında jeopolitik risklerin son haftada biraz daha öne çıktığı, tam da bizim NATO zirvesinin olduğu bir dönemde oldu. Trump sordular, yani 60 günlük ateşkes bitti mi? Bana göre bitti dedi. Bununla birlikte de bazı saldırılar oldu karşılık olarak. Bu da petrolün tekrar 70 dolarlardan 78-80 dolar bandına doğru hızlı bir atak yapmasına neden oldu. Tamamen riskin yükselmesiyle, tansiyonun yükselmesiyle oluşan, bana kalırsa kalıcı olmayan bir hamleydi. Bu tabii yukarıya doğru her hareket piyasaları korkutuyor. Bu enflasyona yapmış olduğu baskının etkisiyle birlikte dolar pozisyonları güçleniyor, dolar endeksi güçleniyor. Buna bağlı olarak emtialarda bir satış baskısı, borsalarda riskli varlıklarda satış baskısı, güvenli liman olan faizler kanadında da bir eğilim, bir yönelime neden oluyor. Bu aynı zamanda altında, gümüşte de benzer niteliklerde ters korelasyonlu hareketlerin olmasını izliyoruz. Bu yapının da çok kalıcı olmadığı bir atmosferdeyiz. Özellikle de yine Trump tarafından gelen açıklamalarda biz bunları görüyoruz. Yani İran tarafının görüşmeleri açık olduğunu, çatışma zemininin ben uzak olmaya çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama İran tarafına da baktığımızda da o 3 ticari gemiyi kendisinin vurmadığını söylüyor. ABD'ye siz yaptınız diyor. Bir taraf kabul etmiyor bunu. Sanki orada da bir manipülasyon varmış gibi ortalığı karıştırmaya çalışan bir yapının da hala devam ettiği, barışı bozmaya çalıştığını izliyoruz. Hani bunun da ne taraf olduğunu açıkça biliyoruz. Bu yapı ne kadar devam edebilir etmez onu kestiremiyorum ama dünya borçluluğunun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hiçbir ülke enflasyonu ve yüksek faizi kaldırabilir bir durumda değil.
1: Piyasa takvimine bakalım, neleri takip edeceğiz bugün? Ticari satış hacim endeksi, ciro endeksleri, Türkiye perakende satışları, ödemeler dengesi istatistikleri var içeride. Amerika tarafında federal bütçe dengesi, Waller'ın konuşması ve OPEC toplantısı izlenecek. Ve Euro bölgesinde de ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasını takip ediyor olacağız. Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım, saat başında son duruma bakmaya devam edeceğiz.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Kapitalist.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

Vakıf Leasing finans raporunu sundu. Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
3: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
2: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
4: Para bedavadır.
5: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
6: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
2: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
7: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
8: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

öncesi devam ediyor ve piyasaların güvenli liman olarak yakından izlediği altında yeni haftaya jeopolitik risklerin gölgesinde başlıyor. Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırılar sadece bölgesel tansiyonu değil, küresel enflasyon ve faiz beklentilerini de yeniden piyasanın merkezine taşıyor. Çünkü yatırımcılar artık tek bir soruya odaklanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik enerji fiyatlarında yeni bir şok dalgası yaratır mı? Ve hafta sonu yaşanan gelişmelerin ardından petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enflasyon risklerinin yeniden gündeme gelmesine neden olurken daha yüksek faiz beklentisi, tahvil getirileri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı oluşturdu. Şimdi kritik eşik şu: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon kalıcı bir arz riskine dönüşecek mi, yoksa piyasa yeni bir denge alanı bulacak mı? Altında ve petrolde son fiyatlamaları, küresel merkez bankalarının olası hamlelerini ve yatırımcıların yeni dönemde hangi riskleri fiyatladığını konuşacağız. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca birlikte bakacağız. Yeni haftada meclisin gündemi de yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi NATO zirvesi nedeniyle verilen bir hafta aranın ardından yeniden yoğun bir mesaiye başlayacak. Bu hafta genel kurulda 12. yargı paketinin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük emekli aylıklarının 23.552 liraya yükseltilmesine, Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu'nda da üniversitelerden atılanlara af getirilmesini öngören kanun teklifleri görüşülecek. Devam edelim. Hürmüz Boğazı'nda da belirsizlik sürüyor. İran devrim muhafızları ordusu, Amerikan müdahaleleri ve bazı ticari gemilerin yetkisiz rotalarda ilerlediği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararına rağmen Amerikan Başkanı Donald Trump ve denizcilik yetkilileri 12 Temmuz'da oy birliğiyle bu hayati öneme sahip su yolunun ticari trafiğe açık kalacağını teyit ettiler. Başkan Trump da verdiği röportajda Hürmüz Boğazı'nın ticari gemi trafiğine açık olduğunu özellikle vurguladı. Petrol yükseliyor, altında düşüyor. İran'ın Amerika'nın saldırılarının ardından Körfez ülkelerine yönelik saldırıları genişletmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki enerji sevkiyatını tehdit etmesi nedeniyle petrol fiyatları güne yükselerek başladı. Brent petrol, Hürmüz Boğazı'nın statüsüyle ilgili çelişkili iddiaların potansiyel arz kesintileri hakkındaki spekülasyonları körüklemesiyle %4 oranında artarak varil başına 79 doların üzerine çıktı. Amerika-İran saldırıları enflasyonu ve faiz arttırma risklerini de yeniden canlandırdı ve altın fiyatları da düştü. Altın fiyatları %1,4'e varan düşüşle ons başına 4060 dolara kadar düştü ve geçen haftanın toplam kaybıyla aynı oranda geriledi. Doların rezerv

para konumu değişiyor dedi. Deutsche Bank, Amerikan tahvillerine yönelik talebin zayıfladığını, teknoloji hisselerine ilginin arttığını, bu eğilimin de doların geleceğinde belirleyici olabileceği şeklinde bir değerlendirme yaptı. Banka dolar cinsinden borçlanma araçlarına yönelik talepteki gerilemeyle hisse senedi yatırımlarındaki artış arasındaki farkın tarihi seviyelere ulaştığını da vurguladı. Raporda ayrıca Çin'in hamlesinin önümüzdeki yıllarda küresel finansal dengeleri değiştirebileceği ifade edildi. Ve Amerika'da bilanço dönemi başlıyor. Wall Street'te 2026 ikinci çeyrek bilanço dönemi başlıyor. Yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki büyümenin nabzı dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC'nin açıklayacağı sonuçlarla tutulacak. Amerikan bankalarının finansal sonuçları da merak ediliyor. Gündem böyleydi. Küreye gidelim. Son fiyatlamalara bakalım. Tabii ki Asya ile başlayalım. Asya tarafında kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Bugün Hindistan 0.38'lik geri çekilmeyle 77.277 puanda. Çin'de %1.5'un üzerinde düşüş izliyoruz. Güney Kore'deki geri çekilme %7.6 oranında, Hong Kong'da da 0.39'luk aşağı yönlü hareket takip ediyoruz. Avrupa tarafına bakalım. Bugün Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın konuşmasını izliyor olacağız. Vereceği mesajlar önemli. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz patikasına yönelik hangi mesajları verecek, satır aralarında neler söyleyecek, takipte olacağız bugün ve bakalım. Son işlem gününde Avrupa piyasaları nasıldı? 0.24'lük yukarı yönlü hareket etti Londra. Madrid'de de 0.32'lik bir yükseliş takip ettik. Frankfurt düştü 0.20 oranında. Paris'te de 0.15'lik yukarı yönlü hareket vardı. Amerikan borsalarına bakalım. Son durum ne? Yarım puanın üzerinde geri çekildi S&P 500. 7.530 puandan işlem gördü. Devam edelim Nasdaq'a. %1'in üzerinde geri çekilme var. 29.414 puandan işlem gördü. Dow Jones'a bakalım, 0.43'lük düşüşle 52.409 puandan geçti. Devam edelim, Borsa İstanbul'a bakalım. Son işlem gününde haftayı %1.5'luk yükselişle kapatmıştı. 14.321 puandan yeni haftaya nasıl başlayacak, takipte olacağız. Kıymetli metaller diyelim, tablo ekrana geldi. Altın ons %1.5'luk geri çekilmeyle 4.059 dolardan fiyatlanıyor şu anda. %2.8 oranında geri çekilme var. Gümüş onsta 58.1 dolardan geçiyor. Platin tarafında %1.81'lik düşüş takip ediyoruz. 1.604 dolardan işlem görüyor. Paladyum tarafında da %2'ye yakın kayıp var. 1.253 dolardan işlem görüyor. Enerji emtia tablosunda petrol yukarı yönlü hareket ediyor. %4'ün üzerinde yükseldi petrol. 74.5 dolardan fiyatlanıyor. Brent petrolde de yine %4.5'a yakın bir yükseliş izliyoruz. 79.3 dolardan geçiyor Brent petrol. Orta Doğu'daki gerilimin artması, karşılıklı saldırılar, Hürmüz Boğazı'na yönelik açık mı kapalı mı belirsizliği de enerji emtia tarafında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Doğalgazda geri çekilme var. %1'in üzerinde düşüş takip ediyoruz doğalgazda. Şirket haberlerine bakacağız. Şirket haberlerinde öne çıkanlar hangileri bugün? Saat en saat payları 16 Temmuz'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. CVK Maden Balıkesir'deki maden sahalarında kamulaştırma başvurusu yapılmasına karar verdi. Türk Telekom Varlık Kiralama Şirketi kurulmasına karar verdi. Ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesini %200 artırarak 6 milyar liraya çıkarmak için SPK'ya başvurdu. Gazetelere bakalım. Ekonomi sayfaları gelsin. Ekonomi sayfalarında hangi haberler, hangi başlıklarla bugün gazete sayfalarında ve sabahla başlayalım. 25 günde 228 bin başvuru diyor haberin başlığı. Detaylandıralım. Vatandaşlar vergi dairesine yönelik borçların taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye yoğun ilgi gösterdi. Vergi dairesine yönelik borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenleme kapsamında ilk 25 günde 228 binden fazla mükellefin başvurusu alındı. Uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası
adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alacaklar.

Diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemenin af niteliği taşımadığını, vergisini düzenli ödeyen mükellefler açısından adaleti koruyan bir sistem kurulduğunu belirterek uygulamanın ödeme iradesi bulunan esnaf gibi mükelleflere kolaylık sağlayacağına işaret etmişti ve uygulamayla vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. 228 binden fazla şimdiye kadar mükellefin başvuru yaptığını da söyleyelim ve borçları 10 milyon lirayı aşmayanlar da teminat aranmadan taksitlendirme yapılabiliyor. Devam edelim. Sabah gazetesinde bir haber daha var. Ona da bakalım. Denizlerde NATO bereketi başlığıyla denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirketler NATO zirvesinin savunma sanayi, deniz güvenliği ve gemi inşa alanlarında yaratacağı ivmeyi masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede gemi inşa sanayide öncelikler gündemlerden olurken fırkateyn, korvet, mayın avlama gemisi, lojistik destek gemileri üretimi için Türk denizciler şimdiden kolları sıvada. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgeleri Deniz Ticaret Odası 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde görüşülen konular, alınan kararlar ve zirve sonuçlarını denizcilik sektörü açısından masaya yatırdı. Devam edelim, takvime bakalım. Takvim gazetesindeki haberin başlığı Türkler ihracatta mesafe tanımıyor diyor. Detaylandıralım haberi. Türkiye'nin uzak ülkeler stratejisi kapsamında aralarında Amerika, Çin, Japonya, Pakistan, Kanada, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerin de olduğu 18 ülkeye yaptığı ihracat bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda %12,2 artarak 14,3 milyar dolara yükseldi. Amerika 6 milyar 971 milyon 280 bin dolarlık ihracatta ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 18 ülkeye yapılan ihracatın %48'ini oluşturdu. Amerika'yı 1 milyar 809 milyon 73 bin dolarla, Çin 641 milyon 689 bin dolarla, Meksika 640 milyon 244 bin dolarla, Kanada 580 milyon 426 bin dolarla da Hindistan takip etti. Devam edelim. Hürriyet'le Hürriyet gazetesindeki haber başlığına bakalım. Hürmüz alarmı diyor. Piyasalar petrol fiyatlarından endişeli. Hürmüz'ün ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasının bu hafta petrol fiyatları üzerinden piyasalardaki dalgalanmaları derinleştirmesi bekleniyor. Öne çıkan ilk öngörü geçen hafta düşüş serisini sonlandıran ve haftayı 75,9 dolardan tamamlayan Brent petrolün yeniden 80 doları aşması. Bu durum enflasyon görünümüne ilişkin belirsizlikleri artırdığı için borsaların ve altının baskılanmaya devam etmesi bekleniyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kapanmasının arz endişelerini artıracak olması petrol fiyatlarının önünde belirleyici olacak. Ayrıca altında bitmeyen enflasyon baskısından da bahsediyor gazetedeki haber. Brent petrol fiyatlarında beklenen artışsa enerji maliyetleri üzerinde baskı yaratarak enflasyon endişelerini tetikleyecek. Bu da varlık fiyatlarındaki oynaklığı artıracak ve altın fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı derinleştirecek diyor haber. Dev bankalarda altında yıl sonu tahminlerini aşağı yönlü güncellemişti. HSBC bu yıl için ortalama ons altın tahminini 4.864 dolardan 4.560 dolara indirdi. Bank of America 4.360 dolara çekti öngörüsünü ve JP Morgan'da küresel araştırma birimi 2026 ortalama altın fiyat tahminini 5.243 dolara kadar düşürdü. Milliyet'te devam edeceğiz. Milliyet'te ilk 6 ayda 1,2 milyon satıştan bahsediyor gayrimenkulde. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine kıyasla %10,3 azalarak 1 milyon 268 bin 950 oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre gayrimenkul satışları 2025'te yıllık bazda %8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı.

0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü ve Portföy Yöneticisi Gökhan Uzun bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, yayınlar.
0: Teşekkürler. Yeni

0: Haftaya tansiyon yüksekliğiyle Brent petrolün %4'ün üzerinde prim yaptığı bir tabloyla başlıyoruz. Altın onstaki geri çekilme devam ediyor. Ve Hürmüz'ün açık olup olmadığı konusunda da bir belirsizlik var. Her ne kadar İran ikinci bir emre kadar kapattık dese de Donald Trump ısrarla Hürmüz'ün açık olduğunu söylemeye devam ediyor. Hem fiyatlamaları hem öngörülerinizi merak ediyorum. Fiyatlamalarla ilgili değerlendirmenizi de.
1: Tabii ki hafta sonu karşılıklı saldırılar devam etti. %4'e yakın bir yükselişten söz edebiliriz. Yine 80 dolar baremine doğru dayandı petrol tarafında. Tabii Trump'ın hala ticari yeminler konusunda açık olduğunu belirtmesi burada önemliydi. Ama hani günün sonunda Haziran ya da Şubat'tan beri mevcut hareketlerin geneline baktığımız zaman birçok fikir ortaya atıldı. İşte ilk olarak 120 doların üzerinde 200 dolara kadar bir yükselişten bahsedilen bir kıyamet öngörüsü vardı. Hatta New York Times bir tekstte yayınladı bununla alakalı yanıldık diye. Çünkü masada inanılmaz bir belirsizlik var. Ortalama tahminler sene sonu 85 ile 87 dolar arasında değişiyordu zaten. Şu anda 70 dolar 72 dolar 200 günlük ortalamasına yaklaşan bir petrolde tekrardan ateşkesin uzaması ya da belirsizlik sizin tekrardan üst perdeye tekrar gerginliğin devam etmesiyle Brent petrolde bir yukarı hareket gördük. Tabii dolar endeksindeki hareket de burada belirleyici unsurdu. İşte Fed'in Haziran ayında beklentimiz 15-25 bas puan faiz artışı 40 bas puana kadar yükseldi. Tabii bunların kümülatif etkisiyle beraber belirsizlik biraz daha artmış oldu. Özellikle ABD 2 yıllık taviz faizlerindeki yukarı yönlü baskılayış özellikle 5 ve 10 yıllıktaki hareketlerden ziyade biraz daha gerginliğe sebep oldu. Özellikle Amerika'daki bilançolar öncesindeki duruma da baktığımızda da burada bir tedirgin bekleyiş söz konusu diyebiliriz. Altın tarafında da özellikle gümüşte bugün ciddi bir harekette gördük %3'e yaklaşan. Altın tarafında da keza öyle 4100 dolar benim önemsediğim bir yerde. Üzerinde kalıcı olamadı. Çünkü mevcut gelişmeler tekrardan altını baskılayıcı unsura çevirdi. Tekrardan belki 4000 dolar ya da 3900'lerde bir hareket izleyebiliriz. Ama hani günün sonunda bu belirsizliğin artık ciddi anlamda fiyatlandığından ziyade çözümün sanki sene sonuna doğru uzayacağı, Kasım ayındaki ABD seçimleri öncesinde özellikle Trump tarafından da bir baskılayıcı unsur olacağını görüyoruz. Ama hani buradaki anlaşmazlık ya da iki tarafın anlaşması savaşı biz kazandık ya da masadan biz karlı kalktık gibi bir durumu da beraberinde getiriyor. Özellikle İran için en önemli kozu petrol tarafındaki serbestliği ve satış fiyatları üzerindeki konsolidesiydi, kendi kararıydı. Ve hani burada da İran tarafının özellikle buradaki savaştan ya da bu anlaşmadan karlı çıkmasını sağlayacak noktalar işte kilitli tutulan varlıkları ve petrol ticaretindeki serbestliği, buradaki çözülme arayışından uzak bir tablo olması İran'ın masadan kalkmasına etken oldu ki oradaki birçok farklı görüşte bunu destekler nitelikteydi. Günün sonunda tekrardan bir anlaşma zemini olmasını piyasalar bekleyecek. Oradaki bir hareketlenme gün içinde de gün sonunda da gelebiliyor açıkçası. Bu belirsizlik yaklaşık 3-4 hafta daha sürecek gibi duruyor şu anki tabloda.
0: Petrolde nasıl bir bandda atak beklersiniz? 3 haneli rakamları tekrar görür müyüz?
1: Açıkçası ilk şokta bile orayı görmekte zorlandık. Ben hani 100 doların üzerindeki bir rakamın çok ciddi manada görüleceğini düşünmüyorum. Çünkü petrol uzun vadeli kontrat sözleşmeleri, işte Hürmüz'ün bağlılığını azaltıcı tekrardan rotasyonlar ya da özellikle şirketlerin ve devletlerin bu konudaki atakları belirleyici oldu. Bağlılık biraz daha azaldı. Tabii ki etkileri var, olmaya da devam edecek. Ama ilk şoktaki gibi biz 120 dolar, 150 dolar, 200 dolar bandındaki bir fiyatlamadan bahsetmekten şu an için uzağız. Ama şunu da bir virgül koymak lazım. Kalıcı bir anlaşmazlık ve belirsizlik tabii ki burada bir 90 dolar, 100 dolar arasındaki hareketlenmeyi tetikleyebilir. Ama günün sonunda özellikle Suudi Arabistan ve Katar buradaki üretim tarafındaki belirleyicileri, fiyat kırılımları, işte Rusya'nın etkisini de konuşmak gerekiyor. O taraftaki bir özellikle Rusya-Ukrayna tarafındaki bir anlaşma da burada petrole baskılayıcı unsur oluşabilir. Avrupa'daki enerji fiyatları, özellikle doğalgaz ve petrol tarafında da yukarı yönlü baskılayıcı bir unsura da sebep oluyor. Bir çözüm arayışı ve alternatifler var. Şubat'ta yoktu. Haziran, işte Temmuz gibi bunlar ciddi anlamda konuşulup işte navlun fiyatlarından tutun da oradaki belirsizliği azaltıcı önlemleri hem şirketler hem de devletler elinden geldiğince yapmaya başladı. Amerika'da buna dahil olmak üzere. O yüzden hani ilk etkiler gibi yukarı yönlü riskleri aşırılaştıracak şiddetli bir fiyat artışı tetikleyici unsuru ben yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama tabii ki yavaş ve ağır da olsa bu belirsizliğin devam etmesi yukarı yönlü riskleri de beraberinde getirecektir.
0: Şimdi altın Fed'i, petrolde Hürmüz'ü izliyor haliyle ama son dönemde de o fiyatlamalarda jeopolitik risk değil de daha çok makroekonomiye yönelik fiyatlamalar takip ettik. Şimdi tekrar dengeler değişti çünkü petrolde risk primi çözülmüştü, altın biraz yukarı yönlü hareket ediyordu Fed'in faiz arttırma ihtimalinin azalmasıyla birlikte. Bundan sonra neyi fiyatlayacak her iki varlıkta?
1: Tabii bu döneme kadar konuştuğumuz şey hep enflasyonist baskıları, geçişkenliği petrolün fiyatlarına bağlı olarak. Ama unuttuğumuz bir şey vardı. Enflasyonist baskıları fiyatlarken büyüme tarafındaki geri çekilmenin ya da büyümeden feragat edecek olan ülkelerin ya da dünyanın bunu fiyatlamadığını konuşmuştuk. Biraz daha fiyatlama oraya kaydı. O yüzden de Fed'in buradaki rolü çok önemli. Dediğim gibi 15 bas puanla 25 bas puan arasında değişen bir arttırım konuşurken bir anda 40 bas puana kadar çıkılan ya da fiyatlanan ya da beklenen sene sonuna kadar bir öngörü var. Burada bütün dengeler açıkçası değişiyor. Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişler, Amerika tahvillerine olan talep ve buradaki doların hala işte 101 doların üzerinde tekrardan güçlenmesi burada etkili oldu. O yüzden de tekrar sil baştan bir fiyatlama değil ama risklerin 2026'nın özellikle 2027'nin ikinci yarısında daha azalacağı, büyümenin tekrardan ön plana çıkacağını düşünürsek bu takvim 2027'nin ilk çeyreğe hatta ikinci çeyreğine sarklı diyebiliriz. Buradaki fiyatlama davranışları da özellikle bu Hürmüz tarafındaki belirsizliği geçici olmaması ve Fed'in buradaki önlemlerini ciddi anlamda arttırması piyasaları baskılayan bir unsur oldu. Seyretmeye devam edeceğiz. Çok büyük bir kırılım oldu mu? Hala olmadı. Ama hani piyasalar bu anlamda tedirgin. Ne kadar daha bunun sürdürülebilir olduğunu tartıştığımız günlerdeyiz diye düşünüyorum.
0: Altın fiyatlaması ile ilgili yatırım bankaları da aşağı yönlü revize etti yıl sonu altın tahminini. Ama Dünya Altın Konseyi'de merkez bankalarının altın alımlarının sürdüğünü, kısa vadede geniş bir bantta dalgalansa da yapısal desteğini de koruduğunu vurguluyor. Sizin yukarıda altın onsla ilgili öngörünüz nedir?
1: Sene başına başlarken 5400 dolar açıkçası benim ciddi anlamda satışa uygun gördüğüm yerlerde ama dinamikler çok farklı seyretti. Yılın ikinci yarısına geçmeden önce bu bandımızı özellikle 4400-4800 arasına çekmiştik. Bu son dönemdeki aşağı yönlü baskılanma 4000 doların altında 3700-3690 bandında ciddi anlamda dolarında talep geleceğini düşünüyorduk. Ki oraya sarkmadan 4000 doların üzerinde kalmayı başardı. Burada kritik nokta 4100 dolardı. 4100 doların üzerinde kısa vadede hızlı bir 4200 sonrasında bir dengelenme arayışını göreceğimizi düşünüyordum. Şu anda yine 4000 dolar işte 3690-3700 dolar arasında tekrardan alıcı bulma konusunda zorlanmayacaklar altın tarafı, ama dediğiniz gibi yani merkez bankalarının alımları eskisi kadar olmasa da devam ediyor Çin'in.

0: buradaki etkisi hala son derece yüksek, ciddi alımları var. Keza öyle Orta Doğu'daki alımlar sekteye uğradı. Yeniden yapılanma ve savaş belirsizliği bunu engelleyen noktalar. Ama hani buradaki bir anlaşma da altını destekleyici hareketleri de yarattığını gördük. Ama burada altın tarafının ben sadece bu dönem içinde, bundan sonraki dönem içinde trendinin yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Tabii ki seyir olarak, volatil olarak günde %4'lük, %5'lik ya da çeyreksel olarak buradaki getirisi geçen dönemlere göre daha aşağıda kalabilir. Daha sınırlı yukarı hareketler görebiliriz ama ne kadar buradaki altın tarafındaki hareketlerin çok ciddi anlamda yukarı aşağı %3'lük, %4'lük paramlarda olması yatırımcıları ve fonlardaki ağırlığını azaltsa da yine her zaman olduğu gibi bir güvenli liman arayışı olmaktan ziyade yatırımın yine dolarla beraber ciddi bir pay alacağını yatırımcılar açısından ya da devletler açısından bir aracı, bir rezerv olma olasılığına sürdüreceğini düşünüyorum.
1: Şunu da sormak istiyorum tabii, portföy yönetimi açısından altındaki bu fiyatlama alım fırsatı mı?
0: Dediğim gibi, yani kademeli olarak 4.000 doların altında burada bir alımdan söz etmek mümkün ama hani portföy tarafındaki alımlar da bireysel taraftan biraz daha farklı. Oradaki dinamikleriniz ya da altının portföydeki betası da önemli. Yani bu betanın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde ağırlığı ciddi oranda arttırmak getirileri biraz daha törpüleme ihtimali de var. Hani bunu yönetmek ya da yönettiğimiz süreç inanılmaz zor. Hani burada hem faiz tarafından bir kontrollü durmak durumundayız. Hem hisse senedi tarafında da bu kadar volatil olduğumuz bir haber akışının çok etkilediği bir dönemde elinizde ciddi anlamda riskten uzak ama bir tarafta da betası yüksek hisselerle donatmanız lazım. Altının buradaki rolü dengeleyici olmaktan ziyade biraz daha o ritmi ya da dengeyi bozan tarafa da geçebiliyor. O yüzden kademeli olarak 4.000 dolar ya da 4.000 doların altında alımı tabii ki her zaman olduğu gibi öneriyoruz, düşünüyoruz, biz de yapıyoruz.
1: Doların kaderi değişiyor dedi Deutsche Bank raporunda, küresel yatırımcı verecek artık kararı diye de bir değerlendirmesi var tabii. Doların rezerv gücü yeni bir sınavda ifadesinde kullanıyor. Aynı zamanda Çin'in yuan hamlesi de dengeleri değiştirebilir diyor. Bu rapor, bu açıklamalar ne anlama geliyor Gökhan Bey?
0: Tabii bu 2026'da da konuştuğumuz bir durumdu. Doların rezerv para olması son senelerde konuşulan bir durum ya da özellikle Çin tarafından da bunun alternatifi yaratılmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi, yani doların konvertibl olması sadece Amerika'dan kaynaklı değil. Birçok swaplar, birçok bankalar arası işlemler, bugünkü likiditenin sağlanması dolar üzerinden oluyor. Buradaki boşluğu kapatacak bir rezerv para birimi şu anda o sisteme entegre olması yakın zamanda çok mümkün değil. Ama hani buradaki tercihlerin azalması, yine burada yuan'da olsa rezerv para birimlerinin konuşulması, bunu altını da dahil edebiliriz emtialardan, mümkün. Ama dediğim gibi, hani ben bunun çok yakın zamanda olabileceğini, gerçekleşebileceğini düşünenler değilim.
1: Deutsche Bank'ın raporunda şöyle de bir ibare var. Artık yatırımcı paramı Amerikan tahviline mi koymalıyım yoksa yapay zeka devlerine mi ikilemi de yaşıyor diyor. Ne dersiniz?
0: Evet, teknoloji tarafında özellikle sorgulanan tek şey bu kadar yatırımın karşılığında net kar tarafında karşılığının ne zaman alınacağı. Bu son bilançolarda gördük ki net kâra da dönmüş oluyor şirketler. Ama hani burada seçici olmaktan ziyade zaten gidebileceğiniz çok bir alan yok. Özellikle S&P'de 29 bin şirketin 28 bine kâr etmiyor. Aradaki 1000 şirketin de 46 tanesi net aktif değerini yükseltebiliyor, net kâr tarafına geçebiliyor. Geri kalan da kendini kendini döndürüyor. Buradaki tablo özellikle savunma sanayi tarafında da devletlerin yönlendirdiği, yani teknoloji şirketlerinin artık askeri tarafta da söz sahibi olduğu ya da olacağına beklenen bir döneme de geçiyoruz. Bu büyük bir kırılma. Yani sanayi devrimi gibi bir şeyi canlı şahit olarak yaşıyoruz şu anki tabloda. Bu bizim

0: nereye taşır sorusundan ziyade bu süreci biz ne kadar daha yaşayacağız? Bundan sonraki dönemde mevcut tablo devam edecek. Burada fiyatlardan bağımsız olarak konuşuyorum bunu. Çünkü alternatif olma ya da katma değerli üründen ziyade artık dünya global olarak ve jeopolitik olarak da teknoloji tarafındaki hamlenin özellikle devletleri de savaşların yönünü de ticari tarafı da büyük oranda değiştirdiği bir güce sahip. Bu tablo sadece rezerv parayı ya da emtiaları konuştuğumuz bir süreç değil. Devletlerin kendi stratejik hamlelerinde de söz sahibi olmaya başladı şirket karlılıklarından ziyade. O yüzden bu döneme yansımalarına biz de yeni yeni tecrübe edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Buradan tabii Wall Street'teki bilanço sezonu başlangıcına da temas edelim istiyorum. Dev bankalar açacaklar perdeyi. Beklentiniz ne yönde?
0: Tabii ki tekrar Amerika'daki bilanço dönemi öncesinde bir belirsizliğin yaşanması yatırımcılar açısından da global borsalarda da hezeyanları beraberinde getiriyor. Birçok dinamikle değişiyor açıkçası. Özellikle bizde de bu böyle. Çok ciddi anlamda iç gündeme odaklandığımız ama bir taraftan da makro tarafta da Amerika'nın öncülüğünde bir destek arayışında bulunan borsalar var. Çok ayrışmalar yaşıyoruz. Amerika'nın bilanço dönemi öncesinde Hong Kong tarafındaki ayrışmadan da söz edebiliriz. İşte Avrupa'daki fiyatlamadan da söz edebiliriz. Ama öncesinde Fed'in bu kadar ciddi anlamda faiz tarafındaki kozunu kullanması biraz o tarafı da baskılayacak gibi duruyor.
1: Ve yarın da enflasyon verisini takip edeceğiz Amerika tarafında. Fed'in faiz patikası açısından hem beklentiniz ne yönde ve Fed'i nasıl etkileyecek faiz kararında?
0: Açıkçası onun satır arasında varmıştı. Gelen tüfe rakamlarından da öncü verilerden de bunu gördük. Şu an için bir faiz arttırma gündemde. Bu da piyasalarda önemli oranda fiyatlandı. Bundan sonraki süreçte özellikle yılın son çeyreğinde girmeden önce Hürmüz'deki gelişmeler ve tahvil tarafındaki etkilere buradaki geçişkenliğin Fed'in nasıl bir hamle yapacağı konusunda veri odaklı bir iletişime olacağını düşünüyorum. Özellikle Washington'da dediği gibi sözlü yönlendirmelerin daha az olacağı bir süreci de biz de yaşayacağız. O yüzden de piyasadaki fiyatlamalar anlık mı olacak yoksa biraz daha beklentiler dahilinde daha yavaş mı bir fiyatlama olacak? Bunu ben de merak ediyorum açıkçası.
1: İçeri dönelim. 23 Temmuz'da da Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Beklentiniz ne?
0: Tabii Temmuz'daki beklenen enflasyon dataları ciddi anlamda burada etkili olacak. Özellikle sağlık tarafına gelen yeni zamlar Temmuz'daki enflasyonun 1,5-2 oranına kadar gelebileceğini burada hesaplıyoruz. O yüzden de Fatih Karahan'ın son Londra'daki toplantısında gerekirse burada ilave sıkılaştırıcı önlemleri yapabiliriz açıklaması oradan sonra ekstra bir satış dalgası daha getirdi bankacılık endeksine. Tabii buradaki enflasyon tarafındaki patikadan ziyade şu anda piyasanın ciddi anlamda odaklandığı yer haftalık repoların tekrardan yapılması olarak burada gündem maddesi öne çıkıyor. Bu Eylül'e kadar sarkacak gibi duruyor. Ama piyasadaki özellikle tedirgin bekleyiş enflasyondan ziyade bu dönemi kaç çeyrek daha sürdürülebilir oldu. Bankalardaki net faiz marjlarının bu kadar daraldığı bir dönemde bu bütün reel sektörü de yayılıyor. Özellikle krediye ulaşmadaki sıkıntılar artık ciddi anlamda büyüme tarafındaki şirketlerin yönünü de aşağı yönlü baskılayan bir tarafa geçti. Tabii ki özellikle niş sektörlerdeki ayrışmayı gördük yılın ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde de bunu görmeye devam edeceğiz ama piyasadaki momentumun biraz daha azalacağına şahit olabiliriz. Özellikle 14.000-14.300 bandındaki seviyeler ciddi anlamda ara duraktı. Ama buradaki bir bildeki bilanço sezonu öncesinde de beklentilerin özellikle hala ciddi anlamda diri

0: durmaktan ziyade buradaki Merkez Bankası'nın ve enflasyondaki patikanın bence şirket fiyatlamasının da biraz daha önüne geçeceğine şahit olacağız gibi duruyor.
1: Haftanın son işlem gününü Borsa İstanbul %1,5'un üzerinde kazançla kapattı. 14.321 puan seviyesi. Yeni hedef neresi Gökhan Bey?
0: Az önce dediğim gibi yani buradaki enflasyon tutusu ve bankacılığın sektördeki ağırlığını düşünürsek etkili olacak. 14.600 bandına da ciddi anlamda zorlanıyoruz. Bu da beklentilerle paralel bir şekilde gerçekleşiyor. 14.100-14.080 arasındaki seviyelerden de tepki almaya çalıştık. Bunu Cuma günü de gördük. Hem haber akışlı olabiliyor bunlar, hem önümüzden kaynaklı, Fed'den kaynaklı. Ama yukarı yönlü bir momentum ya da trendin başlamasının önündeki tek engel buradaki enflasyon ve faiz döngüsündeki bir kırılım olacak diye düşünüyorum. Oradaki fiyatlamalarda 14.600 ve 14.300'deki her gelen satış biraz daha 13.750'ye sarkma ve burada güç toplama aşamasına da dönebilir diye düşünüyorum. Burada da özellikle bazı sektörlerde ciddi anlamda aşağıdaki destek noktalarına yaklaşmışken bazı sektörlerde ciddi anlamda yukarı direnç tarafında işlem görüyor. O yüzden de burada ki geçişkenlik sektörler arasındaki pair trade'in yapılması daha da zorlaşıyor. Bu da yukarı gidişlerde kısa hareketlerde zaten %2'lik, %3'lük işte 14.300, 14.500 bandındaki satışların gelmesine sebep oluyor. O yüzden de hani ara noktalardan ziyade genel anlamda sektörel bir yönelimde bir fiyatlama söz konusu. Özellikle savunma sanayinin burada etkisi çok büyüktü. Enerji şirketlerinde ciddi bir momentum gördük. Özellikle gıda perakendelerdeki geri alımlar burada endeksi destekleyici noktaya geldi. Orada bile ayrışmaları görüyoruz. Bankacılıktaki satışların yavaş yavaş özellikle desteğe yaklaştığı yerlerde azalmasını biraz daha tepki hareketlerine göreceğimiz bir haftayı düşünüyoruz. Yani 14.600'e yaklaşırken az önce belirttiğim riskler fiyatlanıyor. 14.000'e yaklaşırken ya da 14.000'in altında bir fiyatlamada biraz daha güvercin taraftaki ya da piyasanın daha pozitif tarafına odaklanan bir yatırımcı kitlesi var. O %6'lık %7'lik bareme sıkışmış bir BIST tarafına takip ediyoruz. Bilanço öncesinde de bu tablonun çok bozulacağını düşünmüyorum. Özellikle piyasanın odaklandığı son yerden ziyade son çeyrekteki bu faiz patikasındaki aşağı yönlü kırılım ve haftalık repodaki Merkez Bankası'nın sıkılaşmadan ziyade faizin biraz daha aşağıdaki işte 37-38 bandına doğru özellikle çekileceği beklentisi piyasaların biraz daha trendin oluşmasına sağlayacaktır diye düşünüyorum bankacılık tarafından.
1: Bu dönemde en çok takip ettiğiniz 3 sektör hangisi?
0: Tekrardan varlık, finansman, kiralama, faktöring, sigortacılık tarafında işler iyi gidiyor. Özellikle petrokimya tarafında ki hareketlenmeden de söz edebiliriz. Ve savunma sanayi yanında biraz da özellikle yeklem kapsamındaki enerji sektörü de koyulabilir. Ama buradaki kırılım dediğim gibi hani sektörel konuşuyoruz ama sektörün içindeki hisse senetlerini de ayrıca konuşmak lazım. Ama hani az önce de bahsettim. Hani bu sektörler iyi gidiyor ama piyasanın aşağı geldiği yerlerde bu sektörler çok yukarıdaki direnç bölgelerine yaklaşmış oluyor ve yeni alımları engelleyici yani biraz daha bir ayak frende gittiğimiz bir duruma sebep oluyor. Diğer taraftan özellikle net kar beklentilerinde düşüş öngördüğümüz şirketlerin de çok destek noktasına yakın yerlerden fiyatlandığını görüyoruz. Alım için ne kadar cazip olsa da yeni girişlerin yapıldığı anda tekrardan yeni destek arayışlarına ya da yeni satışları gördüğümüz bir süreci yaşıyoruz. O yüzden de mevcut tabloda geçişkenlikten ziyade bekle tut piyasası biraz daha ön plana çıkıyor. O da mevcut tablonun değişmemesi paralel olarak devam ediyor. O yüzden hani şu piyasada işlem yapmak inanılmaz zor. Sadece haber akışıyla beraber oradaki iyi sektörlerdeki

0: şirketlerin biraz daha kar satışlarıyla beraber yeni girişlerin cılız da olsa devam ettiği bir trade'i son zamanlarda yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi zayıf olan sektörler daha da zayıf olmaya devam ediyor. Güçlü olan sektörler daha da güçlü olmaya devam ediyor. Bunu böyle söylerken tabii ki olağan bir fiyatlama gibi duruyor ama mevcut hisselerin grafiklerinde az önce belirttiğim gibi 14.000'e gelen endekste savunma sanayindeki bir şirketi alırken elini titreyebiliyor. İşte 14.000 seviyesine gelince bankacılık ne kadar dipte de olsa yine alırken yine elini titriyor. O yüzden hani fiyat mekanizmasının biraz daha değiştiği bir dönemi yaşıyoruz. O yüzden hani bu fiyat ucuzdur demekten ziyade haber akışı değişmezse fiyatların yeni destek arayışında bulunacağı bir süreci yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden mevcut tabloda özellikle makro tarafta bir değişiklik bence piyasaların yönünü de tayin edecektir diye düşünüyorum.
1: Portföy yönetimi açısından stratejik yönetmek için şu anda denge nasıl olmalı? Altın, hisse, tahvil ne dersiniz?
0: Tabii mevcut süreçte, mevcut seviyeler özellikle bizim için konuşuyorsak mevcut tarafta özellikle mevduatın ağırlığı ya da PPF'nin buradaki rolü düşünürse yine %40'a yakın bir ağırlık portföylerde bulunuyor. %20'ye yakın bir altın tarafında ya da kıymetli madenlerde bir yönelim olabilir. Geri kalan tarafta %10-15'lik nakit kalmak önemli. Çünkü ciddi anlamda burada hızlı geri çekilmelerde potansiyeller oluşuyor az önce saydığımız sektörlerde. Sabit olarak da %25-%30 civarında %20'nin altına kalkmamak, kaymamak koşuluyla hisse senedinde durmak şu seviyelerden mantıklı diye düşünüyorum.
1: Yine katkılarınız, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir hafta diliyorum Gökhan Bey. Kolaylıklar.
0: Bilmiyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Bir canlı yayın konuğum daha var. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler bizimle birlikte seans öncesinde. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Son fiyatlamalara baktığınızda Brent petrol 80 doların hemen kıyısında, altın onsta geri çekilme takip ediyoruz. Nasıl değerlendirdiniz son fiyatlamaları?
2: Yani artan, tekrardan alevlenen diyorum jeopolitik gerginlikler iki ülke arasında tabii tekrar 80 dolar bandına yaklaştırdı. Yani açıkçası bu da çok hani dijital mutabakat sonrası dönem dönem gerginliklerin artması beklenen bir durumdu. Yani dolayısıyla o açıdan şaşırtıcı değil ama yine de piyasalar bence oradaki iyimserliği koruyor. 80 dolar civarında kalması bunun da göstergesi diyebiliriz. Yani o Trump'ın NATO zirvesi de bence ateşkes bitmiştir açıklamasıyla zaten aslında petrol fiyatlarının 73'den 78'e yükseldiğini görmüştük. Ama normalde o açıklama aslında 2.90-100 lira kadar götürebilecek sertlikli bir açıklamaydı bence. Ama 80'lerde olması o ılımlı imserliğin korunduğunu gösteriyor. Yani hani bu 80 dolarlar biz hani en azından bizim enflasyon tahminlerini Türkiye'nin tekrardan yukarı revize etmeyi gerektirecek seviyeler değil. Zaten 75-80'lerde dengeleneceği gibi varsayımlarla oluşturduk tahminleri. Ama tabii hani 73'lere göre daha olumsuz bir duruma işaret ediyor. Hani belki dediğim gibi enflasyonu yukarı yönlü tekrar revize etmeye gerektirecek seviyeler değil ama burada hani tek şey tansiyonun, risk iştahının baskılanmasına neden oluyor pek tabii. Bir yandan da küresel bir yeni risk iştahı için işte Fed faiz artırım beklentilerinin canlı kalmasını sağlıyor. Yani çünkü bunlar da her biri akışına göre sürekli değişkenlik gösteriyor beklentiler. Geçen hafta istihdam tarafı biraz beklentinin altında geldi diye tekrar böyle faizin artış beklentilerinin oranının ihtimalin azaldığını görmüştük. Yani bu yöne yönelik beklentilerin azaldığını görmüştük ama bu son seviyeler yeniden bunun canlı kalmasını sağlayacaktır. Ben zaten oradaki görüşüm daha büyüme tarafının bu yapay zeka temasının da desteğiyle, oradaki yatırımla desteğiyle güçlü kalmaya devam edeceği Amerika tarafında. Yani dolayısıyla Fed'in enflasyon önceliği daha ön planda olmaya devam edecektir önümüzdeki dönemde. Yani aynısını asla Avrupa tarafı için söylemiyorum. Orada büyüme tarafı daha olumsuz etkileniyor. Orada hem büyüme hem o enflasyon daha olumsuz etkileniyor. O yüzden ECB'nin işi biraz daha zor olabilir. Hani ECB'de her ne kadar faiz artışları öne çıktıysa da bunlar ilerleyen dönemlerde geri alınmak zorunda kalabilir diyordum. Yani Avrupa için biraz daha, pardon, Amerika için, ama enflasyon tarafı son şey seviyelerin fiyat artışlarından da sonra öncelikli kalmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Yarın gelecek Amerika'da enflasyon verisi. Beklentiniz ne yönde?
2: Yani orada daha anlık şeylerden ziyade açıkçası ileriye dönük vereceği, orada hani Fed'in takip edeceği ya da üyelerin, FOMC üyelerin ikincil etkiler ne yönde olacağı, yani bunları baskılamaya çalışıyor. Yani çekirdek daha önemli. Orada yine 3.5'lar civarında, muhtemelen 3.6'lar civarında bir beklenti olacaktır. Şekillenme, fiyatlama olacaktır muhtemelen. Ama dediğim gibi daha ilerleyen dönemdeki seyri daha önemli. Orada da işte PC verisi, çekirdek PC örneğin, işte o da yine 4'lere yaklaştı. O tarafı takip etmek önemli. Yani bir verinin ne geldiğinden ziyade önümüzdeki şeydeki aylardaki süreci daha önemli. Çünkü kademeli bir etki aslında oluyor enflasyondaki etki. Yani genel olarak orada baskıların devam ettiğini görüyor olacağız. Dediğim gibi yani enflasyon mevcut süreçte aylık tarifelerin de aslında kademeli etkilerini devam ediyor. Amerikan enflasyonunda sadece enerji fiyatlarındaki artış değil. Hani bir miktar son dönemdeki yüzlerden 70'lere çekilmenin olumlu yansıması olmuş olabilir kısa vadeli olarak, ama orada tetikte kalmaya devam edecek enflasyon görünümü var Amerika'da. Öyle gözüküyor.
1: Sizce bu yıl Fed faiz arttıracak mı, beklemede mi kalacak?
2: Yani arttırma ihtimalinin aynen daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani böyle %60'a 40 falan gibi bir ihtimal belki bu, ama ben hani bu ikinci etkiyi önlemek üzere arttırmasını daha yüksek olasılık görüyorum. Çünkü dediğim gibi ben istihdam tarafı beklentinin hafif altta geldiyse de 3 aylık ortalama diye baktığınızda halen güçlü bir istihdam görünümü var. Büyüme tarafı K tipi denilen şekilde olsa da yapay zeka yatırımlarının desteği devam ediyor. Dolayısıyla bir süre daha hani büyümeye yönelik olumsuz etkiler daha ilerleyen dönemlerde ortaya çıktığını göreceğiz Amerikan ekonomisinde. Enflasyon önceliğini koruyacağı için arttırma ihtimali daha yüksek görüyorum.
1: Altın fiyatlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyük kurumlarda altının 2026 yılı için fiyatlamasını aşağı yönlü revize etti. Şu anda da %1.40'lık bir geri çekilme var, 4062 dolarda.
2: Yani altın için geçmiş yayınlardan da belki hatırlarsınız. Yani 5300'e geldiğinde bu kurumların böyle 6000'lere, 6200'lere falan revize ettiğini de görmüştük. Ve ona temkinli yaklaştığımı düşünmüştüm. Çünkü hiçbir bu kurumların önceden bu tahminleri yapmadığını, örneğin 2025 yılı başında 2500 iken altın hiçbiri çıkıp 4500'lü 5000 dolarlı seviyede telaffuz etmemiş. Hatta 2025 sonu için 3000 dolar civarı, hatta 3000 doların altında tahminler vermişti. Yani sonra bu gerçekleşmelere göre yukarı revize oluyor bu rakamlar. Şimdi altını besleyen, fiyatını besleyen dinamikleri en baştan tekrarlamayalım, ama bunlara baktığınızda evet yukarı yönlü halen potansiyel olabilir. Yani ama aşağı çekecek parametreler de olabilir diyorduk yani 5000'lere geldiğinde de. Yani ben böyle 6000'e gitse de şaşırtıcı olmaz, 4000'lere dönse de şaşırtıcı olmaz gibi bir yorum yapmışım. Yani belki çok yuvarlak geliyor ama şeye bakınca Çok yani altını besleyen dinamikleri, fiyatını besleyen dinamikleri, bu çok yerinde bir yorumdu bence. Şu an altında daha bu faizlere ilişkin beklentilerin, işte FED'in faiz artırımına ilişkin beklentilerin daha baskın çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla biraz önce de söylediğim gibi daha enflasyon önceliğini koruyacağını düşünüyorum. FED'in bu faiz artırım beklentilerini de besleyecektir. Besliyor. O da altın fiyattan aşağı baskılıyor. Yani orada daha jeopolitik riskler, Merkez Bankası'nın altın alımları dinamikleri yerine şu anda faiz artış fiyatlaması etkili olduğu için aşağı yönlü baskılanma devam ediyor. Hani enflasyon beklentilerinde bir yumuşama, bu da işte jeopolitik gerilimin azalıp petrol fiyatları yeniden 70 dolarlara dönmesi gibi bir gelişme olduğunda bu kısa vadeli altına destek verecektir tabii ki. Ama ben genel olarak böyle altın sürekli yükseldi, 2500, 5000, 6000, 7000 böyle bir tempo ile devam etmesini beklemiyorum. Her ne kadar orta uzun vadeli bu altının da ben yükseliş potansiyeli konduğunu düşünmekle beraber önümüzdeki 6-12 ayda biraz daha yatay, belki hafif yukarı bir seyir bekliyorum altında. Yani o geçen sene gördüğümüz hızlı yükselişleri bundan sonra en azından önümüzdeki 6-12 ay için çok öngörmüyorum.
1: Yayına katkılarınız kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz
2: ben
1: için.
2: Teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun Serkan Bey.
2: Sağ olun, iyi günler.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Orta Doğu'da gerilim var. Yarın Amerika'da enflasyon verisi gelecek. Aynı zamanda Amerika'da Wall Street'te bilanço haftası başlıyor. Dev bankalar perdeyi açacaklar. Yarın sabah aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın görüşürüz efendim. Hoşçakalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Patera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve

0: geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
1: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
1: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
1: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Gözde Kılıç, ekonomi diyeceğiz, borsalar diyeceğiz ama bu hafta biraz keyifsiz gibi dışarıda piyasalar. Çünkü hafta sonu sular durulmadı. Amerika İran hattında saldırılar devam ediyor. Hürmüz'de trafik durma noktasına geldi ve tabii petrol yükseliyor. Petrolün cuma günü akşam 75 dolarda olduğunu görürken 79 dolarlara kadar bu sabah yükselişini görüyoruz. Peki piyasaları nasıl etkiler? Tabii ana gündem maddemiz bu olacak ama yarın Amerika'da enflasyon var. Cuma günü gözümüz Fitch'te. Acaba Türkiye ile ilgili değerlendirmesinde neler söyleyecek? Geçtiğimiz haftanın kritik gündemi NATO zirvesiydi. Kasla yaptırımları kalkacak mı? F-35 satışı gerçekleşecek mi? Pek çok önemli soru işareti var akıllarda. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek ve 2 haftalık ara vermişti kabine. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplantı var bugün ve tabii kritik başlık yine NATO zirvesi, Amerika-İran savaşı ve hemen yukarıda olan Rusya-Ukrayna savaşı. Şimdi gelelim meclisin gündemine. Bu hafta meclise de gündem çok yoğun çünkü yargı paketinden emekli aylığına ve öğrenci affına kadar pek çok gündem maddesi değerlendirilecek. En düşük emekli aylığının artırılması konusunda bakalım neler gündemde olacak. Şimdi bakalım Hürmüz'e. Amerika tarafında saldırılar devam ediyor. Hürmüz kapandı. Piyasalar karıştı. Petrol yükseldi. Risk iştahı düştü. Hafta sonu tabii sular durulmadı. Geçtiğimiz haftada NATO zirvesinde Amerikan Başkanı Trump ateşkes bitti, İran'ı hasta insanlar yönetiyor demişti ve tabii hal böyle olunca tansiyonun da yükseldiğini takip etmiştik. Şimdi gelelim Amerika'nın NATO Büyükelçisi'nden gelen F-35 açıklamasına. Dün akşam bir açıklama yaptı ve dedi ki S-400 konusunda Amerikan yasalarının gerektirdiği şartlara bağlı buradaki süreç. Bakalım Amerika'nın onayı gelecek mi, Trump gelebileceğini ifade etmişti ama somut tarafta da bir adım bekliyor elbette piyasa. Petrole bakalım, 79'a kadar yükseldi ve cuma günü 75'lerdeydi. Daha öncesine gidiyorum. Bir hafta önce 70'lerdeydi petrol. Dolayısıyla Trump'ın bu açıklamaları sonra sert bir yükseliş oldu. Bugün de 79.37'de %4'ten fazla yükseliş var. Altın tabii sevmiyor. Petrolün yükselişini, altın 4054'e kadar düşüyor. %1.6'lık bir düşüş var ve Ocak sonu 5600'ü görmüştü. Ons altın ve o zirvesinden %25 aşağıya düştü. Merkez bankaları altın alımlarına devam ediyor. Başta Çin altın alımlarına devam ediyor ama altın ETF'lerinden de önemli bir çıkış var. Hatta son ayda 9 milyar dolara yakın bir çıkış gerçekleşmiş altın fonlarında. Şimdi geliyorum dolar endeksine. Petrol yükseliyorsa, altın düşüyorsa elbette dolar endeksi yükseliyordur. 100.9'da bugün 1000'le birlik bir değer artışıyla birlikte yarın Amerika enflasyonunun 4.2'den 3.8'e düşmesi gibi bekleniyor. Aylık -0.1'lik beklenti var. Çünkü bu Haziran enflasyonu, Mayıs'ta petrol fiyatları yüksekti. İran'da petrol fiyatları düşüktü. Dolayısıyla bu düşüşle aylık bazda eksi bir enflasyon beklentisi olduğunu görüyoruz. Küresel piyasalar da bugün tabii kırmızıya boyandılar. Çünkü petrolün yükseldiği, risklerin yine gündemde olduğu, ateşkes var derken savaşın yeniden başladığı tabloda Amerikan vadelerinde Nasdaq Teknoloji Endeksinde %1.4'lük bir kayıp. S&P'de 1000'de 6'lık, Dow Jones'da 1000'de 4'lük bir değer kaybı görüyoruz. Ve Asya'da bugün Güney Kore'ye bildiğimiz gibi bir aşağıya bir yukarı fiyatlaması, sert yükselişler ve sert düşüşler. Güney Kore'ye KOSPI borsasındaki oynaklık çok ciddi yüksek seviyede. Orada da bugün %7'den fazla.

fazla düşüşler var. Hatta %8'e geldi. Devre kesiciler çalıştı ama hatırlatalım, orada da iki hisse endeksin %60'ını oluşturuyor. Ağırlıklı Samsung hareketleri önemli. Ve Şangay %2'ye yakın geri çekiliyor bugün. Hong Kong 1/1 düşüyor. Cuma'ya baktığımızda Almanya'da DAX endeksi 1/2 düştü ama haftalık piyasalarda çip ve teknoloji hisselerinde yükselişler varken biz düşmüştük. NATO zirvesinin olduğu haftada bir düşüş vardı. Hem MSCI'dan hem aslında S&P Dow Jones'tan gelen değerlendirmeler ve uyarılar şeffaflığa ilişkin, gelişen ülke olma statüsündeki vurgumuza ilişkin değerlendirmeler vardı. Ve bakalım borsanın kapanışına, çünkü 14.321'den kapattık ama tabii 15.200 bizim zirvelerimiz vardı borsada. Geri çekilmeler devam ederken Cuma'yı böyle bir miktar yükselişle kapattık. Tabii S-400'lerin bir Körfez ülkesine satıldığına ilişkin iddia vardı. Bununla ilgili resmi bir haber paylaşılmadı. Oradaki süreçle takip edilecek. Peki bankalar düştüler. Geçtiğimiz hafta %5 düştü bankalar. %1'lik kayıp görüyoruz. 16.510'dan kapattı ama Temmuz başından bu yana, yani ay başından bu yana kayıp %10'lara kadar yaklaştı ve 2 yıllık tahvil faizimiz, yani gösterge tahvil faizimiz %41'lerin üzerine geldi. Yabancı geçtiğimiz hafta küçük de olsa hissede alımda da olsa özellikle son dönemdeki satışları yoğunlaşmıştı burada. Tahvil de yeniden çok güçlü alıcılı konumda ama bakalım haftanın rakamları neyi işaret edecek? Rezervlerinde arttığı, döviz mevduatlardan kurum ağırlıklı satışların olduğu ve dolardan kaçışın olduğu bu tabloda Türk lirası mevduata ilgili güçlenmeye devam ediyor. Detayları konuşacağız. Bakalım piyasalar haftaya kırmızı başladı dedik. İçeride de kırmızılar karşımızda olacak mı ya da tepki mi bekliyoruz acaba piyasada?

0: Efendim, ateşkes yine uzun sürmedi. Amerika İran'a saldırdı. İran ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'nı kapattığını paylaştı. Tabii hal böyle olunca ne oluyor? Petrol yükseliyor, borsalar düşüyor. Yine tansiyonun yüksek olduğu bir hafta. Peki durum değişebilir mi? Ne bekliyoruz orada? Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Pazı ile birlikte yeni haftaya başlıyoruz stüdyomuzla. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi haftalar.
0: Sağ olun. Şimdi tabii hafta sonu pek de güzel başlıklar yoktu.
1: Maalesef.
0: Sular durulmadı. Yine Amerika'nın İran'a böyle ard arda saldırılarını gördü. Tabii İran'da hemen Hürmüz'de buna karşılık verdi.
1: Evet.
0: Amerika hala İran'ın kendi Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrolünde olduğuna yönelik açıklamalar yapsa da gemi trafiği neredeyse durdu ve hiç gemi geçmemiş ünlü rakamlarına baktığımızda. Dolayısıyla biraz buradan başlıyoruz. Nasıl bir haftaya başladık? Acaba yine böyle tansiyonu yüksek olması risk iştahını baskılayacak gibi mi?
1: Evet, öyle yani. Tabii Amerika'nın hani kendi topraklarından bu kadar uzak bir yerdeki Boğaz'ın, Körfez'in hani kendi kontrolünde olması gerektiği düşüncesi hakikaten değişik. Yani bu bakıldığı zaman işte bir tarafı İran, işte Umman var. Öbür tarafı da Birleşik Arap Emirlikleri. Yani başka ülkelerin topraklarına ait ve aslında Amerika, İsrail bu saldırıları başlatmadan öncesine kadar hani ticaret sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyordu. Yani İran'ın işte bir hani Somali'de vesaire olduğu gibi geçen gemilere saldırdığı vesaire bir süreçten bahsedemiyoruz. Yani küresel ticaret buradan gayet güzel bir şekilde aslında işliyordu. Şimdi Amerikan Senatosu'nda yapılan tartışmalarda da bu ön plana çıkıyor. İşte bizim Körfez'i açmak için işte şu kadar askeri harcama yapmamıza gerek var. Yani karşı tarafta şunu diyor, yani demokratlar şunu diyor. Yani siz 5-6 ay öncesine kadar burada zaten sorunsuz bir şekilde hani açıktı. Yani kapalı olan bir şeyi açmaya çalışıyoruz diyorsunuz ama zaten kapanmasının nedeni bizzat

0: İyi, hani bizim yaptığımız aksiyonlar şeklinde. Tabii hani bu çok tartışması götürür ne tarafından baktığınıza göre, ama sonuçta bizim küresel piyasalara etkisi itibariyle petrolün gerilediği $70'lardan bir %10 en azından yukarı doğru geldiği, işte %3-4 yukarı aşağı hareket eder, ama yani o $60'lara bir kez daha geri gelir mi, işte enflasyon hesabında bizi biraz rahatlatır mı vesaire, bunun olamadığını görüyoruz. Vallahi ateşkes aslında ortadan kalktı gibi, yani Trump'ın da yaptığı açıklamalar benim için ateşkes anlaşması bitti işaret ediyor. İran tarafından da gene Körfez bölgelerindeki ülkelerdeki Amerikan üslerini hedef alan, ama tabii başka yerlere de ister istemez sıçrayan saldırılar var. Amerika'nın verdiği karşılıklar bu sefer İran'ın daha içerilerinde işte üretim tesislerini vesaire tarafı da belki zorlamasıyla belki daha toparlanması güç olan bir duruma bizleri itiyor. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın herhalde birkaç gün içerisinde böyle bölgedeki son saldırıların bilançosu nedir? Hani kalıcı bir hasar bırakıldı mı? Rafineriler vesaire, çok önemli su arıtma tesisleri. O tarafa ilişkin açıklamalar gelecek, ama maalesef hani o piyasalardaki rahatlama birkaç hafta kaldı. Hatta şu an hani biraz daha böyle belki komplo teorisine girecek, ama Kasım Aralık döneminde o ara seçimleri atlattıktan sonra bir kez daha İsrail, Amerika buraya saldırılara devam edebilir şeklinde de yorumlar var. Yani biz artık hani Kasım'a kadar bu iş çözülecek. Nasılsa Trump'ın oy alması gerekiyor artık. Ondan sonra burada bir sükunet en azından yani hasıl olur diye düşünürken bunun Kasım'dan. Çünkü şunu düşünelim, yani biraz bandı geri soruyorum. Geçen sene Mayıs ayında yaşananlardan sonra, değil mi? Orada o zaman da Amerika hani kazandık artık, bitti bölgede biz artık karışmıyoruz dedikten Mayıs, Şubat işte 7-8 ay sonra bir kez daha başlattı. Yani evet. O yüzden şimdi belki ateşkes, ama Kasım sonrası ne olabileceğini, çünkü hani nihai sonuç burada ne? İran'ın tam anlamıyla Amerika'ya biat etmesi. Şimdi Amerika'da hani bunu istiyor, ama hani olmayacağının da biraz farkında oluyor çok olması lazım. Yani İran'ın bu kadar hani 3000 yıllık işte medeniyet, kültür vesaire, yani Türkiye'nin hiçbir zaman tam olarak hani yanında vesaire olmamıştır, ama İran'ın da bir hani kendi içinde devlet geleneği, işte en eski tarihi, değil mi? Bizim anlaşmamız Kasr-ı Şirin 1639, yani İran'ın mesela öyle bir açıklaması vardı, işte Türkiye ile bizim aramızdaki barış anlaşmasının tarihi Amerika'nın tarihinden eskidir diye. Yani böyle bir kadim medeniyetin de tam anlamıyla Amerika'ya biat etmesi, onu dediklerini harfiyen yapması, işte Körfez'i bundan sonra al kontrolünü sen devral demesi mümkün değil. O yüzden bu çatışma maalesef devam edecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet. Şimdi bir yandan geçtiğimiz haftanın gündemine de biraz bakalım. Çünkü tarihi NATO zirvesi aslında güzel mesajlar da geldi. Böyle kasa yaptıkları kalkabilir. Şey, F-35 satışı ne olacak? Hatta Cuma günü bir iddia ortaya atıldı. İşte S-400'ler bir Körfez ülkesine mi satıldı gibi gibi böyle resmiliği henüz belli olmayan haberler de vardı. Piyasa etkisini de gördük, ama geçtiğimiz hafta borsada düşüşler vardı. Yani normalde belki bu kadar güzel açıklamalar alsaydık piyasalarda çok sert yukarı yönlü hareketlikler gördüğümüz dönemler de olabilirdi, ama tabii farklı nedenleri de var. Onlara belki birazdan parantez açarız, ama bu NATO zirvesi ve çıktılarını da merak ediyorum. Özellikle sermaye piyasalarına girişi bakımından da neler var orada elimizde çıktı olarak?
0: Evet, yani dile getirdiğiniz gibi yani bu bir laboratuvar deneyi olmadığından, yani aynı anda birkaç farklı gelişmeyi fiyatlamak durumundayız. Yani diğer gelişmelerin hepsini böyle işte hani tıp sessizlik oyunu gibi kenara alıyoruz, pauza geçiyoruz. Sadece NATO'yu fiyatlayalım. Çok daha ben Borsa İstanbul'u muhtemelen tarihi zirve vesaire gördü. İşte savunma sanayinde işte başta Aselsan'ımız olmak üzere şirketlere gelmesi beklenen yeni anlaşmaların ışığında muhakkak o taraflara girişlerle beraber bir yukarı hareket görürdük. Ama bunun olmamasının nedeni işte birkaç tane, bir hani yeniden petrol fiyatlarının hareketlenmesi, ondan sonra işte Körfez bölgesinde yaşananlar, enflasyon hesapları, faiz indirim süreci biraz geriye gelir mi vesaire. Ama NATO'nun hani yaptığı açıklamalara ve NATO bizim için nasıl geçti zirvesi diye bakacak olursak, tabii ki yani Türkiye'nin bir bakıldığı zaman hani güç ve gövde gösterisi ile taçlandı diyelim. Hani Amerika ile yapılan liderler nezdinde görüşmeler, oradan gelen sözler, yani bizatihi bir anlaşmaya vesaire dönüşmesi değil, ama ben iyi niyet anlaşması, iyi niyet çerçevesinde işte F-35 tarafında, Kaan Jet Motoru tarafında, katsayı yaptırımları tarafında olumlu adımların da gelmesini bekliyorum bu taraftan. Ama dediğim gibi tabii bunlar hani liderler bazında devam eden ilişkinin süreci. Şimdi Kasım ayının sonrasında mesela Trump oldu ki bir işte çoğunluğu Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde vesaire elinden bıraktı. Şimdi tamam Trump hani 2030'a kadar başkanlığa devam edecek, ama o zaman bir işte topal ördek vesaire durumu söz konusu olabilir. Hani bizim açımızdan risk o. Yoksa hani liderler nezdinde gayet işlerin iyi yürüdüğü, hani Türkiye'ye verilen sözlerin devam ettiği, NATO'daki diğer Avrupalı özellikle liderler tarafında da yani kendi açmazlarının çok farkındalar artık. Yani Ukrayna-Rusya savaşına dair Rusya'nın tehdidine karşı Türkiye'nin hani askeri kanattan, yani hem savunma sanayi tarafındaki üretiminin hem işte asker gücü olarak varlığının NATO için hani bir vazgeçilmez parça olduğunun burada Türkiye'nin

0: Yani liderliğinin gerekliliğinin altını çizdiklerini görüyoruz. Bunlar tabii önemli çıktılardı ama işte sadece bu gelişmeyi fiyatlayalım, geri kalanları bir sonraki haftaya bırakalım olmuyor.
1: Evet,
0: hepsini aynı anda fiyatlamaya çalışıyoruz.
1: Şimdi başka başlıklar da vardı. Çünkü tabii Türkiye hani ne kadar önemli bir müttefik olduğunu bir kez daha kanıtladı ki zaten en büyük işte askeri güce sahip ikinci NATO ülkesi. Şimdi bir yandan tabii yabancı endeks sağlayıcılarından gelen açıklamalar, bir süredir aslında bunları konuşuyoruz. Evet. İşte önce MSCI, sonra S&P Dow Jones'tan gelen açıklamalar. Orada tabii hani gelişen ülke statüsünde hala devam ediyoruz ama inceleyeceğiz. Hani gerekirse fiili dolaşım oranı tek tek hesaplarız gibi açıklamalar da geldi. Biraz oradan gidelim. Yabancılar nasıl bakıyor acaba son dönemde bize?
0: Evet, şimdi zaten yabancı yatırımcının hani son yıllarda Türkiye'nin hani dünya üzerinde, şimdi kabaca hani izleyenlere bir pazartesi sabah jimnastiği yapalım. İşte dünyanın küresel büyüklük ne kadar? İşte bir 120-130 trilyon dolar kabaca. İşte bizim büyüklüğümüz ne kadar? 1,5-1,6 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin dünyadaki büyüklüğü %1,2-1,3 vesaire civarı. Yani bu artar eksidir ama kabaca budur. Şimdi bizim de hani gelişen piyasalar MSCI endeksi içerisindeki ağırlığımızın hani en aşağı bir bu kadar olması beklenir. Hani zaman zaman Türkiye ilginin çok arttığı vesaire dönemlerde MSCI endeksi içerisinde Türkiye'nin ağırlığının %1,5-2'lere kadar, yani ekonomik büyüklüğümüzden daha yukarıda noktalara geldiğini de gördük, gözlemledik hep beraber ama şu anki cari mevcut duruma bakıldığı zaman 0,4'lerde. Yani bizim ekonomik büyüklüğümüzün ya da dünya içerisindeki payımızın neredeyse 1/3 boyutunda. Dolayısıyla hani TL varlıklardaki gelişmeler, işte bizde dezenflasyon süreci var. İşte faizler düşerse işte bankaların faiz marjı şöyle açılır. İşte finansman maliyeti azalırsa bu şirketlerin karı şu kadar artar. İşte dolar stabil. Dolayısıyla TL bazında kar, dolar bazında karı da işaret ediyor vesaire gibi. Hani bizleri enterese eden gelişmeler yabancı fon yöneticisini o kadar enterese etmiyor. Onlar neye bakıyorlar? İşte yapay zeka tarafında hangi ülkeler, şirketler ön planda? İşte uzak doğudan aman geride kalmayalım. İşte Hindistan'da, Güney Kore'de bir şey olursa, işte Brezilya emtia ülkesi, orada da bulunalım. Hani o taraflara yoğunlaşmış. Bizi biraz ötede bırakmış, yani tam olarak o küresel sermaye akımlarından hak ettiğimiz büyüklüğümüz ölçüsünde pay alamamış noktadayız. Bu tabii yakın zamanda gelen fiili dolaşım payları üzerinden MSCI ve diğer kurumların şikayetleri noktasında muhtemelen düzenleyici kuruluştan bir hani karşılıklı konuşmayla beraber diyalog çerçevesinde bir takım önlemler vesaire gelir diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yani gelişen piyasalar içerisinde Türkiye'nin kalabiliyor olması çok önemli. Çünkü yani bizim esas hedefimiz değil mi? Yani Avrupa içerisinde belirli bir büyüklüğe gelmek, dünyada da gelişmiş ülkelere geçmek, yani orta gelir tuzağından çıkıp değil mi zengin ülkelere, müreffeh ülkelerin sıfatına doğru geçmek.
1: Hatta bunu biliyorsunuz Yunanistan başardı. Yani şöyle işte MSCI onları gelişmiş ülke statüsüne taşıdı. Gayri safi milli hasılasına bakıyorsunuz. İşte bizim çok çok daha düşüğümüz tabii ya yani. Da borsa değerine bakıyorsunuz. Yani biz onların 2-2,5 katıyız. Evet. Ama tabii demek ki başka unsurları da burada, başka başlıkları da konuşuyoruz.
0: Doğru. Yani kesinlikle Yunanistan'la Türkiye çok iyi örnek. Yani Yunanistan'ın orada olup da bizim burada kalmamız yani hakikaten eşyanın tabiatına aykırı. Yani işte bunu hani gidenler, görenler vesaire net biçimde söyleyebilir. Yani Avrupa Birliği şemsiyesi dışında hani Yunanistan'ın hakikaten üretim gücü potansiyeli, işte borç yarattığı stoğun nasıl değişimini vesaire gördüğümüzde hakikaten hani o borç stok ile bir başa çıkma planları vesaire de yok. Mesela hani Polonya, Macaristan, Romanya, işte Bulgaristan vesaire gibi hani Avrupa Birliği şemsiyesine girdikten sonra hakikaten bir atılım, işte aldıkları yatırımla, fabrikalarla vesaire bir noktaya gelenleri hani ayrı noktaya koyuyorum. Yani onlar da belki Türkiye ile kıyaslandığında aynı gelişmişlik düzeyinde değil ama hani bir atılım var, en azından bir çaba var. Hani Yunanistan'da o da yok. Yani Yunanistan'da özel sektör olarak bakan yani turizm ve işte taşımacılık, hani Nablun vesaire haricinde çok bir şey maalesef yok. O yüzden hani onun orada olup bizim burada kalmamız işte hakikaten onların para biriminin euro olması, işte borçlanırken %3-4 ile bizim neredeyse yarı faizimizle borçlanmanın getirdiği bir nokta. O yüzden bizim gelişen piyasalar statüsünde kalabilmemiz, yani gözümüzü yukarıya dikmiş, yani gelişmiş ülkeler, işte yani değil mi Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir ülke safhasına geçmesi, yani bizim 2-3 yıllık bakıldığımız zaman oyun planımız, işte orta vadeli programda vesaire dile getirdiğimiz unsurlar bunlar. O yüzden orada kalabilmemiz adına ben düzenleyici kuruluşun, işte zaten hani diyalog penceresi her zaman açıktır, heyetler gelir gider, işte oradaki meslektaşlarıyla konuşmalar, görüşmeler yapılıyordur. Gerekli açıklamalar, düzenlemeler gelir diye düşünüyorum.
1: Evet, peki borsada ne bekliyoruz? Yani 14.300'ün üzerine kapattık ama böyle 14.000'leri doğru gerilediğimiz bir haftaydı aslında. İşte 15.000'lerde bir zirvemiz vardı. Endekse zaten genele yayılan bir yükselişle takip etmiyoruz. Böyle dar seçici hisse grubu hep aynı hikayeyi konuşuyoruz. Alternatiftek cazibe devam ediyor. Yani hala bugün gitsem paramı TL mevduata koysam %40-%41 veren banka bulurum muhtemelen. Ya da hani az paranın azı çok

0: Bu işte fark etmesin, herkese adil versin dediğim noktada para piyasası fonuna evet. giderim. Aylık %3'te bana işte 1 milyon liraya, işte 30-35 bin liraya yakın belki para bulurum
1: Doğru.
0: orada.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla hani borsada ne kadar fırsat görüyoruz, potansiyel nasıl, TL mevduatın önünde olabilirim. Şöyle yıl sonuna doğru biraz konuşmaya çalışalım. Tabii hani evet. bugün böyle yarın ne olacağını belki bilmiyoruz ama evet. ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi hani ilkokul, ortaokulda hep bir havuz problemleri konuşulur. Yani havuzu dolduran musluk, boşaltan musluk.
0: Evet.
1: Şimdi hani dolduran musluk tarafında hani yabancı fon akımları demin bahsettiğimiz nedenlerden ötürü nispeten sınırlı kaldı. Şimdi yerli yatırımcının yönelimi tarafında da tamam hani bireysel emeklilik fonları üzerinden bir organik olarak oraya işte siz hani benim yatırdığım paranın işte şu kadar hisse senetlerine gitsin vesaire dediğinizde sizin adınıza fon yöneticisi siz yatırım yaptığınız zaman o fon tarafına girişi hisse senetlerine alışı yapıyor. O organik olarak devam ediyor. Ama onun haricinde hisse senedi piyasasına hani yönelimin bu kadar yüksek reel faizin olduğu yerde sınırı kalması normal. Hani bir de şimdi havuzu boşaltan taraflara bakalım. Şimdi yılın ilk yarısında değil mi 16 tane halka arz gelmiş. Halka arzların gelmesi tabii ki önemli, değerli. Yani yeni şirketlerin bir finansman aracı olarak sermaye piyasalarına yönelmesi, buna mukabil halka arzlar aracıyla yeni yatırımcıların gelmesi, piyasada tabanının genişlemesi, yatırımcı sayısının genişlemesi tabii ki önemli, değerli ama bu bahsettiğimiz fon akımlarının yani havuzu dolduran kısımların sınırlı kaldığı yerde havuzun bu sefer hani büyümesi aynı ölçüde bir karşılık göremeyebiliyor. O da ne oluyor? Siz halka arıza katılmak için mevcut yaptığınız yatırımlardan belki satışlara giderek hani endeksin aynı yerde kalmasına ama daha büyük bir endeks havuzuna sahip olmamıza neden oluyorsunuz. O yüzden yani halka arızalar bir tarafta, işte yabancı yatırımcının ilgisizliği bir tarafta, yerli yatırımcının işte altın, arsa, gayrimenkul vesaire tarafında olması kalması. O tarafta yaşanan mesela geri çekilmeler de özellikle iş talep tarafındaki zayıflama noktasında ciddi şekilde ön planda. Yani konutun ve altının ciddi şekilde hane halkının yatırım tercihlerinin ön planda kalması, onların da reel olarak erimeye devam etmesi son aylarda bu taraflara da geçişin sınırlı olmasına neden oluyor.
0: Peki şimdi halka arzlar konusu, yani hem işte yabancıdan gelen bu değerlendirmelerin olduğu dönemde bir de halka arzların ciddi evet. şekilde artması. Yani o gün o halka arza girmek istiyorsam, elimde hisse varsa şey biraz hani nakitim de yoksa onu satayım da o halka arza gireyim işte.
1: Kesinlikle. Lot
0: lot hesaplıyoruz işte ne kadar koysam ne kadar dağıtır falan diye. Şimdi bir yandan tabii burada ne için kullanıldığı da önemli mi acaba? Yani ortaklar bunu şirket dışına mı çıkarıyor ya da bunu yatırım için, büyüme için, finansman için ya da borçları ödemek için mi kullanıyor? Yani borcu ödemek için de elbette kullanabilir ama bir de ortakların bunu şirket dışına çıkardığı hani farklı farklı halka arzlar da olabilir. Dolayısıyla neye dikkat etmeliyiz? Neye bakalım bu halka arza girelim?
1: Evet, yani halka arzlar tarafında tabii şunu söylemem gerekiyor. Yani bir neredeyse 100 tane falan şirket sırada bekliyor ve hani işte halka arz süresi törenlerinde işte şirketlerin sahipleri, ortakları vesaire konuşma yaptıklarında işte biz bu yola 2 sene önce çıktık, 3 sene önce çıktık vesaire gibi. Yani şimdi o şirketin sahibi ya da hakim ortakları o halka arz kararını aldıkları yerde belki kendi sektörleri için ya da kendi firmaları için farklı bir değerleme vardı ama o aradan geçen 2-3 yıllık süreçte yani bunun bir kısmı borsanın dışında işte bir aracı kurumla anlaşıp işte değerlemenin yapılıp bağımsız denetimlerden onaylanması vesaire gibi borsaya geldikten sonra da işte bir sınır var. Yani hani bir sınır kapısından geçmek ya da mesela 6-7 tane hani tren geçidinden arabayla geçmeye çalışmanız gibi. Yani bir tarafta bekliyorsunuz bir trenin geçmesini, belki hiç onu siz öngörmediniz ilk yola çıktığınız. O yüzden yani özellikle bazı şirketlerin bu faizlerin yüksek kaldığı dönemde işletme sermayesi tarafında ciddi erozyona uğradığı ve
0: finansman hani, arayışı.
1: Evet, yani ilk belki halka arza düşündüğü dönemde çok daha güçlü bir mali yapı varken belki artık hani gelecek parayı daha ziyade hani işletme sermayesindeki erozyonu tamamlamak adına kullanma durumunda olduğu. Yani şirketin dışına çıkacaksa tabii ki o yatırımcılar için çok olumlu, pozitif bir sinyal değil. Daha ziyade hani yatırımcıların burada gözetmesi gerektiği yeni yatırımların finansmanı, işte yeni bir fabrika açacak, yeni bir mevcut kapasiteyi genişletecek, büyütecek. İşte yurt dışında bir ortaklık, orada yapılması planlanan yatırımı finanse etmek adına, yani büyümek adına bu halka arzdan gelecek kaynağı kullanacak olan şirketlere odaklanılmalı. Yoksa dediğim gibi yani işletme sermayesi, yani mevcut işte yaraların pansumanına gidecekse o tabii çok cazip değil yabancı yatırımcı ve içeride halka arza girecek insanlar için.
0: Şimdi evet, yani hani şimdi halka arzlardan sonra böyle tavan tavan fiyatlama olunca biraz dikkat çekiyor. Çünkü hani işte böyle borsadan birkaç böyle hisseyi arındırayım, çıkarayım. İşte sene başından bu yana performansına bakayım, %5'te %10'da kalmış. Evet. Yani halka arzda belki ben onu bir günde yakalayacağım. Rakam çok küçük olsa da yani hani öyle bir fırsat da sunuyor sonuçta bir yandan. Şimdi dolayısıyla para kazanmak çok da kolay değil. Önce bir parayı koruyalım da diyoruz. Bakıyoruz şöyle hani sene başından bu yana ne kazandırmış? Altın kazandırmamış, zaten kaybettirmiş. TL mevduat tam bu işe vergisini ödedik, arındırdık. Tam böyle enflasyonla başa baş. Hani borsada böyle işte 5-10 hisseyi çıkarsak onun dışında hani endekste reel anlamda bir getiri göremiyoruz. Hani böyle elde avuçta da pek bir şey kalmıyor dışında. Tahvillere baktığımızda da kalmadı. Hani son belki birkaç haftada böyle biraz iyileşti ama nereye koyacağız parayı Serdar Bey?
1: Ya tabii çok doğru iki noktaya temas ettiniz. Yani siz elinizdeki varlığı hani korumaya mı çalışıyorsunuz? Yani alım gücünü muhafaza etmeye, işte kafanızdaki mesela evi almak, çocuğu işte eğitim hayatı harcamaları ya da işte yazlık vesaire ya da işte şu kadar benim param olsun diye hani bir hedefiniz var oraya doğru. Yani bir arttırmaya mı çalışıyorsunuz yoksa korumaya mı çalışıyorsunuz? Korumaya çalışanlar için hani risk almadan işte para piyasası fonu, işte özel sektör tahvili, işte stopaj avantajıyla bonolar vesaire normalden daha iyi aslında fırsatlar sunuyor. Ama ben paramı işte çoğaltmak, katlamak istiyorum, işte ben 20'li yaşlardayım, 30 yaşların başındayım, hani yüksek risk alarak hani işte geleceğime yönelik yani yatırım yapmak ve daha büyük bir birikime ulaşmayı hedefliyorum diyen insanlar için hakikaten işler çok zor. Yani çünkü şimdi değerlemeler olarak bakıldığı zaman tarihi zirvelere yakın. Yani tamam, TL nominal bazda tarihi zirveye yakın olmanın belki Borsa İstanbul için çok bir esprisi yok ama hani değerleme olarak bakıldığı zaman hani ucuz Borsa İstanbul'a diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Dünya genelinde de böyle yani. Çoğu işte MSCI zaten World Endeks'inden, yani Dünya Endeks'inden baktığımıza göre orada da bütün endeksler neredeyse tarihi zirvelere gelmiş, dayanmış durumda. Evet. Hatta işte bir balon var mı? Yapay zeka balonu patlar mı? Vesaire.
0: Pahalı o yüzden, mı diye konuşuyoruz.
1: Hani parayı çoğaltmak, katlamak adına hisse senedi değişken tarafa gitmeden bir burada başarı elde etmek güç. Hı hı. Ama orada da hani attığınız taş, ürküttüğünüz kuşa değer mi hesabı ciddi bir noktada. O yüzden de ben bu dönemin biraz daha sermayenin hani korunması ile kafa yorulması gereken bir dönem olduğunu, yani kazanç peşinde çok koşarken hani eldeki sermayeden de olma riskinin daha yüksek olduğu. O yüzden hani şu anı koruyarak böyle biraz daha siperde, hani yağmur yağarken şemsiyeyi açalım, hani şemsiyeyi kapattıktan sonra koşacağımız günler de gelecek diye düşünüyorum.
0: Evet, kazanç peşine koşarken eldekini kaybetmeyelim. Bir de eldekinden de olmayalım. Doğru, çünkü doğru. Hani önce bir koruyalım da sonra kazanmaya bakarız.
1: Kesinlikle, çok doğru.
0: Şimdi onun için de tabii elbette yani tüm dünyanın belki faiz indiriminde olduğu, işte borsalarda çok daha güçlü iştahın olduğu, en azından bizim için belki böyle bir döneme ihtiyacımızla konuşabiliriz. Çünkü işte 3 yıldır sıkı para politikası var. İşte son 3 yılda baktım, TL mevduatın %250 getirisi var. 3 yılda borsanın getirisi %120. Yani hani faize koysam, para piyasası fonuna koysam, TL'ye koysam, evet, katılım da olabilir. Bu hemen hemen aynı yani. Hani parayı işte 3'e katlamışım neredeyse, belki daha fazlası. Şimdi dolayısıyla biz o faiz indirimlerini ne zaman görebiliriz? Eylül konuşuluyor zaman zaman ama bakalım hani Temmuz, Ağustos'ta nasıl acaba olacak? Haziran gibi %1'in altında olacak mı dediğimiz bir nokta. Evet. Rezervlerimiz artıyor. Orası güzel. Yani yeniden 160 milyar dolara doğru dayandık. Doğru. Ne zaman beklersiniz en erken faiz indirimini merkezden?
1: Valla ben Temmuz'da bir hani düzeltme yapılmasını beklerdim. Yani şöyle ki, yani zaten biz hani gecelik borç verme faizinden %40'la piyasaları fonluyor Merkez Bankası. Ama haftalık hani repo ihalelerine yeniden dönecek olsa hani politika faizi 37'de aslında. Hı-hı. Hani o geçişin yapılabileceğini düşünüyordum. İşte belki Temmuz toplantısına giderken bu yeniden Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, petrolün biraz hareketlenmesi hani oradan vazgeçirmiş olabilir. Ama onun öncesinde bile, yani bunlar olmadan bile, yani petrol 67-68 dolarları gerilediğinde dahi işte Londra'da yatırımcı sunumlarına, zirvelerinde hani ekonomi yönetiminden de Merkez Bankası tarafından da hani biz çok fazla gevşeme noktasında aceleci olmayacağız, davranmayacağız. Özellikle şeyin altını çizdiler. Yani gecelikte kalmak ve haftalık repo ihalelerine geçmek. Yani o tarafta çok aceleci olmayacakları kendilerinden gelen açıklama sonrasında piyasada ister istemez demek ki Temmuz'da pas geçirecek. Eylül'de ilk bu aşamada gelecek diye. Yani ben hani normalde işte rezervlerin toparlandığı işte yaz ayları boyunca değil mi ciddi şekilde ülkeye döviz girişi oluyor. İşte bunun yansıması olarak da rezervlerde bir toparlanma var. İşte yakın zamanda alınan makro ihtiyati tedbirler, işte DTH oranlarında zorunlu karşılıklarda değişiklikler, o da bir hani brüt rezerv tarafına katkıda bulundu. Dışarıdan borçlanma vesaire istenildiği zaman yapılabiliyor. Oradan kaynak tarafında bir sıkıntımız yok. İşte cari açık vesaire tarafındaki gelişmeler, transfer harcamaları, turizm gelirleriyle beraber bir dengeye kavuştu. Yani o taraftan da bir baskı yok. Dolayısıyla hani ben 40'tan 37'ye Temmuz ayında geçilir. Yani yerli hane halkında da işte dövize yönelim vesaire tarafında bir teveccüh yok. Yani ihtiyaç rakamlarına vesaire baktığımız zaman. O yüzden hani ben bunu Temmuz'da olabileceğini, yapılabileceğini düşünüyordum ama biraz daha temkinli tarafta ekonomi yönetiminin kalmak istediğini görüyoruz. Dolayısıyla herhalde

0: bu Temmuz ayı için benim öngördüğüm şey Eylül ayında gerçekleşir ve oradan sonra yılın kalan toplantılarında gerçek faiz indirimlerine, 37'den artık daha aşağılara doğru gelişler görürüz diye düşünüyorum.
1: Yani aslında haftalık rakamlardan daha aşağı, 37'lerden daha aşağıya bakalım ne zaman gelecek, ama önce biz 40'ı hani bir...
0: Önce 40-37'yi tabii. Hani.
1: 40 evet, 39-38-37'ye çekiyor muyuz?
0: Önce bir yan yoldan yeniden hani işte ekspres asfalta temeye çıkmamız lazım. Oradan sonra artık hani bir sonraki vitese geçmek sonraki adım.
1: Evet, şimdi bir yandan ben altını da merak ediyorum. Çünkü şöyle sorular da geliyor. İşte altın çok yükseliyordu. Ben de gittim altını. Evim arabamı sattım, altına yatırdım. Yani bizde de hani maalesef böyle parayı tek bir enstrümana bağlama alışkanlığı da var. Ve çok tehlikeli elbette. Yani bu borsa içinde, altın, herhangi bir enstrüman içinde böyle. Dolayısıyla hani orada işte zirveden alıp kayıplar yaşayan yatırımcı da var. Ya da işte biraz hani görüyor 4000 dolara kadar düştü. Alsam mı, pozisyonlansam mı? Tabii şartlar izin vermedi ki merkez bankaları da faiz indirsin dediğimiz yerde. Doların getirisi böyle ballı tatlı geliyor gibi. Altında ne bekliyorsunuz?
0: Şimdi altın konusunda gerçekten hani bana da çok hani iş haricinde de insanlar sosyal hayata da geliyorlar, soruyorlar vesaire. Yani tabii şu iki unsur çok önemli. Yani birinden bahsettiniz. Yani paranın tamamını bir yere koyma dediğiniz anda karşı taraftan şu refleks geliyor. Yani demek sen de bilmiyorsun ki bana böyle işte oraya buraya parayı farklı yerlere koy diyorsun.
1: Bana şimdi nereden alacağımı söyle ve ne zaman alacağımı söyle. Zaman yani buradan bana ya al de ya alma de ya da sat de. Evet.
0: Böyle bir kristal küre hiçbirimizin elinde yok. Yani bunu söyleyene ben de şunu diyorum. Tabii ki bilmiyorum, yani kimse bilemez zaten bunu. Yani dünyada en fazla altın stok herhalde işte Çin'de var, Amerika'da var. Hani Fed'in başkanı değil mi? Yani bir önceki Jerome Powell, ben altın konusunda o kadar bilgili değilim diye bir açıklamada bulundu. Yani bunun hani Fed'in başında bulunan ve faizi bizatihi belirleyen insan söyledi. O yüzden yani gerçekten kimse her şeyi bilemez. Ben her şeyi biliyorum diyenden de aman hani koşarak uzaklaşın.
1: Ama şimdi öyle deyince de ya nasıl bilmiyorsun bu kadar piyasanın içinde olup falan diye hani maalesef öyle bir algı da oluşabiliyor.
0: Mevcut gelişmelere göre olası tahminler üzerinde hangi tahminin ağırlığı arttığı zaman hani ondan biraz daha yüksek sesle bahsediyoruz. Şimdi altına ilişkin şunu söylemem lazım. Yani 2000 dolardan 5400 dolara kadar o sert, hızlı, hiç böyle karşılığında bir rezistans, bir karşılık görmeden çıktığı yükseliş havası artık yok. Yani şimdi tamam, merkez bankaları almaya devam ediyor. Çin bakıldığında işte yüklü alımlarını sürdürüyor 1,5-2 yılda neredeyse. Ama buradan sonra aynı hızda, yani 2000'den 5000'e gittiği hızda 5000'den 10.000'e 15.000'e gitmeyecek bu altın. Yani orada da ikinci dediğim unsura geliyorum. Yani altın konusunda negatif bir şey söylediğiniz yerde inanılmaz bir muhalefetle, yani işte altın şöyledir böyledir. Yani iyiyle iyi olmanın, kötüyle kötü olmanın, yani bir hareket varken o hareket sonsuza kadar devam edecekmiş, hiç karşısında bir şey çıkmayacakmış gibi düşünmek de çok büyük yanlış. Maalesef hani bu da bizim yatırımcılarımız üzerinde benim gözlemlediğim diğer bir hata. Yani şimdi altın tabii ki 4000'in ben çok altına sarkmasını beklemiyorum. Buradan işte bir 4400-4500'e doğru yılın geri kalanında hani özellikle işte petrol rahatlar, hani Amerika biraz işte faiz indirimlerini 2027 başında yapabileceği noktaya geldiği yerde tabii ki altın hani geri çekilmeyi fırsat olarak Çin'in, Hindistan'ın vesaire gördüğünü zaten stok rakamlarındaki artıştan görüyoruz. Hane halkı tarafında, yani sırf bizim hane halkı değil, dünya genelinde de altına görelim devam ediyor. Bunların olduğu yerde altında geri çekilme potansiyeli sınırlı. Buradan bir tepki hareketi olur mu? Olur. İşte %5, %10 vesaire yılı yukarıda tamamlayabilir miyiz? Tamamlarız ama hani o işte insanların beklediği hani işte gram altın işte 10 bin liraya geçecek, ondan sonra işte 5400 ne ki işte 8000 olacak, 10.000 olacak vesaire.
1: Hani biz onu seviyoruz ama ya altın böyle 20 bin lira olacak falan diye. Biz biraz onu seviyoruz.
0: Afaki böyle bir rakam söylendiği zaman hani o demek ki gerçekten hani bir şey biliyor, bunu destekleyecek diye. Halbuki yani
1: küsuratlı bir rakam söylerse mesela 10.500 ise 10.500 almış falan dersek o zaman belki daha dikkat çekecek.
0: Küsuratlı söyleyeyim ki yani tam bir analiz sanki yapıyormuşum gibi ortaya çıksın gibi.
1: Evet.
0: O yüzden dediğim gibi yani dolar endeksinin özellikle 100'ün üzerinde kaldığı yerde hani altın üzerinde çok büyük beklentiler içinde olmamak lazım. Yani çünkü bu dolar ile kote ediliyor. Yani bütün dünyada değerine dolar ile bakılıyor. Yani Almanya'da bile işte euro ile kaç altın alırım falan diye değil, yani baktığı zaman işte bir oranın televizyon kanalında hani dolar ons fiyatı gözüküyor. Yani bizde olduğu gibi gram TL fiyatının hani altyazıda bantta geçtiği falan başka bir ülkede yok yani dünyada. Bunu da söylemem gerekiyor. O yüzden hani altında bir dolar endeksi 100'ün üzerinde mi değil mi, ona bakmamız gerekiyor. 100'ün üzerindeyken şu anki mevcut durumda çok büyük inanılmaz bir getiri beklentisi içinde olmamak lazım. Evet. İkincisi de dediğim gibi yani petrol fiyatlarında vesaire bir küresel taraftaki biraz bir sakinleşme. Amerikan faiz indirimi geliyor mu gelmiyor mu? O taraflara bakmak gerekiyor. Dediğim gibi yani diplere yakın olduğumuzu düşünüyorum. %5-10 tepki gelir. Yani buradan alan hani kazanmaz vesaire demiyorum ama o

0: işte çok büyük coşku vesaire buradan sonra aynı hızda olmayabilir.
1: Evet. 50 bin dolar olacak mı yine öğrenemedik yani.
0: Yani ben göremem ama siz görürsünüz diye öyle toparlayayım.
1: Allah uzun ömür versin hepimize. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Sizle yayın yapmak. Sağ olun. Efendim Serdar Pazı aktardı böyle güzel anlatımıyla birlikte altını, borsaları, piyasaları değerlendirdik. Reklama gidelim. Ardından buradayız.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
4: Bankam Tombank kartım hadi.
5: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
6: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap.
7: Senin

0: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Petrol cuma akşamında 75 dolardı. Bugün 79 dolarda çünkü hafta sonu saldırılar gerçekleşti. Dünya piyasaları düşüyor tabii, biz de buna eşlik ettik vadeli işlemlerle. Bakalım biyopotus kontratları nasıl başladı yeni haftaya? %1'in üzerinde düşüş var. 17.056 puanda. Peki içeride de yansımasını görür müyüz? Zira geçen hafta küresel borsalarda teknoloji hisselerinde yükselişler varken bizde düşüşler vardı. Haftalık %2'lik kayıp borsada, endekste, bankalarda %5'lik düşüş görmüştük. Ne bekliyoruz peki biz? Bizler bu haftadan kare portföye gidiyoruz. Fon yöneticisi Kadir Altınok bizlerle birlikte yeni haftaya başlarken. Kadir Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Teşekkür ediyoruz. Nasıl bir hafta bizleri bekler? Böyle biraz risk iştahı bakımından da neler görürüz acaba?
1: Evet, tabii sizin de değindiğiniz gibi jeopolitik riskler ön plana çıktı haftaya başlarken. Özellikle Cenevre.

0: ateşkesinin sona ermesi riskleri arttırdı. Tabii biz de artık son zamanlarda risk göstergesi olarak petrol fiyatlamasına bakıyoruz. Orada 70 küsur dolarlardan tekrar 80 dolarlara doğru sert bir yükseliş gördük jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte. Tabii bunu da DXY'ın güçlenmesi takip etti. Tabii DXY güçlendiği zaman da malum riskli varlıklara genel olarak bir satış geliyor. O yüzden risk iştahı açısından olumsuz bir haftaya başladık diyebilirim. Hem Asya piyasalarına baktığımızda, hem bizim şu an gösterdiğiniz gibi vadeli kontrata baktığımızda, hem de global hisse senedi piyasalarındaki vadelilere baktığımızda Nasdaq dahil olmak üzere genelde olumsuz bir hava var. Risk iştahında olumsuz olduğunu söyleyebiliriz haftaya başlarken.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii dışarıda böyle geçtiğimiz hafta hani işte petrolde belki böyle 72-73'leri gördüğümüzde de ve tabii dışarıda yükselişleri gördüğümüzde de bize düşüşler var. Biraz böyle geçtiğimiz haftanın fotoğrafını da çekelim. NATO zirvesi güzel mesajlar geldi. Trump, Erdoğan'ın böyle önemli görüşmelerinden çıkan önemli mesajlar ve zaten iki liderin ilişkilerinin gitgide iyiye evrildiğini görüyoruz. Dostum olan bir ülkeye de yaptırım uygulamak istemiyorum, kaldırmayı düşünüyoruz dedi. Hem bir yandan tabii bunun somut adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Bir yandan da yabancı endeks sağlayıcılardan borsamıza gelen açıklamalar. Dolayısıyla böyle piyasada acaba nasıl bir haftaydı, neler gördük orada?
0: Yurt içi tarafta tabii olumlu, NATO zirvesi öncülüğünde olumlu bir hava vardı. Önceden de aslında biz biraz burada fiyatlamaları görmüştük. Hem kassa yaptırımlarının kalkacağı haberi, hem F-35 sistemine dahil olma ihtimali, işte S-400'lerin 3. bir ülkeye satılacağına dair haber akışı. Hani bunlar özellikle olumluydu Borsa İstanbul açısından ve Türkiye'nin genel olarak algısı açısından diyebilirim. Tabii burada süreç biraz daha uzun olacaktır. Hani orta uzun vadede özellikle Türkiye için ben bu durumun daha olumlu olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle yaptırımların kalkmasıyla birlikte de biz özellikle global fonlarında artık Türkiye'ye yavaş yavaş bakacağını görebiliriz, düşünebiliriz. Tabii buna özellikle ileride not artışlarının da yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz de etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii bu birazcık daha uzun bir süreç. Onun dışında tabii Türkiye'ye baktığımızda özellikle faizin yüksek olması, enflasyonla ilgili bazı, daha doğrusu dezenflasyonun biraz beklediğimizden daha yavaş hareket etmesi de temel olarak Borsa İstanbul'daki şirketleri olumsuz etkiliyor. Biz hem savaşın etkisini de tekrar ikinci çeyrek bilançolarında biraz daha olumsuz görmeye başlayacağız. Hani kısa vadede biraz bilançolar tarafında olumsuz beklenti, ki ikinci çeyrek bilançolar da yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak. Biraz daha o olumlu manşet görünümünde biraz daha bilançoların fiyatlanmaya başladığını gördük Borsa İstanbul'da. Bu da biraz aslında volatil ve dalgalı bir endeks görmemizi sağladı geçen hafta diyebilirim. Bunun dışında tabii sizin de değindiğiniz gibi yine MSCI'dan, S&P'den endeks sağlayıcılarından ciddi uyarılar gelmeye başladı. Hani ben tabii bu ön ülke frontier market seviyesine düşeceğimizi düşünmüyorum. Hani burada özellikle yapısal bazı adımları atacağını düşünüyorum ben. Regülasyon sağlayıcılarımız, işte regülatör otoritelerimiz, hani bunlar bu gereken adımları atacaktır. Ama tabii o tarafta da özellikle en azından uyarı bile almamız, borsada endeksin, aslında BIST 100'ün bazı hisselerin aşırı katkısından dolayı endeksi tam temsil etmemesi riski biraz global fon yöneticilerinin benchmark yapmasını engelliyor Borsa İstanbul'a yatırırken, yatırım yaparken. Tabii bu tip riskler de açıkçası yabancı yatırımcı gözünden ve fon yöneticisi gözünden baktığımızda Borsa İstanbul'a olan ilgiyi azaltabiliyor. Oradaki yapısal sorunları çözmemiz de bence yavaş yavaş fon akışına Türkiye'ye getirebilir. Hem NATO zirvesi önceliğindeki olumlu haber akışı, hem de bu MSCI uyarılarının dikkate alınıp özellikle bazı yapısal adımların atılmasıyla birlikte ben tekrar fon yöneticilerinin, yabancı fonların Türkiye ilgisinin artabileceğini düşünüyorum. Ama bu tabii biraz daha orta vade diyebilirim. Buna tabii de not artışının da gelmesi gerekiyor. Yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiz gerekiyor. Özellikle global fon onların, çünkü önemli kriterlerinden birisi de yatırım yapılabilir.

0: ülke seviyesinde olmamız. Bunlar orta vadede bence Borsa İstanbul için olumlu olacak. Kısa vadede hem jeopolitik riskleri birazcık daha fiyatlıyoruz. Hani globalle olan korelasyonumuz da biraz daha artık eskiye nazaran daha fazla. Hani orada hem kısa vadede jeopolitik riskler hem de özellikle bilançoların ikinci çeyrekte biraz daha çok iyi gelmeyeceği beklentisi bence fiyatlamalara dahil oluyor Borsa İstanbul özelinde diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık endeksinde ay başından bu yana %10'a yakın bir geri çekilme, yeniden geldik 16 bin lira doğru, 20 bin lira yaklaşmıştık ve tabii geçen hafta da %5'lik bir düşüş gördük. Bu haftada Fitch'in değerlendirmesi var dedik, yani cuma akşamı bir değerlendirme bekliyoruz, hani böyle kurumlara bakıyoruz, bir belki not artışı beklenmese de o değerlendirmede geçtiği notta hani olumlu bir mesaj gelir mi diye. Dolayısıyla hemen böyle bankaları da merak ediyoruz, ne bekleriz bankalar tarafında, son dönemdeki baskısı bundan sonra yerini yükselişe bırakabilir mi, ya da biraz böyle baskının devamını bekliyor musunuz orada?
0: Şöyle söyleyeyim, orada öncelikle tabii bu Cenevre ateşkesiyle birlikte bankacılık endeksi çok geride kalmıştı. Biz petrol fiyatlarınca ciddi düşüş gördük. Bu da aslında Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerini artırabileceği beklentisi oluşturmuştu. Bankacılık endeksi de çok geride kaldığı için ciddi bir rally bankacılık endeksi özelinde görmüştük biz geçtiğimiz aylarda. Şimdi tabii hem Cenevre Barışı'nın artık ateşkesinin biraz daha sonlanmış olması, jeopolitik risklerin tekrardan artıyor olması biraz da bizim Merkez Bankası'nın enflasyon anlamında elini birazcık bağlıyor. Tabii faiz indirim döngüsünün ötelenmesi veya gecikmesi veya beklediğimizden daha az faiz indiriminin olması temel olarak bankacılık endeksini biraz baskı altına alan faktörlerden birisi. Olumlu haber akışı çok önemli NATO zirvesinden gelen, ama özellikle temel tarafa baktığımızda bizim özellikle yaz aylarındaki enflasyon görünümünde ciddi bir düşüş görmemiz gerekiyor ki Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz indirimi bekleyelim. Hani takibimiz birazcık orası olacak bankacılık özelinde. Tabii Fitch'ten gelecek olumlu haberler aslında genelde çok öncesinden fiyatlanır. Hem not artışı ya da görünümle ilgili haberler. O yüzden ben onun çok ciddi bir etkisi olacağını o anlamda düşünmüyorum. Biraz daha bankacılık özelinde piyasaların baktığı ana etmen enflasyon görünümü ve Merkez Bankası'nın faiz adımları olacak. Orada da özellikle bu yaz ayları, Eylül enflasyonu da dahil olmak üzere bizim için önemli. Şu an baktığımızda Merkez Bankası'nın çok bir faiz indirimi açısından alan yok gibi görünüyor. Hani o yüzden bu da bankacılık endeksinde bir baskı unsuru oluyor diyebilirim.
1: Evet, Kadir Bey, teşekkür ediyoruz değerli yorumlar için. Kolaylıklar diliyoruz size ve Kare Portföy ailesine.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim, bakalım Viyop 30'daki %1'lik geri çekilme sonrası borsada beklentiler nasıl bu haftadan? Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya'ya soracağız piyasa beklentilerini. Tabii dışarıda böyle piyasalarında kırmızı olduğu bir hafta. Günaydın Cem Kaya, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi petrolü 75'te bırakmıştık cuma günü, bugün 79'da. Tabii dışarıda borsalar düşüyor, bu saldırılar, jeopolitik riskler. Ama bir yandan da alıştık mı yani, böyle hani bir gün ateşkes, bir gün işte barış var, diğer gün barış yok. İşte saldırılar yine başlamış, Hürmüz yine trafik orada felç. Nasıl bir hafta bekliyor bizleri?
2: Gözde, aslında hemen çok güzel özetledin. Belirsizliğin yine olduğu bir ortama girdik diyebiliriz.
1: Evet.
2: Riskleri yönetebiliyoruz ancak belirsizliği yönetmek çok zor. Yani rüzgarın ne taraftan eseceğini bilememek yelkenleri de doğru tarafa çeviremememize neden oluyor. Çok net bir şekilde. Şimdi baktığımızda yeni haftaya yine İran ABD arasındaki bu sıcak temasın ne tarafa evrileceğiyle ilgili bir belirsizliğin artmasıyla başlıyoruz. Tabii ki gözümüz bir yandan petrol fiyatlarında, bir yandan dolar endeksinde, kulağımız da Hürmüz Boğazı'nda. Şu anda geçen cuma günü yapmış olduğumuz seninle yayında da dolar endeksinin ve Brent petrolün hep altını çizmiştik. Dolar endeksin 100.80'in altına gelmesi bizi rahatlatır demiştik ama orada ısrarla tutundu ve 100.80'den tekrar 101'in üzerine doğru arttı. Bunun da sonucunda Euro dolar paritesi şu anda 1.14'ün altını zorluyor. Diğer taraftan tabii ki dolar endeksinin yukarı gitmesi, yani dolara doğru bir hamle olması, petrol fiyatlarının yukarıda olmasına bağlı olarak Fed'in faiz indirim beklentisi

0: ötelenmesi, faiz artışının birden ikiye çıkma ihtimali tekrar yine dolar endeksinin güçlenmesine neden oldu. Buna bağlı olarak da altın fiyatları, gümüş fiyatları geri çekildi hızlı bir şekilde. Orada yine aslında kritik seviyelerdeyiz. Altın onsta 4050 dolar ve gümüşte de burada 60 dolar seviyesi bizim için önemli. Tabii bakırı da takip ediyoruz. 6.20 dolar seviyesi. Gram altında da 6100 TL. Aslında baktığımızda hep şunu söylüyoruz. Portföylerde gram altında 6100 TL'nin üzerinde kaldığımız sürece portföyleri yumuşatmak adına bir miktar altın gramda pozisyon taşınabilir. 6100 TL'nin üzerinde kaldığı sürece. Tabii baktığımızda Brent petrol yakından ilgilendiriyor bizi ve tüm dünyayı. Şu anda tekrar 80 dolar seviyesine doğru yaklaşması piyasalarda yine tedirginliğe neden oldu. Ve eğer 80 doların üzerine çıkarsa yeni bir evreye, yeni bir trende girebilir 90 dolarlara doğru. Onu da yakından takip ediyoruz. Tabii bizim hikayemiz petrol fiyatlarının düşmesine bağlı maliyet enflasyonunun baskısının azalması ve önümüzdeki dönemde Merkez Bankası artık yavaş yavaş güvercinleşerek önce politika faizine çekecek 37'ye diye beklentimiz vardı ama petrol fiyatlarının eğer 80 doların üzerine çıkması halinde tekrar maliyet enflasyonu gündemde olabilir ve Merkez Bankası da bu yönde sinyal verebilir. Bu da dezenflasyon sürecinin ötelenmesi ve eşittir bankalar tarafına satış baskısının geleceği anlamına gelebilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Tabii ABD 10 yıllıklarında bir satış var gözde. Burada 4.50 çok kritik. Şu anda da baktığımda 4.50'nin üzerinde, 4.50'nin üzerinde kaldığımız sürece bu çok net satışların devam edebileceğini söyleyebiliriz. Onun da altını çizmek lazım. Tabii endekse geçersek senin de söylediğin gibi %1'in hemen üzerinde bir açılış oldu vadeli tarafta. %1.10 şu anda eksideyiz. Bu önemli tabii. Risk iştahı düşük başlıyoruz. Yurt dışı piyasalar da oldukça eksi. Bilhassa teknoloji tarafında gelen satış baskısı orada ciddi anlamda etkili oluyor. Peki biz nerelere dikkat edeceğiz? Hafta başı pazartesi itibariyle yine 14.500 bizim için kritik olacak. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece geçen hafta olduğu gibi yine yukarı yönlü hareketleri tepki olarak değerlendireceğiz. Aşağıda 14.000 ve 13.900 seviyesi önemli gözde. Büyük bir ihtimalle bugün tekrar bu 14.000 13.900 seviyesine doğru bir dalgalı bir seyir olabilir. Ama 13.900'ün altına gelirse o zaman yeni bir dalga başlayacak. Aşağı doğru ona dikkat edeceğiz. Tabii burada belirleyici endeks bankacılık endeksi. Burada zayıf seyir devam ediyor gözde. Bilhassa petrol fiyatlarının yine yukarı gitmesi bankalar tarafındaki baskıyı arttıracaktır. Burada da 17.000 seviyesine geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler hep tepkidir. Zaten seninle her yayında konuştuğumuz gibi İkinci çeyrek bilançoları bankalar tarafında çok güçlü gelmeyecek. Çünkü ikinci çeyrek bir savaş çeyreğiydi. Bu nedenle burada bir miktar bilançolar artık yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Onları takip edeceğiz ama bankalar tarafında herhangi bir yani pozitif bir haber yok şu anda baktığımızda. Aşağıda 16.200 seviyesini de destek olarak takip edeceğiz. Tabii ki sanayi endeksi piyasayı ayakta tutmaya çalışıyor. Burada kritik seviyemiz 17.900 seviyesi. 17.900'ün üzerinde kalma şartımız var. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 18.500, 19.100 seviyelerini takip edeceğiz. Ama eğer 17.900'ün üzerinde kalmayı başarırsa piyasadaki dalga boylarını bir miktar küçültebilir. Gelen satış baskısını endeks genel bazda bir miktar tölere edebilir. O yüzden endekste yani BIST 100'de 13.900 ve 14 seviyesine dikkat edeceğiz. Bankacılık endeksinde 16.200 ve sanayi endeksinde de 17.900 kritik seviyeleri destek olarak takip edilecek gözde.
1: Evet, şimdi Cem Kaya, anladığım kadarıyla bir hikaye arıyoruz. Bir hikaye bulmakta da zorlanıyoruz içeride yükseliş için, ama Pitch'in acaba cuma gecesi değerlendirmesi, hani böyle notlarında belki bir başlık paylaşırsa bir katalizör olabilir mi bizler için?
0: Evet, normalde aslında gözle baktığımızda 2026'da bizim senaryomuz biliyorsun işte dezenflasyon süreci başlıyor, döviz rezervlerimiz arttı, her şey güzel, faizler düşmeye başlayacak, buna bağlı olarak da kredi notumuzun artmasını bekliyoruz demiştik ama şu anda baktığımız

0: da o senaryonun tam dışında bir senaryo var. Aslında belirsizlik var. Çünkü bir saat sonra tekrar masaya oturabilirler. Öyle bir durumda tekrar petrol fiyatları geri gelebilir. Ama şöyle bir ortamda yine baktığımızda herhangi bir şekilde döviz rezervlerimizde bir sıkıntı olmadığını çok net görebiliyoruz. Bir dolarizasyon beklentisi yok. Bunların altı çizilecektir ama ben orada çok ciddi piyasalarda pozitif bir etki yaratacak bir haberin olmasını beklemiyorum. Orada biraz daha çok net dataları görmek isteyeceklerdir. Bilhassa ikinci çeyrek, hep altını çiziyorum, işte büyüme rakamı çok çok önemli olacak. Orada o bozulan kompozisyon devam edecek mi, onlara bakacağız. Bunların hepsi yakından takip edilecek. Ama şu anda baktığımızda cuma gününe ait herhangi bir piyasalarda olumlu bir beklenti yok ve vadeli tarafta da bunu çok net görebiliyoruz. Risk iştahı bir miktar düşük gözde ama dediğim gibi burada yapılması gereken 14.500'ün altında kaldığımız sürece riskleri minimumda tutmak.
1: Evet, 14.300'ün üzerinde bir kapanışımız vardı. Bakacağız Borsa İstanbul'da açılış yeni haftaya başlarken nasıl gerçekleşiyor ve tabii cuma biraz yükselsek de haftalık kaybımız %2'nin üzerine gelmişti. Bugün de vadeli işlemler tarafında böyle %1'in üzerinde kayıpları gördüğümüz, dünya piyasalarında da böyle düşüşlerin olduğu bir haftadan bahsediyoruz. Petroldeki yükseliş hareketi de önemli oluyor. Buradaki dünya borsalarındaki seyri konuştuğumuz tabloda malum cuma bıraktığımız yerle değil, daha farklı bir noktadayız. Borsa İstanbul'daki açılışı konuşurken birazdan gelecek ekranlarımıza ama hatırlatayım, ben bankalar tarafında geçtiğimiz hafta %5'lik bir düşüş vardı. Bakalım bugüne nasıl başlıyoruz borsada?

0: iki, bir ve gong.
1: Evet, bugün Borsa İstanbul tarafında düşüşle başladık. Yine güne 0.39'luk değer kaybımız var. An itibariyle 14.265 puandayız. Şimdi tabii az önce de Cem Kaya'nın paylaştığı böyle biraz daha tabii belirsizliklerin olduğu, belirsizliği yönetmek kolay değil. Dolayısıyla risk iştahını içerilere baskıladı. Şaşırtmayan da bir tablo. Ama bugünün yükselenlerinde petroldeki yükselişle Tüpraş ve Petkim'de var %1.6 artıda ve tabii Altınay'da %1.89 yükseliyor. Bugün yükselenlerde Sasa var. Orada yine hafta sonu gelen haber önemliydi. %2.48'lik 2.5'luk bir artı var. Düşenlere baktığımızda Efor'dan Vestel'e petroldeki yükselişleri Kürk Hava Yolları düşüyor. Halkbank, bankalar ve havacılık, Tavava Limanları, Garanti, Akbank gibi aslında böyle tam da savaş fiyatlamasının olduğu bir tablo. Tabii bankalarda bir destek bulamadık dedik Cem Kaya. Biraz böyle devam edelim. Hangi sektörlerde biz destek bulacağız? Örneğin Tüpraş'ın marjları geldi mesela. Çok çok güçlü yıllık bazda orada artışlar. Yine böyle petrokimya savunma hikayesi de portföyleri bir miktar daha korumacı hale getirmek için defansif sektörlere de yer vermek gerekiyor mu? Orayı nasıl bakıyorsun?
2: Gözde, normal şartlarda enflasyonist ortamlarda perakende sektörü hep ön plana çıkar ve bir süredir orada bir geri çekilme vardı. Bence bu bir fırsat. Önümüzdeki günlerde perakende tarafında yeni alımlar görebiliriz. Tabii ki sen de söylemiş olduğun petrol, petrokimya ürünleri, savunma sanayi, yine bu belirsizlik ortamında ve sıcak temas devam ettiği sürece ABD ile İran arasında yukarı yönlü devam edebilir. Ayrıca bilir çok net bir şekilde. Yani bizim tekrar sağlıklı bir şekilde piyasanın tren çizebilmesi için bu belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Aslında kafamızı karıştıran çok fazla soru işaretleri var. Şimdi baktığımızda Trump diyor ki Hürmüz Boğazı açık. İran diyor ki hayır, kapattım. Yani orada da bu belirsizlik aslında ciddi anlamda risk iştahını törpülüyor. Tabii ABD tarafından gelecek olan enflasyon datası çok önemli. Ona bakacağız. Bu bilhassa dolar endeksinde ve buna bağlı olarak euro dolar paritesi ve altında etkili olacak. Bunların hepsi şu anda piyasalarda bir belirsizlik yaratıyor çok net bir şekilde. Ama şunu söyleyebilirim, hafta başı itibariyle yine sanayi endeksi piyasayı tutmaya çalışıyor Gözde. Çok hafif de olsa bir artı açılış yaptı. Orayı yakından takip ediyoruz. Bankacılık endeksi 16.315. Orada da dediğim gibi 16.200 seviyelerinde artık bir dip arayışı olabilir. Ama endeks 13.914'ün üzerinde kalsın istiyoruz. 14.500'ü de geçerse rahatlayacağız ama senin de söylediğin gibi şu anda ciddi bir risk iştahı yok piyasada.
1: Evet, peki hani şöyle bir baktığımızda yine enerji hisselerindeki hareketliliği de görüyoruz. Mesela Aksen,

0: Ve burada en önemli şeylerden bir tanesi de enerji. Çünkü enerji olmadan hiçbir şey olmuyor. Ve yapay zeka, işte çip üretimi, bunların hepsi bir enerji tarafından desteklenmesi gerekiyor. O yüzden enerji sektörü, bilhassa altyapı, enerji altyapı sektörü önümüzdeki dönemde de yine reytingi oldukça yüksek olacak. Aynı savunma sanayinde olduğu gibi. O yüzden enerji tarafını da yakından takip etmemiz gerekiyor. Şu anda baktığımızda bilhassa altyapı çok ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Savunma sanayide yapmış olduğumuz aynı şekilde aslında bunun önümüzde yine enerji
1: Evet,
0: alıcı
1: evet,
0: yapışı
1: evet, evet,
0: gündemde
1: evet.
0: olmasını bekliyorum.
1: Evet. Cem Kaya, biz biraz sesini almakta zorlandık ama teşekkür ediyoruz. Tere Yatırım'a sizlere kolaylıklar diliyoruz. Efendim, Miatek, Kuagranit, Balsu Gıda, Sasa, Petkim, Tüpraş, İzdemir, Patek, Altınay, Sivi Enerji, Işıklar Enerji, Enerji, Yazsor, Fenerbahçe, Europower, Şekerbank bugünün yükselenleri, düşenlerde. Pasifik, Eurasya, Efor Holding, Sarp Uysan, Türk Enerji, Tava Havalimanları, Akbank, Gübrekiler destek, Türk Hava Yolları, Kardemir'de, Pegasus, Garanti, Türk Mesal gibi hisseler var. Altın düşüyor, madencilik hisseleri de. Bugün baskı altında, böyle kırmızılar içerisinde bir tabloda ve bugün altınlarda da yükselişlerin olduğunu takip etmiştik. Orada yükselişler biraz daha sınırlandı. 0,25'lik bir artıya doğru geri çekildi. Yine gıda perakende de BİM'in daha yatağa yukarı yönlü dirençli bir tablo izlemeye çalıştığını görüyoruz. 372 lira bandındaki işlemlerine devam ederken geçen haftaya baktığımızda finansal tarafta bir ayrışma vardı. Sigortacılık hisselerinin ön plana çıktığını, hatta sigorta hisselerinin yükseldiğini görmüştük. Bugün de borsada düşüşler varken Anadolu Sigorta'da 0,1'lik bir değer kaybı var sadece. Yine orası da son döneminde böyle daha dirençli pozitif ayrışmayı gördüğümüz alanda ilerlemeye devam ediyor. Şimdi ekranda da yansıtıyoruz. Ödemeler dengesi istatistikleri geldi. Cari işlemler hesabı geldi. Mayıs ayına ilişkin rakamlar paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 1,5 milyar dolarlık bir açık rakamı gerçekleşiyor. Ödemeler dengesi istatistiklerine baktığımızda ve şöyle altın ve enerji hariç cari dengeye baktığımızda 3,7 milyar dolarlık da bir fazla verildiğini takip ediyoruz. Bizler de hazırlıyoruz. Tabi ekrana getirdiğimizde paylaşırız oradaki detayları. Perakende satışlarda da yıllık bazda %13,7'lik bir artış varmış. Önceki %11,7'lik artış, 11,4'lük artış olduğu yönündeydi. Şimdi geldi ekranlarımıza, ödemeler dengesi rakamı 1,5 milyar dolarlık açık veriyor ve Mayıs'ta cari açık yaklaşık 37,3 milyar dolar olmuş. Hizmetler dengesi 62,5 milyar dolar fazla vermiş. Gelelim aşağıya kadar, bakalım nereden gelmiş, nasıl gelmiş, seyahatten mi gelmiş, hangi kalemlerden gelmiş, inelim hızlıca aşağıya. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5,2 milyar dolar, taşımacılıktan 2,2 milyar dolar, seyahat kaleminden 3,8 milyar dolarlık bir gelir kalemi var. Ve finans hesabı net doğrudan yatırımlar 1,8 milyar dolar olmuş buradaki rakamlarda. Rezervler 32,3 milyar dolar olarak şekillenmiş, azalışı, rezervlerin azalışı 32 milyar doların üzerinde Mayıs'ta. Doğrudan yatırımlar kaynaklı çıkışlar 455 milyon dolar diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finans hesabının yine detaylarında. Net hata noksan kaleminde paylaşmış 77 milyar dolarlık bir açık var. Net hata noksan kalemi Mayıs 2025'te 562 milyon dolarlık bir artış olduğu yönündeymiş. Şimdi orada bir çıkış olduğunu görüyoruz. Gayrimenkul yatırımlarında yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 143 milyon dolarlık gayrimenkul alımı var. Yine yabancıların da Türkiye'de 184 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptığını görüyoruz. İnelim mi aşağıya, başka var mı böyle paylaşacağımız önemli bir nokta? Doğrudan yatırımlar dedik, hizmetler ve tabii seyahat kaleminden kaynaklı gelirler dedik. Ve portföy yatırımları 3,1 milyar dolara yakın bir çıkış var portföy yatırımlarında. Resmi rezervler 3,3 milyar dolarlık bir azalış var diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalarda 2,7 milyar dolarlık bir kullanım gerçekleşmiş. Diğer sektörlerde de 755 milyon dolarlık bir kullanım gerçekleştiğini paylaşıyor. Şimdi gelelim TÜİK'in diğer bir veri setine. Ödemeler dengesi rakamlarını paylaştığında ticaret satış endeksini de aldık ve tabii aynı zamanda perakende satış rakamlarını da aldık. Getirdik ekranlarınıza. Ciro'da %32,9'luk bir artış var. Bir önceki ay %35'in üzerindeymiş. 36,6'lık artış sanayide, inşaat %23 artıyor. Ticaret %31,8, en zayıf halkanın sanıyoruz ki inşaat olduğunu görüyoruz. Ve evet, şöyle yıllık değişim oranlarını sütun sütunda paylaşıyor. TÜİK ve Ciro'da aylık %3.1 artış var. Sanayide %2.5 artış. Bu arada bir önceki ay aylık değişim oranı, yani Nisan rakamı

0: zamanlarında. Tam duralım, okumaya çalışayım. Ben de %1,7'ymiş sanıyorum. Aylık değişim oranlarına baktığımızda, evet, burada duralım. 2,4'lük artış C grubu inşaat, yani düzelteyim, imalat, inşaat %5,6'lık bir artış varmış. Bir sonraki veri setimize de gelelim. Toplam ciroda Mayıs'ta yıllık 32,9'luk artış varken perakende satış hacminde yıllık %13'ten fazla artış olduğunu gösteriyor. Yine TÜİK'in paylaştığı rakamlara baktığımızda satış hacminde yıllık %13,7'lik artış varken yıllık 1,4'lük bir azalış yaşanmış. Ticaret satış hacmi rakamlarında 1,4'lük bir azalış yaşanmış. Hacimde, ticari satış hacminde aylık 0,7'lik artış, perakende satış hacminde aylık 2,4'lük bir artış rakamı da paylaşıyor. Gelelim aşağıya kadar. Bir önceki ay nasılmış? Şimdi bu ay 0,7 dedik. Önceki ay %2'den fazla daralma görmüşüz. Evet, %2,6 mı? Evet, öyle bir daralma görmüşüz. Şöyle bir rakamlara baktığımızda perakende ticarette aylık %3'ün üzerinde artış görürken toptan ticarette aylık bir daralma var. 0,5'lik bir daralmaya işaret ediyor buradaki rakamlarda. Tekstil, giyim ve ayakkabıda aylık bazda %2,9'luk artışın olması da önemli. Uzun bir süredir daralmayı konuşmuştuk. Gıda dışında 2,8'lik artış var. Otomotiv yakıtı hariç rakamlarda gıda, içecek ve tütünde 1,5'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Perakende ticarette de %2'den fazla artış olduğunu zaten paylaştık. Aylık rakamlar bunlar. Yıllıkta %13'ün üzerinde zaten. Şimdi hem ödemeler dengesi, hem ciro endeksi, hem perakende satış hacmine ilişkin rakamlar geldiğinden bahsettik. Önemli veri setleri, ama bir yandan yarın Amerika'da enflasyon, cuma günü için değerlendirmesi yoğun bir takvim ve elbette 23'ünde, ayın 23'ünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Paranın rotasına veda edelim. Birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hisse diyoruz. Ayrılmayın bizlerden.
1: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve

0: Gözlem, ek bölümlerle birlikteyiz. Borsa diyoruz, hisse diyoruz. Tabii bu haftaya böyle biraz geri çekilmelerin olmasıyla başladık. Geçen hafta da %2'ye yakın düşüşler görmüştük bankalar öncülüğünde ve kritik NATO zirvesinin olduğu bir haftaydı. Ama haftayı 75 dolardaki petrolden kapatırken bugün 79'ları da gördük. Dolayısıyla Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran hattındaki gerilim bir yandan piyasalarda etkili olmaya devam ediyor ki banka ve havacılık hisselerinde de bugün düşüşler var. Peki neler bekliyoruz hisse bazlı? Borsa İstanbul'da tablo nereye evrilecek? Info yatırım uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diyerek başlayalım güzel dileklerle ama bakalım o dilekler bizi götürebilecek mi?
0: Evet, bakalım nereye kadar götürecek? Karalar mı bağladık böyle? Acaba ne oldu? Bugün biraz kırmızılar var piyasada. Bakalım biz nasıl şu an itibariyle 14.350'nin altına başladık, 14.200'ler bölgesinden. Ne dersin bu hafta? Dışarıda yine sular durulmadı hafta sonu sanki.
1: Evet, maalesef zaten 14.200 bizim bir ara destek direnç. Yani zaten çok uzun destek ve dirençlere bakamıyoruz son zamanda. Ha nedir? 14.200, 14.600, 14.000 hatta %1 ana desteğimiz var. Altındaki kapanışlar yüze sürüyor bizi. Asıl yüzün altındaki kapanışlar 13.900'e sürer ki orası en önemli desteklerimizden birisi. Bizi daha fiyatlamalar ve zamanlama açısından zorlayacak bir tarafa doğru evriltir maalesef. Zaten geçtiğimiz yayınlarda da seninle çok çok konuştuğumuz gibi hani o kağıt önüme imzaladı gelmediği sürece inanmam diyordum ya, işte zaten hakkında verdi Trump orada. Maalesef hani ateşkesi sürdürülebilir bir durumda devam ettiremediler ve şu an için orası belirsizliğini koruduğu sürece, piyasada belirsizlikleri sevmediği sürece biz de bu kırmızılara muhatap olmaya böyle mecbur kalıyoruz diyebilirim. Ha, yurt dışındaki tema çok çok daha farklı biliyorsun ki. Orada hani biraz daha işte İran geriliminden daha çok işte teknoloji altyapısının, yani teknolojiyi konuştuğumuz tarafta o tarafın çok daha fazla ilerlemesi, artık düzeltme emarelerini, işte yetmeyen karlılık rakamları orayı daha fazla aşağı çektiğini söyleyebiliyoruz şu an için. Bizde de işte geçen hafta biliyorsun ki tam katsa yaptırımlarını F-35'i NATO'ya konuştuğumuz zaman şak diye savunmalarda aşağı yönlü çok sert bir kırılım geldi zaten. Orada da hani yukarı çıkarken savunma artı teknolojiyi konuşuyorduk zaten. Teknolojilerde de aşağı yönlü bir revize gelince aşağı yönlü maalesef savunmaları da bu şekilde görmüş olduk. Önümüzdeki süreçte ne olacak? Şimdi bizim yukarı yönlü devam edebilmemiz için tamamıyla katalizör olan ana hikaye, aşağıdaki temel kısım enflasyon ve faiz tarafı. Enflasyon ve faiz tarafını düzeltemediğimiz sürece tabanda yukarı yönlü gelebilecek her tepki maalesef zayıf kalacak.
0: Evet, şu bir yandan tabii geçtiğimiz hafta NATO zirvesinden çok güzel mesajlar da aldık. İşte kaskının kalkabileceği, F-35 satışının gerçekleşebileceği böyle güzel açıklamalar da vardı ama fiyatlama bazında biz bunu hissedemedik yükselişi anlamında. Belki hani öncesinde başka bir dönemde gelmiş olsa yükselişi daha sağlam bir zeminde TL varlarda konuşabilirdik.
1: Tabii tabii.
0: Ama bir yandan endeks sağlayıcılardan gelen açıklamaları da sormak istiyorum sana. Hem MSCI hem S&P Dow Jones. Orada bundan sonraki gidişat acaba neye evrilecek? Biliyorsun TEFAS'ta yeni düzenlemeler var aslında fonlar üzerinde.
1: Evet ya, orası şöyle bir şey var. Yatırımcılar genel olarak şöyle baktığını gördüm ben. Hani çok küçük bir payı var MSCI'nin. Aman MSCI borsadan çıksa herhangi bir şey etkilemez. Değil. Çünkü güçlü bir referanstan bahsediyoruz. Biz bile mesela yurt dışına bakarken hep öncü kurumlara bakıyoruz değil mi? Diğer yayınlara çok fazla bakmıyoruz.
0: Evet.
1: Aynı şekilde şimdi Türkiye'ye de bakarken ne yapıyor firmalar, büyük fonlar? Önce referans aldıkları noktalara bakıyorlar ki MSCI çok büyük bir firma. Yani Morgan Stanley açılımı, Morgan Stanley'nin endeks sağlayıcısı olarak geçiyor Türkçe çevirdiğimizde. Tamam, bir özel bağımsız bir de şeyden bahsedebiliriz, iştirakten, ama diğer taraftan da çok güçlü bir kurumdan bahsediyoruz. Tarafsız bir kurumdan bahsediyoruz. İşte o yüzden buradaki Türkiye'nin içerisinde bulunmuş olduğu olduğu yapı değil, daha çok referans alınan konunun düzeltilmesi gerekiyor.
0: Şimdi hatta
1: gerekiyor.
0: Şöyle biliyorsun, pasif fonlar onu takip ediyor. Yani yaklaşık 6-7 milyar dolarlık paranın takip ettiği bir fondan söz ediyoruz. Dolayısıyla yabancı akış noktasında, yani şu anda hali hazırda hem pasif fonlar açısından hem henüz borsaya gelmemiş ama bir yandan potansiyel anlamda piyasamıza girebilecek yabancı akış açısından hani algıyı nasıl şekillendirir noktası. Hani hep konuştuğumuz, birlikte şu ana kadar yayınlarda iskontolu ucuz bir borsa, işte çarpanların düştüğü ve hani böyle diğer borsalara göre daha geride kalmıştık ve buraya artık bir para akışının beklendiği noktada buradaki atılımlarda, düzenlemelerde yine belirleyici olacak mıdır? Hani hem pasif fon hem bir yandan aktif potansiyel yatırımcı açısından sorayım.
1: Çok fazla. Yani yerler

0: için diyemeyiz içeride ama evet. Yerler için daha sonrasında şu olacak. Şimdi bizim için önemli olan neyi konuşuyoruz biz geçen seneden beri özellikle? Para girişini, borsaya bir para girişip borsanın yükselmesini veyahut da endeksin daha fazla farklı rakamlardan konuşmaktan. Şimdi bunun oluşabilmesi için dışarıdan bir taze para gelmesi gerekiyor. Çünkü yurt içindeki yerliyle belli bir yere kadar gidebiliyoruz biz. Daha sonrasından bu gelemezse ne olacak? Yerli de haliyle daha çok işte risk iştahı yüksek taraftan çıkıp daha çok faiz tarafına veyahut da tahvil tarafına, mevduat tarafına kayacağı için burada çok sınırlı bir parayla beraber ve çok sığ piyasada da çok volatil hareketlere sebebiyet verecek günlere kalabiliriz maalesef. Evet. O yüzden ama ben bu konuda SPK'nın başladığını düşünüyorum. Hı-hı. Zaten fiili dolaşımla beraber.
1: Tefasa da fonlara geldi zaten.
0: Aynen.
1: Daha onlar son... yavaş yavaş geliyor.
0: Tabii tabii. Kasım'a kadar daha süremiz var. Bunun tamamlanacağını düşünüyorum ve biz bunu konuşmayacağız diye.
1: Bir umut şey ediyorsun.
0: Tabii tabii. Evet. Kesinlikle.
1: En azından orada hani fonlar tarafından bir çıkış beklemiyorsun. Çünkü işte yabancı hikayesini mesela hani Kasım Aralık'ta borsaya çok güçlü görmüştük ve Ocak'ta öyleydi. Sonra tabii savaş başlayınca gelişen ülke borsalarından paranın çıkışını gördük. Tüm dünya için böyle. Şimdi yeniden mi döndük o döngüye yani? Hani her hafta yine yeniden böyle bir hikaye işte ateşkes var, ateşkes yok. Trump'ın açıklamaları. NATO zirvesinde konuşuyorsun yani. Geçtiğimiz haftalarda yine değerlendirdik. NATO zirvesinde ateşkes bitti dedi ve hani zaman kaybı bunlarla ateşkes kurmak. İran'da Hürmüz'ü kapattık diyor şimdi. Yani hani tam böyle işler biraz düzeliyor derken o kırılgan zemin yine çatlaklar. Neyi takip edeceğiz? Nasıl bu belirsizlikler acaba piyasaların yönünü biz anlayacağız ve tahmin edeceğiz?
0: Şimdi siyaset arenası zaten bir satranç tahtasıydı. Ama özellikle Trump'ın gelmesiyle beraber o satranç tahtası bir hayli karıştı ve açıkçası satrançtan da daha çok farklı oyunlara doğru kaymaya başladı. Ve geldiğimiz nokta itibariyle de bizi çokça şaşırtıyor. Yani biz işte Kasım'da ara seçimler var. Biliyorsun 28 Şubat'ta ilk bu süreç başladığı zaman, savaş başladığı zaman Trump bunu çok fazla uzatmaz. Çünkü enflasyonun yukarı gitmesini veyahut da petrol fiyatlarının yukarı gitmesini göze alamaz. Zaten burada hani sınırda gidiyor diyorduk. Hı hı. Şu an öyle bir uzattı ki biliyorsun ki yarın yanlış hatırlamıyorsam enflasyon rakamlarını almaya başlayacağız. İşsizlik, geçen hafta işsizlik maaşı başvurularına baktık veyahut da konut satış rakamlarına baktık. Beklentinin altına gelen bir konut satışı rakamı geldi mesela. Şimdi orada da alt veriler bozulmaya başlıyor yavaş yavaş.
1: Altında zayıflayınca hani neyi satıp da ev araba alacaksın o hikaye tabii farklı senaryolara doğru evrildi. Çünkü hep şunu konuşuyorduk yani altın yükselince şey ev araba alacaksam bir yatırım yapacaksam ya da ihtiyacım varsa altın çok gitti elindekini bozayım da ev mi alsam araba mı alsam ama işte o düşünce tabii biraz serbet etkisi de fiyat. Lamalarda, konutta ya da satışlarda verilerde etkisini hissettiriyor mu?
0: Tabii mortgage'da özellikle bozulma sıkıntı yaratıyor. Şöyle bir şey var. Bir de bunun yanında konut fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz orada. Hmm. Satış yok, satış düşüyor ama konut fiyatları yukarı gidiyor. Açıkçası bu veriler Amerika için çok alışılagelmiş rakamlar değil.
1: Amerika için söz ettiğimiz,
0: evet. Evet, çok alışılagelmiş bir şeyler değil. Bunun yanında biliyorsun tahvilde de bozulmalar görüyoruz. 10 yıllıklar 4.5'un üstüne çıkmaya başladı. Ve biliyorsun ki bu borcu, Amerika çok yüksek borcunun döndürmesindeki en büyük arkasındaki destek Amerikan tahvillerinin satışı. Eğer orada sekteye uğrarsa önümüzdeki süreçte bu borcu da çeviremeyip...
1: Hem yüksek borç hem yüksek tahvil faizi. Yani hani bu kadar 30 trilyon dolara yakın değil mi? O kadar yüksek evet. Borç varken bu tahvillerle nasıl çevrilecek o borç? Bir soru işareti de orada var.
0: Kesinlikle. Bak bir sürü sebep saydık. O yüzden yani bu savaşa devam etmesi ne kadar mantıklı, nasıl oluyor tam orayı kestiremiyoruz evet. Artık. Ve bu süreçte de artık hani sonuna gelmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve geldikten sonra da bir rahatlama yaşayabiliriz. Hı hı. Ama bundan sonrası bu şekilde devam etmesi hem bu teknoloji temasıyla gelen düzeltmenin daha sertleşmesi manasına da gelebilir. Çünkü Samsung'da biliyorsun kar geldi, hı hı. Bilanço güzel geldi ama fiyatın devam etmesi için beklentiyi karşılamadı ve %8'e varan bugün de sanırım o civarlarda devre bir kesin. Düşüş görüyoruz.
1: Ama alıştık yani bir gün %10 yükseliyor bir gün %10 düşüyor. KOSPI borsasında tarihi bir volatilite.
0: Evet çok
1: Güney
0: büyük bir volatilite.
1: Borsasında. Yani tarihte hiç görülmemiş bir volatilite çünkü iki hisse endeksin %60'ını oluşturuyor zaten.
0: Kesin.

0: Kesinlikle, ama bu diğer taraftan aynı temayla beraber giden ABD borsalarına da sirayet edebilir. Orada da biliyorsun büyük bir
1: etkiliyor
0: hareketlik
1: diyorsun.
0: Var.
1: Evet.
0: Aynen, zirve noktaları geçemiyoruz endekslerde. Şu an için biz mesela orada sağlık tarafında, finans tarafında hani genele yayılan iyi bir güçlü bir bilanço sezonu gelebilir diyoruz. Ama teknoloji hisseleri burada arkadaki fiyatlamayı destekleyebilecek bir bilanço güçlü, daha güçlü bilançolar sergileyemezse bu bilanço sezonunu biraz daha böyle heba edebilir ve kırılgan bir yapıya dönüşebilir açıkçası. Bu da önümüzdeki süreci, Kasım seçimlerini, özellikle Trump'ın elini biraz daha güçleştirecek bir tarafa doğru götürebilir. O yüzden hani bunun artık hani bu savaşın devam etmesi veya Hürmüz'ün bu şekilde sürüncemeli kalması daha ne kadar devam edebilir? İşte orayı tam kestiremiyoruz. Çünkü bizim matematiğin temelin dışına çıkmış durumda.
1: Evet, BIST 100 nasıl an itibariyle borsada fiyatlama? Cuma'yı 14.300'ün üzerinde kapatmıştık tabii, ama Cuma biraz yükselsek de hafta zayıftı ve bugün de 100'e 1'e yakın geri çekilme, yani küresellik kırmızılara eşlik ediyoruz. Geçen hafta küresellik yeşillere eşlik edememiştik, ama bugün düşüşlere eşlik ediyoruz. 14.176 puanda an itibariyle borsa. Peki BIST 100 hisseleri nasıl? Bir oraya da bakalım mı? Borsa İstanbul şirketlerinde durum nasıl diye. Çünkü bugün tabii klasik fiyatlama petrol yükseldi. Petrokimya yukarıda ve Tüpraş'ta, işte geçen hafta sigortalar işte faiz daha mı yüksek kalır ve prim üretimleri zaten güçlü. Orada sigortalarda yükseliş vardı. Bugün de Türkiye Sigorta %2'ye yakın yükseliyor. Ve benim tabii merak ettiğim Sasa, yani orada bir haber geldi. Yerli üreticiye gelen bir destek. Şimdi Sasa'da da %3'ün üzerinde yükseliş var. Cuma %6'dan fazla zaten yükselmişti, ama hafta sonu gelen bu haber de sanıyorum önemliydi. Orada borçluluk durumu mu takip edilecek daha önemli, ya da hani bu yerli üreticiye gelen destekle birlikte acaba satışlarında ve bilançosunda karlılık anlamında bir iyileşme beklentisi de yaratıyor mu zaman zaman?
0: Zaman zaman yaratıyor, ama temelde onu bilançoda görmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsun ki bir borç dönemi vardı ve biz onu konuştuğumuz noktada bilançonun bu tarafındaki borç tarafını bu taraftaki satış tarafıyla nasıl karşılayabileceğiz? Kârla nasıl ödeyebileceğiz? Ne kadar sürede ödeyebileceğiz? Onun soru işaretini bir türlü kaldıramamıştık. Geçtiğimiz günlerde de yöneticilerinden bir TV programında bir açıklama gelmişti, biliyorsun ki. Buradaki süreci uzun vadeli bir şekilde yapılandırma, tekrardan yapılandırma sürecine gireceklerini söylemişlerdi. Eğer ki bu sağlanıp bilançonun, tablonun diğer tarafında da evet bu rüzgarla beraber satışı ve karlılığı destekleyebilecek bir döneme girebilirse, en azından geçtiğimiz dönemdeki yapmış olduğu yatırımların geri dönüşlerini yavaş yavaş almaya başlayabiliriz. Böylelikle hani tekrardan sağlıklı bir bilanço dönemine doğru evrilebileceğimiz bir altyapıyı bize verebilir. Ama bunları tamamen karşılaması gerekiyor.
1: Evet, şimdi bir yandan Bağsu Gıda'da son dönemde çok ciddi hareketlik var. Bugüne tavana gelmiş herhalde performans. Orada da geçtiğimiz hafta hakim ortağının özellikle 358 milyon lotluk bir satışı vardı. Orada var mı hiç baktığın bir başlık, ya da hani nasıl okuyorsun? O çok ciddi, çünkü yükselişlerinin de olduğunu görüyoruz. Satıştan da elde edilen önemli bir tutar vardı Bağsu Gıda için.
0: Evet, çok takip ettiğim tarafta yer almıyor. Çünkü özellikle bu tür yükselişler sonrasında düzeltmeler çok sağlıksız oluyor.
1: Sermayede değişimi yaşanıyor orada.
0: Evet.
1: Tabii,
0: o yüzden biraz daha geri planda kaldığımız noktada. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Geçtiğimiz hafta, tam hatırlamıyorum, Perşembe veya Cuma olabilir, bir kapanışımız oldu. Orası tam önümüzdeki günlerin fragmanını yaşayabileceğimiz bir kapanıştı. Çünkü endekse destek veren, katkı sağlayan bir havacılık, yani ulaştırma tarafını gördük. Diğer taraftan petrokimya tarafı ve madencilik tarafını görmüştük. Bunun yanına bir de enerji ekleyebiliriz demiştim. Yani önümüzdeki süreç için biraz daha kısıtlı bir maalesef endekse karşı karşıya kalacağız gibi duruyor.
1: Şimdi petrol yükselince tabii Feskim, Tüpraş, bunlar hareketli dedik bugün. Ama hani evet, şöyle bakıyoruz, savunma sanayi %2,5 düşüyor Aselsan. Türk Hava Yolları ve Astor'da da %2'nin üzerine düşüş ve madencilik, yani altında da bugün düşüyor tabii, petrol yukarı, altın aşağıya fiyatlaması. Türk altında da %2'nin üzerine bir satış var. Şimdi gelelim bizim hisselerimize, böyle kadromuza bakalım. 11 hissemize. Bu arada özellikle geçtiğimiz hafta savunma sanayi hisselerinde de bir satış vardı. Aslında çok güzel başlıklar çıktı, ama hani şey oldu mu acaba piyasada? bekleneni zaten aldı önceden, gerçekleşti ve sattı mı, ya da bir somut bir haber mi bekliyoruz? Hangi taraftan bakacağız savunma hisselerindeki satışa ve tabii hemen ardından kale hattı diyeyim.
0: Beklenti kale hattında Aselsan savunmada yer alıyor. Beklentiyi hani karşıladıktan

0: ziyade aslına bakarsan kötü bir şey çıkmadı zaten hani toplantıdan. Yani hatta ilk basın açık toplantıda Katz yaptırımlarına ilişkin açıklamayı biz Trump'ın ağzından duyduk. Hani daha fazla sürdürmeye gerek yok. Burayı tekrardan açabiliriz, yaptırımlarla yolumuza devam etmeyelim tarzında kendisi söyledi zaten. Bu olumlu bir haberdi. Daha sonra F-35'lere ilişkin 5 tane adet kısmında görüşmeler yapıldı. Hı hı. Ama savunma hisselerinin bu şekilde satışı daha çok hani beklenti alındı, daha sonra gerçekleşen satıldı değil de dediğim gibi bizim orada, hatta biz şimdi ekranda devamlı oturduğumuz için dakika dakika seyrettiğimiz hı hı. için o anda satışın denk geldiği saate bakarsak daha çok Amerika borsalarının açılması ve aşağı yönlü hareketliliğin hızlı bir şekilde başlamasıyla ilk Aselsan'da bu hareketlilik daha çok etki gösterdi. Arkasından diğer savunma hisselerinin de buna eşlik ettiğini görmüş olduk. Yani bu teknoloji temasındaki hareketlilik biraz daha o tarafı etkilediğini söyleyebiliriz. Hem savunma tarafında herhangi bir şey yok mu derseniz değil. Hı-hı. Şimdi tüm dünyadaki savunma hisselerine de bakarsak hani orada da bir kar satışları var.
1: Geçen hafta orada oldu mu?
0: Tabii orada hı-hı. da oldu aynı şekilde. Orada da aynı hareketliği görüyoruz ama biraz daha buna bağlayabiliriz diyebilirim hı-hı. hani.
1: Evet, şimdi geleyim 2 numaraya.
0: 2 numarada perakende tarafını izliyoruz ki Migros 2'ye çekmemizin bir ana nedeni vardı burada geçtiğimiz haftalarda. Biliyorsun ki gıda tarafında özellikle enflasyonda bayağı bir geri çekilme bekliyorduk biz ama onu çok sağlayamadık. Zaten o gün verinin gelmesiyle çok fazla oynaklıklar gördük dikkat ettiysen. Gıdadaki aşağı düşüşü zaten fiyatlamaya başlamıştık ama tekrardan pozitife dönen
1: bir... O gün yükseldi gıda evet. Yani aslında enflasyon kalemlerinde gıdanın aylık bazda düşüşünü gördük ama o güne baktığımızda gıda perakende de yani BİM ve Migros tarafında yükselişler var. Diğerlerine çok bakmıyormuş ki onlar negatif ayrışmıştı zaten bu süreçte de hani başta önde giden BİM ve Migros. Örneğin Şok Market evet, evet. çok daha geride kalan bir hisseydi.
0: Onun temel nedeni, o gün yükselmemizin temel nedeni oydu. Çünkü biz daha aşağıda bir enflasyon rakamı bekliyorduk. Hatta daha öncesinde daha sert satışlar gördüğümüz noktadaydılar. Evet. Ama beklenti üzerinde bir gıda gelince şeyler hafifledi. Perakendecilik hafifledi. Yukarı yönlü bir tepki aldı. Bankacılık tam tersi aşağı yönlü bir tarafa döndü.
1: Bankalar o yüzden sert geri şekilde attı.
0: Evet. O yüzden 2 numarada Migros'u izlemeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde tekrardan işte Tansaş'ı biliyorsun ki ön plana çıkarmaya başladı. Tekrar 3 mağazaya ulaştırdı ve orayı hareketlendirmeye çalışıyor. Keza burada online'deki olan satış kanallarını düzgün kullanması ki onu belirli bir yere getirmesi, neredeyse %40'a varan satışları oradan yapmaya başlamış olması ve diğer taraftansa nakit yönetimini çok daha kontrollü bir şekilde sağladığı için biz perakende sektörü içerisinde Migros'u 2 numarada şu an için izlemeye devam ettiğimiz söyleyebiliriz ki enflasyonist ortamlarda zaten 2026'da da perakendecilik tarafını ön planda olacak sektörler arasında takip ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi bir yandan geleyim 3 numaraya. Bu yıl şaşırttı yani. Borsada bankalar yukarı gitmedi. İşte havacılık zayıf kaldı. İletişim geçen yılda olduğu gibi bu yılda gitmedi ama giden sektörlerde demir çelik vardı.
0: Yani biraz sürpriz oldu.
1: Yılların acısını belki bu yıl biraz hafifletmeye çalıştı.
0: Evet, ki dediğim gibi geçen seneden beri zaten piyasada sürprizler hep bizi karşılıyor sağ olsunlar böyle. Demir çelik tarafında da tamamıyla İran savaşının çıkmasından ve buradaki yolların bozulmasından kaynaklanan bir durum hakim. O yüzden yurt içi talebin arkadan gelmesi, keza marjların derin olaraktan yine istediğimiz rakamlara çıkması burayı bir nebze de olsun rahatlattı ve o hatta biz yukarıdaki tam zirve seviyesinin geçilmesini takip ediyorduk.
1: Evet.
0: Birçok hissede demir çelikte oraların geçildiğini görmüş olduk. Şimdi şöyle bir şey var. Her şey bitti mi? Hayır. Her şey bitmedi. Çünkü Çin'deki o rekabet gücünü sağlayabileceğimiz fiyatlamalar hali hazırda yine yerleşmiş değil. O yüzden burada biraz daha temkinli bir ilerleyiş sergiliyoruz. Burada şuna bakacağız bundan sonra. Arkadan inşaat, otomotiv ve beyaz eşyada tekrardan bir hareketlilik gelir mi? Buraya ilişkin herhangi bir artış gelir mi?
1: Gelirse, yapılanma sürecine ilişkin beklentiler diyorsun.
0: Evet, kesinlikle buraya tekrardan destek sağlayabilir.
1: Evet. Şimdi

0: 4 numarayı biraz böyle çeşitlendirilmiş portföy yapısıyla birlikte holdingleri de konuşmaya çalışıyoruz. Bu arada bilanço temizliği birçok holding grubunda yapıldı. İşte Sabancı Holding'de de yapıldı, başka holdinglerde de yapıldı. Artık kar etmeyen yerde çok da zorlamaya çalışmıyorlar. Buradaki işte bilançoları diyorlar ki biz bu parayı işte bu bilançolarımız çok daha iyi yerlerde kullanalım. Sadeleşmeye gidelim, verimli değerlendirelim. Kar etmiyorsa kar eden başka sektörler var diye bakıyorlar. Özellikle enerji ön plana çıkarmaya da başlamışlardı. Geleyim 4 numaraya.
1: 4 numarada Doğan Holding izliyoruz ki zorundalar. Çünkü bunu tüm dünya ülkeleri de yapmak zorunda ve ülkelerin yanında holdingler de yapmak zorunda. Çünkü yapay zeka teknolojisinin yani sanayi devrimiyle artık eşdeğer olaraktan konuşmaya başladık. Evet, bir dotcom balonuyla karşılaştırıyoruz ama burada dotcom bir iş modeli olaraktan değerlendiriyorum ben. Ama yapay zeka ise tüm işlerin akışını değiştirebilecek, tüm dünyanın akışını değiştirebilecek bir modelden bahsediyoruz. Evet, ara ara düzeltmeler göreceğiz. Tekrardan bir alabora görebiliriz. Ama nasıl sanayi devrimi sonrasında da yaşadığımız krizler sonrasında ismini hatırlamadığımız birçok şirket tarih olsa da halen mesela onun getirmiş olduğu akım veyahut da işte düzenlemiş olduğumuz demir yolları diyelim en basitinden, onlar halen geçerliliğini koruyor. Burada da aynı şekilde yapay zeka devam edecek. Şirketler bu değişimini yapmak zorundalar. Keza mesela Doğan Holding içerisinde de gördüğümüz elektrikli araç biliyorsun ki bir distribütörlüğü vardı. Bunun sağlamış olduğu ciddi bir katkı var yine bilançoya. En iyi sigorta, hep iyi sigortanın sağlamış olduğu bir katkıyı görüyoruz. Ama asıl diğer tarafta ise madencilik tarafından gelen katkı burada bayağı bir pozitif sağladığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte de bunu devam ettirebilirse yine öne çıkabilecek holdinglerden diyebiliriz.
0: Evet. Şimdi geçen sene hani konuştuğumuzda baskı altına kalan sektörler dediğimizde havacılığı zaten konuşuyorduk. 2-3 yıldır konuşuyoruz. Telekom'da beklentiler vardı. Yine geçen yıl muhtemelen bugünlerde orada bir beklentim vardı ama fiyatlama bakımından en azından gerçekleşmedi diyordum. Bu yılda çok da farklı bir tablo olmadığını görüyoruz ama yeni yatırımlar yapıldı. 5G ihalesi yapıldı. İşte ilk çeyrekte zaten telsiz kullanım ücreti ödemesi gerçekleşmişti. Dolayısıyla böyle biraz daha borçluluk döneminin artış gösterdiği, yeni yatırımların meyvesini almaları gerektiği bir süreçte zorunluluk kaynaklı. Tabii gördük. Güçlerip büyümeleri de vardı. Belki son bilançolarda bir miktar böyle frene bastı gibi oldu ama biraz böyle telekom sektörü üzerindeki beklentini de merak ediyorum. Çünkü tabii elde ettiği kontratlardan 2023'e sanıyorum biraz baskılanmış ama sonra güçlü karlılıklar da gelmeye başladı ama fiyatlama noktasında ne zaman acaba bizi yukarı götürecektir?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi geçen 4.5G ihalesinde de 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlamayı görmüştük.
0: 2013 müydü değil mi? Sanki
1: evet.
0: Öyleydi.
1: Şu anda da aynı şekilde. Zaten şöyle bir şey var. Şimdi yatırımların geri dönüşünü konuşacağız bundan sonra ama yatırımların geri dönüşünü konuşabilmemiz için aylık olaraktan aldığımız özellikle mesela ARPU büyümeleri. Bunlar arkadan sağlıklı bir şekilde gelmesi gerekiyor ki evet yavaş yavaş tamam bir ödememiz var, bir çıktığımız var ama bunu da sağlayabilecek bir gelir tarafını üretebiliyoruz, yapabiliyoruz diye konuşabiliriz. Ama son gelen bilançolarda özellikle ARPU tarafının zayıflaması hali hazırda bu fiyatlamaların da biraz daha yavaşlayabileceği döngüsünü bize veriyor. Ne zaman ki bu tarafı tekrardan canlandırabiliriz, açıkçası o zaman tekrardan iletişim tarafını sahada görebiliriz diye düşünüyorum. Ama özellikle enflasyon ortamlarında neyi konuşuyoruz biz işte? Perakendecilik ve iletişim tarafını konuşuyoruz ki o yüzden yine gözümüzün önünde durması gereken sektörlerden birisi olaraktan yer alıyor.
0: Evet, aslında biraz şeyi de merak ediyorum. İkinci çeyrek bilançolarını tabii Türkiye Sigorta ile başlatacağız. Herhalde 20'sinden sonra değil mi?
1: Evet,
0: tam artık herhalde bir hafta falan kaldı. Dolayısıyla çok az kaldı. Telekom'da merak ediyoruz. Yani orada mesela işte borçluluğun artış gösterdiğini takip etmiştik ama bir yandan güçlü karlılıklar üretebilen şirketler ve teknoloji anlamında yeni yatırımlar olduğundan söz ettik. Nasıl gelir ikinci çeyrek rakamları?
1: Geçtiğimiz ikinci çeyrekler biliyorsun ki Türkcell ile Türk Telekom yine çok ayrışan taraftaydı. Orası özellikle yine tüm şeylerde konuştuğumuz operasyonel verimlilik vardı.
0: Yani şöyle Türk Telekom'un sonuçları beklentiden çok üzerinde gelmişti.
1: Evet. Çok üzerine gelmişti. O yüzden şu an bu ARPU'larla beraber en azından beklentilere paralel bir sonuç açıklayabileceğini düşünüyoruz. Burada sadece

0: bizim stabil olaraktan hayatta kalıp bu yatırım tarafını tekrardan kendi tarafında, yani alt tarafta düzeltmesini yaparaktan devam etmesini bekliyoruz. Hı hı. Bu şekilde ancak bir sonraki süreçte tekrardan bakabileceğimiz tarafta yer alıyor.
1: Evet, bu arada aylık ortalama kullanım süresine bakıldığında bu telekom şirketleri özelinde Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Bu da önemli, yani orada ciddi bir aslında kullanım gerçekleşiyor. Bundan sonraki dönemde biz artık ARPU büyümeleri nasıl şekillenecek ve dijital tarafta, yani veri kullanımı noktasında bizi nereye götürecek? Biraz evet. Sanki onu da konuşuyoruz değil mi?
0: Tabii,
1: veri
0: kesinlikle.
1: Ve dijital servis alanında.
0: Yani eğer diyorum ya, oradan bir gelir gelmezse, bir de hani konuşacağımız bu bilançolarla özellikle dilimize pelesenk olacak böyle. Ciro, hasılat ve satış. Çünkü iç tarafta ciddi bir daralmadan bahsediyoruz.
1: Ne zaman ama? İkinci çeyrek için
0: İkinci çeyreklerde. Şimdi bilanço dönemi başlayacak. Hep onları konuşacağız.
1: Heyecanlıyız.
0: Evet evet. Hep merak onları ediyoruz. Konuşacağız. Çünkü faiz yükü tarafını çokça konuştuk. Hani evet. Finansal yükü. Bu dönemde o eklenecek. En azından operasyonel verinin yanında bunu sağlayabilirse şirketler çok daha farklı, ayrışan ve sürpriz yine çıkabilecek sektör veyahut da şirketler konuşacağız diyebilirim.
1: İlk çeyrekte bankaların finansalları güçlü, yani şöyle söyleyeyim, 30 milyar liralık karlılıklar var, 20 milyar liralık karlılıklar var, yani önemli iyileşmeler görmüştük ama ilk çeyrekte sadece Mart ayı bankaların 40'tan fonlandığı, yani işte 3'te 1 sadece 40'tan fonlandığı bir süreçti. Ama şimdi ikinci çeyrek tam savaşın olduğu, yani işte Nisan'ı alacağız, Mayıs'ı alacağız, Haziran'ı göreceğiz. Orada da biraz tabii marjlar daraldı ve yüksekten fonlandılar. Kredi faizleri yukarı gitti ve tedbirler, yani büyüme sınırları ve tabii ek maliyetlerle karşılaşabiliyorlar. Talebi kısmaya yönelik önlemleri gördük elbette bankacılık sektöründe de uygulanan. Dolayısıyla nasıl bekliyorsun ikinci çeyreği ve ardından 6 numarayı sorayım sana.
0: 6 numarada garantiyi izliyoruz. Orada öz kaynak karlılığı açısından en güçlü bankacılık içinde özellerden birisi.
1: En iyi kar açıklayan herhalde garantiydi diye hatırlıyorum. 30 milyar lira değil mi? 30
0: evet.
1: milyar liranın üzerine bir karlılık vardı Garanti Bankası'na ilk çeyrekte.
0: Kesinlikle. Ki keza ilk çeyrekler bankacılık açısından çok kötü
1: güzeldi.
0: Bir...
1: Güzeldi. Evet evet. Güzeldi. Beklentileri hani, hep gerçekleştirdi.
0: Evet. Asıl hani bence en kötü alacağımız ikinci çeyrek. Bence burada da dibi göreceğimiz diye düşündüğüm hani ikinci çeyrekler en dip pik noktasını yaşayıp daha sonra 3 ve 4'ten sonra daha rahatlayabileceğimizi düşündüğüm tarafta yer alıyor ki. Şöyle bir şey var. Burada biraz daha bu satışların azalması, gelirlerin düşmesi. Tamam şu an için sorunlu alacaklar tarafında herhangi bir yani tamam bir yükseliş var ama sıkıntı yaratabilecek tarafta yer almıyor. Çünkü ikinci çeyreklere başlarken ben orada sıkıntılıydım. İkinci çeyreklerde yükselmesini bekliyordum.
1: Ve... Daha da mı yüksek? Takipteki alacaklarda evet. sorunlu krediler tarafında daha da yüksek seviye bekliyordum ama daha dirençli ve kontrol bir görünüm mü izlendi bankacılık
0: Kesinlikle.
1: Sektöründe?
0: Şu an yani o yönden ikinci çeyrekleri daha hafif atlattığımızı söyleyebilirim. O yüzden sadece biz burada net faiz makasındaki daralma ve gelirler tarafındaki düşüşlerle evet. beraber kapatacağımızı düşünüyoruz. Ha, kamu bankacılığı daha farklı bir tarafta gelecektir. Orası biraz daha karlılıklarını artırabilir ama özel tarafta biraz daha düşüşler görebileceğimiz bir sezon
1: evet,
0: bizi
1: bakalım.
0: Bekliyor.
1: Yine Türkiye sigortayla başlayan bir sezon merak içindeyiz. Şimdi geleyim 7 numaraya. Bu yıl yabancı en çok hangi hisseyi almış? Tabii Haziran'da satmış biraz ama bu yıl yabancının en fazla aldığı hisse 7 numarada geliyor.
0: 7 numarada Astor geliyor ki şöyle bir şey var. Hemen hemen buradaki gördüğümüz tüm hisselerle alakalı diyoruz. Evet. Önümüzdeki süreçte eğer ki bir yapısal değişimden bahsedecek olsak ki şu anki altyapı kesinlikle bir yapay zekayı veyahut da gelecek olan elektrikli araçları veyahut da bununla beraber bu modelle beraber gelecek tüketim sarfiyat tarafını karşılayabilecek bir ne Avrupa'da ne de bizde bulunmuyor. Bu değişim olduğu sürece de %50'si zaten biliyorsun ki bilançonun yurt dışı, %50'si
1: İhracat
0: yurt içi.
1: Yapıyor, evet.
0: Evet. O yüzden açıkçası önümüzdeki süreçte yine avantajlı olaraktan izleyeceğimiz sektör olaraktan önümüze çıkıyor. Şirket olaraktan da önümüze çıkıyor. Fakat ara ara tabii ki düzeltmeler olacaktır. Şimdi bizim yatırımcı bir de fiyatlamaya bakarken şu şekilde bakıyor. Hep yükselsin, aman düşüşler olmasın. Sürekli gitsin ama şöyle bir şey var. Biz bunu alırken hangi iskontodan nasıl alacağız, nasıl strateji oluşturacağız? Zaten tam da burada risk yönetimi işin içine geliyor.
1: Alınır mı bu noktalardan? Geri çekilmeler var mesela, işte %3'e yakın düşüyor.
0: Yok, ciddi yerlere geldik. Hani burayı daha çok günlük grafikte bakıp değerlendirmemiz gerekiyor. Çarpanlarla eğer ki sağlıklı bir iskonto gelebilirsek işte asıl orası bizim değerlendirebileceğimiz
1: biraz daha ucuzlarsa bakarım diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Evet, peki 8 numara gelelim. Tabii bir yandan Dünya Kupası'nda konuştuk. Yani işte gıda, içecek, herhalde meşrubat burada artar mı, böyle biraz etkiler olur mu acaba diye merak da ettik. Tabii biz erken elendik. Tabii farklı olsaydı keşke. Ama hani keşke. 20 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda olmak da çok heyecan vericiydi, gururluydu. Geleyim 8 numaraya.
0: 8 numarada içecek tarafına Coca-Cola'yı takip ediyoruz ki geçtiğimiz ikinci dönemden beri. Ama şimdi 2026 başına değerlendirdiğimiz zaman yine burada içecek sektörü tarafında, bilanço tarafında en azından sağlıklı bir ilerleyişin devam ettirebileceği yönünde bir beklentimiz vardı. O yüzden de hani 8 numarada izlediğimizi söyleyebiliriz. Burada hani Özbekistan tarafındaki veyahut da pazarlama alt yatırımına ilişkin süreçleri yavaşlatmasıyla beraber zaten ikinci çeyreklerde bir kırılımı almıştık. Şimdi burada sadece dediğim gibi Irak tarafındaki operasyonlarda bir zayıflık var. Orayı yakinen takip ediyoruz. Ama bu da bilançoyu çok daha böyle kırılgan bir vaziyete getirecek noktada değil.
1: Şimdi bu arada tabii son dakikalar da geçiyor. Amerika İran hattı ile ilgili mutabakat zaptı kriz aşamasında. Bunu İran söylüyor tabii. Hani petrolü yakından ilgilendiren ve petroldeki yükselişi konuştuğumuz haber başlıkları. Bunlar yeniden bu ateşkesin işte yerini böyle tansiyonun yükseldiği bir yere bırakması. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden gelen bir açıklama efendim. Hürmüz'le ilgili de konuşuyorlar. Umman'la ortak mekanizma oluşturmaya çalışılıyor ama Amerika Umman üzerindeki baskısı çabaları engelledi diyor ve Amerika'nın bu süreci engelliğine vurgu yapıyorlar. Zaten bugün %3'ten fazla yükselişti. Hatta 79'ları görmüştü biz sabahın erken saatlerinde yine yayınını paylaşırken. Şimdi tabii petroldeki yükselişte bizim bugün gördük havacılık sektörü üzerine etkili. Birazdan belki oraya yine geçeriz. Var mı bu hani Coca-Cola ile ilgili ya da bununla ilgili eklemek istediğin?
0: Coca-Cola ile bu kadar diyebiliriz hani de ama Brent'le daha önemli söyleyeceğim bir şey var. Şu an için seninle zaten daha önceki yayınlarımızda da konuşuyorduk. Petrolün 70-80 dolar bandına gelip burada bir soğuma dönemi geçirebileceğini konuşuyorduk zaten.
1: Evet.
0: O yüzden şu an için herhangi bir sürpriz yok. Her şey normal yolunda ilerliyor. Ama asıl biz de 80 ve özellikle 90 doların üzerine tekrar çıkmaya başlayan bir petrol fiyatı görürsek işte o zaman tekrardan ateş bacayı sarar diyebiliriz.
1: Evet, şimdi geleyim o zaman 9 numaraya. Özellikle işte maliyetlerini yöneten, yeni hastane yatırımları yapan bir şirketten söz ediyorduk. Bir de arsa satışı var değil mi? Beklenen hızlı gerçekleşmişti. Yansıyacak mı ikinci çeyrek bilanço sezonu, merak ediyoruz bir de acaba oradan var mı böyle bir...
0: Ya oradaki aslına bakarsan hani arsa satışlarının bir dönemlik olduğu için çok fazla değerlendirmeye katmıyoruz. Asıl izlediğimiz taraf tamamıyla
1: operasyonel.
0: Çünkü biz beklentiyi satın alıyoruz veyahut da ona göre bir şekillenme, bir projeksiyondan bahsediyoruz. Buradaki sadece medikal parka da baktığımız yön şu. Burada operasyonel verimli, çok sağlıklı bir şekilde yönetiyor. Yeni hastaneler bünyesine katılıyor. Ama diğer taraftan yatak sayısı artsa dahi diğer taraftan eleman sayısını, personel sayısını yükseltmiyor. Yani yatak başına düşen personel sayısı aynı kalıyor. Diğer taraftan zaten dediğimiz gibi bilançolarda en çok konuştuğumuz taraf operasyonel verimlilik tarafıydı. Çünkü maliyetleri siz ayarlayamıyorsunuz. Ciddi bir şekilde enflasyon var. Dışarıdan getirilen ürünler var. Bunları kısamıyorsunuz. Ama diğer taraftan bu yönetimi iyi sağlarsanız en azından net kar kısmına pozitif etki sağlayabiliyorsunuz.
1: Evet. Dolayısıyla MRP sağlıkta ne bekliyoruz biz? Bu önceki bilançosu beklentinin çok üzerinde bir karlılıktı değil mi?
0: Evet evet. Önümüzdeki süreçte yine bu ivmeyi devam ettirmesini bekliyoruz açıkçası. Zaten şöyle bir şey var. Yurt dışında da az önce yayının başında konuştuğumuz gibi mesela etkiyi bilançolar bazında baktığımızda birinci sırada sağlık tarafı geliyor. Diğer taraftan hani sanayi ve işte finansal taraf geliyor. Güçlü bilanço gelmesi beklenebiliyor. Bizim içeride de aynı paralelinde buna mukabil devam edebilirsek projeksiyonlar en azından daha sağlıklı gözüküyor bu tarafta.
1: Evet. Şimdi geleyim 10 numaraya, merak ettiğimiz taraf. Aslında yeni zirvelerini test etmeye çalıştı ama tabii yine dönem ve konjonktür izin vermedi. Petrol fiyatları izin vermedi ki yüksek.

0: şunu takip edelim. 10 numara.
1: Evet, 10 numarada teknik açıdan baktığımızda zaten yükselişimize bir gapimiz vardı. Aman oraya gittik, üst banda geldik, dedik ki kırabilecek mi yoksa...
0: Yeni zirve görecek miyiz dedik ki tabii sonra geri çekildi.
1: Maalesef orası da tam bir zaten üst zirvedeki bandına denk geliyordu. Direnç bandına denk geliyordu. Aşağı yönlü salınımları hızla görmüş olduk. Şimdi aşağıda dediğimiz gibi bırakmış olduğu bir gap var. Oraya doğru bir sarkma görebiliriz. Ama burada şimdi sektörler içerisinde ciddi ayrışmaları konuştuğumuz noktadayız. Hani Pegasus'la beraber izliyoruz Türk Hava Yolları'nı burada. Rakamlar geliyor biliyorsun ki işte posta ve kargo tarafı Türk Hava Yolları'na destek verirken Pegasus'un yolcu sayısında bile Türk Hava Yolları'nın biraz gerisinde kaldığını ve önümüzdeki süreçte buna ilişkin ayrışmalar görebileceğimizi düşünüyoruz.
0: Bir de ekstra tabii kargo taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklı gelirleri konuşuyoruz. Bu süreçte Kürmüz'ün felç olması hemen böyle
1: evet,
0: havacılığa yönelimi artırdı.
1: Pozitif.
0: Geleyim 11 numarayı son hissemiz. Geçen hafta pozitif ayrışan bir sektör bankalar %5 düşerken sigortalarda yükselişler gördük. Prim üretimleri güçlü geldi yine.
1: Evet, kesinlikle. Zaten sevindiğimiz nokta bu oluyor. Esas faaliyet tarafından hali hazırda devam etmesi rüzgarın. Açıkçası önümüzdeki süreçte de faiz ortamının bu şekilde devam etmesi, işte tüm dünyada da işte Avrupa'da artırımları konuşuyoruz. Fed'in indirememe konusunu konuşuyoruz. O yüzden yine en azından bizim soru işaretiyle değil de ana hani o kasanın yönetimindeki ana daha pürüzsüz bir yoldan ilerleyebileceği tarafta yer aldığını söyleyebiliriz ve 11 numara Türkiye Sigorta'yı takip ediyoruz.
0: AGESA'nın da geçtiğimiz hafta prim üretimleri güçlüydü. Oraya ne dersin? Tabii orası hayat ve emeklilik tabii daha yoğun. Oraya ayırıyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Dediğimiz gibi bu tür ayrışmalar olabiliyor ama daha arka planda evet üretim var. Burada daha çok hani öz kaynakla veyahut da hani yapısıyla, büyüklüğüyle sağlamış olduğu getiri yüzdesi arasında değerlendirme yapıyoruz. O yüzden 11 numarada daha çok Türkiye Sigorta çıkıyor. Evet, büyüme var ama oransal olaraktan derecesi. Evet.
0: Şimdi böyle biraz sohbet edelim istiyorum. Zaten son böyle birkaç dakikamız kaldı. 3 dakikamız varmış. Halka arz takvimi yoğunlaştı. Şimdi çok fazla halka arz da var ve hani yatırımcı heyecanlanıyor. Zaten hemen borsadaki yatırımcı sayısı artıyor eşit dağıtım olunca. Ve şunu görüyoruz. İşte halka arza katılıyorsun. Bazen tabii hepsinde bulacak diye bir şey yok ama işte %10, %10 tavan böyle hani geçtiğimiz dönemde de herhalde 9-10 tavan serisini hatırlıyorsundur birkaç yıl önce. Herhalde 10-15 tavan bile görmüşsünüzdür.
1: En son 17 saydık sanırım bu enerjiler zamanında.
0: 17. Evet. Yani ciddi rakam. Şimdi 17 tavan borsada yıllarca alamadığın, gelemediğin, o göremediğin getirilerin hani 17 günde gözükmesi, 17 işlem günde gözükmesi ciddi bir getirden bahsediyoruz zaman zaman. Şimdi ama önemli nokta nedir? Yani burada tabii elde edilen kaynağın şirket içerisinde kullanımı önemli mi? Tabii borç ödemesi için kullanabilir, yatırım için kullanabilir, sermaye lazımdır kullanabilir ama halka arzda şirket pasyonlarının yani ortakların şirket dışına kaynak çıkarması noktası böyle ayırt etmeli mi yatırımcı? Neye bakmalıyım ben o halka arza katılırken?
1: Şimdi halka arzı zaten eğer ki şöyle bir şey var. Şirket içinde kalacaksa, yatırımlara gidecekse, herhangi bir borç kapatmaya kullanılmayacaksa, projeksiyonları büyütmeye yönelik şeyler görebiliyorsak açıkçası zaten daha sonrasında da fiyatın, verimliliğin devamlılığı konusunda en çok etkileyecek, hikaye oluşturabilecek noktalardan birisi odur. Bir de halka arz edilirken ki fiyatı, iskontonun neresinde yer alıyor?
0: Pahalı mı, ucuz mu?
1: Kesinlikle. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra fiyat oturduktan sonra evet ilk başta öyle bir furya geliyor maalesef ama daha sonra ortalamalara çok hızlı geri geldiğini ve bazılarına da hatta halka arz fiyatının altına gelen noktaya da evrilmiş
0: durumdayız. Yani muhakkak kazandıracak diye bir başlık yok. O yüzden daha dikkatli bilançolara bakacağız. İskontosu fiyatına bakacağız. İskontolu mu değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Borcuna bakacağız.
1: Biz burada bir değerlemeye bakıyoruz. Bak yani mesela özellikle bu halka arzların yoğun olduğu dönemde biz şuna baktık. Amerika'daki 50 şirket, orada da sonuçta halka arzlar oluyor. 50 şirketin 35'i halka arz fiyatının altındaydı. Tavan diye gidecek bir şey yok. Neden oraya örnek veriyoruz sürekli?
0: Pahalı mı halka arz oldular o zaman o şirketler? Amerika'dakiler için söylüyorum. Hani 35'i
1: tabii, halka arz. Yani şöyle bir şey var. Altyapısı uygun olmuyor. Veyahut da işte nedir? Analiz, mevsimsellik analizi uygun olmuyor. Ama

0: daha sonrasında tekrardan yukarı yönlü fiyatlamaları görebiliyoruz. Hı. Yani borsada, bu pazarda öyle bir şeydi ki, neden oraya örnek veriyoruz onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Finansal piyasaların en sonuçta oturduğu nokta orası. Hı.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlar
0: için. Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol. Efendim Serdar Karakaş'tan dinledik son gelişmeleri, önemli bilgiler paylaş bizlerle. Borsa dedik, hisse dedik. Biz ayrılan sürenin de sonuna gelmişiz. Yarın görüşmek dileğiyle saat 9'da. Hoşçakalın.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bu salı binde Aspirox Max bulaşık makinesi kapsül çeşitleri 350

0: varan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojisi.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: seramik hava durumunu sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
4: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
5: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Saatler 11'i gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Hem küresel piyasalar hem içeriye dair piyasalarda fiyatlanan son gelişmeleri aktaracağız, değerlendireceğiz. Canlı yayın konuklarımız olacak. Ama önce bir bakalım borsalardaki son tablo haftanın ilk işlem gününde nasıl bir seyri işaret ediyor diyelim. Küresel pay endeks piyasalarına baktığımızda ABD vadeli endeks kontratlarında eksi tarafta bir açılışa işaret ediyor. Cuma günü yükselişle kapanmıştığını belirtmiş olalım. Zaten bu hafta Amerika cephesinde bilanço sezonu başlıyor. Önemli bir detay. Öncesinde zaten geçtiğimiz hafta artış eksi tarafta fiyatlamalar dalgalı bir seyir vardı ama bugüne döndüğümüzde hafta sonu ABD-İran arasında yaşanan gerilimlerle yeniden bir küresel piyasalarda tansiyon yükseldiğini izledik diyelim. Hemen bakalım Avrupa borsalarında yine eksi tarafta fiyatlamalar hakim. Genel olarak satıcılı bir tablo görüyoruz. Asya'ya döndüğümüzde yine benzer bir tablo var. Japonya bu noktada artı tarafta bir ayrışma göstermiş. Yine Seika Hynix hisseleri önemliydi. Şirket ABD borsalarında ADR olarak bir borsada işlem görmeye başladı. Beraberinde Seil borsasında da %10'luk bir değer kaybı olduğunda belirtmiş olalım. Yine Samsung önemliydi. Asya tarafında %8'lik bir değer kaybı vardı ki KOSPI endeksinde yine gün içerisindeki fiyatlamalara baktığımızda ki sabah kapanışına %8'lik değer kaybıyla da bir endeks geçicide çalışmıştı demiş olalım. Bir de bakalım ABD tahvillerindeki son tablo bize ne anlatıyor? Tahvil cephesinde tabii ki petrol fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı maliyet baskısı yeniden fiyatları domine etmeye başladı. 2 yıllıklarda 4.22 görüyoruz. Yarım puan yakın bir yükseliş var faiz getirilene. 5 yıllıklarda 4.32'ye gösterge tahvil faizleri işaret ediyor ki zaten 3 bas puanla bu noktada bir artışta gördüğümüze eklemiş olalım. Bir de bakalım enerji emtia tarafına petrol piyasalarında nasıl bir tablo var hafta sonu? Zaten detaylarını birazdan konuşacağız ama ABD-İran arasındaki gerilimler arttı. Hürmüz Boğazı kapatıldı. ABD hayır açık gemiler geçebilir dendi ama petrol piyasalarına tabii ki yükselişle karşılandı. Ham petrole bakıyoruz. 73 doları görüyoruz. Brent petrolü $78.72 karşımıza çıkıyor. Zaten hafta sonu %4'lük de yükselişler olduğunda altını çizelim. Enerji emtia tarafından geçelim. Bir de altına bakalım. Altın bunu ortamda nasıl bir fiyatlama gösteriyor? Şubat ayı sonlarına doğru tabii ki başlayan bu savaş ortamıyla beraber baktığımız o günden bugüne kadar neredeyse 5'te 1 oranında da altında bir değer kaybı söz konusu. Haftanın ilk işlem günde de eksi tarafta bir başlangıç yapmış. %1.5'a yakın fiyatlamalarla da seyrine devam ediyor diyelim. Bir de bakalım beyaz altın olan gümüşte nasıl bir fiyatlama var. Enflasyon endişeleriyle beraber peki petrolün artmasıyla bu noktada gümüşte baskı altında kaldı. %2'likte bir değer kaybı görüyoruz ki $120'lık zirvesine nazaran yarı yarıya da bir geri çekilme gümüşün ons fiyatında da takip ediyoruz diyelim. Geçelim içeriye bakalım. Borsa İstanbul'a nasıl bir havayla haftaya başladık? Geçtiğimiz cuma güçlü bir alım vardı. %1.5'a yakın bir yükselişte. BIST endeksi günü tamamlamış ama bugüne döndüğümüzde eksi tarafta bir fiyatlama. %1.5'a yakın bir tepkide görüyoruz. Kar realizasyonunda olabilir diyoruz. Dolar TL tarafına 47 seviyeleri. Euro dolar paritesinde de 1 ton 14 seviyeleriyle haftaya başladık. Dolar endekste yine 100 psikolojik eşiğinin üzerinde kalmaya da devam ediyor demiş olalım ve bu noktada tabi detaylarını konuşacağız. Canlı yayın konuklarımız olacak ama yine ABD-İran arasındaki savaştan bahsettik ki hafta sonu yeniden gerilimler yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin yeniden tehlikeli bir boyuta ulaştığını takip ettik. İran devrim muhafızları bu noktada Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. ABD ise İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Dünyanın en kritik enerji koridorunda yaşanan gelişmeler küresel petrol piyasalarını yeniden alarma geçirdi.
1: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ilan etti. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılmasının tek yolunun Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalelerini durdurması ve boğaza kıyısı bulunan ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermesi olduğunu açıkladı. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde küresel petrol ve doğalgaz sektöründe çok daha büyük sorunların yaşanacağı uyarısında bulundu. İran'dan gelen bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan ordusu operasyonlarda füze sistemleri, insansız hava aracı altyapısı, radarlar ve askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Washington, saldırıların uluslararası deniz ticaretini korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken, Tahran ise bunun bölgesel egemenliğe açık bir müdahale olduğunu öne sürdü. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda da birbirini yalanlayan açıklamalar yaptı. İran, boğazın kendi kontrolünde kapalı olduğunu

0: olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri deniz trafiğinin sürdüğünü ve uluslararası seyri sefer güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler, enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesini beraberinde getirdi. Çatışmaların büyümesi halinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanması bekleniyor.
1: Evet, piyasalara dair yorumlar almaya gideceğiz. Bir canlı yayın konuğumuz var. Thrive Araştırma Direktörü Erancan Umut bizlerle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza Erancan Bey.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta tabii NATO zirvesi önemliydi. Oradaki mesajları aldık ama biraz daha böyle genel bir hafta yorumu isteyeceğim sizden. Çünkü hafta sonu işte Trump aslında NATO zirvesinde İran'a yönelik ateşkes sona erdi dedi. Bir tabii piyasalarda dalgalanma gördük. Hafta sonuna döndük, yeniden gerilimler tırmandı. Karşılıklı saldırılar vardı yine. Tanker geçişleri zaten düştü. Hürmüz Boğazı kapatıldı dedi. ABD hayır kapatılmadı dedi. Böyle bir çelişkili aslında haber akışlarını takip ediyoruz. Dolayısıyla haftaya nasıl başlıyoruz? Aslında bir genel yorum istiyorum sizden.
2: Ya aslında Amerika cephesi Hürmüz Boğazı kapatılmadı derken haklı. Çünkü resmi olarak tamamen kapalı ve geçiş yok diye bir durum da söz konusu değil. Ama İran tarafı da diyor ki eğer kapalı değilse hani buyurun geçin. Hani dolayısıyla burada çok ciddi anlamda aslına bakarsak bir kafa karışıklığı yok. Evet, resmiyette kapalı değil ama fiiliyatta kesin olarak kapalı. Zaten hafta sonu yaşanan gelişmelere de baktığımız zaman Amerika ve İran arasında öyle 60 günlük bir ateşkes ve bu 60 günlük ateşkes esnasında da İran'la Amerika bütün sorunlarını çözecek gibi beklentiye girmekte hani en iyi tabiri iyimserlik olur. Hadi bırakalım o sorunların çözülmesini, 60 günlük süre zarfı içerisinde bu ateşkese uyulup uyulmayacağına ilişkin de zaten ciddi soru işaretleri vardı ve bugün gelmiş olduğumuz noktada işlerin hiç de öyle kolayca halledilebilecek düzeyde olmadığı da çok bariz ve aşikar bir şekilde ortada duruyor. O bakımdan dolayı zaten piyasalardaki şu anda ana gündem maddesi Amerika-İran gelişmeleri, Hürmüz Boğazı ve dolayısıyla da petrol arzına ilişkin gelişmeler. Çünkü bugün gelmiş olduğumuz noktada petrol fiyatları, enflasyon, tahvil faizi, dolar endeksi ve bunların hepsini bir paket haline getirirsek o paketin ismi de FED. O bakımdan dolayıdır ki evet Temmuz ayında, yani bu 28-29 Temmuz içinde bulunduğumuz ay itibariyle gerçekleştirilecek olan FOMC toplantısında herhangi bir şekilde piyasalar hani bas senaryo olarak faiz arttırımı beklemiyorlar. Ama Eylül ile alakalı beklentiler %69-%70 bandında. O bakımdan dolayı yani şimdi Eylül'deki FOMC toplantısına giderken hani çok ciddi bir değişiklik olur mu? İşte Brent petrol fiyatlarında daha da sert bir düşüş hareketi olur mu? Ya da en azından mevcut seviyelerde kalır mı? Hani bu sorulara cevap aradığımız zaman burada kalamaz diyoruz. İyimser bir taraftan maalesef bakamıyoruz. Çünkü İran cephesi özellikle de Hürmüz Boğazı ile alakalı kontrol yetkisinin tamamıyla kendisinde olmasını bir görev biliyor. Yani olmazsa olmaz şart bu. Amerika'nın olmazsa olmaz şartı da Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bırakmamak. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü İran'a bırakmak demek, bölge ekonomilerinin kontrolünü de İran'a bırakmak demektir. İşte Körfez ülkelerinin ekonomilerini İran'a bırakmak demektir. Petrol fiyatlarının kontrolünün hemen hemen İran'a bırakmak demektir. Trump yönetimindeki, Trump olmasa da Amerika'nın herhangi bir şekilde bunu kabul etme ihtimali yok. Yani burada aslında bakarsak çok ciddi bir çıkmaz var. Hani Hürmüz Boğazı'nı sen aç, ben sana 10 milyar dolarlık dondurulmuş varlıklarını çözeyim ya da işte farklı yollarla bu anlaşmayı halledelim tarzında basitçe yaklaşabileceğimiz bir unsur değil. Şimdi tabii ki ana cephe burası. Petrol fiyatları, Amerikan tahvil getirilerindeki yükseliş, dolar endeksindeki yükseliş ve Hürmüz Boğazı ile alakalı tüm gelişmeler. Şu anda piyasaların en önemli gündem maddesi ve şu ana kadarki bütün fiyatlamaların temelinde olan gerçekleşmeler bu. Burası. Peki buradan hangi tarafa gitmemiz gerekiyor? Hali hazırda tabii ki FED'e ilişkin beklentiler, tabii ki Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar. Bu hafta itibariyle Kevin Warsh iki açıklamada bulunacak. Daha doğrusu iki toplantıda konuşacak ve bu toplantıda Senato ve Kongre toplantıları. Özellikle de Amerikan Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da yapacağı toplantıda ki milletvekillerinin ve senatörlerin karşısına ilk çıkacağı toplantı olacak. Burada yapacağı açıklamalar ve ifadeler oldukça önemli ve daha da bu görüşmeleri enteresan ve ilgi çekici hale getiren başka bir unsur var. İşte Salı günü yapacağı görüşmeyle, yanlış hatırlamıyorsam Perşembe günü yapacağı görüşme arasında da Amerika'nın enflasyon verileri açıklanacak ve bu enflasyonda da baktığımız zaman yıllık bazda en azından

0: İşte %4,5'lardan %3,8'lere doğru bir gevşeme bekleniliyor yıllık bazda. Aylıkta 0,15 ila 0,20 bandında artış beklentisi var piyasalar nezdinde. Şimdi baktığımız zaman bir önceki, yani son açıklanan enflasyon verisine göre ciddi anlamda manşet tarafta bir iyileşme görülecektir. Ama bu da piyasaları aldatacağını çok sanmıyorum. Hatta aldatmaması gerekiyor. Çünkü son açıklanan enflasyonla bu hafta açıklanan Amerikan enflasyonu arasında enerji maliyetlerinde çok ciddi bir gevşeme oldu. Yani vadeli petrol tarafı 100 dolarların üzerindeyken bugün gelmiş olduğumuz noktada yeniden 70 dolarlara kadar gevşedi. Şimdi bunun etkisi görülecektir. Ama hali hazırda yeniden başlayan çatışmalar, işte Trump'ın artık ateşkesi net bir şekilde reddetmesi, işte bugün İran cephesinde müzakerelerin ciddi anlamda bir kriz ortamında olduğuna ilişkin yapılan ifadeler, petrolde yeniden yukarı doğru bir hareketliliği de beraberinde getiriyor. O bakımdan dolayı bu hafta açıklanacak enflasyon verisine mi piyasa daha fazla odaklanacak, yoksa bundan sonrasıyla alakalı beklentileri mi daha fazla odaklanacak? Ben bundan sonrasıyla alakalı beklentilere çok daha fazla odaklanılabileceğini düşünüyorum. Başka bir boyutu daha var işin. Şimdi piyasaları ana gündem maddesi olarak ikiye bölmek gerekirse, birincisi tabii ki tartışmasız Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan gelişmeler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, Amerika İran arasındaki bu mutabakat, yani anlaşmaya giden mutabakat, anlaşma ihtimali çok çok düşük olan mutabakat, bu bir. İkinci unsur olarak da piyasalar biraz negatif noktadan yaklaşmaya başladı ki aslına bakarsak bu da sürpriz değil. Yapay zeka, çip, yarı iletken sektörüyle alakalı beklentiler. Şimdi bu hafta itibariyle yarı iletken, çip, yapay zeka sektörüyle alakalı işte sektörü domine eden şirketlerin bilançolarında açıklanacağını göreceğiz. Oradan negatif gelen bilançolar söz konusu olursa, ki ben negatif gelmesini beklemiyorum, ama en azından şirket beklentilerinin aşağı doğru revize edildiği söz konusu olursa, zaten hali hazırda son dönemde, son birkaç aydır zayıf performans gösteren yarı iletken sektörü, çip sektöründe bu sefer satış baskının derinleşme ihtimali de var. Çünkü o taraf da ekstra bir enflasyon yaratıyor. Yani şu anda FED'e ilişkin piyasa beklentilerinde bozulan enflasyona ilişkin tek beklenti petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yüksek seyir değil. Diğer tarafta inanılmaz yüksek sermaye harcamalarına giden yarı iletken sektörün de bu harcamalarla beraber çok ciddi ücret harçları ve talep de oluşturuyor. Şimdi bu da ekstra bir enflasyonist baskıdır. Ve işin daha vahim boyutu şu: hem petrol fiyatlarına hem de yapay zeka, yarı iletken sektörünün oluşturmuş olduğu sermaye harcamalarının ortaya çıkarttığı enflasyonist baskıya Fed'in de yapacak bir şey yok. İşte o bakımdan dolayı Kevin Warsh'un atacağı adımlar, yapacağı açıklamalar ve Fed'e yönelik ilerisine ilişkin beklentiler gerçekten finansal piyasalar açısından birinci gündem maddesi olacak.
1: Can Bey, genel olarak hatları çizdiniz, değerlendirdiniz ama biraz daha tabii detaylandırmak istiyorum bu noktada. Tabii şimdi en gündem maddemizi size ikiye ayırdınız. Petrol, Hürmüz Boğazı dedik. Şimdi oradan geçen gemi sayısına bakıyoruz. Son 5 haftanın en düşüğüne kadar bir gerileme söz konusu. İşte kapalı açık tartışmalı zaten devam ediyor. Veya işte dediğiniz İran'ın elinde mi kalacak oranın hakimiyeti? O da bir soru işareti, ki öyle iddia ediyor. Dolayısıyla şimdi enerji arzına ilişkin bu yeniden tırmanmalarla beraber işte endişelerin, sizce bundan sonra petrol fiyatlarını takip ederken arza mı, arz tarafındaki ilişkilere mi daha çok odaklanacağız, haber akışlı petrol fiyatları mı daha fazla tepki verir bu noktada? Hani hangi tarafa daha ağırlık vermek gerekir?
0: Aslına bakarsak ikisi de birbirleriyle bağlantılı. Zaten hali hazırda haber akışları kaynaklı, yani yaşanan gelişmeler kaynaklı arz noktasında ciddi sorunlar var. Aslında bu ilk etapta bir arz sorunu olarak değildi, bir tedarik zincirleri sorunuydu, ama Hürmüz Boğazı kapandıktan sonra işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne tutun da işte Kuveyt'e kadar, Kuveyt'ten tutun da Suudi Arabistan'a kadar, yani ürettiğin malı eğer gönderemiyorsan ya da istediğin düzeyde gönderemiyorsan, bu sefer neden üreteceksin? O bakımdan dolayı üretim kesintisi de söz konusu oldu. Şimdi böyle bir üretim kesintisi söz konusu olunca tedarik zincirleri aksaklığı sebebiyle bu sefer arz kesintisi meydana geldi. Burada çok ciddi alanda bir risk var. Burayı bence piyasaların gözden kaçırmaması lazım. Diyelim ki Hürmüz Boğazı tamamıyla açıldı. Bu petrol fiyatları üzerindeki yaşanan geri çekilme tamamıyla savaş priminin alınmasıyla alakalı bir süreçtir. Yani işte hali hazırda üretim arka tarafta ciddi anlamda devam ediyor. İşte durduruldu ya da durduruldu ve Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra bu üretim hemen anında ve hızlı bir şekilde tekrar başladı. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu bir şalter değil. Kapatıp açma noktasında bir şalter değil. Yani mevcut atmosfer dahilinde diyelim ki Amerika ve İran

0: tamamıyla anlaştılar. Savaş öncesi seviyelere üretimin gelmesi için 1,5-2 yıllık bir süreden bahsediliyor. Yani çok kolaylıkla çok hızlı bir şekilde bu üretimin yeniden gerçekleştirilmesi, savaş önceki seviyelere ulaşması da çok kolay değil. O da belli bir süreçtir. O bakımdan dolayı arz yönlü baskıyı yakından takip edeceğiz. Ama yani biz arz yönlü baskı tekrar olacak mı? İşte Hürmüz Boğazı'nı tekrar açılacak mı? Ya da savaş öncesi seviyelere yeniden dönüş hızlı mı olacak, yavaş mı olacak? Ya da dönülecek mi? Yani bizim bunları tartışmadan önce Amerika ve İran arasındaki bu anlaşmazlıkların gideriliyor olduğunu görmemiz lazım. Ama iki taraf da o kadar uç noktalardan konuya yaklaşıyor ki yani yakın bir gelecekte çözülecek mi soru işareti, çözülecek mi o da apayrı bir soru işareti. Yani İran cephesine de baktığımız zaman aslında onların da tabii ki bir geleceğe ilişkin ciddi bir güvenlik endişesi olduğu için nükleer enerji noktasında Amerikan isteklerini yerine getirmemek istiyorlar ama Amerika için bu kırmızı çizgi. Diğer tarafta İran diyor ki tamam biz sizinle anlaştık, bugün anlaştık ama yarın başımıza ne gelecek belli değil. O bakımdan dolayı ben Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elimde tutmak istiyorum. Yarın öbürsü gün kolaylıkla ve çok rahatlıkla Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatarak hem Körfez ülkelerinin ekonomilerine sekteye uğratıp Amerika üzerinde bir baskı unsuru oluşturmak istiyorum. Hem de petrol fiyatlarındaki kontrol mekanizmamı kaybetmeyerek yeniden küresel ölçekte ve Amerikan ekonomisini kullanarak Amerikan siyaseti nezdinde bir baskı unsuru olarak elinde kalmasını istiyorum. Ama Amerika cephesi bunu kabul edebilecek mi? Bunu kabul etme ihtimali ve şansı söz konusu değil. Ama diğer tarafta Kasım seçimleri var bir de. Yani orada da yine petrol fiyatlarındaki bu ateşin ciddi anlamda sönümlenmesi gerekiyor. Trump'ın üzerine bir de böyle bir baskı var. O bakımdan dolayı gerçekten Fatma yani baktığım zaman önüme hani çok olumlu gelişmeler göremiyorum. Bu sebepledir ki petrol fiyatları buradaki mevcut seviyelerinden yani şu anda mesela 80 dolara yaklaştı. En ufak bir kıvılcım eşliğinde bir anda 90 dolar ve ötesine tekrar atarsa hani bu sefer daha sert ve daha kuvvetli bir yükseliş hareketi yani 100 doların üzerine bu sefer çıkıp kalıcılık sağlayabileceği ölçüde de hani piyasaları riske de sokabilir. O stresi de söz konusu edebilir. Yani bu risk var. Dolayısıyla hisse senetleri endeksleri konuya çok daha hassas yaklaşacaktır. Petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş hareketi olursa bu sefer endekslerde daha şiddetli bir baskılanma söz konusu olabilir.
1: O zaman bir de zaten bahsettiniz ABD enflasyonu yarın bekliyoruz. İşte petrol şokuyla beraber dün fiyatlar yükseldi. Yeniden enflasyon beklentileri de yükseldi. Şimdi en son rakama bakıyorum. Yıllık enflasyon Amerika tarafında %4,2 ile beklentiye paralel gelmişti. Şimdi yarınki beklentilerinizi size soracağım. Önce orası önemli. Daha sonra FED'de faiz toplantısı 2 haftalık bir süre kaldı faize. Dolayısıyla buradan gelecek rakam yani hem piyasalar açısından nasıl bir sürpriz yaratır mı diye bir sorum olacak. Hem de FED tarafına döndüğünüzde beklentileri değiştirme noktasında nasıl bir etkisi olur enflasyon rakamlarının?
0: Bence bu enflasyon rakamlarının çok ciddi beklentilerle alakalı bir ilişiği olmayacaktır. Eğer ki bu hafta sonu Orta Doğu'da tekrar bir karışıklık olmasaydı ya da bu karışıklık soft bir geçiş olsaydı yani Trump çıkıp da ateşkes bitti demeseydi, İran çıkıp da bedelini ödeyeceksin deyip gerçekten ciddi bir bombalama girişiminde bulunmasaydı o zaman diyecektik ki ya hani diplomasi masasında hala oturuyorlar. Gerçi şu anda da oturuyorlar ama bu sefer söylemler ve eylemler de sertleşti. Yani diğer olaylara göre daha da sertleşti. O bakımdan dolayı bu atmosferde yani bu 60 günlük mütabakatın imzalanmasından sonra petrol fiyatlarının işte 100 dolarlı seviyelerden bir anda 70 dolara düşmesiyle beraber enerji maliyetlerindeki gevşeme eşliğinde eğer enflasyon 4,2'den 3,8'e gelirse ki çok yüksek bir olasılıktır. Yani bunu piyasalar çok ciddiye alır mı orada çok emin değilim. Mesela çekirdek cephedeki enflasyona baktığımız zaman son gelen enflasyon %2,9. Bu hafta açıklanacak olan enflasyonda çok çok 2,8'e doğru gevşeme beklentisi var. Hani bence 2,9 ile sabit gelecektir. Yani hem çekirdekte anlamlı bir gevşeme hareketi yok. Yok. Hem de önümüzdeki dönemle alakalı yani bundan sonraki enflasyon verileriyle alakalı beklentileri bozacak gelişmeler yaşandı. Yani bu hafta gelecek olan enflasyon açıklanmadan önceki süreci şu anda anlatıyoruz. Dolayısıyla böyle bir atmosferde piyasalar şunu der mi? Ya işte 4.2'den 3.8'e düştü, daha da düşecek. O bakımdan dolayı Amerikan tahvil getirilerinde bir gevşeme hareketlerini hızlandıralım, işte gidip tahvil alalım tarzında yaklaşır mı? Sanmıyorum. Çünkü zaten piyasanın beklentisi 4.2'den 3.8'e gevşeme değil mi? Ya da işte aylık enflasyonun artış hızını %1'li seviyelerden işte 0.2, hatta onun da altında bir gerçekleşme değil mi? Zaten piyasa bunu bekliyor. Ama 2 yıllıklara baktığın zaman ciddi bir yükseliş hareketi var. 10 yıllık tahvilin getirisine baktığın zaman işte 4.60'lara yeniden yaklaşan bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla böyle bir atmosferde enflasyonda yıllık ve aylık bazda gevşemek demek, işte Fed'in bu yıl itibariyle artık faiz arttırımına gitmeyeceği, o bakımdan bu rahatlıkla finansal piyasalara bakılması anlamına kati surette gelmeyecektir. Dolayısıyla enflasyonda evet bir gevşeme olacaktır. Sebebini anlattım, enerji maliyetlerindeki gevşemeyle beraber, düşüşle beraber. Ama piyasalar bence bu hafta açıklanacak olan enflasyona değil, geleceğe ilişkin enflasyona yönelik beklentileri odaklanarak fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Zaten Amerikan tahvil getirileri de bize bunu daha enflasyon açıklanmadan çok net bir şekilde gösteriyor.
1: Evet, dışarıda jeopolitik riskler yükseliyor dedik. Biraz içeriye bakalım isterseniz. İçeride daha olumlu beklentiler var. Geçtiğimiz hafta işte NATO zirvesinde katsayı yaptırımları kaldırılacak diye bir mesaj aldık. Yine F-35'e dair başlıklar vardı. Tabii henüz resmi bir anlaşma dökülmedi ama hani beklentileri piyasaya bakıyoruz. Satın aldı. Cuma günü güçlü yükseliş takip ettik. Borsa İstanbul'da BIST endeksi işte %1,5 yükselişle günü tamamladı. Bankacılık tabii biraz daha eksi tarafta ayrıştı ama hani burayı nasıl yorumlarsınız? Hem içeriyle dışarının ayrışması, Borsa İstanbul'a dair beklentileriniz nasıl şekilleniyor sizin?
0: Şimdi Borsa İstanbul 100 endeksini değerlendirirken tabii orada biraz inceleyip sık dokumak gerekiyor. Çünkü bazı hisseler sert ve keskin yukarı doğru hareketlenince BIST 100'ü de alıp yukarı doğru taşıyor ve biz şunu söylüyoruz, işte Borsa İstanbul'da bir yükseliş hareketi var diyoruz. Ama kafamızı çevirip bankacılık endeksine baktığımız zaman mesela hani %1,5'luk %2'lik geri çekilme olduğunu da görebiliyoruz. Yani oradaki endeks mühendisinin öncelikle bir ayarlanması gerekiyor artık. Çünkü BIST 100 hani ana endeksimiz ya, hani biz Borsa İstanbul'un nasıl performans gösterdiğine baktığımız zaman önce BIST 100'e bakıyoruz ya, hani orası gerçekten borsanın, endeksin performansını gerçek manada gösteriyor mu? Orada benim için ciddi soru işaretleri var. Oranın öncelikle ayarlanması gerekiyor. Önce böyle başlayayım, çünkü BIST 100 analizini yaparken işte yükseliş hareketi bekliyoruz dediğimiz zaman yatırımcı da haklı olarak diyor ki abi sen hani yükseliş diyorsun da hani bizim hisseler daha baygın, nasıl bir yükseliş oluyor? Yani bu serzenişte de haklılar. Ama şimdi en nihayetinde iş dönüp dolaşıp Fatma şeye geliyor. İşte bu petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketlerine geliyor. Amerika-İran meselesine geliyor. Çünkü 2025 yılına, özür diliyorum, 2026 yılına girerken hepimiz hatırlayalım. Dezenflasyonist bir süreç var. Merkez Bankası'nın istediği ölçüde bir dezenflasyonist süreç yok ama en nihayetinde var. Dolayısıyla Merkez Bankası yine belki istediği ölçüde faiz indirimine gidemeyecek ama en nihayetinde faiz indirimine gidecekti. Yani hatırlayalım, biz son toplantılarda falan 50 bas puanlık faiz indirimi olur mu? Hani FED ölçeğinde faiz indirimlerinden bahsediyoruz. Bahsediyorduk ki bizim alt baremimiz şu anda 250 bas puanlık indirimdi. Amerika-İran savaşı başlamadan önceki senaryodan bahsediyorum. Ama şimdi bugün gelmiş olduğumuz noktada mesela şu an bakıyorum, bankacılık endeksi %1'i aşmış bir satış baskısı içerisinde. Neden? Çünkü petrol fiyatlarında yükseliş hareketi bu cari açığı arttıracak bir unsurdur. Bugün cari açık verileri geldi. 1,5 milyar dolarlık aylık bazlı bir açık var ki 1 milyar dolar bekleniyordu. Dolar TL'de yukarı doğru bir fiyatlama var. Şiddetli olmamakla beraber daha kontrol mekanizması içerisinde. Tabii ki bunların hepsini bir tarafa bıraktığımız zaman birbirleriyle bağlantılı ama hani asıl spot ışıkların üzerinde yanan data çok doğal olaraktır ki enflasyon. Biz enflasyon noktasını hem beklentileri hem gerçekleşmeleri hem de çekirdek tarafı öncelikle kontrol altına almamız lazım. Ama maalesef ki enflasyondaki bu yükseliş hareketi Merkez Bankası'nın tam olarak kontrol edebileceği gelişmelerden sebebiyet oluşmuyor. Yani gıda fiyatlarındaki yükseliş hareketine bir şey yapamıyorsun. Petrol fiyatlarındaki yükseliş hareketlerine bir şey yapamıyorsun. Böyle bir atmosferde enflasyondaki yükseliş hareketi devam ediyorsa, ki petrole baktığımız zaman bundan sonra bir süreçte sanki yukarı doğru hareketine devam edebilir gibi duruyor. Şimdi bu atmosfer dolayısıyla hani Merkez Bankamıza ilişkin faiz arttırımlarının gerçekleşeceğine ilişkin beklentiyi de kuvvetlendiriyor. Şimdi böyle bir atmosferde Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketlerinin hani gerçekleştiği durum ne derece sağlıklı bir yükseliş hareketi ya da işte ne derece sürdürülebilir bir yükseliş hareketi. Tabii ki kafalarda böyle bir soru işareti olunca da BIST 100 endeksi bazında yukarı doğru fiyatlamalarda aslına bakarsak sınırlı kalıyor. Ama ben en nihayetinde şunu net ifade edeyim. Yani en azından 14.500, 15.200 yani buralar max yukarı doğru fiyatlamalarda önemli teknik direnç seviyeleridir. Ben 15.200'lerin yakın bir gelecekte ekstra bir gelişme bize pozitif yansıyacak ekstra bir gelişme olmadığı sürece yakın bir gelecekte aşılıp da işte 15.800, 16.400 gibi yeni rekorlara gitmesini beklemiyorum birkaç aylık süre zarfı içerisinde, onu söyleyeyim. Dolayısıyla mevcut gevşeme hareketlerinin sürdüğü ve bu düşüş hareketlerinin devamı noktasında endeksin 13.700 seviyelerine kadar baskı altında kalma ihtimalini en nihayetinde görüyorum. O bakımdan yani biraz daha küresel ölçekteki petrol fiyatlarını yakın takip edip bizim Merkez Bankamızla alakalı çıkarımları kurarak endeksi yorumlamak lazım. Ha, yarın öbürsü gün İran cephesinden farklı açıklamalar gelir. Petroldeki baskı daha da şiddetlenir aşağı doğru. O zaman bizim Merkez Bankamızla alakalı beklentiler de pozitif tarafa geçerse o zaman 15.800'e kadar hızlı bir yükseliş hareketi beklerim. Yani biraz daha senaryo bazlı gitmek lazım. Çünkü çok değişken bir süreç içerisinde olduğumuz için hani bugünden yarına farklılık söz konusu olabiliyor. Ama mevcut şartlar dahilinde ben endeks cephesinde yeni rekorlar işte birkaç hafta ya da 1-2 aylık süre zarfı içerisinde gerçekleşir diyebilecek konumda kendimi açıkçası hissetmiyorum.
1: Evet, bir de yabancı tarafından bakalım isterseniz, oraya dair de kısa bir yorumunuzu isteyeceğim. İşte CDS'ler 226 puanla güne başladık. Aynı zamanda bu hafta Fitch'in değerlendirmesini bekliyoruz. Dolayısıyla yabancı yatırımcı açısından baktığınızda sizce Türkiye'nin hikayesi güçleniyor mu? Hala yabancının ilgisi devam ediyor mu borsaya?
0: Şimdi bu kasla yatırımları tabii ki önemli olacaktır. Yani F-35'ler hani bu biraz uzun vadeli bir konu. Yani en son NATO'nun Amerikan temsilcisi de dün yapmış olduğu açıklamada hani onaylansa dahi yani kasla yaptırımları kaldırılacak ve F-35'ler verilecek olmasına rağmen bu F-35'lerin verilme tarihi uzun vadeye yayılacaktır ifadeleri var. Ama şöyle bir şey yok tabii ki, F-35'ler Türkiye'de hangara girdi ve Borsa İstanbul yükseldi, tabii ki böyle bir şey yok. Önemli olan kasla yaptırımlarının kaldırılıyor olması, kaldırılması ve Amerika Türkiye arasındaki ilişkilerin kuvvetli tonda oluşması ve daha da kuvvetleniyor olması. Bu tabii ki yabancı nezdinde pozitif bir gelişmedir ama tek başına bir hikaye midir? Zaten süreç oraya doğru gittiği için hani fiyatların ben hiç içerisinde yoktur desem haksızlık etmiş olurum. Bence fiyatların içerisinde var. Hatta yüksek montanıda Amerika-Türkiye ilişkilerinin pozitif seyre doğru devam etmesi fiyatların içerisinde güçlü montanda zaten var. Ama bizim kendimize özgü bir hikaye oluşturmamız gerekiyor. Bu hikaye nasıl oluşur? Valla mevcut atmosferde çok kolay değil. Yani bence Merkez Bankası olsun, BDDK olsun bunları çok net bir şekilde yapıyor ama bizim kendimiz özgü oluşturabileceğimiz en önemli hikaye tabii ki bu MSCI'ın Türkiye ile alakalı, bizim piyasamızla alakalı, borsamızla alakalı yapmış olduğu yorumlara yönelik daha olumlu, daha pozitif adımlar atmamız. Ki zaten bu da atılıyor. Yani SPK nezdinden gelen adımları gördük, geçtiğimiz hafta TEFAS'tan gelen adımları gördük. Bu adımlar atıldıkça küresel cephede de dikkat çekecektir. MSCI cephesinden de pozitif olarak bakış açısı değiştirilecektir. Ama bunun da birazcık vade yapısını iyi ayarlamak lazım. Yani bugünden yarına olacak bir şey değil. Çünkü MSCI'nin en son Kasım 2026 gibi tarih vermişti. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada yabancı yatırımcı işte Türkiye'de getiriler çok iyi, biz Türkiye'ye doğru bir kayış gerçekleştirelim diyebileceği bir noktada da değil. Çünkü küresel ölçekte adamların da bir de kendini de kurtarma çabası var. Yani FED ne yapacak? Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımlarına devam edecek mi? Bu petrol fiyatları ne oluyor? Amerika'da tahvil getirileri çok yüksek. Dolar alıp tahvile doğru kayışa devam ettirelim mi? Yani bu soruları soran bir yabancı yatırımcı profili yani şey der mi? İşte hangi gelişmekte olan ülke bize en risksiz ve en yüksek getiriyi sunar deyip haritaları ve araştırma raporlarını önüne koyup bir araştırmaya girer mi? Hani o konuda çok emin değilim. Ama bizim için öncelikli konu tabii ki MSCI'nin yapmış olduğu yorumlardır. Burada atılan adımların etkilerini de çok güçlü bir şekilde gösterirsek bu yabancı nezdinde fon girişlerini hızlandırabilir ama bir daha söylüyorum, bu Amerika-İran savaş atmosferinin bu denli volatil çok oynak olduğu bir atmosferde bir gün azalıyor, bir gün çok şiddetleniyor. Yani yabancı fon akışı, dediğim gibi, yani gelişmekte olan ülkelerde nereden para kazanabiliriz kafasına bürünür mü? Oradan çok emin olmadığım için Türkiye'nin de kendine çıkartabileceği ekstra pozitif hikaye MSCI'ye odaklanmasıdır.
1: Evet, bir de isterseniz sektörel olarak da biraz değerlendirelim. Bankacılık biraz ayrışıyor dediniz, oraya vurgu yaptınız. İşte geçtiğimiz hafta NATO zirvesinden sonra savunmacılık daha fazla öne çıktı. Tabii savunmacılığın da bir ekosistemi var. Sadece savunmacılık adı altına değerlendirmiyoruz. Diğer sektörlere de yansıması bekleniyor ama Borsa İstanbul sektörel olarak nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir ayrışma söz konusu?
0: Ki bir kere faize duyarlı sektörleri biraz daha ikinci plana atalım. Yani şöyle, ikinci plana atmak demek tabii ki masadan tamamıyla kaldırmak, rafa kaldırmak demek tabii ki değil. Ama ne konuşuyoruz? Faiz arttırımları söz konusu. Hem FED cephesinde hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile alakalı süreçte. O bakımdan dolayı otomotiv gibi, ki gerçi otomotivle alakalı bir Çin ürünleri otomotivlere bir vergi söz konusu oldu ama en nihayetinde bizim de otomotiv sektörünün satış yapıyor olması lazım. Bu da biraz daha krediye ve kredi maliyetlerine duyarlı sektörlerdir. Mesela gayrimenkul sektörü. Diğer tarafta net faiz marjının genişleyerek net kâra yansıması noktasında bankacılık sektörü. Şimdi buraların tabii ki daha iyi, daha olumlu ya da hani olumlu taraftan bakmayalım, negatif performans gösteriyor olması çok şaşırtıcı değil çünkü faize duyarlı. Ama diğer taraftan mesela rafinaj marjlarıyla alakalı olan şirketlerin olumlu etkilendiğini görüyoruz. Bu da Tüpraş. Mesela bugün Tüpraş'ın %1,5'lara yaklaşan yükseliş hareketi çok da şaşırtıcı değil. Rusya hem dizel yakıt ihracatını yasaklayan kararnameyi yürürlüğe sokuyor. Diğer tarafta petrol fiyatlarında yeniden bir yükseliş hareketi var. O bakımdan bu sektörü mesela yakından takip edelim. Diğer taraftan havacılık sektörü mesela. Şimdi havacılık sektörüne baktığımız zaman Amerika İran meselesi, petrol fiyatları yeniden yükseliyor mu acaba sorusu eşliğinde, hani çok kolaylıkla bir yukarı doğru hareket beklentisi, işte bir rally tarzında, bir yükselen trend tarzında beklentiye girmek aslına bakarsak çok olumlu olmaz. Ama enerji sektörünün, Türkiye ile alakalı yine teknoloji sektörünün ön plana çıkacağı bence dönem içerisinde olacağız. Bir diğer unsur tabii ki enflasyona bağlı biraz daha perakende sektörü güçlenebilir. Yani işte BİMAŞ gibi, Migros gibi perakende sektörleri içerisinde yer alan kuvvetli sektörün dinamiklerini taşıyan şirketlerin hisse senetlerinde yine yukarı doğru bir fiyatlanma söz konusu olabilir. Ama hani bir daha söyleyeyim, hani rafinaj marjı noktasında Tüpraş gibi şirketlerin ön plana çıkacağını, perakende şirketlerin, enerji şirketlerinin yine ön planda kalacağını yılın geri kalanında ve perakende şirketlerinin yine yazılım şirketlerinin keza bu şekilde yine yükseliş hareketinin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bakmayın, hani küresel ölçekte bir bu yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri bir satış baskısı içerisinde ama orada hikaye bitmiş değil. Dolayısıyla şu anda yaşanan düşüş hareketi de aslına bakarsak bir düzeltme, bir refah, yani bir ferahlama, bir nefes alma düzeltmesidir. Yani orada tekrar yarı iletken yapay zeka sektörü yükseliş hareketine maruz kalınca yurt içi cephede de yine teknoloji şirketlerinin olumlu olarak performans göstereceğini düşünüyorum. Ama hangi sektör daha fazla ön plan çıkar derseniz, ben bir kere hani Tüpraş gibi bir şirketle sektörlerin ön plan çıkacağını, evet, ama diğer taraftan da perakende sektörünü biraz daha yakından bu dönemde takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Erancan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Tray Araştırma Direktörü Erancan Umut bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'da ve küresel taraftaki değerlendirmeleri almaya devam edeceğiz. Ama önce bir bakalım emtia piyasalarında haftanın ilk işlem gününde öne çıkan başlıklar nelerdi, haftaya nasıl bir başlangıç yaptık? Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artması dedik. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişe yol açtı. %4'lük petrol fiyatlarında bir yükseliş kaydettiğini takip ettik. Tabii Hürmüz Boğazı'nın açık kalıp kalmasıyla ilgili bir takım bazı başlıklar var. Gerilim de hala devam ediyor. Dolayısıyla petrol piyasasının gözü Hürmüz Boğazı'na çevrildi diyebiliriz. Bakalım bir de altın tarafına. Haftaya altın fiyatları düşüşle başladı. Gerilmenin tırmanmasıyla beraber petrol fiyatları sert yükseldi. Altının baskılandığını takip ettik. Gün içerisinde de eksi fiyatlamalarına da devam ediyor diyelim altın fiyatları. Bir de bakalım gümüşe tarafına. Altına paralel sert bir satış baskısıyla haftanın işlemlerine devam ediyor. %3'lük geri çekilmeler gün içerisinde takip ettik. Tabii bu noktada yarınki ABD enflasyonu ve Fed'in başkanı borçtan gelecek mesajlarda emtia piyasaları için önemli diyelim. Bir diğer taraftan demir cevheri fiyatlarında düşüşler önemliydi. Singapur borsasına baktığımızda ton başına gerilemeler söz konusuydu. Yine %1'lik bir düşüşle Şangay çelik vadeli işlemlerle de demir cevherinde fiyatlarında emtia piyasası baz metaller grubunda da gerilemeler gördük diyelim. Bir de bakalım buğday fiyatlarına arz daralmasıyla yeniden bir yükseliş kaydettiğini takip etti. Küresel tarımsal emtia piyasasında üretim tahminlerindeki sert düşüşler bu noktada etkili oldu. Bu noktada yine Chicago Ticaret Borsası'nda vadeli alım iştahı da önemliydi diyelim. Tabii başlıklarla ilgili yorumlar almaya devam edeceğiz. Yine piyasalardaki son tablo bize neyi anlatıyor? Bir canlı yayın.

0: Benim konuğumuz daha var. Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerle birlikte olacak. Eda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi piyasaların ilk refleksiyle başlayalım isterseniz. Çünkü yeniden haftaya Orta Doğu kaynaklı risklerle başladık. Tabii geçtiğimiz hafta Trump geçici ateşkes süreci bitti dedi ama hafta sonu gerilimler daha fazla tırmandı. Beraberinde petrol fiyatları yükseldi. Enflasyon tahminlerinde yine beklentiler değişti. Dolayısıyla yeni haftayı nasıl başladık? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet, yeni haftaya risk iştahı zayıf bir başlangıç yaptık. Petrol fiyatları yükseliyor. Küresel borsalarda karışık seyirler var. Bizim içeride de Borsa İstanbul'da satıcılı bir görünüm hakim. Şimdi normalde geçtiğimiz hafta NATO liderler zirvesindeyken aslında Amerika Başkanı Trump'tan açıklamalar geliyordu İran'la alakalı olarak. Sonrasında hafta içerisinde zaten Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları devam etti. Ve gelen çelişkili açıklamalarla da beraber piyasalarda endişenin de yavaş yavaş artmaya başlamasına yol açtı. Sonrasında zaten yeniden petrol fiyatlarında öncelikle bir yükselişler sınırlı kalmıştı ama hafta sonu gelen açıklamalar neticesinde an itibariyle yeni haftaya başlarken sabah saatlerinde hatta %4'ün üzerinde yükselişler dikkat çekti petrolde. Şimdi bir miktar o kazançların bir kısmının geri verildiğini gözlemliyoruz ama yine de piyasada bir endişe var. Yani tam olarak böyle bir anlaşma yolunda ilerlerken yeniden saldırıların başlaması piyasaları tedirgin ediyor. Diğer taraftan da Trump'ın bazı açıklamaları var. Yani hem saldırılar devam ediyor diyor, hem çok kötü saldırdık diyor, hem onları bitireceğiz diyor. Bir tarafta da teknik görüşmeler devam edecek diyor veya devam ediyor diyor. Aslında piyasada evet negatif bir tabloyu konuşuyoruz ama yine de tepkilerin sınırlı kaldığını gözlemliyoruz. Çünkü piyasada tam olarak bir gerilim artıyor dese de yine de açıklamalar sebebiyle biraz frenliyor kendisini. Şimdi hafta içerisinde yine biz ne yazık ki o tarafa takip etmeye devam edeceğiz. Yani tam olarak oradaki defteri kapatamıyoruz. Ne zaman resmi olarak artık bir anlaşırlar, imzalar atılır ve artık bu savaş kesin bitti denir. O zaman piyasa rahat bir nefes alacak, belli oldu. Bu nedenle bugün ve bundan sonraki günlerde o yüzden oradan gelecek açıklamalar önemini koruyor. Riskler daha da artmaya devam ederse, saldırılar artarsa, açıklamalar agresifleşirse o zaman piyasanın tepkisi de daha da hızlı olur, daha da güçlü olur diyelim. Yani ne olur? Petrol fiyatları yükselmeye devam eder. Yükselen enerji fiyatları karşısında da borsalar baskılanır. Enflasyonla ilgili kısa vadeli beklentilerde yine bir bozulma gündeme gelir ve merkez bankaları ile ilgili beklentiler yine değişiklik gösterir. Yani hepsi aslında birbirine oldukça bağlantılı. Bu nedenle bu riskler devam ettiği sürece piyasalar açısından yine öngörülebilir bir ortamdan geçmiyor olacağız. Yeni haftaya başlarken de bu sebeple negatif bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. Bizim zaten hani kendi hikayemiz vardı. Dışarıdaki gelişmeler, dışarıdaki ılımlı görünüm bizi de destekliyordu. Ama şu an için 14.000 puan üzerinde tutunmaya çalışan satıcılı bir Borsa İstanbul var karşımızda. Özellikle dışarıda petrol fiyatlarının yükselişi yani 80 dolarları da aşmaya başlarsa önümüzdeki günlerde borsadaki baskıyı da biraz daha arttıracaktır diyelim. Yani belki 14.000 puanların altına doğru da sarkmalar görülebilir. Yani zor bir dönemden geçiyoruz, yine zor bir haftaya başladık desek çok da yanlış olmayacaktır.
0: Evet, genel olarak özetlediniz Eda Hanım. Dediğiniz gibi son birkaç haftadır içeride zaten iyi haberleri satın alıyordu piyasa. İşte geçtiğimiz hafta NATO zirvesinden çıkan başlıklar, katsa yaptırımların kaldırılması, diğer başlıklar önemliydi. Hafta sonu gelen işte bu olumsuz gelişmeler, sizce bu iyimserliği orta vadede bozar mı? Borsa İstanbul genelinde nasıl özetlersiniz? Çünkü içeride olumlu, dışarıda olumsuz bir tablo gibi yorumluyoruz. Hani Borsa İstanbul'a nasıl tam olarak yansır sizce?
1: Şimdi normalde bizim bir hikayemiz vardı. İşte enflasyonu takip ediyorduk. Enflasyona bağlı olarak da Merkez Bankası'nın beklentilerini şekillendiriyorduk. Özellikle son günlerde petrol fiyatlarının 100 dolarlardan 70 dolara doğru gerilemesi piyasaları rahatlatmış ve enflasyonla ilgili beklentilerin de iyileşmesini sağlamıştı. Hatta 23 Temmuz tarihinde yapılacak Merkez Bankası'nın toplantısı içinde fonlamayı %40 seviyesinden %37 seviyesine tekrardan eskiye çekebilir. Yani bu da bize merkezin önümüzdeki aylar için faiz indirimine piyasaları hazırlıyor şeklinde değerlendirilmiştir.

0: değerlendirilebilir gibi bir görüş aslında oluşuyordu piyasada. Ama şu anda özellikle yeniden petrolün yükselmeye başlaması, endişelerin artması Merkez Bankası için de beklentileri bir miktar sekteye uğrattı. Yani belki merkez bu ayki toplantıda da fonlamayı değiştirmez. Yine %40 seviyesinden fonlamayı devam ettirebilir, faizleri sabit tutabilir şeklinde beklentimiz var. Yani bu ortamda çok da Merkez Bankası'nın farklı bir politika izlemesini beklemeyebiliriz. Bilanço sezonuna yaklaşıyoruz elbette. Biraz hisse ve sektör bazlı ayrışmalar görebiliriz zaman zaman. Ama eskisi kadar bir bilanço öncesi piyasada hikaye yaratılamıyor. Çünkü jeopolitik riskler, Merkez Bankası ile ilgili beklentiler derken aslında piyasadaki fiyatlama biraz daha oralara kaymış durumda. Bu nedenle eskisi kadar biz bilanço dönemine hareketli, yani hareketliden kastım bilanço etkisiyle çok fazla hissedemiyoruz diyelim. Borsa İstanbul'da şunu da söylemek lazım. Şimdi savaşın başladığı dönemlerde zaten negatif ayrışmalar söz konusuydu. Borsa da o dönemde çok ciddi satışlarla karşılaşmıştı. Ama sonrasında yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ve hatta belli bir dönem sonra dedik ki bazı hisse senetlerindeki hareket bize aslında endeks cephesinin de yukarı yönde gitme isteğinin olduğunu işaret ediyordu ve zaten o hareketini de gerçekleştirdi. Tekrardan biz o savaş döneminde 15 bin ve üstünü görmeye başladık. Yani rekorlarda test edilmişti. Buradan şuna bağlamak istiyorum. Yani evet, yine bir piyasada risk iştahı zayıf diyoruz. Borsalarda satışlar var. Petrol fiyatları yükseliyor ama bu geçici bir etki olabilir. Yani şu anda sadece anlık olarak piyasadaki haberler tabii ki fiyatlanıyor. Bir olumsuz tablo söz konusu ama evet, ilerleyen süreçte, yani kısa vadede bu iş biraz daha piyasa dostu açıklamalara bırakırsa yerini, o zaman biz tekrardan normalleşmeye başlarız. O zaman Borsa İstanbul'daki fiyat hareketi de daha çok yine kendi hikayesine dönmeye başlar. O yüzden ben kısa vade için hani baskı evet var diyorum ama önümüzdeki günlerde açıklamalar bu durumu daha da netleştirecektir.
1: Eda Hanım, teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız ve değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizlerleydi. Böyle de biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Birazdan yatırım haberleriyle tekrar görüşmek üzere diyelim.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

yatırım haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performansına göz atacağız diyelim. İlk haberimize başlayalım. Aselsan'ın yine manşette olduğunu görüyoruz. Son haftalarda neredeyse her gün zaten yeni bir kap haberi geliyor Aselsan'dan. Bu kez rakamın oldukça büyük olduğunu gördük ki Savunma Sanayi Başkanlığı'yla 1,5 milyar euroluk bir sözleşmeye imza attı. Tabii bu noktada artık konu tek tek sözleşmeler değil, şirketin sipariş defterinin büyüklüğü olması, yani devamlı büyüyor olması önemli. Yani ihracat geliyor, yurt içi projeleri geliyor. Dolayısıyla da şirketin üretim kapasitesi artıyor. Yatırımcılar da bu noktaya daha fazla yönleniyor diyelim. Hisse performansına hemen bakalım. Bu yıl yaklaşık %60'lık bir primi var Aselsan'ın. Gün özeline baktığımızda %3,5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu noktada yine son aylarda savunma sanayi tarafında endeksin lokomotiflerinden biriydi Aselsan. Dolayısıyla da hikayenin merkezine kalmaya devam etmesiyle ara ara kar satışları da hisse performansa gördüğümüzü eklemiş olalım ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Astor'da da bu kez sözleşme değil bir temettü haberi geldi. Hisse başına brüt olmak kaydıyla 2 lira 19 kuruş temettü dağıtım kararı aldığını açıkladı. Aslında yine Astor özeline baktığımızda son aylarda hep ihracatı konuştuk. Amerika'dan gelen siparişler, Avrupa'dan gelen siparişler derken yeni siparişler de zaten şirketin büyüme tarafında daha güçlü bir hikaye yazmasına destek sağladı. Dolayısıyla da artık o büyümenin de gelirini yatırımcılar paylaşma haberi de geldi. Astor tarafında ise performansa %4'e yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Gün özeline baktığımızda yine bu yıl zaten %180'lik güçlü bir yükselişi vardı. Son bir ayda da yeniden bir ivme yakaladı. Bugün özelinde de bir alıcılı değil de satıcılı seyri takip ediyoruz. Yine bir sonraki şirket gelişmesine geçelim. Alerku gayrimenkulden bir bedelli sermaye artırım haberi geldi. SPK'ya başvurusunu %200 bedelli oran olarak iletti. Tabii Borsa İstanbul'da bu tarz başlıklar çok fazla konuşuyor. Çünkü hazırlık olarak okuyan bir kesim var bedelli artırımları. Diğer kesim de mevcut ortak açısındaki maliyetine odaklanabiliyor. Dolayısıyla yatırımcılar da bu noktada piyasa tepkisi daha farklı olabiliyor diyelim. Hisse performansına geçtiğimizde %2'ye yakın bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz paylarında. Yine yıl genelinde yatay seyretse son bir aydır zaten zayıf bir performansı vardır diyelim. Tabii bu noktada yeni projelerle beraber bu kullanılacak gelecek kaynağın kullanacağı noktalarda önemli olacak diyelim. Önümüzdeki süreç adına ve son şirket başlığına bakalım. Smart Güneş'ten bir haber başlığımız var. Yine kapa düşen önemli bir haberdi. 4 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurusunu iletti. Zaten enerji tarafında şirketler büyümeye devam ediyor. Büyümenin de bir de finansman tarafını bu şekilde karşılayabiliyorlar. Dolayısıyla da aslında bu haber borç artıyor diye okunmuyor daha çok piyasalar tarafından. Tam tersi son dönemde zaten sektörün bu tarz hamleler yapması sermaye piyasalarına fonlamaya çalışıyor şeklinde de okuna değerlendirilebiliyor diyeyim. Çünkü yeni bir santral, yeni bir proje, yeni bir kapasite hepsi finansman gerekiyor. Dolayısıyla şirketler bu tarz adımlara gidebiliyor diyelim. O yüzden bundan sonraki soru yine şirket özeline baktığımızda bu kaynak hangi yatırımlarda kullanılacak? Yine bunun da devamını takip edeceğimizi belirtelim ve hisse performansına geçelim. Haftanın ilk işlem günde yarım puanlık bir yükseliş var. Smart Güneş Enerjisi'nde 11 lira civarından hisseleri işlemden geçiyor. Yine bu yıl üzerine baktığımızda yaklaşık %50'lik bir getirisi vardı. Güçlü tarafta bir prim söz konusu. Enerji tarafındaki büyüme hikayesi bu noktada devam ediyor diyebiliriz. Şirket üzerinde de ve sektör üzerinde de eklemiş olalım ve yatırım haberlerini burada da noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirketler önemli? Saatler 13.50 gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 lira. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: para dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları

0: notte, buona notte.
1: Sami, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam

0: İşte konut piyasasında dengeler nasıl şekilleniyor ve yeni projelerde yatırım iştahı ne yönde ilerliyor? Hepsini konuşacağız. Konuğum Mars International Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sektöre baktığınızda yılın ilk yarısını nasıl geçirdik? İkinci yarıdan beklentileriniz neler?
1: Şimdi konut sektörü tabii ilk 6 ayı baktığımızda aşağı yukarı 500-570 bin konut satışı gerçekleşti. Geçen seneye göre aşağı yukarı %6 bir düşüş vardı. Sağda baktığımızda konut sektörü çok ciddi anlamda, talep anlamında çok zayıf bir dönem geçiriyor gibi gözükse de ikinci el tarafında ciddi bir değişim var. Ciddi bir gayrimenkul ticareti var şu anda. Ama insanlar tabii çok daha seçici hale geldi. Faizlerin yüksek olması, enflasyona mücadele politikası kapsamında nakit sıkışıklığı işletmelerde artık ciddi anlamda yatırım bütçelerine erimeye sebep oldu. Ve şu anda gayrimenkul sektörü çok ciddi anlamda faizlerin düşme trenine girmesine demiş durumda. Aylık satışlara baktığımızda dalgalı seyrediyor. Mayıs'ta sert bir düşüş oldu. O da bayram ve takvim etkisiydi tabii ki de. İpotekli satışlara baktığımızda da ipotek satışlar %30 civarında toplam satışların, %15 civarında toplam satışların etkisine bakıyor. Birinci el, ikinci ele baktığımızda birinci eldeki pay %30 durumda. İkinci elde %70 olarak devam ediyor. Yabancı satışlarda da zayıf seyir devam ediyor şu anda. Sektörün İkinci yarısına baktığımızda da ikinci yarısında ciddi anlamda faizlerdeki düşüş trendinin başlamasıyla beraber sektörde ciddi bir hareketlilik bekleniyor. Şu anki trende baktığımızda aylık ortalamada 113 bin daire satılıyor ama ikinci yarıda bunun 150-160 binleri hatta 200 binleri bulacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla ikinci yarı konusunda sektör olarak çok daha hareketli bir sezon bekliyoruz diyebiliriz.
0: Peki hangi segmentte hareketlilik bekliyorsunuz sektörde?
1: Bir daha alabilir miyim soruyor?
0: Hangi segmentte hareketlilik, canlılık bekliyorsunuz ikinci yarıda? Duyabiliyor musunuz beni? Tekrar edeyim. Hangi segmentte ikinci yarıda daha çok hareketlilik bekliyorsunuz?
1: Yani ikinci yarıda, yani şu anda özellikle orta bütçeli konutlarda şu anda çok ciddi anlamda hareket çok zayıf. Yani atıyorum 3 milyonla 8 milyon arasındaki bütçelerde hareket var, diğer bütçelere hareket. Yani ama 8 milyonla 25 milyon arasında çok ciddi anlamda zayıflık var diyebilirim. Dolayısıyla ikinci yarıda özellikle orta bütçeli konutların ipotek satışlarının artmasıyla beraber hareketli olmasını bekliyoruz sektör olarak.
0: Peki yatırım amaçlı konut alanlar ve barınma ihtiyacı sebebiyle konut alanlar arasında tercihler konusunda birbirinden bir ayrışma gözlemliyor musunuz?
1: Yani şu anda sosyal konutlar tarafına baktığımızda özellikle kamu gücüyle yapılan şu anda çok ciddi bir seferberlik var. 500 bin konutun üzerinde konut üretiliyor Türkiye'nin genelinde. Barınma ihtiyacını karşılamak için kamu ciddi anlamda seferber olmuş durumda. Özel sektörde barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik üretilen konutlarda inşaat maliyetlerinden ötürü üretim maliyetiyle satış fiyatı anlamındaki bandın çok yakın olmasından ötürü sosyal konut üretiminde zorluklar yaşanıyor tabii ki de. Ama baktığımızda özellikle üst segment konutlarda daha üretim anlamında çok ciddi bir trend var. Hatta üretim rakamlarına baktığımızda, yeni alınan ruhsat rakamlarına baktığımızda şu anda ilk 6 ayda son 9 yılın en rekor ruhsat rakamı gerçekleşti. 232 bin ruhsat alındı. Geçen seneye göre de %37 artış var bu konuda. Dolayısıyla aslında sektör son 3 senede yaşamış olduğu yavaşlığı çok ciddi anlamda gelecek olan dönemdeki hareketlilikle ve üretimle birlikte kapatacak ve barınma ihtiyacına özellikle çok ciddi anlamda ilaç olacak bir üretim trendinin başlayacağını söyleyebiliriz yani.
0: Evet, o inşaat ruhsatlarındaki artış tabii yeni projelerinde hız kazanacağına işaret ediyor, öyle değil mi?
1: Soruları duymuyorum ama.
0: Şu an duyabiliyor musunuz beni? Hakan Bey. Siz beni duyamıyorsunuz. Tekrar bir bağlantı sorunu var. Tekrar size bağlanacağız. Şimdi biz burada devam edelim stüdyoda. Alım satımında yıllardır tartışılan güvenlik sorunlarını çözmeyi hedefleyen güvenli ödeme sistemi için geri sayım başladı. Peki tapu devriyle para transferi

0: Aynı anda güvence altına alacak sistem vatandaşı hangi risklerden koruyacak? Bakalım.
1: Önce tapu mu, önce para mı karmaşası sona eriyor.
2: Tapuda dolandırıcılık dönemi resmen sona eriyor. Yeni güvenli ödeme sistemiyle para ve tapu aynı anda el değiştiriyor.
1: Özellikle bu uygulamanın en önemli nedenlerinden bir tanesi tüketicinin güvenli bir şekilde gayrimenkul alım satım işlemini gerçekleştirirken para transferini gerçekleştirmesi.
2: İşlemler eş zamanlı yapılacak. Para ve tapu güvenli el değiştirecek.
1: Sistemin en önemli avantajının dolandırıcılıkla ilgili riskleri ortadan kaldıracak olması. Çünkü artık işlem eş zamanlı olacak ve parayla tapu sistem üzerinden aslında eş zamanlı değişim gösterecek diyebiliriz. Uyuşmazsızlıkların da bu noktada azalması hedefleniyor.
2: Sistemin işleyişi ise hem pratik hem de güvenli.
1: Alıcı satıcıya ödeyeceği, bu sistem üzerinden ödeyeceği parayı aslında sisteme gönderecek ve sistem o parayı bloke edecek. Satıcı alıcının bu parayı bloke ettiğinden de SMS'lerle ve sistem üzerinden haberdar olacak. Tapuda işlem yapıldığı takdirde tescil gerçekleştikten sonra para transferi otomatik olarak alıcının bloke edilen parasından satıcıya transfer edilmiş olacak. Eğer işlem bir şekilde yapılmaz, alıcı ve satıcı bu işlemden vazgeçerlerse aslında para da alıcıya iade edilmiş olacak.
2: Yeni sistem 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.
0: Şimdi sizi İstanbul Üsküdar'a götürelim ve Hanım Sultanların ilçesinde son 100 yılda gerçekleşen değişimi anlatalım. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. İlçede nasıl değişim gerçekleştiğine bakalım.
3: İstanbul'un en güzel manzarasına sahip ilçesi. Bir yanda Kız Kulesi, bir yanda Topkapı Sarayı. İşte bu güzel ilçe özellikle yüzyıllardır Anadolu'yla Avrupa yakasını bağlıyor. Peki son 100 yıl içerisinde Üsküdar nasıl bir değişim sergiledi? İşte size birazcık geçmişe götürelim ve bu sorunun yanıtını arayalım.
2: Üsküdar 1900'lerin başında Anadolu'dan gelip Avrupa yakasına ulaşmak isteyenlerin durak noktasıydı. Sahilde bekleyen sandalların yerini yeni yüzyılın başında artık modern gemiler ve arabalı vapurlar almıştı.
4: ...1900'lerin başında Üsküdar çok güzel konaklara sahip, insanların huzur içinde yaşadığı ve kendi o ana sıfatı olan Hanım Sultanlar şehri. Bu tanımlanmadan dolayı zaten Üsküdar tarihi boyunca hep zarafetin sembolü haline gelmiş bir yer. Mesela Üsküdarlı tarzıyla ezan var. Üsküdari bir tarzda Kur'an okuma var. Osmanlı'da ilk arabalı vapur geleneği 1870'lerde başlıyor. Bunu da dünyada ilk arabalı vapuru yapan biziz. Bunda nasıl bir sebep var? Çünkü burası iki kıtada kurulmuş bir şehir. Sürekli karşılıklı bir trafik olan bir yer. Burası farklı farklı şehir hatları vapurlarının düzenli olarak çalıştığı iskelelere sahip bir su yoluydu.
2: Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Üsküdar'da yeni yüzünü yavaş yavaş almaya başladı. Avrupa yakasında Beyoğlu'nda bir tramvay hattı vardı. Ancak Anadolu yakasında yoktu. Anadolu yakasındaki ilk hatta Üsküdar'a inşa edildi.
3: Şu anda benim bulunduğum noktada 1928 yılında yani Mihrimah Sultan Camii ile Çeşme'nin arasında yeni bir tramvay hattı açılmıştı. İşte o hat Üsküdar'dan başlayıp Kızıklı'ya kadar yolcu taşıyordu.
4: Anadolu yakasının tramvay ihtiyacı için tam şu an bulunduğumuz noktada yani o kervansarayın hemen ön tarafında bir tramvay istasyonu ve ondan sonra Üsküdar'da raylar döşenerek buradan iki tane hat yapılmış. Hattın bir tanesi günümüzdeki Selmani Pak Caddesi'nden Kısıklı'ya devam ediyor Fıstık Ağacı üzerinden. Diğeri ise Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerinden Kadıköy'e gidiyor. Bu tramvay hatları da şu an tam olarak bizim sizinle bu röportajı yaptığımız yerin üzerinden geçiyor. Bu tramvay hatları 1967'ye kadar kullanıldı. 1967'de sökülerek yerlerine otobüs geldi.
2: toplu ulaşıma bir nevi çare bulunmuştu. Ancak araç sayısı da her geçen gün artmaktaydı. Sahilde yeni bir yol yapılması gerekiyordu. Bunun için dönemin Üsküdar Kaymakamı İzzettin Çağpar, tarihi hiçe sayan bir karar aldı. Mimar Sinan eseri Mihrimah Sultan Kervansarayı'nı ortadan kaldırdı.
4: Burada tam arkamızda görmüş olduğunuz Üsküdar'ın

0: Sembol yapılarından Mihrimah Sultan Camii var. Aslında bu sadece bir cami değil, bu bir külliye. Ve bu yapının mimarı da Mimar Sinan. Arkamızda şu an otobüs duraklarının olduğu yerde ise çok büyük bir kervansaray vardı. Hem Anadolu'dan gelen tüccarların konakladığı bir konaklama yeri, aynı zamanda da bir depo. Bu yapı 1548-1549 yılından 1930'lara kadar aktif olarak kullanılmış. Çünkü ticaret hep buradan dönüyor. Fakat 1932 yılında dönemin Üsküdar Kaymakamı şöyle bir karar alıyor. Üsküdar'dan Beykoz'a gitmek için bir yola ihtiyacımız var. Bu yolu yapmak için de bize bir alan gerekiyor. Ne yapılmış? Bu kervansaray ortadan kaldırılsın, bu kervansarayı yıktıralım ve buraya bir yol açalım. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? Yapı Mimar Sinan eseri olduğu için 20-30 tane amelenin kazmalarla günlerce uğraşmasına rağmen bu yapıyı en ufak bir zarar bile verememişler. Peki ne yapmışlar? Ondan sonra yapının dört tarafına dinamitler koydurulmuş. O dinamitlerle bu muhteşem Mimar Sinan eseri maalesef havaya uçurulmuş.
1: Konuğumuz tekrar hazır. Bağlantıdaki sıkıntı çözüldü. Tekrar hoş geldiniz Hakan Bey.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Kusura bakmayın, bağlantıdaki problemlerim.
1: Yok, bir bağlantı problemiydi. İnşaat ruhsatlarındaki artışı konuşuyorduk. Yeni projelerin hız kazanacağı anlamına geliyor değil mi bu?
2: Yani son 9 yılın en yüksek daire sayısı inşaat ruhsatı alındı. Yani 232 bin demek, ya bu trendde gitse 1 milyon demek. Yani normalde biz 500 binlerden 600 binlerden bahsediyoruz yıllık trendde. İlk çeyrekte 232 bin dairelik ruhsat alındı. Bu da çok ciddi anlamda üretim iştahının arttığını gösteriyor.
1: Peki akıllı binalar, enerji verimliliği, yeşil sertifikalı projeler yatırım kararlarında ne kadar etkili?
2: Ya, tabii şu anda teknolojinin geldiği noktaya baktığımızda enerji verimliliği, yağmur sularının içme suyuna dönüşmesi, ozmoz dediğimiz sistemler, güneş paneli sistemleriyle elektrik üretimi gibi tamamen yeşil enerjiye yönelik projelerin, teknolojinin yeni projelere adapte edilmesi çok değerli ve şu anda kamu projelerinde dahi bu çok önemli, insanların tercih ettiği trendler haline geldi. Bu diyebilirim ki artık bazı projelerde değil birçok projede yer almaya başladı. Dolayısıyla bu çok önemli bir tercih sebebi. Hatta eski dairelerden yeni daireye geçtiğimizde de çok önemli bir kriter haline geldi.
1: Artık daha küçük metrekarelerden bahsediyoruz tabii. Geleceğin projelerinde yatırımcının karar vermesini sağlayacak kriterler neler olacak sizce?
2: Ya şu an insanlar çok seçici bir durumda. Gitgide de seçicilik artıyor diyebilirim. Şu an Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi insanların cebindeki bütçeyle karşılığında alabileceği dairenin fiyatı uyuşmuyor. İnsanların hayal ettiği dairenin bütçesi insanların cebindeki paranın 1,5-2 katına çıkmış durumda. Böyle bir problem var şu anda. İnsanlar tamamen daha mahrem, balkonu olan, daha geniş, kullanılabilir, ergonomik, fonksiyonel daireler arıyor. Bu da tabii bu tarz daireleri üretebilmek bir geliştirici için maliyet baskısı oluşturuyor. Bunun fiyatını işte cepteki bütçeyle karşılaştığımızda bir tutarsızlık oluşuyor. Şu andaki en büyük problemlerinin bir tanesi o. Yani piyasaya baktığımızda insanlar çok ciddi anlamda talep var aslında. Talep analizi yaptığımızda çok ciddi anlamda sade bir talep var. Ancak ceplerindeki parayla ürün fiyatı birbirini tutmuyor. Tutarsızlık var. Her ne kadar konut fiyatlarındaki reel değişime baktığımızda nominal olarak artıyor gözükse de enflasyonu arındırdığımızda aslında konut fiyatlarındaki düşüşe rağmen insanların arayışına yönelik daireleri bulmaları çok zorlaşıyor. Gelecekte de özellikle kriterlere baktığımızda insanlar kira getirisi anlamında daha 20 yılın aşağılarında, yaşam kalitesi anlamında da daha çevre dostu, daha enerji dostu ve daha teknoloji dostu daireleri tercih ediyor.
1: O amortisman sürelerinin de aslında daha kısaldığını biliyoruz, öyle değil mi? Yani 20 yıllardan 13 yıllara gerileyen bir süre de var.
2: 2022'de 27 yıllara çıkmıştı. Şu anda Türkiye ortalaması 13 yıla düştü. İstanbul ortalaması 16 yıla düştü baktığımızda. Anadolu'daki bazı şehirlerde 11 yıllar bile mevcut. Yani Amerika'daki, Avrupa'daki amortisman süreleri Türkiye'ye geldi diyebiliriz yani. Tabii Türkiye'deki değer değişimine baktığımızda da aslında bugün 13 yıl olması şunu gösteriyor. Tarihsel ortalamaya göre

0: 20-25 yıllara tekrar oturacaktır çok büyük ihtimalle kira değil geri dönüş türelere. Dolayısıyla bugün konut alanında aslında işte seneye ya da ondan sonraki sene amortisman türeleri 20-25 sene çıkması demek daire fiyatlarının aslında otomatik olarak yukarı çıkmasında paralel oluyor. Yani %70'lik bir değişimden söz ediyoruz kar anlamında. Dolayısıyla amortisman sürelerinin bugün 13 yıl olması çok ciddi bir konut alım fırsatı sunuyor.
1: O zaman şu anda konut alma zamanı diyebilir miyiz?
0: Tabii yani bu rasyonel olarak bunu söyleyebiliriz.
1: Peki yabancı yatırımcılar açısından da sormak istiyorum. Talep nasıl yabancı yatırımcının Türkiye'deki gayrimenkullere ilgisi nasıl?
0: Açıkçası tabii Ortadoğu'daki savaştan önce çok çok daha aşağıdaydı. Yani toplamda satışların payı üzerine yabancı satışın payı %1. Yani bu 2022'de %6'ları %7'leri çıkmıştı. Yıllık ortalamada şu anda 20 bin konut satıyoruz ki 67 bin konut sattığımız 2022 senesi var baz alırsak. Ortalama 40 bin konut satarken 20 bin konutlara düştü. Çok düştü yani diyebiliriz açıkçası. Burada hem bürokratik engeller var hem bürokrasinin yabancının konut alımından ötürü fiyatlara ve kiralara olan etkisini engelleyici bir tavrı var, bir prensibi var, bir politikası var. Hem de yabancının Türkiye'ye karşı özellikle 2022'den sonra hem fiyatların yüksekliğinden ötürü hem amortisman sürenin uzunluğundan ötürü hem de içerideki bazı sorunlardan ötürü, siyasi sorunlar, ekonomik sorunlardan ötürü uzak durduğu bir dönem yaşadık aslında. Ortadoğu'daki savaştan sonra tabii Dubai'ye olan saldırılardan sonra Türkiye'ye tekrardan bir talep oluşmaya başladı. Özellikle Körfez yatırımcılarından ve
1: Evet.
0: Türkü Cumhuriyetlerden yani Türkü ciddi bir talep oluşmaya başladı. Şu anda her ne kadar reel hale gelmediyse her ne
1: Evet. Görüntü dondu şu anda. Duyabiliyor musunuz beni? Duyamıyorsunuz. Tekrar bağlantı kuracağız. Şu anda konuğum duyamıyordu beni. Tekrar geldi konuk. Yönetmenim uyarıyor şu anda beni. Hakan Bey tekrar hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
0: Şu an
1: Duyuyorsunuz değil
0: sesim
1: mi?
0: geliyor çok pardon.
1: Duyabiliyor musunuz beni Hakan Bey?
0: Sesim geliyor mu?
1: Sizin geliyor, benim sesim geliyor mu size?
0: Şu an geliyor evet şu an geliyor
1: Tamam.
0: kusura bakma.
1: Devam edin, buyurun.
0: Dediğim gibi yani yabancı yatırımlar açısından şu anda hani parlak bir döneme doğru giriyoruz diyebiliriz. Şu ana kadar çok ciddi bir talep düşüklüğü vardı ama talep şu anda artma trendine girdi diyebiliriz.
1: İstanbul'u konuşalım. Yatırım için cazip yerleri, fırsat alanlarını nasıl listelersiniz?
0: Şu an yatırım için cazip yerler aslında yani İstanbul her zaman yatırım için en cazip şehirlerimizden bir tanesi. Şu an Ankara'da çok ciddi bir üretim ve talep trendi var. Ankara 1 milyon üzerinde bir göç aldı. Bunun 500 binini Marmara coğrafyasından, 500 binini Güneydoğu coğrafyasından, deprem bölgesinden aldı. Ankara almış olduğu 1 milyon artı 1,5'a doğru çıkan bir göçü şu anda üretim anlamında beslemeye çalışıyor. Fiyatlar da oldukça aslında baktığımızda maliyet dengesine baktığımızda uygun durumda. Fiyatların artacağını gözlemleyebiliyoruz orada yatırım anlamında. Yine Ege kıyıları işte Bodrum ve diğer şehirlerimiz olsun fiyatlar anlamında çok ciddi anlamda gerileme yaşayan bölgelerimiz arasında çok ciddi anlamda yatırım avantajı sunuyor. Yine İstanbul'un çeperlerinde 2 saat uzaklıkta insanların göç trendine başlamış olduğu işte Yalova, Bursa, Mudanya, Tekirdağ, Kırklareli gibi bölgeler var. Bu bölgelere de çok ciddi anlamda gelecek anlamından fırsat görüyoruz ve en önemlisi tabii İstanbul'dan bahsettim. İstanbul'un kuzey bölgeleri şu anda yatırım anlamında ciddi fırsat sunuyor.
1: Peki hem yatırımcılar hem de sektör profesyonelleri hangi gelişmeleri yakından takip etmeli önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırımı için?
0: Şu anda tabii gayrimenkul yatırımlarının özellikle süreç anlamında ve teknoloji anlamında çok gelişti bir dönemdeyiz. Özellikle projelerin deneyimletilmesinden tutun da satış süreçlerinin komple dijitalize edilmesinden tutun da tapu süreçlerinin ve diğer bütün süreç dijitalize edildiği bir dönemdeyiz. Sektör profesyonellerinin ve gayrimenkul geliştiricilerinin en önemli adapte olması gereken konu gayrimenkul teknolojilerindeki gelişmeler, gayrimenkul satış süreçlerindeki gelişmeler, kamuyla birlikte tabii kamunun da adapte olması gereken noktalar var. Burada çok önemli bir trend var. İnsanlar artık ciddi anlamda gayrimenkul alırken insan odaklı bir tavır bekliyor karşı taraftan şu anda ve artık reklam sistemleri, pazarlama sistemlerinin çok ciddi anlamda hızlı bir şekilde tüketildiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla gayrimenkul profesyonelinin en önemli adapte olması gereken konulardan bir tanesi de geliştiricilerin özellikle doğru pazarlamayı ve doğru hikayeyi anlatabiliyor kabiliyette olmaları ve yapay zekayı çok verimli bir şekilde kullanabiliyor olmaları.
1: Evet, dijitalleşme, yapay zeka, destekli değerleme sistemleri ve online satış platformları açısından baktığınızda bunlar gayrimenkul sektörünü nasıl dönüştürdü?
0: Yani şöyle, bu çok önemli bir gelişme. Bunun en güzel örneği Dubai'den bahsedebilirim. Yapay zekalı değerleme sistemleri sayesinde Dubai'deki bütün tapu verilerini online olarak görebiliyorsunuz. Dolayısıyla tapudaki verileri gördüğünüzde gerçekleşen satış değerlerini görüyor olduğunuz için de değerleme sistemleri bu minvalde kendini yenileyebiliyor ve öğrenebiliyorsunuz dolayısıyla. Tapu süreçleri de komple dijitalize edilmiş durumda yurt dışında bazı ülkelerde. Bizim ülkemizde halen tam anlamıyla dijitalize edilmedi ama o trend şu anda sürüyor. Bizim ülkemizin yapay zekalı değerleme sistemleri ve teknolojiye adapte olmasındaki en önemli engeli kayıt dışılık. Kayıt dışılığı bitirirsek eğer yapay zekalı değerleme sistemleri ve tapu süreçlerindeki full dijital gündemi masaya yatırabiliriz. Şu anda da Maliye Bakanlığı'nın bu konuda ciddi anlamda çalışması var biliyorsunuzdur. Dolayısıyla kayıt dışılık bitmeyene kadar teknolojinin nimetlerinden faydalanmak çok zor. Çünkü atıyorum 30 milyona almış olduğunuz daireyi tapuda 10 milyon gösterirseniz teknoloji bunun değerini 10 milyon olarak görür. Dolayısıyla burada bir sapmalar mevcut olur. Ya da ikinci el portallardaki fake ilanları hesaba katarsanız bu bir sıkıntı olur. Yani bizim tamamen kayıt dışılıktan önce kurtulmamız gerekiyor ki yapay zekalı sistemlere adapte olabilirim ki yapay zekalı derleme sistemleri ve tapu süreçlerindeki dijital sistemler dünyada çok büyük bir çığır açıyor şu anda. Çok önemli noktalara geldi. Bunu yaparsak da çok ciddi şeffaf bir pazara sahip olmuş oluruz. Kurumsal, şeffaf, kimsenin mağdur olmadığı, herkesin çok ciddi anlamda teknolojiden faydalandığı, geliştiricinin ona göre proje ürettiği, alıcının da fiyat trendlerini, fiyat analizini ve bir gayrimenkulün geçmişini çok rahat takip ettiği bir teknolojiyle karşı karşıya kalırız. Bu da çok ciddi anlamda gayrimenkul sektöründe daha öngörülebilir, daha stabil, daha sürdürülebilir bir performans sağlamasını hayata geçirir.
1: Çok teşekkürler zengin anlatımınız için. Size de kolaylıklar.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Gayrimenkul yalnızca bir yatırım aracı değil. Şehirlerin gelişimini, yaşam kalitesini ve ekonomik hareketliliği doğrudan etkileyen stratejik bir sektör olmayı sürdürüyor. Değişen ihtiyaçlar, yeni yaşam modelleri ve teknolojiyle birlikte sektörde sürekli kendini yeniliyor. Güçlü şehirler doğru yatırımlarla, güçlü yatırımlar da doğru analizlerle inşa ediliyor. Şimdi sadece birkaç dakikalık bir ara verelim. KOBİ platformunda, stüdyoda değerli bir konuğum olacak. Birazdan görüşürüz.

0: abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: mutsuzluğuyla D-Unit. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Bu salı binde Aspirox Spark

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Formuna hoş geldiniz. Dijitalleşme artık yalnızca büyük şirketlerin değil, KOBİ'lerin de rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri. Üretimden satışa, tedarik zincirinden lojistiğe kadar iş yapış biçimleri hızla değişirken e-ticaret, dijital pazar yerleri ve veri odaklı yönetim modelleri işletmelere yeni fırsatlar sunuyor. Bugün artık mesele sadece üretmek değil, doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru maliyette ulaşabilmek. Yapay zeka destekli çözümler, dijital tedarik ağları ve online ticaret platformları özellikle KOBİ'lerin büyüme yolculuğunda önemli bir rol üstleniyor. Peki KOBİ'ler bu dönüşüme ne kadar hazırlar? Dijital ticaret işletmelere hangi avantajları sağlıyor? Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Stüdyomda konuğum Toptan TR CEO'su Sezgin Şener bizimle. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle yaptığınız işi en basit haliyle nasıl anlatırsınız?
1: Tabii ki. Toptan TR Türkiye'de sizin de az önce bahsettiğiniz verimlilik üzerine küçük üreticilerin veya büyük üreticilerin Türkiye'deki esnafların tamamına tek bölgeden, tek depodan çıkış yaparak ulaşabilmesine olanak sağlayan bir portal. Aracılarının tamamını ortadan kaldırabilen, bugünkü teknoloji, yapay zeka ve altyapıları kullanarak birim üreticinin Türkiye'nin neresinde olursa olsun ürün üretirken fabrikası, deposu, Şırnak'ın dağ köyünde de olabilir, evet, en arka alanda da olabilir. Aynı zamanda karşısındaki o küçük birim esnafın yine Türkiye'nin neresinde olursa olsun Rize'nin dağ köyündeki bir bakkal amca veya Ardahan'ın Edirne'nin en arka mahallesindeki bir eczane dahi olsa aracısız internet üzerinden ticaret yapabileceği bir ortam. Toptan TR ortamı.
0: Nasıl katılınıyor o ortama? Yani süreç nasıl işliyor?
1: Çok kolay aslında her şey. Tamamen dijital. Bir esnaf olarak esnaf penceresinden bakalım. Siz Türkiye'nin dediğim gibi neresinde olursanız olun, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan, tabletinizden, en kolay internetin olduğu herhangi bir yerden ücretsiz üye oluyorsunuz. Tüm ürünleri ücretsiz şekilde inceleyebiliyorsunuz. Örneğin bu akşam ne sattınız? Dükkanınızı kapattınız. A çikolatasını sattınız, B deterjanını sattınız. Hemen internet üzerinden hiçbir ekstra ücret ödemeden sipariş verebiliyorsunuz. Bunun karşılarında da üreticiler var. Türkiye'nin her yerindeki envai çeşit üretici bizim sistemimizin içerisinde.
0: Burada yani bir pazar yeri.
1: Bir pazar yeri. Toptan TR B2B bir pazar yeri. Üreticiler de mağazalarını ücretsiz şekilde açıyorlar. Ürünlerini listeliyorlar. Türkiye malumunuz 81 il, 973 ilçe, devasa bir coğrafya. Ürünlerini dağıtabilmek için her bölgede bayilikler kurması lazım. Distribütörleri olması lazım. Elemanları, depoları, hatta bunlar olsa dahi bugün Türkiye'de genel bir ürünün dağıtım sistemi bir üreticimiz var. Üretici ilgili bölgede bir distribütöre verir. Hı hı. Distribütör o bölgedeki tüm alt kanallara ürünü dağıtamayacağı için çok maliyetli bir toptancı merkezine verir. İstanbul'da İstoç Mega Center vardır. Ankara'da GİMAT vardır. Ürün toptancı merkezine yer. Fakat bizim o birim esnafımızın arabası yok veya dükkanından çıkamayacak durumda bu toptancı merkezine gelemiyor. Hı hı. Araya bir ara toptancı giriyor. Ara toptancının yanına

0: Bir de servisçi giriyor. En aşağı o birim esnafımıza, bakkal, market, eczaneye ürünü dağıtabilmek için bu 4-5 tane aracı demek. Bunların hepsi belirli bir marjı ürüne koyduğunda zaten burada ürünü almak sizin de bahsettiğiniz üzere imkansız hale geliyor. Büyük zincirlerle rekabet edebilmek imkansız hale geliyor. Biz de buradaki aracıların tamamını, gereksiz aracıların tamamını ortadan kaldırıp birim üreticiye bu dijital marifetle çok kolay şekilde birim esnafla buluşmasını sağlıyoruz.
1: Peki bütün aracıları çıkardınız. Büyük işletmelerle rekabet ortamı sağladınız. Ve buna bedelsiz katıldığını söylediniz. Evet. Siz burada neresindesiniz? Nerede kazanıyorsunuz?
0: Biz alıcılardan hiçbir komisyon, hiçbir bedel, üyelik veya sipariş tarafında hiçbir şey almıyoruz. Satıcılardan satış üzerinden bir komisyon alıyoruz. Orada da çok minik bir komisyonumuz var. Bizim toptan terin gelir modeli de o. Ama bu komisyonu da satar sağlıyoruz. Mağaza açmak, ürün listelemek, ürününü yayınlamak, tanıtmak tamamen ücretsiz.
1: O zaman küçük işletmeleri değil mi? Pek çok uğraşması gereken konudan kurtarıp ortaya çıkarıyorsunuz da diyebiliriz aslında.
0: Tabii ki yani bu üreticinin Giresun'da bir fındık üreticisi olduğunu evet. düşünün. Ne bileyim Isparta'da bir portakal reçeli, patlıcan reçeli ürettiği, kim olduğu, ne olduğu, nerede olduğu, tesisinin büyüklüğü önemli değil. Sadece ürününün yasaya göre satılabilir bir formasyonda
1: evet,
0: olması bizim
1: tam.
0: İçin yeterli.
1: Evet. Doğru onu kontrol ederek.
0: Tabii ki marka olması lazım veya markanın yetkilisi olması lazım. Tüm üretim belgelerinin onda oluyor olması lazım. Bu kontrolü sağlayarak biz ücretsiz, tekrar ediyorum, ücretsiz mağaza açtırıyoruz. Hiçbir maliyeti yok. Ve ürünlerini tüm Türkiye'ye dağıtabilmesine olanak sağlıyoruz. Karşısında da içeride bugün mevcut sistemde 150 binin üzerinde esnaf var. Bunlar bakkallar, marketler, oteller, kantinler, işletme olan, KOBİ olan, ofis olan tüm işletme sistemler buraya dahil. Buradan alışveriş yapıyorlar. Bu aracıları ortadan kaldırdığımızda da bu noktalar çok gönül rahatlığıyla, tahsilat garantili bu şekilde satışlarını tamamlamış oluyorlar.
1: O zaman hız ve maliyet konusunda da epey öne geçiriyorsunuz bu sistemle.
0: Müthiş bir verimlilik sağlatıyoruz. Yine bahsettiğim üzere bu ekosistemi değerlendirdiğimizde alt kanalda ciddi bir rekabet sorunu var. Bir az önce bahsettiğim ürünün dağılma sorunu 4-5 aracıdan dolayı fiyat otomatik şekilde maalesef yükseliyor.
1: Evet.
0: Burada tüm aracılar kötü demiyorum, yanlış anlaşılmasın.
1: Tabii ama elbette kimseyi kötü
0: demiyoruz. Evet, kötü niyette devreye girebiliyor. Örneğin haberlerde görüyoruz çiftçi kızdı, patlıcanı sokağa döktü gibi aracılardan dolayı rafta çok yüksek oluyor. Üretici para kazanamıyor. Biz bu üreticinin ürünü buraya aracısız indirebildiğimizden dolayı fiyatı çok verimli hale getiriyoruz. Bir de esnafın zorlandığı ikinci bir rekabet sorunu da şu. Karşısında on binlerce şubeli zincir marketler var. Birim zincir market 10 bin şubeden 10 bin kolilik günlük, aylık 300 bin kolilik bir alım yapıyor. Bizim bakkal Hüseyin amcamız 1 kolilik bir alışveriş yapıyor. Burada satın almadan dolayı da bir rekabet sorunu var. Toptan teri burada, bu büyük ekosistemde 150 binin üzerinde esnaf olduğu için, o üretici de 150 bin esnafa göre fiyat verdiği için alıcılarımız da büyük zincirlerle rekabet edebilecek koşulda ürün erişmiş oluyorlar.
1: Peki e-ticaretle B2B ticaret arasındaki farkı siz nasıl anlatırsınız?
0: Şimdi burada bir mevcut bildiğimiz bilinir siteler var. Bunlar B2C yani son tüketiciye giden siteler. Toptan teri ise B2B olarak adlandırdığımız esnaflara, işletmelere, KOBİ'lere giden bir site. Burada biraz isterseniz internetteki verilerden de
1: tabii,
0: bahsedebiliriz.
1: Buyurun.
0: Türkiye gerçekten bu internet kullanım alanında dünyadaki gelişmiş ülkelere göre bile çok daha üst düzey bir seviyede. Nüfusumuzun %99'u kapsama alanı içerisinde. Bunların %84'ü de günlük aktif internet kullanıyorlar. Hatta %75.6'sı aktif olarak sosyal medyanın içerisinde. Yani her gün elimizde telefonda belirli sosyal platformlardan haber okuyoruz, sosyalleşiyoruz gibi bir fonksiyonun içerisindeyiz. Tabii bu ticarete de yansıyor. Türkiye'de 2025 verilerine göre e-ticaretin genel ticaret oranı 19.3 oldu. Yani her 5 ticaretin bir tanesi internetten dönüyor demek. Bu araba satışından deterjan satışına, evet. ekmek almadan ev almaya kadar geniş bir oran. Ama 5 ticaretin biri internetten, 4'ü de hala geleneksel kanaldan. Yani bizim insanımız hala markete gittiğinde o domatese bir dokunmayı,
1: dokunmak istiyor tabii.
0: O deterjanı bir koklamayı veya hepimiz deodorant parfüm aldığımızda bile sürekli kullandığımız bir ürün bile olsa bir havaya sıkarız.
1: Evet.
0: Onun bir kokusunu almayı hissediyoruz. O yüzden fiziki dokunmayı, fiziki teması seviyoruz. Bu yüzden Toptan TR'de de bu 5 ticaretin 4'ünün döndüğü geleneksel kanalın dijitalleşmesine öncülük eden bir yapı. Burada devasa bir ticaret var ama buradaki esnaflar ürün alırken hala geleneksel yöntemlerle alıyorlar. Türkiye'nin tamamında internet var. Tamamı bu esnafların internetin içerisinde. Üreticisinden birim esnafına kadar. Hazır siz buradasınız, bu yapıyı kullanıyorsunuz. Neden hayatınızı idame ettirdiğiniz dükkanınızın tedariğini internetten neden yapmıyorsunuz? Çünkü sizin de söylediğiniz B2C ticarette ürün bir üreticinin fabrikasından artık hane halkına gidiyor, eve. Eve giden bir yerde biz bunu dükkana dolaştırabiliriz. Ticaretin her 5 ticaretin 4'ü fiziki dükkandan dönüyorsa bu dijitalleşmenin yaratacağı fayda hem KOBİ'ler açısından hem küçük üreticiler açısından hem de birim esnaf açısından müthiş bir fayda yaratıyoruz. Bu ekosistemle birlikte de Türkiye'de fiyatları düşürüyoruz. Aracıların dediğim gibi gereksiz aracılar ortadan çıktığı için o suni yükseliş ortadan kalkıyor. Birim üretici çok küçük maliyetlerle cebinde büyük reklam bütçeleri olmadan, büyük bayilik bütçeleri olmadan Türkiye'nin her yanına ürününü dağıtabiliyor. Küçük bir alıcı da o birim bakkal, birim kırtasiye internet içerisinden çok kolay bir şekilde taksitle, fatura garantili, iade garantili, üretici fatura garantili şekilde ürünlerini tedarik ediyor. Ne oluyor bu vesileyle? O arka mahalledeki evet. Ayşe teyzemiz ucuza bakliyat almış oluyor.
1: Tabii.
0: Ece kardeşimiz çocuğuna ucuza mama almış oluyor. Hı-hı. Gibi tüm ekosistemin win-win-win plus olduğu
1: evet,
0: bir model.
1: Evet, öyle devam ediyor zincirleme etki değil mi? Peki siber güvenlik çok önemli. Veri güvenliği açısından da konuşalım. Dijital ticarette durum nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz o noktayı?
0: Biz burada e-ticarette şu an az önce bahsettiğiniz büyük oyuncuların tamamı ne yazık ki yabancı sermayeler. Hı hı. Biz Türkiye'deki tek büyük anlamda yerli ve milli pazar yeriyiz. Bu yazılımların kendi kullandıkları yazılımların da çoğu yabancı sermayelere ait. Bu ne demek? Veri aslında biraz da yurt dışına veya riskli alanlara kaçabiliyor demek. Biz bunun için Toptan TR olarak kendi yazılım şirketimizi kurduk. Tüm yapıyı kendimiz yönetiyoruz. Veriyi de kendimizde tutuyoruz. Bu ne demek? Tüm KOBİ'lerimizin, tüm işletmelerimizin, bizden alışveriş yapan, ürün satan tüm kişilerin veri bizde Türkiye'de kalıyor ve güvenli şekilde saklanıyor durumda. Buraya çok önem veriyoruz. Hem yazılımın yerli milli olmasına, hem projenin yerli ve milli olmasına. Bu çok dikkat ettiğimiz bir husus. Şu anda bizi satın almak isteyen yabancı taliplerimiz de var ama onları da biz yerli milli devam edeceğiz diye şu an için reddediyoruz.
1: Tabii dijitale alışmak da o kadar kolay değil. Özellikle belli bir yaş grubu için. Siz bu sistemi kurarken özellikle Anadolu'da hangi bariyerlerle karşılaştınız?
0: Şimdi şöyle anlatabilirim. Genelde bugün KOBİ'leri yöneten kişiler biraz 50 plus.
1: Evet.
0: Altından da harika gelen müthiş bir jenerasyon var. Evet. Çünkü o jenerasyon internetle büyüyen, hayatını internetle şekillendiren. Yukarıda da az önce bahsettiğim gibi en kötü Facebook'a giren, belli sosyal medyalarda dönen, haberleri artık internetten okumaya alışmış. Ama bu teknolojiye direnen, kapıyı oğlum sen açacaksın, akşam kepengi sen indireceksin mantığıyla hareket eden bir kitle var. Bunları biraz ikna etmeye çalışıyoruz. Fakat bu şöyle oluyor. Örneğin İstoş Toptancı Merkezi var İstanbul'da. Biz orada bazı dükkanları sisteme başlattık, çalışmaya başladılar. Şimdi onların kapısındaki kolileri görünce yan dükkandaki o internetle alakası olmayan veya oğluna çocuğuna direnen o kişi o kolileri görünce bunlar ne yapıyorlar? Sen de bir incele bakalım diye araştırdığında bu internetin nimetlerinden faydalandığını, nasıl ona faydalı olabileceğini gördüğünde buraya daha çok yaklaşıyor. Ana bariyer bu yaşı yüksek olan kitlenin internet ticaretine ikna edilmesi. Sonuçta az önce rakamlardan da bahsettik. Bu rakamlara yansımış durumda ama günün sonunda bu kitle de çok uzun yıllardır fiziki bir neredeyse alacak vereceğini bile bilgisayar programı haricinde defterden takip ediyorlar. Ama biz bunun tamamını dijitalleştiriyoruz ve bu kişileri de kolayca ikna edebiliyoruz.
1: Şimdi 110 binden fazla değil mi kayıtlı?
0: 150 binden fazla,
1: 150 binden fazla esnafınız var. Şimdi dev bir ekosistemden bahsediyoruz aslında burada. Arz ve talep dengesini nasıl sürdürüyorsunuz?
0: Şimdi burada işin satıcıları zaten üreticiler veya akredite toptancılar. Bunlar da bizim en önemli sunduğumuz onlara fayda veri. Senin ürününe hangi ilden daha çok tık geliyor? Ürünün hangi bölgede daha çok aranıyor? Daha çok talep görüyor? Zaten bu arkadaşların arkasında bir fabrika var.
1: Evet.
0: Geleneksel modelde üretici Türkiye'de ürünün dağıtacağına inanıp, satabileceğine inanıp bir üretim yapıyor ve bunu bayilere yayarak satmaya çalışıyor. Burada hem finansal riskler var, ürünün satılmama durumu var. Fakat burada tamamen veri odaklı bir yapı var. Biz talebe göre ürün ürettirebiliyoruz. ona göre çeşitlilik sağlatabiliyoruz. Belki hiç beklemediği bir çeşit çok fazla satış yapabiliyor. Ürününü ona göre koordine edebiliyor. Üretimini ona göre planlayabiliyor. Bu şekilde bu sağladığımız veri altyapısıyla tüm üreticiler gönül rahatlığıyla kendi tedarik zincir modellerini çok kolay şekilde

0: kurarak sistemde var oluyorlar.
1: Peki KOBİ'lere hangi finansal çözümler sunuyorsunuz?
0: Esnaflar tarafından gidelim, bizim evet. alışverişçilerimiz tarafından. Normalde eski o distribütör, toptancı, servisçi modelinde sadece nakit ödeme veya o en alttan gelen kişinin talep ettiği ödeme yöntemine mecbur durumda. Fakat bizden alışveriş yaptığında tüm ticari kartlara taksitler var. 2 taksit, 3 taksit, o anki bankaların kampanyaları gibi. Tüm dijital cüzdanlar var. Banka anlaşmalarımız sayesinde ilgili esnaf 0 faizli krediler kullanabiliyor. Yani birim esnafın bugün malum ekonomik kondisyonda biraz fren yapılmış durumda ve nakde ulaşım sıkıntılı. O yüzden biz nakde ulaşmasının sıkıntılı olarak gördüğümüz esnafları taksit avantajıyla, vade farksız kredi avantajıyla ürüne çok kolay ulaşabilmesini sağlıyoruz. Bir de şu artımız var, bu çok önemli. Toptan.tr Türkiye'deki bölgeden bağımsız esnaf nerede olursa olsun 5 günde ürün sevk ediyor ortalamada. Bu 5 günde ürün sevk etmek şu demek, sadece bizim esnafımızın 5 günlük stok taşımasına ihtiyacı var. Önceden ucuza bir ürün bulduğunda ben bunu bu fiyatla bulamam diye hemen o üründen fazla fazla alıp kendi finansını bloke edebiliyordu. Veya ihtiyacı olmayan ürünleri satın alabiliyordu. Çünkü toptancı gelmiş, bir daha ne zaman gelir?
1: Evet.
0: Uygun fiyatı kampanya yakalamışım, bir daha ne zaman bulurum korkusu vardı. Artık bir yok. Sadece ne ihtiyacı varsa onu alacak. 5 günlük stok yeterli ve bu aldığı tüm stokları da istediği zaman tekrar sistemden güncelleyebilecek, fiyatlarını takip edecek, akışını planlayabilecek. Bunu da taksitle, kredi opsiyonlarıyla aldığı için aslında hiç sermaye bağlamadan çok rahat şekilde küçük esnafımız dönebilecek durumda.
1: Peki küresel pazarlara açılmaları açısından da KOBİ'lerin siz e-ihracat konusunda bir köprü görevi olabilir misiniz?
0: Kesinlikle buna çalışıyoruz. Fakat
1: hedefler arasında mı?
0: Kesinlikle. Burada hatta büyük global portallarla da anlaşmalarımız var. Bizde mağaza açan, şöyle bir iddiamız var aslında. Bizde mağaza açan bir satıcı ürününü Amasya'ya gönderebiliyorsa neden Amsterdam'a da göndermesin? Ürününü Ardahan'a gönderebiliyorsa neden New York'a da çıkaramasın? Çünkü onu o özenle paketliyor. Bugün Türkiye'de birim kargonun fabrikadan çıkışından son yolculuğuna kadar zaten 6-7 tane araba değiştiriyor. Bu kolinin sağlam gidebilmesi için zaten KOBİ'lerimiz bunu harika paketliyorlar. Bu form faturasını düzenli kesiyorlar. Tüm akışı harika planlıyorlar. Buradaki lojistik işi bize düşüyor. Burada da global portallarla anlaşmamız var. Aslında bizde mağaza açan bir KOBİ'miz dünyanın birçok ülkesine de açılacak. Burada mevzuatlara çalışıyoruz. Çünkü bizim sepetlerimiz çok yüksek. Malum her ülkenin belli kotaları var. 10 euro, 30 euro, 20 euro gibi. Ama bizim ölçeğimiz çok daha, bizim sepetlerimiz 20 bin lira, 30 bin lira civarında olduğu için o karma paketlerin gümrükten daha rahat geçebilmesi üzerine bir fulfillment çalışmalarımız var. Çok kısa sürede o müjdeyi de vereceğiz.
1: Başka hedefleriniz var mı bu alanda?
0: Sistemimiz çok büyüyor. Biz aslında esnafımızın sadece ürün tedarik ettiği bir portal olmak istemiyoruz. Bir sigorta yapacaksa dükkanına bu büyük ekosistem marifetiyle yüz binlerce esnaf var. Nasıl ki birim ürünü aldığınızda, bir koli aldığınızdan dolayı pahalı alıyorsunuz. Sigorta yaptırırken de bir sigorta yaptırdığınız için pahalı yaptırıyorsunuz. Telefon hattı alırken de bir hat aldığınız için pahalı alıyorsunuz. Biz bu büyük ekosistem için özel fiyat talep ediyoruz. Hizmet sağlığı.
1: Toptan hale yani.
0: Evet. Alarm kuracaksanız dükkanınıza bu ekosistemin özel fiyatından faydalanın. İnternet alacaksanız, sigorta yaptıracaksanız bu vesileyle şu iddiamız var. Esnaf dükkanı açtığında ihtiyaç duyabileceği tek dijital portal olmak. Bu kargo göndermekten, sigorta yaptırmaya, ürün tedarik etmekten, dükkanında bir ürününü ikinci el satacaksa onun bile portal üzerinden satılmasına altyapı olarak hizmet sağlayacak bir süper aplikasyon olma yolunda ilerliyoruz.
1: Şimdi siz üniversitelerde ve ticaret odalarında da ticaret eğitimi veren birisiniz. Notlarıma bakıyorum. Bugün sıfırdan B2B girişimi başlatmak isteyen genç girişimcilerin sizce yaptıkları ortak hatalar neler?
0: Şimdi burada deneyimin hazır olmasını bekliyor yeni genç arkadaşlarımız. Biz bugün dahi Toptan.tr bu yapı bu kadar bilinmesine rağmen hala insanları bu yapıya, bu teknolojiye, bu ekosisteme ikna etmeye çalışıyoruz. Bir kere yapıyı, gittikleri pazarı, oradaki kullanıcı deneyimini çok iyi bilmeleri lazım. İstanbul'daki bir esnafla Rize'deki, Konya'daki, Ardahan'daki, Şırnak'ın arka mahallesindeki esnafın hayata bakışı, günlük trendleri, her şey tamamen farklı. İstanbul'da çok iyi çalışan bir metodoloji Rize'de çalışmayabilir. Giresun'da hiçbir karşılık görmeyebilir. Bölgesel analizler yapmaları lazım. Özellikle bunu özetlersem müşterilerini, burada müşteri bizim B2B tarafta hem esnaflar, alım yapacak kişiler

0: hem de üreticiler, satım yapacak kişiler, onları çok iyi tanımaları lazım. Çünkü her satıcının farklı bir ERP sistemi var. Kimisi stoklarını elle tutarken, kimisi en gelişmiş SAP teknolojileriyle bu altyapıyı sağlıyor. Bunların hepsine uyumlu olmaları lazım. Bir esnaf ben bunu fiziki yapıyorum dediğinde, tamam sen bize uygun değilsin dememeleri lazım. Onu da dijitalleştirmek için mücadele etmeleri lazım.
1: Peki önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de az önce bahsettiğiniz o oran 5 alışverişten biri sadece, evet, internet üzerinden. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de bu oran nasıl değişir sizce? Var mı bir öngörünüz?
0: Tabii, dünya örneklerine bakalım. Burada çok globalde bu gelişimi uzun yıllardır yapmış olan bir uzak doğuda, işte Güney Kore tarafı var, Çin tarafı var, Amerika tarafı var. Bu Çin'de aşağı yukarı %45-50'lerde. Orada WeChat diye bir program var. Neredeyse kimlikler bile oraya kayıtlı. Tavan olduğu yerde tüm devletin de baskısıyla %50'lerde olan bir sistem var. Amerika'da bu yapının çok gelişmiş olduğu, Güney Kore'de dediğim gibi %35'lerde. Aslında 5 ticaretin 1,5'u, 2'si 5 yıl içerisinde buraya girer. Çünkü biz o deneyimi hala seviyoruz. Hı hı. Fiziki olarak dükkana gitmeyi seviyoruz. Hı hı. Ama bu dijitalleşme ile toptan tere gibi yapıların sayesinde o hepimizin mahallesinin dibindeki, apartmanın yanındaki birim esnaf çok uygun fiyatlı olacak. Mesela şu an biz alışveriş için bir zincir markete gitme ihtiyacı hissediyoruz. Kapımızın, evet, önündeki o noktadan almıyoruz. Ama mesela ilaç alacağımız zaman biz zincir eczane arıyor muyuz? Aramıyoruz.
1: Hayır.
0: Çünkü biliyoruz ki o ilaç o eczanede var ve bildiğim fiyat. Şimdi şöyle düşünelim. Biz kapımızın önündeki esnafta şu algının olduğunu varsayalım. Bu esnafta her şey vardır. Fiyatı da iyidir. Hiçbirimiz zincire gitme zorunluluğu hissetmeyeceğiz. Ve alışveriş buraya dönecek. Bu alışveriş de hızlandıkça, örneğin biz telefon açıp internetten sipariş verdiğimizde belki 1-2 günde kargomuz gelirken o bakkaldan hızlıca siparişimiz geliyor saniyeler içerisinde. Eğer o bakkalı, o marketi, o kırtasiyeyi doğru ürünle, dijitalle doldurursak deneyim oradan çok hızlı şekilde haneden sağlanmış olacak.
1: Siz aynı zamanda Ekonomist dergisinin 40 yaş altı en güçlü 40 CEO'su listesinde de yer almışsınız. Genç bir lider olarak Türkiye'nin mevcut ekonomik konjonktüründe B2B platformunu büyütürken aldığınız en riskli ve en doğru karar neydi? Örnek olması açısından sordum.
0: Tabii.
1: Yani soruyu şöyle, izleyicilere.
0: Biz şirket grubu deneyimi olarak yıllardır distribütörlük, bayilik, marketçilik, aslında toptan terinin bugün iş yaptığı her alanda faaliyet göstermiş bir firmayız. O yüzden bakkalın ne hissettiğini, ne
1: çok önemli değil, evet, mi aslında o duyguya dokunmak. Çok asıl bakın, başarı orada.
0: Ne istediğini
1: sanırım
0: değil, biz ne hissettiğini de biliyoruz. Çünkü günlük bir varoluş mücadelesi de içerisindeler.
1: Evet.
0: Tatile gidemiyorlar, dükkanın içerisine kapalılar. Üretici harika bir ürün üretiyor. Belki dünyanın en iyi fındığını üretiyor. Ağzınıza attığınızda lokum gibi eriyen bir yapı sağlıyor ama bunu tanıtamıyor. Bunu anlatamıyor. Bu yapıyı çok iyi bildiğimiz için kurgumuzu buna göre yaptık. Fakat buna rağmen tüm Türkiye'deki esnaflardan, üreticilerden, birçok kişiden bunun yapılmaması, bunun olmayacağı, esnafın online'dan alışveriş yapmayacağı, bu üreticilerin bu dijitale ayak uyduramayacağı konusunda bir sürü, nasıl denir, blokaj gördük.
1: Evet.
0: Yapamazsın dediler, olamaz dediler ama şu an bunların hepsini başarmış durumdayız. Bunun ön sebebi de hem girişimci ruhumuz da var ama sektörü biliyoruz. Müşterimizi, alıcımızı, satıcımızı, sahadaki ihtiyacı, buradaki deneyimi A'dan Z'ye bildiğimiz için buraya yönelik biz bir teşhis tedavi uyguluyoruz. Yoksa bir fikir aklımıza geldi, hayal ettik, yapıyoruz değil. A'dan Z'ye bildiğimiz bir dinamiği daha verimli çözülebilecek bir hale getiriyoruz.
1: Özellikle maliyet artışlarıyla boğuşan o küçük işletme sahiplerine altın değerinde hangi önerilerde bulunursunuz?
0: Aslında az önce de söyledim. Her gün sosyal medyadalar.
1: Evet.
0: Kendi dükkanlarını, kendi işletmelerini geliştirecek yapıları bu internet üzerinden inceleyebilirler. Bizim gibi yapıları inceleyerek sattığı ürünlerin fiyatlarını, bölgesinde en çok satan ürünleri, tedarik zincir modellerini, işleri nasıl geliştirebileceklerini görebilirler. Çünkü artık bu süreç çok kolay. Mevcut yapay zeka araçlarıyla bile ben dükkanımı nasıl iyileştirebilirim dediğinizde size harika öneriler veriyor. Biz toptan teri olarak bu veriyi harmanlıyoruz. Örneğin bakkalınız Konya'nın Selçuklu ilçesinde. Biz diyoruz ki sayın bakkal, senin bölgende şu ürünlerden inanılmaz bir talep var. Sen bundan almak ister misin? Belki o bakkalın o an o bölgedeki müşterilerin o talebi gösterdiğinden haberi yok.
1: Evet.
0: O bilgileri de veriyoruz. Sürekli bir bilgi bombardımanına tutarak, veri bombardımanına tutarak kendilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz. Ama bunun için internette doğru yerleri incelemeleri lazım.

0: Altera Yatırım sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde peşinatlı sistem avantaj sağlar mı?
2: Peşinat ödeyen katılımcılar genellikle daha erken teslim alma şansına sahip olur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
4: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Amortisman. Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden

0: 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Gündem böyle.
2: Otobit'te. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin

0: Pepsi ve Lipton içecek çeşitleri 45 lira. Süper Nuts ile kakaolu fındık kreması 349 lira.
1: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler. Benim oğlanın araba işinde söyledim.
2: Dur tahmin edeyim abi. Ona da uyar dediler değil mi?
3: Murat'ım, Fuzul'dakiler toz kondurmuyor bize.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Yine sözlerinle nakış gibi işledin kalpleri. Vallahi cekette tam sana uydu Murat'ım.
2: Eline sağlık abi. Hadi geçerken seni Fuzul'a bırakayım. Şu dükkanı alma işini bir düşün bence. Sizi Fuzul uyar.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım gününün herkese merhaba. Meris Kobal ben. Bugün de birlikteyiz A Para ekranlarında. Önce bakalım haber başlıklarına, bugün neler öne çıkıyor haftanın ilk işlem gününde.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılar küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Hürmüz Boğazı'ndan enerji sevkiyatının aksayabileceği endişesiyle Brent ve ABD tipi ham petrol %4'ün üzerinde değer kazandı. Petroldeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği beklentisi faiz tahminlerini de yukarı çekti. Güçlenen dolar ve tahvil

0: arttı. Endeks bir önceki aya göre ise %3,1 yükseldi. Fed Başkanı Kevin Warsh bu hafta kongrede 2 gün üst üste para politikasına ilişkin sunum yapacak. Warsh, salı günü Haziran ayı tüketici enflasyonu verisinin ardından temsilciler meclisinde, çarşamba günü ise üretici enflasyonu verisi sonrası Senato Bankacılık Komitesi'nde konuşacak. İki oturumda da milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Piyasalar Warsh'un enflasyon görünümü ve faiz politikasına ilişkin mesajlarına odaklanacak. Deutsche Bank, doların uzun vadeli seyrine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda ABD tahvillerine yönelik talebin zayıfladığı ve teknoloji hisselerine ilginin arttığı belirtildi. Küresel yatırımcıların tercihleri ve sermaye akışlarının doların seyrinde etkili olabileceği kaydedildi. Çin'in renminbiye yönelik adımlarına da raporda yer verildi.
1: Efendim şimdi de dönelim verilere bakalım. Günün öne çıkan verileri şu anda bu haber akışı eşliğinde nasıl dediğim, bugün de biraz önce haberlerde de gördüğümüz gibi biraz sıkıntılı bir güne başladık. Özellikle bu Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerginliğin devam ediyor olması, Hürmüz'ün pozisyonu, oradan gemilerin geçmiyor olması, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin durma noktasında olması ve petrol vadelerinde de sert yükseliş gördüğümüz bir gündeydik. İçeride BIST endeksinde 14.070 şu anda fiyatlama, 1.75'lik bir geri çekilme var. Avrupa'da ise görünüm pozitif. Frankfurt 0.26, Londra pozitif yatay, Madrid 0.24, Paris 0.14 yukarıda. Asya'da satışların olduğu bir günü geride bırakmıştık. Özellikle Güney Kore'deki %9'a yaklaşan geri çekilme dikkat çekiciydi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de S&P 0.25, Nasdaq 0.90 geride, Dow Jones'ta ise pozitif yatay bir görünüm var. Biraz önce yine haber özetlerinde altı çizildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verisi ve Kevin Warsh'un sunumu, bunlar bu haftanın kritik gündem maddeleri arasında olacak. İşte bu Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veriler ve Warsh'un açıklamalarına da biz dikkat kesiliyor olacağız. Amerikan tahvillerinde de görünüm 2 yıllıkta şu an 4.22'de. Orada Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelere geldik 2 yıllıkta. 5 yıllık 4.32, 0.12 yukarıda ve 10 yıllıkta da 4.57'deyiz. Orada da şu an negatif yatay bir görünüm var ama geçtiğimiz hafta 4.60'ları da görmüştük. Onu da vurgulamış olalım. Ve Brent petrolde 77.96, 2.57 yukarıdayız. Petrol 72.75'te, 1.88 yukarıda ve doğalgazda da 2.90'dayız. Şu an orada 1.29'luk bir geri çekilme var. Altın 1.22 geride, 4.070'te şu anda, 4.093 günün en yükseği, 4.050 ise günün en düşüğü oldu. Bir de gümüşe gidelim. Gümüşte de 2.21'lik bir geri çekilme, 58.53 şu an seviye, 57.83'e kadar geri çekildik bugün. Ve dolar TL'de 47'deyiz, euro TL 53.81, euro dolar 1.14.31'de, dolar endeksi 171 ve sepet kurda da 50.40.65'ten geçiyor şu anda fiyatlama diyerek buradan Aydın Eroğlu'na gidelim, stratejist, ve piyasalardaki durumu değerlendirmeye başlayalım. Aydın Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Melis Hanım, iyi yayınlar. Bugün ikimiz de yeşil renkleri seçtik ama piyasalar kırmızıyla bizi pek onaylamamışlar. İnşallah bütün piyasalar yakında bize uyar diye düşünüyorum.
1: Evet evet, biz piyasalara da bir mesaj olsun diye denk düştük bugün. Yeşil rengimizde diplomasinin sonuç vermediği, yeni haftaya da satışla başladığımız bir gündeyiz. Ne dersiniz bu hafta, çünkü önemli kritik veriler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verisi olmak üzere üfe verisi, aynı zamanda zamanda Warsh'un konuşması tabii ki çok kritik olacak. Çünkü Warsh enflasyon verisinin ardından konuşuyor olacak. Ve genel değerlendirme alayım size. Dolar endeksi yine yükselmişti. 101.14'lere kadar gelmişti. 2 yıllıktaki yukarı yönlü hareket, Şubat 2025'ten beri en yüksek seviye olması dikkat çekici. 10 yıllıklarda 4.60'ları görmemiz yine altı çizilmesi gereken bir nokta. Ne dersiniz? Özellikle kritik olarak ne görünüyor haftaya başlarken?
2: Yani şimdi benim için tabii ki şu anda piyasalar Kevin Warsh'un ve Amerika'nın enflasyon verilerine öncelik veriyor gibi gözüküyor. Ama benim için bundan daha da önemlisi Amerika-İran arasındaki savaşın akıbeti olacaktır Melis Hanım. Çünkü şu anda oradaki veriler kısmen yüksek gelmeye bile kalksa...

0: Eğer İran'la Amerika arasındaki savaş yeniden kontrol altına alınır ve ateşkes bir daha geçerli olacak olursa, Brent petrol fiyatları yaşamış olduğu 80 dolara kadar olan yükselişinden sonra yeniden 75, 72 dolar ve 70 dolar altına doğru iner. Ve bu takdirde şu an için yüksek gelen ÜFE verileri sonraki aylarda ılımlı bir iniş trendine girer. Kevin Warsh bunu hesaba katarak bence Şahin politikalarla bir takım söylemlerle uyarılarını yapacaktır ama ben Amerika'da FED'de bu önümüzdeki toplantı içinde herhangi bir değişiklik olmayacağını düşünüyorum. Bizde faiz indirimleri onlarda belki gündemden kalkıp acaba faiz artışı olacak mı endişeleri piyasada hakim. Fakat onun içinde Amerika-İran arasındaki savaşın ne şekilde ilerleyeceği, şekilleneceği önemli. Şimdi bir kara harekatına dönüşecek boyutta daha da derinleşecek bir savaş görecek olursak, o zaman petrol fiyatlarının 81,5 doların üzerinde 85, 87, 90 dolara doğru çıktığını görebiliriz. Bu tüm piyasaları olumsuz etkileyeceği gibi Fed'in de sonrasında faiz artırımını daha da güçlendirir. Ben bu beklentide değilim. Ben yeniden kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Kevin Warsh uyarılarını yapacak ama bence gözler asıl Brent petrolde olacak. Brent petrol 81,50 doları geçmeyip de 75 doların altına önce, 72 doların da altına sonra düşerse benim bir uzlaşı ve ateşkes sonrasında olmasını beklediğim 70 dolarla 60 dolar arasındaki seviyelere doğru yeniden inmeye başlar. Bu da tüm dünyadaki ve bizdeki enflasyonist beklentilerin dezenflasyonist sürece doğru evrilmesine neden olur. Ben bu görüşteyim. Şeyde ise DXY'de ise zirve olarak 81,5'ları görüyorum. 81,5 yukarıya, 81,5 hatta 81,50 yukarıya kırılmadığı takdirde bir sorun görmüyorum. 100 yani 101,80 101,50 ifadelerimi düzelteyim. Eğer 100,55 altına inerse DXY 90 8.99 seviyesine doğru bir gevşeme gelmesini bekliyorum. Biz geçici olarak İran'la Amerika arasında gerilimin yeniden tırmanmasının yansımasını görüyoruz. Bu yakın bir zamanda kontrol altına alınacaktır düşüncesindeyim.
1: Evet. Peki şimdi şu 10 yıllıkların ve 2 yıllık faizin de geldiği noktanın bir değerlendirmesini alayım sizden. Çünkü 10 yıllıkta 4.60'a dayandık. 2 yıllıkta 4.25'te 2025'ten bu yana en yüksek seviyeleri görüyoruz. Şu an 4.22 2 yıllıklar. Ne dersiniz? Şimdi buradaki bu satıcılı durum bize neye işaret ediyor?
0: Aynı tedirginlik onlarda da var. Bu savaş acaba daha şiddetlenecek, enerji fiyatları yeniden yükselecekse, enflasyon işte artışı sürmeye devam mı edecek? Yoksa işte barış ve ateşkes yeniden neticelenecek, bağlanacak ve Brent petrol düşüp işte faizleri de aşağı çekecek mi? Belirsizliğe hakim. Bu FED'de de Kevin Warsh'ta da hakim. Şimdi bunun akıbetini görmek istiyor piyasalar. Teknik olarak baktığımızda 2 yıllıklarda 4.25 ile biz 4.08 arasında bir dar makasa sıkışmış durumdayız Melis Hanım. Şimdi bu seviyelerin hangisi kırılırsa aradaki fark kadar bir boşluğumuz var bizim. Kanal boşluğumuz var, aralığımız var. Ben şahsen 2 yıllıklarda 4.25'in direnç olmasını bekliyorum. 5 yıllıklara baktığımız zaman şu anda 4.32 olan seviyenin aynı şekilde 2 yıllıklar gibi 4.35-4.36 direncine sahip olduğunu düşünüyorum. 10 yıllıklara baktığımız zaman da yani bu söylediğim ifadeler yakın vadede göreceğimiz son yüksekler. Bunların sonrasında düşüş olacak düşüncesindeyim. 10 yıllık yıllıklarda da direnç olarak gördüğüm seviyenin maksimum yeri 4.68-4.69 olacaktır düşüncesindeyim. Sonrasında ben yeniden o kanalın yani Haziran 22'de başlayan kanalın alt seviyelerine doğru inişler başlayacak görüşündeyim.
1: Evet. Peki şimdi tabii yarın açıklanacak enflasyon verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde kritik dedik. Goldman Sachs çekirdek enflasyonda aylık 0.17'lik bir artış bekliyor ve çekirdek enflasyonunda yıllık bazda 2.8'e gerilemesini öngörüyor. Piyasa beklentisi yıllık enflasyon 3.8'e inmesi yönünde. Tabii yarın Warsh'un kongrede vereceği mesajları da yakından izliyorum.

0: olacağız dedik ve bu ikisi hem enflasyon verisi hem borçun açıklamaları faiz beklentilerinde belirleyici olacak. Şimdi Amerikan enflasyon verisinde işte bu ay bir genel olarak bir yavaşlama beklentisi hakim. Ne dersiniz, bu ayki veri ne kadar önemli sizce piyasalar açısından?
1: Yani ben aslında bu ayki veriden ziyade asıl sonraki, bundan sonraki ay gelecek olan veriyi daha önemli görüyorum. Neden bu şekilde düşünüyorum? Çünkü biz Mart'ın başından itibaren 81 doların üstüne Brent petrolü atmıştık. Mayıs, işte Mart'ın ortası ve Mayıs'ın sonu gibi 94 dolarla 113 dolar arasında bir Brent petrol seyrettik. Şimdi enflasyon verilerinin doğal olarak bunlardan etkilenerek kısmen yüksek gelmesi zaten normal. Şimdi enflasyonda kısmi bir düşüşün görülmesi pozitif tabii ki, ama asıl düşüşün 90 doların altındaki seviyelerin daha çok geçerli olduğu işte Temmuz ve Ağustos enflasyonlarında olmasını bekliyorum. Şimdi biz eğer savaşı yeniden şiddetlendirmezsek sonraki dönemde bunun Brent petrolün yeniden düşmeye başlamasıyla yaşandığını göreceğiz. O zaman da biz enflasyonda geriye dönüşün, yani dezenflasyonist ortamın daha belirginleştiğini piyasalarda görmüş olacağız. O yüzden bu veri henüz benim için çok önemli değil, ama Temmuz ile Ağustos enflasyon verileri oldukça önemli olacak. O nedenle de ben mevcut durumu Fed'in de Kevin Warsh'un da koruyacağını düşünüyorum Melis Hanım.
0: Evet, şimdi tabii bu hafta yine önemli gündemimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek ikinci çeyrek bilançoları olacak. Orada da önemli bilançolar var. En büyük 6 bankadan 5'i salı günü, Morgan Stanley çarşamba günü bilançoları açıklıyor olacak. JP Morgan ve Goldman Sachs'tan da yine bilançoları alacağız. Bankaların alım satım gelirlerinde güçlü bir performans bekleniyormuş. Netflix, BlackRock, Johnson & Johnson bilançolarını da yine dikkatle takip ediyor olacağız. Ne dersiniz, bu bilanço sezonunun ne kadar etkisi olabilir sizce piyasalar üzerinde bu dönemde?
1: Yani bilanço sezonu pozitif anlamda bir beklentiye sahip olmakla birlikte, ben işte Mayıs başından beri Amerika borsalarının fazlasıyla bu bilançoları satın aldığını düşünüyorum. Yani yapay zeka çip şirketleri de ön plana çıkıp zaten Amerika borsalarını yukarıya doğru çekmişti. Ben bu beklentilerle görmüş oldukları zirveleri maksimum göreceklerini, ama bu bilanço dönemi bittikten sonra Amerika borsaları için bir realizasyon riskinin daha yüksek olacağını düşünüyorum Melis Hanım. Ciddi primlenmiş Amerika borsalarından bahsediyoruz. Yani bunun Amerika içerisinde de farklı kişilerden ve kurumlardan realizasyonlarla alakalı uyarılar geliyor. Hatta ciddi boyutta realizasyonların olmasıyla ilgili uyarılar geliyor. Böyle baktığımızda önemli bir düzeltmeyi Amerika borsaları yaşamadı. Şimdilik bu düzeltmeye belki hemen girmez, ama ben yükselişin de önceki gördüğü, yani Haziran'ın başında gördüğü zirvelerin çok üstüne gitmesi yönünde bir beklentiye sahip değilim.
0: Evet. Peki şimdi içeriye dönersek eğer, Borsa İstanbul'daki siz mevcut seviyeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün de bir geri çekilme var. NATO kaynaklı iyimser haberlere rağmen Türk mali piyasaların haftaya pek de geçtiğimiz haftayı pek de iyimser tamamlamadığını takip ettik. Tabii burada MSCI ve S&P gibi endeks sağlayıcılarından gelen mesajların da etkisi olmuş gibi görünüyor. F-35'lere ilişkin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yine olumlu açıklamalar var Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO temsilcisinden. Onu da hatırlatalım. Fakat şu anda 14.068.177'lik bir geri çekilme görüyoruz. Ne dersiniz kritik seviyeler için?
1: Şimdi biz endekste yükselişi yaşayıp da zirveyi gördükten sonra önce bir teknik düzeltme olmasını daha sağlıklı görüyordum ben. Ki aynı tarihte X-Bank endeksten çok daha yüksek performans göstermişti. O yüzden de X-Bank'ın öncelikle 17.397 ve altında da 16.447 diye iki tane gap boşluğuna sahip olduğu uyarılarını yapıyordum. Bu boşlukların sırasıyla kapanması sonrasında endeks belki düzeltmesini tamamlar diyordum. Şimdi gap boşlukları endekste 14.125 olarak kapandı. O esnada da 17.397 olan X-Bank gap'i kapanmıştı. Fakat sonrasında X-Bank'ın 16.447'de yer alan gap'e doğru düşüşü sürdü. Bunun düşüşünü biz cuma günü kapattık.

0: Melisa Hanım. Ama ben ikinci Xbank gap'i kapanırken BIST'in de 14.043 desteğini alta kırıp 13.800-13.567'ye doğru bir düşüş yaşamasını bekliyordum. Fakat TÜPRAŞ gibi işte bazı ana sanayi kağıtlarında yapılan alımlar neticesinde geçen cuma bu düşüş yaşanmadı ve biz endeksi kısmen yukarıda kapattık. Bugün Amerika ve İran arasında gerilimin yeniden artmasıyla birlikte bu realizasyonun sanayi kağıtlarında da cuma günü yaşanan endeksin ana kağıtlarında da yaşanması nedeniyle olduğunu görüyoruz ki bakınca Xbank'ta da 16.258 48 seviyesindeyiz şu anda. Ben tabloda bu ve altında olası düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılmasını doğru buluyorum. Xbank'ta belki 16.190 15.900 gibi bir alt seviyeyi daha görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Endekste ise 14.043 14.031 seviyeleri eğer aşağıya kırılacak olursa, ama bunu birçok defa gördüğümüz halde aşağı kırılmasına piyasa izin vermedi. Eğer kırılacak olursa belki düzel etmenin tam dibi olarak 13.800 13.567 endeksin görebileceği düzeltme destekleri olarak kalabilir. Bu ve bunun altındaki düşüşleri ben alım fırsatı olarak kullanılmasını doğru buluyorum. Katsa yaptırımlarının kalkmasını, akabinde de F-35 ve S-400'lerle alakalı sorunların giderilmesini, jet motorlarının Türkiye'ye verilmesiyle ilgili de anlaşmanın sağlanmasını bekliyorum. Şimdi bu tablo bizim için önemli bir kriter olur. Şu anda Rusya ile alakalı Birleşik Arap Emirlikleri'ne S-400'lerin verilmesi konusunda Türkiye ile bir kısmi mutabakat sanki sağlanmış gibi spekülasyonlar var. Bunun neticelendiğini duyduğumuzda endekste kaldığı yerden düzeltmesini tamamlayıp yukarıya doğru tepkileri verecektir diye düşünüyorum. Burada da öncelikli olan düşüşte son dönem Xbank'tı. Yükselişte de öncülüğü çekecek olan banka hisseler olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki hani şu anda bu düşüşte alım fırsatı görüyorum dediniz ya, anladığım kadarıyla bankacılık için söylüyorsunuz bunu ama başka endeksler için hangilerini sayabilirsiniz?
0: Şimdi öncelikle bankacılık için diyorum çünkü bankacılık sektöründe yaklaşık bir aydır benim uyarısını yaptığım iki gap vardı. Cuma günü bu gapin birini ikincisini de kapattığımız gibi daha da altına indik. Cuma günü diğer bankalar gaplerini kapatmasına rağmen Akbank kapatmamıştı. 37.50'deydi. Bugün o da kapattı. Şimdi o nedenle ben bankalar düşerse bu ve altındaki her fiyat benim için alım fırsatı. Onun dışında bankaların tekrar tepkiyle yukarı toparlanması halinde holdingler öncelikle sektörlerin başında gelecektir diye düşünüyorum. Yaz sezonundayız. Savaş belki ortamı gerdi ama ulaştırma, havayolu şirketleri pozitif bilançolar açıklayacaklardır. Bu eğer petrol fiyatları yukarı seyrini devam ettirmez, bir ateşkeste yeniden bir uzlaşı sağlanırsa bu ulaştırma sektörü şirketlerine de pozitif olarak yansıma yaratır. Enerji sektörü devamında demir çelik sektörü benim önümüzdeki dönem toparlanmada bankacılığı destekleyecek sektörlerin başında gelecek diye düşünüyorum Melisa Hanım.
1: Evet, bu arada bugün cari açık verilerini de aldık. Orada beklentileri aşan bir veri var. Beklenti açığın 1 milyar dolar seviyesinde olmasıydı. 1,5 milyar dolarlık bir açık verdik cari açık tarafında. Bu arada Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var konuya ilişkin olarak. Onu da hatırlatalım. Mehmet Şimşek de diyor ki cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı destekliyor. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamaların altında seyrediyor ve sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz şeklinde açıklamaları var. Tabii malum bu özellikle enerji fiyatlarında yaşanan genel olarak artış da cari açıkla mücadeleyi zorlaştıran etmenlerin başında. Siz nasıl yorumladınız veriyi?
0: Şimdi Mayıs ayı cari açığını duyuyoruz zaten Melisa Hanım. Biz Mayıs ayı cari açığı dediğimizde o günden bugüne kadar 90 dolar ve 113 dolar arasındaki Brent petrol fiyatlarının etkilerini görüyoruz. Gayet doğal yani aslında bu cari açık. Zaten altın ve enerjiye dışında tuttuğumuzda artı var cari açıkta. Altın ve enerjiyle dahil tuttuğumuzda bu beklentinin üstünde cari açık var. Ben bunu gayet normal görüyorum. Asıl işte Mayıs değil de hatta Temmuz bile değil, Haziran bile değil. Temmuz'dan itibaren cari açıkta belirgin bir düşüş olmasını bekliyorum.

0: tabii ki beklentinin üstünde gelmesi biraz olumsuz bir tablo ama ben sonraki dönemde buradaki tedirginlik ya da işte beklenti üstündeki rakamlar savaş yeniden şiddetlenmediği takdirde Brent petrol 80 doların üzerinde kalmadığı takdirde düşmesini bekliyorum. Piyasaları bozan etki en fazla en çok MSCI endeks uyarıları S&P yönetiminden gelen uyarılar sebebiyle oldu diye düşünüyorum. Ben sonrasında bu tabloda gördüğümüz işte baskının yerini pozitif bir sürece bırakacağı görüşündeyim. Ama tabii tüm kriterlerin başında işte faiz artımı mı gelecek, faiz indirim mi gelecek sorusunun cevabı bu savaş ve savaşın sonrasında petrol fiyatlarının alacak olduğu yönle netleşecektir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki ne tabii 23 Temmuz'da da malum Merkez Bankası'nın faiz toplantısının kararını almış olacağız. Oradaki beklentiniz nedir?
0: Yani ben şu ortamda bir faizlerde değişiklik beklemiyorum. Lakin ekonomide içine düştüğümüz sıkıntı nedeniyle bu yüksek faiz tablosu uzun süre süremez Melis Hanım. Yani bunu bir şekilde bizim indirmeye başlamamız lazım. Yoksa sanayicilerin bu yüksek faizlerle üretimi ciddi boyutta arttırmalarının oldukça zor olduğunu düşünüyorum. Kurlarda belki kontrollü bir yükseliş var bundan 2-3 ay öncesine göre düşündüğümüzde her gün bir yükseliş var ama o da onlara yeterli gelmediği için benim için asıl önemli olan şey faizlerin düşmeye başlaması, üretimin artması, arzın artarak dezenflasyonist bir ortamın sağlanması önemli olacaktır. Bunun için de biz her şekilde faizleri ve enflasyonu kontrol altına almamız lazım. Ama şu anda bu kontrolde değiliz. Bunu yapısal birçok Mehmet Şimşek'in de dediği gibi reformlarla yerine getirmemiz lazım ama bakınca kamu tasarruflarında da ben bunu göremiyorum. İşte ne bileyim ithalat politikasında da göremiyorum. Üretim politikasında da göremiyorum. Aynı zamanda piyasalara baktığımızda mesela sizde de benim gibi şahit oluyorsunuzdur alışveriş yaptığınız yerlerde işte bir fiyatına iki tane ürün veriyorlar. Bu aslında ne demek? O ürün %50 düşmüş olması demek. Ama fiyatları düşürmemek için işte bir alana iki tane kampanyalarıyla sürdürüyoruz biz bu işleri. Bunların engellenip indirimlerin gerçekçi mahiyette yapılması lazım. Bunlar oldukça enflasyonun düştüğünü göreceğiz. Enflasyonun düştüğünü görünce o zaman keyfi zam artışlarından kurtulacağız. Denetim mekanizması bütün piyasalarda her alanda olması lazım. Bunu yapmadığımız takdirde şu anda hep uzun süredir işte pandemi döneminden beri gelen yüksek enflasyon beklentisi bu enflasyon aynı şekilde sürmeye devam edecek tarzında bir beklentinin kalmasına neden oluyor. Bu da dezenflasyonist bir ortamı bir türlü başlatamayan bir Türkiye'yi bizim karşımıza getiriyor. Artık bunlardan kurtulmamız lazım. O nedenle tedbirleri her alanda yapmalıyız ama tabii bu dediğim tedbir işte aralarında anlaştılar diye şirketlere kayyum atayarak tavuk sektöründe olduğu gibi yapılmaması lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere. İyi haftalar.
0: İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, iyi yayınlar.
1: Efendim, kısa bir araya gidiyoruz. Yatırım günlüğünde piyasalardaki son durumu değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. Bu haftaya da Orta Doğu kaynaklı risklerle başladık. Yine orada çatışmaların sürdüğünü görüyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında da karşılıklı farklı açıklamalar var. Başta Hürmüz Boğazı olmak üzere dönelim. Şimdi muhabirimiz Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Ekber, son durumu senden dinleyelim.
1: Melis, teşekkür ederim. Hatırlayacağınız üzere takribi olarak 3 hafta önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmıştı ve o mutabakat zaptının en önemli maddelerinden birisi Hürmüz Boğazı'nda çatışmaların olmaması yönündeydi. Ancak bu 3 hafta içinde ortada bir uzlaşma olsa da bunun kağıt üzerinde kaldığını ifade edebiliriz. Çünkü taraflar sürekli bir şekilde bu bölgede birbiriyle çatıştı ve son olarak da hem bu gece ve hem ondan önceki yani iki gece peş peşe bölgede sıcak çatışmalar yaşanmış oldu. Esasında gerekçeler de aynıdır. İran mutabakat kapsamında, iki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında söz konusu bölge yani Hürmüz'ün yönetiminin kendisinde olduğunu, bu bölgedeki geçişler ancak kendi eşgüdümüyle yapılacağını ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun tersini söylüyor. Umman Karasularından gemileri geçirince İran da o gemileri hedef alıyor. Geçtiğimiz iki gecede aynısı yaşandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri buna da misilleme olarak özellikle Hürmüz ve etrafındaki İran'a ait onlarca noktayı vurdu ve İran da buna misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu savunduğu bölge ülkelerinde Bahreyn'de, Katar'da, Umman'da işte ve diğer ülkelerdeki Amerika yani 5 ülkedeki Amerika'ya ait üsleri, bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Ve özellikle burada Umman'ın vurulması çok dikkat çekici. İlk kez Umman bu şekilde hedef alınmış oluyor. Esasında savaşta da yani 40 günlük savaşta da zaman zaman Umman'a yönelik saldırılar söz konusu olsa da İran bu saldırıları kendisinin yapmadığını ifade etmişti. Mutabakat zaptı kapsamında söz konusu bölge yani Hürmüz'ün idaresinin iki ülke arasında belirlenmesi gerekiyor ve bu kapsamda da cumartesi günü İran'dan üst düzey bir heyet İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı başkanlığında Umman'a gitmişti bu bölgedeki durumun belirlenmesi için. Umman'dan gelen açıklamaları göre Umman'ın İran'a önerdiği konu şu şekildedir ki Umman iki rota belirleyelim. Birincisi İran karasularında olsun, denetimi İran'da olsun ve diğer ise Umman karasularında ve onun denetimi de Umman'da olsun. Ancak o bölgedeki geçişlerin savaş öncekindeki geçişler gibi olsun yönünde İran'a bir teklifi söz konusu oldu. İran ise bunu değerlendireceğini ifade ediyor. Ancak öyle görünüyor ki İran çok da Umman'ın bu teklifinden memnun görünmüyor. Ancak buna rağmen işte İran değerlendirmelerine devam edeceğini belirtiyor. Son olarak da şunu belirteyim ki özellikle Umman'la yaşanan o gelişmelerin ardından İran heyeti Tahran'a döndükten sonra İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahaleci tavrı dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nı tamamıyla kapattığını duyurdu. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade ediyor. Ancak bölgeden geçen gemi sayısına bakıldığında İran tarafının ifadelerinin daha ağır bastığını ifade edebilir. Çünkü çok az sayıda gemi bölgeden geçebiliyor.
0: Ve diyoruz Ekber, sana da kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Efendim, buradan dönelim. İrem Özbay bizimle birlikte. A1 Kapital Satış Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Melis Hanım.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii Ekber'den aldık son durumu ve de orada yine karışıklığın devam ettiğini biliyoruz. Az sayıda gemi geçişi olabiliyorsa da olabiliyor. Durma noktasında olan bir trafik ve de diplomasinin sanki biraz masadan kalktığı bir dönem. Ne dersiniz buna ilişkin olarak? Özellikle tabii petrol tarafını takip ediyoruz. Orada da yine haftaya yükselişle başladık. %4'lük bir yükselişle başladık haftaya.
2: Evet, gerilimin arttığı bir hafta, piyasalardaki risk iştahının da düştüğünü takip ediyoruz. Özellikle Asya piyasaları, zaten açılış öncesi de takip ettiğimiz piyasalardaki satışlar ağır basıyordu. Özellikle KOSPI, Güney Kore Endeksi iki kez devre kesici çalışarak kapattı. %9'a varan bir geri çekilme var. Çin tarafındaki görünüm de aynı. İçeride tabii

0: Zaten hani olumlu açılış beklemiyorduk açıkçası. Negatif tarafta başladık. Özellikle risk iştahının düşmesi şu anlamda kritik. Bakıldığı zaman aslında korku endeksinin gerileme var ama petrol fiyatları yüksek ve en önemli başlıkta aslında yani geçtiğimiz hafta NATO'da Trump'ın açıklamaları, İran'la anlaşmanın bittiğine dair mesajı sonrasında yaşanan gelişmeler, oradaki savaşın tekrar harlanıp harlanmayacağı endişeleri ve en önemlisi Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalıp kalmayacağı endişesi. İran tarafı Boğaz'ın kapalı kaldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yalanlama gelse de az önce ifade ettiğiniz gibi o taraftaki trafiğin azalması, Boğaz'daki geçişin son dönemlerin en düşük seviyelerine ulaşması İran kanadını doğrular nitelikte. Tabii ki bu bölgedeki bu Boğaz'ın en önemli Boğaz'ın kapalı kalması petrol fiyatlarını da enerji maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu da tabii ki küresel risk iştahında aşağı yönlü seyretmesine neden oluyor. Özellikle son dönemde pandemi sonrasında aslında enflasyonist baskıların arttığı dönemlerde petrol fiyatlarına yaşanan bu oynaklık da oldukça önemli. Yani 60 dolarlara gelir mi gelmez mi konuşurken şu aşamada 70-80 dolar bandındaki bir hareketi takip ediyoruz. Riskin artması, bu ihtimallerin tabii yükselmesi 80 doların daha üst bandına çıkma ihtimali tabii ki buradaki risk iştahını tekrar aşağı yönlü baskılar. Bu küresel tarafa da yansıyor, içeride bize de yansıyor. Halihazırda geçtiğimiz haftayı olumlu kapatmıştı Borsa İstanbul ama tüm bu yaşanan gelişmeler sonrasında 14 bin tarafında bir tutunma çabasını takip ediyoruz. Özellikle burada genele yayılan bir satış dalgası var Borsa İstanbul'da. Ağırlıklı küresel tarafın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. İçeride ne bilanço döneminde geliyor, bilanço döneminin etkileri de bir miktar olsa da ağırlıklı risk iştahındaki aslında yaşanan bu gelişmeler. Burada önemli olan hani destek olarak da takip edebileceği yatırımcıların 13.750-13.800 bölgesi. Yukarıda ise 14.500'ün. Öncesinde 14.200'ün aşılması önemli olacaktır. Bu taraftaki bir hareketi takip edeceğiz. Ama bölgeden gelecek mesajlar içeride tabii bizi de şekillendiriyor. Çünkü bizim de enflasyon patikamız ya faiz patikamızda dezenflasyon sürecindeki görünüm açısından Merkez Bankası'nın atacağı hamleler konusunda da piyasanın esas beklediği faiz indirimlerin gelip gelmeyeceği. Bu da o yüzden aslında enerji maliyetlerine, petrol fiyatının seyrine ve boğazın açık kalıp kalmayacağına bağlı. O yüzden bu taraf biraz daha belirleyici olacak gibi duruyor piyasalarda.
1: Evet, peki. Şimdi tabii malum kıymetli metal tarafı da önemli. Orada da yine geri çekilmeler var baktığımız zaman. Altın tarafına ilişkin beklentiler sizde nasıl?
0: Altın tarafıyla alakalı beklentilerin son dönemde bir miktar yukarı yönlü revize edilse de bu mutabakatın bozulması, savaşın tekrar körüklenmesi tabii oradaki seyri de aşağı yönlü çekmeye neden oldu. Yani petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte ons altın tarafındaki görünümde şu anda aşağı yönlü seyir daha ağır basıyor. Özellikle son dönemde Çin Merkez Bankası son dönemde en yüksek altın alımını yaptığını açıkladı Haziran ayında. Bu açıklandı. Bu sonrasında bir miktar daha toparlanma vardı ama 4.150 dolara kadar giden bir seyir takip etmiştik. Ama şu anda 4.000 dolar bandı da daha çok kalmış bir altın talebi, ons altın fiyatlaması takip ediyoruz. Özellikle burada da tabii ki savaşın seyri, mutabakatın devam edip etmeyeceği önem arz edecektir. Her ne kadar Fed'in faiz indirimiyle alakalı beklentilerde iyileşmeler yaşansa da, yani faiz artışı ihtimalleri daha düşse de, daha güvercin bir tonlamaya geçildiği takip edilse de savaşın seyri daha önem arz ediyor tabii ki buradaki fiyatlamalar açısından. Gümüşte seyir daha negatif çünkü büyüme ön planda orada. O tarafta sanayide kullanılan bir metal olması nedeniyle gümüşteki bu hani küresel risk iştahının artması tabii büyümeyi de negatif yönde etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu da tabii gümüş fiyatlamasını ons altından daha aşağı yönlü itmeye neden oluyor. O yüzden oradaki seyir biraz daha negatif yönlü devam edebilir. Ons altın tarafında ise daha önce takip ettiğimiz 3.900 dolar seviyesi önem arz edebilir. Yukarıda ise 4.150 bandını geçmiş geçmesi oldukça önemli tabii ki, ama burada esas belirleyici Amerika İran tarafı olacaktır. Genel havada her konu maalesef buraya bağlanıyor. Öngörebilmek adına da bu tarafa açılması gerekiyor, ama diğer taraftan bakıldığında aslında yıl sonu değerli metal fiyatlamasında birçok yabancı kuruluşun hedeflerini yükselttiğini takip ediyoruz. Burada da herkesin aslında esas bakış açısı herhalde.

0: herhalde savaşın tamamen bitmesine bekledilmesi olarak yorumlayabiliriz. Esas belirleyici o oluyor gibi. Tabii Amerika tarafında seçimler var. Kasım ayında seçimler yapılacak ve herkesin aslında konuştuğu Trump'ın seçim öncesinde bu savaşı bitirmek istemesi idi. Ve İran tarafı da şartları aslında istediği şartları kabul ettirmek adına bu tarz hamleler yaptığı yönde açıklamalar var. Bunu takip ediyoruz. Benim de bakış açım bu yönde. Yani bu süreç daha bu savaşın devam etmesini uzun vadeli beklemiyorum açıkçası ama tabii ki bölgeden gelecek haberler, mesajlar önemli olacaktır. Bu sadece bir tahmin. Bu yüzden de şu aşamada daha aşağı yönlü bir seyir takip edebiliriz. Altın yatırımcısı açısından da bölgedeki haberler oldukça kıymetli. Oraya bakmaları gerekebilir ama daha önce gördüğümüz zirve seviyeleri beklediğimizi söyleyelim.
1: Evet, tabii biz bu hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek veri ve borçun konuşmalarını da takip edeceğiz. Şimdi orada tabii yarın enflasyon verisini alacağız. Ardından da Walsh'un konuşması var Temsilciler Meclisi'nde. Biz çarşamba da üfe verisini alacağız. Çarşamba da Senato önünde yapacağı sunum var Walsh'un. Orada nasıl bir ton beklersiniz?
0: Walsh'un aslında göreve gelmeden önceki süreçte Trump'ın atamasıyla birlikte faiz indirimlerine sıcak bakan bir zaten başkan olacağı bekleniyordu. Ve gelen açıklamalar da aslında sonrasındaki mesajlar da buna eşlik eder nitelikteydi. Ama Walsh başkan olduktan sonraki süreçte oldukça şahin konuştu ve yeni bir dönem getireceğini ifade etti aslında. İşte sözlü yönlendirmeyi kaldıracağını söyledi. Mesajlar daha şahin algılandı ve FED başkanlarının da diğer FED guvernörlerinin de aslında noktasal grafiklerine baktığımızda burada Walsh bir tahmin kullanmadı ama oldukça şahin bir görünüm vardı. Bu da piyasalardaki küresel iştahın da aşağı yönlü revize edilmesine neden olmuştu ve FED'in faiz arttırım beklentileri yıl sonuna kadar 2'nin üzerine çıkmıştı ve bu da tabii daha şahin mi olacak soru başlıklarını gündeme getirmişti ama sonraki yaptığı açıklamalarda daha güvercin bir tonda konuştu Walsh ve piyasanın beklediğine dair de aslında yapay zekayı istihdamı ve verimliliği yapay zeka destekli kullanacağını açıklaması ve bu şekilde enflasyonu geri çekeceğini beklentisi daha güvercin ton olarak algılandı. Piyasalardaki o beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu. Tarım dışı istihdam verisi de bunu destekledi. Beklentilerin oldukça altında gelmişti. Ama bakıldığı zaman enflasyon verisi son dönemin en yüksek enflasyon tarafında. O yüzden bu ayki gelecek olan, bu hafta gelecek olan enflasyon verisi de çok kıymetli. Piyasalar buna da buna göre de şekil alabilirler. Beklentiler zaten enflasyonun yüksek gelmesi tahmin edilen aralıkta. Aralığın üzerinde gelmesi belki biraz sınırları zorlayabilir ama genel konjonktürde daha çok veri odaklı gitme evet bu var. Ama yeni bir dönem getirme beklentisi ve arzusu var FED Başkanı'nın ve bu etkiyle birlikte de hani piyasaların daha çok güvercin algılamasına ilerleyen süreçte neden olacağını söyleyebiliriz. O yüzden bu haftaki veriler önemli ama uzun vadede daha güvercin bir FED tarafı beklentisi içerisinde olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, Borsa İstanbul için ne dersiniz? Çünkü NATO zirvesinden gelen iyimser haberlerin pek de olumlu yansımadığını hafta kapanışını evet olumlu yaptık ama hafta geneline gördük. Bugün de tabii global taraftaki havanın biraz bozuk olması da şu an 14.075'teyiz ve de 1.72'lik bir geri çekilme var. Ne dersiniz Borsa İstanbul için?
0: Borsa İstanbul tarafında NATO zirvesi oldukça önemliydi. Buradan gelecek haber başlıklarını piyasalar takip etti. Aslında oldukça olumlu mesajlar da aldık. Yani her ne kadar tabii bu henüz kesinleşmiş olmasa da Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağız, dostlarımıza yaptırım uygulamayacağız açıklaması bence oldukça kıymetli. İlerleyen süreçte tabii ki atacağı adımlar önemli olacaktır. F-35 meselesiyle alakalı da olumlu açıklamaları vardı. Bunların hepsinin sonuçlanması, kesinleşmesi daha önemli. Burayı takip edeceğiz. Çünkü bunların hepsi bu adımlar içeride Borsa İstanbul'da ihracatçı şirketlerimizde yukarı yönlü revize edecek, yukarı yönlü çekecek açıklamalar aslında. Türkiye'nin de yabancı yatırımı çekme adına da kredibilitesini de artıracak unsurlar. Buradaki mesajlar önemli olacaktır. Piyasa biraz daha burayı bekler gibi duruyor. Bu açıklamalar sonrasında aslında hızlı yükselen savunma sanayi hisselerindeki fiyatlamanın biraz daha realizasyona geçtiğini takip ettik. O yüzden kesinleşmesi yine alım tarafındaki alımları güçlendirebilir. Bu mesaj önemli olacaktır. Ama tabii küresel bu NATO zirvesinde tek başlık bu değildi. İran açıklaması da en önemli başlıktı hatta. Ve risk iştahını oldukça aşağı yönlü revize etti. Borsa İstanbul'da bundan negatif yönde etkilendi. Özellikle işte bu enflasyon, dezenflasyon süreci açısından da. Endeksin bakıldığı zaman biz tüm tarafındaki hala alışların olduğunu takip ediyoruz. Hacim bazlı güçlü bir hareketlilik var. Özellikle son dönemde yani geçtiğimiz yılın 1/3 kadar büyüklükte bir halka arz piyasaya geldi. Yine halka arzlar yapıldı. Oldukça hızlı ve yoğun bir şekilde geldi bu halka arzlar. Ve oradaki aslında yüksek hacimin de döndüğünü takip ediyoruz bu halka arz tarafında da. Ve bu hareketlilik de aslında Borsa İstanbul'u biraz daha paranın halka arz tarafına kaymasına, içerideki likidite eksikliğinin bir miktar daha artmasına neden oldu. Bu etkiyi takip ettiğimiz bir süreç vardı aslında. Bu da tabii piyasalar aşağı yönlü baskıladı. Bu hafta bir halka arz yok ve o yüzden de piyasalardaki aslında biraz daha likiditenin artması ihtimali söz konusu olabilir. Küresel risk daha önemli. Genel tarafta bir bozulma yok, işte bilançolar bekleniyor, bankacılık bilançolarında beklentiler negatif ama fiyatlamalarda bankacılığın zaten negatif fiyatlandığını takip ediyoruz. Genel benzerlerine bakıldığı zaman Türk piyasalarında iskontoluk hikayesi halen devam ediyor. Yani dün bugünden yarına bu ucuzlamış demek değil tabii ki, yani fiyatlamayı yakından takip edeceğiz ama bu hikaye önemli. O yüzden bu tarafta aslında küresel hava olumluya dönerse içeride biz bunun yansımalarını takip edebiliriz. Teknik olarak da az önce söylediğim seviyeler aslında 13.800, yukarıda da 14.200 seviyesi önemli seviyeler. Evet. Buranın aşılmasını takip edeceğiz diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İrem Özbay. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi haftalar, görüşmek üzere.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, burada kapatıyoruz yatırım günlüğünü. 15'te ben yine karşınızdayım. Görüşmek üzere.

0: an her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamaktı.

istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemek. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. FED, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. FED Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda FED Başkanı belirlenir.

0: Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda jeopolitik riskleri takip etmeye devam ediyoruz ki Orta Doğu'daki gerilimler yeniden tırmandı. ABD-İran arasındaki savaş hafta sonu yeniden başladı. Beraberinde petrol fiyatlarında sert yükselişler olduğunu takip ettik ama Hürmüz Boğazı hala açık mı kapalı mı net değil. Karşılıklı çekişmeli söylemleri takip ediyoruz. Peki bu ortamda petrol fiyatlarının yükselişiyle petrol üreten şirketler nasıl etkileniyor? Yani petrolü duyarlı şirketler nasıl bir tepki veriyor? İşte bugün bu 3 tane şirket üzerinden bunun detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. ABD cephesinden nasıl bir tablo var? Haftanın ilk işlem günü S&P 500'de sınırlı bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Cuma günü yükselişle kapatmıştı S&P 500. Hatta rekora yakın bir kapanış gerçekleşmişti. Bugün de vadeli endeks kontratlarında eksi açılışı işaret ediyor diyelim ve Amerika'nın en büyük petrol üreten şirketi olan Exxon'a bakalım. Çünkü bu tarz jeopolitik gerilimlerde ilk akla gelen şirketlerden bir tanesi. Çünkü petrol fiyatındaki her yükseliş sattığı varilin değerini arttırıyor Exxon'un. Dolayısıyla da fiyatın yükselmesi de gelir ve nakit akış potansiyelini de güçlendiriyor diyelim. Yine şirketin faaliyet alanları ve hisse detaylarını artık bilgileri ekranda görüyoruz ama özellikle Exxon'un son yıllardaki faaliyet alanına baktığımızda daha düşük maliyetli üretim sahalarına yaptığı yatırımlar öne çıkmıştı. Böylelikle karlılığını daha fazla arttırmıştı. Dolayısıyla da yatırımcılar da petrol rallilerinde ilk olarak bu tarz büyük üreticilere yönelimlerini takip ediyoruz diyelim ve hisse performansına geçelim. Bu ortamda nasıl bir fiyatlama göstermiş? Bu yıl yani yılın başından itibaren %15'lik bir yükselişi var Exxon Mobil'in. 27 Şubat'ta zaten bu gerilimler başlamıştı. Savaş ortamı başlamıştı. 153 dolarları görmüştük. Şu ana baktığımızda 138 doları görüyoruz ki yani 27 Şubat'tan itibaren de %9'luk da bir geri çekilme söz konusu. Özellikle petrol fiyatlarının zirvesinden geri dönmesi de şirketin yine hisse performansına etki etmiş diyelim. Böyle de zaten petrol yükselişinden biraz daha geride kalmış hareketi demiş olalım. Özellikle eğer ki önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler devam ederse, yani petrol fiyatları hala yüksek kalmaya sürdürürse, yatırımcılar da yeniden bu hisselere yönelmesi de beklenebiliyor diyelim ve bir de gidelim buradan Avrupa'ya bakalım. Londra piyasasında nasıl bir tablo var? Avrupa borsaları bugüne zaten karışık bir tabloyla açılmıştı. Londra'da da sınırlı bir düşüş olduğunu takip ediyoruz ve buradan da bakalım yine Avrupa borsalarının en büyük enerji şirketlerinden bir tanesi Shell diyelim. Shell sadece bir petrol üreten şirket değil, aynı zamanda dünyanın en büyük LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz şirketi üretenlerinden de bir tanesi. Dolayısıyla da Orta Doğu'daki yaşanan her bir gerilimde sadece petrolü değil doğalgaz arzını ve enerji piyasasını da etkiliyor. Dolayısıyla da Shell de bu ortamda sahneye çıkıyor. Yine hisse detaylarını faaliyet alanından ekranda görürken özellikle Avrupa'nın Rusya sonrası döneminde LNG'ye daha fazla yönelmesi Shell'in de enerji güvenliği teması aslında en güçlü oyunculardan biri haline getirdiğini 2022 sonrası zaten takip etmiştik. Bunun nedeniyle de enerji piyasalarında risk prim yükseldiğinde de Shell'de yatırımcının radarına daha da fazla giriyor. Hisse performansına bakıyoruz. Bu yıl %12'lik bir yükseliş kaydederken yine savaşın başladığı günden itibaren alıyoruz tabloyu ki oradan itibaren de aslında 3000 euro seviyelerinden İngiltere sterlini düzeltelim. 3062 seviyelerini görüyoruz. Dolayısıyla savaş önceki seviyede yeniden bir dönüş söz konusu Shell'in paylarında. Yani şu an kalıcı bir enerji krizi fiyatlanıyor diyebiliriz hisse performansına yönelik. Bir de bakalım Fransa'ya. Oradaki tablo hava nasıl bir görünme işaret ediyor? Paris'te de sınırlı bir geri çekilme var. Cuma kapanışına göre diyelim ve Avrupa'nın en büyük entegre şirketi olan Total Energies diyelim. Şirketin en önemli avantajlarından bir tanesi sadece petrol üretmiyor oluşu. Yani LNG'den rafinereye kadar, elektrik üretiminden yenilenebilir enerjiye kadar birçok enerji zincirinde de halkasında da faaliyeti gösteriyor. Yine detaylarını ekranda görüyoruz. Tabii bu tarz faaliyet alanı geniş olmasa belirsizlik dönemlerinde şirkete daha da dengeli bir seyir sunuyor diyelim. Ve hisse performansını hızlıca bakalım. Yine bu yıldan aldık performansında %25'lik bir yükseliş olduğu kaydettiğini takip ettik. Yine savaşın başladığı günden itibaren de %4'lük sınırlı bir prim yaparak da performansına devam etmiş demiş olalım. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde piyasaların gözü tabii Orta Doğu'dan gelecek. Yine haber akışında olacak ama Hürmüz Boğazı'na yönelik tabii ki tanker geçişleri sınırlanmıştı. Son 5 haftanın düşündeydi. Petrol fiyatları da buna bağlı olarak hisseleri de etkilemeye devam edecektir. Bundan sonra da aslında yatırımcılar petrolün kaç dolar olduğundan ziyade hangi şirketlere daha fazla faydalanacağı kısmına da odaklanacaktır diyelim. Ve hisatlasını burada noktalayalım. Yarın yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Platform. tüm dünya. Philip Capital sunar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
2: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: katılıyorum. Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Sizi Fuzul uyar.
5: Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: Bir de böyle. Otobit'te.
7: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?

Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün

En yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
1: Otobit'te. 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimde
2: benim, bim, bim. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

günler piyasa gündemi başlıyor. Yeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk işlem gününde piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi. Hal böyle olunca piyasalarda hareketlendi. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz ay özellikle petrolde ciddi geri çekilme söz konusu olmuştu ve savaş öncesi seviyelerine kadar gelmişti. Şimdi taraflar birbirine saldırınca petrolde yeniden 78-80 dolar bant aralığını takip ettik. Altında da aşağı yönlü bir hareket söz konusu oldu. Yeniden savaşın başlayacağına ilişkin kanaatler piyasalarda da kırmızı bir tabloyu beraberinde getirdi. Bakalım fiyatlamalar nasıl devam edecek? Taraflar birbirine saldırılarda bulunmaya devam edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bir yandan İran'dan Hürmüz kapalı açıklamasını takip ettik. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hayır Hürmüz açık açıklamasında bulundu. Ama bu belirsizlik piyasada da baskıyı beraberinde getiriyor. Günün verisi yurt içinde ödemeler dengesiydi. Mayıs ayına ilişkin veri geldi. 1 milyar 459 milyon dolarlık Mayıs ayında bir açık var. Yıllık bazda baktığımızda ise 37.3 milyar

miktar daha ön planda olabileceğine ilişkin kurum yine görüşünü yineliyor. Diğer yandan Bitcoin'de düşüşler devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde 62 bin dolar seviyesinin altındaki seviyeler hakim. %2'ye yakın düşüş var. Bu seviye zirvesinden de %50 uzaklaştığı anlamına geliyor Bitcoin için. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Borsada baskı var. Düşüşleri takip ediyoruz. %1.68 geri çekiliyor. 14.079 gelinen nokta. Gün içerisinde 14.265 puan seviyesinden 14.059'a kadar geri çekilme yaşadı. Aşağı yönlü hareket BIST 100 endeksinde devam ediyor. Benzer bir performans BIST 500'de de var. Buradaki kayıpların boyutu da %1'i aşıyor. 17.704 son görülen seviye. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bu geri çekilmelerde bankacılık endeksi nasibini alıyor. %1.67 düşüş var. 16.233 gelinen nokta. Sınai endeksi geri çekiliyor. Cuma günü de bankacılık endeksi düşmüştü ama sınai endeksi tam aksi bir performans göstermişti. Bugün baktığımızda bu iki endekste de değer kaybı var. Gayrimenkul geri çekiliyor. Teknolojide düşüş var. Turizmde de satışların boyutu yarım puanın üzerinde. 14.000 bandına kadar geldi endeks. Zirvesi 15.600 civarıydı. Yaklaşık 1.600 puanlık gerileme zirvesinden söz konusu oluyor. Hemen hemen tüm sektörlere de yayılan bir geri çekilmeden bahsedebiliriz. Fiyatı en fazla artan şirketler ve fiyatı en fazla düşen şirketlere bakacağız. MİA Teknoloji, Balsu, Şok Marketler, Koa Granit, Sasa Polyester. Balsu geçen hafta fiyatı en fazla haftalık bazda düşenler noktasında ilk sırada yer alıyordu. Bugün tamam bir fiyatlama yatırımcısına gösteriyor. Şok Marketler'de de %5'e yakın bir yükseliş var. Sasa Polyester %3.72 yukarı yönlü hareketi şu an için sergiliyor. Düşenlere bakalım bir de. Destek Finans Faktöring taban oldu. Gübre Fabrika, Türk Altın İşletmeleri, Aselsan ve Şekerbank sıralama böyle. Aselsan'da 356 TL'nin hemen üzerinde görüyoruz. Öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Önce ödemeler dengesini konuşarak sohbetimize başlayalım. Bakan Şimşek veri sonrasında arz şoklarına rağmen sürdürülebilir bir tablonun olduğuna işaret ediyor. Hem Mayıs ayına ilişkin veriyi nasıl değerlendirmek gerekir, hem de yıllık bazda da 37 milyar doların üzerinde bir açık var. Nasıl okuyorsunuz gelen veriyi?
1: Şimdi bu sene bu İran Savaşı hiç gerçekleşmemiş olsaydı, sene başına gittiğimiz Ocak ayındaki tahminlerimiz piyasanın genelinde, ben de hemfikirim, yaklaşık 30-35 milyar dolar seviyesinde bir cari açığa işaret ediyordu. İran Savaşı'nın petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileriyle doğrudan 5-6 milyar dolarlık bir petrol faturasının eklenmesi. Çünkü bütün yıla yayılmadı, 3 ay kaldı ama hala neticede ortalamada yüksek seyretmeye devam ediyor. Ve petrolle ilişkili diğer ham madde ve emtia fiyatlarındaki artışta yine bir o kadar daha bunun üzerine ekleyerek yaklaşık bir 10 milyar dolar karşılığı bir sene başındaki tahminlere kıyasla fark yaratıyor. Bir de bunların hepsinin üzerine ithalat fiyatlarında genel bir artış var. Yani doğrudan emtia ve petrol fiyat etkileri değil, onlardan dolayı tetiklenen diğer ithalat faturalarımızda yurt dışı, işte küresel enflasyondaki artışa paralel olarak ve özellikle Türkiye'nin ithalat kompozisyonundaki ürünlere paralel olarak artan bir seyir var. Bunların hepsini koyduğumuzda yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir seviye bu sene sonunda gerçekleşecek gibi duruyor. Yaz aylarının özelliği açıklanan Mayıs verisi ve bundan sonra açıklanacak Haziran verisi. Haziran verisine ilişkin de öncü dış ticaret göstergeleri var elimizde. Dolayısıyla orada da yaklaşık 3,5-4 milyar dolarlık bir cari açık açıklanabileceğini şu andan tahmin edebiliyoruz Haziran ayına ilişkin. Dolayısıyla bunların hepsini koyduğumuzda yılın ilk 6 ayındaki seyrin ikinci yarıya yansımasını da projekte ettiğimizde kabaca az önce dediğim gibi 50 milyar dolara yakın bir seviyede cari açık oluşacakmış gibi duruyor. Bu tabii büyük ölçüde bizim içerideki tüketimimizden değil, küresel emtia fiyatlarından, petrol fiyatlarından kaynaklandığı için aslında bu hani taleple karşılanabilen, talep boyutu olan bir cari açık değil. Dış ticaret açığının, ya biliyorsunuz cari açık 3 ana kırılımdan oluşuyor. Dış ticaret açığıyla ölçülen mal ve hizmet dengesi, ürün ve mal dengesi, ardından hizmetler dengesi ve birinci gelir dengesi. Yani Türkiye'deki işte yabancı yatırımların çektikleri temettüler veya işte aldığımız borçların faiz.

0: ödemeleri gibi birincil gelir dengesi de toplam hepsini topladığımız zaman cari açığı oluşturuyor. Hizmetler tarafında çok büyük oynaklıklar yok. Her ne kadar turizm gelirlerimiz gelen turist sayısına kıyasla nette bakıldığı zaman zayıf kalmaya başlamış olsa da Türkiye'deki fiyatlar çok yüksek olduğu için eskisi kadar fazla turist çekemiyoruz ve gelen turistlere aynı parayı artık harcatamıyoruz. Böyle bir gerçek var ama bunlar ufak farklar. Asıl mal ticaretine baktığımız zaman cari açığı tespit etmek için orada da bu tüketim malı ithalatını yani mal ticaretini üçe ayırıp yatırım malları, ara mallar ve tüketim malları olarak baktığımızda tüketim malları ithalatı kaynaklı bir cari açık hızlanma yok. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi teyit etmek amaçlı söylüyorum. Bu sene cari açık yaklaşık 50 milyar dolar civarında oluşacaktır. Bu sürdürülebilir. Yani Merkez Bankası rezervleri bunları karşılamaya yeterlidir. Ancak bunun kompozisyonuna baktığımızda tüketimle oluşan talep boyutu olan veya işte taleple baskılanması gereken bir şeyden ziyade daha çok aramalı ve yatırım malları odaklı bir cari açık oluştuğunu görüyoruz. Aramalları dediğim gibi savaşla alakalı, yatırım mallarında da bazı sektörel farklar var. Türkiye'nin özellikle bu jeopolitik gelişmeler savunma sanayinin gerektirdiği ithalat ve buna bağlı oluşan ihracat toplam ticaret hacimlerini çok etkiliyor. Son 5-6 aydaki dış ticaret hacimlerindeki oynaklığa baktığımızda bunun çok büyük ölçüde savunma sanayiyle alakalı veya işte savunma ticareti yaptığımız ülkelere olan ticaret hacimleriyle alakalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi yapısal konular. Yani taleple alakalı bir boyut yok. Yönetilebilir seviyede cari açık yüksek seyredecek. Sayın Bakan'ın bugünkü açıklaması doğru. Yani kontrol altında şu an kalıyor. Yönetilemez, sürdürülemez bir seviyede değil. Onda hemfikirim. Ama zaten yükselişte dediğim gibi petrol ve emtia fiyatları kaynaklı. Dolayısıyla tabloyu bu şekilde okumakta fayda var. Önümüzdeki sene 2027'de büyük ihtimal bu fatura aşağı gelecektir.
1: Geçen haftadan bu yana özellikle NATO liderler zirvesinden beri bu katsa yaptırımları ilintili olarak F-35 programına yeniden Türkiye'nin dahil olacağına ilişkin görüşler masada. Biraz bunu konuşalım mı? Programa dahil olunması sonrası, katsa yaptırımlarının kalkması sonrası, savunma sanayindeki büyüme nasıl etkilenir? Piyasalar bundan nasıl nem alınır? Çünkü ilk konuşulmaya başlandığı andan itibaren piyasada öyle istenilen bir reaksiyon da söz konusu olmadı. Piyasa tam anlamıyla bir artık eylem mi bekliyor? Bu yüzden mi çok net bir fiyatlama görmedik? Bir de büyük bir engel olarak değerlendiriliyor katsa yaptırımları. Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarına uygulamış olduğu bir yaptırım. Bu yaptırımın kalkması sonrası F-35 programına Türkiye'nin dahil olmasıyla savunma sanayideki büyüme, sektöre yansıması nasıl olacaktır?
0: Evet, bu yani katsa konusu diğer tüm Türkiye'nin diplomatik ve jeopolitik ilişkilerinde olduğu gibi daha ziyade güvenle alakalı ve dış finansmanın hani doğrudan mekanik işte küresel piyasalarla ilintili olan kısmından ziyade Türkiye'ye dönük risk iştahıyla alakalı bir konu. Biz nasıl ki o dönemde yani katsa yaptırımlarının gündeme geldiği, işte F-35 programından çıkışın gündeme geldiği, S-400 işte Rahip Brunson krizi vesaire, tüm o 2018-2020 arası dönemdeki tüm oynaklıklar nasıl ki sadece ve sadece aslında özün elinizde güvenle oluşuyordu. Yani sıcak para herhangi bir henüz kur şoku başlamadan veya işte veya ödemeler dengesinde mesela karşılığı gözükmeden güven kaynaklı olarak çıkıyordu. Şimdi bunun geri dönmesi aynı şekilde güven kaynaklı girişleri tetikleyebilecek bir nitelikte algılanabilir. Yani katsa yatırımları kalktığı zaman katsa yaptırımları kalktığı zaman Türkiye'nin işte ekonomik büyümesi yükselecek, artacak. Dolayısıyla işte şirketlerin karlılığı artacak. O da borsaya işte değerlemelere para çekecek gibi doğrudan bir mekanik etkiden ziyade bu diplomatik ilişkilerin gelişiyor olması önümüzdeki dönemde pek çok farklı fonlama kanalından, ki bu resmi finansman fonlama kanalları da olabilir. Yani pek çok bugün resmi işte ülkeler üstü kurumlar, kalkınma ve yatırım bankalarının ülkelere sundukları krediler ve tanıdıkları limitler genelde bu tip diplomatik ilişkilerden etkileniyor. Keza aynı şekilde kredi notu gelişmeleri de bu tip diplomatik gelişmelerden, ilişkilerden olumlu etkilenebiliyor. Geçmişte pek çok örneği var. Dolayısıyla bu katsa yaptırımlarının kalkması hani doğrudan bir ekonomik zincirdeki bir mekanik etkiden ziyade her şeyden önce en başta güvenin, küresel yatırımcı tabanına sunulan güvenin yansıması olarak içeri sermaye akımlarını çekebilir. Bu da daha ilk etkiler hissedilmeden bile borsada ve diğer işte tahvillerde ve diğer sermaye piyasasının diğer unsurlarında bir olumlu fiyatlama etkisi yaratabilir. Şaşırtıcı olmaz. Bunun niteliği biraz önemli.

0: Ya ben mesela F-35 konusu şu an niteliği evriliyor. Yani ilk gündeme geldiğinde yıllar önce orada bir üretim ortaklığı, hem işte bazı parçalar Türkiye'de üretilecekti. Savaş uçaklarının bakımı müttefik ülkelerdeki uçakların bakımı Türkiye'de yapılacaktı gibi. Türkiye'ye doğrudan döviz kazandırıcı bir boyutu da olacaktı ve teknoloji transferine yol açacak bir boyutu da olacaktı. O bence bir tık daha olumlu fiyatlanabilirdi. Şimdi doğrudan hani para verip uçağı almak gibi bir ticaret söz konusu olabilir, ama yani doğrudan teknoloji transfer boyutu olmasa da en azından diplomatik ilişkilerin, savunma sanayindeki ilişkilerin geliştiğini göstermesi açısından en azından algı boyutuyla yine mutlaka kaçınılmaz olarak olumlu etkileri olur. Ödemeler dengesine yansımaları tabii bu minvalde takip edilir. Savunma sanayine aynı şekilde yansımaları, yani doğrudan F-35 ile alakalı olmasa da bu ilişkilerin gelişmesi başka kapılar açacaksa eğer Türkiye'nin önüne veya Türk savunma sanayisinin önüne, onlar da yine aynı şekilde olumlu yansıyabilir. Yani bunu böyle çok boyutlu bir hani pek çok farklı açıdan değerlendirmek lazım. Özünde her şey güvene indirgendiği için ve bu güvenin de artık Türkiye ile ittifaklar arasında diyeyim ya, ittifak ülkeleri yani NATO ile ve diğer ülkelerle ilişkiler anlamında olumlu ve belirsizlikten uzak ilerleyeceğinin anlaşılması durumunda güven unsuruna bağlı olarak sermaye akımları ve dolayısıyla rezervlerde birikim yukarı yönlü hareket söz konusu olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
1: Sermaye akımı noktasını biraz piyasa nezdinde de genişletelim mi? BIST endeksinde 14.091 puan seviyesi var. Borsa İstanbul'la alakalı bir grafiğimiz vardı. Onu da hemen isteyelim. Bu yılki performansını göreceğiz orada. Zaman zaman şu anki noktadan daha iyi bir görüntü çizdi Borsa İstanbul. Hatta yılın ilk 45 günlük periyodunda yabancı açısından da daha iyi bir görüntü vardı. Ta ki İran Savaşı'nın başladığı ana kadar. Şimdi bu konuştuğumuz katsa yaptırımlarının kalkması, işte bunlar fiili olarak eyleme dönüştüğü takdirde biz ciddi bir yabancı ilgisi görür müyüz? Sermayenin buraya kaymasından bahsedebilir miyiz? Nasıl okumak gerekir? Yaklaşık bu sene %27 değer kazancı yaşadı BIST endeksi, ama bu endeks bazlı tabii birçok şirkette eksi bir görüntü çizdi, onu da ifade edelim.
0: Evet. Yani şöyle, endeks üzerinden konuşacak olursak zaten dolar bazlı, hani yabancı yatırımcının da girişini konuştuğumuz için diplomatik ilişkiler neticede oraya çünkü sirayet ediyor. O açıdan baktığımızda 300 dolar seviyesi dolar bazında BIST endeksi zaten İran Savaşı başlamadan hemen önce yaklaşık 330 dolar seviyesini görmüştü. İran Savaşı'nın tamamen geride kalacağını varsayarsak bu sene içerisinde, her ne kadar petrol fiyatları ve enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkileri kalıcı olacak olsa da bir miktar daha müzik seneye sirayet edecek olsa da, en azından geleceği fiyatlayan boyutuyla bu sene içerisinde bu riskin sona ereceğini varsayarsak bence yeni bir zirve yapması gerekir mantıken. Ha bu zirve dolardaki yükselişe, yani dolar bazında yükseleceği için dolardaki yükselişi bastırır ama enflasyon farkını bastırır mı? Cirolardaki değişimi geçip, yani reel anlamda enflasyona kıyasla reel anlamda bir getiri sunar mı? Veya dolar enflasyonuna kıyasla, en azından doların reel getirisine kıyasla, diğer alternatifler işte Amerikan tahvilleri olabilir veya Türkiye'nin Eurobondları olabilir. Bunlara kıyasla dolar bazında iyi bir getiri sağlar mı? Yani başa baş bile kalsa orada bir miktar risk primleri tabii cazibeyi azaltmaya devam eder. Yani siz aynı miktar dolar bazında reel getiriyi işte tahvillerden şeyi belli olan, oynaklığı düşük olan tahvillerden almak yerine borsada bunu kovalayacaksınız. Eğer daha yüksek, yani o belirsizliğe, o oynaklığa girdiğinize değecek kadar daha yüksek bir getiri talep edersiniz. O belirsizlik primini karşılar mı emin değilim, ama reel olarak dediğim gibi dolar bazında yeni şey sunabilir. Yani 350-400 dolar arası bir seviye benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Yeni güncellediğimiz GCM yatırım strateji raporunda da zaten bu konuya fiyatlamalar tarafında değiniyoruz. Bir miktar yukarı yönlü sürprizler söz konusu olabilir. Ama tabii yatırımcının risk algısına değer mi değmez mi? O biraz herkesin diğer kullanacağı alternatifle alakalı. Yani sizin alternatif yatırım evreninizde eğer atıyorum faiz varsa mesela, tahvil varsa, o zaman onunla mukayese edilir. Eğer yoksa reel varlıklarla mukayese edilir. Arada bir yerde kalır diye düşünüyorum. Yani tahvillere ve faizlere kıyasla dolar bazında reel olarak biraz daha geride kalabilir, bir tık daha, veya riskine oranla geride kalabilir. Ama atıyorum diğer reel varlıklar nedir? Mesela konuta kıyasla da daha olumlu bir tablo sunabilir gibi, böyle bir ara şeyde düşünmek lazım. Katsanın tabii bu hem savaşın geride kalacağına hem de katsayı yaptırımlarını kalkıp Türkiye ile Amerika ve diğer Batı dünyasıyla olan ilişkilerin daha da sağlıklı bir noktaya gideceğini varsaydığımız senaryo bu. Öngörülemez gelişmeler olursa tabii aşağı yönlü risklere de açık olmak lazım.

0: Bizim beklentimiz yukarı yönlü. En azından enflasyonu yenecek kadar yukarı yönlü gelmesi yönünde, risk primlerine değer mi değmez mi o yatırımcıların kendi kararı olur.
1: Aslında risksiz yatırım aracı eğer faize duyarlı değilse yatırımcı, hiçbir
0: Evet.
1: şey yapmadan bu benzer getirileri 6-6,5 aylık periyotta elde etmişti. Bir de borsada riskli bir yatırım olduğunda düşünecek olursak stresi, sıkıntısı, cabası diyebiliriz. Şimdi herhalde bu sürecin biraz daha yatırımcı nezdinde olumlu fiyatlamaları görmesi noktasında faiz indirimlerini olacak mı olmayacak mı, bu sorunun cevabını arayacağız. Bu noktada da en fazla bu durumdan bankaların etkilendiğini görüyoruz. Bununla alakalı bir çalışmamız var. Hemen bankaların görünümünü de ekrana getirelim. 31 Aralık kapanışı bankaların var bu çalışmada. Cuma günkü kapanışını görüyoruz ve olası bu periyottaki getiriler ya da düşüşlerden bahsediyoruz. Şekerbank dışında anlamlı bir yükselişte kaydetmedi bu periyotta bankalar. Öyle ki garantide düşüş var, yapı kredide geri çekilme var, vakıfta da yine değer kayıpları görüyoruz. BIST bankacılık endeksi de sınırlı geri çekildi bu 6,5 aylık periyotta. Ne zaman faiz indirimi görürüz? Ne zaman faiz indiriminden bahsetmeye başlarız ki bankalarda biraz hareketlensin? Ne dersiniz? Böyle bir oyun planı kurmak doğru stratejisi olarak değerlendirilebilir mi?
0: Evet, faiz modelimize koyduğumuz varsayımlar arasında zaten işte enflasyonun gidişatı, doğrudan enflasyonu aylık bazda tahmin edip öngörmeye çalışıp ondan sonra Merkez Bankası'nın o enflasyona kıyasla ne kadar reel faiz uygulayacağı ve buna piyasanın özellikle enflasyona büyüme seyrinin patikasını izin verdiği ölçüde hangi aralıkta ilerleyeceğini baz aldığımız bir model çalışıyoruz. Bu modelde bu sene sonunda enflasyonun %30'a yakın, bir tık altı yani 29,5, 29,7 gibi bir yerde sonlanacağını varsaydığımız senaryoda faizlerde önce fonlama kanalı içerisinde üst banttan politika faizine doğru yaklaşık bir 3 puanlık bir gevşeme alanı bize sunuyor. Ardından da yılın sonunda son çeyrekte belki bir adet politika faizinde 100 bas puanlık indirim için alan kaldığını değerlendiriyoruz. Yani bugünkü efektif piyasa faizine kıyasla yaklaşık bir %4 sene sonuna kadar faizlerde aşağı yönlü alan var. Tabii bu gerçekleştikçe ileri vadeli fiyatlamayı da devreye alır. Yani faizin hani bankaların borsada banka hisselerinin yürümesi için faizin gerçekten inmesi değil, faizin ineceği beklentisinin algısının yatırımcıya yerleşmesi lazım. Bu faiz indirimleri başladıkça da o biraz gelecekte gerçekleşecek fiyatlama beklentisini öne çekilerek bankacılık hisselerini destekleyebilir. Az önceki sorunuzda paylaştığım tahminlerde zaten bu varsayımlar içinde var. Yani savaşın en azından Amerikan ara seçimlerine kadar, Kasım ayına kadar akıbetinin belli olmayacağını varsaydığımızda bu sene büyük ölçüde yani çok büyük ölçüde artık kayıp sene olarak kayda geçiyor. O az önce bahsettiğim Borsa İstanbul'daki değerlenme seyri de zaten yılın belki son çeyreğinde falan denk gelebileceğimiz birkaç aya sıkışmış bir hareket büyük ihtimal olur. Ondan sonra hem savaşın geride kalması hem faiz indirimlerin enflasyondaki gerilemeyle beraber artık idrak edilmesi, kabul edilmesi akabinde 2027 yılında ben daha olumlu banka hisseleri öncülüğünde tetiklenen daha olumlu bir borsa performansı şahsen beklerim. Faiz indirimleriyle alakalı olacağı için kaçınılmaz olarak bankacılık hisselerinden mutlaka bunun tetiklenmesi gerekir. Keza aynı şekilde yabancı yatırımcı girişi tetiklenecekse faiz indirimi veya katsayı yaptırımlarının kalkması üzerinden onlar da derinlikli hisseleri, tahtası derin olan hisselere girmeleri gerektiği için yine bankalar üzerinden tetiklenir. Dolayısıyla bu yukarı yönlü hareket bankalar öncülüğünde başlayacak. Onda bir şey yok, bir fikir ayrılığı yok. Bankalarda dolayısıyla bu hareketi beklerken pozisyonlanmak lazım. Ama dediğim gibi yani başlangıç vadesi kısa vade. Yani bugünden yarına olur mu? Ondan çok emin değilim. Bence biraz daha enflasyonun gidişatına bağlı olarak son çeyreğe bakarız diye düşünüyorum bu hareketin tetiklenmesi için.
1: Şimdi bir yandan yatırımcı hisse senedi piyasasını takip ediyor. Öte yandan altındaki değer kayıplar da yatırımcının canını sıkıyor. Bu değer kayıpları devam edecek mi, etmeyecek mi? Herhalde 3-4 aydır en fazla sorulan soru bu. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisi gelecek. Tekrar tarafların birbirine saldırması sonrası petrol 78 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Altında da %1'in üzerinde değer kayıpları görüyoruz. Son tabloyu altına yönelik nasıl görüyorsunuz? Baskılanan bir altın piyasası devam edecek mi? Zira 200 günlük hareketli ortalamanın da altında kalmaya devam ediyor.
0: Evet. Şöyle 200 günlük hareketli ortalama zaten geriden geldiği için ve geçmişteki düşük fiyatlar 200 günlük pencereden çıktığı için zaten otomatik olarak yükseliyor. Anlık fiyatın bir anda 200'ün altına düşmesi orada kalıcılık veya buradan artık işte ayı piyasasına girilip kalıcı olarak düşmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Tam olarak bence o şekilde yorumlanmamalı. Yani teknik analizin orada ne dediğini anlıyorum ama orada biraz daha momentum göstergeleri ve tabii temel analiz ışığında bunu değerlendirmek lazım. Temel analiz ışığında da konuya baktığımızda bu altının altın fiyatlarının düşmesinin yegane sebebi birincisi küresel merkez bankalarının faiz arttırmak, daha önceden tahmin edilene kıyasla daha fazla faiz arttırmak zorunda kalacaklarının anlaşılması. İkincisi de kurumsal satışlardı. İşte merkez bankalarının, işte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirmek için altın satması gibi operasyonlar ve hareketlerle beraber biz ons altın fiyatının küresel piyasalarda düştüğünü izlemiştik. Şimdi bunlardan hangileri kalıcı olacak bu noktadan sonra bu önemli. Altında doğru değerlendirme yapabilmek için. Birincisi bu savaşın geride kalmasıyla beraber petrol fiyatlarının düşmesi akabinde merkez bankalarının o korkulduğu kadar faiz arttırmasına gerek kalmayabilir. Dolayısıyla faiz artış fiyatlamaları ki büyük ölçüde bu ECB tarafında fiyatlanıyordu. Onlar gerçekleştirdi. Bundan sonra bir faiz artışı da gerçekleştirmeyebilir. Şaşırtıcı olmaz. Fed de aynı şekilde Fed'in son toplantısını yeni başkanla beraber yapılan son toplantıyı piyasa şahince yorumladı. O da aslında o kadar şahince yorumlanmayabilir. Yapay zeka yatırımları enflasyonu aşağı çekerse Fed'in şahin durmasına gerek kalmayabilir değerlendirmesi üzerinden. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda savaşla devreden çıktığında belki de korkulduğu kadar öyle faiz artışı gerçekleşmeyecek. Bu birinci konu. İkinci konu kurumsal satışlar tamamen devreden çıkıyor. Merkez Bankası mesela bizim örneğimizde Türkiye örneğinde Merkez Bankası işte altın hem satışla hem swapla biraz dövize döndü. Artık bu ihtiyaç ortadan kalktı. Son haftalık verilere baktığımızda tonajda mesela altın tonajında hiç fark görmüyoruz. Artık altın portföyü o şekilde yönetiliyor. Bundan sonra riskler azalıp işte sermaye girişleri hisse senedi ve tahvillere ve swap kanalıyla sıcak parayla gelmeye başlarsa yeniden altın biriktirme dürtüsü oluşabilir. O zaman fiyatlarda yukarı yönlü baskı kurabilir. Ve bunların hepsinin ötesinde dünyada da enflasyona kıyasla faizlerin artmayacağı ışığında reel faiz beklentisi daha da düşerse şu an izlendiği gibi bu da altın fiyatlarına destek olabilir. Yani 2-3 faktörü bir araya koyduğumuzda ben buralarda taban oluşturmasının daha olası olduğunu düşünüyorum. Ons altın fiyatının 3000'li seviyelere kalıcı bir şekilde düşmesi benim açımdan bu noktadan sonra şaşırtıcı olur. Biraz daha orta uzun vadeli baktığımda buraları bence daha iyi alım fırsatı olarak değerlendireceğimizi düşünüyorum. Orta uzun vadeli olarak baktığımızda.
1: Şimdi o noktada hazır merkez bankalarına ve faiz politikalarına da siz değinmişken Eylül ayı için Fed'e dair piyasalarda %64 oranında faiz artışı fiyatlaması var. Bu değişken bir şey. İyi bir veri geliyor. Tam aksi bir görüntü hemen söz konusu oluyor. Evet. Yarınki enflasyona dair beklentiler 3.8. Atıyorum 3.9 ya da 4 civarında bir enflasyon görürsek piyasada o satış baskısı kendisini daha çok hissettirecek diyebilir miyiz? Fed'e dair faiz artışı öngörüleri yine böyle bir veride güçlenir mi?
0: Ya arka planı önemli. Verinin alt detayları çok önemli. Yani manşet enflasyondan ziyade çekirdeğe odaklanıyor piyasada. Piyasa. Çünkü manşet enflasyonda petrol o kadar büyük oynaklıklar sergiliyor ki zaten gıda ve enerji. Yani enerji boyutu petrolün bu kadar oynak olduğu noktada 0.1-0.2 puanlık farklar bence makul kabul edilmeli. Piyasada ben ona çok odaklandığını düşünmüyorum ama arka planda çekirdeğe indiğinizde orada temel mal ve hizmet grupları Amerikan enflasyonunda özellikle öne çıkıyor. Temel mal gruplarında da ulaştırma hizmetleri gibi kalemleri dışarı bıraktığımızda işte ikinci el araba fiyatları mesela sepetteki önemli olan kalem veya dayanıklı tüketim malları gibi kalemler önemli. Oralarda çok fazla baskı yok. Dahası daha da önemlisi hizmet fiyatlarına gittiğimizde yine aynı şekilde barınmayla ilgili hizmetler yani konut maliyetleri ve diğer hizmetler profesyonel hizmetler olarak baktığımızda oralardan kaynaklanırsa sürpriz o zaman bence piyasayı olumsuz etkiler. Yoksa çok fazla hani işte petrol fiyatları düştü ama bu ayki veriye yansımadı atıyorum. İşte veri de 3.7 değil de 3.9 geldi. Bu eğer petrol hizmet fiyatları düşerken ve temel mal fiyatları düşerken petrol kaynağı

0: kaynaklı, enerji kaynaklı bu sürpriz oluşuyorsa bence piyasa çok olumsuz tepki vermeyecektir diye düşünüyorum. Hatta oradaki sensitiviteyi de, yani hassasiyeti de şöyle özetlemeye çalışayım sizlere. Piyasanın yukarı yönlü, yani yukarı yönlü sürpriz yapan bir veriye vereceği dolar değerlenme, dolar endeksindeki değerlenme tepkisine kıyasla düşük gelmesi durumunda, enflasyonun tahminlerden düşük gelmesi ve bunun çekirdek sepetten kaynaklanması durumunda oluşacak dolar endeksindeki değer kaybı tepkisi bence daha fazla olur. Yani enflasyonun düşük gelmesi durumundaki oluşacak piyasa hareketi yükseğe kıyasla bence daha fazla olur. O yüzden düşük enflasyonun düşük gelme senaryosunu dikkate almakta, ona karşı hedge olmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Gecemi yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu bizlere eşlik etti. Evren Bey, teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, iyi seanslar diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalar döne çıkan başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz. Bizlere iş portföy yönetimi baş ekonomisti Hande Şekerci eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep. Önce Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentileri konuşalım isterseniz. Temmuz'da yine merkez bankalarını takip edeceğiz. Bizim Merkez Bankamız da önümüzdeki hafta Perşembe günü kararını duyuracak. Bir faiz indirimi bekler misiniz? Mevcut politika devam eder mi? Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcılarla görüşmesinde öne çıkan hususlar vardı. Bu mesajlar sonrası sanki bir süre faizler aynen devam edecek mesajını piyasa aldı ve fiyatladı. Sizin kanaatiniz bu açıdan nasıl şekilleniyor?
1: Şartlarda biz aslında Temmuz ayının sonlarından itibaren bir fonlama maliyetiyle politika faizinin yakınlaşması ve bunun ne yöntemle yapılması aslında bir hafta vadeli %37 faizli ihalelerin, repo ihalelerinin tekrar açılması ve böylece ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de mevcut %40 seviyesinden hızlıca bir şekilde, yani bir hafta gibi bir vadede %37'ye inmesi yönünde bir normalleşmenin başlamasını bekliyorduk aslında Temmuz sonlarından itibaren. Nitekim Sayın Karahan'ın daha önce, yani bir önceki birkaç hafta önce verdiği mesajlar da yine bu yöndeydi. Kendisi hani Temmuz ayı PPK'sından önce bir hafta repo ihalelerini açmayacaklarını muhtemelen belirtmişti. Fakat bu aradaki süreçte maalesef tekrar Orta Doğu'daki ateşkesle ilgili şimdi endişeler gündemde bir süredir. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün kadar bir dönemdir petrol fiyatının tekrar ara ara yükselişler kaydettiğini görebiliyoruz. Tekrar İran-ABD arasında tarafların karşılıklı sıcak çatışma veya saldırı içerisine girdiğini görebiliyoruz. Bu süreç belirlenmeden, yani daha netleşmeden, çünkü normal şartlarda biz hani yaklaşık 60 günlük Orta Doğu'da bir teknik müzakere sürecini bekliyorduk. Piyasalar da bunu bekliyordu ve 21 Ağustos'ta da bir son tarih vardı. 21 Ağustos'a kadar da muhtemelen bir daha nihai konular üzerinde ulaşılacaktı gibi gözüküyordu. Petrol fiyatında da sert bir gerileme olmuştu. Fakat şimdiki durum biraz daha, bir süre daha temkinli kalmayı gerektiriyor. O nedenle biz de şu anda hemen PPK'da önümüzdeki hafta bir hafta vadeli ihalelerin, yani hızlı bir şekilde açılmasını beklemiyoruz. Muhtemelen bir miktar daha Merkez Bankası beklemeyi, mevcut fonlama maliyetini %40 seviyesinde korumayı tercih edecektir diye düşünüyoruz. Burada belki şunu da vurgulamak lazım. Piyasada da tabii bazı tartışmalar var. Yani acaba bir hafta vadeli ihaleler hemen açılmalı mı? Yoksa ilk etapta Merkez Bankası koridorun üst bandını indirerek bir miktar öyle mi devam etmeli? Yani fonlama yapısını bir miktar değiştirip fonlama maliyetini daha kademeli ve daha uzun vadeye yayacak şekilde mi düşürmeli diye bazı aslında farklı görüşler olabiliyor. Bizim beklentimiz aslında genel olarak bu, özellikle savaşla ilgili karışıklık ve gürültülü haber akışı durulursa, o zaman çok da piyasaların kafasını karıştırmadan düz bir şekilde bir hafta vadeli repo ihalelerini tekrar açarak yola başlamanın daha sağlıklı olacağını aslında piyasa göstergeleri için düşünüyoruz. Çünkü üst koridorun üst bandının da, yani Merkez Bankası'nın borç verme faizi olan %40 seviyesinin de muhtemelen kullanılmasa bile, yani bir hafta vadeli ihale açıldıktan sonra, çünkü normal şartlarda kullanılmıyor biliyorsunuz, kullanılmasa bile o seviyelerde biraz daha yüksek kalması daha sağlıklı olabilir. Çünkü dışarıdaki haber akışı çok oynak olabiliyor. Hani böyle biraz daha yüksek faizlere bazı dönemlerde ihtiyaç olabiliyor. O nedenle ben ihtiyatlı duruşun korunması için koridorun üst bandının çok indirilmesini çok hani mantıklı bulmuyorum, ama dediğim gibi şartlar uygunlaştığında, özellikle küresel risk iştahıyla ilgili, enerji fiyatlarıyla ilgili, o zaman tekrar Merkez Bankası'nın bir normalleşme yapacağını düşünüyorum. Bu ama hemen olmayabilir. Yani PPK'da biz kesin olarak anketlere henüz katılmadık, ama bugün yarın katılırız. Muhtemelen herhangi bir değişiklik beklemiyoruz şeklinde oy kullanacağız diye düşünüyorum.
0: Burada etkili olan nokta yüksek petrol fiyatları mı olacak peki? Yani enflasyonun alt kırılımlarına baktığımızda petroldeki bu seyir söz konusu olmasaydı bizim elimiz daha mı iyi olacaktı? Yoksa bir miktar beklentiler şaşmış mıydı tüm bu yaşadıklarımızdan bağımsız olarak soruyorum.
1: Tabii bu güzel bir soru aslında. Mesele sadece yüksek petrol fiyatı değil. Genel olarak Orta Doğu'daki savaşın çok daha farklı piyasalara olumsuz yansımaları olabiliyor maalesef. Yani siz bugünkü Türkiye enerji ithalatı yapmak durumunda olan bir ülke ama enerji ithalatçısı olmasanız bile, başka bölgede yer alan bir ülke olsaydınız bile, maalesef bu savaş koşullarından ve risk iştahındaki zedeler olumsuz etkileniyorsunuz. Çünkü bir yandan ABD'de de para politikasına dair beklentiler giderek şahinleşiyor. Yeni Fed Başkanı Warsh'un enflasyon ve para politikası ve faizin önümüzdeki dönemdeki seyriyle ilgili çok ihtiyatlı mesajlar verdiğini, hatta faizde bir sonraki adımlarıyla ilgili çok sinyal vermeyi tercih etmediğini görüyoruz. %2 civarında, hani onların, Fed'in enflasyon hedefinin üzerindeki bir enflasyonu kesinlikle tolere etmeyeceklerine dair mesajlar veriyor. O nedenle tahvil faizleri yükseliyor dünyada, daha yüksek bir seviyede. Hem Almanya hem ABD gibi gelişmiş ülkeler, hem de diğer bölgelerde de benzer bir seyir var. Yani sadece enerji tedarikindeki endişeler değil, bir yandan ABD hisse senedi piyasalarında da şu an özellikle çiple ilgili, yarı iletken teknolojisiyle ilgili bu sektörlerde ki hisse senetleri oldukça yatay, hani çok böyle yukarı çok hareket edemeyen bir görünüm izliyor ki bazı karlılıklar çok olumlu gelmesine rağmen. Buralarda da hani tarihi yüksek seviyelere acaba ulaşıldı mı diye dönem dönem bazı endişeler devreye girebiliyor ki buna bir yandan da Orta Doğu'da tabii zayıflayan iştahla birlikte bunu birleştirince, bir de yüksek tahvil faizleri ve daha şahin bir Fed'le birleştirince dünyada da maalesef hani çok yatırım ortamı çok çok güçlü değil. Böyle bir durumda tabii Türkiye'nin de içeride Merkez Bankası'nın sadece enflasyona göre, yani sadece içerideki enflasyona göre bir karar vermesi çok kolay değil diye düşünüyorum. Aslında bizim içerideki enflasyon çok olumsuz değil tabii, biliyorsunuz bir süredir. Yani en son 2 aydır aslında daha ılımlı aylık olarak TÜFE enflasyonu verileri görüyoruz. Şimdi Temmuz'da henüz daha ayın ortasındayız ama yine de hani çok önceki 2 ayın çok üzerinde bir aylık endeks artışı beklemiyoruz şimdilik. Gıda fiyatları daha ılıman seyrini sürdürüyor gibi gözüküyor. Tabii ki ama Temmuz'a özel bazı zamlar, fiyat artışları var. Örneğin sağlık grubunda bazı diğer ayakta tedavi hizmetlerini kapsayan muhtemelen bazı artışlar yapıldı. Bunlar TÜFE enflasyonuna yansıyacaktır ki Merkez Bankası daha önce bunun aylık enflasyona katkısının yaklaşık bir 0,2-0,25 puan aralığında olacağını belirtmişti. Onun dışında köprü, otoyol gibi bazı fiyat artışları var. Yönetilen, yani yönlendirilen fiyatlarda bazı değişiklikler var. Bunların bir miktar tabii ki Temmuz enflasyonuna yukarı yönlü yansımaları olacaktır ama dediğim gibi totalde baktığımızda gıda enflasyonu da bir miktar daha ılımlı seyredebildiği için son 2-3 aydır bu sayede çok çok yüksek bir aylık enflasyon beklemeyiz. Burada önümüzdeki dönemde, yani sadece aslında Merkez Bankası içeride enerji fiyatları ve enflasyon gelişmeleri olarak baksaydı belki de bu ayda bir faizde normalleşme, yani fonlama kompozisyonunda normalleşme mümkün olabilirdi. Ama dediğim gibi biraz tabii hem küresel piyasaları hem içeriye karışık, birlikte bakmak lazım diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde de aslında Ağustos'ta tabii Merkez Bankası'nın PPK toplantısı yok. Enflasyon raporunda orada yorumları izleyeceğiz. Muhtemelen ama biz, yani şu anki projeksiyonumuz, Ağustos ayında da içeride TÜFE enflasyonun daha ılıman gelebileceğini gösteriyor. Bir tek benim endişem Eylül ayına yönelik. Çünkü son birkaç senedir okula dönüş gibi hani böyle bazı mevsimsel ama zaten hani fiyatlama davranışlarının da biraz bozuk olduğu dönemlerde tabii eğitimle direkt alakası olmayan kalemlerde bile maalesef çok yüksek çeyrek fiyat artışları görebiliyorduk son birkaç senedir. Bu sene aslında bir test olacak bence Türkiye enflasyonu açısından, Eylül ayı enflasyonu. Hani göreli biraz daha yumuşak atlatabileceğiz mi bu süreci, yoksa yine son birkaç seneye benzer bir görünüm mü olacak? Bence hem hizmet enflasyonu için bir test niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum. Hem de Merkez Bankası'nın daha sonraki aylarda biz faiz indirimlerine gitmesini bekliyoruz. Ama bunun şiddeti, yani ne derece, ne kadarlık bir indirim miktarı toplam yapabilecek, biraz daha onların belirleyicisi niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum Eylül enflasyonu özellikle.
0: Hemen bu noktada tahvil fiyatlamasını da konuşalım mı? 2, 5 ve 10 yıllık tahvilin görüntüsü de ekrana geliyor. Burada 41'i görüyoruz 2 yıllık gösterge tahvilinde. 10 yıllıklar 33 seviyesinin üzerinde, 28'ler 29'lar görülmüştü sene içerisinde. İlintili olarak yabancının TL varlıklara ilgisini, tahvil piyasasındaki alımlarını ya da olası senaryoları da masaya yatıralım. Çünkü merkeze dair beklentiler, enflasyonun gidişatı ve tahvil cephesindeki gelinen nokta belki de birbiriyle beraber konuşulduğunda daha anlamlı olacaktır. Görüntüyü nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi tabii ki özetle şöyle düşünmek gerekirse, şu anda Merkez Bankası'nın bankacılık sistemine verdiği fonlamanın ortalama maliyeti %40 seviyelerinde. Enflasyonun politika faizi şu anda hani bir süredir kullanılmasa da %37 seviyesinde. Enflasyonun biz yıl sonunda kendi tahminimize göre %29.7 olmasını bekliyoruz. Yani %30'un hafif altında yılı bitirebileceğini düşünüyoruz ki savaşın yaşanmasına rağmen. Ama burada tabii ki şöyle bir varsayım var: bundan sonra ateşkesle ilgili belirgin bir dışarıda bozulma olmayacak ve hani Brent petrolde tekrar bir sıçrama görmeyeceğiz civarında bir varsayım var. Yani yaklaşık 78-75 dolar civarında yılın kalanında hareket etmesi lazım bizim tahminlerimizin de tutması için. 2 yıllık tahvil faizi de %41 seviyeleri. 5 yıllık faizdeki yatırımcının da bizim de sıklıkla baktığımız %38.1 ile 38.7 aralığında ben de görüyorum. Aslında genel olarak bizim açımızdan da uzunca bir süredir getiri eğrisinin ortası göbeği.

0: CD dediğimiz 5 yıllık faizin oldukça cazip seviyelerde olduğunu, kıymet olarak da aslında yatırımcı açısından cazip olabilecek bir kıymet olduğunu, yani oralardaki o vadelerdeki kağıtların, genel olarak hacimli kağıtların cazip kıymetler olabileceğini düşünüyoruz. Fakat tabii yabancı yatırımcının bir süredir, özellikle yılın başlangıcından sonra ilk etapta Türkiye piyasalarına da risk iştahı güçlüydü, ama daha sonra savaşın da başlamasıyla birlikte yükselen enerji fiyatları, yükselen enflasyon, dünyadaki diğer endişeler derken tabii portföy akımları çok gücünü kaybetti ve koruyamadı. Bir de üzerine bir süredir hisse senedi piyasalarıyla ilgili aslında MSCI'ın ya da S&P'nin bazı açıklamaları var. Hani genel bir zayıflık var burada. Biz önümüzdeki dönemde ama tahvil piyasasında toparlanmanın mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Burada en kritik konu, hani risk ortamının yanında, bir de enflasyon beklentileri Türkiye'ye dair. Yani bizim kısa vadeli bu yıl sonu için beklentimiz %30'un altı, fakat bir sene sonraki, yani yaklaşık 2027'nin sonlarında enflasyonun daha önce %22'lerde oluşabileceğini görüyorken, daha sonra bu savaş fiyatlaması ve daha farklı petrol fiyatları, enerji fiyatları nedeniyle tabii burada da bizim tahminlerimiz bir 2-3 puan kadar yukarı kaymıştı 2027 sonu için. Aslında tahvil piyasasında da kıymetlerin yeteri kadar ilgi görmemesinin en büyük sebeplerinden biri geleceğe dönük beklentilerin, özellikle enflasyon beklentilerinin bozulması son dönemde. Bunlarda eğer bir iyileşme olabilirse, o zaman tekrar tahvil faizlerinin aşağı doğru hareket etme ihtimali olabileceğini, özellikle dediğim gibi biraz daha orta vadelerde düşünüyoruz. Ama öncelikle tabii biraz daha herhalde bunların olabilmesi için hem kısa vadede enflasyonun daha yumuşak gelebiliyor olması lazım. Eylül enflasyonu da dahil olmak üzere tabii, yani önümüzdeki birkaç aylık projeksiyon açısından söylüyorum. Hem de ileriye dönük 2027 gibi, özellikle 2027-28 gibi yılların enflasyon beklentilerinin de bir miktar tekrar savaş öncesi seviyelerine toparlanabilmesi lazım. Yani en az bir 3 puan, 4 puan kadar tekrar burada beklentilerde geri çekilme olursa, o zaman biz de tahvil piyasasında yabancı yatırımcı açısından da daha önümüzü görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Biraz ABD'de açıklanacak verileri de konuşalım mı? TÜFE verisini göreceğiz. %3,8 beklenti var. 4,2 bir önceki ay gelmişti. Nasıl bir veri görürüz? Piyasalar nasıl etkilenir?
0: Burada yıllık enflasyonu %4'ün üzerinden %4'ün, sizin de dediğiniz gibi, altına inmesi bekleniyor. Yakın zamanda Fed Başkanı Warsh'un bir açıklaması vardı ve aynı zamanda da FOMC tutanaklarında da aslında ABD enflasyonuna atıfta bulunulduğunu gördük. Burada ulaştırma fiyatları, ulaştırma hizmetleriyle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı bazı sektörler, tarımsal girdiler ve enerji ve petrolle doğrudan bağlantılı bazı sektörlerde yüksek fiyat artışları olduğunu ve önümüzdeki bir süre daha bunun devam edeceğini aslında beklediğini görüyoruz Fed üyelerinin. Burada önemli noktalardan bir tanesi aslında konut hariç hizmet enflasyonunun ABD'de yüksek seyretmekle birlikte son dönemde bir miktar hız kaybetmesi, sınırlı da olsa. Burada biliyorsunuz savaş başlamadan önce ABD enflasyonunda en zorlu görünen noktalardan bir tanesi konut hariç hizmet enflasyonuydu. Yani barınma hariç, bu eski Fed Başkanı Powell'ın da süper çekirdek dediği endekslerin oldukça güçlü ve dirençli kaldığını görüyorduk ki savaştan dahi ABD ekonomisi net enerji ihracatçısı olmasına rağmen, yani bizim tam tersimiz, hani net ihracatçı konumda olmalarına rağmen, petrol ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, tüketim odaklı bir ekonomi olması nedeniyle ABD'nin, yine onların da enflasyona ve akaryakıt pompa fiyatlarına kötü yansıdığını, enflasyona da olumsuz yansıdığını görmüştük. Bunların tabii kısa vadede önümüzdeki birkaç ay daha etkilerini görmemiz muhtemel. Ama ondan sonra bu daha süper çekirdek dediğimiz endekslerde bir iyileşme olabilir mi? Muhtemelen oraya odaklanacaktır piyasalar diye düşünüyorum. Warsh'un da hatta son dönemde yine ECB forumda, yanılmıyorsam, bir söylemi vardı. Enflasyonda o kalıcı inatçılığı yavaş yavaş atlatıyoruz ABD ekonomisi için gibi bir mesajı vardı. Ve de şahin duruşu koruduğu için Fed, ve hatta Fed'den de beklenen

0: beklentiler, faizle ilgili beklentiler hani son birkaç haftalık süreçte daha da faiz artırım ihtimaline doğru evrildiği için ben artık hani kısa vadede tekrar %4'lerin yıllık enflasyonda görüleceğini çok düşünmüyorum. Bir miktar daha normalleşme olur diye düşünüyorum ABD enflasyonu konusunda.
1: Yine ilintili olarak altını da konuşalım. Baskı var. Saldırıların karşılıklı başlaması altında düşüşü getirdi. %1,38 değer kaybı var. Petrol yükseliyor, altın düşüyor. Nasıl bir sürece giriyoruz altının fiyatı açısından? 4000 doların altını geçtiğimiz günlerde defalarca test etti. Daha büyük bir kırılma söz konusu olabilir mi?
0: Özellikle Şubat ayının sonlarından beri çok ilginç gelişmeler yaşandı. Yani klasik bir normal şartlarda klasik altın yatırımcısı nasıl hareket eder? Aslında jeopolitik riskler belirginleştiği zaman hani bir bölgede bir sıcak çatışma oluştuğu zaman o zaman altın fiyatının ons bazında ve dolar bazında yükselmesi gerekir. Ya da dünyada enflasyonla ilgili beklentilerin arttığı dönemlerde yine altın fiyatının yükselmesi beklenir. Ama bu defa Orta Doğu'daki savaş bize daha farklı bir güvenli liman algısı olarak karşımıza çıktı. O da nasıl oldu? Enerjiyle ilgili bir bölge, enerjiyle çok yakından bağlantılı bir bölge olduğu için petrol fiyatlarının sürekli yükseldiğini ama özellikle bu Orta Asya ve Yakın Asya yani Hürmüz Boğazı'na yakın Asya ülkelerinde yani Hürmüz Boğazı'nın doğu tarafındaki ülkelerin tamamen net petrol ithalatçısı olması ve petrolün de ana para birimi olarak ABD dolarıyla ithal edilebilmesi nedeniyle bu ülkelerin çok yoğun şekilde ABD dolarına ilgi göstermeye başladığını bu sefer gördük. Hatta stres ve tansiyon arttıkça daha da DXY endeksinin değerlendiğini veya Euro'nun dolar karşısında değer kaybettiğini gördük ki şu anda da yine benzer bir seviye, benzer bir görünüm var. Petrolün özetle petrol fiyatının yükselmesi artık altına yaramıyor ve yaramaz. Yani savaşın böyle bu kadar halen eskale halde kaldığı ve kalacağı bir ortam olacaksa eğer o zaman kısa vadede çok altında çok hani yüksek artışlar beklememek, öngörmemek lazım diye düşünüyorum. Bizim yıl sonu için beklentilerimiz biraz daha makul seviyelerde. Altın ons bazında.
1: Evet.
0: Fakat burada tabii şeyi de eklemem lazım. 4000 doların altını da daha kalıcı olarak tekrar görmeyi beklemiyoruz. Çünkü mutlaka bir direnç alımıyla karşılaşacaktır diye düşünüyoruz. Muhtemelen bir
1: Evet.
0: bant içinde 4300-4500 dolara kadar hareket eder. Aşağı yön daha sınırlı kalır diye
1: İş
0: değerlendiriyoruz.
1: portföy yönetimi baş ekonomisti Hande Şekerci bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İyi yayınlar dilerim, sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun, iyi seanslar. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: biletini hemen al.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

Doğal Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde tapu veya ruhsat kimin adına olur?
3: Genellikle teslim anında ev veya araç doğrudan katılımcının adına alınır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Efendim paranın yönünden herkese merhaba, Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz piyasaların ekonominin gündemini konuşmak için. Önce bakalım gidelim bugünün öne çıkan başlıklarında neler var. NATO toplantısı sonrası, zirvesi sonrası ilk kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor olacak. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinenin gündeminde Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları var. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler, katsa yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına dönmesi, bölgesel güvenlik ve ekonomideki başlıklar ele alınıyor olacak ilk kabine toplantısında. Cari açık 7 ayın en düşüğünde. Merkez Bankası verilerine göre cari denge Mayıs ayında 1,5 milyar dolar açık verdi. Cari açık 2020 ve 2025'ten bu yana da en düşük seviyede gerçekleşmiş oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ihracatında da 54,6 milyar dolara ulaştığını takip ediyoruz ihracatın. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %4,7 artarak 54 milyar 558 milyon dolara yükselmiş oldu Türkiye'nin Avrupa Birliği ihracatı. Ve Orta Doğu'da da tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi tırmanan küresel petrol piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Orada da %5'lik bir yükseliş gördük petrol fiyatlarında bugün ve 79 dolarında üzerine çıktığını tahmin ettik petrol fiyatlarının. Şimdi gidelim bu başlıklarınla birlikte bakalım küresel tarafta şu anda fiyatlamalar nasıl? İçeride BIST endeksinde 14.063'teyiz. 1.80'lik bir geri çekilme var. Frankfurt 0.11, Paris 0.17 yukarıda, Madrid 0.20 21 yukarıda, Londra'da ise negatif yatay bir görünüm hakim. Bugün Asya'da Kospi iki kere devre kesmişti. Orada şu an eve kapanış 8.95 oldu. Kötü satışlı bir gün, satıcılı bir seyri geride bırakmıştık o cephede de. Aynı zamanda Çin'de de kayıplar vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise S&P 0.30

0: havacılık 2.10, sanayi 0.35, turizm 0.88, teknoloji 2.62, gayrimenkul 0.93 geride, spor 0.23 yukarıda. Ve sigortacılık, yatay kimya 0.65 yukarıda, inşaat 0.72, bilişim 2.62 yukarıda, madencilik 3.48, gıda 0.72 geride. En çok artanlarda MİA Teknoloji ilk sırada 9.97 ile, Balsu Gıda 9.96, Enerji Enerji 4.22, Şok Marketler 3.81 ve Kuagranit'te de 3.45'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. En çok azalanlarda Destek Finans şu anda taban olmuş durumda. Gübre Fabrikaları 5.26, Türk Altın İşletmeleri 4.42, Pasifik Eurasia 4.33 ve Aselsan'da da 4.26'lık bir geri çekilme var. Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle birlikte petrol fiyatlarında artış vardı dedik. Bunun etkilerine bakalım ve değerlendirmeler nasıl, hemen hızlıca bir göz atalım.
1: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilim enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Arz sorunları maliyetleri artırıyor. Küresel enflasyon artışı olarak geri dönüyor.
2: Adı konulmamış düşük yoğunlukta bir savaş var. Ne yazık ki bunun büyüme potansiyeli de var. Olmadık bir zamanda, olmadık bazı başka sıcak çatışmaların ardından görüşmeler kesilirse fiyatlamalarda çok keskin yukarı hareketler görülebilir.
1: Bölgede kalıcı bir barışın sağlanamaması halinde yükselen petrol fiyatları merkez bankalarının para politikaları üzerinde de belirleyici olacak. Sıkı para politikasının uzun süre masada kalması bekleniyor.
3: Belirsizliğin tekrardan üst perdeye tekrar gerginliğin devam etmesiyle Brent petrolde bir yukarı hareket gördük. Tabii dolar endeksindeki hareket de burada belirleyici unsur. Sürdü. İşte Fed'in Haziran ayında beklentimiz 15-25 bas puan faiz artışı 40 bas puana kadar yükseldi. Tabii bunların kümülatif etkisiyle beraber belirsizlik biraz daha artmış oldu.
1: Uluslararası para fonu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini, enflasyon beklentilerini bozabileceğini ve küresel finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini açıkladı. Kurum, 2026 yılı küresel enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Manşet enflasyon tahminini 0,3 puan artırarak %4,7'ye yükseltti. Uluslararası Enerji Ajansı ise enerji piyasalarında oynaklığın sürdüğüne dikkat çekiyor. Ajansa göre Orta Doğu'daki gelişmeler arz güvenliği açısından yakından izlenirken jeopolitik riskler petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarını artırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her artış ulaştırma, lojistik, sanayi üretimi ve gıda maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu durum enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor.
0: Ve şimdi de karşımıza Profesör Doktor Murat Atan olacak. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Melisa Hanım.
0: Şimdi biraz önce haberimize de izledik. Tabii malum bu petrol fiyatlarındaki artış yeniden hızlandı diyelim. Çünkü oradaki gerilimin sona ermediğini görüyoruz. Diplomasi masasından kalktı taraflar. Yeniden saldırılar başladı. Yine bir öngörülmezlik var. Ne dersiniz? Şimdi bu süreç sizce bizi nereye götürüyor?
4: Vallahi iyi bir yere götürmediği kesin. Tüm dünyada jeopolitik riskler yüksek oranda arttı. Bu bütün dünyayı etkileyen ana unsurlardan bir tanesi haline geldi. Piyasalarda bunu fiyatlamaya başladı. Umut ediyoruz ki petrol fiyatlarında bu artış kalıcı olmasın. Çünkü bütün dünya enflasyonu üzerinde, lojistik maliyetler üzerinde ve üretim üzerinde çok olumsuz etkiler var. Teknik görüşmelerin sürdüğü söyleniyor umman üzerinden, ama tabii burada yüksek bir gerginlik, tekrar savaş moduna geçti Amerika ile İran. Bu sıkıntılı bir süreç yaratmaya başladı. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden Amerika Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söylüyor ama şu anda lojistik transferin gemiler üzerinden oradan yapılmasının çok mümkün gözükmüyor. Piyasalarda bunu fiyatlamış durumda, petrol fiyatları yukarıya doğru önemli bir hareket halinde. Bu tabii ki bütün merkez bankalarını, bizim merkez bankamız da dahil olmak üzere, enflasyon üzerinde sıkı para politikası uygulayan tüm kurumları zorlayıcı bir şekle doğru büründü.
0: Hocam peki sizin tahminleriniz ne yönde? Kaç olabilir sizce yıl sonunda petrol fiyatları? Yani bunu kestirmek zor ama en azından tahmininizi alalım. Çünkü kurumlardan da alıyoruz tahminleri.
4: Evet, bu çok zor. Yani buna net bir şey

0: söyleyebilmek, bu zaten kısa vade içinde eğer savaşın yönü şiddetlenerek artarsa burada çok sıkı bir şekilde hemen tekrar buna tepki verip 100 dolarların üzerine çıkabilir. Bu da tabii tüm dünya açısından olumsuz. Burada sadece Hürmüz Boğazı'yla da ilgili değil. Aynı şekilde işte Ukrayna ile Rusya arasında da petrol tesislerinin bombalanması ile ilgili bir takım sıkıntıların devam etmesi, farklı kanalların da bu konuda devreye girmiş olması çok sıkıntı yaratıyor. Umarım kısa vadede taraflar bu konuda tekrar uzlaşıya varırlar ama görünen o ki sürecin tek taraflı sadece Amerika ve İran arasında bağlantılı kalmasının çözüm için yeterli olmadığını düşünüyorum. Burada tüm dünya ülkelerinin bu konuda daha fazla, daha aktif şekilde devreye girmesi gerekecek.
1: Evet. Hocam bunu detaylandıralım. Yani devreye girmesi gerekecek derken neler yapılabilir sizce? Çünkü Trump'ın da seçimler yaklaşıyor malum Kasım ayında. Bir taraftan da Trump bu seçimleri Kasım ayında bitirmek istiyor görüşü de Kasım ayı öncesinde bitirmek istiyor görüşü de hakim. Hani biraz sertleştirip durumu vitesi yükseltip sonuca daha hızlı gitmek için böyle adımlar atıyor diyen bir analistler grubu da var. Ne dersiniz buna dair?
0: Bu doğru. Tabii ki iç piyasada içerideki insanlara, Amerikan halkına farklı güçlü mesajlar verebilmek için, Amerika'nın ne kadar güçlü olduğunu gösterebilmek için Trump'ın attığı bu tür adımlar söz konusu. Ama sonuç itibariyle bu Amerikan ekonomisi açısından da şu an enflasyon, Fed'in faiz indiriminden bahsediyorduk. Gördüğünüz gibi Fed de duruldu. Çünkü burada orada da jeopolitik riskler ve enflasyonun istenilen ölçüde hareket edememesi, fiyatların orada katılığı, bizim ülkemizde de bizim gibi enerji ithal eden ülkeler açısından da bu önemli bir maliyet oluşturuyor. Burada dikkat edilmesi gereken ana nokta şu: hem buna Arap ülkeleri dahil olmak üzere, Türkiye de dahil olmak üzere farklı kesimlerden, Avrupa Birliği'nde de en son biliyorsunuz NATO toplantısının ülkemizde yapılan toplantıda ki en büyük gündemlerden bir tanesi İran'ın nükleer silah edinmesine karşı çıkılıp bununla ilgili bütün ülkelerin bu konuda adım atmasıydı. Ve bununla ilgili olarak da özellikle deniz trafiği üzerinden bütün ülkelerin bu konuda Amerika'nın güttüğü politika çerçevesinde İran'ı bir düşman kabul ederek buna yönelik adımlar atması beklentisiyle ilişkili tüm ülkelerin almış olduğu bir takım ortak kararlar var. Şimdi bu çerçevede tüm dünya ülkelerinin de barış içinde aynı şekilde devam edebilmesi için bu kararların kağıt üzerinde kalmaması, piyasaya yansıyabilmesi için bazı adımları daha farklı şekilde atmaları gerekli.
1: Evet. Peki hocam, şimdi NATO zirvesinden siz çıktıları nasıl buldunuz? Türkiye açısından değerlendirelim öncelikle bu Katsa ve F-35 konusunu.
0: Şimdi başlangıçta tabii çok olumlu mesajlarla başladı. Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu yakınlık ve toplantılarda yaptığı açıklamalar önemliydi. Ancak tabii şunu unutmamamız gerekiyor: buradan giderken en son toplantısında henüz F-35 ile ilgili kararımı vermedim dedi. Ancak tabii ki süreç şöyle işliyor: Katsa yaptırımlarının kalkması Türkiye'nin özellikle ileri teknoloji üreten, kompozit üretim yapan, sanayiyle ilişkili, savunma sanayiyle ilişkili tüm firmaları açısından önemli bir nokta. Çünkü hatırlarsanız F-35'in üretiminde Türkiye varken 900'e yakın parça üretiyordu. Bu da bizim açımızdan bakıldığında sanayiyle ilişkili üretim yapan, bu alanda üretim yapan bütün firmalar açısından çok önemliydi. Ve özellikle de Avrupa'da da son varılan NATO zirvesinden sonraki kararda Avrupa'nın da finansman konusunda, NATO'daki harcamalar konusunda ortak bir karara vardığını ve harcamaları arttırması yönünde karar alınması Türkiye'nin bu konudaki sanayi açısından çok önemli bir adım. Hem savunma sanayini doğrudan etkiliyor, hem de savunma sanayiyle beraber çalışan çeşitli yan sanayi ürünleri açısından da bu önemliydi. Buradaki ithalat imkanının artması, üretimin kapasitesinin yükselmesi, bu konuda Türkiye'nin piyasadaki rolünün artması önemli hale gelecek. Bu bizim açımızdan önemli ama süreci şöyle takip etmemiz lazım. Özellikle F-35 için Amerika'daki yasaların belli şekilde değişmesi lazım. Burada bizim açımızdan önemli olan parasını ödemiş olduğumuz 5 tane F-35 uçağının Türkiye'ye teslim edilmesi değil. Tabii ki bu önemli. Hani bu açıdan bakıldığında dış piyasalar açısından Türkiye-Amerikan ilişkilerindeki yumuşama ve olumluluğun bir mesajı olacak.

0: ama Türkiye açısından, bizim sanayimiz açısından daha önemli olan tekrar ortak üretimin içine dahil olarak F-35 üretimi ve katsa yaptırımlarının kaldırılmasıyla beraber Türkiye'nin savunma sanayi ve buna bağlı olan diğer özellikle kompozit üretimlerde bulunan sektörlerimiz ve sanayiyle ilişkili, savunma sanayiyle ilişkili yan sanayilerimizin yapacağı ikili anlaşmalarla çok daha önemli bir konuma girip bu konuda bizim açımızdan hani cari açığa da önemli bir katkı sağlayacak bir adıma doğru ilerlememiz söz konusu olacak.
1: Evet hocam. Peki şimdi genel olarak peki verilen mesajlarda Türkiye dışında bu küresel güvenlik mimarisi açısından ne önemliydi sizce buradaki NATO zirvesinde? Tabii bu Ukrayna'ya yapılacak olan yatırımlar, yardımlar savunma tarafında da çok öne çıktı.
0: Evet, tüm ülkeler Ukrayna'ya desteği sürdürme konusunda karar aldılar. Rusya ile İran'ı gene NATO'nun kurulma amaçlarından biri olan sonuçta savunmayla ilişkili karşı taraf olarak görmeleri bu önemli. Ama bizim açımızdan çok önemli noktalardan bir tanesi Türkiye artık Kafkaslardan başlayarak Akdeniz'e kadar özellikle NATO'nun güney cephesinde bir yan oyuncu değil de asıl ana oyunculardan biri olması konusunda ön plana çıkması, buradaki teknolojinin ve bizim açımızdan özellikle savunma teknolojisinde Avrupa'nın ihtiyacı olan ortak üretim konusunda Türkiye'nin de bu konuların içinde yer alması gerekliliği ve ana unsurlardan bir tanesi olması konusunda Avrupa liderlerinin de Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının olması önemliydi. Tabii ki burada İşte Yunan Başbakanı'nın yapmış olduğu açıklama ya da işte birkaç tane farklı şeyler söz konusu olabilir. Jeopolitik risk olarak görülebilir bunlar ama benim kendi kanaatim bunu tabii onlar da kendileri açısından bakıldığında iç politika aracı olarak kullanıyorlar ama bizim açımızdan çok önemliydi. Özellikle Ankara'nın bu konuda güçlenmiş olması Yunanistan'ın da Ege üzerinde iddia ettiği bir takım tezlerin zayıflamasına yol açıyor. Bu açıdan önemli. İkili ilişkiler anlamında bakıldığında birçok ülkeyle kurulmuş olan ikili diyaloglar sonunda Türkiye'nin biraz daha bu alanlarda artık kamuoyu nezdinde çok daha yüksek itibar durumunda oluşması ve ana oyuncu konumuna doğru ilerlemesi, ortak yapılacak üretimler konusunda Türkiye'nin de hem lojistik olarak jeopolitik bulunduğu konum itibariyle hem de lojistik olarak kullanılabilecek bir üst pozisyonunda ön plana çıkması söz konusu oldu. Bu bizim açımızdan başarılı bir sonuç diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki hocam, şimdi bu arada sizinle konuşurken Trump'tan da bir açıklama geldi. Onu da hemen aktarmış olalım. İran'ın bir şey yok, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz diyor Trump. Şimdi tabii bunlar yine gerginliği arttıran unsurlar olarak dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarını da malum zaten bu konu yukarı çekiyordu. Tabii bu, yorumlamak dediğimiz gibi süreci çok zor ama yine vitesi yükselttiğini takip ediyoruz Trump'ın bu süreçte.
0: Trump burada zaten aslında hiçbir geri vites yapmıyor. Sürekli bu konuda eli büyüterek ilerliyor. Fakat burada çok temkinli olmamız lazım. Daha önce de bu tür açıklamalar yapıldığında İran'ın saldırılara vermiş olduğu cevaplarla aslında Trump'ın söylediği kadar İran'ın elindeki askeri gücün büyük çoğunluğunu yok ettik ve bunlar artık çok fazla bizi etkilemeyecek açıklamalarının çok doğru olmadığını ve orada önemli ölçüde sıkıntılar olduğunu daha önce görmüştük. Bu önemli. Yani burada İran'ın çok eski ve kadim bir tarihi olan bir devlet olduğunu unutmamak lazım. Üstelik bizim sınır da komşumuz. İran'la olan ilişkilerimizin de devam etmesi söz konusu ama oradaki ticaret ve NATO'daki bulunmuş olduğumuz konumla beraber burada çok hassas bir denge içinde hareket edilmesi lazım. Trump'ın söylediği kadar keskin şekilde hareket edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Piyasalar da zaten aslında dönüp baktığınız zaman bu konuda hemen tepki veriyorlar. Yani içeride petrol fiyatının yükselmesi Trump'ın kendi iç dinamikleri açısından, Fed açısından da çok olumlu değil. Çünkü orada da jeopolitik risklerin artmış olması, enflasyon katılığı konusunda onların da faiz indirimi konusunda elini kolaylaştırmıyor. Yani orada da atılabilecek adımlar kilitleniyor. Ama biraz önce söyledim, tabii ki iç dinamikler, seçim dinamikleri, Trump'ın da orada daha güçlüyüz, biz Amerika olarak en güçlüyüz, istediğimizi yaparız mesajını verebilmesi açısından kendi vatandaşlarına yönelik yapmış olduğu bu tür çıkarımlar

0: güçler arası anlamda bir gerginliği arttırıcı ama kendi iç dinamiklerinde kendini daha güçlü göstererek ön plana çıkma gayreti içinde bir denge oluşturulması lazım. Burada tabii ki bizim açımızdan bu gerginliği yükseltecek açıklamalarla devam ederek ilerlemememiz gerekiyor.
1: Hocam bir araya gireyim çünkü
0: düşürmemiz lazım.
1: Hocam bir araya gireyim çünkü Trump'tan yine yeni açıklamalar devam ediyor. Diyor ki İranlı liderler profesyonel müzakereci. İran hiçbir şey elde edemedi. Benden hiçbir şey alamadı. Çünkü biraz önce siz de konuşmanızda ifade etmiştiniz İran'ın müzakere konusundaki tecrübesini. Onlarla bir anlaşmamız vardı. Onlar bunu bozdular. Hürmüz'ün muhafızı olacağız demiş. Ve İran hakkında geri ödeme yapılmalı. Boğazı korumak için ödeme alacağız demiş. Bunlar tabii işe yeni bir boyut kazandırdı.
0: Bunlar tabii uluslararası ticaret anlamında bakıldığı zaman daha büyük sıkıntılı açıklamalar. Yani dediğim gibi orada belki biraz da Trump NATO toplantısında bu konuda net olarak alınan kararlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı'nda ticari ulaşımın mutlaka sağlanması konusunda NATO'da kararlı davranacaktır ve bu konuda adım atacaktır şeklinde bir uzlaşı sağlandığı için bundan da biraz güç alarak NATO'nun da bu konuda yapmış olduğu açıklamalarla beraber Hürmüz Boğazı'nda kendi üslubuyla oranın bekçisi olması ve oranın bütün ticaretiyle ilişkili kısmı yönetebileceği konusunda adımlar atıyor. Ama ben gene benim kendi kanaatim şu durumda çok bölgedeki gerginliği arttırarak bunun üstüne daha fazla giderek İran'ı orada askeri gücünün tamamen bittiğini ve bununla ilişkili herhangi bir karşılık veremeyeceğini düşünerek hareket etmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Evet hocam. Peki şimdi tüm bu süreçlerde hani Türkiye'nin siz kendini konumlandırmasını nasıl görüyorsunuz? Tabii bu NATO zirvesini de kapsayarak sorayım size. Çünkü orada da baktığımızda hani dengeli tutumumuz öne çıktı.
0: Evet, burada Türkiye'yi dış ilişkiler anlamında çok başarılı buldum. Hem Rusya ile ilişkilerde, hem Ukrayna ile ilişkilerde, hem İran ile ilişkilerde, hem Avrupa ülkeleri ve Amerika ile ilişkiler konusunda çok temkinli ve düzenli gidiyoruz. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı da son açıklamasında Yunanistan'la ilişkili olarak da Yunan Başbakanı'nın yaptığı açıklamaya karşılık verirken de daha tehditkar olmaktansa hani biz burada bizi izlemeye devam edin yaptığımız adımlara bakın buna göre karar verin diyerek hareket etmesi. Burada sadece bizim açımızdan tabii ki hala bizim de biraz daha yol almamız ve gerginliği düşürtmeye çalışan İsrail'le ilişkiler konusunda. Sayın Netanyahu da biliyorsunuz NATO toplantısı sırasında Amerika'da Türkiye aleyhine lobi çalışmaları yapmaya çalıştı. Çünkü o da orada kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye'nin oradaki özellikle Akdeniz üzerindeki ve sınırlar üzerindeki güçlük kompozisyonu ve jeopolitik olarak oradaki konumundan ve tarihsel süreçten kaynaklı olarak bulunduğu konum bu ülkeler açısından sıkıntılı bir süreç. Ama Türkiye burada hem Suriye'de, hem Irak'ta, hem İran'da, hem de Karadeniz kıyısında yapmış olduğu ikili ilişkilerle ilişkilerin gerginleşmesine izin vermeden komşularıyla da ilişkilerini sürdürerek ama aynı zamanda NATO'nun da hedeflerinden şaşmayacağı şekilde ilerleyerek doğru bir politikayla bir süreç yönetiyor diye düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi biz dönelim genel olarak dünya ekonomilerinin durumuna biraz. Bu hafta tabii kritik olacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Walsh'un konuşması ve enflasyon verisi olacak. Tabii enflasyon verisini de işte bu gelişmeler ışığında alacağız ve enflasyon verisinden sonra da Walsh'un konuşması olacak. Siz orada nasıl bir ton bekliyorsunuz?
0: Aynı bir önceki açıklamadaki tonundan devam etmesini bekliyorum. Enflasyona vurgu yapacak, jeopolitik risklerden bahsedecek. Henüz sürecin izlenmesi gerektiğinden, veriye dayalı olarak konuşulması gerektiğinden bahsedecek ve sıkılaştırmadan vazgeçmeyerek politikanın devam edeceğini söyleyecek. Çünkü jeopolitik riskler burada devam ediyor. Ben orada hani Trump'ın beklediği düzeyde hızlı bir şekilde aksiyon alıp burada faiz indirimi konusunda çok istekli davranabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü jeopolitik riskler henüz istenilen seviyede değil ve bu konuda artış devam ediyor. Ama oradaki önemli noktalardan bir tanesi piyasaya vermesi gereken mesajı net olarak veriyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Walsh burada gene aynı netliği sürdürecektir diye düşünüyorum.
1: Evet.

0: Peki bu süreçlerde hani en kritik konu tabii ki enflasyon, bizim açımızdan da önemli bu. Sizin nedir beklentileriniz hocam bu sene için?
1: Valla şu anda Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon oranına düşemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü orada birkaç puan artış olacak. Her ne kadar şu anda %32 civarındayız ama yıl sonunda bu rakam mevcut konjonktür devam ederse, bu jeopolitik riskler çok anormal bir durum olup petrol fiyatları çok yüksek bir ani bir tırmanışa tekrar 120 dolarlara, 100 dolarların üzerlerinde kalıcı hale gelip oraya doğru ilerlemezse yıl sonunda 29 bandında kalabileceğini düşünüyorum. Orada tabii ki şu an Merkez Bankası'nın tekrar hedeflerinden biraz daha bir 4-5 puanlık sapma olabileceği konusunda beklentim var.
0: Hocam peki faiz için ne dersiniz? 23 Temmuz'da toplantı var.
1: Benim ilk düşüncem şu, 37 bandında sabit kalacağı düşüncesi ama piyasalarda aşağı yukarı beklenti içinde olan insanların %60-70 civarında kişi 100 bas puanlık bir azalma bekliyor. Bu 100 bas puanlık azalma düşürme olabilir. Bu para politikasındaki sıkılıktan vazgeçmek anlamına gelmez. Hani buradaki ana nokta bu ama tabii ki burada ana eksen enflasyonun hani kalemlerine bakılması gerekiyor. Burada bazı kalemlerdeki dirayet devam ediyor. Burada enflasyon fiyatlarda kırılma olmadı. Dikkat ederseniz gıda fiyatlarında bir önce açıklanan son rakamda %35 civarındaydı. Bu da yıllık enflasyonun üzerinde bir kalem oldu. Bu nedenle hane halkları enflasyonu biraz daha fazla hissediyor. Sağlık belli kalemlerinde, eğitimin belli kalemlerinde, yani hizmetlere ait bazı kalemlerde oradaki enflasyon hızında düşme var ama istenilen ölçüde değil. Burada bir katılık var. Bu kısımda enflasyonun kırılgan kısmı bu bana göre. Burada biraz ihtiyatlı olmamız gerekiyor. Sıkı para politikasına Merkez Bankası'nın devam edeceğini düşünüyorum. Yani benim düşüncem ilk etapta sabit tutacağı faiz kararını, hani çok ekstrem düzeyde en fazla 100 puana kadarlık bir azaltma yapabilir. Daha fazla bir beklenti içinde değilim.
0: Peki ne dersiniz? Şimdi tabii yine yılın ikinci yarısına da bir gerginlikle başlamış olduk. Gerginliğin artışıyla diyelim. Diplomasinin biraz daha işlemediği bir süreç gibi bu süreç. Şimdi hani yeni normaller hep konuşuyorduk ilk yarıda ama şimdi ikinci yarıda da sanki yeni yeni daha normallerimiz olacak gibi. Sizin tahminleriniz neler?
1: Evet, bu konuda doğru bir şey söylüyorsunuz. Aslında beklentimiz daha olumluydu. NATO zirvesi öncesinde taraflar özellikle Amerika ile İran'ın ortak bir noktada buluşmuş olması, anlaşmaya gidiliyor gibi gözükmüş olması önemliydi. Fakat daha sonra farklı gerginlikler ortaya çıktı. Daha sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki bir takım tekrar konvansiyonel savaşların ve buradaki çatışmaların artma eğilimi ortaya çıkması gerginliği biraz daha büyüttü. Dikkat ederseniz bu hem bütün emtialarda dünyada genel olarak hem borsalarda paranın çıkmasına sebep oldu. Yatırımcılar ürktü ve bu konularda yatırımdan uzaklaşıyorlar. Yani bu dünya anlamında bakıldığında genel anlamda bütün dünyayı etkileyebilecek önemli ölçüde sıkıntılar. Enflasyonla ilişkili olarak dünyada merkez bankalarının aldığı çözümler iyi giderken bir anda tekrar senaryolar değişti. Tekrar kötümser senaryolar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı. Umut ediyorum ki bu süreçler kısa sürede düzenlensin ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere tüm ülkelerde makro veriler çok daha iyiye doğru ilerleyebilsin. Önemli noktalardan bir tanesi bu.
0: Evet hocam. Peki şu da var tabii. Bu hani Trump'ın gelirken ikinci kez göreve işte zayıf dolar temasının öne çıkarması, biz Amerika'yı yeniden işte büyük muhteşem Amerika yapacağız söylemi, bu gümrük vergilerini getirmesi, bir taraftan işte bu Powell'a yüklenirken faizleri indirmiyor diye borçlu getirmesi ve borçlu da şu anda öne çıkması Şahin duruşuyla diyelim. Pek de aslında işler tam Trump'ın istediği gitmiyor, yolunda gitmiyor gibi ki Kasım'daki seçimler öncesi, ki geçmişte de açıklaması vardı. Ben bu seçimleri kaybedersem beni az ederler diye. Ne dersiniz? Orada ne görebiliriz yakın vadede?
1: Vallahi orada sürpriz olabilir. Söylediğiniz gibi, çünkü iç piyasada beklendiği gibi çıkmadı. Ama tabii ki Trump'ın gözden kaçırdığı noktalardan bir tanesi şu. Sayın Walsh'un geçmişine bakarsanız bu Şahin duruşunun normal olduğunu göreceksiniz görüş olarak. Ama sonuç itibariyle Amerika'daki sistemde hiçbir zaman

0: sistemin karşısına çıkarak sistem dışında hareket etmesini beklemek mümkün değildi. Bu konuda tabii ki piyasaların size dayattığı bir takım noktalar var ama burada veriler önemli. Verilerin size ne söylediği önemli. Piyasada beklenen veriler burada Walsh'un elini Trump'ın istediği ölçüde hareket etmesini gerektirecek düzeyde, rahatlatacak düzeyde gelmedi. Bu önemli noktalardan bir tanesi. Enflasyonla ilişkili beklentiler hala orada da yüksek. Ve jeopolitik riskler devam ediyor. Bunun öngörülmesi konusunda sıkıntılar var. Tabii ki bu iç piyasada Amerikan ekonomisi açısından özellikle işsizlikle ilişkili verilerde de enflasyonla ilişkili verilerde ekonomik anlamda Amerika'nın iç dinamikleri açısından Trump'ın karşısındaki en büyük sorunlar olarak gözüküyor. Trump da bunu güçlü Amerika yapısıyla yenmeye çalıştığı için daha çok Amerika'nın en önemli noktalarından bir tanesi olan savunma sanayi ile ilişkili kısmı ön plana çıkartmaya çalışıyor. Bu önemli ama bizim açımızdan en önemli nokta işte buradaki toplantı sırasında verilen sözlerden bir tanesi olan işte katsa yaptırımlarının kalkması ve F-35 ile ilgili içeride yürütülecek siyasetten çıkacak sonuçlar önemli bizim ülkemiz açısından. Biz bunu izleyip görmemiz lazım ama ben bu şekilde devam ederse süreç bunun Amerikan seçimlerinde Trump'ın aleyhine sonuçlanabilecek bir duruma yol açabileceğini düşünüyorum.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Murat Atan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim kısa bir araya gidelim. Birazdan buradayız. Devam ediyoruz yayınımıza.

Sigorta portföyün sunduğu paranın yönü devam edecek. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Tera Portföy'ün sunduğu paranın yönü devam ediyor.

0: Efendim, paranın yönüne devam ediyoruz ve öne çıkan haberlerle Hürmüz krizindeki gerilim artıyor. Trump'ın biraz önce yeni yaptığı açıklamaları da size aktardık, Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz diye. Ve İran devrim muhafızları da kapandığını duyurdu Hürmüz Boğazı'nın. Son gelişmelere bir bakalım.
1: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran devrim muhafızları ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ilan etti. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılmasının tek yolunun Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalelerini durdurması ve boğaza kıyısı bulunan ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermesi olduğunu açıkladı. Devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde küresel petrol ve doğalgaz sektöründe çok daha büyük sorunların yaşanacağı uyarısında bulundu. İran'dan gelen bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan ordusu operasyonlarda füze sistemleri, insansız hava aracı altyapısı, radarlar ve askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Washington, saldırıların uluslararası deniz ticaretini korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken, Tahran ise bunun bölgesel egemenliğe açık bir müdahale olduğunu öne sürdü. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda da birbirini yalanlayan açıklamalar yaptı. İran, boğazın kendi kontrolünde kapalı olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri deniz trafiğinin sürdüğünü ve uluslararası seyri sefer güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesini beraberinde getirdi. Çatışmaların büyümesi halinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanması bekleniyor.
0: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken güvenli liman olarak görülen altında da bu kez satışlar öne çıkmaya devam etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim altın fiyatlarını baskılıyor.

0: Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın da 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
1: Hala dengelenmeye çalışıyoruz. Baktığınızda 4000 dolarlar civarında piyasa ve fiyatlama oturmaya çalışıyor. Zaman zaman 4000 doların altına düştüğü günler de oluyor. Ama ardından da 4150-200 dolarlara kadar çıktı. Zaman dilimlerini de gördük. Savaşın büyümesi, merkez bankalarının özellikle Fed'in tutumunun biraz daha agresifleşmesi durumunda. Ne yazık ki altın yatırımcısı açısından biraz daha sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olabilir.
0: Ons altında 4000 dolar seviyesi en kritik destek olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin altında satışların hızlanabileceği, yukarı yönlü hareketlerde ise 4200 ve 4500 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğu belirtiliyor. Gram altında da yön arayışı sürüyor. Kısa vadede 6170-6220 lira bandı en kritik destek bölgesi olarak gösteriliyor. Bu seviyenin korunması halinde yeniden 6400 lira hedefinin gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Ve Arda Coşar bizimle birlikte, Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Şimdi tabii haftaya yine gerginlikle başladık. Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu geriliminin, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimle birlikte Orta Doğu'daki tansiyonun yükseldiğini takip ediyoruz. Tabii biraz önce Trump'dan gelen açıklamalar da kritik. Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz diyor. Eğer Hürmüz Boğazı'nı işletirsek Amerika Birleşik Devletleri'ne ödeme yapılacak ve Boğaz'ın koruyucusu olacağız şeklinde sert açıklamalar geldi. Ne diyorsunuz şu andaki durum için? Tabii petrol fiyatlarında yükselişe yol açan bir durum ve tabii tansiyonun gerilmiş olması da risk iştahını düşürüyor.
3: Aslında Ankara'daki NATO toplantısında Trump'ın İran için sert sözleri vardı. O zaman oynaklık başladı. Daha sonra bu hafta bakarsak hafta sonu ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların tekrardan başlaması tekrardan piyasaları oynattı. İşte Brent petrolü yukarı yönlü, altında da aşağı yönlü bir hareket meydana geldi. Şimdi altın üzerinde şöyle bakmak lazım. Yani 4000-4100 dolar arası kısa vadeli oynaklık, gün içi oynaklık. Daha geniş bir perspektiften bakmak gerekirse 3900 dolarla 4250-4200 dolar seviyeleri arasında git gel modu, bir konsolidasyon modu var. İşler kötüye gidince, çatışmalar artınca altın 3900 dolara kadar geliyor, yaklaşıyor buralara kadar, daha aşağısına geçmiyor şu aşamada. Bununla beraber altın lehine gelişmeler olduğu zaman da yukarı yönlü hareket görüyoruz ve altının 4200-250 bandında yukarı doğru aşamadığını görüyoruz. Yani altın 5600 dolardan geliyor. Çeşitli gelişmeler, enflasyon beklentileri, FED beklentileri, ABD-İran arasındaki gelişmeler altını bu süre boyunca 4000 doların aşağısında gösterdi. 3900 dolar seviyesinde gördük. Şu anda geniş band 3900-4200-4250 gibi, daha dar bant, gün içi bant 4000-4100 dolar arası git gel modunda. Bir de zayıf seyir var. Yani altında güçlü bir seyir olduğunu söylemek pek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde FED'e dair beklentiler, ABD-İran arasındaki gelişmeler ve enflasyon beklentileri altının fiyatının belirleyicisi olacaktır diye de ekleyebilirim.
2: Evet, tabii FED demişken bu hafta enflasyon ve Walsh'un konuşmaları da bizim global tarafta dikkatle takip edeceğimiz konular olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın açıklanacak veri ve de orada da çekirdek enflasyonun aylık bazda 0.17 artmasını, yıllık artışında 2.9'dan 2.8'e gerilemesi bekleniyor. Goldman Sachs bunu demiş. Şimdi burada veride bir yavaşlama beklentisi var. Verinin ardından da Walsh'un konuşması olacak yarın. Ne dersiniz, yarın nasıl bir konuşma gelebilir sizce?
3: Walsh genelde Şahin tarafta son dönemde kendisinden beklenene göre daha katı bir tutum alan bir tavır içinde olduğunu gördük. Biliyorsunuz normal şartlar altında Trump yönetimi ABD tarafında faizlerin ısrarla düşmesini isteyen bir tutum içerisindeydi.

0: bir önceki başkan Pavlo bu sebepten dolayı sitem ediyordu. Tabii Fed başkanı değişti. Bu başkanı Trump atadı. Önceki başkanı da aslında bir önceki dönemde Trump atamıştı, ayrı bir konu. Ama bu başkanı direkt bu yönetim tarafından atandı. Ve başkanın konuşmalarında gördük ki böyle düşünüldüğü gibi bir güvercin bir tutum yok. Klasik FED ideolojisine sahip, yani enflasyon riski artıyorsa, enflasyon güçlüyse, yukarı yönde riskler varsa faizi indirmez, gerekirse faiz arttırımı da gündeme getirebilir modunda bir izlenim verdi genel piyasaya. Bana da öyle bir izlenim verdi. Benim görüşüm, kısa vade için FED'de bir faiz arttırımı yapacağını çok düşünmüyorum ama artık faiz indirim süreci de uzun bir süre ertelendi diye söyleyebilirim. Başkanın konuşmalarında da enflasyonu öne alan, enflasyonla mücadeleyi öne alan, gerekirse sıkılaşırız mesajı veren bir konuşma olması daha büyük bir ihtimal diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Peki şimdi tabii dediğiniz gibi genel olarak bir indirim beklentisi yok ama artış beklentisi de var. Ne diyorsunuz bu konuya ilişkin olarak? Sizin fikriniz nedir FED tarafında faiz artışına dair?
0: Artık şöyle, faiz indirim beklentileri vardı savaştan önce, artık onlar rafa kalktı. Yani 2026 yılı içerisinde bir faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Faiz arttırımı içinde acele edeceklerini düşünmüyorum. O da çok yüksek bir ihtimal değil bence. Hani enflasyonda bir kıpırdanma olur, bir hızlanma olursa yukarı doğru. Evet, FED buna tepki olarak faiz arttırımına giderek buna tepki gösterebilir. Ancak şu aşamada en makul senaryonun ben en azından 2026 yılı içerisinde, yıl sonuna kadar FED'in bekleme modunda kalacağını düşünüyorum. Yani faiz indirmeyecektir zaten. Faiz artışına da kolay kolay ikna olacağını düşünmüyorum. Bir süre boyunca şu anki faizlerle bekleme tarafında kalacağını tahmin ediyorum. Zaten ABD faizleri yüksek. İşte ABD 10 yıl krizi 4.5'un üzerinde. Yani bunun zaten yakın zaman zirvesi %5'ti. Zirveye yakın seviyelerde işlem görüyor. Piyasa faizleri yüksek. Bu sebeple ben FED'in bekleme modunda kalıp enflasyonda bir dizginlenme veya bir hızlanma var mı onu görmeyi tercih edeceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki içeriye de geçecek olursak, eğer BIST 100 endeksindeki şu anki seviyeler sizce bize ne ifade ediyor? Kritik seviyeler nereleri?
0: Yani iyimser ortamda 14.500'ü çok geçemedik kalıcı şekilde. Daha sonra ABD ile İran arasındaki işte ilk önce gerginlik konuşması, daha sonra çatışmanın tekrardan başlamasıyla beraber 14.000'e doğru geldik. 14.000 aşağısı mümkün mü? Mümkün. Yani işte 14.000 bariyer, bir psikolojik bir seviye. Buradan bir tepki gelme ihtimali söz konusu olabilir. Ama diğer yandan ABD ile İran arasındaki çatışma devam eder, petrol fiyatı yüksek kalmaya devam eder, enflasyon beklentileri bozulursa elbette 14.000 seviyesinde aşağısına geliriz. 13.500'ün aşağısını çok beklemem ama buralara doğru bir hareket olursa sürpriz olmaz. Son zamanda bakıyorduk zaten BIST 100 endeksine. 13.500'ün aşağısına pek gelmeyen, 14.500'ü de yukarı doğru kıramayan bir endeks söz konusu. Bu bantlar arasında daha çok konsolidasyon piyasası, yatay bir piyasa, zayıf bir yatay piyasası olduğunu söyleyebiliriz BIST 100 tarafında.
1: Evet, sizin alım fırsatı olarak gördüğünüz endeksler nereleri?
0: 13.5 ve aşağısına geldiği her yer alım fırsatı olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yani şu anda bunlar da aslında alım için iyi fiyatlar, kötü fiyatlar değil. Buradan aşağı bir %10 kadar göze alan kişiler bunu değerlendirebilir. Ama yani geriler 13.500, belki biraz daha aşağısını görme ihtimali elbette ki olabilir. İşte 13.500 gibi yerlere gelince iyi alım yerleri olarak düşünebiliriz. Elbette ki piyasadaki dalgalanmalar olur ama endeksin işte 14.000 aşağısında kalıcı olacağına ben çok fazla ihtimal vermiyorum kolay kolay.
1: Evet, bu arada JP Morgan'dan da bir Türkiye analizi var. Orta Doğu şoku hafifliyor, sıkı duruş ihtiyacı sürüyor diyor JP Morgan. Orta Doğu'daki çatışmaların Türkiye'nin makroekonomik dengelerini sarsmasının ardından en kötünün geride kalmış olabileceğini belirtmiş. Öncelikle buna katılıyor musunuz?
0: Şöyle, petrol fiyatları açısından öyle gözüküyor. Yani petrol fiyatları bir ara 120 dolara kadar yükselmişti. 118-116 dolara kadar yükselmişti. Bu bizim için çok büyük bir tehditti. Bu tehdit biraz azaldı. Piyasalarda savaş kaynaklı oynaklık da

0: biraz azaldı. Bunların tabii gecikmeli etkilerini makro verilerde enflasyon tarafında, cari denge tarafında gördük ve muhtemelen görmeye devam ediyoruz diye düşünüyorum. En kötü geride kaldı, biraz ucu açık diyorum. Ama enflasyon tarafından bakarsak evet, en yüksek seviye artık geride kaldı. Buradan bir miktar gerilecektir ama istenilen yere doğru da gelme ihtimali pek yok gibi. Yani biz sene başında %25 ve aşağısı enflasyonu konuşuyorduk. Şimdi %30'un aşağısına gelsin diye bakıyoruz. Yani bu açıdan savaşın, jeopolitik çatışmanın getirdiği olumsuzluklar devam ediyor ama en kötüsü geride kaldı mı? En yüksek seviyedeki enflasyon ve en yüksek seviyedeki petrol fiyatı geride kaldı mı? Şu aşamada geride kalmış gibi gözüküyor. Bu doğru. Ama bunun getirdiği yük devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi. Yani bizim beklenti enflasyon rakamlarımızı 4-5 puan kadar yukarı doğru etkilemiş durumda savaşın gerçekliği.
1: Evet, banka aynı zamanda enflasyon, cari açık ve bütçe açığı gibi temel göstergelerdeki bozulmaya da dikkat çekmiş. Ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine temkinli olması ve yüksek reel faiz politikasını koruması gerektiğini vurgulamış. Sıkı duruşun ihtiyacı sürüyor demiş. Şimdi siz ne bekliyorsunuz 23 Temmuz'da ve bu sıkı duruş konusundaki görüşünüz nedir?
0: Ben faizleri sabit bırakmasını bekliyorum. Zaten aslında sıkı bir politika söz konusu. Hem enflasyona göre pozitif reel faiz veren bir enflasyon söz, bir Merkez Bankası faiz söz konusu. Zaten piyasa faizleri de yüksek. Dolayısıyla ekstra sıkılaşma değil ama mevcut sıkı duruşun devamını bekliyorum. Tabii daha önceden bu haller yaşanmadan evvel işte Merkez Bankası faiz indirecek, hangi ölçüde indirir gibi beklentiler içerisindeydik. Ama daha sonra enflasyon beklentileri biraz bozuldu ve üzerine bu savaş enflasyon beklentilerini daha da bozdu. Bu da tabii Merkez Bankası için faiz indirim beklentilerini öteledi, rafa kaldırdı şu anda, hani FED gibi. Böyle devam edeceğini düşünüyorum. Faiz arttırmasını gereken bir durum bence yok. Çünkü oldukça aslında güçlü bir pozitif anlamda reel faiz var, pozitif faiz var. Bunu devam ettirecektir diye tahmin ediyorum. Faiz indirme, arttırma beklemiyorum. Piyasaya mesaj verebilir. Gerekirse likidite pozisyonu değiştirerek sıkılaştırma yoluna gidebiliriz diyebilir. Ama faiz tarafında bir hamle ne yukarı ne aşağı beklemiyorum.
1: Evet. Peki yıl boyunca ne dersiniz? Tabii bunu, tabii şu anki şartlar değişiyor malum bu gerilim nedeniyle Orta Doğu'daki, ama en azından şu anki beklentiniz nedir?
0: şu aşamada değişmemesini bekliyorum. Yani yıl boyunca faiz değiştirecek bir ortam olur mu? Elbette ki olabilir. İşte ABD ile İran arasında barış kalıcı şekilde sağlanır. Petrol fiyatları düşer, emtia fiyatları düşer. Bizdeki enflasyon verileri daha iyi gelmeye başlar. Faiz indirim beklentileri oluşmaya başlar. Evet, yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'nın faiz indirmek gibi bir şansı olur bu senaryo altında. Ama şu anda bu durum bahsedemiyoruz. Şu anda böyle bir durum yok. Elimizdeki mevcut verilerle, mevcut fiyatlarla bakarsak enflasyon evet %30'un aşağısında baz etkisiyle beraber gerileyebilir ama beklendiği gibi %25'ler gibi bir şey olmadan %25 gibi seviyeler gelmesi biraz zor bir ihtimal şu aşamada. Bundan dolayıdır ki ben Merkez Bankası'nın faiz değiştirmeyip sabit tutmaya devam edeceğini, öngörülebilir zaman diliminde böyle olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada bugün dış ticaret verisini de aldık. Orada da dış cari işlemler dengesi 1,5 milyar dolar geldi. Beklentilerin üzerinde bir veri geldi. Nasıl değerlendirdiniz veriyi?
0: Hem döviz fiyatı bir miktar belki etkili olmuş olabilir ama daha çok enerji fiyatları, yani petrol ve doğalgaz fiyatlarının etkisinin cari dengede veya ticari dengede yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bizde savaşın etkisiyle beraber hem petrol hem doğalgazın yükselmesi bizim ülkemizde hem ticaret dengesine, cari dengeye, bütçe dengesine ve enflasyona olumsuz anlamda etki etti. Bu da onlardan biri diye değerlendiriyorum.
1: Evet. Peki bu arada haftanın ilerleyen günlerinde de Fitch'in Türkiye değerlendirmesini yakından izliyor olacağız. Tabii orada da bir değişiklik beklenmiyor. Sizde bir nasıl beklenti?
0: Değişiklik beklenmiyor. Sözlü açıklama yapar veya işte yazılı açıklama yapar. Bu açıklamada enflasyon risklerine, büyümeye, az önce konuştuğumuz gibi cari dengeyle bütçe dengesine atıflarda bulunur. En çok enflasyona atıflarda bulunur. Mevcut durumdaki işte jeopolitik risklerin ve emtia fiyatlarının, özellikle enerji tarafındaki emtia fiyatları

0: yok olması bize Türkiye ekonomisine risk oluşturduğunu, riskin yukarı yönlü olduğunu bildirir. Bununla beraber notta veya not görünümünde bir değişiklik yapacağını sanmıyorum.
1: Evet. Peki kıymetli metal tarafına da değinelim. Altın fiyatlarında ve gümüş tarafındaki görünümü siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Altın fiyatı şöyle, kısa vade 4000-4100 arası. Daha geniş banttan bakarsak 3900 dolarla 4200-250 dolar arası bir bantta git gel yapıyor. Zayıf bir seyir var altın fiyatlarının, güçlü bir seyir yok. İşte 3900'ü pek aşağı kırmadı, yukarı 4250'yi kıramıyor. Bu bantlar arasında git gel yapıyor. Önümüzdeki günlerde savaş hızlanıp enflasyon beklentileri kuvvetlenirse 3900'ün de aşağısı söz konusu olabilir. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ama şu anda verdiğim aralıklarda 3900-4250 bandı arasında altın konsolide oluyor diyebiliriz. Yatay negatif bir seyri var diye söyleyebilirim. Gümüşte hareketler daha sert aşağı yönlü bir süreci var gümüşün. Yine altın takip edecektir. Ama gümüşte de aşağı yönlü risklerin hatta altına göre biraz daha fazla olabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bu arada Wall Street'te de ikinci çeyrek bilanço döneminin başladığını hatırlatmış olalım. Sizce bu konjonktürde ne kadar etkisi olur oradan gelecek sonuçların?
0: Olur. Özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapan şirketlerin bilançoları oldukça ABD borsaları üzerinde etkili olur. Zaten son yıllarında ana teması bu. Amerikan borsalarının da orta vadede yukarı doğru sürüklenen ana tema bu. Yapay zeka dönüşümü. Şirketler yapay zeka ile ilgili işte data center'lar, enerji üretimi ve çeşitli faktörlere çok yüklü miktarda milyar dolarlar mertebesinde yatırım yapıyor ve bunun getirisini bekliyor. İşte bununla alakalı gelecek bilançolar, olumlu veya olumsuz anlamda gelebilecek bilançolar başta Nasdaq olmak üzere ABD borsalarını etkileyebilir diye düşünüyorum. Büyük teknoloji şirketlerin bilançolarını ayrıca özellikle piyasa tarafından incelenecektir, takip edilecektir diye söyleyebilirim.
1: Evet. Bir de tabii şunu da atlamayalım. Yükselen dolar endeksi, yükselen tahviller, 2 yıllık tahvillerin Şubat 2025'ten beri en yüksek noktaya gelmesi, 10 yıllıklarda 4.60'ları test etmemiz. Ne dersiniz? Bu neye işaret ediyor sizce bunların toplamı? Bunlar çünkü Trump'ın istemediği senaryolar.
0: Enflasyon beklentilerine işaret ediyor. Yani ABD 10 yıllık tahvil faizi oldukça yüksek seviyelerde. Tarihi yüksek seviyelerine yakın. Ben en fazla 4.8'i görmüştü yakın zamanda. Yani son yılların en yüksek seviyesine yakın bir vaziyette bekliyor. Tabii bu ABD içerisindeki diğer faiz oranlarını da yukarı doğru etkiliyor. İşte hazinenin borçlanma oranlarını da yukarı doğru etkiliyor. Bu böyle devam edecek gibi gözüküyor şu anda. Eğer enflasyonda bir gerilem olmazsa, enflasyon beklentileri aşağı doğru gelmezse, bununla beraber FED'e dair faiz indirim beklentileri tekrar oluşmazsa yine ABD tarafında faizlerin yüksek kalmasını devamını bekliyorum. Ha biraz aşağı biraz yukarı oynar ama Amerika tarafındaki enflasyonda bir düzelme olmazsa %4,5 biraz aşağısı olur, bazen biraz yukarısı olur ama %4,5'a yakın bir yerlerde faizin devam etmesini şu aşamada bekliyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Arda Coşar. Size de
0: Ben
1: kolaylıklar
0: teşekkür
1: dileyelim.
0: ederim.
1: Ahaç
0: Sağ
1: Yatırım
0: olun.
1: Hazine Müdürü, iyi haftalar. Efendim, burada kapatalım paranın yönünü. Yarın yine görüşmek üzere Apara ekranlarında.

Tera Portföy, paranın yönünü sundu. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: yaşasın gel. Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
9: Otobit'te. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
11: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi
2: Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
3: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
5: İyi akşamlar. Dinle dinle.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: işlem gününde piyasalar karışık. Amerika Birleşik Devletleri İran'a tekrar saldırdı. İran karşılık verdi. Hürmüz kapandı. Amerika Hürmüz açık diyor. İran kapalı diyor. Petrol yükseldi. Altın düştü. Borsalarda kıpkırmızı bir görüntü var. Aslına bakarsak daha önce altına dair, gümüşe dair, emtia piyasasına dair önemli uyarılarda bulunmuştu Üzeyir Doğan. Bakalım şu an gelinen nokta yine uyarı anlamında gerektiren bir durum mu? Soracağız. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasınlar.
0: Çok önemli tespitleriniz var. Aylar öncesinden altındaki balona işaret etmiştiniz. Balon patladı mı, patlayacak mı derken gerçekten inanılmaz bir geri çekilme yaşıyor. Ons altın zirvesinden 1500-1600 dolar aşağıda, 4000 dolar seviyesinin de altın test etti. Yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE verisi var. Altında dolar bazlı yaklaşık %5, %6 geri çekilme bu 6,5 aylık periyotta görüyoruz. Düşüşler bitecek mi yoksa daha yeni mi başlıyor?
1: Yani yarın kritik enflasyon verisi geldiğinde beklentiler naf üzerinde bir rakam bile gelse burada çok sert satışlar görebiliriz. Ama şu da bir gerçek ki altını yükseltebilecek veriler geldiğinde bunlar da çok kısa sürede sönümleniyor. Hatırlarsan 2 hafta önceydi herhalde. Sen de yine burada yayındayken Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelmişti ve veri sonrası altında hızlı bir yükseliş görmüştük. 4150-4200 dolara kadar gitmişti ve ben bunu satış fırsatı olabileceğini, evet, kalıcı bir düşüş, yükseliş için daha fazla veriye ihtiyaç olacağını ifade etmiştim. Nitekim oradan sonra geri başladığı yere geri döndü.
0: 5 haftadan sonra haftalık yükseliş göstermişti. 4175 dolar cuma kapanışıydı. Sonra yine düşmeye başladı.
1: Aynen. Yani burada baktığımız zaman sıkıntı şu. Yani altının o 5600 dolar zirvesinden sonraki düşüşler ve çıkışlarına bak kur. Çıkışlarda hep tepe bir öncekinin altında gerçekleşerek geliyor. Yani tam bir düşüş trendi söz konusu. Ve şu anda da 3900 dolar civarı, 3900 küsürleri görmüştü en düşük yanlış hatırlamıyorsam. Oralar böyle ciddi bir destek olmaya başladı. Yani 4000'in altına çok inmede nazlı bir görüntü var ama eğer bir yüksek enflasyon rakamıyla karşılaşırsak ve 4000'in altına bu sefer kalıcı olarak sarkarsa, mevcut jeopolitik riskler, işte doların küresel ölçüde değerlenme döngüsü, Amerika'daki yüksek faizler altında çok hızlı geri çekilmeyi de getirebilir. Yani ben açık söylemek gerekirse risklerin hala aşağı yönlü olduğu kanaatindeyim. Yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalıyor. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde 4000 dolar altı, 3000

0: Zayıf dolar enflasyon ithal edilmesi anlamına giriyor. Yani ithal malların fiyatları artıyor. Bir, bunun önüne geçmek isteyecek Trump. İkincisi de Amerikan halkının alım gücünde bir iyileşme olmasını istiyor seçime kadar. Yani bu da güçlü dolarla olacak bir şey. Yani bu ikisini üste koyduğumuzda ben doların Amerikan seçimlerine kadar güçlü kalmaya ve hatta biraz daha güçlenebileceğine kanaat getiriyorum. Bu sürecin de emtia fiyatlarını baskılamaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani o nedenle ben altın tarafında hala iyimser değilim. Artı hani birçok gerekçeyle ben daha önce ifade ettim. Bir doların değerlenme hikayesi, dolar endeksinin seviyesi, altının çıkarma maliyetleri vesaire birçok gerekçeyle bunu daha önce defalarca anlattım. Yani bana kalırsa altının bu fiyatları bile pahalı. Yani o nedenle risk halen aşağı yönlü. Teknik grafikler de onu söylüyor. Yani yukarı olmuyor, yukarı olmuyor. Gelen haberler altını yukarı itemiyor. Ama bir olumsuzluk olduğunda altın çok hızlı bir şekilde o kazanımlarını geri veriyor. Bu da bir olumsuzlukla daha karşılaştığında, örneğin yüksek bir enflasyon rakamı Amerika'da, bu 3900'lerin de kırılması anlamına gelebilir ve dediğim gibi öyle bir senaryoda duracağımız yer $3500 civarı ilk etapta.
1: 24 Haziran'da $3964 görülmüş. Şu anki seviye o seviyeden yaklaşık $98 uzaklıkta. Siz güçlü Amerika, güçlü Amerika Trump denilince bence değerlendirmelerde o yanlış vuku buldu. Güçlü Amerika deniliyorsa güçlü dolar kastediliyor gibi bir görüş vardı başta. Siz ben euro lehine bir fiyatlama bekliyorum demiştiniz o dönemde ve 1.16'ları 1.17'leri görmüştü. Hatta daha yüksek seviyelerde de test etti. Sonra 1.25'ler telaffuz edilmeye başladı. Bu Trump'ın ikinci döneminin ilk zamanlarında konuştuğumuz fiyatlama. Yaklaşık bir ay kadar önce de altını konuşurken benim bir gözümde paritede olur dediniz siz ve 1.14 aşağı yönlü kırılırsa başka bir noktayı da görürüz demiştiniz. Tekrar bakalım bu pariteye. Geldiği nokta altın açısından da ne ifade ediyor? Bunu da tekrar dinlemek isteriz. 1.14'ün kıyısına kadar gelen bir parite var.
0: Evet, geliyor geliyor, bu da burada dönüyor. Yani muhtemelen zaten iki kırılma beraber olacak. Yani euro dolar paritesine 1.14 kırılacak. Altında da $4000 kalıcı olarak kırılacak. Yani bu ikisini beraber göreceğiz muhtemelen. Ben hala ikisinin de olma ihtimalinin olmama ihtimalinden daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Yani risk her ikisinde de aşağı yönlü. Yani burada da 1.14 kırıldığında
1: en düşük $3964'dan ons altın için bahsettik ya, 24 Haziran aynı takvimde 1.1359'u görmüş parite.
0: Aynen. Anlık sarktığı dönem. İşte buralar ikisinde de kritik yerler. Yani buralar kırıldığında euro dolar paritesinde çok hızlı 1.11 ve hatta iş biraz uzarsa Amerikan seçimlerine kadar 1.08'e kadar gelme potansiyeli var. Zaten o rakamlara gelecek olursak altın bence pariteden daha sert düşer. Yani altında da o durumda önce 3500'ler, belki devamında 3000'ler, o bahsettiğim rakamlar bu seçim öncesi halen potada olan rakamlar. Yani o nedenle dikkatli olmakta fayda var. Yani bazen soruyorlar işte ne yapayım, buradan satayım mı vesaire mi? Yani uzun vadeli alıp tutanlar, her fiyattan toplayanlar için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Ama trade edenler için risk aşağı yönlü. Yani pozisyonlanmada ona göre bir konumlanma yapmak faydalı. Yani şu anki trend içerisinde, hani eskiden düştükçe al düştükçe al denen vardı. Şu an yükseldikçe sat pozisyondayız. Yani burası hani öyle alıp tutmalık bir tablo sunmuyor. İkincisi de içeride Türk yatırımcı için yani altının bir yıl içerisinde %40'tan fazla gitmesi lazım ki, hatta bana kalırsa %60 gitmesi lazım ki aldığımız riske değsin. Benim öyle bir beklentim yok. Yani %40 zaten risksiz faiz içeride. Yani bunu alıyorsun. Yani hem altın yükselecek hem dolar yükselecek. İkisinin toplamı %40'ın üzerinde %50'ler 60'lar getiri sunacak. Yani şu an için öyle bir beklentim yok açıkçası. Kur tarafında da daha iyimserim. Yani yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağı kanaatindeyim. Ons tarafında risklerin aşağı olduğu kanaatindeyim. Hani ikisini toplasan o risksiz mevduatı geçebilecek bir getiri sunacağını düşünmüyorum altında. Yani ciddi de bir altın pozisyonlanmasında kalanlar da oldu. Yani onu da görüyoruz da. Çevreden düz. Belki dünyanın genelinde de bu şekilde ama maalesef bu ürünlerin bazen böyle aşırı yükselişleri, aşırı düşüşleri söz konusu olabiliyor. Ben hep altın fiyatlamaları konusunda 2011 örneğini vermiştim. Yani altın kaybettirmez diye bir algı var piyasada ama bu yanlış bir algı. 2011'de hep konuştuğumuz konulardı. Önce $700-800'lardan $2000'lara kadar çıktı altın ons fiyatı. tekrar yatırımcının anlamlı bir para kazanması 2024 yılı, 2000 doların kalıcı olarak geçilmesi.

0: Yani arada 13 yıl o zirvesinin altında kalan ve uzun sürede hatta 1200-1300-1400 buralarda sıkışan bir altın da gördük. Yani
1: ben bakmıştım 9 senede başa baş noktaya gelmiş o söylediğiniz takdirde.
0: Aynen başa başa geldi. 13-14 yılda da yıl.
1: Evet kesinlikle.
0: Yani demek ki altın her zaman kazandırmıyor. Yani bizde böyle bir biz o dönemlerde kuru fiyatları çok hızlı arttığı için dolar TL kuru hani içerideki gram altın yatırımcısı o düşüşten çok etkilenmeyip üstüne TL bazında kar elde etti. Zannetti ki ben altından para kazanıyorum. Hayır sen altın para kazanmadın. Sen dolar TL kurundan para kazandın. Şu an dolar TL kurunun sana katkısı sınırlı. O zaman iş dönüp altın ons fiyatına bakıyor. Ons tarafında da riskler gitgide artıyor. Yani böyle bir atmosferde ben açıkçası farklı alternatifleri değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Yani burada dediğim gibi daha stabil bir yatırımcı için de %40'a yakın bir faiz getirisi var. Yani böyle bir getiri varken faiz hassasiyeti olan içinler içinde katılım para piyasası fonları var. Katılım hesapları var. Katılım bankacılığı tarafında. Evet. Yani buraları değerlendirmek bana daha doğru geliyor açıkçası.
1: Şimdi yine Orta Doğu'da hareketlilik var. Trump İran'la anlaşmamız vardı. Onlar bozdu diyor. Biraz önce İran'ın en üst düzey Birleşik Askeri Komutanlığı'ndan mesaj var. Savaş genişlerse bölge ülkelerinin tamamına bu durum ulaşacak. Bunun da sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri diyorlar. Diğer yandan ABD'nin İran'ın izni olmadan Boğaz'dan geçiş yapma girişimi sert bir şekilde engellenecektir mesajı yine İran'dan verilen mesaj. Dün Hürmüz kapalı demişlerdi. Trump da çıktı. Hayır, Hürmüz açık demişti. Bir yine farklı açıklama görmüştük ama İran kanadı açıklamalarda dozu yükseltiyor gibi.
0: Yani Hürmüz açık derken herhalde suyun akışından bahsediyorlar. Yani gemi trafiği o eski seviyelerine ulaşmıyor. Yani savaş öncesi 120-130 ticari gemi geçtiği biliniyor oradan. Bunun 50-55'i petrol tankerleri ki bir devasa tankerler bunlar. Dünya petrol ticaretinin %20'si günlük oradan dönüyor. Yani böyle bir trafik yok. Yani günlük 3 gemi 5 gemiyle konuşuyoruz şu anda. Geçti mi geçmedi mi diye. Yani böyle bir açıklıktan bahsetmek mümkün değil. Yani Trump açık diyor ama dediğim gibi neye açık onu tartışmak lazım. Şimdi bu süreç uzayacak gibi gözüküyor. Yani aslında hiçbirimiz hemen bu anlaşma olacak 60 gün içinde her şey bitecek beklemiyorduk ama bu kadar hızlı bozulmasını da beklemiyorduk. Yani çok zikzak çiziyor bu süreç ve muhtemelen önümüzdeki dönemde de bunun etkilerini görmeye devam edeceğiz. Yani birincisi Trump'ın ciddi belirsizlik yaratması, ikincisi İran içerisinde de ciddi bir ikilik var. Yani bir tarafta devrim muhafızlarının savaşı devam ettirme arzusu isteği, bir tarafta sivil yönetimin ya da dini yönetimin o tarafta anlaşma masasındaki görüşmeleri. Yani orada da bir belirsizlik var. O nedenle gelgitleri uzun sürecek gibi gözüküyor. Yani bugünden yarına orada da bir hani barış beklemek belki çok doğru değil. Evet. Petrol fiyatlarının bunu nerede fiyatlayacağı önemli. Yani savaşın seyrinden ziyade 70-80 arasında kalıyorsa problem yok ama 80'in üzerine çıkıp daha da yukarıları zorlayacak olursa dünyada denklemlerin yeniden değişmesine sebebiyet verebilir bu süreç.
1: İlk tepki geçen hafta da aslında karşılıklı bir saldırı gördük. 78-79'dan dönmüştü. Şimdi haftanın ilk işlem gününde yine aynı banda geldi, bekliyor.
0: Aynen dediğim gibi 70-80
1: kanıksadı mı artık bu yani, fiyatlamayı acaba?
0: Buraları kanıksadı. Yani açıkçası mesela şeyi söyleyeyim 70'e kadar çok hızlı indi zaten. Yani bu kadar bir anda her şeyin sütliman olup o fiyatlamanın olmayacağını konuşuyorduk. Yani illaki riskler ortaya çıkar, tepkiler gelir diye. 70'in altı çünkü 60 dolar zaten savaşın hiç yaşanmadığı senaryo. Hani oralara tekrar dönebilmek için bir savaşın kesin olarak bitmesi, İran'ın petrol piyasasına dönmesi ve belki Rusya'nın petrol piyasasına dönmesi gerekir diyorduk. Bunların hiçbiri olmadı. Yani 70-80 dolar aralığı da dünyanın kendine hazırladığı yerler. Yani buralar normal karşılanabilecek ya da en azından ekonomik aktiviteleri devam ettirilebilecek seviyeler ama 80'i de aştı, 90'ı, 100'ü tekrar konuşmaya başlarsak bu dünyada ciddi manada iklimin değişmesine sebebiyet verir. Amerika'yı faiz arttırımına zorlar. Amerika faiz arttırımı yaparsa da birçok bölgede faiz artışları görebiliriz. Yani bu bir silsile doğurabilir. O açıdan petrol fiyatları çok kritik. Yani göz ucuyla sürekli takipte olması gereken bir emtia konumunda şu anda.
1: Fed'e dair beklentiler hiç yok. Tam gerçekleşmedi. Evet, faiz artışı öngörüsü konuşuluyor ama olacak mı sizce bir faiz artışı sene içerisinde? Eylül ayına dair %64 oranında piyasada faiz artışı fiyatlamalarının olduğunu görüyoruz.
0: Yani şöyle normal şartlarda olması lazım. Yani şu ekonomik gidişatta orada da bir faiz artışı olması lazım. Her ne kadar geçen ayki istihdam verisi beklentinin altı kalsa da genel trend istihdamda hala kuvvetli. İşsizlik oranları makul seviyelerde ama makul olmayan beklentinin neredeyse iki katına ulaşmış bir enflasyon rakamından bahsediyoruz. Yani beklentinin iki katına çıkan, daha doğrusu hedefin iki katına çıkan bir enflasyon rakamı normal şartlarda merkez bankalarını aksiyon almaya zorlar. Bunu yapması lazım ama Amerika'da da işte bu Fed üzerindeki tartışmalar, faiz inecek mi çıkacak mı, eski başkan gidecek, yenisi gelecek, aksiyon alacak. Bunlar biraz süreci geciktiriyor. Ama dediğim gibi bir taraftan petrol baskısını hissedeceğiz. Yani 80'in üzerindeki fiyatlamalar orada faiz artışını beklentilerini ciddi manada arttıracak unsur olacak. Ama bir tarafta da Kasım'da ara seçimler var. Trump'ın baskısı söz konusu olacak. Yani bu ikili taraf aslında Fed'i de çok zorlayan bir unsur. Arttırabilir mi? Bence eskisi kadar rahat değiliz. Yani eskiden Fed diyorduk ki ekonomik gerekçeler, özellikle enflasyon tahminlerinden sapmalar faiz artışını getirir ya da faiz indirimi gelir. Bunu konuşuyorduk. Ama yeni başkanın Trump'a rağmen faiz arttırma ihtimali de biraz sınırlı. Yani o açıdan biraz dikkatli olmak gerekiyor kanaatimce. Ben çok kısa vadede arttırabileceği kanaatli değilim ama petrol dediğim gibi 80 dolar üstü bir fiyatlama döngüsüne girecek olursa istemese de o faiz artışı gelecek ya da piyasa en azından artacakmış fiyatlamasını yapacaktır diye düşünüyorum.
1: 10 yıllıklar 4.57 seviyesinde Amerika'da, 2 yıllıklarda 4.23 seviyesini görüyoruz. 5 yıllıklarda ise 4.33 seviyesi hakim. Bir küresel haritayı da rica edelim. MTL'lardaki düşüşten bahsettik. Petroldeki yükselişten yine vurgu yaptık. Fed'e dair faiz artışı ihtimali ve olasılıklardan bahsettik. Bugün ABD'de Nasdaq düşüyor. S&P vadeli kanatta geri çekiliyor. Dow Jones'ta da sınırlı hafif hareketler görüyoruz. Avrupa'da da sınırlı hareketler var. KOSPI bugün çok kötü bir performans gösterdi. İki kez devre kesici çalıştı orada. Herhalde KOSPI'deki bu performans, Asya'daki bu kırmızı görüntü de bizim açılıştan itibaren kırmızıya bürünmemizde etkili oldu değil mi?
0: Tabii, yani özellikle aslında ilk açılışa yakın saatlerde biraz toparlanma vardı bazı borsalarda ama öncesinde daha kötü bir tablo vardı. Genele yayılan, Asya'nın genele yayılan bir satış söz konusuydu. Güney Kore zaten şu süreçte muazzam volatil hale geldi. Yani oraya bakınca halimize şükreder konuma geldik. Gün içinde %10'lar, 15'ler,
1: ama onlar düşüşler çok yükselmişti vesaire. Zaten.
0: Evet, ama düşüşler de çok sert. Yani günlük harekette %15 düşüş, %10 düşüş, bunlar çok hani yatırımcı dostu hareketler değil baktığımızda. Ama bu biraz, ben hep şeyi söylüyordum, yani SpaceX sürecinin de etkisi bence. Yani aslında KOSPI aslında bir noktada Amerika'da Nasdaq'ın simülasyonu gibi. Yani orada olan hareketler aslında öbür taraf için de risk canları çaldığının göstergesi. Ki ben SpaceX konusunda biliyorsunuz uzun zamandır söylüyordum. Halka arzdan sonra o köpük bir yerde sönmeye başlayıp halka arz fiyatının altına inecek olursa asıl teknoloji şirketleri için ve genel piyasalar, hisse senedi piyasaları için orada kıyamet kopar diye. Nitekim halka arzdan sonra 220 dolara giden bir SpaceX gördük. Ve şu an geldiğimiz nokta, bugün açılış öncesi işlemlerde 143.55 dolardı. 135 dolardan da halka arzı gerçekleşti. Yani sadece 8-9 dolarlık bir test bölgemiz kaldı halka arz fiyatını. Eğer oranın altına inecek olursak asıl o zaman teknoloji şirketleri başta olmak üzere birçok hisse senedinde sert satışlar görebiliriz. Kaldı ki Amerika'da Mayıs'tan beri endeksler zirve yapmakta zorlanıyor. Yani hareketler çok dar bir alana sıkıştı ve yukarı gidemiyor. Yani bu bir düzeltmeyi, bir kırılımı beraberinde getirecek olursa biz belki işte 15 gün, bir ayda bundan dolayı bir zaman kaybına uğrayabiliriz. Yani o teknoloji balonunun çözümlenmesi de ciddi manada sıkıntı oluşturabilir. Güney Kore bunun önce hareketlerini yapıyor bana kalırsa. Yani bir 10 güne kalmaz. SpaceX'in de muhtemelen 135 dolar altı fiyatlamalarını da görürüz gibi bir tablo var. Yani en azından grafiğe baktığımızda çok iç açıcı gözükmüyor günlük hareketler bu kısa zaman diliminde.
1: 145 dolara geldi.
0: Aynen. Bugün açılış öncesi işlemlerde 143.61'de. Yani yavaş yavaş oraya geliyor. 7-8 dolar kaldı sadece. Yani 7-8 dolar dediğimiz olayda şurada %6'lık 7'lik bir hareketten bahsediyoruz. Bu uzak bir ihtimal değil. Çünkü günde %10-15 hareket edebiliyor yeri gelirse. Yani o 135 dolar halka arz psikolojik seviye bence. Orayı kırdığımızda işte diğer teknoloji şirketlerinde de ya biz neyi değerliyoruz, nasıl bir değerleme yapıyoruz gibi bir sorgulama başlayabilir. Bu da sert satışlar getirebilir. Ben bu olasılığı haftalardır söylüyorum. Bir kenarda izlemek lazım. Nasıl ki petrol fiyatlarını orada izliyorsak SpaceX'in hisse fiyatını da diğer tarafta izlemek lazım. Dediğim gibi teknoloji hisseleri ve diğer hisseler için de aynı şekilde baskı unsuru evet. oluşturabilir. Onu da izlemekte fayda var.
1: Hüseyin abi çok haklısın. Bunları haftalar önce söyledin. Haklı da çıktın. Tebrik ediyoruz ama yatırımcı seni izlerken bence haklı çıktığın için mutsuzdur. Çünkü
0: ben de mutsuzum. Yani haklı çıkmak beni de mutlu etmiyor. Yani şu piyasa görünümüne mutlu olabilecek biri yok ülkemizde.
1: Doğru. Kesinlikle haklısınız. Şimdi bu söylediğiniz senaryo gerçekleşirse yani maalesef dilim varmıyor ama daha vahim bir tabloya doğru o zaman piyasalar ilerleyecek. Yani bu vahim tabloda tutunmak da oldukça zorlaşacak.
0: Evet, yani onun için hep diyorum yani böyle zamanlarda biraz kenara çekilmeyi bilmek lazım. Yani bir ihtimal acaba dedik ki şu Haziran'dan sonra işin rengi değişebilir mi? Temmuz'a yeni bir başlangıç yapabilir miyiz diye ama bu MSCI açıklamaları sonrası biz o başlangıç ihtimalimizi de öteledik. Amerika'daki piyasalarda da o sıkışma uzun sürdü. Oraya kilitlendik. Yani rahatlayamadı piyasa. Yani şöyle bir piyasa bir rahatlasa sonrasındaki dönüş hızlı olabilir. Yeni hikayeler de oluşabilir. Hikaye burada o rahatlama evresi yatırımcının da rahatta durabilmesi yani biraz nakitte kalabilmesi, güvenli limanlarda kalabilmesi önemli olan. Aksi takdirde dediğim gibi ciddi bir sıkışma var. Nereye gideceği belli değil ama riskler aşağı yönlü gözüküyor. Hani biraz daha izlemekte fayda var bence. Yani bir 10-15 gün daha en azından şu süreci bir görelim. Yani sonrasında yeniden oturup değerlendiririz belki. Böyle öteliye öteliye de bayağı bir zaman oldu. Yani Şubat'tan beri öteliyoruz. Ne zaman gireceğiz piyasaya diye. Evet. Bir şey de kaybettirmiyor. Yani girmesen de bir şey olmuyor piyasaya. O da çok net ortada. Yani öbür tarafta sabitli bir getirim var. O getiriyi almaya devam bir süre daha. Ama sen mutlu musun desen ben de mutlu değilim. Yani piyasaya bakınca yani her anlamda piyasanın üstünde bir baskı var. Yani altın tarafında bir baskı var. İşte yurt dışı hisse senetleri piyasalara baskı altında. İşte tahviller, bonolar baskı altında. Hisse senedi piyasaların tamamı baskı altında. Yani yatırımcı da gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Allah'tan Türkiye'de faizler yüksek. En azından park ettiğinde bunun karşılığını alabiliyorsun reel anlamda da. O açıdan orası hala avantajlı olmaya devam ediyor şu aşamada.
1: Şimdi siz daha önceden Bitcoin'e yönelik de bir uyarıda bulunmuştunuz. 125-130 bin dolardayken Bitcoin 500 bin dolarlar kurumlar tarafından telaffuz ediliyordu. Yok artık o kadar da olmaz. Ciddi bir geri çekilme olabilir. Dikkat etmek lazım. Bunun bir karşılığının olduğunu ben düşünmüyorum demiştiniz. Zirvesinden %50 uzaklaştı. Bu hafta başlangıcında nasıl ki petrol yükseliyor, altın düşüyor, düşüşlerden nasibini Bitcoin'de alıyor. 62 bin dolar seviyesinin altına sarkmalar gerçekleştirdi. Altın için ifadeleriniz aynı şekilde Bitcoin adına da geçerli mi? Yani her yükselişte burada tasarrufunu alıp buradan kurtulmaya mı bakmalı yatırımcı?
0: Yani hikaye şu, güçlü dolar, yüksek Amerikan faiz. Bu devam ettiği müddetçe ne Bitcoin'i ne altını ya da para yerine geçebilecek diğer varlıkların bunun karşısında ayakta durabilme şansı yok. Yani konjonktür değişti. Yani Amerika-İran savaşı ile beraber birçok şey değişti. Yani eski söylediklerimizi unutmak lazım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. O yeni şeyler de nedir? Doların güçlü kalması, Amerikan faizlerinin yüksek olması. Yani böyle bir atmosferde buna alternatif olacak ürünlerin zaten şansı yok. İkincisi Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar da tıpkı altın gibi ciddi manada spekülasyona maruz kaldı. Hatta manipülasyon diyelim yani Trump kaynaklı manipülasyonlara maruz kaldı. Yani yok işte dolar gidecek, euro gidecek, yerine yeni bir sistem kuruluyor. Bu sistemde kripto paralar önce olacak, yok altına dayalı sistemler yeniden kurulacak vesaire. Ben o zaman bunlar konuşulurken de çok söyledim. Ben böyle bir şeyin olacağı kanaatinde değilim. Yani hiçbir ulus, hele ki süper güçler, senyoraj gelirinden, para basma gelirinden, itibarlarından vazgeçip de neydi belli olmayan işte para birimlerine, kriptolara vesaire ya da sınırlı olan ve kontrol elinde olmayan altına dayalı bir sisteme geçmeyi çok fazla izin verecekleri kanaatinde
1: değil. Bitcoin ne olduğu belli olmayan bir enstrüman mı?
0: Öyle. Yani tarihçesini okuduğun zaman
1: yeni dünya düzeni oluyor. Bitcoin artık yeni düzende var olacak bir enstrüman diye anlatıldı kimileri tarafından.
0: Evet, ben o zaman da söylemiştim. Yani blockchain teknolojisi bir teknolojidir. Bu hayatımıza girmiş olabilir. Merkez bankaları bunu kullanabilir ilerleyen dönemde. Buna dayalı farklı teknolojiler, farklı ticaret platformları oluşturulabilir ama arkasında kimin neyin olmadığı

0: belli olmayan bir para biriminin dünyanın kontrolü altına gelmesi mümkün değil. Yani o zaman da söyledim. Yani o kadar şey bir hikaye geliyor ki Satoshi ile Matoshi işte bir araya gelmişler. İşte bir makaleden esinlenmişler. Bir işte bir kripto para çıkartmışlar. İlk kuruluş kimde? İşte ne kadar kimin elinde vesaire. Tozla gaz bulutu. Yani hikaye bile tozla gaz bulutu. Yani bana bir deneysel çaba gibi geliyor. Yani bir dönem oralardaki belki kaynakların toplanması sağlandı. Enflasyonla mücadelede de bunların düşmesi de fırsat sağlıyor. O da ayrı bir konu. Yani dünyada enflasyonun olduğu bir yerde altın fiyatının düşmesi, kriptoların fiyatının düşmesi harcanabilir gelirde de muazzam bir azalış getiriyor. Yani arzu edilen de bir tablo enflasyonla mücadele için bunların düşüyor olması. Yani o nedenle ben açık söyleyeyim, o zaman da söylemiştim. Belki geri kafalı kalıyoruz bu tarz şeylerde ama bana realistik gelmiyor demiştim. Kaldı ki mesela şu anda dünya kuantum çağını konuşuyor. Kuantum bilgisayarların gelişimini konuşuyor. Yakın dönemde belki bunların ticarileştiğini vesaireyi göreceğiz. Yani o kuantum teknolojileriyle, kuantum bilgisayarlarla vesaireyle bu şifreleme olaylarının çözümünün çok daha kolay olacağı ve bu Bitcoin üretimlerinin belki haftalar süren üretimlerin dakikalar, saatler sürebileceği ifade ediliyor. Yani böyle bir dönüşüm var. Arkasında kim var diye bakıyorsun, güç yok. Yani para birimlerinin istikrarını sağlayan en önemli unsur
1: evet,
0: bir ekonomik güç, bir askeri güç, bir siyasi güçtür. Yani bunların arkasında bunların hiçbiri yok. Hı hı. Ve bana dediğim gibi onun için sürdürülebilir gelmiyor. Kaldı ki egemen devletlerin bu güçlerin haklarını da çok başkalarıyla bu şekilde paylaşacağını da düşünmüyorum ben açıkçası.
1: Abi hemen istersen Borsa İstanbul'a dönelim. Geri çekilmelerin boyutu artıyor. %2'ye yaklaştı. Yine birkaç hafta öncesinde yaptığımız yayında burada durumun bozulabileceğine ilişkin kanaatinizi dile getirmiştiniz. O zaman konuştuğumuzda bir 600 puan kadar daha yukarıdaydı endeks. Şimdi 14.000'in kıyısına geldi. 15.000 olur muyuz derken 14.000'in üzerinde kalabilir miyiz noktasına geldik. Sadece MSCI'ın uyarısı, S&P'nin Dow Jones'un uyarısına mı bağlamak gerekiyor? Günlerdir yaşanan geri çekilmeye. Karahan'ın açıklamaları, Merkez Bankası Başkanı'nın değerlendirmeleri vardı. Etkisi var mı? Şu an ne fiyatlanıyor borsada? Çünkü bankalardan deyim yerinde ise kamyonla çıkış var.
0: Ya Nur, o zaman da söylemiştim. MSCI hani malumun ilamı oldu. Aslında hepimiz biliyorduk buradaki riskleri ve sorunların olduğunu. Dile de getiriyorduk. Ben bunu uzun zamandır söylüyordum. Yani BIST 100'ün gösterge olmaktan çıktığını, artık buradaki problemlerin hani mızrağın çuvala sığmadığını, buranın sorun teşkil edebileceğini, hatta MSCI açıklama yapmadan önce çok öncesinde hani şöyle bir trend oluştu Borsa İstanbul'da diye, hisseyi al 10 liraya mal et, 100 liraya götür, MSCI'ye alsınlar oraya çakmalı. Sonra geri kalan bedava mal. Yani onlarla da ne yaparsan yap. Yani böyle bir şey oluştu, ticaret oluştu. Yani bunun sürmeyeceğini, bizim uluslararası endeksler tarafında itibarımızın zedelenebileceğini ben aylar öncesinde burada seninle konuştuğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Evet. Yani bu sürmez bu şekilde diye. Bu devranın böyle dönmeyeceğini biliyorduk ve bir yerden sonra MSCI dedik ya ne oluyor? Dönüp dolaşıp hisse en tepede bana veriliyor. Sonra göçüyor, benden çıkıyor. Sonra tekrar hisse gidiyor, bir daha geliyor, bir daha bana veriyorlar. Yani bu sürdürülebilir bir ticaret değildi. Bunun böyle olmadığını da nitekim geç de olsa anladılar. Niye bu kadar geciktiler onu da anlamış değilim ama bunu anladılar. Şimdi aynı durum bizim BIST 30, BIST 100 için de geçerli. Yani oralara girişlerde de bunların dengelenmesi lazım. Çünkü bir şirket BIST 30'a girdiğinde az ya da çok ona dayalı fonlar oradaki hisselerden alım yapıyor. 100'e girdiğinde ona göre alım yapıyor vesaire. Yani bu endeks sorunları var. Bu sorunları aşmamız gerekiyor ve MSCI bunu çok üst perdeden söyledi. Daha sonra S&P'den, Dow Jones'tan gelen açıklamalar da yine aynı şekilde. Yani burada bir problem var. O problemin çözülmesi gerekiyor ve ben o açıklamalar sonrası da söyledim. Burada bir sistemik risk birikiyor. Yani bu riski nasıl temizleyeceğiz? Nereye gidecek? Piyasa nasıl yeniden dengesini sağlayacak? Bu endeks nasıl arınacak, temizlenecek, yani daha böyle bir vitrin haline gelecek. Bunları belki alınacak tedbirlerle göreceğiz. Şimdi bir taraftan da bazı tedbirler geliyor. İşte fiili dolaşım oranını gördük, açığa satışın BIST 50 için kaldırıldığını gördük vesaire vesaire. Ama muhtemelen işte fon piyasasıyla ilgili bazı düzenlemeler geldi. Ama bunlar sadece buzdağının görünen kısmı gibi geliyor. Yani başka düzenlemeler de olacak gibi. O düzenleme beklentiler de piyasayı baskılıyor. Yani bugün baktığın zaman da endekste birkaç tane ağırlığı yüksek olan şirketteki kayıplar endeksi de aşağı çekiyor.
1: Evet.
0: Yani genelde bir satış var ama
1: şöyle söyleyeyim, 20 şirkete bakıyoruz. Bu 20 şirkette yarım puanın üzerinde yükseliş var. 8 şirket yatay sınırlar.

0: şirket BIST 100'de yer alan 100 şirketin sadece 28-29 tanesi artıda. Hepsi düşüyor.
1: Aynen. O da dediğim gibi genele yayılan bu sistematik baskı. Yani evet, savaş korkusu var. İşte onun etkileri var. İşte Asya piyasalarının sabah kötü olmuş olmasının etkisi var ama bizim piyasada bunların etkisi var. İkincisi de bankalar tarafında da şu şartlarda o arzu ettiğimiz, hani gecelik fonlamadan haftalık fonlamaya bu ay içinde dönülür mü beklentisi, savaş ve petrol fiyatlarının etkisiyle sanki öteleniyor gibi bir izlenim var. Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamalar da geçen hafta biraz piyasa tarafında sıkı duruşun devam ettirileceği şeklinde algılandı. Zaten cuma günü tüm hisseler artıyken bir tek bankalar eksiydi. Bugün yine bankalarda o satışları devam ettirdiğini görüyoruz. Orada da biraz o açıklamaların etkisi var. Yani bu sıkı duruşun biraz daha devam edeceği beklentisi genel piyasa üzerinde etkili oluyor diyebilirim şu aşamada.
0: Burada peki 14.000'in altına doğru sarkmalar mı olacak? Ne beklersiniz? Biz şu an savaş döneminde gördüğümüz zirvenin de epey uzağına doğru ilerliyoruz. 1500-1600 puan uzaklaştık. Yani savaşın tam tap noktasındayken bile biz artı bir fiyatlama yazmıştık.
1: Yani Uğur, şöyle söyleyeyim. Yani 14.000'in de bir anlamı yok. Niye anlamı yok? Hisse bazında baktığın zaman mesela BIST 30 daha gösterge. BIST 100'ün tamamına bakmak belki zor ama şöyle bir bak, yani endeks 14.000'de 15.000'de diyorsun, zirvelere geldi diyorsun. Buradaki şirketlerin çoğu 2 yıl önceki 3 yıl önceki fiyatlarında ya da daha altında. Yani aslında şirketler endeksin 14.000'ine göre çok geride. Yani endeksten 3-4 tane şirketi çıkar. İşte Destek Finans çıkar, Aselsan'ı çıkar. Ondan sonra Astor'u çıkar. Hani birkaç şirket daha, Katılım Emin vesaire çıkar. 4-5 tane şirketi çıkar. Endeks 14.000 değil. Yani 10.000 fiyatlaması endekste. Yani biz o endeks yanılsamasını da çok net görüyoruz. Yani endeks 14.000 ama endeksteki şirketler 14.000 seviyesinde değil. Yani ona da dikkat etmek gerekiyor. O nedenle ben yatırımcıya şunu söyleyeyim. Hisse bazlı da bakmak lazım. Yani neredeyiz, ne olduk, ne bitiyoruz. Yani şuradaki BIST 100 içerisinde 6-7 tane şirketin içinde değilsen geri kalanda çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya değilsin çoğunda.
0: Mesela bu değerlendirmeyi ulaştırma hisseleri içinde yapabilir miyiz? Ya
1: işte Türk Hava Yolları, Pegasus, tamam bak hepsine.
0: Verelim. Toplu yani bir çalışmamız var ulaştırma hisseleriyle alakalı. 31 Aralık kapanışı ve cuma günkü kapanışını baz aldık. Gün içerisinde seyir hareketliliği var diye. Ulaştırmada yer alan şirketlerin görüntüsüne de böylece bakmış olalım. Bu arada günlük bazda bugün ulaştırmadaki hisselerde geri çekiliyor.
1: Yani savaş, petrol fiyatlarının yükselişi, hem bölge turizminin etkisi, yani uçuş destinasyonlarının kapanma ihtimali, trafiğin azalması, artı petrol fiyatlarındaki artışın maliyetleri arttırması, özellikle Türk Hava Yolları ve Pegasus üzerinde ve diğer alt şirketlerde de keza aynı şekilde, o tarafın negatif olması böyle bir atmosferde normal. Ama dediğim gibi gerek hani şeye baktığın zaman son dönemdeki performanslarına, gerekse işte o birkaç yıl önceki zirvelerine baktığın zaman ortada hiçbir şey yok. Yani gidiyoruz geliyoruz, aynı seviyelerdeyiz. Hatta aynı seviyeleri göremiyoruz bile açıkçası.
0: Biz ulaştırma yaklaşık %14.75 getiri sunmuş. Ama işte havacılık hisselerine bakıyoruz. Bu 6,5 ayda Pegasus eksi yazmış. TAV eksi yazmış. Gürsel Turizm kara taşımacılığı eksi yazmış. Sadece Türk Hava Yolları %28 artıda. Bu da son 3 haftada yaptı bunu. Yani aynen, 300 yani TL'nin altındaydı.
1: Aynen, yani orada şöyle söyleyeyim. Burada da hatırlarsan 300 TL olacak mı olmayacak mı? Yani haftalarca bunu konuştuk. Burada bu kadar ayrışması da enteresan. Mesela diğer tarafta Pegasus var. Pegasus daha ucuz bir hale geldi ama yukarı gitmekte çok zor. Hatta gitgide aşağı gidiyor. Türk Hava Yolları bu dönemde bir ilgi gördü. Artık gerekçesi nedir bilmiyorum ama yani şu tabloda hani şöyle bir konjektürde bana Türk Hava Yolları için 3 tane gerekçe say desen sayamam yani.
0: Ama geçen sene bile 330-340 TL'leri görmüştü. Yani siz biraz önce bazı şirketler 2 yıl önceki fiyatında dediniz. Mesela Türk Hava Yolları 14-15 önce de bu seviyeleri 330'ları görmüştü.
1: Yani şöyle yapalım, bak mesela bunlar 3'er yıllık geçmişten sırayla konuşalım. Mesela biz ulaştırmayı 3 yıldan başlayalım. Diğerlerinde 3'er yıllık
0: verelim arkadaşlar. Biz ulaştırmayı 3 yıllık verelim. Sonra Türk Hava Yolları, Pegasus'u, bu şirketleri 3'er yıllık yan tarafa da açalım. Görüntüye
1: yani
0: bakalım.
1: Grafiklerine bak. Yani çok şeyi yok. Yani ekstra bir şey yok. Yani oraları gördüğümüz yerler, gidiyoruz geliyoruz aynı yerler. Yani ki bu kadar enflasyonun yoğun olduğu bir coğrafyada daha farklı fiyatlamalar görmeyi beklerdik ama olmuyor. Yani ben seninle hatırlıyorum. Geçen sene de konuşuyoruz. Türk Hava Yolları 300

0: geçiyor mu geçmiyor mu vesaire mi o hikayeler. Şimdi
1: mesela Şubat'ın 16'sında 42.867'yi görmüş ulaştırma. Bugün 38.000'de. Yani biraz şöyle, daha geri gidiyoruz. 2025'in ortasında da sanki şu anki seviyelerdeymiş.
0: Aynen. Yani 2024'ü de yaklaşık oralar diye say. Yani orada gördüğü 2024 Mart-Nisan dönemi herhalde.
1: 34-37 bin bandında sanki.
0: Aynen. 37 bin civarında. Şu anda da 38 binde. Yani çok ekstra bir şey yok. Yani buraya sıkıştı kaldı. Mesela iyi getiri sağla dediğimiz Türk Hava Yolları'na aynı grafikte bakalım.
1: Verelim
0: mesela.
1: 3 yıllık Türk Hava Yolları, ona da bakalım. Bu sene %28.31. Bu arada bu cuma kapanışına göre şu an Türk Hava Yolları'nda yaklaşık %3 düşüş var. Yaklaşık bu sene %25 getirisi var.
0: Buyurun. Türk Hava Yolları grafiği, yani sevinebilir misin şu grafiğe getiri sağladı diye. Yani 2024'te neyse bugün de o. Yani 2024'ün o yarı döneminde, hani o şey döneminde baktığında
1: 127-230 lira.
0: Tabii enflasyon orada %65'lerde. Sonra %35'lerde, sonra bu sene %17 enflasyon yedin. Yani şurada kümülatif enflasyon neredeyse şu 2 yıllık dönemde %100'e yakın. Yani senin o dönem 320'yi gördüğün yerde bugün 640-700 olman lazım. Hala aynı yerdesin. Yani değişen yok. Bu yine iyi olanı. Mesela Pegasus'a bakalım şimdi aynı şekilde.
1: Orada bölümü olduğu için grafik bizi yanıltıcı olabilir. Bizim grafikler biraz farklı
0: oluyor. Yani orada da benzer sıkıntı var ama yani.
1: Burada o bölünmeden
0: var. Bölünmeden sonrasını verelim mesela.
1: Sadece biz 1,5 yıllık
0: bir
1: verelim arkadaşlar.
0: 1,5 yıla bakalım aynı.
1: 2024'ün ilk çeyreğinde bir bölüm olmuştu. Bu da 1,5 yıllık. 274 görülmüş mesela.
0: Aynen yani.
1: Bu 1 yıl, bir de 1,5 yıla bakacağız. Yani 165 lira 60 kuruş şu an için %2.7 aşağıda. Son 1 yıllık performansına baktığımızda bile yaklaşık %35 aşağısında.
0: Aynen. Ve biz sene başında bunlarda ciddi potansiyel var diye konuşuyorduk. Türk Hava Yolları'nda, Pegasus'ta, diğer işte TAV'da vesaire dönem dönem konuştuğumuz şirketlerde bunların ucuz kaldığını söylüyorduk. Yani bizim borsa ucuz değil, şirketlerimiz ucuz. Yani şirketlerimiz ucuz kastım. Yani gerçekten Türkiye ekonomisini temsil eden şirketler ucuz.
1: 540 binlik bu grafikte. Yani 280 lirayı görmüş 1,5 sene önce.
0: 14 binde, 15 binde tarihi zirvelerinde de. Yani ortada bu realite var. İşte TAV'a bak mesela aynı şekilde. Yani TAV'da da çok farklı bir tablo görmeyeceğiz.
1: Onu da 1,5 yıl verelim. O da bölünmüştü. Süper. Çok güzel oldu. 366 lira görülmüş mesela sene başında. Şu an 261 lirada.
0: İşte sene, o 1 yıl önce de 279-280 liraymış. Evet. Yani sonuç bu. Yani
1: 2 yıl önceki seviyeden daha düşük seviyede.
0: Yani diğer şirketlere baktığın zaman da böyle. Mesela X bankacılık endeksine bak. Yani bankalara bak.
1: Ben karıştırdım galiba. TAV bölünmemişti değil mi?
0: Ben de hatırlamıyorum.
1: 3 yıllık verelim bir TAV'ı. Ben karıştırdım. Affedersiniz. Özür dilerim. 261 lirada şu an. %3 aşağıda. 3 yılda nasıl olacak durum? 100 liradan. O 100 liradan gittiğinde de siz öngörmüştünüz. İlk sırada evet. TAV'ı söylüyordunuz.
0: Orayı Türk Hava Yolları'na göre de çok ucuz kaldığını, hani TAV'ın söylemiştik. Sonra pahalandı demiştik ama o pahalandıktan sonra diğerleri de gitmedi. Yani TAV'dan Türk Hava Yolları'na geçsen de para kazanmadın. Pegasus'a geçsen zarar ettin. Şimdi mesela bunlar devam et. Endekste ağırlığı yüksek şirketler diyoruz ya. X bankacılığa bakalım. Türk Telekom'a, Turkcell'e bakalım. Otokar'a bakalım. Ford'a bakalım. Tofaş'a bakalım. Yani o endeksin 14 bin seviyesi bu grafiklerin hiçbirinde yok.
1: Bir de o zaman bankalarla alakalı çalışmamız var. O bankaları da ekrana getirelim. Onları da tek tek verelim. O zaman siz diyorsunuz ki aynı senaryo onlarda da var. 2 yıl önceki, 3 yıl önceki seviyelerinde.
0: Aynen. Yani o nedenle ben diyorum ya, endeks çok ciddi bir yanılsama oluşturuyor. Yani insanlar üzerinde sanki borsa bir yeri gidiyormuş gibi bir algı var ama borsa bir yere gitmiyor. 5-6 tane şirket nereye gittiği bilinmiyor. Yani geri kalanlar bir yere gitmiyor. Yani ciddi bir sıkıntı var ve işin ilginç tarafı şu. Yani yabancının da baktığı, yerli kurumsalın da baktığı, analistin de baktığı, araştırdığı şirketlerde bir hikaye yok. Yani şimdi araştırmacılara diyorsun, araştırsın bulsun. Zaten Türkiye'de 60 tane 70 tane şirkete zar zor rapor yazılıyor. İşte rapor yazılanlar biraz öncekilerdi. İşte 5'i oradaydı. İşte 5-6'sı da burada. Şimdi bu grafiklere bak. Bunların grafikleri de işler acısı.
1: Akbank'ı 3 yıllık verelim arkadaşlar bir. İSK bankacılık endeksinde bugün de satış hızlandı, sertleşti. Bu sene hiç getirisi yok bankacılık endeksinin. Götürüsü var hatta.
0: Bak biz 2024 yılından sonra ortalarından itibaren yatıyoruz.
1: Evet. Hiçbir 2024'ün şey ilk çeyreğinde 65 liraya görmüş. Bugün de 67 lira.
0: Aynen. Ya diğerlerine bak. Yani buna özgü bir şey değil.
1: Yaklaşık 2,5 yıl olmuş.
0: Garantiye bak. Diğerlerine bak. Onlar da öyle.
1: Verelim onları da. Garantiyi, yapı krediyi sırayla görelim. Bu arada garanti böyle... bu sene

0: yaklaşık %8 düştü. Yapı kredide de yaklaşık %6'lık düşüş var bu yıl.
1: Yani şunlar arasında hani düşünüyorsun, endekste ağırlığı yüksek olarak burası da 2024'ün ortaları 128 lira. Bugün 126 lira. Yani mesela Türk Telekom'a, Turkcell'e bakalım. Aynı grafiği açtık madem. Birkaç tane daha açtık.
0: Tamam, Türk Telekom'a, yani, Turkcell'e bakalım.
1: Bak, Türkiye'nin en majör şirketlerinden bahsediyoruz. Yani nereye gittiler, ne yaptılar, borsa nerede? Biz hep endeks konuşuyoruz ama ben diyorum endeks benim için artık hiçbir şey ifade etmiyor. Türk Telekom burada. Turkcell'e bak, benzer
0: bir tablo. Bir de Turkcell'e bakalım.
1: Büyüklerde birkaçından gidelim. İşte bu da Turkcell. Ne değişti abi? 2024'ten sonra bizim borsanın hikayesi bitti. Borsada ana şirketlerin hikayesi bitti. Biz sadece yan şirketlerin ana şirket olduğu bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Hatta evet, daha da gidelim. Tofaş'ı Ford'u da görelim.
0: Tofaş'ta yani Ford'la bakalım.
1: Bak sana Türkiye'nin en dev şirketlerinden gidiyoruz. Yani bankalar, havacılık sektörü, iletişim
0: Tofaş
1: sektörü.
0: Tofaş ve Ford Otosan.
1: İşte otomotiv sektörünü görelim. Yani Türkiye'nin realitesi dediğimiz şirketlerin halleri bunlar. Yani bunların yanına beyaz eşyayı koysan zaten işler acısı bir tablo var da. Burada bölünmüş varmış. Ama bölünmese de çok bir hikaye yok. Yani onu da öyle söyleyeyim. Evet. Tofaş'a bakalım
0: Tofaş'a
1: mesela.
0: Bakalım.
1: Ford'a nazaran daha iyi olmasına rağmen grafiği görünce burada da şey yapacaksın. Burada Tofaş Ford'a göre daha iyi. Ford son dönemde daha negatif bir grafik sergiliyor. Yani burada da hikaye yok. Yani dediğim gibi toplam 7-8 tane şirketin oluşturduğu bir endeksten bahsediyoruz, evet, geri kalanda. Yani o nedenle tablo çok iç açıcı değil. Yani ben de hep diyorum borsa ucuz. Ya borsa değil, bu şirketler ucuz. Endeksin 14 bin pahalı söyleyeyim şu anki seviyede. Çünkü bunlar yerinde saysa bile endeks 11 bine gerileyebilir. Yani bazı şirketlerdeki realizasyonlar endeks 11 bin 12 bine çekebilir. Yani endeks ucuz değil. Ama bu şirketler ucuz. Ama bu şirketlere ilgi yok. Niye ilgi yok? İşte MSCI sana böyle bakıyor. S&P böyle bakıyor. Dow Jones bakıyor. Yarın FTSE'den belki açıklama gelir.
0: Evet.
1: İçerideki yatırımcım böyle bakıyor. Bunların değişmesi lazım.
0: Ercan Göçmen de bizlerle birlikte. Bu konuyu onunla da konuşalım. Philip Capital'den Ercan Göçmen. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Üzeyir Bey dedi ki birçok şirket var. Hepsi 2 yıl, 3 yıl önceki fiyatlarının da altında. İnanmadık, açtık, baktık, haklı çıktı. Latife ediyorum, inandık tabii ki. Siz nasıl buluyorsunuz şirketlerin görüntüsünü? Niye şirketler 3 yıl önceki seviyelerinin altında fiyatlanıyor? Neden ilgi yok? Neden düşüyor? Borsa neden geri çekiliyor?
2: Aslında ilginç, bu geçtiğimiz hafta ben de şöyle bir çalışma yaptım. Şimdi biliyorsunuz endeks 2007, 2010 ve 2013 yıllarında bu meşhur 500 dolar direncini test etti. BIST 100 için bahsediyorum. Şimdi ben o tarihlerde, yani endeksin 500 dolar zirvesi yaptığı tarihlerdeki bütün şirketlerin piyasa değerleriyle şimdikilerini kıyasladığınız zaman karşınıza şöyle bir tablo çıkıyor çok net bir şekilde. Bankalar o zaman, bak 2007, 2010 ve 2013 yılında test ettikleri, mesela Garanti, Akbank 20 milyar dolar piyasa değerlerini test etmişler. Şu anda ancak 10 milyar dolar civarında piyasa değerlerine sahip. Yani BIST 100 500 dolarken Garanti Bankası 22 milyar dolarmış. Şu anda BIST 100 300-350 dolar seviyesinde seyrediyor. Garanti Bankası o zamanki değerinin yarısına bile ulaşamadı. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Üzere şu anlamda katılıyorum. Yani endeksin bulunduğu seviye yani 500, yani bazı kağıtlar için, örneğin Ereğli için, örneğin Tüpraş için, örneğin Aselsan için, şu anda bu hisseler endeksin 500 dolar zirvesini çoktan geçti. Yani çok daha fazla geçti. Endeksi aşağıda tutan temel unsur, yani 500 dolar direncinin hala çok uzağında, yani 350 dolar seviyesini tutan temel unsur bankalar, bir en başta bankalar, arkasından telekom şirketleri geliyor. Daha sonra da Üzeyir de az önce bahsetti, Arçelik, Vestel gibi sanayi şirketleri endeksin bu kadar geride olmasına neden oluyor. Neden peki bu hisseler ya da endeksin genelinde bu coşkuyu yakalayamıyoruz derseniz, bu sorunun ben de temelindeki cevap yani faizin yüksek olması, yani orada garanti bir para varken yatırımcı çok doğal olarak o parayı oraya park ediyor. Yani bütün yatırım birikimlerini asıl olarak oraya park ediyor. Çok sınırlı bir kısmını riskli bir yatırım aracı olan hisse senedine park ediyor. Şöyle düşünün olur mu? Yani bu tarafta %35-40 civarında bir garanti gelir var. Şimdi sizin ondan vazgeçip riskli bir enstrüman olan hisseye gitmeniz için sizin bir hisse senedi minimum bir yılda %70-%80 vaat etmesi lazım. Şimdi az önce Üzeyir de söyledi. Yani böyle bir hikaye yazabilen sınırlı sayıda şirket olunca yatırımcılar da dolayısıyla ya ben paramı riske atacağım ama bu tarafta garantili tarafta kalmaya kalsın demesi kadar doğal bir şey yok. Ama önümüzdeki günlerde eğer enflasyon aşağı doğru evrilmesini devam ettirirse eninde sonunda bu faizler gerilecek. Mesela tahvil, gösterge tahvil faizine bakın. Mesela bugünkü jeopolitik risklerin arttığı ortamda bile tahvil faizi çok fazla yukarı gidemedi. 40'lar seviyesinde kalıyor. Eğer önümüzdeki günlerde bu tahvil faizde gerilemeye başlarsa bizim piyasaya, hisse senedi piyasasına doğru bir akım gerçekleşebilir. Dolayısıyla sizin sorunuzun bendeki temel cevabı niye borsa gidemiyorum, niye 2023'ten beri patinaj yapıyorum temel cevabı sabit riski olmayan bir getiride bu kadar yüksek bir risk var, getir varken yani faize bu kadar yüksek bir getir varken hisse senedine pek çok yatırımcının gelmemesi temel sebep. Bir de tabii yurt dışı yatırımcı uzun zamandır Türkiye'de girmekten çekiniyor. Biraz da onun da sebebi var. Dolayısıyla tüm bunları topladığınız zaman aslında endeks yerinde sayıyor. Ve üzerinde dediğim gibi yani endeksin burada kalmasını sağlayan 4-5 tane hisse var. Yani onlara rağmen endeks burada tutunma çabası gösteriyor. Eğer onlarda da bir çözüm olursa endekste yani endeks olarak daha aşağı seviyeleri görebiliriz. Ben açıkçası öyle bir geri çekimi beklemiyorum. Onu da belirtmeyeyim. 14.000 altın bence çok zor. Faizlerin düşmesiyle beraber daha da yukarı gideriz ama yani artık gerçekten de hani endeks bazında konuşmak yerine hisse bazında konuşmak bence yatırımcılar açısından çok daha mantıklı olacaktır.
0: Ercan Göçmen bize eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Ercan abi sanki biraz politik cevap verdi. Genel havaya temas etti. Onu yolladığım evet. için rahat rahat söylüyorum.
1: Rahat rahat arkasından konuşabiliriz şimdi. Yani şöyle, Türkiye'de evet faiz iyi bir alternatif. Ben de onun için hep diyorum. Yani o tarafta o getiri varken buraya girilmez ama şöyle bir realite de var. Yani bugün faizleri %40'dan 30'a düşürsen şeyde yani piyasa getirisi anlamında ben yatırımcının yine borsaya gireceği kanaatinde değilim. Biz faizleri çok düşürdüğümüzde de yatırımcı borsaya girmedi. Yani biz bir şey içerisindeyiz. Yani böyle bir sanılarımız var. Yani böyle olursa böyle olacak gibi. Şimdi Türkiye'ye bakıyorsun.
0: Temennimiz o.
1: Umudumuz o. Temennimiz o. Yani Türkiye'ye bakıyorsun. Hani toplam tasarrufların yüzde kaçı sermaye piyasalarında ve hisse senedinde değerleniyor diye. Hani çok büyük coşkuların olduğu yerde 12'ler 13'lere çıktı kabaca anlık olarak. Bugün baktığın zaman bu rakam yüzde kaç bilmiyorum ama sanırım tekrar 7'lere 8'lere onlara dönmüştür. Yani biz sermaye piyasalarını çok içselleştirmiş bir toplumuz değiliz. Ki bu tarz dönemler işte bu tarz sancılı dönemler vesaire zaten o içselleştirmeyi de ortadan kaldırıyor. Yani orada bir problem var. Yani halk buraya bir şekilde evet burası sermaye piyasaları buraya girelim uzun vadeli yatırımcı olalım öyle bir dünyası yok. Yani bizim yatırımcı kitlemiz zaten iki ayrılıyor. Bir çok büyükler ve kurumsallar yani orası zaten ayrı bir dünyada yaşıyor. Bireysel taraftaysa iş daha şeye dönüyor. Daha düşük portföyle daha yüksek kazanç beklentisi. Yani o da sınırlı oluyor. Yani bizim borsamızın çok büyük bir derinliği yok. Yani biz günlük işlem hacimleri de çok büyük yanılsam oluşturuyor. Yani 200 milyar TL hacim oluşturur. Abi bu hacim nereden geliyor?
0: Ben hemen son rakamlara baktım abi. Hane halkının finansal varlıkları 25.9 trilyon TL. Bunun yaklaşık 7.45 trilyonu yatırım fonlarındaymış. 2.56 trilyonu hisse senetlerindeymiş. 890 milyar TL'si tahvil bonodaymış. Yani yaklaşık sadece hissede %9.9 civarında.
1: Yani mevduat falan işte hepsini dahil ettiğinde bu durum. Tablo %9. Zaten bu hikaye de böyle. Ben 2013 yılında hazırlanmış bir sermaye piyasası vizyon raporu görmüştüm. Orada diyordu ki hane halkının toplam tasarruflardan sermaye piyasasının aldığı pay %7-8 dolayındadır. Gelecek 10 yıl içerisinde bunu %15'e çekmeyi hedefliyoruz diyordu. Aradan 15 yıl geçti, ben de öyle bir çalışma yaptım. Aynı cümleyi kullanmıştım. 2017 ya da 2018 yanlış hatırlamıyorum. Onun üzerinden bir 7-8 yıl daha geçti. Yine aynı yerdeyiz. Yani totalde baktığın zaman 23 yıl geçmiş, değişen bir şey yok. Demek ki bir şeyler yanlış.

0: yapıyoruz? Yani bunları sorgulamak lazım. Nerede yanlış yapılıyor? Yani neden hane halkı sermaye piyasasına teveccüh etmiyor? Sermaye piyasasından arzu ettiğini bulamıyor. Geldiği zamanlar da hep riskli zamanlar. Yani şöyle bir grafik oluştur. Endeksin zirve yaptığı yerler, yatırımcı sayısının zirve yaptığı yerler. Yani hiç değişmemiş bu istatistik. Ya hep böyle endeks zirve yaptığı yerde bir curcuna, bir şey böyle hani şaşa sürekli haberlerde borsa, herkes borsada, sonra zarar ediyorlar, sonra uzun bir süre tekrar gelmiyorlar. Endeks bir zirve yapıp tekrar gündeme geldiğinde tekrar yatırımcı sayımızda bir artış oluyor. Yani bizim yatırımcımızın da böyle bir döngüsü var. Yani o da değişmiyor. Öyle olunca da her geldiğinde zarar eden bir yatırımcı kitlemiz olmaya başladı. O yatırımcı kitlesi de hep zirveden alıp sonra zarar ettiği için bir süre sonra tekrar gelmiyor. Sonra yenisini bulmaya çalışıyoruz. Yenisini bulmaya çalışıyoruz ama arzu edilen o akım bu tarafa olmuyor. Yani faiz %8 iken de burası %12 idi o dediğim pay. Yani çok da büyük bir akım gelmedi buraya.
1: Anladığım kadarıyla bugünün şartlarıyla senenin geri kalanı için çok iyimser değilsiniz.
0: Değilim. Yabancı gelmediği müddetçe onu söyleyeceğim. Yani bu yerli faiz indirimiyle ya da işte şeyle değil. Yabancı gelmeden bu piyasada hak ettiği değerler oluşmaz. Yabancının gelmesinin önünde de ciddi engeller
1: mesela
0: var.
1: Mesela bazı kağıtları saydınız, endeksi taşıyan kağıtlar diye. Madem diğerlerinde kazanamıyoruz, bu 5-6 kağıt endeksi tutuyorsa biz de bu 5-6 kağıtta yılın kalanında konumlanalım mı derse yatırımcı ne demek lazım?
0: Büyük yıkıma doğrayabilirsiniz. Hı. Yani orada değer faktöründen uzaklaşmamak lazım. Yani şunun bir değeri var Uğur. Hı hı. Bu en fazla etçe, hadi diyelim ki çok kaliteli malzemeden yaptın diyelim, 500 lira. Buna eğer 5000 lira veriyorsan problem sendedir. Hmm. Bunu satan da değil. Almayacaksın abi. 5000 liradan bunu almayacaksın. Yani bir raiş fiyatına, emsallerine, çevreye bakmakta fayda var o tarz şirketlerde de.
1: Bakalım. Önümüzde Merkez Bankası'nın faiz kararı 23 Temmuz'da. Karar öncesinde fiyatlamalar nasıl devam edecek? Jeopolitik riskler ne durumda olacak? Merkezin kararı da nasıl şekillenecek? Takip edeceğiz. Üzeyir Bey, çok kıymetli görüşleriniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Üzeyir Doğan bizlere eşlik etti. Abil Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle Otobit'te.
9: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: insan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
3: Kaplumbağam düştü.
4: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
3: Elimde indi düştü.
2: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Melihan'ın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
4: Ne olur artık affet beni.

0: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta

0: Ahbar ekranlarından herkese mutlu günler. Bizde sorunla karşınızdayız bu hafta. Emekliye kök maaş hesabı, yani sosyal destek, hazine yardımı gibi ek ödemelerin dahil edilmemiş ham maaşın nasıl hesaplandığını aktaracağız. 17-28 Temmuz arası maaşlar hesaplara yatırılacak. Kim hangi gün maaşını alacak? Buna da tabii cevap vereceğiz Faruk Erdem'le birlikte. Bize sorun@apara.com.tr mail adresimiz. Bu mail adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Evet, ki kök maaş hesabı, kök maaş nedir?
1: Bunu örnek biraz anlatalım üzerine. Şöyle, şimdi biliyorsun emekliler için maaş hesaplaması yapılırken, daha doğrusu maaşın artışı hesaplanırken kök aylık üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: Yani bankaya yatan paradan değil de kök aylık üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla
0: ek ödemeler dahil edilmemiş.
1: Ek ödemeler dahil ediliyor ve bankaya yatırılıyor.
0: Evet.
1: Şimdi tabii maaşım kaç lira oldu diye merak eden emekliler için bir hesap yapacağız aslında burada. Çünkü devlete girdiklerinde ek ödemelerini görecekler. Dolayısıyla bu ek ödemeye bakarak kendi hem kök maaşlarını hem de yeni ek ödemelerini hesaplayabilirler ve yeni maaşlarını da bu şekliyle hesaplayabilirler. Evet. Ama dediğin gibi 17'si ile 28'i arasında zaten artırılmış maaşlar yatırılacak. Belki orada 23.252 lira olacak olan taban maaş yetişmeyebilir. Yasa şu anda mecliste.
0: Evet.
1: O yetiştiği zaman da zaten farklar yatırılacak. Bir tek taban maaş alanlar 20 bin lira tekrar hesaplandı görebilirler, ama artırılmış kısmını daha sonra Çalışma Bakanlığı bir takvim yayınlayarak yatırıyor. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Evet. E-Devlet'te emekli ödeme bilgileri kısmına giriyoruz. 4A, 4B, 4C başında yazabilir. Siz kurumunuza göre bunu açacaksınız. Emekli ek ödeme bilgileri. Orada bir ek ödeme rakamı yazıyor. Şimdi sırayla değişik rakamlardan hesaplama yapacağız. Oradan sizin kaç lira maaş alacağınız zaten formül çıkıyor. Çünkü önce ek ödemeler yükleniyor E-Devlet.
0: Evet.
1: E-Devlet'e girdik. Emekli ödeme bilgileri kısmını açtık. Baktık, ek ödememiz 500 lira yazıyor. Evet. Hemen onu 25 ile çarpıyoruz. Bizim kök aylığımız 12.500 lira.
0: Evet.
1: Bunu 26 ile çarptığınız zaman 13.000 lira çıkıyor. Bu da sizin ek ödemeli maaşınız. Peki bu maaş şimdi 23.552 lira olacak olan maaştan düşük mü? Evet, düşük.
0: Evet.
1: O zaman ne oluyor? Taban maaşa tamamlanıyor. Bu emekliye 10.552 liralık seyyanen bir ödeme yapılıyor ve kendisine 23.552 lira hesabına yatırılıyor. Devam edelim. Değişik rakamlarla hızlı.
0: 800 lira yazıyorsa.
1: Hızlı. Biraz fazla da yaptık ki insanlar daha çok bunu anlatabilelim diye.
0: Evet.
1: 800 lira yazıyorsa bu sefer 20 bin liraya çıkıyor sizin kök aylığınız. Hı-hı. Yani Ocak'ta yapılacak artış 20 bin liranın üzerine yapılacak. Ama bankaya kaç lira yatırılıyor? 26 çarpı 800, 20 bin 800 lira yatırılması gerekiyor. Ama o da taban maaştan küçük olduğu için 2752 liralık bir ek ödemeyle 23.552 lira yatırılıyor. Yani seyyanen ödeme. Şu 5510 sayılı yasanın ek 19. maddesi gereği bu ödemeler yapılıyor.
0: Evet,
1: evet, devam edelim.
0: 1000 lira yazıyorsa.
1: 1000 lira yazıyorsa bu sefer durum değişti bak.
0: Evet.
1: Şimdi 25.000 lira bu arkadaşımızın kök aylığı. Ocak'ta artış 25.000 liranın üzerine yapılacak. Evet. Bankaya yatırılacak para ise 26.000 lira. 26 bin lira taban maaştan yüksek mi, düşük mü? Değil, yüksek. Dolayısıyla bu arkadaşımıza bir seyyanen ödeme yapılmıyor. Hesabına 26 bin lira yatırılıyor. Böylece yeni maaşının 26 bin lira olacağını bu şekliyle hesaplamış oldu.
0: Evet. Ve bu arkadaş

0: kısım ekleniyor aslında. Oluyor 52 bin lira ve hesabına 52 bin lira yatırılıyor. Herhalde iki tane daha kaldı.
1: Evet, 2500 lira.
0: 2500 lira yazıyorsa 62.500 lira oluyor. Ek ödemesi %4'ü bunun, 2500 lira bir tane daha yatırılıyor. 26 ile çarptığınız zaman da bankaya yatırılacak parayı görüyorsunuz. 65 bin lira maaşı, yeni maaşı 65 bin lira. Yeni maaşı aslında 62.500 lira ama ek ödemeyle birlikte ödenecek tutar 65 bin lira.
1: Evet. Ve
0: son olarak 3 bin lira yazıyorsa onu da yapalım. 75 bin lira kök aylık.
1: 78.
0: 3 bin liralık da ek ödemesi var. Dolayısıyla bu arkadaşımızın hesabına da 78 bin lira yatırılacak. Yeni maaşı 78 bin lira olarak ödenmeye devam edecek.
1: Evet.
0: Ocak ayı geldiğinde ortaya çıkacak zam oranı 75 bin liranın üzerine eklenecek.
1: Peki.
0: Sonra yeniden ek ödeme hesaplanacak. Yani %4'lük ek ödeme hesaplanacak.
1: Evet. Peki şimdi kim ne zaman maaşını alacak? 17 Temmuz'da başlıyor, 28 Temmuz'a kadar devam ediyor.
0: O takvimde bir daha verelim. Bunlar SSK emeklileri.
1: Evet.
0: Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve 0 olanlar da 26 Temmuz'da yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Ne kadar artış var? 17.76. %17.76.
1: Evet.
0: Ama taban maaş alıyorsa onlara işte yeni taban maaş miktarı yatırılacak. O da yasa yetişirse bugünlere yetişecek, yetişmezse ek olarak ödenecek.
1: Evet.
0: Yetişmezse 20 bin lira yatırılacak.
1: Evet. Bağkur'a da bakalım. De var, onlara da bakalım.
0: Onların tahsis numarasının son rakamı 975 ise 25 Temmuz'da, 3 ve 1 ise 26 Temmuz'da, 8, 6, 4 ise 27 Temmuz'da, 2 ve 0 ise 28 Temmuz'da yatırılacak. Burada bir tek memur emeklileri kendilerini merak ediyor olabilirler. Onlar maaşlarını aldılar ama enflasyon açıklanmadan önce aldıkları için zam oranı %13.52 eklenmedi. %13.52'lik fark da önümüzdeki günlerde kendilerinin hesaplarına yatırılacak. Memurlar da 15 Temmuz itibariyle zaten hem aile yardımının arttırılmış kısmını hem de kendi maaşlarının arttırılmış kısmını alacaklar.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
0: Yine soru gelirse cevaplarız.
1: Evet. Amicim. Şimdi tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun etaapara.com.tr ekranda da zaten göreceksiniz mail adresimizi. Bu mail adresine sorularınızı yollayabilirsiniz. Şimdi ilk sorum. Nazife Can'ın sorusu. 1981 doğumluyum. 96 çıraklık var ama sayılmıyor. Sormak istediğim, 2015'ten bu yana bağkurluyum. Ne zaman emekli olurum? İki çocuğum var.
0: Evet. Şimdi tabii 96 sayılmıyor. Zaten kendisi de onun farkında. Evet. 2015'teki Bağkur baz alınacak. Dolayısıyla eğer Bağkur'dan devam edecekse 9000 gün, yani 25 yıllık bir prim gerekiyor. Tabii 58 yaş şartı da var. Kısmi emekli olmak isterse 5400 gün de yetebilir ama o zaman yaş şartı işte 62-63'lere kadar çıkabilecek. 5400'ün tamamlandığı tarihe göre. Çocukları tabii, eğer çocuklar 96'dan sonra dünyaya gelmişlerse, bak çıraklık staj burada geçerli oluyor. Doğum borçlanmasında borçlanabilir ya da 2015'ten sonra da dünyaya gelen varsa onlar da borçlanabilir ve primlerine ekleyebilir.
1: Yakup Nasar, 1985 doğumluyum, 6 Haziran 99 sigorta girişliyim, 5700 gün primim var, askerlik borçlanması yaparsam emekli olabilir miyim diye sormuş.
0: Şimdi belki olabilirsiniz ama şimdi burada tabii 14 yaşında bir sigorta var Ahmet. Yani 85 doğumlu bir arkadaşımız 99'da işe girmiş. Nedir? Yani ne yapmış 14 yaşında onu da bilmiyoruz. Çırak mı, staj mı? Eğer öyleyse zaten EYT olmayacak. Ama değilse, uzun vadeyse 5975 güne ihtiyaç var. Yani 275 güne ihtiyaç var. Askerlik buna yetebilir. 18 ay askerlik yaptığını düşünürsen. O zaman hemen emekli olur. Daha doğrusu şöyle, 14, 4 yılda etti, 2023, 25'e 2028'de emekli olur. Yani 25 yıl 18 yaşından sonra hesaplanıyor. Dolayısıyla 18 yaşına ne zaman gelmiş? 2023'te.
1: Evet.
0: 2003'te pardon. 25 yıl eklediğin zaman 2028 oluyor. 2028'i bekleyecek 25 yıl için. Ama tekrar ediyorum ya, 14 yaşında bir sigorta var. Hiç onunla ilgili bilgi vermemiş.
1: Yok.
0: Evet. Buyurun.
1: Mustafa Can. 95 Bağkur girişli, 57 yaşında bir bireyim. 2020 yılında cezaevine girdim. Yeni çıktım.

0: Günüm 9.217 gün oldu fakat 600 bin lira da borcum birikti. Şu an ödeyemiyorum. Emeklilik hakkım var da EYT'den yararlanabiliyor muyum? Ne yapmalıyım?
1: Şimdi tabii 1995 girişine göre zaten EYT'li olmuş. Yani ondan evet. faydalanacak. Yaş şartı olmadan emekli olacak ama zaten yaş da gelmiş. Ama tabii borç birikmiş. Yani 9.217 günüm var diyor ama o günleri satın almamış. Yani parasını ödememiş aslında. Evet. Yani Bağkur primlerini ödememiş. Dolayısıyla burada o borçları ödemeden maalesef emeklilik imkanı olmuyor.
0: Osman Özener, 1976 doğumluyum. Melanom hastası olduğum için emekli olup çalışmam zor. 2 Ocak 96 girişliyim. 696 kanun hükmünde kararnameyle üniversitede çalışıyorum. Aylık bağlama oranı yüzünden şu an çalıştıkça emekli maaşım düşüyor. 9.975 prim günüm mevcut. EYT'den emeklilik hakkım var fakat çalışmak istiyorum. Düzenleme ne durumda?
1: Şimdi şöyle, tabii kamu işçisi olmuş 696 kanun hükmünde kararnameyle. Yani taşerondan kamu işçiliğine geçmiş. Dolayısıyla çalıştıkça emekli maaşım düşüyor diye bir şey yok. Yani bunu nereden biliyorsunuz onu bilmiyorum. Yani buna da çok böyle bir şehir efsanesi de var. Çalıştıkça hele kamu işçilerin maaşları tabii ki asgari ücretin de üzerinde. Dolayısıyla prim yatırılıyor. Çalıştıkça maaşınız düşmüyor, yükseliyor. Ama şu anda emeklilik hakkınız var. İsterseniz çalışmak istiyorsanız zaten hani devlette çalışılmıyor emekli olduktan sonra ama özel sektörde emekli olduktan sonra çalışıp her iki maaşı da alabilirsin. Sen yani emekli maaşınız falan düşmüyor yani.
0: Ceyda Baran, 75 doğumluyum. 2005 sigorta girişliyim. Son 4 yılımı ek 5 olarak tamamladım. 7400 iş günüm var. Ödemem bitti. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi 7400 gün iş gün zaten tamamlanmış. Yani 7000 gün gerekiyor burada. Tabii 58 yaş şartı var. 58 yaşında emekli olacak.
0: Devam ediyorum. Hakan Eraslan. 1976 doğumluyum. Bağkurluyum. 7800 gün primim var. Bağkur prim eşitlemesi 7200 hakkında bilginiz var mı? İş yerini kapattım. Çalışmıyorum.
1: Şimdi bu prim eşitlemesiyle ilgili bir gelişme henüz yok. Elbet olacak ama dediğim gibi bu küçük esnaf için olacak bir iş. Şu anda 1200 gün eksiği var arkadaşımızın. Dışarıdan da hani iş yerini kapattığı için hani diyelim ki o eşitleme olmadı ya da o hakkı kazanamadı. Dışarıdan isteğe bağlı ödeyerek 9000 günü tamamlayabilir.
0: Zeynep Pülya Yıldırım. 1970 doğumluyum, 91 girişliyim. Arada 4 yıl Bağkur var ama sildirdim. SSK 4900 günüm var. Ne zaman emekliyim?
1: SSK'ye devam edecek ve 5450 günü tamamlayacak. EYT'den yaş şartı olmadan emekli olacak. Yani 91'den sonra çocuk varsa onları borçlanıp da primi tamamlayabilir. Çünkü 21 yaşında sigortalı olmuş. Muhtemelen daha sonra evlenmiş olabilir. Dolayısıyla onları borçlanıp 5450 gün. Yani burada 550 güne ihtiyaç var. Onu evet. mesela bir çocuk borçlanmayla tamamlayabilir. Hemen emekli olur bir çocuk varsa. Evet.
0: Rukiye Atagün, 28 Eylül 99 işe girişim, 5058 günüm var, kıdem tazminatı alabilir miyim?
1: Şöyle 4500 gün ve 25 yıl şartıyla evet, yani 25 yıl dolmuş.
0: Evet.
1: 4500 günde dolmuş, hemen SGK'ya gidip bu şartları tamamladığınıza dair bir yazı alın, iş yerine verin ve tazminatınızı alıp ayrılabilirsiniz. O iş yerinde en az bir yıldır çalışıyorsanız.
0: Evet. Emin Aydın'ın sorusu. Eşim 73 doğumlu, 1500 prim günü var. Evlendikten sonra çalışmadı. 3 çocuğumuz var. Çalışmadan çocukları borçlanarak kaç prim gününde ve ne zaman emekli olabilir? Borçlanma ücreti hakkında bilgi verir misiniz?
1: Şimdi ne zaman emekli oluru söyleyebilmemiz için tabii işe giriş tarihi önemli. Onu evet. vermemişler. Hani o 99 önce ise başka hikaye, 99 sonrası ise başka bir şart ortaya çıkıyor. Öncesinde 3600 gün yeterken sonrasında 4500 gün gerekiyor vesaire. Borçlanma ücreti de geçerli brüt asgari ücretin şimdi 33.030 lira onun %32'si kadar bir para her ay için yatırılıyor.
0: Orhan Balkan'ın sorusu. Arkadaşım yıllar önce bir kız çocuğu evlat edindi. Ondan önce hiç çalışmadığı için hiçbir sosyal güvenlikte kaydı yok.

0: yoktu. Evlat edindikten kısa bir süre sonra bir işe girdi ve 4A SGK girişi oldu. SGK'dan kendisine doğum borçlanma hakkı olmadığı söylendi. Şimdi diyor ki ben nerede yanlış yaptım, suçum nedir demiş.
1: Bir yanlış yapmamış arkadaşınız, hatta çok da hayırlı bir iş yapmış. Evet. Ne suçu? Bu suç nereden çıkıyor? Ben hani insanlar, o kanun size uymuyorsa hani ben suçlu muyum da bana uymuyor? Yani ben 2000 yılında sigortalı oldum. Benim suçum ne? De EYT'li olmuyorum. Yani bunu suç diye tabir etmek de çok yanlış diye düşünüyorum. Yani kusura bakmayın. Böyle bir suç da yok. Yanlış yaptığı bir şey de yok. Ne güzel evlat edinmiş. Allah onlardan razı olsun. Hani ya, bu koruyucu aileler var. Çok da büyük bir insanlık gösterip bu çocuklara sahip çıkıyorlar. Burada bir yanlış da yapmamış, bir suç da işlememiş. Hani kural şöyle ki, sigortadan sonra dünyaya gelen ya da evlat edinilen çocuklar, hatta işte bu doğum borçlanmasında biyolojik anne olmanıza da gerek yok. Hem anne borçlanabiliyor, biyolojik anne, hem de evlat edinen borçlanabiliyor ve 2 yaşına kadar çocuklarda. Dolayısıyla hani burada kurala uymadığı için olmuş. Hani bir suç isnat etmek hani doğru bir tabir olmamış. Hani maksat başkadır tabii de. Yani ben böyle ifade etmekten çok hoşlanmıyorum. Yani ne suçu, nereden çıkıyor bu suç? Dolayısıyla kural şu: sigortadan sonraki doğumlar borçlanabiliyor. Sizin arkadaşınız da doğumdan sonra, daha doğrusu evlat edindiğinden sonra sigortalı olmuş. Dolayısıyla böyle bir hak yok.
0: Evet. Emrullah Yalçın. Annem 1 Ekim 1969 doğumlu. 2 Mayıs 2014 tarihinde sigorta girişi oldu. 4300 gün primi var. Şu an çalışmakta. %40 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur?
1: Evet, rapor yetmiyor. Tabii bunun SGK'ca onaylanması gerekir. Yani %40 ve üzeri iş gücü kaybının olduğuna dair. 7200 gün 58 şartı var. 58 yaş şartı var. Rapor onaylanırsa bu sefer yaş şartı ortadan kalkıyor. 18 yıl 4100 günle emekli olur. Önce raporun tabii onaylanması lazım ki engelli emeklilik olsun.
0: Peki, mailden devam edelim isterseniz. Lütfen. Biraz Meryem Bayram'ın sorusu: staj ve çıraklık işe başlangıç sayılacak mı? Bir yasa gündemde mi demiş?
1: Bir yasa gündemde değil, başlangıçta sayılmıyor şu anda. Yani geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Yargıtay'ın bir kararı var. O bir umut ışığı oldu. Yani şöyle dedi aslında Yargıtay: üretimde yer alıyorsa o artık staj olmuyor diye. Tabii bunun tespiti de mahkemelerce yapılması lazım.
0: Evet. Kemal Açıkgöz. 4500 primde olan ve 25 yıl sigortalı olan biri, 2002 girişli, şirketten tazminat alıp çıkma hakkı var mı demiş.
1: Evet, çıkma hakkı var. SGK'dan bu yazıyı alması lazım. Ama 25 yıl 2002'de giren birisi için henüz dolmamış. 2027'de dolacak yani. 2002 artı 25, 2027. O yüzden bir yıl daha bekleyecek.
0: Evet. Sabri Kaplan. Devamlı en düşük emekli maaşları gündemde. Ben 9500 primle emekli oldum. Suçumuz yüksek prim ödemek mi demiş.
1: Yüksek prim ödediyseniz zaten maaşınız yüksektir.
0: Kerim
1: yani
0: Çağlay.
1: Çok günden bahsetmiyorum. Hı-hı. Yüksek maaşla prim ödediyseniz, yani siz işte asgari ücretten ödemişsiniz, 9000 gün çalışmışsınız. Öbürü de çok daha asgari ücretin 5 katı maaştan prim ödemiş, 5000 gün çalışmış. Onun ödediği para sizden daha çok. Dolayısıyla onun yüksek maaş alması da doğal. Yani eşitlik, adalet değil ki. Herkese eşit maaş. Evet. Buyur.
0: Kerim Çağlayan. 1998 10 Ağustos tarihinde 15 yaşımda tam sigorta yatırıldı. 2027'de olur muyum? 8350 gün prim var.
1: Hangi tarihte başlamış dediniz?
0: 98 ve 10 Ağustos. 10 Ağustos 98.
1: Ama 15 yaşında olmuş değil mi?
0: 15 yaşında, zaten kendisi de söylüyor. 15 yaşında.
1: Evet. Oldu. Şimdi 18 yaşına hangi tarihte geliyor? 2001 tarihinde.
0: Evet.
1: Dolayısıyla 5900 gün gerekiyor. 2001'in üstüne 25 koyunca 2026'da doğum gününde emekli olur.
0: Evet. Zaten 8350'ymiş muhtemelen.
1: Evet, tamam.
0: Vardır. Peki, Fırat Gülderen. 96 doğumluyum. 1 Ekim 2008 Bağkur girişim var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş Fırat.
1: 9000 gün gerekiyor ve 61 yaş gerekiyor.
0: Kevser Çuhadar. 77 doğumluyum. 2012'de ek 5 tarım yatırmaya başladım. 5400 günde yatırmayı kessem ne olur?
1: Bir şey olmaz, bu

0: kısmı emeklilik için yeterli ama tabii yaş şartı var. Yaş şartı biraz ileriye gidiyor. Yani 58 iken oluyor 62-63.
1: Evet. Evet. Ahmet Tıraş, 18 yaş öncesi SGK, 18 yaş öncesi anne veya babasının iş yerinde SSK girişi olanların girişlerini iptal ediyor diye haberler okuyorum. Eğer öyleyse ben amcaoğlumun iş yerinde SSK girişim yapıldı. Benimki de iptal olur mu?
0: Olmaz. Niye olsun? Yani şöyle, siz eğer fiili çalışma yok, amcaoğluna ya beni bir sigortalı göster dediyseniz bunun anne babayla bir ilgisi yok. Herhangi birisinin iş yerinde sizi sigortalı göstermişler ama hiç çalışmamışsanız elbette onlar iptal oluyor zaten. Bu yeni bir haber de değil. Evet. Yeni bir habermiş gibi bunu sundular. Biliyorsun işte anne babasının yanında. O değil ki. Komşunun dükkanında da, herhangi birisinin dükkanında da sigorta girişiniz yapıldı ama fiilen çalışmadınız, priminiz yatırılmadı, gene geçersiz. Siz fiilen çalıştınız, primleriniz yatırıldıysa ister amcaoğlu olsun ister halaoğlu olsun hiç fark etmez. Primleriniz geçerli olur.
1: Evet. Evet. Fatih Kurcan, Almanya'da yaşıyorum. 1983 doğumluyum. 2008'de Bağkur'dan girişim var. 2008'den bu yana sigortalıyım. Ne zaman, kaç günle emekli olurum? Burada emekli olmadan Türkiye'den emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, 9000 günle tam emeklilik, 5400 günle kısmı emeklilik. Tabii yaş şartları da var. Çok genç bir arkadaşımız daha o yaş şartına gelmemiş. Çünkü 60'ın üzerinde olmanız gerekiyor. Türkiye'de emeklilik için yurt dışından bir gelirinin olmaması gerekiyor. Hem orada çalışayım, maaş alayım, hem de burada emekli olayım diye bir şey söz konusu değil.
1: İbrahim Karakuş, 1975 doğumluyum. 5000 günüm var, 90 girişim. Nasıl emekli olur?
0: Şöyle, yani 15 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız.
1: 25 olmuyor mu?
0: 25 mi?
1: Pardon, 15. Evet, doğru. Evet. Doğru.
0: 15 yaşında olduğu için o eğer uzun vade ise 5450 günle yeterli emekli olabilir. 5450 günü olunca. Ama tabii 15 yaşındaki sigortaya bakmak lazım.
1: Evet. Erkan Akgün, 1961 doğumlu annem. 1997 senesinde vergi dairesine kayıt oldu. 3 sene boyunca Bağkur'a kayıtlıydı ama ödeme hiç yapılmadı. Emekli olma hakkımız var mı? Demiş.
0: Şimdi Bağkur kaydı kaç yılındaysa o geçerli oluyor. Yani vergi dairesine kayıt olmak Bağkur'u sağlamıyor maalesef. Yani vergi dairesi ayrı, Bağkur ayrı. Gidip Bağkur'a da kayıt olup bir numara alıp prim ödemeniz gerekiyordu. Dolayısıyla Bağkur kaydı kaç yılındaysa o yıl takip edilecek. Yani 3 yıl diyor ya Bağkur'a kayıt dedi. Her 99 öncesi ise EYT'li olmuş, 7200 gün yetecek. Ödeme yapmadığı günleri ihya edebilir.
1: Mustafa Kartal, benim sigorta aylık 100 bin üzerinde yatıyor. 15 senedir yüksek. Yarın emekli olsam kaç lira maaş alırım demiş.
0: Şimdi yarın emekli olamayacaksınız.
1: Evet.
0: Ne zaman emekli olacaksanız şartlar ona göre belirleniyor. Yarın emekli olamayacağınız için bugün yaptığınız hesabın hiçbir anlamı yok. O yüzden hangi gün emekli olacaksanız o zaman hesaplanır. O zamanki şartlar ortaya çıkar. O zamanki enflasyon, o zamanki büyüme rakamı, o zamanki güncelleme kas sayısı, hepsi, o zamana kadar yapılan artışlar, bunlar hesaplanır ve maaşınız ortaya çıkar. Yüksek yatıyorsa zaten onun bir faydası olacak. Evet. Ama yarın emekli olsam diye bir hesaplama yapılmıyor. Çünkü yarın emekli olmayacaksınız.
1: Onur Can Toprak, geçen gün hastaneye gittim. Sigortamın geçerli olmadığı söylendi. Neden olabilir? Bazen sigorta yatırımını geciktirdiğim için mi, yoksa başka bir şey olabilir mi?
0: Şimdi niçin siz yatırıyorsunuz sigortanızı? Önce onu merak ediyorum. Yani bir yerde çalışıyorsanız zaten sizin yatırmamanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir yerde çalışıyorsanız ve hastanede sigortanızın yatırılmadığı görünüyorsa iş yeri yatırmıyor demektir. Yok isteğe bağlı sigorta ödüyorsanız bunun da bilgi lazım. Yani orada mı geciktiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Çok da hani bir bilgi vermemiş arkadaşımız. Evet.
1: Adem Çelik ile devam ediyorum. Bir kit kurumunda sözleşmeli memur olarak 4C'ye tabi çalışıyorum. Şu anda 13,5 sene hizmetim var. Sağlık sorunlarımdan ötürü %40 engelli raporum var. Hizmet yılımı 18 seneye tamamladığım zaman emekli olabilir miyim? Eğer emekli olabilirsem 18 yıl üzerinden mi maaş ve ikramiye alırım?
0: Şimdi hizmet yılını evet 18'de tamamlayacak ama prim de gerekiyor. 4100 evet. günde prim gerekiyor. Dolayısıyla yatırılan prim, hizmet yılı, kademe, neyse memuriyetin gerektirdiği şartlar, onlara göre bir hesaplama yapılacak. Evet, çalıştığınız süreye göre yapılacak. Ama tabii o raporun SGK'ca onaylanması lazım.
1: Kadir Koçar, 98 sigorta girişim, 2100 gün, 2011 Bağkur girişim ama borcum var. Kapatsam emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, Bağkur kaç gün belli değil. Yani daha fazla ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor. Zaten borç varsa emeklilik de olmaz.
1: Evet.
0: Yani Bağkur daha fazlaysa Bağkur tamamlaması lazım. SSK fazlaysa bu sefer yine 5900 günle, yani şu anda SSK'da çalışıp 5900'ü tamamlarsa emekli olur. 3,5 yıl SSK evet. çalışıp. Ve borcunu ödeyecek tabii. Ama Bağkur daha fazlaysa bu sefer Bağkur'la devam etmesi lazım gibi.
1: Deniz Yalın'la devam ediyorum. 15 Ekim 1999 emekli sandığı girişim var. Burada 17 sene hizmetim oldu. Kasım 1976 doğumluyum. 19 Ocak 2019'da da SGK girişim mevcut. Toplam 7470 gün prim günüm var. Emeklilik durumum, emeklilik durumu nasıl gerçekleşir?
0: Şimdi şöyle, artık SSK'lı olmuş. Yani memuriyetten çıkmış, 3,5 evet. yıl çalışmış. Prim tamamlanmış. Eğer hani Deniz ismi biraz hem kadın hem erkek olduğu için söylüyorum. Eğer erkekse 60 yaşında, hı-hı. kadınsa 58 yaşında emekli olur.
1: Beren Tekli ile devam ediyoruz. 1980 doğumluyum. 1 Nisan 2008 Bağkur girişliyim. 1000 gün prim var. Ne zaman emekli olurum? 2 çocuk annesiyim.
0: Valla şimdi bu 1000 günle emeklilik mümkün değil. Evet. Yani burada tam emeklilik için 9000 gün lazım. Kısmi emeklilik için 5400 gün lazım. Yani çok burada emeklilik görünmüyor. Evet. Daha prim ödenmesi lazım. Lazım, lazım.
1: Peki tekrar devam edelim mailden. Vedat Kaplan. 10 Eylül 1995 girişim var. 7731 gün primim var. Son 10 yıldır kamuda memurum. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Evet, 9000 günü tamamlayacak ve 60 yaşında emekli olacak.
1: Deniz Bakar. 26 Mart 1973 doğumlu benim babam. 21 Mayıs 1998 özel bankada çalıştı. 1860 gün çalıştı. Ne zaman emekli olur?
0: Başka çalışması yok mu?
1: Yani yazmamış.
0: Evet, yani 1860 günde emeklilik yok tabii. Başka evet. çalışması varsa buna en az 3600 gün yapıp 60 yaşında emekli olabilir. Özel evet. banka hizmetleri SSK'da SSK 4A olarak kabul ediliyor. Evet.
1: Yaren Hanım sormuş. Annem 1983 doğumlu, 2001 ikinci ay sigorta girişi var, 2508 iş gücü, iş günü var, 2010'dan sonra 3 tane çocuk var. Onları saydırsa kaç yaşında emekli olur?
0: Onları saydırsa ve bunu 4500 güne tamamlarsa 58 yaşında emekli olur.
1: Peki Sedat Bakar, Sedat Bakar'la devam ediyorum. Özür dilerim, Sedat Bakar'ı sordum. İbrahim Sağgöz. Türkiye'den emekliyim. Yurt dışında çalışırsam emekli maaşım kesilir.
0: Evet.
1: Diye sormuş. Devam ediyorum.
0: Bu anlamda kesin dönüş yapmak lazım.
1: Evet. Başka bir seyircimiz. Yanımda kolay iş veren çalışan var. Yaşlı bakım için. Kendisi yabancı uyrukluydu. Türk vatandaşı oldu. Güncelleme yaptık ama bir türlü para yatıramıyoruz demiş.
0: Tekrar. Yani o teknik bir şeyse SGK ile bir görüşün, neden para yatıramıyorsunuz? Yabancı olması, yani çalışma izni olduğu sürece evet. yabancılar için de prim yatırabilirsiniz. Türk vatandaşı olduysa zaten prim yatırmaya devam edersiniz.
1: Az önce de başka seyircimiz sormuştu. Yılmaz Koç da sormuş. Bağkur prim günü ne zaman 7200 güne düşecek? Belki kaçırmıştır, o yüzden
0: evet,
1: tekrar.
0: Ya onunla ilgili henüz şu anda bir çalışma yok.
1: Evet. Peki devam ediyorum. Alihan Barlas. 1 Eylül 99 işe girişliyim. 4700 4A SGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır, yoksa 4A olarak mı sayılır?
0: Şimdi burada askerlik borçlanmasının ne olarak sayılacağının bir önemi yok. Sizin son 3,5 yılda nerede çalıştığınızın önemi var. Son 3,5 yıl SSK'lı olduysanız SSK'dan emekli olursunuz. Askerlik borçlanması o primle

0: Üstüne eklenir. Siz son 3,5 yıl Bağkurluysanız Bağkur'dan emekli olursunuz. Yine o askerlik borçlanması primlere eklenir.
1: Burada önemli olan son 3,5 evet. sene. Serdar Çağlar, sigorta gelişim 2006, %42 engelli raporum var, 6000 günüm var. 1983 doğumluyum ama raporumu tekrardan kurula gönderiyorlar. Oradan iş gücü kaybına bakılıyor. Tam olarak emekli olabilir miyim, olamaz mıyım hocam?
0: Evet, kurul karar verir. Yoksa 7000 gün 60 yaş gerekiyor.
1: Peki, devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Bir kadın olarak ne zaman emekli olurum?
0: 7200 gün 58 yaş gerekiyor. Yani 20 yıllık bir hizmet ve 58 evet. yaş gerekiyor.
1: Evet. Ahmet Yürükoğlu. 1991 sigorta girişliyim. 8900 iş günüyle 1250 lirayla emekli oldum. Şu an 20 bin lira alıyorum. Prim fazlalığı alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, emekli olduktan sonra artık bir işlem yapılamıyor. Yani emekliyi o yatırdığınız tüm primlerle yapıldığı için artık onu emekli olmadan önce yapacaktınız. Evet.
1: Eylül Akçay, 1987 doğumluyum, 2008 girişliyim. Daha sonra 9 yıllık isteğe bağlı sigorta ödedim. Şu an çalışmıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi Eylül Hanım isteğe bağlı sigorta ödediği için 9 yıllık artık Bağkur'a evet. Bağkurlu olmuş. Dolayısıyla 7000 gün, normalde 7000 gün 58 yaş şartı var Eylül Hanım'ın. Ama SSK'ya dönerse, yani 3,5 yıl SSK'lı en az son dönemde çalışırsa 7000 gün 58 yaşla emekli olur. Yok, ben Bağkur'dan artık isteğe bağlıyla devam etmek istiyorum derse orada da 9000 gün tam emeklilik, 5400 günde kısmı emeklilikte Eylül Akça isimli izleyicimiz emekli olur. Tabii orada da yine yaş şartı var, onu unutmamak lazım.
1: Peki, Kaan Güneş, EYT emeklisiyim. 1995 yılında emniyete girdim. 2007'de meslekten ihraç oldum. Fakat SGK'dan emekli oldum. Son çalıştığım SGK'ydı. Emekli sandığından nasıl emekli olurum ve tarafıma herhangi bir ödeme de olmadı, tazminat vesaire neden?
0: Şimdi artık siz son 3,5 yıl SSK'lı olmuşsunuz ve SSK'dan emekli olmuşsunuz. Artık geriye dönük memuriyetten ikinci bir emeklilik şansı zaten yok. Ayrıca bir de ihraç edilmişsiniz. İhraç sebebi de önemli orada. Evet. Yani dolayısıyla hani o ihraç sebebini bilmiyoruz. Dolayısıyla orada bir geri ödeme gibi bir şey de söz konusu olmuyor.
1: Devam ediyorum. Hatice
0: Coşkun. Zaten çok affedersin. Emekli mesela olurken o hizmetleriniz de zaten birleştirilerek öyle emekli etmişlersiniz. Evet.
1: Devam ediyorum. Hatice Coşkun. 1981 doğumluyum. 2011 sigorta başlangıcım. Doğum borçlanmam yok. Son 5 yıldır tam sigortam. Son 3 yıldır çift sigorta primim ödeniyor. Çift sigorta avantajı var mı?
0: Şimdi şöyle, evet, çift sigorta dedi, yani iki ayrı yerden sigorta priminin sigortası ödenmesinin var. Mutlaka bir avantajı var. Ama şunu muhtemelen izleyicilerimiz de onu soruyorlar. İşte ben iki iş yerinde çalışıyorum, 30'ar günlük primim yatırılıyor, bu 60 gün sayılır mı? Hayır. Yani zamanı uzatmak mümkün değil. Ama yatırılan primler toplandığı için sizin prime esas kazancınız yükseliyor. Evet. Dolayısıyla emekli maaşınıza olumlu katkı yapar. İmkanı olduğu sürece bunu devam ettirin.
1: Erol Aydemir. 1982 doğumluyum. 5 Nisan 2005 sigorta girişim var. 7300 prim günüm var. Staj dönemim 18 Eylül 99 sigorta başlangıcım yazıyor. EYT'yi staj girişi sayılmadığı için alamayacağım iletildi. Teyit eder misiniz?
0: Evet. SGK'yı mı teyit edeyim? Yani evet, doğru söylemiş. Zaten hani burada size o bilgi verilmiş. Siz de biliyorsunuz. Ama illa bir teyit istiyorsanız, staj maalesef başlangıç sayılmıyor. EYT'li olamamışsınız.
1: Evet, doğru söylemişler.
0: Yani. Evet. Bilgi doğru.
1: Evet. Emin Yavuz. Evet. 1977 doğumluyum. 1 Nisan 2006 Tarım Bağkur girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Tarım Bağkur'a göre 9000 gün 60 yaş ile emekli olursunuz.
1: Aysel Tunç. 81 doğumluyum. 1 Temmuz 97 sigorta girişliyim. 1400 iş günüm var. 4 çocuk annesiyim. Çocukları ödeyerek

0: emekli olma şansın var mı? Kaç gün gerekir?
1: Şimdi şöyle 1400 günü var. Aslında 2200 güne mi ihtiyacı var? 2200 güne ihtiyacı var. 3 çocuk borçlanabilir. 2160 gün eder. Bir 40 gün daha çalışıp ya da isteğe bağlı öderse 2200 günü tamamlar. Burayı 3600 yapar ve 58 yaşında emekli olur.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Çocuğun böyle bir faydası var. Bak, bu izleyicimizi 6 yıl daha çalışmaktan kurtarıyor. 6 yıl erken emeklilik dediğimiz şey bu. Tabii elbette yaş şartı var. Yaşı da tamam olsaydı çocuklara borçlanıp emekli olacaktı. Yoksa 6 ay çalışması lazımdı, 6 yıl. Evet, buyurun.
0: Peki, devam ediyorum. Bir başka seyircimizin sorusu. 10 Eylül 1970 doğumluyum. 2009'da 3,5 ay SSK çalışmışlığım bulunmakta. Daha sonra 2012 yılında devlet memuru olarak atandım. Halen görev yapmaktayım. Kadınım ne zaman emekli oldu?
1: Devlet memurluğundan tabii 20 yıl ve 58 yaş şartları var. Hani bir 7200 gün kesenek ödenmesi gerekiyor. Evet, buyurun.
0: Umut Sarızayım. 98 giriş gözüküyor e-devletimde ama gün olmadığından 2001 yılına atıyor. 8000 iş günü sigortam var. Nasıl emekli olurum?
1: Şimdi bu 98'de ne oldu? Hani siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Evet. Hani giriş gözüküyor ama kim yapmış girişi? Siz biliyorsunuz. Hani bir yerde mi çalıştınız? Yoksa birisinin dükkanında giriş mi gösterdiler sizi?
0: Belki sağlık sigortası da olabilir.
1: Evet, her şey olabilir. Yani eğer siz gerçekten bir yerde çalıştıysanız 98'de bunun peşine düşün. Çünkü o sizi EYT'li yapar, yaş şartı olmadan hemen emekli olursunuz. Evet. O yüzden de önemli. Ama sadece işte bir yerde sigortalı göstermişlerse ve çalışma yoksa, prim yoksa maalesef 60 yaşında ve 7000 günde prim tamam 60 yaşını bekleyeceksiniz.
0: Evet. Hikmet Uslu. 1990 doğumluyum. SSK girişim 2011. 5 sene yurt dışı borçlanabiliyorum ve askerliğimi borçlandığımda 5400 günden emekli olabilir miyim, yoksa yaşımı beklemek zorundayım?
1: Bekleyeceksiniz. Şimdi 90 doğumlusunuz. Yani zaten kaç yaşında oluyor? 35 mi? 36 mı?
0: 36. Evet.
1: 36 yaşında emekli olayım mı istiyorsunuz? Öyle bir şey yok maalesef. 63-64 yaşını bulur sizin emekliniz. 5400 günden emekli olayım dersiniz.
0: Evet. Feyza Demir, 77 doğumluyum. Ocak 98 sigorta girişim var. 3320 günde primim var. Bir çocuğumu ödeyeceğim ama ne zaman emekli olabilirim? 58 yaşı bekleyecek miyim?
1: Evet, yani önce 280 güne ihtiyacınız var. 3600 gün yapacaksınız ve 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben çalışırım derseniz, hani çalışayım yaş şartı olmadan emekli olayım derseniz, onu da söyleyeyim size, 5975 güne ihtiyacınız var. Evet. Yani 2600 işte 50 gün filan daha çalışıp EYT'den emekli olabilirsiniz.
0: Evet. Korkut Horasan, 71 doğumluyum. 8 Eylül 92 sigorta girişim var. Prim günüm 4300. Askerlik borçlanması ve yurt dışı 13 ay toplam çalışmam var. Ne zaman emekli olurum?
1: Şimdi en az 5525 gün lazım bir kere. Bunu tamamlarsa emekli olur EYT'den. Yani zannedersem de tamamlanacak gibi görünüyor. Hani 13 ay işte aşağı yukarı bir 360-390 gün yurt dışından gelecek. 4690 olacak. 500 günde askerlikten gelirse 5400 gün civarına çıkacak. 5525 gün, o 100 günü de isteğe bağlı ödeyip hemen emekli olabilirsiniz.
0: Evet.
1: Evet, buyurun.
0: Peki, mailden devam ediyorum. Üzüle Türek. 25 Mayıs 1978 doğumluyum. 28 Nisan 2008 Bağkur girişim var. 4 Temmuz 2024 4A girişim var. Toplam gün 3995. Kısmi emekli olabilir miyim?
1: Olabilirsiniz ama biraz daha çalışmanız lazım ki bunun 4500 güne çıkması lazım. Ayrıca 25 yıl tabii 2033'te dolacak ve 58 yaş var. Evet. Çok uzun bir yol var burada aslında.
0: Evet. Erhan Kalkus. Annem 1956 doğumlu. Son 2 yılı kalmıştı ödenecek. Babam rahmetli oldu. Onun maaşını alıyor. Annemin kalan gününü yatırsak 2 maaş alabiliyor muyuz?
1: Evet. Yani şöyle, kalan gününü tabii topluca yatıramıyorsunuz. Onu da

0: ayı yatıracaksınız ve emekli olacak. Şu anda babanızdan atıyorum %75 oranında ölüm maaşı alıyorsa, kendi emekliliği gerçekleştiğinde %50 oranında alacak. Biraz babanızdan aldığı maaş düşecek ama iki maaş da alabiliyor.
1: Selçuk Ersal, 1984 doğumluyum. 20 Mart 2008 girişliyim. Halen devam ediyorum. Tazminat alma hakkım var mı?
0: Var şöyle. Ya 7000 günü dolduracaksınız ya da 2033'ü bekleyip 4500 gününe tazminat alacaksınız.
1: Devam ediyorum. Erdi Torama. 1 Eylül 97 tarihinde sigortalı olduğum EYT'li olmaya hak kazandım. Şu an 49 yaşındayım. 5760 günüm var. 2004 yılında kısa dönem askerlik yaptım. Askerlik ödemesi yapmam durumunda emekli olabilir miyim?
0: Olabilirsiniz. 5900 gün gerekiyor. 240 güne ihtiyaç var. Kısa dönem askerlik bazen 8 ay oluyor değil mi? Eğer 8 aysa zaten 240 gün eder.
1: Evet.
0: Ama 6 aysa 180 gün eder. Yani 240 gün daha ihtiyacınız var. Bunun bir kısmını askerlikle tamamlayın veya tamamını. Ne kadar askerlik yapmış kısa dönem onu yazmamış. EYT'lisiniz zaten hemen emekli olursunuz. Bir şey kalmamış yani. Yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Askerlik var, öyle bir imkan var. Biraz da çalıştınız mı zaten emekli olacaksınız. Evet. Hayırlı olsun.
1: Devam ediyorum. Alper Turan. Eşimin 1999 ve 2002 yılları arasında milli eğitimde ücretli ve vekil öğretmenlikleri 15 ay kadar, ancak vekil öğretmenlik bile sigortada görünmüyor. Bütün evrakları topladık, SGK'ya ilettik ama ses seda yok. Ne yapabiliriz?
0: Bekleyeceksiniz yani. O ses çıkacaktır mutlaka. Ne zaman ilettiniz bilmiyorum. Hani bir yıl önce ilettiğinizde hiç ses çıkmıyorsa onun peşine düşün ama işte 3-5 gün önce ilettiyseniz bir inceleme süreci de vardır. SGK'ya bir sorun. Mutlaka size bir, yani bu devlete, bir kuruma, devlet kurumuna evrak teslim ederken ya da dilekçe verirken mutlaka sayı ve numara verirler size.
1: Evet.
0: O sayı ve numarayla takip edersiniz. Zaten bizim kamu personel rejimimizde de kamu kurumları size en geç 60 gün içinde cevap vermek zorundalar zaten. O sürenin içinde cevap vereceklerdir.
1: Nesrin Karahisar, EKPSS ile giren engellilerin emeklilik durumu nasıl olur?
0: Evet, yani EKPSS engelli KPSS biliyorsun. Evet. Hani engelli arkadaşlarımız bu sınava girip devlet memuru oluyorlar. Dolayısıyla diğerlerinden bir farkları yok onların da. En az %40 ve üzeri iş göremezlik raporlarının onaylanmış olması lazım. Belli bir primi ve belli bir yılı tamamlamış olmalar lazım ki erken emekli olabilirler.
1: Zeynuddin Yaprak, 1975 doğumluyum, 22 Eylül 1989 girişliyim, 4859 günüm var, EYT'li miyim, ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi EYT'lisin diyeceğim ama 14 yaşında sigortalı olmuş arkadaşımız, onu söylemiyor. Yani ben 14 yaşında ne bileyim bir yerde çalıştım da uzun vadeli sigorta kollarından oldum derse EYT'lisin, değilse 14 yaşında ne yaptınız, nerede çalıştınız, çıraklık mı yaptınız? Bunu bilmemiz lazım. Hani bir sürü bak soru geldi. Sigortalı göstermişler ama geçersiz diyor. O yüzden ona dikkat edin. Önce onu bir çözün. Ondan sonra 5450 günle emekli olursunuz. Ama önce onu çözün.
1: Serhenk Öztürk, 73 doğumluyum. 86'da çıraklık girişim var. Şu an SSK prim gün sayısı 3850. Kaç yaşında emekli olurum?
0: Şimdi tabii ne zaman sigortalı olmuş o da bilinmiyor burada. Yani 13 yaşında çırak olmuş ama sonra ne zaman sigortalı olmuş ona göre bir karar verilecek. Arkadaşımız ne zaman sigortalı olduğunu gönderirse ona göre hesaplayalım. Yani şu anda şurada emekli olursunuz diyemiyorum.
1: Feyza Demir, Ocak 98 sigorta girişim, 3320 gün prim var. 77 doğumluyum. EYT için bunu sormuştuk.
0: Evet.
1: Devam ediyorum. Erkan Nalkıran, 1975 doğumluyum, 97 girişim, 7053 günle emekli oldum. Taban maaş alıyorum. Sizce taban maaş almam doğru mu?
0: Doğru. 7053 yani şöyle, tabandan ödediyseniz taban maaş alırsınız. Yüksekten ödediyseniz yüksek maaş alırsınız. Yani bunun mantığı bu. Hani bu o kadar basit bir formül ki. Dolayısıyla hani ben az ödeyeyim çok maaş alayım diyorsanız öyle bir dünya yok. Yani dediğim gibi hani burada bir eşitlik, adalet değil ki.
1: Evet.
0: Herkese eşit maaş verilsin ama herkes farklı prim ödesin. Öyle bir şey yok.
1: Yok.
0: Dolayısıyla eğer taban maaş ödediyseniz taban maaş alıyorsunuz. Taban maaş ödemediyseniz ve size taban maaş ödeniyorsa, taban prim ödemeyip, o zaman bir yanlışlık olduğunu düşünebilirsiniz.
1: Evet. Peki, Yılmaz Güneş. 79 doğumluyum, 2002 girişim var. 7800 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: 60 yaşında.
1: Rabia Kızıl. 2011 SGK girişliyim, 5200 günüm var. İşten ayrılsam kıdem tazminatı alır mıyım?
0: Şöyle, yani hastalıkla ilgili ayrılacaksa, bu arkadaşımız 2011 SGK girişli olduğu için bunu 5400 güne tamamlaması gerekiyor.
1: 200 gün daha.
0: Evet.
1: Serdar Demir'in sorusu. 47 yaşındayım, 20 Ekim 1999 SGK girişliyim. 4850 gün sigortam var. Şeker hastasıyım. Kronik birçok hastalığım ve gözümde görme kaybı var. Malulen emekli olabilir miyim?
0: Yani şöyle, benim açımdan sorunun cevabı şu. 1800 priminiz var en az, gerekiyor. Onu doldurmuşsunuz. Malulen emeklilik için başvurabilirsiniz. SGK ve doktorlar karar verecek.
1: Karar verecek, evet.
0: %60 ve üzeri rapor almanız lazım. Benim cevaplayacağım kısım sadece orası. Gerisine evet, doktorlar karar verecek. Evet.
1: Alper Alptekin. Eşimin sigorta giriş yılı 2002. 2012 yılında bir şirkette işe başladı ve halen çalışmakta. Prim gün sayısı 5600 civarı. Kıdem tazminatını alıp işten ayrılmak istiyor. Ne kadar daha çalışmamız gerek?
0: Şöyle, 2002 girişinde prim varsa, bak oradan hiçbir şey söylemiyor. 2002 girişinde prim varsa 2027'de bu primle tazminat alır. Yani 4525 yıl. Ya da bu primi 7000 güne tamamlar, yine tazminat alır. Ama 2002'de prim yoksa, 2012 ise yine bu primle SGK'dan yazı alıp kısmi emeklilik şartları tamamlandığı için tazminat alır.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Tuncay Çelik'in sorusu. 1997 Mayıs'ta memurluğa başladım. Öncesinde 1985 başlangıcıyla 1400 iş günü primle SSK'm var. Emekli sandığından emekli olacağıma göre bu primlerin ikramiyeme ve emekli maaşıma katkısı olmuyor mu?
0: Oluyor. Yani şöyle, hizmet birleştirmesi yapacaksınız. O 1400 gün zaten 9000 günü tamamlamanız için kullanılacak. Ayrıca emekli maaşınıza ve ikramiyeye de katkı olacak.
1: Evet.
0: Yani az da olsa bir katkısı olacak. Yani 1400 gün, yani 25 yıllık hizmette 1400 gün devede kulak, ama gene de bir katkısı olacak.
1: Armağan Yerim. 1974 doğumluyum, 2001 SSK girişim, 2 Şubat 2002 Bağkur girişim, 7652 günüm var. Askerlik borçlanırsam EYT'li olur muyum?
0: Şöyle, 8 Eylül 99 öncesine çekmek lazım. Çok mümkün görünmüyor. Tabii 2001'in hangi ayında sigortalı olmuş ve ne kadar süreyle askerlik yapmış, bunlar önemli. Yani siz işe girdiğiniz tarihten itibaren askerlik sürenizi ekleyin geriye doğru. Eğer 8 Eylül 99 öncesine çekiyorsa, ki çok mümkün görünmüyor, EYT'li olursunuz.
1: Heh. Haydar Bozkurt. 1974 doğumluyum, 2000 girişliyim, sigortalı olarak başladım. 9200 günüm var. Şu an memurum. Ne zaman emekli olur?
0: 60 yaşında. 9000 günü tamamlamış.
1: Evet. Evet. Adem Tanış. Benim giriş 2003, 7000 prim günüm var. Hala sigortalı olmamın ilerisi için faydası var mı?
0: Evet, tabii, yani biz bunu zaten hep öneriyoruz. Evet. Yani kayıtsız çalışmayın. Hem ilerisi için faydası var, hem şimdisi için faydası var. Allah korusun başınıza bir iş kazası gelse, kim kime dumduma. Evet. Yani sizi kim tanıyacak? Ya da tazminat almak isteseniz yine tanınmayacaksınız. O yüzden kayıtsız çalışmayın.
1: Evet. Ümit Kırbaç. 1978 doğumluyum. 96'da üstüme dökülen bir üründen dolayı kesilen faturadan kesinti olmuş. 2002'den sigorta girişim var. 2003'ten beri tarım bağkurum var. Şu an 3 yıldır faal sigortalıyım. Gün doldu. Emekli olabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, tabii o tarihte herhalde bir fatura kesilmiş. Dolayısıyla hani çalıştığını ispatlayacak bir belgem var demeye getiriyor anladığım kadarıyla, evet, o faturadan dolayı, ama zaman aşımı var yani. Evet.
1: Alparslan Çitil. 1980 doğumluyum. 1 Ocak 99 sigorta girişim var. Şu an 1300 gün sigortam 1300 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Tabii bu primle emeklilik mümkün değil. EYT'den emeklilik için 5975 gün lazım. EYT'li olmuş ama arkadaşımız, o iyi bir şey.
1: Evet.
0: Kısmi emeklilik için de 3600 gün ve 60 yaş lazım. Hani şu, burada bir emeklilik gözükmüyor yani şu an.
1: Evet. Evet, peki bir son sorum Zübeyde Hanım. 1974 doğumluyum. SSK girişim 1 Aralık 1998. 5415 günüm var. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar gün lazım?
0: 5975 gün lazım. 98 sonrası doğum varsa borçlansın ve emekli olsun. Hani bir tane bile, evet, doğum olsa şu anda emeklilik var burada. İyi haber verdik son soruda.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Faruk Adem. Sayın seyirciler, bize sorunu bu haftalık noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35,

en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Tüketici fiyat endeksi TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse tüketici fiyat endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: sistem büyüyor. Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bittim böyle. Otobit'te.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem,

0: Ankara ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Hemen günün önemli gelişmeleriyle başlıyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştı ve şimdi konuşuyor. Erdoğan'a dönüyoruz.
1: Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yurt içinde ve yurt dışında şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kabinemizin 68. toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi.

Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği Girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizde her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası

uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin
son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız, Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız, zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak bu yıl ilk kez tertiplenen savunma sanayi forumuna 1000'e yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Ayrıca ittifakın öncelikli konularından biri olan drone karşıtı çalışmalar dikkate alınarak insansız sistemlere karşı özellikle koyma mükemmeliyet merkezinin Konya'da kurulmasına karar verildi. Zirve Türkiye'nin tezlerinin en güç şekilde dillendirildiği bir platform görevi görmüştür. Gazze'li ve Lübnanlı kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile
Suriye'deki son durum

durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı, aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil, işletme sermayesi noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için

0: toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Önemli mesajları vardı. NATO ile başladı. NATO zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Zirvede güvenliği şansa bırakmadık. Ankara uluslararası alanda görünürlüğünü artırdı. Yansımalarını özellikle önümüzdeki dönemlerde turizmde göreceğiz, rakamlarda göreceğiz dedi. NATO'nun önemli bir aktörüyüz mesajlarını verdi. Tabii imalatçılar için sona doğru önemli müjdeler verdi. İmalat vergisi için kurumlar vergisini %12,5 yapmıştık dedi. Daha önce bunu yapmıştı ve ihracatçılar için de reskont kredi 5 milyar liraya çıkarmıştık dedi. Birkaç hafta öncesinde aslında bunu söylemişti ve yeni müjdeleri de vardı imalatçılar için. Yatırım taahhütlü avans kredisi programını genişletiyoruz. Bütçeyi 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. 250 milyar liralık uygun koşullu kredi programını da imalatçılarımız için hayata geçiriyoruz. Yani toplam 1 trilyon liralık uygun kredi programını hayata geçiriyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar bu şekildeydi. Tabii bu arada borsa da %1,6 düşüşle günü 14.092 puandan tamamladı. Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
2: Emlak Konut GYO Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi ile yürüttüğü Hayat Mekke projesi kapsamında Mekke ve Cidde'deki satış ofislerini hizmete açtı. 8 Temmuz'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Riyad temaslarında varılan mutabakatla projenin %25'lik bölümünün Türkiye başta olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkan sağlandı. Böylece Hayat Mekke projesi yalnızca Suudi Arabistan'daki yerel alıcılara değil, yurt dışındaki yatırımcılara da açılmış oldu. Emlak Konut GEO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke ile başlayan işbirliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere yeni projelerle genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Martı, ABD merkezli otonom araç teknolojileri şirketi Tensor'la stratejik işbirliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Tensor'ın seviye 4 otonom araçlarının Martı tarafından satın alınarak Türkiye genelinde kademeli olarak mobilite platformunda hizmete sunulması hedefleniyor. Böylece Martı'nın mevcut ulaşım hizmetlerinin gelecekte yapay zeka destekli sürücüsüz paylaşımlı araçlarla genişletilmesi planlanıyor. 2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan Tensor, bireysel kullanım ve file operasyonları için sıfırdan geliştirdiği seviye 4 otonom araç teknolojileriyle faaliyet gösteriyor. Huawei Cloud, küresel teknoloji araştırma şirketi Gartner'ın yayımladığı 2026 Bulut Yapay Zeka Altyapısı raporunda lider kategorisinde konumlandırıldı. Gartner, bulut hizmeti sağlayıcılarını uygulama yeteneği ve vizyon bütünlüğü kriterlerine göre değerlendirirken, Huawei Cloud'u küresel yapay zeka altyapısı pazarının önde gelen şirketleri arasında gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hollandalı boya ve kaplama üreticisi AkzoNobel'in Rusya'daki iştiraklerine ait hisselerin geçici yönetime devredilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Kararnameye göre AkzoNobel Dekor, AkzoNobel Coatings ve AkzoNobel Lakokraska şirketlerindeki hisseler, Rusya merkezli Razvitya Strotelny Aktivov şirketinin yönetimine bırakıldı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada milyonları ilgilendiren 3 düzenleme söz konusu. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifiyle 12. yargı paketi ve öğrenci affı meclis gündemine gelecek. Meclisteki çalışma sonrası en düşük emekli aylığı artacak. 20 bin lira olan tutar enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 liraya çıkacak.
3: Duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
4: Terörsüz Türkiye hedefi 12. yargı paketi, öğrenci affı ve torba yasa. Meclisi önümüzdeki hafta yoğun bir mesai bekliyor. Yargılama süreçlerini hızlandıracak, e-duruşma sisteminin kapsamını genişletecek ve IBAN düzenlemesini içeren 12. yargı paketinin görüşmelerine 14 Temmuz itibarıyla başlanacak.

0: paket meclis tatile girmeden yasalaşacak.
1: Avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
0: En düşük emekli aylığını 23.552 liraya yükseltecek maddeyi de içeren torba kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 14 Temmuz Salı günü saat 10'da görüşülecek.
2: 19 bin aşkın tesis sürdürülebilir.
0: Öğrenci affını içeren kanun teklifi de 14 Temmuz Salı günü saat 15'te Milli Eğitim Komisyonu'nda ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın da meclise sunulması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu yaz ayları bitmeden bu raporun gereği olan işler yapılacak demişti.
3: Sayın seyirciler, Ticaret Bakanlığı temel gıda ürünlerinden kuru soğanda geçici bir vergi düzenlemesine gitti. Arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla kuru soğanda gümrük vergisi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi.
4: Ticaret Bakanlığı 2026 yılı ithalat rejiminde üretim ve piyasa dengelerini gözeten yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi gazetede yayımlanan kararlarla sanayinin ihtiyaç duyduğu üretim girdilerinin daha uygun maliyette temin edilmesi amacıyla bazı ürünlerde gümrük vergileri indirildi, vergi muafiyetlerinin kapsamı genişletildi. Gümrük vergisinden muaf tutulan ürünlerin ilave gümrük vergisinden de muaf olacağı da karara bağlandı. Düzenleme kapsamında gümrük tarife cetveli de güncellendi. Çok sayıda ürünün tarife ve istatistik pozisyonu yeniden düzenlenirken ithalatta gereksiz test ve denetim yükünün azaltılması hedeflendi. Yerli üretim kapasitesinin yüksek olduğu sınırlı bazı alt ürün gruplarında ise gümrük vergileri artırıldı. Bakanlık yaklaşık 15 bin ürünü kapsayan ithalat rejiminde yalnızca 150 alt ürün kategorisinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Bazı ürünler gözetim uygulamasına alınırken uluslararası fiyatlar dikkate alınarak belirli ürün gruplarında koruma tedbirleri de güçlendirildi. Serbest ticaret anlaşmalarıyla gümrük birliği kapsamındaki ithalatsa düzenlemelerin dışında tutuldu. Bakanlık düzenlemelerin temel amacının milli üretimi güçlendirmek, sanayinin girdi maliyetlerini azaltmak, haksız rekabeti önlemek, istihdamı desteklemek ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak olduğunu duyurdu. Öte yandan temel gıda ürünlerinden kuru soğanda da geçici vergi düzenlemesine gidildi. Aşırı yağışların etkisiyle hasadı kademeli devam eden kuru soğanda arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla gümrük vergisi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar geçici olarak %5'e indirildi. Yeni sezon hasadının piyasaya yoğun şekilde girmesiyle birlikte uygulama sona erecek. 1 Eylül'den itibaren kuru soğan ithalatında yeniden %49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.
3: Merkez Bankası'nın Mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine göre cari açık 1 milyar 459 milyon dolar oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon lira oldu.
4: Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 626 milyon dolarlık fazla oluştu. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 340 milyon dolar olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık 37 milyar 300 milyon dolara yükselirken dış ticaret açığı 74 milyar 400 milyon dolar oldu. Cari açığın finansmanında hizmet gelirleri yine öne çıktı. Mayıs ayında hizmetler dengesinden 5 milyar 207 milyon dolar net gelir elde edildi. Taşımacılık hizmetleri 2 milyar 243 milyon dolar, seyahat gelirleri ise 3 milyar 815 milyon dolarlık katkı sağladı. Doğrudan yatırımlarda Mayıs ayında 455 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 296 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki yatırımları 751 milyon dolar yükseldi. Portföy yatırımlarında ise 3 milyar 69 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.
3: Mayıs ayı ödemeler dengesi verisini GCM yatırım ekonomisti Evren Kırıkoğlu değerlendirdi. Kırıkoğlu, küresel emtia fiyatlarındaki artışın cari açığa yansıdığını ifade etti.
5: Şimdi bu sene bu İran Savaşı hiç gerçekleşmemiş olsaydı, sene başına gittiğimiz Ocak ayındaki tahminlerimiz piyasanın genelinde, ben de hemfikirim, yaklaşık 30-35 milyar dolar

0: seviyesinde bir cari açığa işaret ediyordu. İran Savaşı'nın petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileriyle doğrudan 5-6 milyar dolarlık bir petrol faturasının eklenmesi. Çünkü bütün yıla yayılmadı, 3 ay kaldı ama hala neticede ortalamada yüksek seyretmeye devam ediyor. Ve petrolle ilişkili diğer ham madde ve emtia fiyatlarındaki artış da yine bir o kadar daha bunun üzerine ekleyerek yaklaşık bir 10 milyar dolar karşılığı bir sene başındaki tahminlere kıyasla fark yaratıyor. Bir de bunların hepsinin üzerine ithalat fiyatlarında genel bir artış var. Yani doğrudan emtia ve petrol fiyat etkileri değil, onlardan dolayı tetiklenen diğer ithalat faturalarımızda yurt dışı işte küresel enflasyondaki artışa paralel olarak ve özellikle Türkiye'nin ithalat kompozisyonundaki ürünlere paralel olarak artan bir seviye var. Bunların hepsini koyduğumuzda yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir seviye bu sene sonunda gerçekleşecek gibi duruyor. Yaz aylarının özelliği açıklanan Mayıs verisi ve bundan sonra açıklanacak Haziran verisi. Haziran verisine ilişkin de öncü dış ticaret göstergeleri var elimizde. Dolayısıyla orada da yaklaşık 3,5-4 milyar dolarlık bir cari açık açıklanabileceğini şu andan tahmin edebiliyoruz Haziran ayına ilişkin. Dolayısıyla bunların hepsini koyduğumuzda yılın ilk 6 ayındaki seyrin ikinci yarıya yansımasını da projekte ettiğimizde kabaca az önce dediğim gibi 50 milyar dolara yakın bir seviyede cari açık oluşacakmış gibi duruyor. Bu tabii büyük ölçüde bizim içerideki tüketimimizden değil, küresel emtia fiyatlarından, petrol fiyatlarından kaynaklandığı için aslında bu hani taleple karşılanabilen, talep boyutu olan bir cari açık değil. Dış ticaret açığının, ya biliyorsunuz cari açık 3 ana kırılımdan oluşuyor. Dış ticaret açığıyla ölçülen mal ve hizmet dengesi, ürün ve mal dengesi, ardından hizmetler dengesi ve birinci gelir dengesi. Yani Türkiye'deki işte yabancı yatırımların çektikleri temettüler veya işte aldığımız borçların faiz ödemeleri gibi birinci gelir dengesi de toplam hepsini topladığımız zaman cari açığı oluşturuyor. Hizmetler tarafında çok büyük oynaklıklar yok. Her ne kadar turizm gelirlerimiz gelen turist sayısına kıyasla nette bakıldığı zaman zayıf kalmaya başlamış olsa da, Türkiye'deki fiyatlar çok yüksek olduğu için eskisi kadar fazla turist çekemiyoruz ve gelen turistlere aynı parayı artık harcatamıyoruz. Böyle bir gerçek var ama bunlar ufak farklar. Asıl mal ticaretine baktığımız zaman cari açığı tespit etmek için, orada da bu tüketim malı ithalatını, yani mal ticaretini üçe ayırıp yatırım malları, ara mallar ve tüketim malları olarak baktığımızda, tüketim malları ithalatı kaynaklı bir cari açık hızlanma yok. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi teyit etmek amaçlı söylüyorum. Bu sene cari açık yaklaşık 50 milyar dolar civarında oluşacaktır. Bu sürdürülebilir. Yani Merkez Bankası rezervleri bunları karşılamaya yeterlidir. Ancak bunun kompozisyonuna baktığımızda tüketimle oluşan, talep boyutu olan veya işte taleple baskılanması gereken bir şeyden ziyade daha çok aramalı ve yatırım malları odaklı bir cari açık oluştuğunu görüyoruz.
1: Temmuz ayının son haftası merkez bankaları için yoğun bir dönem olacak. Zira faiz kararlarını verecekler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Temmuz'da, ECB yine aynı gün 23 Temmuz'da, Amerikan Merkez Bankası 29 Temmuz'da, İngiltere Merkez Bankası 30 Temmuz'da ve Japonya Merkez Bankası da 31 Temmuz'da faiz kararını verecek. Peki merkez bankalarının faiz kararı ne olacak? Beklentiler piyasalarda nasıl şekilleniyor? Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Temmuz'da bir hani düzeltme yapılmasını beklerdim. Yani şöyle ki, yani zaten biz hani gecelik borç verme faizinden %40'la piyasaları fonluyor Merkez Bankası. Ama haftalık hani repo ihalelerine yeniden dönecek olsa hani politika faizi 37'de aslında. Hani o geçişin yapılabileceğini düşünüyordum. İşte belki Temmuz toplantısına giderken bu yeniden Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, petrolün biraz hareketlenmesi hani oradan vazgeçirmiş olabilir. Ekonomi yönetiminden de, Merkez Bankası tarafından da hani biz çok fazla gevşeme noktasında aceleci olmayacağız, davranmayacağız. Özellikle şeyin altını çizdiler. Yani gecelikte kalmak ve haftalık repo ihalelerine geçmek. Yani o tarafta çok aceleci olmayacakları kendilerinden gelen açıklama sonrasında piyasada ister istemez demek ki Temmuz'da pas geçirecek. Eylül'de ilk bu aşamada gelecek diye. Yaz ayları boyunca değil mi, ciddi şekilde ülkeye döviz girişi oluyor. İşte bunun yansıması olarak da rezervlerde bir toparlanma var. İşte yakın zamanda alınan makro ihtiyati tedbirler, işte DTH oranı oranlarında zorunlu karşılıklarla değiştiler. O da bir hani brüt rezerv tarafına katkıda bulundu. Dışarıdan borçlanma vesaire istenildiği zaman yapılabiliyor. Oradan kaynak tarafında bir sıkıntımız yok. İşte cari açık vesaire tarafındaki gelişmeler, transfer harcamaları, turizm gelirleriyle beraber bir dengeye kavuştu. Yani o taraftan da bir baskı yok. Dolayısıyla hani ben 40'tan 37'ye Temmuz ayında geçilir. Yani yerli hane halkında da işte dövize yönelim vesaire tarafında bir teveccüh yok. Yani ihtiyaç rakamlarına vesaire baktığımız zaman. O yüzden hani ben bunu Temmuz'da olabileceğini, yapılabileceğini düşünüyordum ama biraz daha temkinli tarafta ekonomi yönetiminin kalmak istediğini görüyoruz. Dolayısıyla herhalde bu Temmuz ayı için benim öngördüğüm şey Eylül ayında gerçekleşir ve oradan sonra yılın kalan toplantılarında gerçek faiz indirimlerine, 37'den artık daha aşağılara doğru gelişler görürüz diye düşünüyorum.

0: Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Türkiye-ABD hattında F-35 mesajları gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi de bu konuyla ilgili konuştu. Türkiye'nin çok kabiliyetli bir müttefik olduğunu söyledi. F-35 anlaşmasının gerçekleşeceğine inanıyorum dedi.
1: Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kritik anlara sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüyle ilgili açıklamalarının ardından ABD'den konuya ilişkin mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye'nin önemini vurguladı. Türkiye ile ilişkiyi güçlendirmeliyiz dedi.
1: Türkiye'de gördüklerimize ve Türkiye gezilerimin bana gösterdiğine bakılırsa Türkiye çok yetenekli bir müttefik. Batı ile bütünleşmiş durumda ve özellikle o bölgede kilit bir müttefik olmak istiyor. Bölgedeki diğer çatışmalarda da çok yardımcı oldular ve bence Türkiye ile olan bu ilişkiye daha da ağırlık vermeliyiz.
2: Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının mümkün olduğunu belirten Whitaker, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Ankara ile bir anlaşma sağlanabileceğine inandığını da söyledi.
1: Türkiye F-35 programının bir parçası olmak istiyor. S-400 hava savunma sistemi ABD yasalarına göre bir ön koşul. Bence Başkan Trump'ın yaptığı şey Başkan Erdoğan'la anlaşmayı müzakere etmek. Çünkü bu yasanın amacına ulaşması için doğru olan şey bu. Ama açıkçası kırmızı çizgilerimiz var ve Başkan Trump doğru anlaşmanın yapılmasını sağlayacak. Bence bu gerçekleşebilecek bir anlaşma. Bence olacak.
2: Matthew Whitaker, Türkiye programa dahil edildiğinde F-35'lerin hemen yarın teslim edilmeyeceğini de belirtti.
1: Türkiye programa geri dönse ve yasal tüm koşulları yerine getirse bile bu F-35'ler yarın teslim edilmeyecek. Bu yüzden uzun vadeli bir süreç olacağını düşünüyorum.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkında yeni açıklamaları var. Hürmüz Boğazı açıktır. İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır dedi. ABD Başkanı Donald Trump İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı çok sert vurmaya devam edeceklerini söyleyerek Hürmüz Boğazı'nı elimizde tutacağız dedi. Hürmüz Boğazı açıktır ve İran olsun ya da olmasın açık kalacaktır diyen Trump, bu abluka yalnızca İran gemilerinin veya müşterilerinin boğaza girmesini ya da çıkmasını engellediği için bu adla anılmaktadır. Diğer tüm ülkeler boğazı adil ve serbest bir şekilde kullanabilecektir dedi. ABD bundan böyle Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu olarak anılacaktır. Ancak bu sıfatla ve adalet ilkesine uygun olarak dünyanın bu son derece istikrarsız bölgesine güvenlik ve emniyet sağlamak için gerekli olan tüm masraflar karşılığında sevk edilen tüm yüklerin %20'si oranında tazminat alacaktır dedi. Süreç ve düzenlemeler derhal başlayacaktır şeklinde konuştu. Diğer yandan İran'dan Trump'a yanıt gecikmedi. Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz diye karşılık verdi. Trump'ın açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim yeniden tehlikeli bir boyuta taşındı. İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. ABD ise İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasını başlattı. Dünyanın en kritik enerji koridorunda yaşanan gelişmeler küresel petrol piyasasını

0: kayıtlarını yeniden alarma geçirdi.
1: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını ilan etti. Tahran yönetimi boğazın yeniden açılmasının tek yolunun Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalelerini durdurması ve boğaza kıyısı bulunan ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermesi olduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri faaliyetlerini sürdürmesi halinde küresel petrol ve doğalgaz sektöründe çok daha büyük sorunların yaşanacağı uyarısında bulundu. İran'dan gelen bu açıklamanın ardından Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amerikan ordusu operasyonlarda füze sistemleri, insansız hava aracı altyapısı, radarlar ve askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı. Washington saldırıların uluslararası deniz ticaretini korumak amacıyla gerçekleştirildiğini savunurken Tahran ise bunun bölgesel egemenliğe açık bir müdahale olduğunu öne sürdü. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın durumu konusunda da birbirini yalanlayan açıklamalar yaptı. İran boğazın kendi kontrolünde kapalı olduğunu belirtirken Amerika Birleşik Devletleri deniz trafiğinin sürdüğünü ve uluslararası seyri sefer güvenliğinin sağlandığını açıkladı. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişmeler enerji piyasalarında yeni bir kriz endişesini beraberinde getirdi. Çatışmaların büyümesi halinde petrol ve doğalgaz fiyatlarında sert yükselişlerin yaşanması bekleniyor.
2: Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken güvenli liman olarak görülen altında bu kez satışlar öne çıktı. Detaylara bakalım.
1: Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Ons altın 4040 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın da 6100 lira seviyesine çekildi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyona etkisi, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi ve yükselen tahvil faizleri altın üzerinde satış baskısı oluşturuyor. Yüksek faiz ortamının devam etmesi halinde altındaki baskının sürmesi bekleniyor.
3: Hala dengelenmeye çalışıyoruz. Baktığınızda 4000 dolarlar civarında piyasa ve fiyatlama oturmaya çalışıyor. Zaman zaman 4000 doların altına düştüğü günler de oluyor. Ama ardından da 4150-200 dolarlara kadar çıktı. Zaman dilimlerini de gördük. Savaşın büyümesi, merkez bankalarının özellikle Fed'in tutumunun biraz daha agresifleşmesi durumunda. Ne yazık ki altın yatırımcısı açısından biraz daha sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olabilir.
1: Ons altında 4000 dolar seviyesi en kritik destek olarak değerlendiriliyor. Bu seviyenin altında satışların hızlanabileceği, yukarı yönlü hareketlerde ise 4200 ve 4500 dolar seviyelerinin önemli direnç noktaları olduğu belirtiliyor. Gram altında da yön arayışı sürüyor. Kısa vadede 6170-6220 lira bandı en kritik destek bölgesi olarak gösteriliyor. Bu seviyenin korunması halinde yeniden 6400 lira hedefinin gündeme gelmesi bekleniyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim petrol fiyatlarını artırdı. Enflasyon endişeleri ise yeniden gündemde.
1: Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanan gerilim enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Arz sorunları maliyetleri artırıyor. Küresel enflasyon artışı olarak geri dönüyor.
3: Adı konulmamış. Düşük yoğunlukta bir savaş var. Ne yazık ki bunun büyüme potansiyeli de var. Olmadık bir zamanda, olmadık bazı başka sıcak çatışmaların ardından görüşmeler kesilirse fiyatlamalarda çok keskin yukarı hareketler görülebilir.
1: Bölgede kalıcı bir barışın sağlanamaması halinde yükselen petrol fiyatları merkez bankalarının para politikaları üzerinde de belirleyici olacak. Sıkı para politikasının uzun süre masada kalması bekleniyor.
4: Belirsizliğin tekrardan üst perdeye tekrar gerginliğin davet etmesiyle Brent petrolde bir yukarı hareket gördük. Tabii dolar endeksindeki hareket de burada belirleyici unsur. İşte Fed'in Haziran ayında beklentimiz 15-25 bas puan faiz artışı 40 bas puana kadar yükseldi. Tabii bunların kümülatif etkisiyle beraber belirsizlik biraz daha artmış oldu.
1: Uluslararası Para Fonu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu artırabileceğini, enflasyon beklentilerini bozabileceğini ve küresel finansal koşulları daha da sıkılaştırabileceğini açıkladı. Kurum, 2026 yılı küresel enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Manşet enflasyon tahminini 0,3 puan artırarak %4,7'ye yükseltti.

0: Uluslararası Enerji Ajansı ise enerji piyasalarında oynaklığın sürdüğüne dikkat çekiyor. Ajansa göre Orta Doğu'daki gelişmeler arz güvenliği açısından yakından izlenirken jeopolitik riskler petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarını artırmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her artış ulaştırma, lojistik, sanayi üretimi ve gıda maliyetlerini de yukarı çekiyor. Bu durum enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek kalmasına neden olabiliyor.
1: Piyasa takvimine bakalım hemen, yarın hangi verileri takip edeceğiz? Amerika Birleşik Devletleri'nden iki önemli veri, haftalık ADP istihdam verisi ve enflasyon verisini takip edeceğiz. Sayın seyirciler, piyasa takvimiyle Z raporunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: metalce bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyorum.

borç stoku. Bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarına borç stoku denir. Kamu borç stoku denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarı anlaşılır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde devlet denetimi var mı?
2: Türkiye'de tasarruf finansman şirketleri BDDK izni denetimine tabidir ve belirli sermaye şartlarını sağlamak zorundadır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Besteci, piyanist, yazar sevgili Angelika Akbar bizimle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok çok tebrik ederim. Aforizmalar 432 hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sizden dinlemek istiyorum. Fikir tabii. Nasıl ortaya çıktı?
1: Tamam, tabii ki. Şimdi ben aslında 3 sene önce 432 Hz ile albümleri kaydetmeye başladım. Yani o demek değil ki bütün yapımlar öyle olacak ama 432 Hz konusuna insanların dikkatini çekmek istedim. Önemli bir konu olduğu için isterseniz biraz ileride onu da konuşuruz. Ve aynı zamanda insanlara çok faydalı olan bir frekans olunca bazı albümleri böyle yapmaya başladım. Ve Ahenk 432'den sonra 2-3 tane single çıktı yine 432 konseptiyle ve frekansıyla ve şimdi Aforizmalar 432 yine bir albüm. Bu sefer farkı şu, her bir eser vokalli. Bazılarında da ben vokal söylüyorum. Az önce dinlediğiniz gibi o benim sesim. Bazı insanlar şaşırıyor, nasıl yani?
0: Evet.
1: Siz söylüyor musunuz?
0: Sizi söylüyorum. Hep çünkü piyano başında o çalarken böyle
1: olarak biliyorum.
0: Ve sesiniz muazzam.
1: Ha, çok teşekkür ederim. Şimdi böyle bir fikir ortaya çıktı ve benim sevgili menajerim Yeşim Doran, aynı zamanda albümün prodüktörü, yapımcısı ismini önerdi, Aforizmalar. Benim de çok hoşuma gitti. Zaten isim olarak da yani fonetik olarak da çok güzel, manalı ve seçtiğim eserler, seçtiğim şarkıların hepsinin derin bir manası var. Onun için böyle bir şey ortaya çıktı.
0: Derin mana dediniz. Suren Maksutov'la bir düetiniz var.
1: Evet.
0: Bu şarkının da hikayesini çok merak ediyorum.
1: Tabii. İlkini biliyorsunuz şu anda dünyada müzik sektöründe artık fiziki olarak CD çıkartılmadığı için genel olarak dijital platformlarda albümleri bütün olarak değil tek tek de single şeklinde ayda bir belli bir periyodunda çıkartıyorlar. Ben de bu albümde Pasaj Müzik'le biz böyle bir yayın politikasını tercih ettik. Aslında da güzel oluyor çünkü her bir single ayrı bir sürpriz oluyor. İnsanlar sindirme zamanına sahip oluyor. Bu bir sonraki tekrar sürpriz oluyor. Böylece ilkini Uletay şarkısını yaptık. Borodin'in operasının, Prens Igor operasının bir arya aslında koro için yazılan bir eser. Fakat sözler çok güzel ve ilk cümle Улетай на крыльях ветра Rusçası rüzgarın kanatlarında git. Yani uç anlamında. Улетай uç demek. Ve şarkıda esasında özgürlük ve güzellik unsurları ortaya çıkıyor. Yani bizim öz memleketimiz dediğimiz hani kalbimiz, bizim öz ruhsal bir özümüz. Ondan bahsediyor esasında. Her ne kadar operanın içeriği farklı da olsa mana bu. Ve ben Rusça söyledim ve de yazmış olduğum Türkçe sözleri de söyledim.
0: Hem yani hocam, Türkçe.
1: Şarkıda iki dilde söylüyorum. Suren Maksutov ise opera sanatçısı. En son St. Petersburg operasındaydı. Dünyanın birçok sahnelerde misafir solist olarak davet ediliyor. O da Rusçasını söyledi. Böyle bir işbirliği oldu.
0: Çok güzel bir işbirliği olmuş. Çok beğendim.
1: Teşekkür
0: Peki,
1: ederim.
0: Peki albümün dinleyicilerde nasıl bir his bırakmasını istiyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyorsunuz?
1: Şöyle, her bir şarkı sonuçta bizim en önemli olan ve herkes için olmasını dilediği şey. Vicdan, sevgi, merhamet, özgürlük, dürüstlük, dostluk, bütün şarkılar bunu işliyor. Ve hangi şarkılar yer alacak derseniz genel olarak Türkiye'de sevdiğim Türkçe popüler şarkılar ve türküler.
0: Ha, çok güzel.
1: Evet, hepsinin piyano uyarlamasını ben kendim yaptım. Zaman zaman mesela hani ikinci single çıktı. Orada sevgili Çetin Akdeniz bağlama virtüözü ve de eşi sevgili Ceren Tügen Akdeniz. Onlar da beraber böyle bir hem enstrümantal hem de Ceren Hanım söyledi. Sesiyle katıldı. Böyle bir aranjman oldu. Ve bazı albüm, bazı eserlerde de

0: Bütün müzik aletleri 432 ve diğer faydalı olan frekanstan 440 la notasının bir saniyede titreşim kaç kere titreşim yaptığını anlatan bir şey hertz. Yani öyle bir ölçüm var müzikte. La notasının frekansını ölçen bir şey. Titreşim olarak bir saniyede kaç kere titreşiyor. Aslında 432 ve 440 arasında dersiniz ki bir fark yok. Nedir yani? Hı hı. 8 basamak ama muazzam bir fark. 432 kalbin frekansı, doğanın frekansı, daha kendinin yani insanın kendiyle barışık olduğu bir titreşim. Çünkü biliyorsunuz biz atomlardan ve titreşimden oluşuyoruz. Ve bizim karşımıza çıkan müzik neyse biz onunla o iç dünyamızla rezonansa geçiyoruz. Yani bu spiritüel, metafizik bir şey değil. Bu gayet fiziki bir şey ve psikosomatik olarak insan vücudu buna cevap veriyor. Ve eğer siz dışarıdan verdiğiniz müzik frekansı, notaların frekansı uygunsuz olursa o zaman insan hastalıklara kadar götürülebilir bir şey ve daha agresif olabiliyor, doğadan daha kopuk olabiliyor vesaire ve biz son 10 yıllardır aslında dünyada bunu izliyoruz. Çünkü bilenler bilir, müzik sadece bir yani hoş zaman geçirme aracı değil, aynı zamanda çok önemli bir araçtır ve bazen de silah olabilir. Ve yani böyle bir iyi olmayan niyetle diyelim bu çevirmeye yapıldı ve şu anda dünyada 440 ve üstü kullanılıyor. Orkestralar, piyanolar bu şekilde akort ediliyor. Dolayısıyla 432 Hz'de kaydedilmiş eser benim bu albümde. O demek ki ben piyanoyu 432 Hz'de kullandım. Hı hı. Dolayısıyla bütün vokaller de o titreşimde oldu ve dinleyiciler onu o şekilde dinler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bence onu açıklamakta fayda var. Şöyle mesela siz normal süre gelen 440 Hz'lerde yükseği kaydediyorsunuz ve elektronik olarak şu anda teknoloji buna müsait. Orada çevirebiliyorsunuz 432'ye ama olmaz. Niye biliyor musunuz?
1: Ya
0: ki yapılıyor öyle. Normal kayıtları alıyorlar, çeviriyorlar. Çünkü o insan, o müzisyen ya da müzisyen grubu o sırada o frekansın içinde olmalı. Müzik aletlerinden o titreşim gelmeli. Ve o ona konsantre olup müziği öyle icra etmeli. Dolayısıyla mekanik olarak onu oraya çevirmenin bir anlamı yok. Diğer yandan daha da önemli bir unsur, önünüzde mesela bir müzisyenin önünde 432 Hz hani güya faydalı bir ayarlanmış bir müzik aleti var fakat o insan nefret dolu, kızgın, kin dolu, çok kötü duygu ve düşünceleri taşıyor. Hiçbir 432 onu kurtarmaz. Ve kaydedilen müzikten yine onun o duygu ve düşünceleri ve sevimsiz şeyler gidecek. Çünkü onlar da kaydoluyor.
1: Şu an çok şaşırttınız beni. Bu. Çok derin bir yerden açıklıyorsunuz. O yüzden de çok hoşuma gitti. Biraz sonra zaten psikolojiyle ilgili de sorularım var ama öncesinde bir başka projeniz daha var bu albüm gibi. Beni çok heyecanlandırdı. Aforizmalar çok heyecanlandırdı. Bu da siz müziğinizi resimle buluşturdunuz. Evet. Müzelerde, galerilerde sizin müziğinizle beraber resimle buluştu. Bu proje fikri nasıl ortaya çıktı?
0: Yine sevgili menajerim Yeşim Hanım'la ortaya çıktı.
1: Yeşim Hanım yani ne şahane bir insansınız.
0: Gerçekten
1: ya.
0: Kendisi aynı zamanda mimar. Yani böyle bir iki mesleği var ve çok şahane bir organizatör, prodüktör. Çok ince hisseder müziği ve sanatı. Şöyle biz bu projeyi de St. Petersburg'da başlatacaktık. Ahenk üzerine ve altın oran üzerine. Kendisi mimar olduğu için onun yaptığı doktora tezinin de konusu bu. Ve biz o alanda da onunla çok iyi anlaştık. Çünkü ben müzik tarafından bunu irdeliyorum. Frekans mı müzik? Kendisi ise mimarlık ve güzel sanatlar, görsel sanatlar konusunda. Ve biz St. Petersburg'da müze veya sanat galerilerinde oradaki eserlere ki ben esere baktığım zaman onun ne denli ahenkli olup olmadığını kendime göre karar veriyorum. Bende böyle bir ölçü

0: var. Aslında hepimizde var ama çoğu zaman kullanmıyoruz. Akıl ve öğretilmiş şeyler daha baskın çıkıyor. Ama böyle nötr bir şekilde baktığım zaman ben seçiyorum benim o anlamda kriterime uygun eserleri ve onları özellikle vurgulayıp o yerlerde konser verip ahenk yine 432 olarak o konuları hem konuşup hem görsellikle hem Yeşim Hanım'ın mimarlıkta ve görsel sanatlarda neler olduğunu altın oran olarak anlatarak böyle bir müzik felsefe yani ruhani bir şey aslında bu.
1: Kesinlikle.
0: Ve insanları durdukları yerden bir nebze daha içe, daha ahenkli olduklarından daha güzelliğe doğru akan bir sürece çağırmaktır bu.
1: Çok güzel.
0: Ve açılışını burada Türkiye'de o zaman olmadı, Rusya'da olmadı ama sevgili İnci Aksoy'la bir işbirliği yaptık.
1: Ah,
0: ve
1: Eka var. İnci Hanım'a da selam olsun.
0: Evet, selam olsun. O da çok sevdi bu projeyi. Dedi ki tamam ilkini o zaman Türkiye'de biz de yapalım. Hatta tekrarını da yapacağız. Çünkü birçok kişi gelemedi. İkincisi da olacak ve sonra bakalım Türkiye'de birçok yerde onu yapmayı planlıyoruz beraber.
1: Bence çok güzel bir fikir ama burada şunu da konuşmak lazım. Müzik mi bir mekanı dönüştürüyor yoksa mekan mı müziğe hizmet ediyor? Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Çok güzel bir soru. Aslında ikisi birbirini etkiliyor. Kesinlikle evet. Şöyle olabilir, bazen biri ya da diğeri baskın olabilir ama iç içelik mutlaka yaşanıyor. Yani etkileşim oluyor karşılıklı olarak.
1: Peki günümüz dinleyicisinin algısını nasıl değiştiriyor? Ne gibi tepkiler aldınız bu projeye başka?
0: Şöyle, eğer yani bir insana diyelim frekans ya 432 vesaire ya da müzikten hiç anlamayan insan müziği dinliyorsa o farkında değil. Aa ben onu 440 mı dinledim, 432 mi? Ya birçok müzisyen de farkında olmayabilir. Fakat direkt onun psikosomatik sistemine etki ediyor. O farkında olsa da olmasa da. Nasıl zararlı müzik ritimleri mesela ya da bazı tınıları kendisine zarar veriyor ama farkında olmayabilir ama uzun vadede ona zarar da verebilir bu. Aynı şekilde faydalı olan şeyler damla damla içine işliyor. Bir hoşuna gitti. Bir ertesi gün kendini güzel ve enerjik hissetti. Sebebi kim bilir ne? Böyle bir şey o. O işleniyor yavaş yavaş.
1: Müzik ruha gerçekten çok iyi geliyor. Zaten bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor ama sizin tam bu anlamda bakış açınızı merak ediyorum. Müzik insanın ruhuna neler katıyor? Bir müzisyen olarak ne söylersiniz?
0: Tabii çok çok önemli bir konu. Sırf bunun için o önünüzde olan kitabı yazdım. Her İnsan Bir Bestedir. Destek Yayınları'ndan çıkmıştı. Ve gerçekten bu müzik terapisi konusuna da geliniyor. Dünyada bu konu çok çok çalışıldı. Günümüzde de, daha önce de, hatta Osmanlı'da da biliniyor, Edirne'de. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt bir bağlantısı var. Çünkü dediğim gibi biz atomlardan oluşuyoruz. Atom ne demek? O titreşim demek, frekans demek. Önümüze çıkan her müzik bize ya zararlı ya faydalı ya da nötr de olabilir. Ve bu kitapta özellikle o yüzden de bazı böyle bir anketleri bile yaptım. Boşlukları bırakarak soru yazdım. Yani insanı çalıştırıyorum o kitapta.
1: Ve bu
0: albümler, ahenk olsun, aforizmalar olsun aslında bu kitabın devamı. Orada teorik ve bir takım pratik altyapısı var. Albümler ise bunun müzikal dönüşümü diyebilirim. Ve hakikaten biz bu beden değiliz. Onu artık yani sanıyorum ki herkes anlamıştı. Biz bu bedende geçici olarak bulunuyoruz ama biz kimiz? Yani ben bunu kullanıyorum ama ben kimim? İşte o asıl ben olan için müzik çok önemli.
1: Çok.
0: Ve dolayısıyla bu bedene de doğrudan bir dokunuşu ve erişimi var müziğin. O yüzden de müzik bütün sanatlardan en etkileyici oluyor. Niye? Çünkü ses, siz onu duymazsanız bile ama titreşimle o size ulaşıyor. Ve zararlı müzikler, zararlı ritimler de var çokça. Onlardan da bahsediyorum.
1: Onları ayrıca bilmiyoruz.
0: Evet,
1: yani ne dinlediğimiz aslında çok, önemli. Biz sözlerine de dikkat etmeliyiz.
0: Kesinlikle.
1: Müzik kesinlikle terapi bana göre.
0: Evet.
1: Ama size göre mesela bir iyileşme aracı mı yoksa bir yüzleşme biçimi mi müzik?
0: Her şey.

0: insana bağlı. Hı hı. Nasıl kullanacağı önemli ve hı hı. o yüzden dinleyici çok dikkatli ve bilinçli olmalı. Hı hı. İdrak etmeli. Ve bana birçok kişi yazdı, bu kitabı okuyan kişiler. Bu kitabı okumaya başladığımda ve bitirdiğimde farklı bir kişiyim artık. Ve bambaşka bakıyorum dünyaya. Çünkü bu kitapta sadece müzikten bahsetmiyorum. Ses. Hı hı. Evreni saran ya da başlatan diyebiliriz ses. Müzik onun bir bölümü. Her şey titreşiyor, bu da titreşiyor. Yani biz o açıdan hayatı okuduğumuz zaman bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten sözlere de özellikle dikkat etmek lazım. Çünkü sözler, kelam, onlar da çok etkileyici. Ve bizi onlar da çok etkiliyor.
1: Kesinlikle. Burada zararlı müziklerden de bahsetmişsiniz. Mesela bilmiyoruz. Popüler kültür diye bir şey var. Bir şey moda oluyor ve biz sürekli tekrar tekrar onu dinliyoruz. Aslında o belki psikolojimize zarar veriyor. Kesinlikle. Ruh halimizi gitgide daha da aşağıya çekiyor. Evet. Bilmiyoruz. Modumuz düşüyor. Evet. Burada neye dikkat etmeliyiz?
0: Şöyle bazı şeyler var. Mesela en basit, müzik çok yüksek desibellerle dinlenmemeli. Hı hı. En azından bu. Biliyorsunuz özellikle gençlerin gittiği bir takım mekanlarda müzik çok yüksek olarak veriliyor. Hı hı. Ve bu fiziki olarak ya insanı belli bir desibelin üstünde ise ölüme götürebilir insanı. Ya da çok ağır hastalıkları verebilir. Mesela biz yanlış bir şey yediğimiz zaman midemiz hemen reaksiyon veriyor. Evet. Değil mi? Yani zehirlendiğimizi hemen vücut biliyor. Ama müzikle zehirlenme olduğu zaman vücut hemen buna reaksiyon vermiyor. Benim vücudum veriyor. Zararlı müziğe reaksiyonum direkt oluyor. Ama çoğu insanda bu mekanizma çalışmıyor.
1: Bilmiyoruz,
0: o zaman
1: evet.
0: toplanıyor ve belli bir maksimuma ulaştığı zaman işte başka bir yere evriliyor. Onun için çok yüksek dinlenmemeli. Aynı zamanda mesela çok düşük de dinlenmemeli. Biliyor musunuz çok, niye?
1: Aa, niye?
0: Evet. Çünkü çok düşük dinlendiği zaman insan ister istemez geriliyor. Bir şey yapıyor. Orada da pısır pısır bir şey var. Neydi belirsiz? Ve o zaman çok büyük bir enerji oraya harcanıyor. Neydi bu diye çözmek için. O bile zararlı.
1: Peki uyurken dinlenmeli mi sizce?
0: Çok dikkatli olmak lazım. Çünkü uyurken biz daha da savunmasız oluyoruz. Ve yani ninni dinlenebilir mesela uyurken. Ama böyle sözleri ve müziği hoş olan, güzel olan ninniler olur.
1: Yani bir
0: ama
1: klasik mesela, müzik olur
0: klasik
1: mu?
0: Klasik müzikte de bazı zarar verebilecek şeyler de var. Tabii ki. Tabii ki. Mesela siz bir Chopin'in eserini dinliyorsunuz. O böyle daha kişisel bir şey. O eser size müthiş bir duygu veriyor. Ama başka bir insan çocuklukta tam da o müzik çalarken bir yerde çok sevimsiz, kötü, travmatik bir şey yaşadı. Hı hı. Ona direkt bir travma oluyor bu. Herkes mesela 10 kişi hoşlanır, bu insan nasıl kaçacağını bakacak yani. Hı hı. Ve de uykusunda o travmatik bir şey duyarsa o zaman daha da zararlı olur.
1: Tabii.
0: İnce ince binlerce
1: müziğin
0: detay var.
1: Müziğin hatırlatıcı etkisi var gerçekten.
0: Var tabii ki.
1: Özellikle de olumsuzları hemen getiriyor. Peki şu an günümüzde özellikle mesela Türk insanı için konuşacağım. Çok arabesk dinliyor, çok melankolik şarkılar dinliyor. Ben dayanamıyorum mesela o kadar böyle düşük enerjili şarkılar beni üzüyor, mutsuz ediyor. Evet. Diyorum ki hayat çok güzel, ben uyanıyorum mesela. Çok güzel enerjik bir müzik açıyorum diyorum ki bununla güne başlamak istiyorum. İnsanlar sürekli arabalarına biniyorum arabesk. Hı hı, hı. Evlerine gidiyorum arabesk müzikte. Sürekli arabesk kendileri söylüyorlar ya da canlı müziklere gidiyorlar vesaire. Bu yüzden mi acaba sürekli mutsuzluktan şikayet ediyorlar? Bununla bir etkisi var mı?
0: Şöyle diyeyim, Türkiye olsa bile sadece arabesk diyemem. Hı hı. Arabesk bir müzik türü, hı hı, ve içinde mutlaka hoş eserler de vardı. Hı hı. Onun için genelleme yapmaktansa farklı farklı müzik türlerinde mutsuzluğa götüren şeyler var. Pop'ta da var, rock'ta da var. Ne bileyim bir sürü müzik yani, hı-hı, özellikle modern akımlarında. Klasik müzikte de var, yok mu? Bir sürü romans var, çok üzücü.
1: Var tabii ki.
0: Yani
1: çok
0: hüngür hüngür ağlatır insanı. Dolayısıyla
1: çok duygusal zaten bence klasik müzik.
0: Duygusal evet, ama işte duygu duygudan farklı. Katarsis yaşatan, müthiş bir evet insandan böyle bir yerlerde üzüntü adacıklar varsa onları ortaya çıkartır ve akıtır. O mesela güzel bir şey. Benim mesela örneğin parantez açayım sonra o konuya tekrar dönerim. Benim müziklerimde hüzün yok. Ama dinleyen insanlar çoğu zaman bana ay bu çok hüzünlü. Benim için hüzünlü değil. Çünkü ben onu yaparken ve icra ederken hiç hüzünlü değilim. Ama onun içinde o hüzün var. Ona dokundu, o tellere dokundu, o ağladı ya da bir hüzünlendi, bir şey oldu ve o katarsis denilen işlemde o aktı. Orası hafifledi, o başka bir şey. Ama mesela dediğiniz gibi sözlerde, müzikte, ritimlerde aşağıya düşürücü, evet, ızdıraba sürükleyen ya da ne bileyim agresyona sebep olan bir sürü şey var. Pop müzikte de var. Onlar çok zararlı. O yüzden bu kitapta bunların hepsini yazdım.
1: Yani dinlediğiniz şarkıların sözlerine dikkat edin. Hatta volümüne dikkat edin.
0: Peki yani bir sürü unsur.
1: Rap için ne düşünüyorsunuz? Rap de bana mesela çok gergin geliyor.
0: Orada da genelleme yapamam. Bazı iyi örnekler var. Hı hı. Özellikle bazen bazı ülkelerde ya da bazı işte rap müzikte çalışanlarda bir melodiye bir şey var, yer var. Hatta hı hı, güzel melodiler ve aranjmanı fena değil. O zaman bir nevi dengeleniyor. Fakat beni çok etkileyen şey sürekli olarak aynı ses tonunda monoton olarak hızlı söylemler. O mesela bana bünye olarak çok ağır. Ben dinleyemiyorum. Hmm. Bazen dediğim gibi güzel melodili ve güzel armonili o şarkılarda tamam olabilir. Dayanabiliyorum ama eğer monoton bir şey varsa ve o ritim ve o agresif bir şey varsa, evet, neden konuşursa konuşsun hiç fark etmez. O monoton tonda çiçekler çok güzel, hava çok güzel falan dese bile bana zarar veriyor. Hmm. Bazı insanlar belki ondan keyif alabilir.
1: Aslında şarkılara keşke böyle baksak. Yani bu kitabı inşallah okur izleyicilerimiz. Bu şarkı bana zarar veriyor. Mesela bazı şarkılarda küfür var.
0: Evet.
1: Şunu düşünmek lazım. Bu şarkı benim psikolojime kötü etki ediyor. Ve benim modumu düşürüyor. Evet. Ben bunu dinlemeyeceğim.
0: Evet,
1: popüler kültürünü, radyo onu her dakika çalıyor ama evet, ben onu çevireceğim.
0: Evet, evet.
1: Diğer şarkıya
0: özgür
1: geçeceğim.
0: Özgür iradeyi kullanarak, evet, herkesin yaptığını yapmak zorunda değiliz zaten.
1: Tabii ki.
0: Bir farkımız olsun.
1: Genele baktığımız zaman peki günümüzde şarkılar bize zarar mı veriyor yoksa... İyi mi geliyor ruhumuza?
0: Yine genelleme yapamıyorum. Öyle de var, böyle de var. Tabii frekans olarak
1: radyo olarak düşünseniz mesela araba yolculuğu yapıyorsunuz. Radyonuz açık, bir saatlik bir yolculuk. Çalan şarkılar üzerinden mesela.
0: Radyo voyaj mesela. Hiç yormaz neredeyse.
1: Evet, o da aslında hangi kanalı dinlediğimizle,
0: evet, yani,
1: etkili.
0: Bir sürü kanal var.
1: Tabii. Ama ben genel geldi baktığım zaman çok düşük enerjiler.
0: İşte size bağlı. Yani dinlemek ya da dinlememek, kapatmak ya da açık bırakmak ya da kendi kaydınızı olan şeyleri dinlemek. Yani insan o seçenekleri mesela kendisi ayarlamalı. Ona dayatılan sistemin yapması şart değil.
1: Ama mesela Yunan şarkılar da beni üzüyor.
0: Anlıyorum.
1: Çok ciddi bir aşk acısı var orada mesela, evet, dinlediklerim. Evet. Yunanlar da beni üzüyor. Ama
0: tamam,
1: mesela Fransızca şarkılar beni çok yükseltiyor.
0: Evet, tamam. Ben o yüzden buna müzik menüsü dedim. Biz nasıl açık büfeye gittiğimiz zaman, evet, hepimizin tercihlerimiz var. Hatta gün günden değişebilir. Bugün zeytin istiyorum, yarın istemiyorum.
1: Evet.
0: Aynı şekilde müzikler. Bir sabit bir şeyimiz var. Çocukluktan beri toplanan gelen daha ta ninnilerden başlayarak... Ve de her gün modumuza göre olan bir şey. Mesela orada soruyorum. Çalışman için, yani mesela ders çalışmak ya da şunun için, bunun için hangi müzikler sana uygun, seç. Onları not al. Hangileri seni düşürüyor, sabah dinlememem lazım dediğin zaman çünkü hemen anında düşürüyor. Not al ve onlardan kaçın.
1: Uzaklaş hemen.
0: Peki. Ya da belli saatlerde dinle. O da bir ille
1: dinlemeyin ya, dinlemeyin, vazgeçin. İyileştiren müzikler bölümü var mesela kitapta. Mesela sizden şu anda öneri isteyeceğim. Depresyondaki bir kişi uyandığı zaman ne dinlemeli?
0: Kendini.
1: Kendini dinliyor, o buhrandan çıkamıyor, çok mutsuz.
0: Şöyle
1: diyor ki çok mutsuzum, yani çıkış şöyle yolu arıyorum ve bir müzik açacağım, bir şarkı açacağım.
0: Önce tavsiyem. Aynaya gidecek.
1: Evet.
0: kendi gözüne bakacak.
1: Aynaya gidiyorsunuz da kendi gözünüze bakıyorsunuz.
0: Birkaç dakika gözünü kaçırmadan birkaç dakika merhaba diyecek.

0: kendi kendine? Ne yapıyorsun? Ne yani?
1: Mutsuzum.
0: Bu mudur?
1: Mutsuzum, evet.
0: Soracak
1: bu.
0: Kendini. Tamam. O zaman şimdi birlikte çözeceğiz.
1: Aynaya gittim. Bakıyorum ve ayna, çok mutsuzum. Bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum.
0: Tamam, uyusun. Ne dinleyecek? Hiç mutlak bir tavsiye yok. Kendini tabii. Çünkü diyelim ki bir insan klasik müziğe alıştı. O zaman Bach Air dinlesin. Şahane. Yani direkt söyleyebileceğim. Evet, üçüncü suitten Bach Air dinlesin mesela. Ama hiç klasik müzikle haşır neşir olan insan değilse, ben ona Bach dinle söyleyemem, çünkü ona işkence gelir o. Belki çocukluğunda annesinin söylediği bir ninnisini dinlerse. Bakın mesela çok güzel bir gelenek var bazı milletlerde. İnsan doğduğu zaman ona herkes, onu sevenler ona bir şarkı oluşturuyor. Onun güzel niteliklerini anlatıyor. Böyle büyüdükçe, birkaç yaşına kadar geliştikçe bir şarkı oluşturuyor. Cesur, işte duygusal, sevgi dolu, çok işte ne bileyim, adaletli vesaire. Bu şarkı onun şarkısı oluyor. Ve orada, o yaşadığı yerde herkes o şarkıyı biliyor. Ve büyüdükçe insan zor durumlarda olunca ona o şarkıyı söylüyorlar. Bak sen şöylesin, sen böylesin, özünü unutmaması için. Aslında her insan kendi içinde öncelikle kendi ne olduğunu, neyi seviyor ya gerçekten, biz ne, bu
1: ne iyi geliyor bana.
0: Ne yani, önce sen kimsin? Yani en azından 3 tane kendinde sevdiğin şeyleri bul, yaz onları, unutma. Bu nitelikler benimle, onlar değişmez. Ondan sonra da buna, yani nasıl yemekle ilgili bir şey karar veriyorsak, müzikle ilgili de karar verebiliriz. Bana şu iyi geliyor. Bırak o moda ya da şeyleri. Belki ne bileyim, bir türkü olabilir. Tabii. Belki bir ilahi olabilir. Her şey olabilir.
1: Tabii ki.
0: Belki sazın bir sesi. Belki dağlardan akan nehrin su sesi. Belki onu özlemiştir. Anlatabildim mi?
1: Tabii ki.
0: Herkesin kendine göre bir yol var, kendi içine. Onu çizmeli, sadece ona karar vermeli. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk önce gitsin aynaya baksın ama.
1: Önce aynaya bakıyorsunuz, sonra kim olduğunuzu, ne yapmak istediğinizi, neyden mutlu olduğunuzu buluyorsunuz. Sonra şarkıya geçeceğiz.
0: Çünkü gözler ruhun aynasıdır. Bazı insanlar kendine uzun uzun aynada bakamıyor.
1: Yani İnsanlar kendi yalnız da kalamıyor ki, insanlar kendine de katlanamıyor.
0: İşte katlanamıyor.
1: Yani katlansın. Aynada bakmak şurada dursun.
0: Katlansın.
1: Katlanmalı bence de, kendiyle baş başa kalmalı. Evet. Ve bence şahane müziklerle yalnızlık müthiş bir şey.
0: Evet, bence de.
1: Ama insanların müzik zevki konusunda çok emin değilim. Bilmiyorum, zevkler çok değişmiş.
0: İşte onu sorgulayacak en azından. Herkesin götürdüğü yere gitmesin, kalbin götürdüğü yere gitsin.
1: Peki siz hangi dönemlerde üretiyorsunuz? Yani mesela böyle hep diyorlar ya, mutsuzken daha çok üretiyorum diyor besteciler.
0: Hiç inanmıyorum buna. Öyle bir şey yok. Hayır. Şöyle söyleyeyim. En mutlu zamanlarda en kendime göre iyi şeyleri çıkarttım. Onun dışında ne zaman yapıyorum? Bir olaydan etkilendimse ya da bir tablodan, görsel sanatlar eserinden etkilendimse veya bir edebiyat eserinden, bir şiirden, o zaman. Yani sonuçta ben çocukluğumdan beri bestecilik deniliyor ona, ama benim için o şu: etkilendiğim şeyleri müzik diline çevirmek. Hep öyle. Çevirmenim aslında.
1: Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki gece üretenlerden misiniz yoksa her an mı?
0: Her an. Her yerde. Uçakta da, tatilde de, bir kafede mesela çok müzik çalabiliyor. Bambaşka müzik, ama ben o sırada mesela bir senfonik beste yapıyorsam önümde partisyon var. 32 satırlı ve ben rahatlıkla kafamdan onu çalışıyorum. Ve her an. Hiç benim için fark etmez.
1: Ah, çok güzel. Peki şu an Türkiye'de müziğin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Buna çok zor cevap vermek. Hem Türkiye'de hem dünyada geldiği nokta, yani bir yere gelmedi. Devam ediyor. O bir, yani bu bir süreç. Hep müzik bir süreçtir. Ve burada keskin bir şekilde bu artık şu oldu, artık bu oldu, bu artık yapılmıyor. Öyle bir şey yok. Dönüşümlü bir şekilde insanlar, mesela gençlerde görüyorum. Çok mesela Türkiye'de çok genç klasik müziğe dönüş yapıyor. Yani daha derin şeyleri aramaya başlıyor. Ben onu gözlemliyorum. Ya da mesela ne bileyim 1960'lı 70'li yılların müziklerini merak edip onları dinleyip bazen de işte remixler falan yapıyorlar. Bence hoş bir şey. Çünkü o zamanki müzikler hiç olmazsa biraz daha iyi, popüler müzikler anlamında.
1: Peki biz gelenekselle modern arasında sağlıklı bir köprü kurabiliyor muyuz sizce?
0: Biz dediğiniz Türkiye'de
1: mi? Bütün müzisyenler adına
0: Soruyorum. Bütün müzisyenler adına söyleyemem. Kimisi kuruyor, kimisi kurmuyor, kimisi istemiyor kurmak. Ve de şart değil bu arada.
1: Tabii ki şart değil.
0: Tabii ki. Dolayısıyla bence bu köprüyü kurmuş olan birçok önemli sanatçı var, müzisyen var. Ve yani ben izliyorum, çok güzel, çok sıkı müzisyenler var. Mesela klasik müzik eğitimini alıp Türkiye'deki geleneksel müzikleri, ritimleri, enstrümanları kullanan, çok da ustaca kullanan ve her iki kitleye hitap eden insanlar var. Çok da takdir ediyorum.
1: Çok, peki dijitalleşme müziğin ruhunu sizce zenginleştirdi mi yoksa yüzeyselleştirdi mi? Derinlik kayboldu mu?
0: Dijitalleştirmeye siz müzik yayını olarak mı diyorsunuz, yoksa dijital müziği işte yapay zeka ile yarattığım sürecini
1: hepsini
0: mi soruyorsunuz?
1: Hepsini diyorum aslında. İkisi de.
0: Tamam. Birincisi, dijitalleşmeye yaygınlık anlamında aslında yani kötü bir şey değil. Sonuçta her bir insan bir konser salonuna gidip canlı performans dinleyecek durumda olmayabilir. Coğrafi sebeplerle ya da başka ya da zamansızlık sebeplerle, ama böylece aslında muhteşem müzik kataloğuna dijital dünyadan ulaşabiliyor. Bu, o onun ruhunu besliyor, belki ilham veriyor. O güzel bir şey. Onun dışında yapay zekaya gelince tabii orada yaratıcılık yok. Eğer yapay zekayı olduğu gibi, yani şu anda görüyoruz o örnekleri, çok da dünyada büyük bir tartışma var bu konuda. Yani yaratıcılık bir yana, bir sürü üretilmiş eserlerin o toplamını, o deposunu, müzikal deposunu kullanarak sipariş verip de ben buyurun şarkı yazdım diyenler var. Hiçbir eğitim görmeden, hiçbir şey. O haksızlık. O üreten insanlara, yaratıcı olan insanlara haksızlık. O aynı şekilde, yani tabloyu hiç yapmayıp yapay zekaya onu yaptırıp ondan sonra print alıp buyurun ben yaptım. O olmaz. Ama eğer insanlar gerçekten diyelim ki eğitimini de almış ya da olmasın eğitim, özden gelen bir müzik yeteneği varsa ama bazı enstrümanları kullanamıyor ya da bir kayıt stüdyosuna erişimi yoksa ama kendi emeğiyle o şarkıyı yazdıysa, sözleri yazdıysa, niye olmasın? O bir enstrüman. Yani sonuçta bir ressam tablo çizmek için bir fırça kullanıyor. Ama kendisi yapıyor, değil mi? Aynı şekilde eğer böyle minimum olarak fırça niyetine birileri o yapay zeka yeteneklerini diyelim, imkanlarını kullanıyorsa tamam, olur. Ama tamamıyla yapay bir şekilde ve sonra da üzerine alıp ben yaptım demek, yani en azından etik değil.
1: Çok güzel açıkladınız. Peki Türkiye'ye geleli tam 36 yıl olmuş.
0: Olmuş mu o kadar?
1: 36. Yani maşallah. Bu 36 yılı bize nasıl anlatırsınız? Şanslı bir yolculuk muydu, zorlu bir yolculuk muydu?
0: Kesinlikle şanslı. Bakın, ben 4 Aralık'ta geldim Türkiye'ye. Hindistan üzerinden geldim. Ve 4 Aralık gününü her sene kutluyorum. Yakınlarım biliyor. Nerede olursam olayım. Bazen sahnede, bazen televizyon programında bir kere bana pasta getirildi. 4 Aralık diye. Bazen işte arkadaşlar grubunda, ama mutlaka kutluyorum. Çünkü evet, kutlanacak bir şey benim için.
1: Sizin tamam. için bir doğum günü aslında, evet, Türkiye'ye evet. gelişiniz. Her zaman da söylüyorsunuz,
0: evet,
1: Türkiye'ye ne kadar aşık olduğunuzu.
0: Çok çok. Yoksa ben burada durmazdım. Niye durayım? Bazıları zannediyor ki ben hani mecbur geldim. Sovyetler Birliği dağılmadan önce geldim. Hı hı. Ben UNESCO için uluslararası bir film projesinde

0: eski eşimle birlikte çalışıyorken Hindistan'dan başka ülkelerden sonra yolum buraya düştü. O sırada oğlum doğdu, öyle denk geldi ve ben zaten hali hazırda aşık oldum. Sonra Sovyetler Birliği dağıldı, benim ailem bütün dünyaya dağıldı ve herkes birazdan oraya buraya beni çağırıyordu. Amerika'ya, Avrupa'ya, Avustralya'da bile var, her yerde akrabalarımız var. Ama ben buraya aşık oldum, ben gitmedim ve hala buradayım. Ve bütün ailem de Türkiye'ye aşığı oldu bu arada tabii ki.
1: Sizin için o zaman çok güzel bir 36 yıl olmuş diyelim.
0: Evet.
1: Ya peki bize nasıl anlatırsınız? Yani Türkiye ilk geldiğinizde böyle hangi farklılık sizi şaşırtmıştı ya da en çok neyine aşık oldunuz?
0: Önce sesler, kokular, yani martı, vapur sesleri, o ilk günden bahsediyorum.
1: Evet, ilk gün.
0: İlk gün o. Ondan sonra hemen o gün bazı Türk insanları ile temasım oldu. Dil yok. Ben hala da Türkçe öğrenmedim. Hiçbir ders almadım. Ama işte aşk öyle bir şey. Kendiliğinden öğreniliyor. Ve insanlarla kalp, yani gönül diliyle anlaşmak bana çok iyi geldi. Muhteşem geldi. Yani aslında burada tanışmış olduğum insanlar ve hala tanışıyor olduğum insanlarla ben sevdim Türkiye'yi. Ve ben kitap yazmıştım, İçimdeki Türkiye'm adlı kitap. Bakın orada Türkiye'm yazdım, sonunda M var ve niye öyle yazdığımı da bilmiyorum, öyle çıktı. Ve bir söyleşide bana soruldu, niye Türkiye'm? Çünkü dedim Türkiye'm şuramda ve böyle kalbime yaklaştırım. O M olmasaydı ben Türkiye'de kalmazdım zaten. O M olduğu için
1: ya,
0: buradayım.
1: Peki o hangi an ben buraya aitim dediniz?
0: Ertesi gün.
1: O kadar.
0: Evet, hemen. Ya ben hemen mektuplar yazmaya başladım. Ya vuruldum. Öyle diyeyim, yani çok etkilendim. Ve o mektupları ben anneme yazmıştım. O da sonra kopya yapıp bütün akrabalara yollamış. Angelika aşık oldu. Türkiye. Böyle bir şey.
1: Ay, ne güzel
0: ve
1: olmuş.
0: Sonra Sovyetler dağıldı, ben dönebilirdim ya da bir sürü yere gidebilirdim. Gitmedim ve gitmiyorum. Tek vatandaşlığım var bu arada. Bazıları yani çift vatandaşlığı zannediyorlar. Hayır, değil. Yani başka bir şey aramıyorum. Sevdiğim bir sürü şey var. Ben eski Sovyetlerin topraklarını da, benim o çıkmış olduğum kültürü de çok seviyorum. Oradaki bütün kültürel altyapısını çok seviyorum ve o beni besledi ve buraya kadar getirdi. Ama bir o kadar da Türkiye'yi seviyorum. O bir, yani boş bir laf değil benim için. Her seferinde böyle bir kalbim titrer bunu söylerken.
1: Ne güzel.
0: İnsanlardan dolayı işte.
1: Ne mutlu, ben bunları duyunca gerçekten çok mutlu olurum. İyi ki gelmişsiniz ya, ne
0: İyi
1: kadar
0: ki
1: güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten. Peki yabancı bir ülkede kariyer inşa etmek psikolojik olarak sizi zorladı mı?
0: Ben kariyer inşa etmedim. Çünkü müzik için, benim için kariyer değil, ben onu hep söylüyorum. Aa. Ben sadece sevdiğimi yapıyorum. Sevdiğimi de insan sevince bir şey paylaşmak ister ya.
1: Evet.
0: Çocuk gibi aslında. Bir şey çizer, anne bak ya da işte arkadaşlar. Ben bu şekilde müzik yapıyorum. Tamam, ben işte bütün eğitimini geçtim, yüksek lisans, doktora da yaptım ve bitmiyor bu. Ve her seferinde, her gün taze taze ben böyle müziğin karşısında bir ilkokul öğrencisiyim. Böyle hissediyorum. Dolayısıyla benim için kariyer planı diye bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı biliyor musunuz ne olurdu?
1: Ne olurdu?
0: Ben Türkiye'de olmazdım. Çok basit. Çünkü Türkiye böyle klasik müzik kariyeri için ilk tercih edilecek yer değil benim için. Çünkü dışarıdan geldim. Tamam, burada doğmuş olan insanlar bile gidiyor batıda eğitim görüyor. Sonra dönüyor çoğu. Yani klasik müzikte bilinen, tanınan insanların çoğu öyle. Ben ise kariyer olarak bakmıyorum. Bu benim için aşktır. Nerede olursam olsun, ben çok zamanları, yılları Himalayalarda, dağlarda geçirdim. Orada da ben gayet iyiydim. Orada da benim alanım, yani alanlarımdan biri, sevdiğim bir yer.
1: Bunu da anlatır mısınız biraz? Himalayalar nasıldı?
0: Himalayalar
1: nasıl
0: güzel.
1: Yaşar bir insan
0: çok,
1: orada?
0: Çok yükseklere gitmiyorum, yani dağcı değilim ama çok seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle bir sevdiğim bir yer, yeryüzünde.
1: Oraya orada nefes almak boyunca. Kolay mı, zor mu?
0: Kolay, benim için kolay, seviyorum çünkü.

0: Ama değişik tabii.
1: Değişik bir deneyim.
0: Evet.
1: Peki Türkiye, yani farklı bir kültür. Sizi böyle zorlayan bir şey oldu mu?
0: Ne oldu zorlayan, size söyleyeyim. Aa, çok enteresan. Hala da zorlanıyorum bazen. Şimdi Sovyetler zamanında bizim kültürümüzde direkt söylenir.
1: Aha.
0: Böyle dümdüz. Hiçbir arkadan bir şey bu böyle ya da ay onu üzmeyeyim şöyle diyeyim. Hayır, direkt. Ve herkes öyle iletişim kuruyor. Hı-hı. Biliyor ki oradan böyle doğrudan bir şey gelir. Hı-hı. Yani iltifat o yüzden bizde çok olan bir şey değil. Ben size az önce söyledim, çok güzelsiniz. Elbiseniz de çok şık vesaire. Çok tamamıyla kalbimden geldiği için. Yoksa yani mümkün değil, ben iltifat öylesine etmem. Fakat Türkiye'de hep böyle başkasını üzmeyeyim diye... Bir şey mesela, bir yere gelemiyor ama onu bekliyorlar. Galiba gelemeyebilirim diyor. Gelecek
1: aslında
0: misin?
1: Gelmeyecek.
0: Aslında gelmeyecek.
1: Evet.
0: Ya da bir toplantıda hep böyle bir
1: ya o işin olmayacağını orada söyle mesela.
0: Söylemiyor. Söyleyemiyor ama o kadar dolambaçlı bir şey oluyor ki, ve de ben dümdüz söylediğim zaman kendimi de, yani ben direkt ifade ediyorum ama insanlar da o psikolojiyle öyle diyor da onun arka planda başka şey yok, benim arka planda bir şeyim, anlatabildim mi? O beni hala zorluyor. Ya da ikram ediyorsunuz. Bizde bir kere ikram ettin, istiyorsan alıyorsun, istemiyorsan hayır teşekkür ederim.
1: Bizde ısrar
0: burada
1: var.
0: Burada en az 3 kere.
1: Tabii.
0: Ondan hayır diyeceksin mesela. Çok
1: hayır
0: zor.
1: Dersen de bozulurlar.
0: Evet. Onun için o biraz zor. Belki de buranın özelliği bu. Kötü bir şey değil ama işte zorlandığımı soruyorsanız.
1: Ya geleneklerimizde o var ama yeni nesil bence bununla çok güzel baş ediyor. Ya yeni nesil hayır demeyi çok güzel öğrendi. Hani ben mesela tatlı yeni mesela bir bayramdan çıktık. Tatlı yemiyorum çünkü artık yeni nesil şeker tüketmiyor. Hani daha sağlıklı yaşıyor falan. Ve ben bu tatlıyı yemek istemiyorum. Bu bana zararlı. Bunu söylüyor mesela artık.
0: Evet, haklısınız. Evet,
1: biz böyle bir... ayıp olur diye söyleyemezdik. Biz hani misafirliğe gittik. O tatlı çıkıyorsa biz onu yeriz.
0: Ya tabağındaki hepsini
1: kilo alıyoruz ama yemememiz lazım. Ben artık şey diyorum mesela, çok şeker falan hani olmaz.
0: Mecburen ve hayır konusunda çokça insan gördüm, yani yaşça büyük insanlar hala çevreye hayır diyemiyor. Ailesine de hayır diyemiyor. Izdırap çekiyor.
1: Evet.
0: Izdıraplar içinde hayat geçiyor. Ama o onlara diyemem ki.
1: Onun hayır demeyi bilmiyoruz. Evet.
0: Evet.
1: Hayır demek lazım. Bence işte bu da yetiştirilme tarzı küçüklükten. Hayır demeyi bence öğretmiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla evet, hayır demeyi çok zor öğrendik.
0: Çok ayıpmış gibi geliyor.
1: Zor öğrendik.
0: Ama bu insan hayatını zorlaştırıyor.
1: Çok zorlaştırıyor.
0: Her iki tarafı da. Ve böyle bir karışıklık yaratıyor. Net, hatlar net değil. Ama berraklık olması için ve herkesin daha hafif mutlu olması için çok net olarak basitçe ifade etmek gerekiyor. Telepati gibi.
1: Telepati
0: mesela.
1: Gibi. Doğru. Ya biz de karşımızdakini kırmayalım diye kendimizi kırıyoruz.
0: İşte o da doğru bir şey değil. Sonra kırık kalplerle dolaşan milyonlarca insan oluyor.
1: Evet.
0: Kırmak değil. Eğer siz yumuşak bir dille, gerçekten sevgiyle anlatıyorsanız o insan kırılmaz. Kırılıyorsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O da bir yani ifade özgürlüğü. Eğer sizin niyetiniz iyi ise, onu da güzel güzel tatlı tatlı anlatıyorsanız, o zaman bence sorun olmaması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ama şu güzel Türkiye'mizi çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz daha anlatmanızı istiyorum. Sizi böyle şaşırtan, en beğendiğiniz insanları mesela dostluk kavramını nasıl buluyorsunuz?
0: Evet.
1: İş dünyasını nasıl buluyorsunuz? Sosyal hayatı nasıl buluyorsunuz?
0: Şimdi size bir olay anlatacağım. Nerede? Kandilli'de yaşadığım bir şey. Bir arabanın içinde, yola yakın bir şekilde ve ışıklara yakın bir şekilde birini bekliyorum. Bakıyorum ki bir hanım adres arıyor. Belli ki bir yerlerde soruyor. Bir amca geliyor ama böyle belki 65-70 yaş var. İki elinde de kocaman böyle lokantalarda kullanılan şey gibi yoğurt kapları ama kap değil, bildiğiniz böyle büyük bir şey. Ne denir onun ismi, hatırlamıyorum şimdi. Her neyse, elleri dolu. Şimdi adres sordu ya o hanımefendi. İlk önce onları koydu. Adres anlatmaya başladı. Böyle yukarıya doğru. Kandilli'de de böyle bir yukarıya doğru
1: yokuşlar
0: bir şey, yokuş var.
1: Evet.
0: Anlamadı belli ki. Şimdi amca dedi hadi gel. Ben tabii konuşmaları duymuyorum ama tamamıyla böyle pantomim olarak seyrediyorum. Aldı o amca o ağır ağır şeyleri.
1: Onu oraya götürdü.
0: Götürüyor tepeye doğru canım benim. Ve kadıncağız belli ki oraya kadar götürdü. Ben bekliyorum amca indi. Gideceği yere gitti. Ben ağlamaya başladım arabada. Bu müthiş bir şey. Evet. Ve ben bunu hiçbir yerde görmedim. Mutlaka vardır demiyorum yani bu Türkiye'ye özgü. Evet Türkiye'de çokça var. Dünyada birçok yerde çok güzel insanlar var eminim. Ama bu o kadar bariz ki burada çok var.
1: Bizim insanımız
0: ve
1: bu anlamda çok
0: inanılmaz,
1: güzel.
0: İnanılmaz o kadar tatlı kalpli ki. Ve ben o yüzden kitabımda yazdım. Ben Türklere Türkleri sevdirmeye çalışıyorum. Yeteri kadar kendini sevmiyorlar ve değer görmüyorlar.
1: Evet.
0: Ama değer görmeleri lazım çünkü
1: o da bizim kültürümüzde
0: onu bilmeye
1: var.
0: Gerekiyor. O özellikleri bilirse o zaman daha güzel bir duruşu olacak ülke olarak. Yani bizden bir şey çıkmaz dediği zaman başka bir duruş. Ama evet bizde bu değerler var ve bunlar çok önemli. İnsani değerler çok önemli.
1: Çok.
0: İşte bunlar beni en çok etkileyen şeyler.
1: Tatlı kalpli insanlar gerçekten evet, bizim evet. Sokağımızda herkes birbirine yardım eder.
0: Evet,
1: bizde
0: yardımlaşma çok ki.
1: Çok var. Evet. Ben de bayılıyorum gerçekten bu özelliği ama diğer dediğinizde biz birini çok övmeyiz şımarmasın diye. Aslında övmek lazım. Yani herkes kendini
0: doğrusunu
1: bilsin.
0: Doğrusunu söylemek evet, doğrusunu lazım. O bir objektif bir şey. Yani olumsuz şeyler de söylenir. Olumlu şeyler de söylenir. Neden olmasın? İşte o berraklık zaten öyle kazanılıyor. Yani olumsuz şeyler yok mu? Her ülkede var.
1: Tabii ki.
0: Görürüz, değiştirmeye çalışırız, düzeltiriz elimizden geleni. Ama önemli olan iyi şeyleri görüp onları vurgulamak, o örnekleri çoğaltmak. Kesinlikle. İnsanlar idrak edemiyor. Aa normaldir. Hani insan boğaz manzarasında yaşadığı zaman bakmıyor ya o boğaz tarafına. Bir iki gün bakar ondan sonra bakmaz oluyor genellikle. Yani o nasılsa var. Bu değerler de öyle. Sanki ya hep bizde var ama evet kardeşim var ve onları idrak etmeniz gerekiyor ve onları vurgulayıp çoğaltmak gerekiyor. İdrak önemli.
1: Kesinlikle. Ya iyi ki geldiniz. Ne harika şeyler anlattınız.
0: Ederim.
1: Dilerim albümün yolu çok açık olur.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ahenk konserlerini galerilerde, müzelerde, tarihi yerlerde dilerim
0: evet.
1: ki görmeyi Allah nasip eder.
0: Evet, bekleriz tabii ki.
1: Çok isteriz. İyi ki geldiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konumla karşınızda olacağım. Sizlere şimdi Angelika Akbar'ın şahane şarkısıyla veda edeceğiz.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 14 derece. Malatya ve Erzincan 36, Van 29, Ardahan 27 derece. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 24 derece. Mardin 38, Şanlıurfa 41, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar.
4: Dinle dinle.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
7: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
11: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi hoş de tanıyacağız. Bulduk. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada da devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız. Neyi yaptınız? Yıllarca eğitim için çalıştınız. Gönül verdiniz. Öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına vesile olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama yani, var mı öyle bir çalışma hobi olarak da olsa?
2: Yani zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var gerçeği söylemek
0: vallahi
2: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: İnşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
1: Tabii ki.
0: Başlayalım
1: hemen.
0: Mı?
1: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
1: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
1: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek.
1: Evet.
0: Sibel Eymirli bu
1: İnşallah
0: bölümde.
1: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: İnşallah şekilde. İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablomuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz geliyor. Mezra. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz. Tamam. Ve Reşat Bey, cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
2: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım, son harfimiz de K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
2: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin, bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koy.

0: Biz de yürüyoruz. Kaç oldu? Soruyu açalım.
1: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli. 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da nettir bu denir. Ya çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
2: Aleni diye
0: Sibel Hanım bu değil. Yakaladı galiba kelimeyi. Yok. Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
1: Aşikar.
0: Aşikar. Hı. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey, sizi de bekliyoruz.
1: 24.
0: 24. Gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Denek.
0: Denek. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu.
1: Hadi Reşatcığım.
0: Çiftler arasındaki bir fırsat verdi. Evet, buyurun.
1: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim, saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
1: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
1: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor? Seyrediyoruz.

0: Charlie Chaplin'in yarattığı film karakterini soruyoruz. 5 harfli neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyoruz. 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba yumurta olacak diye. Evet. Reşat Bey alalım.
1: Charlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Charlo
0: doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Hanenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.
1: 14 lütfen.
0: 14. Geliyoruz 14'e bakalım. Ne soruyoruz? Diren, karık. 10 saniyeyi başlattık. Diren. Ne olabilir? 3 harf. Diren. Peki bir harf açıyoruz ve hemen Sibel Hanım size dönüyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız.
2: Ark.
0: Ark. Doğru yanıttı. Diren, ark. Buranın doğru eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım.
2: Cevap ve
0: seçme hakkı size geçti.
2: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
1: Rüzgar yaptım ama.
2: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil.
2: Değil.
0: Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle

0: Devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık, 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
1: Borda diye bir şey biliyorum da o 5 harfli, burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki, o zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
2: Bora.
0: Bora değil.
2: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Yeminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç tane soruyu açalım?
2: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
2: Bana veriyor.
0: Diyor gibi. Yani
1: evde epo yapıyor. Burada da ben yapayım.
2: Eksik olmasın. Teşekkür ederim.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi. Evet. Sibel Hanım. Çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun siz de devam ediyoruz.
2: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım. Evet. Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan tektonik gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan tektonik göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
2: Buldun.
0: Peki bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor. Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
1: Acı göl.
0: Acı bir göl. Doğru.
2: Tektonik acı oldu
0: göl,
2: bu.
0: Afyon ve Denizli ili arasında acı gölü aldık Reşat Bey'den. Evet, Reşat Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 3-6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Kandil.
0: Kandil doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak hem ben yardımcı olacağım. Olmasın. Peki bir harf daha açalım o zaman. Reşat Bey'e tekrar gelelim. Reşat Bey süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir bu ev?
1: Allah Allah.
0: Bir yapı diyoruz. Şöyle bir yapı deriz hatta.
1: Hiç fikrim yok. Şu an için yok.
0: Peki. Evet Sibel Hanım'a geçiyoruz. Bir harf daha koyacağız. Bakalım nasıl bir yapı olacak. Bir harfimizi koyuyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Tek harf koyacaksınız Sibel Hanım.
2: Kagir. Kagir.
0: Kagir doğruydu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Harikasınız. Yine bir harf koyduk. Reşat evet. Bey'den sevgilerle size hediye oldu.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bir 5 puan daha. Evet efendim buyurun sizle devam ediyoruz.
2: 13 olsun.
0: 13. Peki geliyoruz 13 nolu soruya. Bakalım 13'te neyi saklıyoruz? Efendim manken ve sunucu soruyoruz size. Sivaslı Cindy lakaplı manken ve sunucumuzun adı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Ne olabilir? Çok da bildiğimiz evet. Bir isim. Kendisinin birçok projesini biliyoruz.
2: Ay hatırlayamadım.
0: Kendisi hem güzel bir manken, Sivaslı Cindy diyoruz. Bir de harf açıyoruz ve size geliyoruz. Reşat Bey acaba bulabilecek miyiz bu ismi?
1: Tülin Şahin mi?
0: Harikasınız tabii ya, ki Tülin son... Şahin. Son saniyelerde yakaladı Reşat Bey. Siz yine bekliyordunuz galiba
2: evet,
0: değil
2: ben
0: mi?
2: De bulmuştum
0: hemen geldi
2: çünkü.
0: Aklınıza dediniz ki Reşat Bey'in süresi bitsin ama.
2: Evet son dakikada söyledim.
0: Son dakikada aldık orayı. Evet sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Bu arada son 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra birinci etabı tamamlayacağız.

0: Bir de şifre harf bulduk burada. Ü harfini açtınız. Bu bölümde üçüncü şifre harfi bulmuş oldunuz. Size de düşünmeniz için zaman kazandırmış olduğumu düşünüyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 17.
0: 17. Peki gelsin 17. Aman emniyetli yerden gidin. 5 puan 5 puan toplayın. Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Süreyi başlattım.
1: Akü.
0: Akü. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Hemen kolay bir yerden bir soru daha açalım derim.
1: 18 lütfen.
0: 18'e gidelim bakalım. 18 yukarıdan aşağı. Yine açılmamış bir yer seçtiniz ama siz bilirsiniz. Kastamonu ve Çankırı sınırları içerisinde bir dağ soruyoruz size. Neresi burası? Sürenizi başlattık.
1: Ilgaz.
0: Ilgaz Anadolu'nun diyoruz ve doğru yanıt alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Genç kardeşlerimiz de şu anda öğrenciler seyrediyorlar mıdır hocalarını acaba?
2: Söylemedik kimseye.
1: Öyle 11 mi? Numara.
0: Belki. 11 numara.
1: 11 numara.
0: Peki. Çok da güzel bir yer seçtiniz. Kıyma, soğan, maydanoz ve baharat konularak fırında pişirilen pide türü. Çok da lezzetli olur böyle. 10 saniyeyi başlatayım. Tatlı tatlı cevaplayalım. Buyurun.
1: Lahmacun.
0: Lahmacun. Sever miyiz efendim?
1: Kimse
0: harika
1: etmez.
0: Kimse yemez lahmacunu. Çok güzel lezzetiyle ne yaptık?
2: Bitirdik mi?
0: Bu bölümü birinci etabı tamamladık. Şöyle bir bakalım mı?
2: Olur.
0: Kaçar soru bildik? Kaç puandayız?
2: Tabii.
0: Nasıl bir yarış? Bu şu ana kadar nasıl değerlendireceğiz? Nasıl geçti sizce? Bir yarışmanın galiba ilk başta bir heyecan var değil
2: evet,
0: mi? Bu
2: evet,
0: kelimelere
2: evet.
0: Çok takıldık. İpucu olmadığı için birazcık eş anlamlar aklımıza zor geldi ama Reşat Bey
1: toparladık
0: yardımcı oldu gibi. Sibel Hanım ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet o sağ olsun çoğu harfi açtı. Ben bildim ama başa baş yok, gibi yok. Sanki.
1: Bir
2: bakalım.
1: 1-2 puan belki yani 1-2 soru fark
2: başa
1: vardır.
2: Sonra açıldı.
1: Yani öyle
0: bakalım 1-2 mi? Bakalım puanlarımıza kaçar soru bildik? Hemen şöyle üstünden geçelim. Efendim Sibel Eymirli. Sevgili İngilizce öğretmenimiz sağ olsun katıldılar. Gençlerin gelişimine destekle biz de varız dediler. Ve bu bölümde 8 doğru kelimeyi yanıtladılar. Yine Reşat Eymirli kendisi de miniklerin gelişimine katkıda bulunacağım dedi. Kendisi de bir müzik öğretmeni. Gençlerin gelişiminde çok katkısı var. Kendisi de bu bölümde 8 doğru yanıt verdi ve 45 puanla başa baş bir mücadele devam ediyor. O zaman birinci etabı başa baş tamamladık. Evet. Bakalım ikinci etapta fark açılacak mı? İkinci etapta her doğru soru 10 puan değerinde olacak. 120 saniyede 10 doğru yanıt bekleyeceğiz size. Hazırsanız ikinci bölüme geçiyoruz efendim.
1: Hazırız. Başlayalım.

0: Evet efendim, çok çekişmeli birinci etabı bitirdik. 8'er doğru yanıt verdik ve 45 puanla tamamladık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etabı başlatıyoruz ve hemen Sibel Eymirli'ye dönüyoruz. Sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım, 120 saniyeniz var. 10 tane doğru yanıt rica edeceğiz sizden. Ver bilemediğiniz doğru yanıt, aklınıza gelmeyen cevapta pas deme hakkınız saklı. Süreniz içerisinde tekrar dönüp okuyacağım sorunuzu. Sesli ve video sorularımız olacak. O sırada sürenizi zaten durduruyor olacağım. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki efendim. O zaman geliyor sorunuz. Sümele Manastırı hangi ilimizdedir? Sürenizi başlattık.
1: Trabzon.
0: Harikasınız. Futbolun doğduğu ülkeyi soruyoruz size. Neresidir futbolun doğduğu ülke?
1: Brezilya.
0: Başka bir neresi olabilir?
1: Arjantin. Yok.
0: Değil, böyle adalar
1: pas
0: diyeyim size.
1: Pas.
0: Peki, hemen geçtim. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir?
1: Pas.
0: Kürk mantolu Madonna. Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra soru geliyor. Stop.

0: Evet, dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Aşık Veysel.
0: Aşık Veysel doğru yanıttı. Türklerin at üstünde oynadığı eski atasporu diyoruz efendim.
1: Cirit.
0: Cirit, harika. Timpani hangi tür enstrüman arasına girer? Timpani.
1: Vurmalı.
0: Vurmalı, doğru. Ve bir video sorumuz var. Önce izliyoruz görselimizi, arkasından da sorunuz gelecek.
2: Size çok zahmetler oldu. Filemi taşıdığınız için size çok teşekkür ederim.
3: Zezematınızı değil, güzel cemalinizi kalbimde taşıyorum. Acaba yarın mahalle biçide keşkül deyip sinemaya gidelim mi?
0: Tayfur karakteriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Öztürk Serengil.
0: Öztürk Serengil tabii ki. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserler barındırır acaba? Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi ne tür eserler bulundurur diyoruz.
1: Pas
0: dedik. Peki, hemen yine bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Yaşar.
0: Yaşar, bildiğimiz bir yerden geldi galiba. Uzunluk ölçmek ve doğru çizgiler çizmek için kullanılan ölçü aracını soruyoruz size.
1: Cetvel.
0: Cetvel. Hemen başa dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke, biraz kuzeye çıkalım, bir de ada diyeyim size. Ada ülke diyeyim.
1: Pas.
0: Peki. Kürk mantolu Madonna kimin eseridir? Acaba hatırlayabilecek miyiz? Kürk mantolu Madonna'yı.
1: Pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Ankara'daki Devlet Resim Heykel Müzesi hangi tür eserleri barındırır diyoruz? Tablo heykel? Değilse heykel olacaktı. Hemen süreniz var. Tekrar dönüyorum. Futbolun doğduğu ülke.
1: Pas.
0: Peki, süremiz de zaten. Ama çok iyi yarıştınız. Tebrik ediyoruz. İkisini de şimdi açıklayınca eyvah diyeceksiniz. Biraz dedim ada ülkeydi. Yukarı çıkalım dedim. Yaşar, Neşat Bey. Buyurun dinleyelim sizden Neşat Bey.
2: Dilinle ilgili.
0: İngiltere olacaktı. Evet, futbolun doğduğu ülke İngiltere. Doğru yanıtımız olacaktı. İlginç. Hazır mısınız Kürk mantolu Madonna'nın yanıtını?
1: Sabahattin Ali.
0: Doğru. Sabahattin Ali de Kürk mantolu Madonna'nın yazarı olarak Sabahattin Ali'ydi. İkisini de eminim biliyordunuz, evet. Ve sürenin azizliğine uğradık. Evet. Gayet güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Hemen Reşat Bey size dönüyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Sizinle başlıyoruz bir 120 saniyeyi.
2: Hadi bakalım.
1: Hadi başlayalım.
0: Hazırsak sizin için kurduk süremizi. Hazır olduğunuz an başlatacağız. Hazır mıyız?
2: Başlayalım lütfen.
0: Evet. Peki, geliyor. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz. Nerededir? Süreniz başladı. Göbekli Tepe.
3: Pas.
0: Peki, pas. Satrançta oyunu başlatan taş hangi renktir? Satranç
3: beyaz.
0: Başlayan takım beyaz, doğru. Hemen bir video sorumuz var, bir görsel. İzliyoruz, arkasından yanıt arayacağız.
4: Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü?
5: Gol.
4: Bu da mı gol değil be?
5: Gol oğlum, gol.
4: Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol.
0: Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri soruyoruz size. Yanıt bulabilecek miyiz? Süreniz devam ediyor.
3: Pas.
0: Pas. Tutunamayanlar kimin eseridir? Tutunamayanlar.
2: Edebiyatla maalesef hiç aram yok. Pas.
0: Peki. Fagot hangi tür çalgı grubuna girer?
2: İşte bu benim. Üflemeli.
0: Üflemeli. Peki. Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz. Arkasından soru geliyor.

0: Berkant'ın seslendiği şarkının adını soruyoruz. Berkant'ın seslendirdiği şarkı.
1: Samanyolu.
0: Harikasınız. Kendine has aparatlarıyla bir hedefi vurmaya dayalı eski Türk sporunun adını soruyoruz. Kendine
1: okçuluk.
0: Has aparatları, okçuluk. Hemen bir sesimiz daha var. Dinliyoruz. Bakalım ne geliyor, ne soracağız.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diye soruyoruz.
1: Ben Deniz.
0: Ben Deniz, harika. Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür? Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür?
1: Pas.
0: Pas dedik, peki. Dairesel çizim yapmak için kullanılan çizim aracının adını soruyoruz size.
1: İletki.
0: İletki değil, dikkat edin lütfen. Dairesel çiziyor, böyle dairesel çiziyor.
1: Pergel.
0: Pergel, harikasınız. Hemen dönüyorum. İnsanlık tarihinin en eski inanç merkezi olan Göbekli Tepe'nin yerini soruyoruz.
1: Şanlıurfa.
0: Harikasınız. Hemen gittim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakteri sormuştuk size, bir video soruydu.
1: Bas, onu bilmiyorum.
0: Peki, Tutunamayanlar kimin eseridir demiştik.
1: Bas.
0: Hattat Şeyh Hamdullah hangi sanatla ünlüdür demiştik. Hattat Şeyh Hamdullah. Hattat Şeyh Hamdullah.
1: Hat sanatı.
0: Hat sanatı olacaktı. Hemen tekrar dönüyorum. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter.
1: Turist Ömer desen de onu hatırlıyorum. Turist Ömer'i, bu o değil ama.
0: Bu o değil. Evet. Bir Tutunamayanlar diyecektim. Peki, hemen yine çok iyi bir mücadele gösterdiniz.
1: Yine eşitiz.
2: Ve yine eşitiz.
0: Sibel Hanım'a bir eşitlik sağlandı. Biz hemen doğru yanıtları söyleyelim. Sadri Alışık'ın canlandırdığı unutulmaz karakter Offside Osman olacaktı. Doğru
1: bu
0: yanıtımız.
1: Değil, değil mi? Evet.
0: Ve Tutunamayanlar kimin eseridir? Oğuz Atay olacaktı. İkisi de bildiğiniz yerden geldi ama 120 saniyeyi kullanırken maalesef böyle küçük takılmalar oluyor. Peki bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Kaç puandayız? Nasıl bir mücadeleyi sürdürüyoruz? Üçüncü etaba nasıl giriyoruz? Bakalım. Sibel Eymirli kaç puanda? Reşat Eymirli kaç puanda? Evet, 125-125. Hanenize toplamda 250 puan gidiyor. Ama 125-125 bölüşmek durumundasınız. Tekrar biz bozacağız demektir yarışmadaki bu başa baş mücadeleyi. Birinci etabı baş başa geçtik. İkinci etabı baş başa geçtik. Şimdi geliyoruz üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği üçüncü etap. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Hazır. O zaman üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Sır küpünün kaybeden olmadığı yarışmanın üçüncü etabındayız. Başa baş bir mücadele gidiyor. İki hocamız, iki eğitmenimiz burada. Sibel Hanım, Reşat Bey, nasıl geçiyor şu ana kadar? Birinci etabı başa baş bitirdik. İkinci etabı da beraber bitirdik.
1: Aynı hayatımız gibi.
0: Aynı hayatımız gibi. Uzun yıllardır bir birliktelik var. Kaç yıl oldu efendim?
2: 17 yıl oldu evleneli ama 3 yıl arkadaşlığımız vardı, flörtümüz, 20 yıl.
0: 20 yıllık evet. Bir birliktelik, inşallah daha nicelerine diyoruz.
2: İnşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve sizinle devam edelim
2: tamam.
0: Mi Sibel Hocam?
2: Olur.
0: Kaç nolu soruyu açalım. Bu da hemen hatırlatmak istiyorum. Butonlar devreye girdi. Her doğru yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamam.
0: Peki. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
2: 31.
0: 31. Gelsin 31 nolu sorumuzu okuyorum hemen. Yabancılar, başkaları, el, gün. 10 saniye başladı. Ne olabilir? Reşat Bey?
1: El alem.
0: El alem, doğru. Reşat Hocam hemen yakaladı. Ses deyince farklı sorularda bakalım Reşat Hocam arayı açacak mı? Sizle
1: 35.
0: Başlıyoruz. Kaç?
1: 35.
0: 35. Gidiyoruz 35'e. Bakalım ne geliyor 35'te. Bir kadın ismi arıyoruz. Sürenizi başlattık. Kim bastı? Reşat Hocam bastı.
1: Rana.
0: Rana, doğru yanıt. Evet, hızlı başladı Reşat Bey.
1: İsmi
0: evet.
1: Bildim diye kızmazsın değil mi?
2: Hayır. Ama nasıl bildiğine şaşırdım.
1: 43 numara.
0: 43 numaralı soru. Geliyor bakalım 43'te neye arıyoruz? Evet. 3 harfli bir soru.

0: Bilgisayarda bir dosya uzantısı süreniz başladı. Kim bastı? Sibel Hanım bastı. Sibel Hocam?
1: Doç.
0: Doç. Doğru. Bir de şifre harf buldunuz. Kelimemizden ilk harfi D harfini açtınız. Seçme sırası sizde ama kararlar yine butonda olacak. Tamam. Butona dikkat ederek seçiyorsunuz.
1: 33.
0: 33 hemen sorunuzu okuyorum. Geliyor 33 no soru. Kağıdı yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi diyeyim size. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
1: Gron, gran, grun, gron, grın, green, grön.
0: Grön değil, green değil. Ama çok yakın bir sesle harf koyacaksınız.
2: Tek onu koymadı.
0: Ve bakalım hangi harf koyacaksınız? Süreyi başlattım. Yine Sibel Hanım.
1: Gran, gren.
0: Gren, doğru yanıt.
2: Bir tek onu koymadı.
0: Bir tek gerçekten sesli harflerde E'yi koymadınız, atladınız. Reşat Bey yakaladı oradan gren diye. Grenlenmeden geliyordu. Kağıdın yüzeyindeki fotoğrafın pürüzsüzlüğünün dağılması. Kaç nolu soruyla devam edelim o zaman Sibel Hocam?
1: 36.
0: 36 gidiyoruz. 36 nolu sorunun yanıtını arıyoruz. His. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak? His. His. Hislendim. His. His. Reşat duyu. Duyu. Tebrik ediyoruz. 10 puanı siz aldınız. Duyu olacaktı. 4 harfli his eşittir duyu. Yanıtımız size devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor. Eli butondan çekmiyoruz. Buyurun Reşat Hocam.
2: 45 lütfen.
0: 45. 45'i açıyoruz. Hemen gelsin. Büyük balıkları tutmakta kullanılan küçük balık biçiminde ucu iğneli kurşun parçası diyorum. Süreyi başlatmıyorum. Başlatıyorum ve Sibel Hocam bastı. Buyurun.
1: Zoka.
0: Zoka. Zokayı balıklarımıza yutturduk. Evet, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım. 20. Ama butonlara dikkat. Buyurun.
1: 27.
0: 27 gidiyorum hemen 27'ye bakalım. Ne geliyor 27'de? Argo'da gözetleme ne olabilir? Açtık süremizi. Reşat Bey ısrarla ben buradayım diyor. Buyurun Reşat Hocam.
2: Erkete.
0: Erkete, erkete yapmak, gözetlemek. Gizlice, uzaktan gözlemlemek, gözetlemek. Sizinle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlara dikkat.
2: 50 lütfen.
0: 50 nolu sorumuz geliyor bakalım ne? Bir şeyden veya bir kimseden yana olma durumu. Süre başladı. Reşat Bey siz bastınız.
2: Leh.
0: Leh. Leh de bulmak. Leh olmak. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle soru seçmeye devam ediyoruz. Butonlar karar veriyor.
2: 55 etmiyoruz. Lütfen.
0: 55'e gidiyoruz. Hemen indim. Hazırsak geliyor sorunuz. İtaatli. Süre başladı. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. İtaatli. T. Ne T? İtaatli. Buyurun Sibel Hocam.
1: Kati.
0: Kati değil. Biz bir harf açalım. Yardımcı olsun. 10 saniyenizi başlatıyorum. Hakkınız geçmedi. Butona kim önce basarsa o alacak süreyi. Başlattık. Evet.
1: Muti. Muti.
0: Muti.
1: Muti.
0: Doğru. Muti'yi M harfini aldık. Muti olacaktı. İtaatli. Muti doğru yanıtı. Yine siz seçiyorsunuz.
1: Tamam. 48.
0: 48 nolu sorumuz geliyor hemen geçtim. Giysi ve ayakkabı yapımında kullanılan bir tür deri. Süre başladı. Ne denir? Mesela ayakkabı, deri, ceket. Ne tür ceket? Bir şekilde tarif ederiz bunu. Buyurun Sibel Hanım.
1: Nubuk.
0: Hocam maalesef sayamıyoruz. Ne? Çünkü süreniz doldu. 10 saniyeyi bitirdiniz.
1: Ama söylemiştim. Cevap kağıdına bakmak istiyorum.
0: Genelde öğrencilerimizden böyle bir ısrar gelince.
1: Evet, değil mi? Nereden kırdınız puanımı görmek istiyorum.
0: Ama biz cevap kağıdınızı veremiyoruz. Fakat hakkınızı kaybetmediniz. Bir harf açacağız. Tekrar yanıt alabileceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Harf desteği bizden oldu. Kim önce basacak? 10 saniyeyi başlattım. Reşat Bey hiç basmıyorsunuz.
2: Onunla.
0: Gönüllü teslim ettiniz. Buyurun.
2: Bildi çünkü.
1: Nubuk.
0: Nubuk. Doğru. Çok centilmen bir davranıştı. Reşat Bey elini butona bile uzatmadı.

0: atmadı.
1: Evet, sağ olsun.
0: Yine Sibel Hanım'a büyük bir destekte bulundu, büyük bir jest yaptı ve soruyu bildiği için hediye ettik. Aynen. Buyurun Sibel Hanım.
1: 23.
0: 23 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 23'te ne var? Tempolu müzik eşliğinde yapılan bir jimnastik türü. Süre başladı. Kim basacak? Sibel Hanım bastı.
1: Aerobik.
0: Aerobik. Doğru yanıt. Bu arada 44 bir sesli soru. Bunun bilgisini vereyim. İpucu ve destek almak isterseniz. Sizinle devam ediyoruz, tamam. Sibel Hanım. Kaç tonlu soruyu açalım?
1: 54 olsun.
0: 54'e gidiyoruz. Bakalım 54'te ne arıyoruz? Kafatasının içinde duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dedik. Kim basacak? Reşat Bey bastı tabii ki. Artık bu soruyu da kaptırmıyorum. Sibel Hanım dedi. Beyin yanıtını verdi. Bu arada birkaç tane şifre harf bulmanız lazım. Evet. Tablonun açılmayan yerlerine doğru davet ediyorum sizleri. Direkt devam ediyorum.
2: 28 sizle. Numara diyelim. O bir tarafa gidelim hadi.
0: 28 numaralı soru. Bakalım ne olsun 28. At, fiil. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Ne olabilir? At, fiil. Kim basacak? Reşat Bey bastı. Reşat Bey.
2: Eylemlik.
0: Eylemlik. Tabii ki doğru yanıttı. Şu ana kadar nasıl gidiyor?
1: Gayet güzel.
0: Küçük bir değerlendirme yapalım mı?
2: Ben olur. Sanki öne geçtim.
0: Peki. Siz sanki öne geçtiniz. Bakacağız evet. Biraz sonra evet. Sonuca. Sanki biraz jestte bulunuyor, sonra öne geçiyor. Bakalım. Hamle yapıyor gibisiniz. Peki şifre kelimeyle ilgili hiçbir düşünceniz var mı? Orada biraz harflerimiz eksik. Yaklaşık 4 harf bulmamız gerekecek.
2: Bir şeyler var aklımda ama.
0: Bir düşünceniz var mı?
1: Bende de biraz belirdi.
0: Peki harflerle aramız, kelimelerle aramız
1: İyi.
0: Mesleğimizden dolayı evet. İyi değil mi?
1: Evet.
2: Yani.
0: Hocam peki ben biraz eğitime hayatına getirmek istiyorum konuyu. İngilizce öğretmenliği yapıyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz? Öğrencileriniz, eğitim kurumunuz neresidir? Nasıl gidiyor? Onunla ilgili biraz konuşalım.
1: Ben Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğretmenliği yapıyorum. 11 yıldır oradayım. Evet. 11. yılımı çalışıyorum bu yıl. Biz daha çok yetişkinler, daha doğrusu şöyle anlatayım. 14 yaş üstü her bireye bizim kurumumuz açık. Kurs almak isteyen vatandaşlarımız gelip başvuru formlarını dolduruyorlar. Daha sonra biz kurslar açıldığı zaman onlara haber veriyoruz. Onları çağırıyoruz. Halk eğitim merkezlerinde çeşitli alanlarda kurslarımız da var. İngilizce haricinde işte giyim kursu var, kuaförlük, okuma yazma özellikle. Hani bu tarz biraz daha halka dönük, daha işte halkı biraz daha bilinçlendirmeye yönelik bir şekilde çalışıyoruz kurslarımızda.
0: Harika. Kendini geliştirmek isteyen evet. Bireylere, özellikle yetişkinlere evet. Kapınız açık. O zaman yetişkinlerle eğitim hayatımıza tekrar devam diyoruz.
1: Evet.
0: Ve çok ne seviyorum. Yapıyoruz? Şifre kelimeyi bulmak için harf açmaya devam tamam. Diyorum. Nasıl? Reşat Bey uygun mu?
2: Tabii devam edelim.
0: Sizde kaldık galiba en
2: evet,
0: son. Değil mi
2: sıra
0: efendim?
2: Bende.
0: Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız dikkat edin lütfen. Bir 4 harf bulacağız. Tablonun açılmamış yerlerine doğru yönelmenizi önemli vurguluyorum. Evet. Ama nasıl seçerseniz. Buyurun.
2: 3 olsun.
0: 3. Peki uzun güzel bir öylesi. Geniş bir ayar açalım diyorsunuz. Hı-hı. Gelsin bakalım 3 nolu soruda ne arıyoruz? Rahatına düşkün eller butonda kimse. Süre başladı. Rahatına düşkün kimse. Ah deriz ki çok da buyurun Sibel Hanım çok yavaş bastınız butona ama süreniz doldu söylemeyin diyecektim. Yine aynısını yaptınız son anda söylediniz süreye lütfen dikkat edin süreyi başlatıyorum hazırsak bir de harf açıyorum. Süreniz başladı kim basacak buyurun Sibel Hanım.
1: Ehli keyif.
0: Ehli keyif yine. Reşat Bey çok büyük bir centilmenlik yaptı. Basmadı. Soruyu bildiğiniz için yine size hediye etti diyelim. Buyurun sizle devam diyoruz.
1: 52 diyelim.
0: 52 nolu soru. Bakalım 52'de ne arıyoruz? Gidelim 52'ye. Eklem. Süre başladı eklem. Buyurun Reşat Bey.
2: Mafsal.
0: Mafsal doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
0: 4 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 4'te ne geliyor? Aruz ölçülerinden biri. Süreniz başladı. Aruz ölçülerinden biri. Ne olabilir? Aruz ölçüleri. dedik, süremizi de bitirdik, bir harf açtık.

0: ve sizinle devam ediyoruz diyeceğim. Bir harfi açıyorum, 10 saniyeyi başlatıyorum. Kim basacak diyorum. Kim basacak? 6, 5, henüz kimse basmadı. Ne olabilir? Arıza ölçülerinden biri. Peki bir harf daha açalım mı? Açalım bakalım. Hangi harfi açtık? Bir de M harfini açtık. Sürenizi başlattım.
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Ne olabilir? Arıza ölçülerinden biri. Peki bir soru, soruya destek için, yanıta destek için bir harf daha açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Süreyi başlattık. Sibel Hanım bastı.
2: Temel.
0: Temel doğru yanıttı. Aruz ölçüsünde.
1: Hiç duymadım.
0: Doğru yanıtımız. Evet, nasıl devam ediyoruz? Kaç nolu soruyu açalım. Sibel Hanım, seçme sırası size geçti.
2: İki.
0: İki nolu soru. Geliyor bakalım iki nolu soru. Temel ihtiyaç malzemeleri için resmi makamlarca belirlenen fiyat. Süreniz başladı. Ne olabilir? Resmi makamlarca belirlenen fiyat bu. Ne olabilir? Biraz teknik bir terim diyeyim. Ve bir harf açalım. Bakalım kim butona basacak, kim yanıtlayacak? Süreyi başlattık. Tek harf koyacaksınız. Acaba dedim Reşat Bey hangi harf koyacak?
1: Nar.
0: Nar doğru. Bir harf koyduk. A harfini koyduk. Sizinle devam ediyoruz Reşat Bey. Son 3 soruya geldik.
1: 20 numara.
0: 20 numara. Geliyor 20 numaralı sorumuz. Bakalım nereye açıyoruz. Anadolu ile ilgili. 10 saniye başlattık. Anadolu. Buyurun Reşat
1: Rumi.
0: Bey. Rumi. Doğru yanıtı aldık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz?
1: 56 olsun.
0: 56 olsun. Peki bir ipucu, bir destekte bulunmak istiyordum ama sorumuz gelsin. Güreşte bir oyun. Ne olabilir? Buyurun.
1: Kle.
0: Kle. Kle. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Bilgimiz olsun. 53'ü 25'i açabiliriz. Buralarda ipucu olsun size. Çünkü son
1: 25
0: sorulara geldik. 25. Peki 25'i açıyoruz bakalım. Kısaca toprak mahsulleri ofisi 10 saniye başladı. Reşat Bey aldı.
1: DMO.
0: DMO. Harikasınız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini yakaladık. Kelimemiz bayağı bir ortaya çıktı. Ne yapıyoruz? Son soruyu açıyoruz. Hazır mısınız? Peki şifre harfle ilgili bir değerlendirmeniz var mı acaba?
2: Benim yok henüz.
0: Şifre kelimeyle daha doğrusu. Var mı?
1: Yani ne olduğunu tam emin olmamakla beraber bir şey var.
0: Peki ben o zaman size yardımcı olayım mı?
1: Lütfen.
0: 53, 57 bunlardan birini açarsanız.
1: 57 diyelim.
0: 57'ye gidelim. O zaman bir harf de bizden hediye olsun size. Bakalım hangi harfi bulacağız doğru yanıtla. İçi boş ve çukur olan yer. Neresi bu? Reşat Bey.
1: Oyuk.
0: Oyuk. Ve size bir de harf hediye etmiş olduk. Şifre kelimemizin bir harfini açmış olduk. Böylece 21 soruyu tamamladık. Hemen ne yapıyoruz? Önce bir puan durumuna bakıyoruz.
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bildik? Üçüncü etabı tamamladık. Puan durumuna bakacağız. En çok puanı toplayan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Bakalım puanlar kaçta? Kaçar puan aldık? Sibel Eymirli, sevgili İngilizce öğretmenimiz Sibel Hanım bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap sonunda şu ana kadar 205 puana geldi kendisi. Reşat Bey, müzik öğretmenimiz, hocamız gayet güzel bir yarışma çıkarttı. Birkaç tane de soruda büyük bir jest gösterdi. Ve kendisi bu bölümde 13 doğru yanıt verdi. Reşat hocamız da şu anda 255 puanla 3. etabı tamamladı. Şifre harfimiz, şifre kelimemizden bir harfimiz eksik. Hatırlatmak istiyorum. Tek şansınız var. Tek seferde doğru harfi koymanız gerekiyor.

0: Yanlış bir telaffuz olursa, farklı bir harf olursa doğru sayamayacağız. Şans diğer yarışmacımıza geçiyor olacak. Evet Reşat Bey, tek seferde doğru harfi yerine koymanız gerekiyor. Bakalım bize hangi harfi koyarak nasıl bir kelime söyleyeceksiniz? Sizdeyiz, dinliyoruz.
1: A harfini koyacağım. Darül Eytam.
0: Darül Eytam. Evet. A harfi koyuyorsunuz ve bu bölümde sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada Darül Eytam'da acaba A sesli harfini doğru mu koydunuz? Başka bir harf olabilir miydi? Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Mane olarak açımı bilmiyorum. Fonetik olarak onun geleceğini
0: biliyorsunuz, düşünüyorsunuz. Peki bakalım Darül Eytam doğru mu? Tabii ki doğru. Ve yetimhane olacaktı. Darül Eytam. Yetimhaneydi efendim. Sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmada bu bölümde yetimhaneyi sormuştuk sizlere ve çok teşekkür ediyoruz. Çok başarılı bir 3 bölüm geçirdik. O zaman hemen ne yapalım? Okulumuzu açıklayalım. Üstüne de bir küçük değerlendirme yapalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bu bölümünde çok başa baş bir mücadele seyrettik. Sevgili hocamız Sibel Eymirli ve eşi Reşat Eymirli Bey, hoş geldiler, sefa verdiler. Çok da başarılı bir yarışma çıkarttılar. Başa baş bir mücadele geçti. Darül Eytam, bu bölümün yetimhane olan şifre kelimesini Reşat Bey bildi ve Reşat Bey temsil ettiğiniz Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu ilköğretimdeki kardeşlerimize hediye setimiz gitti. Oraya kazandırdık. Sibel Hocam, hiç merak etmeyin. Sizin temsil ettiğiniz Maraş'taki okulumuzun hakkı bizde saklı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmacımızla mutlaka oradaki kardeşlerimizi de gidecek. Ben kısa bir değerlendirme alacağım. Yarışmayla ilgili birinci etap, ikinci etap nasıl geçti? Başa baş mücadele nasıldı?
1: Hanımlar önden.
0: Buyurun Sibel Hanım, siz de başlayın.
2: Birinci ve ikinci etap dediğiniz gibi başa baştı. Keyifliydi. Son etapta evet, işte tuş devreye girince biraz, buton devreye girince farklı oldu. Ama çok keyif aldım ben. Kardeşlerimiz için de böyle bir vesilede bulunduk. Sizlerin sayesinde. Çok keyifliydi. Sağ olun, teşekkür ederiz böyle bir imkan sunduğunuz için bizlere.
0: Sağ olun, biz teşekkür ediyoruz. Sizleri de almak bizim için de çok büyük bir keyifti. Reşat Bey, sizden bir değerlendirme alalım.
2: Teşekkürler.
1: İlk iki bölüm için kendisine katılıyorum ama üçüncü bölümde sadece butonla ilgili olduğunu düşünmüyorum konunun. Yani bir şeyler biz de biliyoruz yani, sizi tabii geçecek kadar.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok keyifliydi. Sizlerin de aracılığıyla böyle bir güzel zaman dilimini geçirmemize yardımcı oldu.
0: Vallahi Reşat Hocam, biz teşekkür ederiz. Yani sağ olun, eğitimde zaten varsınız. Katkılarınızdan dolayı biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz.
0: Katıldınız. Biz de bugünün anısına, bizi unutmamanız için sizlere A Para Kütüphanesi'nden küçük bir anı paylaşmak istiyoruz.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Buyurun.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Her okuduğunuzda bizi hatırlayın diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünde daha sona geldik. Siz de bizlerle beraber yarışmak, bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Gençlerimizin, geleceğin temel taşı öğrenci kardeşlerimizin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: akşamlar.
1: Dinle dinle.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
3: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
9: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: kaynatmışsınız?
1: Ne kaynatması Ferize?
0: Ne bileyim, kapı önü muhabbetleri falan maşallah.
1: Feride.
0: Ne olacak, Sevim abi kiralayacak mı bu oteli?
1: Kız nasıl kiralayacak?
0: Ha, ne bileyim ya, bir hava parasına bakar bir de kira yani.
1: Feride nereden verecek o, bulacak da o kirayı?
0: Of ablam, bir güzel olurdu ya. Ha? Ya Sevim abi ne bileyim, satış iyi bir adam, böyle gülüyor, eğlendiriyor, güldürüyor.
1: Kız o gençken de öyleydi. Bak mahallede aslan gibi delikanlılar var misal. Yok anacığım ya. Bu ne yapar ne eder? Bütün kızları kendine aşık ederdi.
0: Biliyoruz. Ya biz de bir şey yapamayız.
1: Neyimiz ne?
0: Ya ne gideyim ya? Ne gideyim yani, babamdan falan istesek?
1: Samimi hayatta izin vermez böyle bir şey. Hayatta.
0: Ali dede mi yok ha? O da bir şey yapamaz.
1: Ali'nin ne farkı var? Onun da parası olsa gelip burada bunlarla oturmaz herhalde. Al birini vur ötekine, aynı.
0: Uf ya ablam ya. Keşke olsa, halletsek bir şekilde, ne bileyim ya. Ya sen aklına koyduğunu yaparsın ablam. Bak, bir çocuğun da hayatı kurtulur.
1: Öyle ama...

0: Hadi hayırlı işler sana. Üzme daha fazla kendini. Tamam. Hadi kolay gelsin, sen bakalım. Sağ ol. Hadi görüşürüz kardeşim.
1: Görüşürüz.
0: Eyvallah. Seyhan. Ne oldu sana?
2: Bir şey yok. Ya kapıdaki ilanı gördüm de. Hani alıyordunuz?
0: Oteli. Ya biz nasıl alacağız ki? Öyle hayal kurduk işte.
2: Valla ben inanmıştım.
3: Seyhan Hanım, bir bakar mısınız?
2: Geliyorum.
0: Hadi görüşürüz.
2: Görüşürüz.

0: Dayı ben de çıkıyorum.
1: Ha, iyi de o. Güle güle. Akşama gecikme.
0: Tamam.
1: Bu ne? İyi de.
0: Eve bir şey lazım olursa diye.
1: Ha. Sağ ol ya. Sağ ol da sen onu al. Al sen onu.
0: Dayı zaten...
1: Sen ne dursun? Sok cebine. Biz daha ölmedik oğlum.

0: Abi çocuğun nesi var?
1: Yok. Bir şey yok.
0: İyi hadi hazırlan gidiyoruz.
1: Nereye?
0: Bankaya.
1: Ne bankası ya?
0: Otel için kredi çekeceğiz.
1: Ne kredisi Melia?
0: Allah Allah.
1: Ya sen delirdin mi? Akıl var, mantık var.
0: Terazi var, tartı var. Her bir şeyin vakti var. Sami, bu işi bugün yaptık yaptık.
1: Ben senin paranla otel açmam.
0: Sami, krediyi sen çekeceksin.
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Bana kim kredi verecek?
0: Yahu gideceğiz, bir soracağız, bir dur, bir şansımızı deneyeceğiz.
1: Melia.
0: Hadi.
1: Can.
0: Yahu Feride bakacak. Vallahi şuraya kadar gideceğiz geleceğiz. İçimi kuruttun he.
1: Allah.
0: Hadi. Tamam.

0: gidemediniz?
1: Kartepe, Kartepe diye.
2: Gidemedik. Yani artık istesem de gidemem zaten.
1: Niyemiş o?
2: Çünkü evde tek çalışan benim. Ben de çalışmasam hepimiz açız.

0: Vraiment.
1: Oh, ne güzel yiyorsun. Anlat bakayım, ne yaptırıyor ablam sana bütün gün evde?
2: Hiç oynamıyoruz.
1: Başka?
2: Yemek yapıyoruz.
1: Aa, yemek mi yaptırıyor sana?
2: Yardım ediyorum.
1: Ha, aferin. Akıllı bıdık.
2: Sen işe gitmeyecek misin?
1: Ben izinliyim bugün, gitmeyeceğim. Tefsir alışverişine çıkacağız. Gelin de damat için alışveriş. Güzel bir şey.
2: Ha. Ne olacak?
1: Kenan'a. Ne bileyim, ne isterse.
2: O.
1: O. Ne bileyim, o da alır herhalde. Annesi bir arıza çıkarmazsa. Ya ablam aramadı hala ya. Nerede kaldı?
0: Ya dedim sana Melia ya. Evsiz baksız adama kim kredi verir ya?
3: Yahu biz sorduk işte, ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Adam bizle dalga geçti ya, öküz ya.
3: O kendisine baksın. Sanki kendini bankanın sahibi zannediyor.
0: Kabahat bizde, bile bile lades.
3: Alo.
1: Ablam ne oldu, aramadın?
3: Ha yok. Şimdi çıktık Feride.
1: Ha ne dediler?
3: Yok, olmuyor.
1: Hadi ya, olmuyor mu? Ha. Tanıdık mandık. Yapma ya. Neyse ya, hayırlısı olsun be ablam.
3: Öyle oldu Feride.
1: Ablam bak, şu alışveriş olayını unutmadık değil mi? Şimdi geçmiş kalırsak Muazzez teyze çamura yatar falan, ne bileyim.
3: Ha, bir Muazzez'le alışverişimiz eksikti ha Feride.
1: Ya ablam, Seyhan'a tepsi alırken fellik fellik geziyordun ama.
3: Ya tamam, yapacağız, daha vakti var onun.
0: Sen acelen varsa sen git.
3: Geç kalmayacağım, merak etme.
1: İyi tamam, hadi. Çifte standart.
3: Ya Muazzez, ne acelem olacak?
0: İyi o zaman, hadi gidip bir yerde oturup çay içelim.
3: Hadi.
4: Bak Ali, bunlar tehlikeli adamlar. Bu işin şakası yok.
5: Biliyorum abi.
4: Biliyorsun da iyi düşündün mü?
5: Düşündüm.
4: Sonra beni Samim'le karşı karşıya getirme.
5: Ya ben her şeyi halledeceğim abi, sen merak etme.
4: Hadi bakalım.

0: Piyango hayali kuran gençlere benzedik ha.
1: İnsan hayal edebildiği müddetçe yaşar sanırım.
0: Bizimki de biraz yurt hayali oldu be Melia.
1: Sami.
0: Amelia.
1: Benim bir evim var. Onu ipotek ettirsek ya.
0: Olmaz öyle şey ya. Bir tane evim var, onu da bana mı vereceksin?
1: Ya niye illa da kaybedeceğiz? Belki kazanacağız.
0: Bırak Allah'ın aşkına ya. Olmaz öyle şey.
1: Eski Samim olsa alırdı ha.
0: Eski Samim şimdi Bahamalardaydı.
1: Ne yapalım? Kaybedersek de Tanrı'ya taşınacağız.
0: Bize?
1: Evet, orada artık tüm bir cemaat otururuz.
0: Tacettin ya. Kadersiz adam ne? Tam anasının evini satacaktı. Ben çıktım geldim. 3 tane de yeğen üstüne.
1: Bir de Ali.
0: Sırf Ali geldi. Geldi bir de arabasını alacağım Adem.
1: Tamam işte, bir de biz taşınacağız. Tam olacak artık.
0: Vallahi illallah der Tacettin ha. Ah Meliyam ya. Her gün adı.

0: arkadaşı tanıyorum diyorsun.
1: Ya evet, arkadaşımın arkadaşı. Mert çocuktur. Gemilerde çalışıyorlar.
2: Kruz gemilerinde. Gerçi şimdi çalışmıyorum ama.
0: Çalışmıyorsun.
2: Ya çalışacağım. Yani bu para iş için.
0: Bak kardeşim. Bizim işimiz para satmak. Bu paranın da ille de bize dönmesi gerek. Dönmezse iyi olmaz.
2: Biliyorum.
0: Ne diyorsun, ödeyebilecek misin?
2: Ödeyeceğim. Yani bir yolunu bulacağım.
0: 50.000 lira.
2: Evet.
0: Tamam. Yarın gel paraya.
2: Sağ ol. Seher Hanım, nasılsın güzel?
3: İyiyim Halim, nasıl olsun?
2: Bak sesin kötü geliyor hala.
3: E işte, toplanıyoruz yavaş yavaş.
2: Yapma güzelim, yapma bebeğim, bak üzme beni. Geleyim alayım seni, bir çıkıp dolaşalım, hava alalım ha?
3: Yok yok Halim, zaten yakında bol bol dolaşacağız.
2: Evet, tamam. Hadi hayırlı işler.
3: Hadi öpüyorum seni, bay bay.

0: Ali, bak bunlar sakat adamlar. Adı üstünde tefeci, ateşle oynuyorsun.
1: Abi ne yapsaydım ya? Yani bankaya gitsem o kadar parayı verirler mi? Sen söyle.
0: Ya ben de olsa vereceğim.
1: Yok abi, senden dünyayı aldık zaten ya.
0: Ya yine gül gibi geçinip gideriz. Nereden çıktı bu otel işi?
1: Ya çıktı işte.
0: Samim?
1: Ya bir şekilde söyleyeceğim ben, sen merak etme.
0: Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Ah hadi ah, sen de az değilsin ha.
1: Abi ben şuralarda bir yerlerde indim.
0: Ya bir çay içseydik.
1: Yok içmeyeyim, biraz hava alayım abi be.
0: Ali bak, hala vaktim var, vazgeçebilirsin.
1: Tamam abi.

0: Baksana Allah'ın ayazında nasıl yürütüyor bizi.
1: Uf ya.
0: Ne of. İnsan bir araba tutar, bir gelir, bir şey yapar.
1: Gelecekti. İstemez dedim.
0: Niye?
1: Ya ne gerek var yani, biz gideriz dedim abla.
0: Ay uydurma Feride.
1: Ya ablam gözünü seveyim, huysuzluk etme ya.
0: Feride, böyle üç kuruşun hesabını yapacaklarsa ben huysuz olacağım.
1: Yapmazlar ya, sen de biraz uysal ol. Bak alışverişte ne isterlerse alacağız ona göre. Onlar da bize istediklerimizi alacaklar.
0: Ah, duyduğuna inanma.
1: Ya abla.

0: Seha.
1: Ali, ne haber?
0: Süper.
1: Ne oldu?
0: Bil bakalım.
1: Nereden bileyim?
0: Tahmin et.
1: Neyi?
2: Oteli kiralıyoruz.
1: Hangi oteli? Nasıl?
0: Bayağı. Parayı bulduk. Müdürü arayacağım. Sözleşme falan. Yarın bitiyor bu iş.
1: Ali.
0: Evet.
1: Ali.
0: Oo, yüzün gülsün biraz ya.
1: Sen ciddi misin?
0: Ya tabii.
1: Hayal mayal.
0: Hani gerçek olur sanmıştın.
1: Evet de yani ne bileyim. Parayı nereden buldun?
0: Ya buldum işte, orasını karıştırma.
1: Oteli devralıyorsun.
0: Ya devralıyoruz sen abi, sen ben.
1: Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Ali bak, kandırıyorsan.
0: Ya şimdi müdürü arayacağım seni. Bak müdür.
3: Nerede kaldı bunlar oğlum?
4: Gelirler şimdi anacığım.
3: Bu kız daha alışverişe bile yetişemiyor.
4: Anacığım gözünü seveyim başlama gene.
3: Ev işi ne oldu?
4: Hiçbir şey olmadı. Bak ben aradan çıkıyorum. Siz Feride ile anlaşacaksınız.
3: Sen daha çok vuracaksın başını, çok. Anacığının hakkını ye bakalım daha.
4: Hah, geliyorlar.
1: Ya geç kaldık, kusura bakmayın.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Kenan. Nasılsınız Muazzez Hanım?
3: Nasıl olalım? Bekleye bekleye buz kestik burada. Akşama hasta olmayız inşallah.
5: Başladık.
4: Hadi hanımlar, buyurun.
0: Evet müdür bey. Ya siz sözleşmeyi hazırlarsanız ben yarın öğlene doğru parayı getireceğim. Tamam. Tamam, görüşmek üzere. Hayırlı olsun.
1: Hala inanmıyorum ya.
0: Ya inan, bitti bu iş.
1: Alo Halim.
6: Seha Hanım. Nasılsın? Daha iyi misin?
1: İyiyim, çok iyiyim.
6: Hayırdır?
1: Ya ben hani sabahleyin Sami abiler oteli kiralayabilir demiştim ya.
6: Ondan sonra da alışveriş merkezi kuracaklarmış, öyle duydum.
1: Kiralayacaklarmış.
6: Oteli.
1: Evet, şimdi Ali söyledi.
6: Ali mi dedi? Nasıl yani? Nereden bulmuş parayı?
1: Vallahi bilmiyorum Halim, işte bulmuş. Halim ben çok mutluyum ya. Şimdi eve gidip ablamlara haber vereceğim, tamam mı?
6: Görüşürüz ha.
1: Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal.
0: Ne diyor?
1: Hiçbir şey demiyor.
6: Ne bakıyor?
7: Hiç ustam.
6: Ay ne bakıyor? Çengi mi oynuyor oğlum burada? Ayı mı oynatıyoruz burada?
7: Estağfurullah ustam.
6: Hadi işin başına ya. Siz niye bakıyorsunuz kardeşim? He? Siz ne terbiyesiz, saygısız, sevgisiz adamlar mısınız be?

0: Ayaklarım dondu.
1: Vallahi sizi beklerken de biz donduk.
0: Muazzez Hanım, İstanbul'da maşallah her sokağın başına bir tane alışveriş merkezi var. Yani ne olurdu birine girsek?
2: Aralar ateş pahası hanım. Dükkan kirasını bizden çıkarıyorlar.
3: Anne.
2: Ne var Kenan, yalan mı? Aynı şey buralarda da var.
3: Ne oldu?
4: Ay şu talihin güzelliğine bak.
0: Allah canını almasın Feride, bir şey oldu zannet.
2: Nerede hanım?
4: Aşırdı işte.
3: Göster güzelim.
4: Ay pembiş o var.
0: Feride. Abla biliyorum şimdi çok süslü falan diyeceksin ama.
2: Süslü mü? Kızım o filmlerde o şey kadınların giydiği terlik.
3: Ne?
2: Tövbe tövbe. Anlasana işte Kenan.
0: Feride gayet klas, çok asil bir terlik seçti.
4: Abla dalga mı geçiyorsun?
0: Bilakis kutlarım.
4: Kenan.
3: Gelin içeri bakalım.
5: Geridir. Cancan sola kalktı oğlum.
4: Böyle mi?
5: Yok yok, öbür sola. Öbür sola böyle böyle. Ha, benim bak.
4: Tamam mı?
5: Tamam. Geridir. Burada mı? Gel şimdi.
4: Ama kıpırdama dedin.
5: Oğlum bu öbür tarafa dönme diye dedim. Oğlum gelsene.
6: Hayrola Salma abi, çamaşır günü mü?
5: Göstereceğim şimdi sana çamaşır gününü ha.
7: Ver bakalım Berto.
8: İki dakika konuşabilir miyiz?
5: Ne konuşacağız?
8: Yukarıda sana iyi bir haberim var.
5: Cancan sen çorapları

0: işte.
1: Zor bir model ama sana yakıştı.
0: Sağ ol aşkım.
2: Ne yakışması? Şeylere dön dayı.
1: Anne.
2: Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
0: Feride'cim gülüm, sen şimdi bu terliği beğendin mi?
3: Evet. Ha. Ya aşkım, biz terliği her zaman alırız. Bunun bir özelliği olsun.
1: Olsun aşkım.
0: Tamam, biz bunu beğendik, istiyoruz.
2: Olur, tamam.
3: Üstüne bir de seten geçirik aldık.
4: Ver bir şey bana.
5: Ben alayım onu.
0: Al aşkım.
5: Hayırlı olsun. 62 lira.
0: Kaç? 62.
2: Olur mu ayı? Alt tarafı bir terlik.
5: Hanımefendi, özel bir model bu.
1: Anacığım uzatma ne olur.
2: Oğlum, burada düpedüz kazıklıyorlar bizi.
1: Anne.
0: Sen büyüksün yarabbim.
2: Vallahi ben bunun daha iyisini yarı fiyatına bulurum. Sen ayakkabıcı değil misin?
1: Evet.
2: Getirtirsin oğlum, hem de daha güzelini getirtirsin.
1: Anne.
2: Oğlum, yazık değil mi paranıza? Daha gerekli yerlere harcarsınız.
5: Hanımefendi, alıyor musunuz?
2: Hayır canım, almıyoruz.

0: sahip edin Ali ya.
1: Ya niye abi ya?
0: Ya tefeciden para alınır mı Ali ya? Delirdin mi oğlum sen?
1: Ya abi bir dinlesene ya.
0: Dinlemiyorum.
1: Ya başka türlü nasıl alacaktık oteli?
0: Alma Allah'ın akıllısı. Otel kim biz kim ulan? Tefecinin parasını nasıl ödeyeceğiz?
1: Ya bulacağız bir yolunu.
0: Ya sen de var ya. Hani kuş kadar akıl yok sende Ali ya. Bir tane canım var ondan da olacaksın ya.
1: Ya olayım abi yeter ya. Çok sıkıldım böyle kıvranmaktan.
0: Nerede o para? Nerede o para?
1: Yarın alacağım.
0: Almayacaksın.
1: Alacağım.
0: Allah Allah. Hacı seni yaktım biliyor musun bak.

0: Algo, Nacho. Bir akıyı deneyelim anacım, iyi deneyelim.
1: Yok canım, sinirimi zıplattılar gene durup dururken. Neyse, sen nasılsın? Sağ ol anacım benim. Anam şimdi sana bir şey sormam lazım benim. Bir konuda rızanı alacağım.
2: Tamam Samim, tamam, haklısın. Ya biliyorum kardeşim. Da ne yapayım, dinletemedim. Yok, almadı parayı da. Ya ne bileyim, ha yarın alacak. Tamam tamam, geliyorum, dur. Evladım buraları topla, kapatıver dükkanı.
3: Tamam usta, merak etme.
4: Melih abla, binelim şuradan bir taksiye, geçerken de size atarız, olmaz mı?
5: Yok anacığım, ben yürüyeceğim, gelmeyeceğim.
4: Feride.
5: Ne yapayım Kenan?
6: Kenan oğlum, hadi binelim şu taksiye.
4: Melih abla.
5: Yok anacığım. Abla. Feride, yürüyeceğim dedim, yürüyeceğim.
6: Hadi oğlum, taksimetre çalışıyor.
4: Akşam ararım aşkım.

0: Yani bir çift terlik için yaptıklarını gördün değil mi Feride?
1: Ablam tamam, gözünü seveyim, bir de sen başlama.
2: Hayır yani Feride, senin çekeceğin var bu kaynanada.
1: Ya biliyorum.
2: O erkek güzeli de öyle yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor.
0: Of. Feride.
1: Sen git ablam.
0: Sebep?
1: Ya işim var, evde buluşuruz. Hadi.
3: Cumali. Benim mühim bir işim var.
4: Davet eder mi usta?
3: Yok yok. Ben hemen gidip geliyorum, siz dükkana bak.
4: Tamam usta.
3: Hadi.
5: Ben yazamıyorum.
6: Farklıyız bir de.
7: Gören de hapishaneye geldin sanır ha. Asma şu suratını, gül biraz.
8: Tamam.
7: Neyin var?
8: Hiç. Aklım evde.
7: Yiğitlerde.
8: Yiğit, Mertcan, dayım, hatta Ali abi.
7: Ya valla Melih abla bile geliyor aklıma.
8: Senin aile benimkinden kalabalık ha.
7: Elimde değil. Ya onlar evdeyken benim burada olmam tuhaf geliyor.
8: Buldum.
7: Ne buldun? Buradan bir hediye götür.
8: Buldu adam.
7: Evet,
8: sizinkilerin hoşuna gidebilecek bir şey. Mesela ufaklık ne sever?
7: Mertcan. Bilmem. Düşün.
8: Ya gerçi kar deyip duruyor ama.
7: Tamam. O zaman biz de kar götürürüz.
8: Ne?
7: Evet. Bırak şu vicdan azabını artık. Bak, onların hoşuna gidebilecek bir şey bulacağız illaki. Gül biraz, asma suratını.
0: Ne demek parayı bulmuş?
7: Bulmuş abla.
0: Ali.
7: Evet.
0: Anacığım, banker mi bu çocuk? Nasıl kazandı bu parayı?
7: Ben de bilmiyorum ki.
9: Bak Seyhan, yani çalıp çırpmış olmasın.
7: Ay abla, Ali yapar mı öyle bir şey?
0: Ya kızım, ne bileyim yani, nereden buldu bu kadar parayı?
7: Ay abla, bulmuş işte. Sen niye illa kötü düşünüyorsun?
0: Aha, yani otel onların olacak.
7: Onların olacak.
0: Samim başında.
7: Evet.
0: Çoluk çocuk kurtulacak.
7: Kurtulacak abla. Ay Seyhan ya! Ben gideceğim.
0: Nereye abla?
7: Samim'e kutlayacağım. Abla önce bir Ali konuşsun, her şey yeni belli oldu da. Biz sonra gideriz. Evet tamam.

0: kardeş.
1: Müdür bey buralarda mı?
0: İçeride odasında.
1: Seyhan Hanım'ın nişanlısı geldi der mi senin?
0: Tabii.

0: Buyurun, sizi bekliyorum.
1: Eyvallah.
2: Buyur Halim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Otur. Nasılsın?
1: İyiyim, çok şükür iyiyim.
2: Seyhan'ı sorarsan çıktı.
1: Yok, ben Seyhan değil de otel ile ilgili konuşmaya geldim.
2: Bizim otel?
1: He, evet.
2: Hayırdır?
1: Şimdi müdürüm, ben düşündüm, taşındım.
2: Evet.
1: Sizin oteli devralmaya talibim kardeşim.
3: Vallahi buradan pek bir şey belli olmuyor ama.
4: Birazdan gideriz abla.
3: Kız, bu çocuk seni kandırıyor olmaz.
4: Yok, ben de aynı şeyi sordum. Müdürü benim yanımda aradı.
3: Müdürü aradı?
4: Evet.
3: Ya hadi inşallah.
1: Ya müdürüm, bak ben bu mesele kafayı taktım. Ya baş koydum diyorum ya, tamam bitti.
2: Bak Halim kardeşim, biraz önce Ali ile konuştuk.
1: Ya Allah aşkına, sen Ali'yi tanımıyor mu ya? Ya o konuşur, sen ne bakıyorsun ona?
2: Yarın gelip parayı getireceğim dedi.
1: 50.000 lira.
2: Evet.
1: Öyle mi? Anam babam ya, Allah aşkına ya. Ya nereden bulacak o kadar parayı müdürüm? Bak sen tüccar adamsın, senin aklın kesiyor mu ya? Ya çok affedersin ya. Hırp onun ayağına giyecek donu yok. Koskoca otel alacakmış, öyle mi?
2: Bak Halim kardeşim, yarın olsun, parayı getirmesin, o zaman konuşuruz.
1: Müdürüm bak, yarın marın olmaz. Yarın olmaz ya.
2: Halim kardeşim, Ali'ye söz verdim.
1: Tut ki yarın parayı getirmedi. Ne yapacaksın ya? Beni de kaçırdın, soruyorum. Ben de kaçtım.

0: Hacettin, ben seni aklı başında bir adam zannederdim ya.
1: Sami.
0: Bu deli bozuk. Bu akılsız bu.
2: Ya abi.
0: Ne abisi?
2: Ya dün gece hayal kuran sen değil miydin o tuvalet diye?
0: Hayal, o hayal. Tefeciden para alınır mı ya? Nasıl geriye ödeyeceğiz?
1: Ali, Samim haklı. Almayacağım de şu parayı. Tefeciyi arayıp iptal edelim ya.
2: Ya demeyeceğim.
1: Hayda.

0: Allah Allah ya. Şu cancan var ya, cancan yapmaz seni yaptığını biliyor musun? Ya bütün antikalar beni buluyor ya. Aliço, şu keçi inadından vazgeç oğlum.
1: Samim,

0: Afiyet olsun.
1: Abla?
0: Ya hemen döneceğim dedin. Ortadan kayboldun Feride.
1: Ya öyle gezdim biraz abla.
2: Bu ne?
0: Hediye.
3: Ne hediyesi?
2: Hediye dedim ya işte abla.
3: Nereden çıktı bunlar?
2: Kenan almış.
3: Kenan mı?
2: İşte kıyamamış. Böyle içine sindirememiş. Gitmiş almış.
4: Niye? Ne oldu ki?
5: Hoş bulduk. Haydi. Haydi.
3: Versene şunu.
0: Abla nasılsınız ha?
3: Ya şimdi bu Feride bir terlik beğendi. Bu Kenan'ın anası olacak Pinti de onu Feride'ye almadı.
2: Almışlar işte abla.
3: He almışlar. Geçti borun pazarı.
2: Ablam sana da yaranılmıyor ya. Vallahi billahi aşk olsun yani.
3: Ya tamam hadi. Hadi git şunu bir dene bir giy.
2: Çeyiz o.
3: Feride şunu giy git dene.
4: Abla hadi bir görelim giy.
3: Feride. Tamam ya. Geç de olsa gitmiş düşünmüş almışlar. Tamam hadi.

0: Tamam.
1: Sana bir müjdem var.
0: Ne oldu kız?
1: Samim abiler oteli devralıyorlar.
0: Ne? Samim abi. Parayı nereden bulmuş?
1: Ali bulmuş.
0: Bizim Ali.
1: İnanabiliyor musun abla?
0: Seyhan, ciddi misin?
1: Evet.

0: Eda.
1: Ablam.
2: Alo dayı.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim dayıcığım.
3: Ay bana da ver.
0: Dur oğlum dur, vereceğim.
3: Hadi dayı.
0: Ha iyiyiz ya, biz yemek yiyoruz işte. Taceddin var. Can can abi nele. Ha nasıl, güzel geçiyor mu tatil?
3: Hadi dayı.
0: Oğlum dur, çekiştirme. Eda kızım. Bu canavar beni konuşturmuyor. Dur veriyorum. Dur al, al hadi al.
4: Mertcan ben de konuşacağım ha.
3: Ali abla.
1: Ablacığım nasılsın?
3: Seni çok özledim.
1: Ben de seni çok özledim bir tanem.
3: Ne zaman geliyorsun?
1: Yarın ablacığım.
3: Uyup uyanınca mı?
1: Evet canım, uyup uyanınca geleceğim.
3: Gel olur. Gel olur mu?
1: Geleceğim tabii ablacığım, sen hiç merak etme.
0: Tamam. Lan yapma.
5: Kapat.
4: Ben konuşacaktım.
0: Arayalım bir de.
4: Ya yok, yarın nasıl olsa geliyor da.
6: Nasıl, iyi miymiş?
3: İyiymiş.
6: E hadi bakalım.
0: Ulan Can Can ne alem adamsın sen, biliyor musun? Çak dedi kapat.

0: evde. Vallahi hiç benim tarzım değil ama sana çok yakıştı.
1: Ay benim de tarzım değildi abla. Özel günlerde giyerim.
0: Kız Allah seni de.
2: Hayırlı akşamlar. Ya ben münasebetsiz bir zamanda geldiysem.
1: Ay yok anam, kurban olayım, yok geç.
0: Yok yok, Feride'nin çay isterlikleri.
1: Otursana ölüm.
2: Peki al seni.
1: Sağ ol. Ben biraz uykuyayım şunları.
0: Halim aç mısın?
2: Yok değilim ablacığım, dükkanda at.

0: bir şeyler.
1: Dur ben bir sofra kurayım.
0: Dur Feride, otur otur. Ben zaten fazla kalmayacağım.
1: Çok güzel kokuyorlar Halim, sağ ol.
0: Bir şey değil, bir şey değil. Seher Hanım, sen de otursana şöyle azıcık. Gel gel. Ben sizinle bir şey konuşacağım.
2: Ya sen çocukları yatırdıktan sonra bir konuşuver.
3: Konuşacağım Taceddin, bu yapılacak iş değil bu ya.
2: Ya genç adam işte yaparım ederim zannediyor.
3: Ya bak biliyor musun, hata sende. Sen bunu biliyorsun, niye götürüyorsun tefecilere ya?
2: Ya ben götürmesem kendi gidecek.
3: Neyse olan oldu, şimdi ne yapacağız? Edeceğiz, bu çocuğu bu delilikten vazgeçireceğiz.
2: Bana haber ver ha.
3: Vereceğim.
2: Hadi iyi akşamlar.
3: Hadi canım canım.
1: Hadi Halim. Halimciğim ne söyleyeceksin? Hadi söyle.
0: Ablacığım, avucunu aç.
1: Avucumu mu açayım?
0: Aç avucunu.
1: Niye açacağım avucumu?
0: Ya aç avucunu.
1: Açmayacağım. Ay açacağımı çatlayacağım meraktan. Hayırdır inşallah.

0: Halim bu ne?
1: Anahtar.
0: Ne anahtarı?
1: Ben işi gücü belli olan bir adamım. Lokantacıyım. Başka işlerden anlamam. Seyhan'ımı mutsuz görmektense ölürüm daha iyi. Ablacığım, bu anahtar otelin anahtarı. Bundan böyle otel sizindir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Arabanı arabamla takoma. Değerinde tüm sat.
9: Ben kahraman. Bundan

0: 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun kahraman.
2: Nice senelere kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim.
1: Buyur abla.
0: Nasıl yani, sen bizim oteli mi kiraladın?
1: Evet.
0: Ya orayı şey kiralamamış mıydı?
1: Kim?
0: Ali.
1: Ablam Allah aşkına ya. Ne Ali'si? Ya çok affedersiniz. Ayağına giymeye donu yok, başında karanfille gezer. Ya ablam söyle, lafla peynir gemisi yürür mü ya? İcraat lazım, icraat.
0: Allah Allah.
1: Ya hanımlar bir gülün, niye sallandırdınız böyle yüzünüzü?
0: Şaşırdık Ali.
1: Sen hanım aklına koydun mu yapacaksın. Öyle Ali'yle Vali'yle olmaz bu işler öyle. Bak kaç gündür üzüntüden benim karşımda böyle eriyorsun yani. Benim nişanlım bir başkasının emrinde çalışmaz. Çalışamaz, o kadar. Ablam, buyur.
0: Ay. Sağ ol Halim. Kesene bereket Halim.
1: Seyhan'ı. Kaç cümleden hayırlı olsun. At ben geleyim.
0: Yok, bekle Halim. Geçireyim ben.
1: Hadi bakalım.

0: Sen bu işi oyun zannediyorsun değil mi Aliçoğlu?
1: Ne yapacağım? Parayı alacaksın, mevzu bitecek ha.
0: Oğlum yaşatmazlar seni.
2: Ya ben miydim otel hayali kuran dünya?
0: Bak hala ne diyorum bak. Ya oğlum bir mucize olacak. Bir zümrütü anka kuşu gelecek ağzından anahtarı bize atacak kafamıza.
3: Helipopterin kuşu.
0: Ha? Ancak o zaman alır işletiriz bu otel. Yoksa otel kim, biz kim?
2: Ya abi bak müdürle konuştum, Seyhan'a haber verdim. Bu işin geri dönüşü yok artık ya.
0: Yok.
2: Evet.
0: O zaman Sami abinde o otel işinde yok.
2: Ya abi ya.
0: Bana bir daha otel lafı etme Aliço. Tamam, bitti bu iş. Bitti.
4: Seyhan, Halim sana oteli alacağını söyledi mi?
5: Yok ablam, ne oteli?
3: E nereden çıktı o zaman bu iş?
5: Ay, işte yani.
4: Yani ne?
5: Ne bileyim, Ali'ye inat galiba.
3: Neyin inatı?
5: Abla ben bir boş boğazlık ettim. Oteli Ali'nin kiralayacağını söyledim.
3: Ay aferin Seyhan.
6: Yani şu otele tarif olmayan bir Kenan'ın kaldı herhalde.
3: Feride.
5: Ay ne var?
3: Eşkere konuşup durmayın Allah aşkınıza ya. Bu haber iyi bir haber.
5: Nasıl iyi haber abla? Ali'ye ne diyeceğiz?
3: Kazan mübarek olsun diyeceğiz. Boşlanmana, haşlanmana hacet yok. Otel kurtuldu. Yabancıya da gitmedi diyeceğiz. Aa.
5: Evet. Ay. Nereye?
3: Gideceğim. Sen'e müjdeyi vereceğim.
5: Aa, niye? Allah'ım ya. Kız ağlayacağım sevinçten mesela. Ay bakar mısın ya? Tüylerim diken diken oldu. Ürperdim.
6: Tamam abla.
5: İnanabiliyor musun kız?
6: Hı-hı. İnanamıyorum.
5: Vay be, Halim'e bak sen. Samim abiye yetişti, sana yetişti, hepimize yetişti vallahi. Aslan be.

0: Abi.
1: Aliço, tamam. Konu kapandı. Neliha?
2: Müjdemi isterim Samim.
1: Hayırdır?
2: Hayır, hayır.
1: Ne oldu Neliha?
2: Ya çocuklar toplanın, size harika bir haberim var.
3: Oh yenge, söyle Allah aşkına ya, bugün güzel bir şey duyalım.
2: Ne oldu?
1: Şu, dur, can dur. Meriha nedir haber?
2: Samim, şimdi bu otel var ya.
1: Otel yok. Otele unut, biz o defteri kapattık, otel yok.
2: Ha yok, tamam da bu...
1: Hayda Meliham, otel yok, oteli unut, otel bitti.
2: Ha bitmedi.
1: Bitti.
2: Ya bitmedi.
1: O zaman bırak bitsin.
2: Ya bırakamam, çünkü bu otel kiralandı.
3: Ne demek kiralandı?
1: Maşallah Aliço, cümle aleme duyurmuşsun onu.
3: Yok abi.
2: Halim aldı oteli, Halim.
1: Kim?
3: Halim mi?
2: Halim geldi bugün, bana dedi ki abla ben bu oteli aldım ama ben bu işten anlamam. Aha da buyurun, bu da anahtar, buyurun gönlünüzden geçti gibi işletin dedi.
4: Ne oluyor abla?
5: Ne bileyim Seyhan.
4: Abla sevindiler mi sevinmediler mi?
5: Ay Seyhan dur kız, azıcık görüyorum zaten, göremiyorum.
4: Ayaklandılar.
6: Yaşasın!
1: Can! Ya nasıl ya?
5: Vallahi biz de şaşırdık kaldık.
1: Can neydi o kuşun adı? Potur'un kuşu. Geldi anahtarları, gördün mü?
5: Pambık sevindin mi?
6: Can!

0: Alişo.
1: Ya Meloş abla İsyan Otel'de çalışacak mı şimdi?
2: Vallahi çalışacak be gülüm.
3: Seyhan abla müdür olacak.

0: Tabii o kadar sene okudu ciğerim değil mi? Ben de salon servis mutfak.
1: Samim bak bu otelin bütün yeme içme işlerinden sen sorumlu olacaksın.
0: Ah Meryem'le sen ne mübarek kadınsın biliyor musun?
1: Samim.
0: Hani Allah çıkardı benim karşıma seni Allah.
2: Ablama haber verelim.
0: Dur oğlum gelince sürpriz yaparız ha.
3: Ya sabret yarın geliyor zaten.
0: Ey güzel Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim mucize oldu ya Rabbim.

0: Ali de kızmadı işte.
1: Nasıl kızmadı? Çekip gitti abla.
0: Ama ne çekip gidecek Seyhan? Yarın öbür gün yine birlikte çalışacaksınız. Kim? Kenan.
1: Açmayacak mısın?
0: Efendim.
2: Feride'm iyi akşamlar. Bugün çarşıdan sonra konuşamadık da. Aha. Ne oteli? Bizim Ali. Ciddi misin?
0: Ya çocukların hayatı kurtuluyor be Kenan. Düşünsene ya, Semim abinin artık düzenli bir işi olacak.
2: Vallahi çok sevindim Feride. Aferin Alim. Bakarsın bacanak beni de ortak yapar ha.
1: Selam söyle.
0: Seyhan'a selam var sana. Biz de Can'la Semim abilerin evi izliyoruz. Nakla yayın, evet. Tamam, sabah konuşuruz o zaman. Tamam, hadi sana da iyi geceler. Bay bay. Kız.
3: Nedir durum?
0: Bir dakika, bir dakika. Yüzler gülüyor. Ablam aşağı iniyor. Anacığım ya, Samim abiye bak. Oy canım benim, sonunda yüzü gülecek. Ay canım abim benim ya.
3: İnşallah.
0: Kız ufaklığa bak, nasıl sevindi. Ay kurban olurum, koca yanak.
4: Ya Melia, büyük kadınsın biliyorum seni.
3: Aman yok ya, o Halim'in centilmenliği.
4: O çocuk var ya, 10 numara 10.
3: Samim. Hı? Bu Ali'yi ne yapacağız? Seyhan bir şeyler anlattı ama.
4: Ya bırak, bu akıllı bu ya, gitmiş de fecilerle konuşmuş ya.
3: Abo.
4: Ya en hayırlısı böyle olacak biliyor musun? O Halim sayesinde o tefecilerle boğuşmaktan kurtulacak.
3: Halim.
4: Aç aç.
5: Canım ablam, saygılar, sevgiler. Akşam akşam rahatsız ediyorum, kusura kalma.
3: Ne demek Halim?
4: Teşekkür et.
3: Ha yok anacığım, müsaitim, sen buyur.
5: Ablacığım. Heh. Ben sana evde söylemeyi unuttum. Bak şunu bil ki otel emrinize amadedir. Heh.
3: Sağ ol canım.
5: Ha. Lakin benim bir şartım var ablacığım, kusura kalmazsan.
3: Ha söyle.
5: Ablam bak, Ali ile Samim abi, ama özellikle Ali, o otelden içeriye adımlarını atmayacaklar ablam. Yani bak, yani şimdi onlar otelden içeri girerse, atarlarsa benim sinirlerim zıplıyor, yani bu iş yatar.
4: Ver ver, teşekkür edecek.
3: Sus Samim, dur.
4: Ya ver, bir kutlayacağım delikanlıyı ya.
3: Samim. Halim, anacığım bak canım, peki müsait değilim şu anda. İstersen bu mevzuyu yarın daha uygun bir saatte konuşalım ha canım.
4: Aslan gibi çocuk o, aslan, aslan.
3: Samim.
5: İyi peki peki, tamam ablacığım. Ama bil bak, benim kararım kesindir. Yani onu diyeyim yani.
3: Tamam anam, hadi iyi geceler.
4: Ya dur, iki çift laf edeceğim ya.
3: Tamam işte ya, yarın edersin.
4: Ne diyor?
3: Hiç.
4: Melia söyle bak, bugün ağzından bal damlıyor senin.
3: Samim.
4: Senin sayende biliyor musun Melia? O temiz kalbinde neye inanıyorsa ne oluyor?
0: Hayırlı olsun Samim abicim.
4: Sana da peri kızı, sana da. Seyhan, o nişanlın var ya, bin bir teşekkür edeceksin ona. Canım yerim.
0: Ederim Samim abi.
3: Sami, iyi hadi ayağımda kalma. İçeri gir, yarın konuşalım.
4: Tamam Melia.
3: Hadi iyi geceler.
4: Sana daha iyi geceler. Altın gibidir, yufkadır yüreği. Hele ki bir başlasın, bitirir her işi. Ara sıra huysuzluk eder ama dünyanın en mübarek kadınıdır Meliha. Ama Meliha.

0: abinin yüzüne bak.
1: Ay, aylardan sonra ilk defa gülecek ya.
2: Kızlar yandık.
3: Ne oldu abla?
2: Vallahi yandık, tutuştuk.
3: Abla ne oldu?
2: Dur bir nefes alacağım.
3: Abla iyi misin? Abla anlatsana anacığım.
2: Allah'ım sen büyüksün ya.
3: Abla.
2: Az önce Halim telefon etti. E'si işte.
3: Ne iştesi abla?
2: Yok anlatamayacağım.
0: Hayda.
4: Abi ne demek Halim aldı ya? Daha ben bugün konuştum müdürle.
5: Sen konuşmuşsun, Halim gidip almış.
4: Ya madem böyle aklı neredeymiş bu saate kadar? Hani madem baştan böyle bir niyeti var, niye çıkmamış ortaya?
5: Aliço sen deli misin, divane misin ya? Adam seni tefecilerin elinden kurtardı.
4: Ya bırak abi ya.
5: Ulan mis gibi gideceğiz, adamın yanında çalışacağız.
4: Ben kimsenin yanında çalışmam abi.
5: Ne demek çalışmam? Kriz gemisi senin miydi şaşkın?
4: Benim değildi ama o kuru fasulyecinin de değildi.
5: Ya senin ne alıp veremedin var bu fasulyeciyle?
4: Ya biz alacaktık abi oteli, biz.
5: Anmayacaktık. Aldırmayacaktım.
4: İyi tamam, bundan sonra o fasulyeci mutlu mesut yaşarsın abi.
5: Aliço ayağını denk al. O fasulyeci masulyeci yakında Seyhan'ın kocası olacak.

0: Ya Halim sizi istemiyor desem, bu adamın dünyası yıkılacak.
1: Denmez ki ablam, nasıl diyeceksin ya?
0: Ben demesem başkası diyecek Feride.
2: Ben yarın konuşacağım abla.
0: Halim'le mi?
2: Evet.
0: Yok, olmaz.
2: Niye?
0: Ya bak, bu adam bunu beynine yazmış, anladın mı? Yani bu Ali'ye taktı.
1: Ne olacak peki?
0: Öbür çocukla tefeciye gitmiş.
2: Kim? Ali mi?
0: Yani oteli kiralayacağız diye perişan oldu adamlar.
2: Ne diyorsun abla sen?
1: Bir şey diyeceğim, bu çocuk niye bu kadar paralıyor ki kendini?
0: Sami'm de öyle. Sami bütün hayatını buna bağladı. Feride, yani Yiğit onun yüzü güldü. Mert onun yüzü güldü.
1: Hey Allah'ım ya.
0: Bak daha dün şu oteli kiralasak diye hayal kuruyorduk. Otel kiralandı, işler iyice karıştı.
3: Altın sarısı. Cumali.
4: Emret Usta.
3: Yarın sabah ilk iş bu kağıdı alıp tabelacıya gidiyorsun.
4: Tamam usta.
3: Tamam mı? En güzel kalite olsun. Hiçbir masraftan kaçınmak yok.
4: Emredersin usta.
3: Hadi bak. Al sen bunu. Hakkımızda hayırlısı artık. Hayırlı akşamlar, hayırlı.
5: Merhaba abi.
3: Hadi kolay gelsin.

0: Can canım, bugün bir masal da benden.
1: Senden mi?
0: İstediğin masalı anlatacağım. Bir de üstüne otel masal.
1: Ne oteli?
0: Bizim otel. Güzel otel.
1: Bir de ülke seçsem.
0: Ne ülkesi?
1: İki masal dedin ya.
0: Tamam. Seç ama bak. Zambiya mambiya olmasın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kolay bir yer seç. Deniz kenarından bir yer seç.
1: Tamam.
0: Ciğerim. Can canım, çok güzel bir yerde, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir otel varmış, yeşillikler içinde. Adı da Güzel Otelmiş. Bu otelde senin gibi bir çocuk ve bir de aile.

yaşarmış. Aile dediysem hepsinin kan bağı yokmuş ama birbirlerini böyle kendi

0: Seyhan.
1: Efendim abla.
0: Ne diyeceğiz Yasemin abiye?
1: Bilmiyorum.
0: Allah'ım ya, o gülüşü gözümün önünden gitmiyor.
1: Benim de.
0: Ah be Halim ya, ah be Halim. Yani niye bu kadar inat etti gelmeyecek diye ya? Ne soru var?
1: Ya bir soru yok aslında ama ne bileyim.
0: Yasemin abi 40 yılın başı gün yüzü görecek. O da çocuklar da. Gördün mü ufaklık nasıl sevindi?
1: Ay gördüm abla, görmez miyim?

0: Hayırdır? Ben bir halime gideceğim ya.
1: Ne oluyor ablam?
0: Kızla, ben sabahı sabahladım. Doluya koydum olmadı, boşa koydum almadı. Yani ben çıkamadım bu işin içinde.
1: Biz de.
0: Şimdi biz bu otel hayalini niye kurduk?
1: Sen ne yapabilir için, Seyhan için.
0: Heh, en çok da çocuklar için değil mi? Şimdi hep beraber olmayacaksak ne yapacağız oteli?
1: Öyle.
0: Öyle. Şimdi Samimler de adımını atamayacak bu otelde. Ne kıymeti kaldı bu otelde? Kızlar ben düşündüm. Gidip anahtarı Halime vereceğim. Var mı bir itirazı ola?
1: Yok. İyi düşünmüşsün abla.
0: İyi hadi.
1: Abla. Sen Mavi'ye ne diyeceğiz?
0: Yok. Siz bir şey demeyin. Artık ben gelince bir şekilde konuşacağım bunu, halledeceğim ya.
2: Al bakalım Merto.
3: Can. Yağını reçelini iyice yağ. Kolun kuvvetlensin. Otelde bize yardım edeceksin.
4: Otelde mi çalışacağım?
3: Tabii çalışacaksın. Hepimiz çalışacağız. Var gücümüzle oteli ayakta tutacağız oğlum.
2: Hem kahve servisleri de benden.
3: Aslanım benim.
4: Ben ne iş yapacağım?
3: Sen personel şefi.
4: Ay abim.
5: Ben yokum Merto. Hadi size kolay gelsin.
3: Ali çok. Aliço, nereye?
6: Bir işim var abi.
3: Ne işi var?
6: Ya var işte bir işim.
3: Sonra otele gelmeyecek misin?
6: Yok, gelmeyeceğim.
3: O zaman ben de gitmiyorum.
6: Niye?
3: Kardeşim anca beraber kanca beraber demedik mi? Madem sen yoksun.
6: Abi, senin bir işin var mı? Yok. Paran var mı? O da yok. O zaman gideceğin aslanlar gibi çalışacaksın otelde. Çocuklar için. Hem sen bana söylemiyor muydun?
3: Sen?
6: Ben yokum abi. Benimki ayrı. Benim durumum ayrı yani.

0: Jupp.
1: Märchen.
0: Yok, işte öyle.
1: Ne oldu ablacığım, hayırdır?
0: Bak Halim, bu Sami benim bıraktı gitti 20 yıl dönmedi falan. Tamam, orası doğru.
1: He?
0: Ha, ama biz bu otel hayalini birlikte kurduk. Yani şimdi bu adamlar böyle karşımızda dururken bizim bu oteli işletmemiz nispet yapar gibi olabilir mi?
1: Yok ablacığım, yani nispet değil. Niye nispet gibi ne olsun yani?
0: Yok Halim, öyle yani. Şimdi birbirimizi kandırmayacağız. Bak, biz düşündük, taşındık. Madem ki Samimler ayaklarını bu otelden içeri atamayacaklar, o zaman biz bu oteli istemiyoruz.
1: Ulan nasıl ya?
0: Al gülüm, al. Otel senin olsun.
1: Ya ben bu oteli sizin için kiraladım ablacığım. Koca oteli ne yapayım ben?
0: Halim, anca beraber kanca beraber, tamam mı?
1: Ablam yani...

0: Sağ ol güzelim.
1: Afiyet olsun.
0: Ya amma da ters olmuş ha.
1: Öyle oldu vallahi.
0: Peki Halim'in ne zoru var? Niye istemiyor sen mavileri?
1: Ne bileyim artık, kontrol onda mı olsun istiyor, ne istiyorsa.
2: Ben konuşacaktım abla.
1: Ay hayatım, işte ablam konuşuyor, ne fark eder ki?
0: Sen mavi biliyor mu?
1: Halim olayını. Yok canım, ablam gelsin konuşacağız.
0: Allah Allah.
1: Ne? Samim abi.
3: Ne? Samim abi mi?
1: Vallahi.
0: Ne yapacağız?
3: Ay ne bileyim ben.
0: Feride güzelim, açsana kapıyı.
3: Açık ne diyeceğim Kenan? Abla gördü beni. Seyhan, ne bakıyorsun camdan kız, kekik gibi, deli misin? Ya ne yapayım abla?
0: Kızım hadi.
3: Ne yapacağım? Yürü kız, Seyhan yürü kapıya.
4: Ben mi?
3: Sen büyüksün. Seyhancığım misafirim var.
4: Ya olmaz vallahi, ağzından kaçırırım, ne olur abla.
0: Allah'ım yarabbim, Feride hadi.
3: Ben mi?
4: Ya benim elim ayağıma dolaşır şimdi, hadi.
0: Feride.
3: Hep bana patlıyor, hep bana. Sema abi.
5: Feri kızı, nasılsın?
3: İyi vallahi, ne olsun.
5: Müdür hanım yok mu?
3: Seyhan.
5: He? Otele gideceğiz.
3: Gideceksiniz de işte, o da ablam dışarıda. Şey işte, o da ne yapsın, iş gücü.
5: Seyhan?
3: O da ablam bekliyor.
5: Ablam ne zaman gelecek?
3: Vallahi onu bilmiyoruz.
5: Ha, ben önden gideyim o zaman.
3: Yok gitme bence sen. Beraber şey dersiniz.
5: Ha, peki. O zaman ben evde bekliyorum.
3: Ha, tamam, ben haber vereceğim.
5: Anlıyorum.

0: koteli otele aldık, yaralamadık be. Malımızla malamat olduk. Ha ben ne kadersiz adamım be. Ha ben ne talihsiz, ne çaresiz herifim ben, neyim be? Sen de dursun oğlum şunları. Dursun, kaytarma. Kaytarık.
1: Ya nereye götürüyorsun?
2: Ya sabret.
1: Ya Ayşe niye söylemiyorsun?
2: Hiç acele etme. Hadi. Tamam dur.
1: Ne oldu?
2: Tamam. Hazır mısın?
1: Neye

0: Hazır mıyım?
1: 3, 2, 1. Tada!
2: Tebrikleriz.
3: Geçtiğimiz ay herkesten daha çok çalışmışsın. Satış servis raporun harika.
0: Müdür bey.
3: Geçen ayın personeli neydi hediyemiz?
1: 2 aylık maaş.
0: Ne?
3: Tebrik ediyorum. Hesabına yatırıyorum bu akşam.
0: Sağ olun müdür abi. Aman müdür.
4: Hadi kaptın paraları.
1: Derler yiğit. Beni de sormadın ha. Ya,
0: deli misin? Maaşımı alayım. Hepinizi yemeğe götüreceğim. Abla.
1: Ne oldu Halim?
5: Al bunlar davetiyeler.
1: Davetiye mi?
5: Ha, düğün davetiyeleri. Eşe dosta dağıtırsın.
1: Halim.
5: Ablam Allah aşkına elini vicdanına koy ya. Ben bu oteli sizin için kiraladım. Yani Seyhan'ımın yüzü solmasın diye kiraladım.
1: Ya biliyorum.
5: 2 gün sonra evleneceğiz ya. Başka ne düşünebilirim ki? Bak aha davetiyeler.
1: Ya Halim biz kimseyi yarı yolda bırakmayız oğlum.
5: Ya biliyorum ablacığım biliyorum. Sen benim canım ablamsın. Ben sana saygısızlık etmem. Ben seni ezip geçer miyim ya? Al sen bunu. Ya tamam. Sen abiler gelsin diyorsan gelsinler. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Ben karışmıyorum diyorum ya. Al şunu.

0: Ne haber hocam?
1: İyiyim.
0: İçeride mi?
1: İçeride, odasında.
2: Buyur. Ali, hoş geldin. Ne içersin, çay kahve?
0: Yok, fazla kalmayacağım.
2: Ali.
0: Oteli Halim'in kiraladığı doğru mu? Doğru mu?
2: Vallahi Ali, mecbur kaldım.
0: Niye?
2: Parayı anında transfer etti. Vade yok, pazarlık yok. Bu krizde hayır diyemedim.
0: Bana verdiğin söz?
2: Tamam dedik ama...
0: Doğru. Ben de para ne arar değil mi?
2: Bak öyle değil.
0: Yok yok, öyle öyle. Eşim parayı görünce verdiğin sözü unuttun.
2: Bak anlatayım mı sana?
0: Yok, daha ne anlatacaksın ya? Al gibi satmışsın işte. Yalan mı? Hı? Daha ne anlatacaksın?
2: Ali! Bu ne?
3: Tabela.
2: Seyhan'ın soyadı Yalçın değil mi?
3: Yakında karataş olacak. Ustam tasarruflu adamdır. İki kere iş olmasın dedi.

0: Birader. Ne birader? Nereye onu sorduk ya? Ne yapacaksın? Ay insan bir patronla hayırlı uğurlu olsun demez mi ya?
1: Patron.
0: Senin, Samim abinin. Maşallah aile istihdam ediyoruz yani.
1: Sen git onu elemanlarla konuş. Ben burada çalışmıyorum.

0: Feride, biz yavaştan çıkalım artık güzelim.
1: Kenan ablamı bekliyorum.
0: Ya gelecek, Samim abiyle konuşacak. Bekleyecek bir şey var mı? Yok. Hadi.
1: Geldi geldi.
2: Seyhan! Feride!
3: Buradayız ablam.
0: Hoş geldin Melih abla.
4: Hoş bulduk Kenan.
3: Ne oldu abla? Ne dedi? Abla!
2: Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu Halim çok acayip bir çocuk.
3: Nasıl?
0: Ya öyle bonkör havalar atıyor ama pinti ha, ben size söyleyeyim.
3: Kenan. Abla şunu bir anlatsana.

0: Neyse gittim Halim'e dedim ki Halim biz oteli istemiyoruz. Eyse o da bana dedi ki ablam buyurun otel sizin, ne isterseniz yapın.
1: Ne? Abla ciddi misin?
2: Bizim Halim.
1: Bu harika bir haber.
3: Allah!
1: Sayın abiye söyleyecek miyiz?
3: Sakın sakın yok.
1: Otele gidiyoruz biz.
2: Evet evet, hiç karıştırmayın bence.
1: Abla!
0: Kız bitti bu iş, bitti bu iş.
1: İnanamıyorum.
0: Oh be!
1: Ay ver.
2: Hayırlısı olsun.
1: Ablam geldi.
4: Hoş bulduk.
1: Çok özledim seni.
4: Ben de.
5: Eda kızım hoş geldin.
6: Sağ ol kardeşim.
1: Hoş bulduk dayıcım.
0: Eda'm benim gülüm. Melih abla.
3: Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
5: Melih ya neredesin sen ya?
3: Sen birkaç işim vardı onları hallettim.
1: Eda'cığım hoş geldin.
0: Hoş bulduk Feride abla.
4: Kutunun içinde ne var?
3: Sürpriz.
4: Göstersene.
1: İçeri girince göstereceğim zaten ablacığım. Hadi yürü.
4: Tamam.
5: Müdür hanım, gidiyor muyuz?
1: Gidiyoruz Sayın abi.
5: Tamam, ceketimi alıp geliyorum.
1: Tamam.
4: Bu ne?
7: Şşş, acele etme bakalım.
1: Ben sana ne söz verdim?
4: Ne?
1: Unuttun mu?
4: Topu.
7: Al bakalım Uludağ'da.
4: Abla çok teşekkür ederim.
1: Ne demek ablacığım, sen şimdi ona bak, sonra yerine koy, tamam mı? Erimez.
0: Tamam.
5: Eda nasılsın kızım?
7: İyiyim dayı. Yani sizi özledim o kadar.
5: Biz de seni özledik ya. Ben eskiden gider aylarca gelmezdim biliyor musun? Hani kimseye belli etmeyeyim dedim ama sen bir gittin iki gün. Burnumun direği sızladı kız. Oh. Ama güzel haberimiz var.
1: Ne haberi dayı?
4: Halim abi otel aldı.
5: Oğlum dur, bu da her sefer aynı şeyi yapıyor ya.
1: Dayı?
5: Ya olmayacak şey oldu Eda. Bu Halim var ya fasulyeci. Ali abinin çalıştığı oteli kiraladı.
1: Aa.
5: Bundan sonra eşimiz garanti. Hepimiz orada çalışacağız.
1: Dayı harika bir haber.
5: Hem de ne harika ya.
4: Ben de personel şefi olacağım.
5: Olacaksın tabii. Eda ben gidiyorum. Can senle.
1: Tamam dayı.
5: Bir otele gidip geleyim.
4: Ben?
5: Sen bugün tatil, sen yarın başlayacaksın. Tamam mı şefim?
4: Tamam.
5: Hadi bakalım.
1: Güle güle dayı. Ay Seyhan kız, çok kıskanıyorum seni valla.
0: Niye abla?
1: Ya ne güzel, sen mavilerle çalışacaksın.
3: Sen de çalış.
1: Yok ben o açıdan demedim abla.
3: Yani ayrıca senin işe de ihtiyacın yok artık. Maşallah arkanda kapı gibi Kenan var.
8: Efendim abla?
1: Yok bir şey Kenan.
3: Hayır yani anacın o kadar pahalı dedi ama sen kapıp getirdin ya terliği.
8: Hangi terliği?
1: Aşkım dün aldığımız terlik yok mu?
0: Pembe terlik.
3: Tüylü terlik.
1: Hadi aşkım tamam geç kalıyoruz biz. Hadi Kenan.
3: Kenan. Vallahi takdir ettim seni ha, yani tavrını koydun ya.
8: Abla bak, takılmak için diyorsan dükkana gideyim hemen siparişi vereceğim.
3: Vereceğim mi?
1: Kenan hadi aşkım, aldık bitti artık, hadi alasın aldık ablam.
8: Ne alması Feride?
1: Kenancığım uzatma, yürü hadi ya, yürü. İyi günler ablam hadi.
3: Sana da.
8: İyi günler.
3: Seyhan.
1: Efendim abla.
3: Bu olanın terlikten hiçbir haberi yok, farkında mısın?
8: Güzelim ben almadım ki.
1: Ya ben aldım ben.
8: Niye?
1: Ya of Kenan, sus gözünü seveyim ben.

0: sen?
1: Ben mi?
0: Gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, ben ne anlayacağım otel işinden?
0: Ya gel.
1: Ya Sami, bu yaştan sonra iş kadını mı olacağım, ne olacak?
2: Ah, geldim ablam.
1: Bak Seyhan, Ali, sen işlerin altından kalkacaksınız.
0: Ya Ali zaten yok.
1: Niye?
0: Öyle çalışmayacak, ne yapalım?
1: Allah Allah.
2: Hadi ablam, biz geç kalmayız.
1: Tamam Gülüm.
0: Emin misin, gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, gelmiyorum. Hadi siz kendinize dikkat edin.
0: Hadi bakalım.

0: Benim haberim yok, sen ablanlara terliği Kenan aldı diyorsun.
1: Ne diyeyim Kenan? Ha? Kenan bir çift terlik alamıyor demesi kolay mı sanıyorsun sen?
0: Güzelim, imkanımız var. Aynısını daha ucuza yaptıracağız. Nereye? Feride! Feride! Bitti usta.
2: Ne? Seyhan Karataş mıdır? Aferin, ellerine sağlık ha. Güzel oldu. Cumali.
3: Emre usta.
2: Sen açık gel bakayım, hemen gel.
3: Ne oldu usta?
2: Bak, bundan böyle otelin vekil harcı sensin.
3: Neyi usta?
2: Vekil harcı. Otelde ne oluyor, ne bitiyor? Bana karşı bir saygısızlık, bir sevgisizlik, bir terbiyesizlik. En önemlisi, otele gelip giden. Bak, Seyhan yengen burada.
3: Burada ustam.
2: Gözlerini dört açacaksın. Buradaki bütün hesaplar böyle ince ince ince ince her şeyi tutacaksın. Bak, kuş uçsa hop birader ne oluyor ya? Ne? Anladın mı?
3: Anladım ustam.
2: Anladım. Aferin. Hadi bak, göreyim seni, tamam mı?
3: Tamam ustam.
2: Hadi bakalım. Ah! Seyhan Hanım. Selam abi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Seyhan Hanım.
1: Hoş bulduk karım.
4: Ya halim ciğerim, sağ ol var ol, mahcup ettin bizi anam babam.
2: Ne demek sen babam, artık oteli hep birlikte yaşatacağız yani.
4: İnşallah, inşallah ciğerim.
2: Buyurun müdürette konuşalım, buyurun.
1: Bakayım bu ne?
2: Adı soyadın?
1: İyi de halim.
2: Ya evlenince Karataş olacak ya, o yüzden dedim yani.
1: Yani.
5: Buyurun, hoş geldiniz.

0: işler kolay gelsin Tarcan.
1: Oo Ali gel. Hoş geldin.
2: Abi kusura bakma ya. Sabah biraz işim vardı.
3: Yok yok iyi oldu. Samim mi seni vazgeçirdi?
2: Yok. Deli başkası kiraladı.
3: Başkası mı?
2: Öyle.
3: Yapma ya.
2: Ya şu tefeci işinin bir dönüşü var mıdır?
3: Vardı tabii ya. Neden olmasın? Sen geç otur. Gideriz şimdi. Yok
4: vallahi.
3: Sever misin eski arabaları?
4: Çok.
3: Sabah bir morgu motor getirdiler. Bir ara hatırlat göstereyim.
4: Tamam.
3: İyi oldu Ali ya şu tefeciden kurtuldun. Otel kime gitti?
4: Halime.
3: Halim mi?
4: He fasulyeci.
3: Otelcilik mi yapmak istiyormuş?
4: İstiyormuş.
3: Hayırlısı.
5: Galiba her şeyi anlattım. Sen zaten oteli bilir. İçim rahat. Tekrar hayırlı olsun.
2: Sağ ol, sağ olasın müdür.
5: Bir ara diğer formaliteler için görüşürüz.
2: Tamam, tamam, tamam. Eyvallah.
5: Sencim, iyi şanslar.
6: Teşekkür ederim müdür bey.
5: Oteli çok iyi yöneteceğine eminim.
6: Sağ olun, teşekkür ederim.
5: İnşallah işler rast gider, güzel oteli yaşatabilirsiniz.
7: Siz merak etmeyin müdür bey.
5: Siz pasta numarası falan yapmayın, oldu mu?
7: O gün bir aksilik oldu benim. Bacak şeyi unuttum.
5: Oldu, görüşürüz. Ben eşyalarımı toplayıp gidiyorum.
2: Tekrar görüşmek üzere. Ben de kaçayım. Ha. Dükkanda işler bekler. Hadi sen mal.
7: Hadi sen.
6: Halimciğim hoşça kal.
2: Hadi. Koş uçmayacak ha.
8: Tamam usta.

0: Hangi?
1: Ne yapıyorsun, otelden mi?
0: Yok, ben otelde çalışmıyorum.
1: Ha, Samim söyledi de ben belki fikrini değiştirirsin diye.
0: Yok.
1: E niye?
0: Öyle.
1: E ne yapacaksın?
0: Ya bakacağım başka bir şey.
1: Ali bu zamanda öyle kolay bulamazsın.
0: Boş ver yenge ya.
1: İyi bak, bu bizim kızın davetiyesi.
0: Davetiye?
1: He, Seyhan'ın. Haftaya bekliyoruz.

0: yukarıda 12 tane oda var. Bak dalga geçmeyin ha. Lokanta nasıl büyük, geniş.
1: Müşteri?
0: Müşteri daha yok. Daha yok ama olacak. Olduracağız. Öyle değil mi Alço?
2: Size olur ne abi?
1: Sen çalışmayacak mısın Ali abi?
2: Yok.
3: Niye?
2: Öyle.
0: İnat ediyorsun Alço.
2: Ya inat falan ettiğim yok abi. Bulacağım bir şeyler ben.
4: Ali abi sen kafeye gel, ben otelde çalışayım.
0: Ha, sevdin değil mi sen oteli bak. Yarın hazırlanın, size tur yaptıracağım. Güzel otel turu.
1: Allah!
4: Şimdi sen orada bir şiir de patlatırsın dayı.
0: Patlatırım tabii. Niye patlatmayacağım? Siz dayınızla dalga geç. Otelci olduk, otelci!
5: Seyhan, bak şimdi bu oteli madem aldınız, böyle üçüncü bir evden geçirelim. İşte mi yenileyim falan mı, temizlensin?
1: Paramız yok ki abla.
5: Halim'den isteyin. He, Halim de bankerdi.
1: Ne var ki o?
5: Ben her şey yetişiyor diye öyle söyledim.
1: He, bazıları gibi bir çifterliği söz üstüne aldırmıyor ha Seyhan.
5: Abla, ne var mı Feriye?
1: Abla ne yapayım ya? Hayır yani yazıktır, günahtır. Kendini kandırıyor.
5: Abla lütfen. Ya istedim aldım.
1: O erkek güzeli de orada kurum kurum kurulsun.
5: Abla ne olur ama ya, bir tanelik yüzünden birbirinizi kırıyorsunuz.
1: Ya balık baştan kokar Ferit'le. Bak vallahi sen yanacaksın ya, ben sana üzülüyorum.
5: Ay kokarsa koksun. Ne yapayım, bana ne? Tamam yeter, ver şunu.
1: Aa kendine bak.
5: Ay bana laf sokma artık ama ya.

0: Sami?
1: Bu gürültü patırtı arasında unuttum ama.
0: Neyi?
1: Teşekkür etmeyin.
2: Her gün
1: halim iyi hoş da. Bu otel işi senin sayende oldu. Yeni hayatımı kurtardın. Sağ ol.

0: İyi tamam, sabah geleceğiz otogardan alacağız o zaman. Ha, olur babacığım, hadi. Hadi iyi günler.
1: Abla hayırdır ya, kim sabah sabah?
0: Kız babam.
2: Babam.
1: Hayırdır, ne oldu, kötü bir şey yok?
0: Kız yok yok, buraya geliyor.
2: Babam.
0: He babam, düğüne.
2: Ne zaman?
0: Kız yarın geliyor, sabah kalkacağız otogardan alacağız.
1: Ya biraz erken değil mi abla?
2: Ay olsun, gelsin, özledim ben babamı.
0: Vallahi çok özledik ya, kaç zaman oldu Feride.
2: Ay canım babam ya.
1: Ne oldu? Samim abi.
0: Samim mi?
1: Ablam burnumuzun dibinde oturuyor adam.
0: Ne diyorsun sen Feride?
2: Vallahi doğru abla, eskisi gibi tam karşımızda.
0: Allah!
1: Ablam belki unutmuştur.
0: Kız nasıl unutacak, çifteyle kovaladı adamı ya.
1: Abla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama tek bir şey biliyorum. Eğer ki babam anacığım bu dünyadan gitmesine rağmen hala bu dünyada kaldıysa tek bir sebebi var.
1: Ne?
0: İntikam. Samim'den babam intikamını almadan bu dünyadan gitmeyecek.

Adımam ne oldu benim? Burada da Kenan. Kenan her yerde ya. Her yerde.

0: Akşam dedim ki, Melihan dedim, sağ ol var ol. Hayatımız düzene girdi hep senin sayende.
1: Aslan Melih abla ya.
2: Dayı.
0: Söyle ciğerim.
2: Melih abla niye gelmiyor otele?
0: Gelecek, ikna edeceğiz yavaş yavaş. Melih ablan, bir daha Liçu.
3: Yok abi sağ ol.
0: Hayırdır çocuklar, ne oluyor?
1: Yiğit söylesene.
3: Ne oldu?
0: Ya, tamam.
1: Kafede ayın elemanı seçilmiş.
0: Yapma ya.
1: Mükemmel servisi ve çalışkanlığı yüzünden.
0: Eda.
3: Ay aslansın be.
0: Aferin Yiğido. Vallahi gurur duydum ha, biliyor musun bak. Genlerinde var tabii çocuğun, genlerinde.
4: Ekstra iki maaş ikramiye bugün bendensiniz.
2: Bende mi?
4: Sen de tabii.
0: Allah'ım geliyor, güzel haberler yağıyor, geliyor.
3: Ben bakarım. Abi oradan da ben bir yere kaçacağım.
0: Tamam Aliço.
5: Ali.
3: Yenge.
5: Bittik oğlum, biz bittik. Günaydın.
3: Günaydın.
5: Nasılsın?
3: İyi, sen?
5: İyi.
3: Hayırlı olsun.
5: Ali, otel için...
3: Yok, düğün için. Davetini al.
5: Sağ ol.
3: Ali'nin niyeti olduğunu bilmiyordum.
5: Evliliğe mi?
3: Ya, oteli kiralamaya.
5: Ben de bilmiyordum. Ali, biraz benim boş boğazlığım yüzünden oldu. Kusura bakma.
3: Neyse. Olan oldu artık. Film nasıldı?
5: Film mi?
3: Ha, dün akşam ablamlarla seyrediyordunuz. Gerçi hangi film olduğunu göremedim ama.
5: Çok güzel bir araba vardı.
3: Filmde?
5: Ya ben öyle pek arabadan falan anlamam ama. Görsen. Müthişti. E'si içim gitti.
3: Arabaya?
5: Arabaya. Ama artık kalmamış, ablam öyle söylüyor.
3: Ne arabası bu?
5: Markası... ya dilimin ucunda ama... Ay yok, unuttum.
3: Ben bu taraftan gideceğim.
5: Tamam.
3: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.

0: Babam seni öldürür Sami, vallahi öldürür.
1: Kaç yaşında adam, ne işi var bunun İstanbul'da ya?
0: Seyhan'ın düğünü için gelecek.
2: Ne zaman?
0: Yarın.
3: Dayı ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım Yiğit, o bilmiyorum. Evden dışarı çıkmayacağım.
2: İşe nasıl gideceksin?
1: İşe? Amelia, ne yapacağım ben?
0: Yok anacığım, taşınacağım.
1: Nereye taşınacağım?
0: Bilmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Sami, bak bu adam 20 yıl önce seni beyaz eşya almaya yolladı. Vallahi o gün bugündür bekliyor.
2: Hala mı?
1: Çocuklar ben bir Taceddin'e kadar gidip geliyorum.
2: Otel?
1: Ya oğlum dur şimdi, ne oteli?
2: Abacığım dayım çıksın, biz onunla otelde buluşuruz.
1: Hah, aferin Eda. Oteli biliyorsunuz değil mi?
3: Ha, Sarıyer'de bir kere tarif etmiştin.
1: Tamam.
0: Hadi Sami.
3: Hadi Eda, biz de çıkalım.
2: Tamam. Mertcan, fırla abacığım kardan ceketini al.
1: Ya şu bendeki şansa bak. Dünyayı gez dolaş, ondan sonra gene babanın karşısına düş.
4: Feride.
5: Kenan, ne işin var senin burada?
4: Güzelim, yapma ama böyle.
5: Niye, ne yapıyorum ki ben?
4: Ya ne oldu benim eski Feride'me? Tatlıydın, sakindin, pamuk gibiydin.
5: Onu anlayacağına soracaksın Kenan Bey.
4: Güzelim, sen de hep şikayet, hep şikayet.
5: Ne yapayım Kenan?
4: Ben aranızda oturun, konuşun, anlaşın dedim, konuşmadınız.
5: Kenan.
4: Feride'm, gel seninle şöyle baş başa romantik bir yemek yiyelim ha?
5: İkimiz?
4: İkimiz. Niye?
5: Öyle istemiyorum.
4: Güzelim, ikimizin arasında bir sorun var mı?
6: Yok.
5: Yok.
4: Hep anam yüzünden birbirimize giriyoruz.
5: Doğru.
4: Gel şöyle oturalım, konuşalım. Eski günlerdeki gibi ha? Hem bak gör, ikimize de iyi gelecek. Tamam.
7: Feride, teste geliyor musun?
5: Tamam canım, geliyorum.
4: Ne testi?
5: Ya hastanede bir virüs çıktı, onunla ilgili.
4: Ne virüsü?
5: Valla biz de anlamadık, arkadaşlardan biri bu yüzden acile kaldırıldı.
4: Acile?
5: Böyle grip gibi başlıyor, sonra bir anda yayılıyormuş. Biz de bilmiyoruz, artık öğreneceğiz. Kaçta?
4: Ne kaçta?
5: Hayatım, yemeğe çıkacağız dedin ya.
4: Ha.
5: 8 iyi mi?
4: İyi güzel, iyi.
5: İyi tamam, o zaman görüşürüz.
4: Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
5: Hadi.

0: Ne diyorsun sen hanım ya?
1: Ha? Yarın babamla lahmaya gidiyoruz.
0: Yok yok. Ben giderim, alırım gelirim oğlum öyle şey. Senin baban benim babam.
1: Öyle de Halimciğim. Biz halledelim. Şimdi babam biliyorsun biraz aksidir. Daha iyi kandan bir tatsızlık çıkmasın.
0: Ya çıkmaz güzelim, çıkmaz bebeğim. Olur mu öyle şey? Ben onun şalgamını, Adana'sını, kebabını hazır ettim mi bak gör.
1: Ya o değil Halimciğim. Samim abi.
0: Samim abi. Allah! Oh!
2: Vaa! Anladım.
3: Yok kaçtı.
4: Abi cüzdanım gitti.
3: Çok para var mıydı içinde?
4: İkramiyem.
3: Ne diyorsun ya?
4: Ben Eda ile Mertcan'a bakıyorum.
3: Oğlum bulalım hadi.
4: Ya koca şehir nereden bulacağız?
3: Doğru.
4: Hadi ben gidiyorum. Sağ ol.

0: Yok, kaçtılar.
1: Ne demek kaçtılar?
0: Kaçtılar Eda.
1: Nasıl yaparlar böyle bir şey ya?
0: Yaptılar işte.
2: Polise söylesek?
0: Söyleyeceğiz zaten. Ama önce seni eve bırakmamız lazım.
1: Otel? Yarın gideriz ablacığım.
2: Ya niye?
1: Karakola gitmemiz lazım Mertcan.
0: Ya para, kart, nüfus cüzdanı hepsi gitti ya.
1: Hadi yürüyün. Hadi.
3: Koca yana, abin koşmadı mı bu kapkaççıların peşinde?

0: Koştu.
1: Bak yetişemedi. İşte bak insafsızlar, alçaklar.
0: Çikolata da alamadık.
1: Oy kuzum, ben sana alacağım. Çikolata da alacağım, tatlı da alacağım. Şu babamın yemeğini bir pişireyim.
0: Baban ne zaman geliyor?
1: Yarın. Ama ben şimdiden pişireceğim çünkü biraz aksi bir adam. Böyle bazen yer bazen yemez falan.
0: Babam?
1: Babam, Adana'nın namlı kabadayılarından sonra vaka çocuk olunca işte bizim bağ bahçeye bakmaya filan başladı ama tabancası hala belinde.
0: Tabancası mı var?
1: Var ama kullanmıyor.
0: Niye?
1: Bıraktı. Dedim ya işte bağ bahçeye bakıyor.
0: Ne kullanırsa?
1: Oy korkma kuzum, sana bir şey yapmaz. Bak çok güzel patlıcan kebabı yapacağız. Farkında mısın?
2: Ne demek kırık olduyuz ya? Yiğit iyi misin?
3: Ya iyiyim iyiyim. Şimdi rapor tutuldu.
2: Eda ne açın?
3: Ya tamam, panikleme, bir şey yok.
4: Ayça.
3: Ya ben biraz gecikeceğim. Müdüre haber verir misin?
2: Veririm tabii, tamam. Sen merak etme. Hadi Eda'ya selam söyle. Görüşürüz, kendine dikkat et.
3: Tamam, tamam. Hadi.
5: Yiğit, dayı. İyi misiniz?
2: İyiyiz, iyiyiz.
5: Oğlum nasıl çaldırdın cüzdanı ya?
3: Ya ne bileyim dayı, nereden çıktılar anlamadım.
2: Bir anda çarpıp kaçtılar dayı.
5: Bayağı değiller be.
6: Neyse ya, olan olmuş.
5: Hah, siz iyi olun da. Tutanak falan tutuldu mu, yapıldı mı hepsi?
3: Hallettik, hallettik.
5: Burada başka işiniz var mı?
3: Yok galiba.
5: E o zaman gidelim hadi.
2: Aa.
7: Memur Bey.
3: Furkan.
7: Cüzdanı çalınan arkadaş bu.
6: Tamam kardeşim, sen bekle.
7: Senin cüzdanı çalanlar, gördün mü?
5: Şey, bu ne? Buldular mı?
7: Bulduk. Bulduk abi.
3: Nasıl yani? Hani kaçıp gitmişlerdi?
7: Senden sonra ben devam ettim. Elemanlar mahallenin ötesinde para sayıyorlar.
5: Hırsızlar.
7: Evet baba, hırsızlar. Koştum peşlerinden. Böyle bir tane binaya girdiler. Hemen altında polis arabası var. Söyledim, aldık.
5: Sen? Cüzdan?
7: Cüzdan üstlerinde. Para da içinde.
5: Aferin be oğlum ya.
6: Vay aslan.
7: Sağ ol ya.
6: Eyvallah. Alo. Rıza, ne haber abi?
8: Ne olsun?
6: Nasıl? Dükkanda işler yoğun mu? Rıza, beni bugün idare etsene. Ya bir haber aldım. Feride'nin hastanede tehlikeli bir virüs dolaşıyormuş. Evet abi. Bugünü bir atlatayım, sabah işin başındayım. Sağ ol. İyi günler, sağ ol.
9: Kenan?
6: Efendim anacığım.
9: Ne virüsüymüş o oğlum?
6: Bilmiyorum.
9: Feride'de mi?
6: Hastanede. Feride'de var mı bilmiyorum ama önemli bir şey değil.
9: Tehlikeli dedin ya oğlum.
6: Anacığım dur da, ortada bir şey yok.
9: Allah Allah. Oğlum. Oğlum. Oğlum ayrıl sen o kızdan.
6: Ne?
9: Yahu mikrop taşıyor. Sen kendi ağzınla söyledin.
6: Hastanede dedim anne.
9: E ne yapacaksın? O zaman bekle, sana da bulaşsın.
6: Anne.
9: Hadi cevap ver.
6: Yahu bilmiyorum. Akşam yemeğe gittiğinde sorarım. Nedir ne değildir anlatır.
9: Ha, Kenan bir de yemeğe mi gideceksin?
6: Gitmeyeyim mi?
9: Gitme.
6: Anne.
9: Gitme, gözünü seveyim oğlum. Yazık, günah. Bak gencecik çocuksun.
6: Hayda. Sen de beni ölmeden mezara koydun anacığım.
9: Oğlum bu işin şakası yok. Vallahi harcanır gidersin. Önce kız hasta mı değil mi bir iyice öğren. Ondan sonra bu durumda yemeğe gidilir mi oğlum? Sen ara Feride'yi. Bir gün müsaade iste.
6: İsteyemem.
9: İstersin. Ah oğlum, o da senin hasta olmanı istemez. Sen bu akşam bekle. Önce bu iş bir anlaşılsın bakalım. Sonra daha ne yemeklere gidersiniz?
6: Senin hatırın için, yoksa ben giderim ha.
9: Gidersin oğlum. Benim hatırım için aslanım. Heh, ara.
2: Kenan?

0: düşürdü.
1: Ne?
0: Ve gerçekten hastaysa?
2: Aman Kenan, koru kendini. Hastaysa hepimize bulaştırır. Kim?
0: Feride.
1: Açma.
0: Nasıl açmayayım anne?
1: E açma.
0: Daha şimdi aradım.
1: Duymadım dersin.
0: Sonra ne diyeceğim? Alo?
3: Kenancığım, beni aradın az önce. Sesin gelmedi, konuşmadın. Ne oldu?
0: Hatlarda bir sorun çıktı galiba.
3: Hayırdır, sen iyi misin? Sesin böyle bir garip geliyor.
0: Yo.
3: Her şey yolunda mı?
0: Yolunda, yolunda.
3: Sen beni evden mi alırsın yoksa işten mi gideriz?
0: Bilmem.
1: Buluşma, buluşma.
3: Ya istersen eve gel, hem ben üstüm falan değişirim, öyle gideriz. Ne dersin?
0: Ya güzelim, bu yemek işini şey mi yapsak diyorum.
3: Ne yapsak?
0: Başka bir güne mi alsak?
3: Kenan.
0: Son anda bir işim çıktı da.
3: Uf, tamam Kenan.
0: Feride.
3: Ya tamam, barışalım diyen sendin madem istemiyorsun.
0: Yahu istiyorum, istemez olur muyum?
3: Ya başka akşam falan gerek yok Kenan, tamam, mesaj alın da.
0: Tamam Feride, tamam. Buluşuyoruz. Akşam 7'de. İyi günler.
2: Oğlum, delirdin mi sen? Göz göre göre nasıl gideceksin o yemeğe?
0: Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum.
4: Ustam dükkana 3 yuval kullandı, öğle servisinde et, pilav, zeytinyağı aldılar.
5: E başka?
4: Akşam için Seyhan Hanım set menü yapacağız dedi, çiçek aldılar ustam.
5: Oğlum yelencide?
4: Çiçek olarak kasımpat aldılar ustam, müşteri desen pek yok. Diyorum ki burada reklamını mı yapsak?
5: Aaa! Cumali, sana fikrini soran mı oldu?
4: Ustam kuş uçsa.
5: Ya Allah aşkına, bana ne undan yağdan ya? Cumali, ben sana ne diyorum? Gelen gidenden bana haber ver. Seyhan yengenle görüşen karışan oluyor mu?
4: Estağfurullah ustam, çiçekçi geldi, mutfak alışverişi falan.
5: Ya bırak Allah aşkına ya Cumali. Allah aşkına sinirini bozma, hadi. Hadi böyle casusluk mu olur ya? Allah Allah, hadi tamam. Yürü, ben de kabahsete. Tip bozuldu. Bu gibi ya, tövbe estağfurullah ya.
6: Cesur çocukmuş ha.
0: İşin peşini bırakmamış.
6: Adı neydi? Furkan. Aferin. Çocuklar, bir mesele daha var. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım.
3: Neden?
6: Yarın Melia'nın babası geliyor. O mesele. Hayat mamat meselesi oğlum.
3: Ali abi?
5: Ben buradayım.
6: Bak, ihtiyarı görürseniz, karşılaşırsanız samim mamim demek yok ha.
5: Tamam, tamam.
6: Oğlum şakası yok, adam 20 senedir tabancasıyla dolaşıyor.
5: Ya affetsem abi ya.
3: Baş başa yemek bir ikimiz.
7: İyi işte abla, bak istediğin oluyor.
3: Aman yok be Seyhan Hanım, kaytırıyordu da son dakikada yine böyle bir işim çıktı da bilmem ne de.
7: Vazgeçmiş işte. Bak babam da geliyor. Yani bir tanıştırırsın, düğün tarihini konuşursunuz.
3: Hadi inşallah. Yarın kim olacak otogardan babamı?
7: Hepimiz.
3: Samim abi?
7: Ay vallahi onu bilmiyorum. Ha bir aksilik çıkmasın da.
3: Ay Allah korusun ya, babamın bu yaştan sonra kalbi de dayanmaz ha.
7: Ay deme öyle abla.
3: Ne var kız, yalan mı?

0: Evet abla. Yok artık, bir yolunu bulup saklayacağız.
1: Müdürüm.
0: Halim, hoş geldin. Abla, Halim geldi. Ben birazdan seni ararım, tamam mı?
2: İyi tamam, hadi öptüm canım.
0: Hadi hoşça kal.
2: Ay Allah Allah.
3: Seha Hanım.
0: Hoş geldin Halim.
3: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi Halim, sağ ol.
3: Ya otel böyle yeni diye sık sık gelip gidiyorum ha. Salma abi nerede?
0: Dışarıda.
3: Sebep?
0: Öyle, işe çıkmış.
3: Başka gelen giden var mı?
0: Kimi soruyorsun Halim?
3: Ya kimi soracağım? Salma abinin yanındaki bu asalaklar yok mu bu?
0: Halimciğim bak. Ali'yi sevmeyebilirsin, tamam. Ama oteli almak için anlaşmıştı.
3: Ne anlaşmış ya Seyhan Hanım?
0: Hay tefeciye gitmiş Halim.
3: Tefeciye?
0: Evet. Uğraşmış, para bulmuş. Gelmiş, anlaşmış. Sen de bunu biliyordun.
3: Fena mı ettim işte ya? Tutmasam mıydım oteli?
0: Aynı şey sana yapılsa Halim. Ha? Sen ne hissederdin?
3: Ben tüccar adamım Seyhan. İmkan gördüm. Ha, nişanlımı da korumak istedim yani. Ne var bunda bu kadar üzülecek, kırılacak?
4: Anacığım, bir gün sokakta bir kavga çıkıyor. Bu adamlar da tanıdığımız adamlar değil ha. Neyse, üç kişi bir olmuş, bir gariban nasıl dövüyor? Nasıl dövüyor?
5: Niye?
4: Vallahi geçmiş zaman, orası pek iyi hatırlayamıyorum ama bu dayak yiyen adam öyle pek suçlu kabahatli bir adam değil. Koca anak babam da bizi okula götürüyor. O arabayı nasıl durdurdu? O aşağı nasıl indi?
5: Ne yaptı?
4: Üç tane adam.
5: Yendi mi?
4: Yendi tabii.
5: Dayıma da kızacak mı?
4: Vallahi kızar. Yani görse sağ bırakmaz. Ama artık yapacak bir şey yok yani. Samim'le de konuştum. Babam buradayken bile çok görünmeyecek buralarda. Babam da zaten düğünden sonra hemen Adana'ya gidecek. Ondan sonra sen sağ, ben selam.

0: Yemeğin kokusu sokağın başına kadar geliyorum Ali.
1: Ha, babam geliyor ya, ona hazırlık yapıyorum ya Sami.
0: Hazırlan hazırlan. Cancan yukarıda mı?
1: He, yukarıda. Yardım ediyor.
0: Geç oldu, gideyim alayım ya. Cancan! Oğlum neredesin? Cancan! Hadi oğlum, hadi gidelim.
1: Biliyorum.
0: Hadi montunu giy, hadi aslan.
1: Sen ne yaptın?
0: Ya ne yapacağım ya, Taceddin'le konuştum işte. 2-3 gün onlarda kalacağım. Baban gidince geri döneceğim.
1: Çocuklar?
0: Çocuklar Ali bakacak. Ne yapayım?
1: Bak Sami, gözünü seveyim, görmez etmez deyip sakın buralara gelme ha.
0: Ya gelmem, gelir miyim? Adım mı atmam?
1: Oh Allah'ım, bak koca yanağı da söyledim. Babam da zaten şu işini bitirecek gidecek.
0: İnşallah, inşallah.
2: Ben hazırım.
0: Hadi oğlum, hadi gidelim.
1: Sen pişli köfte al, yeni yaptım çocuklara da ver.
0: Sağ ol.
1: Bir de sen yokken bu çocukların yeme içme işini ben halledeceğim. Sen merak etme.
0: Sağ ol Meloş.
1: Dur geliyorum. Şşt.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratay Seramik, hava durumunu sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 21 derece. Kocaeli 30, Sakarya 29, Bursa ve Balıkesir 32 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir ve Sivas 30 derece. İzmir güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 23 derece. Denizli 38, Aydın 40, Muğla 37, Manisa 36 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 33, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon

0: Gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 29, Karabük 32, Rize 27, Samsun 28 derece.
1: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden özel misafirlerimiz var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, çok güzel. İyiyiz.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Yolculuktan geldin.
1: Evet, ayağımın tozuyla.
0: Vallahi teşekkür ederiz. Aa, bizi kırmadın.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Evet, Karavan 2 mi?
1: Evet.
2: Maceranın adı Karavan 2 mi?
1: Evet, öyle gibi aslında. Yani Pervasız Kamp'ta diye İlker Ayrık'ın programına bir kere gittik böyle. Sonra da program bittikten sonra da çok eğlendik. Hiçbirimiz kamp yapmamıştık daha önce. Ya keşke bir daha yapsak deyince İlker de o gün program bittiğinde dedi ki tamam o zaman söz verelim dedi. Hiç vazgeçmeyelim, grubumuzu kapatmayalım. Bunu bir kere daha yapalım dedi. Ama hani hep öyle denir ve bir daha asla kimse birbirini görmez ve aramaz. Ve İlker bu dalış kampına gideceğini böyle bir bize mesaj attı. Kızlar nasılsınız diye. Biz de iyiyiz ya, kamp yok mu öylesine sorduk. Yani var işte, dalış kampına ister misiniz? Oo. İsteriz, biz de sanki bekliyoruz. Kenarda bekliyor gibi. Tekrar yapabildik, başardık yani.
2: Üçüncüsü gelecek mi?
1: Bence gelecek. Sözünü aldık yani. Ben şey dedim, üçüncüyü dedim karların üstünde piknik istiyorum. Kanada'da dedim. Sonra Japonya Sakura Bahçesi.
2: Böyle, olay böyle turşu, hayaller yani. Turizm ocaktasına döndü yani.
0: Eli büyütmüş gittik.
1: Aynen, eli büyüttüm yani.
0: Dalış yapmış mıydın daha önce?
1: Yok. Ve yani oldu? Yapabileceğimi de düşünmüyordum. Hani oraya kadar gittim ya yani, orada eğleniriz, sohbet ederiz. Ben son anda yırtarım diye düşünüyordum. İşte belim tutuldu diye numara yaptım. Bu arada tutuldu gerçekten de. Nefes alamıyorum dedim. Benim nefesim kesiliyor dedim falan. Ama hocalar çok iyiydi yani. Onlar merak etme dediler. Gerçekten çok sakinleştirdiler. Yani bence herkesin hani hayatına böyle bir tik atılacak bir şey dalış. Yani hani böyle bence jumping falan yapmam asla. Onu asla diyorum. Ama dalmak da benim hani asla yapmam dediğim bir şeydi. Gerçekten böyle bir tik attım hayatımda, iki yapmışım dediğim.
2: Peki orada bir batık var, oraya daldınız mı?
1: Yok. 5 metre.
2: Diyecektim, şu anda şok olacaktım.
1: 5 metreye kadar daldık. Zaten o 5 metre bana, ben böyle bir de şöyle dalışta yani iyi misin diye hani sorduklarına bu iyiyim demek. Hani bu yukarı çık demek. Ben sürekli böyle soruyorum. Pardon pardon diye sürekli böyle yapıyorum. Yani o dili öğrenmek. Bir de şeyi de hiç sevmem ben böyle hani.

0: Öyle ille bir şeyden önce bir eğitim verirler ya, işte atıyorum küreğe gittim ben, bizim evin orada. Kürekten önce de ay en sıkıcı şey, hiç dinlemek istemem, şey yapmam. Burada korkudan pür dikkat, not falan alacaktım artık.
1: Hepsini harika. Dinledim. Peki ürktün mü?
0: Ürktüm. Yani gerçekten ilk bir girdikten sonra bir çıkmak istedim. Ama hoca bir kere çıkarttı, tekrar şey yaptı. Bir de şeymiş, hani böyle attan düşünce de derler ya, hemen tekrar bin yoksa bir daha binemezsin derler. Gerçi dirilişte düşmek üzereydim ve bir daha binmedim. Bir daha da binmeyi düşünmedim. Ama bunda tekrar soktu. Yani şey, bir daha yaparım. Hani öyle bir çok güvendiğim bir şey olsa bir
1: Maldivler'de daha köpek balıklarıyla falan.
0: Maldivlere gittim bu arada. Orada köpek balıkları bir şey yapmıyormuş.
1: Aynen öyle.
0: Dediler.
1: Onlar çünkü doğru zaten. Onlar oradaki dalmak orada etrafında ama dönüyorlar.
0: Kime göre yani? Şimdi kime güveneceğim ben orada? Hayır, şeyler yapmıyor.
1: Onlar et yemeyenler çünkü.
0: Aa, yok, benim önümde onlar beslendi gayet balıyorlar.
1: Yok, seni tuzağa düşünmüşler tabii ki.
0: Hepsi nasıl besleniyorlardı.
1: Yani? Ben de altında hiç öyle et yemiyor. Bunlar dediler et yemiyor ya da bizi kandırdılar. Etrafta
0: ama
1: doldu,
0: şey doldu, böyle gitti. Koliyle şey getirdiler, balık yani, başka balıkları onlara yem olarak verdiler önümüzde.
2: Ne olur ne olmaz.
0: Evet.
1: Çok bu arada önemli. Konumuzu unuttuk Ayşe Hanım.
2: Ay ben bu kadar güzel dinliyorum ki çok hoşuma gitti. Ben de iki gün
0: ben yeni geldiğim için Ayşe'yi anlatamadım.
2: Ben de dediğimi göremedim. Hep birlikte dinliyoruz. Çok hoşuma gitti yani.
3: Bu ikili eskiden beri dost mu?
2: Evet, yani çok eskiden beri arkadaşız, dostuz. Ailecek de görüşüyoruz.
0: Bayağı 15 seneyi bulmuşuz.
2: 15 sene yani. Geçti.
3: Hatta farkında olmadan bir projede çalışmışsınız.
2: Evet, yani onu yıllar sonra keşfettik. Ben bir tane işte bir film var dedim, işte böyle Aşkın Dört Kuralı diye bir film. Bir yandan Aikido'nun teknikleriyle aşkı anlatıyor. Ben dedim onu çok beğenmiştim hikayeyi. Ben orada çok küçük bir rolde oynadım. Arkadaşım yazmıştı. Ne, ben de oynadım dedi. Sonra bir daha birlikte izledik. İkimiz de aynı filmde birbirimize habersiz oynamışız. Evet. Ayrı set.
1: Bu arada filmi hiç baştan sonra izlemediniz mi? Birbirimizi sonradan gördünüz.
0: Hayır, o zaman yoktu ki. Ya. Ayşe psikolog rolündeydi. Ben o işte üç kızdan biriydim.
2: Biriydi.
0: Yani aynı yer de değildik işte. Doğru. O yüzden de hiç hatırlamıyoruz.
2: Yani kader bir araya getirmiş zaten bizi.
1: Evet, Ayşe Balı Bey oysa ki Ayşe'nin bavulu olarak herkes biliyor.
2: Evet. Yani. Evet. Ayşe'nin bavulu. Bavul yapamayan Ayşe'nin bavulu yani.
3: Evet. Çok... Nereden çıktı bu bavul hikayesi?
2: İşte benim en büyük fobim bavul hazırlamak seyahate giderken. Şey gibi oldum, hani korkuların üstüne gittiği gibi. Ben de öyle bir isim açmıştım. Yani 10 küsür yıl oldu. Sonra da değiştirmedim onu. Yani seviyorum. Aslında bavulun içinden bir sürü şey çıkıyor. İşte senarist de çıkıyor, radyocu da, YouTuber da, avukat da. Neredeyse geceleri taksiye çıkacağım ben her işimde.
1: Avukatlık yapıyor musunuz hala?
2: Çok uzun seneler yaptım. Üniversitede hocalık da yaptım. Ama 2010 yılında bıraktım. Sonra senaryoya yöneldim daha çok.
3: Ne dedin de bıraktın? Ne oldu?
2: Valla o beni bıraktı aslında. Bir gün böyle mahkemenin önünde işte böyle eskiden şey vardı. Hani müzik dinlenen böyle Walkman'in de şey. Şimdi marka vermeyeyim. Dinliyorum o aygıtla müzik. O kadar hoşuma gitmiş mi? Bir bağışır beni çağırıyormuş. Ben duymuyorum. Ben orada bambaşka bir dünyadayım. İşte senaryolar kuruyorum kafamda filan. Dördüncü yılımda bir böyle GSM şirketinde çalışıyordum. İyi de bir avukattım yani. Sonra bir bağışır Ayşe Balı Bey, Ayşe Balı Bey diye bağırıyor. Herkes beni çağırırken hakim geçirmiş. Dedim ki demek ki sen Ayşe. Bu bir mesaj yani, istemiyorsun. Çünkü Didem'in demin dinlemediği gibi eğitimleri. Aynen. Hiç orada değildim ben yani. Avukatlıkta değildim kafam. Tabii avukatlıkta bir ayda kazandım. Orada 10 ayda kazanıyordum ama sevdiğim işi yapınca işte yolum da açıldı, güzel.
1: Sonra oldu. Bilmeyenler için gelin takımı.
2: Evet.
1: Evet. Başı Merkür.
2: Her şeyin başı Merkür. Annem filmini yazdım. Aslı Gibidir'i yazdım. Bir çocuk filmi yazdım. Konuşan hayvanları. Gizli Saklı diye bir Fox Tabi dizi yazdık. Sonra işte şimdi yine çalışıyorum platformlara, bir sürü iş.
3: O geçiş süreci kolay oldu mu peki? Yani şimdi oradan çıktın, tamam. Avukattın. İyi de bir avukattın.
2: Evet.
3: Sonrasında tamam ben yazmayı seviyorum ama.
2: Ama ben elimde bir şey var. Ya aslında çok kolay olmadı ama böyle şansın da yaver gitti. Andaç Haznedaroğlu vardı, Kulakları Çınlasın, Haziran Gecesi'nin yönetmeni. Sonra işte bu Dudaktan Kalbe dizili Bir Ara Ufuruyor vardı ya. Onların yönetmeni, çok da başarılı bir kadın yönetmen. Ben onun atölyesine katıldım. Senaryo atölyesine. Ondan sonra bir yandan da blog yazıyordum. Blogumun adı da Ayşe'nin Oğlu'ydu. O bir gece yazılarımı okumuş benim, derse gelmeden. Bize ders veriyordu. Sonra bana dedi ki ya bence senin yazın ve kalemin çok güzel. Benim bir film hikayem var, bir aldatılma hikayesi dedi. Benim başımdan geçen bir hikaye. Bunu yazar mısın dedi senaryo olarak. Ben dedim ki hemen yazarım. Sonra 2-3 ayda bitti. Sonra dedi ki Özcan Deniz çok beğendi dedi bu işi. O da oynamak istiyor. Ben dedim gerçekten bu oluyor mu? Ben böyle yavaş yavaş dedim Oscar'ı alırım yani yandan. Sonra ilk filmimde oynadı. Yani Anda Çocuğa yönetti. Özcan Deniz oynadı. Hande Doğan Demir, Şükrü

0: Amerika'da Georgetown'da okudum ben.
1: Georgetown.
0: Evet.
2: Ama peki, şey işte ya, pardon lafınızı kestim. Avukat olarak mesela Ayşe'yi ben gerçekten iyi bir avukat olacağı çok net. Çünkü çok hazır cevaptır. Ani böyle yani bir şey dersin tak diye cevap verir. Onu sorar ya yani sorulmayacak şeyi sorar. O yüzden yani avukat dediğin aslında öyle hazır cevap ve her şeye hazır olmalıdır ya.
0: Doğru,
2: o yüzden aslında bence çok normal bir şey senin
1: peki,
2: iyi bir avukat.
1: Peki ailenizden olmak ve çevrenizden tepki almadınız mı bırakırken?
0: Yani tabii annem babam memur olduğu için çok endişeliler.
1: Yani.
0: Kızımıza biz mi bakacağız 30 yaşında?
3: Bir de bilinmez bir yola giriyorsun.
0: Ay çok ya. Bence bizim sektörümüzdeki herkes için bu geçerli. Yani hani 3 yıl sonrasını değil 3 ay sonrasını göremiyorsunuz ama bence sevdiğiniz işin peşinden koştuğunuz zaman bir şekilde de yolunuz açılıyor. Yani ben hep buna inanıyorum. Sevmediğiniz bir şey yaptığınız zaman da bir gün bir yıl gibi geçiyor. Annemle babam buna şöyle ikna ettim. Dedim ki bakın bu benim bileziğim hala var, korkmayın. Yani bir şey olur, işler yoluna gitmezse ben yine avukatlık yaparım dedim. Onlar da sağ olsunlar destek oldular ama şimdi tabii çok gurur duyuyorlar yani.
1: Süper. Baron'un aidatını ödemeye devam ediyor musun?
0: Ediyorum. Çünkü yeşil pasaport aldım.
1: Bütün avukatların şeyi o. Bizim etrafımda çok var.
2: Senin yüzünden inşallah yeşil pasaport.
0: Çünkü ona da eş durumundan vurdu.
2: Ben de eş durumundan aldım. Aynen.
1: Harika. Bir soru, ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Senaryo yazarken hukuk fakültesinde öğrendiklerin işe yarıyor mu?
0: Çok. Çünkü Can da bilir Didem'le. Şimdi bize çok uzun dilekçeler yazdırırlardı ve çok uzun sınav sorularımız olurdu. Kitaplar açık, mevzuat açık, kanunlar açık. Ben şöyle bir dersimi biliyorum. Medeni hukuk diye bir dersimizde birinci sınıfta 12 sayfa yazıp 5 puan almıştım. Yani hani kendimi o kadar iyi ifade ettiğimi düşünürken o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Senaryo tam da böyle bir şey. Çok iyi bir şey yazdığınızı düşündüğünüzde bazen 5 yıl satılmıyor ya. Evet. Aslında hukuk fakültesi size acayip hayata hazırlıyor o anlamda. Yani bence bize başka bir perspektif vermişti hukuk ve bir olayı 3-4 açıdan görmemiz gerekiyor hukukta. Senaryonun matematiği de öyle aslında.
1: Yapımcıyla sözleşme imzalarken canından bezdiriyor musunuz?
0: Hayır. Abi yeter ki al diyor. Muhar toplumda
1: çalışıyor.
2: Ben ilk şeyde evlendikten sonra dedim ki artık eşim avukat, sözleşmemi dedim menajerim değil de eşim okusun dedim. Hani böyle bir rahatlık geldi bu. Ay demez olaydım. 4 gün o sözleşmeyi okuttu bana. Hayatımda hiç imzadım sözleşmeyi okumamışım. Tek tek madde madde tam diyorum önemli değil öyle demişler ama olur mu diyor öyle demişler diyor. Diyor ya diyorum önemli değil benim bu 80. imzaladığım söze. Yok diyor buna bakman lazım. Bunu değiştirmen lazım. O gün son oldu. Bir daha hiçbir sözleşmeyi ona gönderdim.
1: Yoksa hiçbir filmde oynayamayacağım.
2: Oynayamam yani. Her şeyi tek tek detay detay yok.
1: Evet. Çok tatlı.
3: Didem yine bu sezonda her yerde varsın maşallah diyelim.
2: Ay teşekkür ederim.
3: Dizin var. Şule senin hikayen.
2: Evet o dijital olduğu için tabii çektik bitti onu bayağı oldu ama hemen de girdi aslında.
3: Evet.
2: Onun dışında filme başlayacağım işte.
3: Onu konuşacağız önce ama Şule'yi bir konuşalım. Nasıl bir deneyim oldu senin için?
2: Yani aslında benim çok ağırlıklı olduğum bir dizi değil Şule. Böyle birazcık daha konuk sanatçı gibiyim orada. Ama şeydi çok keyifliydi. Hakan Yılmaz eşim oynuyordu. Evet. Onu tanıdığıma çok mutluyum. Yönetmenimizle keza yeni tanışmıştım. Ondan sonra yani güzel yeni bir yapım şirketiyle yeni tanışmadığım oyuncularla çalışmak için benim için güzeldi. Şey bir setti böyle temiz, huzurlu, güzel bir setti. O yüzden de benim için böyle hoş bir 10 hafta geçti açıkçası. Çok böyle yorucu dediğim gibi hani çok yoruldum, şöyle zamanım gitti diyebileceğim bir durum da yoktu. Benim için çok keyifliydi.
3: Genel hikayesi etkiledi mi seni?
2: Yani gerçek bir hikaye olması tabii ki etkiledi. Ama bir de şey de etkiledi açıkçası. Senaryonun yazılış tarzı kurguda da çok güzel bir kurgu yapılmış. Bence iyi bir kurgu. Çünkü okuduğum senaryo ile izlediğim kurgu arasında bayağı fark vardı. Orada yani iki ayrı dönemi bir araya getirmek, meç yapmak gerçekten zor. O yüzden de hem senaryo olarak hem de kurgu anlamında bence iyi, temiz bir iş çıktı diye düşünüyorum.
1: Güzel, harika.
3: Tiyatro da var aynı zamanda.
2: Tiyatro var, hep var hep tiyatro. Var.
1: Ya. Sen ya tiyatroyu bırakmışsın, helal olsun. Ya.
2: Ne yapayım, orta sahibiyim tiyatro. Bir de bana sorun.
1: Gerçekten. Yoksa ben bırakırsam beni bırakır.
2: Yani yoksa şurama kadar.
1: Buradan Mert'e duyuyorum.
2: Aynen. Mert hiç yılmıyor ya, beni kandırıyor. En son oyunu 10 oyun diye yaptık biz. Hani 10 temsil.
3: Evet,
2: tamam dedim 10 temsil. Okey yaparım yani. Güzel arkadaşım 10 temsil bitiyor. bitiyor, iki oyun kaldı. Diyor ki çok iyi olmadı mı diyor. Seneye temsil daha olmaz mı diyor. Böyle kandırmaya çalışıyor.
3: Taner Dümeli geldi geçtiğimiz haftalarda, o da aynı şeyi

0: söyledi. Bitecek gibiydi ama devam edeceğiz yine galiba
1: bak,
0: dedi.
1: Bak. Galibası neden? Benden. O galiba benden. Yok canım, eder oyun yani. Çünkü seyirci sevdi. Yani ben olsam da olmasam da bizim, benim tiyatromun oyunu devam eder yani.
2: Çok güzel.
0: Zor mu peki? Ya şimdi oyuncu olarak sen girip oynayıp çıkıp gidebilirsin ama bir yandan bir de
1: zor.
0: Arka planında yer almak o işin.
1: Çok zor yani şey, tiyatro yapmak zaten çok zor. Şey anlamında da yani özel tiyatro yapmak çok zor. Çünkü biz sonuçta belli kısıtlı bütçelerle, kendi imkanlarımızla bir yerden kazandığımızı bir yere aktararak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da hayallerini istediğin gibi yapamayacağın bir durum oluyor. Hem hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun, hem temkinli olmak ve tutumlu olmak zorundasın. Seyircinin beğenisi işte, yani bir film gibi o da yani. Ama tiyatro öyle olmuyor yani sonuçta. İşte böyle aktif bir şekilde oynaman gerekiyor. O yüzden bayağı zor bir süreç tiyatro.
2: Ya bir de senin için ekstra, o yüzden diyorum. Bir yandan da annesin yani. Eşsin. Evet. Hadi kocan seni idare eder ama
1: beni
2: annesin.
1: Beni en az yoran şey annelik. Ya oğlumla öyle bir meç olduk çok şükür.
0: Aynı güzel.
1: Yani bana uyumlandı. Yani çocuğumu kendime uyumlu yetiştirdim. Bayağı şey yani. O benim hayatıma uydu. Hani ben çocuk doğurdum. Onun hayatına kendimi adapte etmedim. O benim hayatıma adapte oldu. Çünkü doğurduğum anda sete geri döndüm. O zaman kuruluş devam ediyordu. Sete gittim, oyuna başladım. O benimle geldi. O yüzden de şu anda o çok iyi biliyor yani o sistemi ve şeyi.
2: Şu an setlerde ve tiyatroda mı?
1: Tabii. Dastas'ta o daha çok. Dastas'ın sahibi o. Evet.
2: Bence sahip çıksın zaten. Aynen. Ekmek parası, ekmek kapısı.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Yetişiyor mu bir oyuncu daha?
1: Yok. Yani sanmıyorum. Öyle bir yeteneği olduğunu düşünmüyorum oğlum. Böyle yıllar sonra bu programı izleyip
0: düşünsene.
1: Yetenekli bir oyuncu oluyormuş. İnşallah yetenekli olursa olur ama ya ben öyle bir vibe almıyorum. Daha hayat insanı benim oğlum şu anda.
0: Esnaf
1: öyle.
0: Ya o.
1: Esnaf, evet.
0: Tam bir esnaf.
1: Aynen.
0: Çok, çünkü çok iletişimi iyi.
1: Ha, olabilir. Şimdi yani öyle seviyorsan yani kısmet değil.
2: Hiç istemiyorum
1: yani. Ben bizim evdeki meslekleri istemiyorum.
0: Etrafta çok avukat var çünkü onun. Evet. Yeter
1: çok
0: o kadar
1: var,
0: diyorsun.
1: Evet. Ya bu da bu yeni dünya düzeninde artık yok, yapay zeka geliyor, avukatlık mesleği de kalmayacak, oyunculuklar ya böyle sürekli şeyler diyorlar. Bilmiyorum. Ben açıkçası ne olursa olsun sevdiği işi yapsın yeter. Ben işimi çok severek yapıyorum. O yüzden de sevdiğim şeyden bir de üstüne bana para veriyorlar diye aşırı mutluyum. O da öyle bir meslek, ne yaparsa yapsın hiç önemli değil, kendi sevdiği.
0: Harika. Çakallarla Dans 8 geliyor mu?
1: İnşallah vallahi geliyor. Bilmiyorum şu anda ben yani artık böyle çok temkinli konuşuyorum. İnşallah. Kısmetse yani.
2: Bu arada bu kadar uzun seri olan başka bir film var mı?
0: Yok, galiba, değil mi? Değil mi? 8. sayı.
3: Hakikaten 8. Recep
2: İvedik'te yok. Yok abi 4-5 falan. Aynen. Var. 6 bile hatırlamıyorum.
3: 6 var. Onu biliyorum. 8 ben de hiç
2: bilmiyorum. 6 ne var?
1: 6 Recep İvedik.
2: Var.
1: 6 mı 7 mi oldu?
3: 6 belki de 7 ama.
0: Evet. 8 yok en azından.
3: 8 yok daha.
1: Yok, evet.
2: Ne güzel ya.
1: Yok. Aynen.
3: 3 seri.
0: Çok. Çok eğlenceli, çok keyifli. Hele Fatma'ya bayılıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
2: Bir de İlker'in olması gerekiyor.
1: Evet, İlker tabii.
2: İnşallah 8'de olur.
1: İnşallah.
2: Buradan bilmiyorum. Murat Şeker'e duyurur.
1: Evet ya, eksikliğini tabii ki her zaman.
2: Ben, siz müthiş ikilisiniz.
1: Evet, bilhassa benim çok hissettiğim bir şey. Çok seviyorum İlker'le, her koşulda, her programına gidiyorum. Her yerde oynamaktan, onunla bir iş yapmaktan da çok mutlu oluyorum. O yüzden de keşke olsa tabii.
2: İnşallah.
0: Fatma'yı oynamak keyifli mi?
1: Çok. Yani Fatma benim... gerçek hayatta asla yaşayamayacağım her şeyi yaşıyor. O yüzden çok seviyorum onu. Çok büyük bir şans değil mi?
2: Tabii ters kuşu.
0: Bence
1: yani,
0: de.
1: Yani şey bir şey yani, bir insanın atıyorum toplum kuralları olsun, ailen olsun, yetiştirilme tarzın olsun, yaşam tarzın olsun. Yani tamamında yapamayacağın her şeyi Fatma çok rahatlıkla yapabildiği için çok güzel, çok mutluyum onunla oynamaktan.
0: Bir de ona yakışıyor üstüne.
1: Evet işte çok, evet değil mi? Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
2: Ayşe Hanım, senaryo konusunda ülkemizde hep sıkıntı var oldu.
3: Söyleniyor.
2: Söylenmesine
3: evet.
2: Gerek yok, görüyoruz da bence. Yani bu duruma el atıyorsunuz ki evet, şu anda bahsettiğimiz, biraz önce saydığımız filmlerin hepsi gişede çok sağlam bir şeyler,
3: evet,
2: yaptı.
3: Evet, yani platformlarda da sonrasında izlendi. Seyircide de karşılık buldu. Ama bence işte televizyonda hani ikiye de ayırmak lazım. Hem ulusalda hem de platformda daha farklı. Evet, yani doğru. Platforma bir şey yaptığınız zaman süresinin kısa olduğunu bildiğiniz için hayal gücünüz daha geniş olabiliyor. Ama işte 2-2,5 saatlere bir şey yaymak zorunda kaldığınızda onun biraz daha işte o

0: asidi kaçıyor yani. Ve dolayısıyla bu herkese de yansıyor. Çünkü çok kısa sürelerde iş yetiştirmek zorundasınız. O da bence sektörün kanayan yarası zaten, ama yani hiçbirimiz tek başımıza bir şey yapamayız. Ben sadece şuna çok inanıyorum. Bir hikaye iyiyse, yani bir senaryo sonrasında iyiyse, ünlü bir oyuncuya bile ihtiyacı olmadan çok izlenebiliyor. Yani bunun bir sürü örneği var hayatımızda. Hatta benim işte oturup Didem'le çok konuştuğum dizi oluyor yurt dışından da. İşte bu en son vardı Baby Reindeer diye. Bebek rengeyi diye bir iş. Mesela hayatımı hiç görmediğim oyuncularla izlediğim ama dünyada da en çok izlenen platform işlerinden biri olmuştu. Bence artık o kodlar dünyada da değişiyor. Yani bir stara ihtiyacı yok iyi bir hikayenin.
1: Şimdi bu platformlarda izlediğimiz çeşitli şey işte alakasız ülke, yani ülkeye bile gitmedim ama onun bir filmini bir dizisini ne alakası demiyorum. Kesinlikle deniyorum, bir şans veriyorum. Bazen alıp beni korkunç yerlere götürüyor. İnanılmaz ya, yok artık ya, bu da mı düşünülmüş, bu da mı olmuş diye.
0: İyiyse, değil mi?
1: İnanılmaz götürüyor. Evet. Hiç hayatımda bir daha oyuncuyu görmüyorum mesela. Evet.
0: Tabii, ya da hatırlamıyorsunuz bir işte Kuzey Avrupa işleri mesela.
1: Onlar zaten İskandinavya, yani şu an Kuzey Kore ve İskandinav ülkelerindeki polisiye,
0: evet ya, inanılmaz karanlık zehirler. Ve polisiye ve çok işte yaratıcılar. Bilmiyorum yani, hem işte böyle işlere de açıklar, böyle işler denemeye de açıklar, ama ben son dönemde bizim kendi işlerimizi de çok beğeniyorum, yani çok beğenerek takip ettiğim bir sürü Türkiye'den de iş var. O yüzden aslında sektör adına umutluyum o anlamda. Evet. Çünkü yeni senaristler de yetişiyor. Biz onun yani ilk başladığımda ben bir Gülse Birsel vardı önümde rol modelim. Sonra işte Gupse Özay çıktı. Kadın senaristler üzerinden konuşmam gerekirse. Çünkü erkeklerin daha egemen olduğu bir dünya.
1: Evet.
0: Senaryo, işte karikatür de öyle. Özellikle
1: oyunculukta da bence.
0: Oyunculukta da öyle. Hı. Yani işte stand-up'ta da öyle. Komedi işi yapıyorsanız hele, romantik komedi falan yazıyorsunuz, onun kodlarında hep o köşelerde erkekler var yani. Orada kendinize bir kadın olarak yer açmak da zor. Mesela kadın komedyen olarak Fatma'nın yaptığı şey o yüzden çok takdire şayan. Çünkü onun karakterini canlandırdı. Yani 8 bölüm, 8 ayrı partta aynı komediyi sürdüren kadın karakter yok benim bildiğim Türkiye'de. Yani kadınsanız ve bir komedi ve mizahla uğraşıyorsanız kendi kendinize bir yer açmak zorunda kalıyorsunuz. Evet. Dünyanın her yerinde bu böyle ama.
2: Doğru. Son dönemde ama bayağı kadın senarist var, görüyoruz. İyi işlerin arkasında hep onlar.
0: Evet,
2: çıkıyor.
0: Evet. Benim de takip ettiğim, özellikle de çok iyi olsunlar istediğim programda da, işte YouTube programı yapıyoruz. Orada da söylediğim, çok sevdiğim kadın senaristler de var.
1: Komedi ekstra zor yazmak değil mi?
0: Bence zor. Ama dramı iyi yazan biri komediyi de yazabilir bence. Çünkü hayatta aslında bizim güldüğümüz şeyler hep böyle acı acı güldüğümüz şeyler ya günün sonunda. Hı hı. Aslında bir bakış açısı komedi. Yani hayatın içinde olan bir şeye senin farklı bir gözlükle bakman yani. Yoksa başka bir şeyin içinden komediyi bulup çıkarmıyorsun. Ben ona gülmüyorum en azından yani.
1: İçinizde yazmayı düşündüğünüz ama birine de aktardığınızda yazma dediği içinizde kalan bir şey var mı? İş yapmaz deyip de sizin inandığınız.
0: Benim var, evet. Vardı. Böyle bir 60 yaş üstü aşk hikayesi var hayalimde.
1: Tutmaz diyorlar.
0: Evet, hani ya işte yaşı geçmiş insanların hikayesini kim izler diyorlar.
1: Yiyecekle kısılmayı deli gibi bir
0: bravo,
1: film var.
0: Bravo değil mi? Ne of. Kadar güzel. Çok severim. Something's Gotta Give diye.
1: 3 kere izledim.
0: Diane Keaton'la filmi. O da rahmetli oldu Diane Keaton. Evet, bence çok örneği var dünyada bunun. Yani birisi böyle cesaret etse aslında çok karşılıklı bulur. Çünkü herkes 20 yaşta insanların aşkını izlemek istemiyor olabilir yani.
1: Doğru.
2: Evet. Senaryodan bir şey değiştirmek istediklerinde ne hissediyorsun?
0: Tabii aslında. Valla bazen o noktaya geliyor insan yani.
3: Diyorlar ya, kelime değiştirmiyor,
0: evet,
3: bazı senaristler.
0: Öyle senaristler var bu arada. Hani bu kelimeyi bile, tonunu bile böyle söyleyeceksin. Ben öyle değilim. Gestapo değilim o anlamda. Ben oyuncuyla çok alışveriş yaparak, yönetmenle de çok alışveriş yaparak yazarım. Bu doğrusu demiyorum. Ama benim bildiğim ve seti rahatlatan, insanları rahatlatan, oyuncuyu da rahatlatan yöntem o. Oyuncu bana iyi bir psikolojide lazım ve onun içinde sinmeyen bir kelimede ısrarcı olmak benim adıma bana doğru gelmiyor. Bir de ben yazdığı hiçbir şeye aşık olmayan biriyim. Yani diyelim ki beğenmedik hep birlikte. Bana çok iyi bir fikir gibi geldi dün gece ama Didem bugün oynarken oturmadı yani o fikir. Değiştirebiliriz yani.
1: Vay.
0: Sorun yok.
1: Çok iyi.
2: Sosyal medyadaki yorumlar hep bu söyleniyor. Değiştiriyor mu dizinin gidişatını?
0: Tabii ki. Özellikle şimdi sosyal medya, yani eskiden böyle değildi ama senaristler de maalesef çok bakıyor sosyal medyaya. Ve bazen o işte şip diyorlar ya, şiplenen çiftlerin, yakıştırılan birbirine çiftlerin çok etkisinde kalıyorlar. Onları daha ön plana çıkarmak zorunda kalıyorlar. Bu sefer çok iyi yan karakterlerin hikayelerini yani yiyip bitiriyorlar. O zaman da

0: İşte senaryonun matematiği bozuluyor. Aslında bence sosyal medyayı bir süre bırakıp kulaklarını da yorumlara kapatıp yazmak en doğrusu. Evet. Değil mi?
1: Oyuncuya karışıyor musunuz? Yani nasıl? Bu ben bunu yazarken bu kişiyi hayal ettim deyip etkileyebiliyor musunuz? Yoksa yapımcı ne derse o mu oluyor?
0: Yapımcıya diyorum ki paranız var mı?
2: Çok iyi.
0: Paranız var mı? Var. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yani. O zaman değil yani sevdiğim ve çalışmak istediğim hocam. Ya da şey diyor yapımcı bana. Ayşe sakın uçak sahnesi yazma diyor mesela. Kalabalık ya havalimanı falan. Evet. Ayşe sakın düğün sahnesi yazma diyor falan.
1: Bir de böyle şeyler var.
0: Tabii
1: aa, canım. Bak, düşünemedim hiç olmayı.
0: Tabii canım. Ya, oyuncudan ziyade daha mekanlar.
1: Uçak sahnesi, düğün sahnesi.
0: Tabii. Mesela şey diyor bir tane çok güzel şato kiraladık. Buraya bir hikaye bul diyor size. Hani diyor ki burada geçecek bir haftada çekilecek.
1: Oo zor işiniz ya. O hayal gücünüz müthiş o zaman ya.
0: Evet, evet yani hem hayal gücün hem de bütçe dostu aynı.
1: Bütçe dostu.
0: Yani ama o... öyle yazıyormuş üstüme bütçe dostu. Ama mesela benim çok istediğim mesela Didem'le çok istemek istediğim senaryolar oldu ama onun için yeterli bulmadım ben hani o rolü. Ona az gelir diye düşündüm. Oralarda hemfikir olduğum oyuncularda oluyor. Mesela çok iyi oyuncu. O senaryoda harcanacağını düşündüğüm için hiç söylemediğim bile çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarım oluyor.
1: Senarist sette oluyor mu?
0: Oluyorum ben evet. Yönetmenler de istiyor. Yani işte o zaman oyuncu rahatlıyor ya.
2: Bence olmalı ya.
0: Olmalı mı hakikaten?
2: Yıllar önce bir dizide oynuyordum böyle. Neyse şimdi diziyi söylersem senarist şey yapacağım. Ya yani şöyle düşünün bir dizide oynuyorum işte. Senarist hiç gelmemiş sadece yazıyor ama o anda 2-3 iş birden yazıyor. Ve ısrarla mesela diyor ki işte kapıdan girer bilmem ne yapar yanda yazıyor ama o evde kapı yok. Yani mesela mutfak ve şey açık. Ya belli ki izlemiyor, seyretmiyor, sete gelmiyor. Yani bir o çok uzun sürmemişti zaten. Hmm. Ama bence bir senaristin sete gelmesi. Yani oyuncu da şöyle bir şey istiyor. Yani senin yazdığın şeyi, hayal ettiğin şeyi oynayabiliyor muyum? Yani onu ondan almak istiyor ya şahsen ben.
1: Ne güzel. Senariste de bu gurur verici bir şey. Yaz. Adam yerine konuyor
0: evet,
1: gibi oluyor.
0: Evet. Bu arada bu çok zor bir şey. Bunu isteyen oyuncular da sınırlı.
1: Öyle mi?
0: Evet. Çok yani belli. Senin gibi böyle yani özgüvenli oyuncular böyle diyor. Ama bazı oyuncular da şey diyor. Ya ben istediğim gibi bu senaryoyu yorumlarım hocam senin işin orada bitti diyenler de ama sonra onlar da 4 bölümde kaldı.
1: Bu da duyurun. Çok tatlı.
3: Didem sen senaryoyu hiç karışır mısın peki?
2: Yok. Yani şöyle mantıksız gelen ya ben çalışkan bir oyuncuyum. Hani senaryodaki replikleri kendime göre yaparım ama yani böyle kelimesi bile değişmeyecek diyen senariste bile kendime göre uydururum. Anlamaz senarist onu çok güzel değiştirir. Çaktırmadan değiştirir.
1: Tiyatrocu olunca.
2: Ama şey yani şöyle ben çalışıp giderim sete ve bana atıyorum bir şey yazıyorsa derim ki yani bunu benim mantığımın uyması gerekiyor. Oturalım konuşalım. Beni ikna edebiliyorsa yönetmen, senarist ben okeyim. İkna olayım yeter oynamak için ama atıyorum yani bu kadın bir bölüm önce adamı öldürmüş. Şimdi işte hiçbir şey olmamış gibi böyle yapamaz diyorum. Atıyorum yani çok şey bir örnek. Orada ya mecburen böyle yazmışlar oynayacağız diyorlarsa da artık o saatten sonra öyle bir şeyse bence zaten o işin büyüsü kaçmıştır. Yapacak bir şey yoktur. Orada mesleki olarak yapmam gereken görevi yaparım ama benim arzum beni ikna etsinler. Ben de ikna olduğum şekilde oynayayım gibi öyle bir isteğim var açıkçası.
1: Kesinlikle.
3: Didem sen hep böyle şen şakrak mısın? Hep seni öyle görüyoruz. Hep güler yüzlüsün, hep pozitifsin, hep ılımlısın.
2: Değilim tabii ki ya. Hep şen şakrak değilim. Ya aksine çok fazla hani düştüğüm, inişlerimin, çıkışlarımın olduğu şeyler oluyor. Ama yani hani beni sosyal medyada şen şakrak olduğum zaman zaten sosyal medya kullanıyorum. Sosyal medya benim için özel hayatımı paylaştığım bir yer değil. Sadece beni sevenlerin, takip edenlerin etkileşim yani birbirimizle iletişimimizi iyi bir yerde tutmak, onlara enerji vermek. Yani bu drama oynarken onları ne kadar üzebilirsem, o kadar başarılıysam, işte komedi yaparken de onları güldürmek gibi. Yani ben sosyal medyayı da iş olarak kullanıyorum. O yüzden de yani açıp da bugün çok kötü bir şey oldu falan diye ağlamak. Yani atıyorum bugün kötü bir gün böyle uyandım demek. Yani şey
1: peki
2: gelmiyor.
1: Bir sabah uyandığında ben şeyi çok şaşırdım. İnfluencerlar gibi. Bir sabah uyandığında temizlik yapmak nereden? Bir de bu haber niye oldu? Her bir yere haber oldu.
2: Ne o ya?
3: Şey, 800 temizlik... kişiyi sildim demiştin ya.
0: Ha ya. Instagram temizliği.
1: Evet. Evet.
2: Yani aslında ben onu bak İlker'in programında anlattım ve kamptayız. 2 saat ateş başında. Ya çok samimi bir sohbet ediyoruz.
1: Bir hafta konuşuyor.
2: Evet. Dedim ki yani onu şey yaparken söyledim. Yaşım ilerledikçe hani artık şeyim kalmadı. Yani sosyal medyayı ben eğlenmek için kullanıyorum. Zaten ya bunu babam vefatından sonra oldu aslında. Yani babamın vefatından sonra yani bana şu şey gelmedi. Ben gerçi eskiden de mesela toplu atılan bayram mesajlarına cevap vermiyorum. Yıllardır. Çok sevdiğim biri attıysa da yazıyorum. Bana özel yaz lütfen. Yani niye bana toplu mesaj atıyorsun? Çünkü ben bayramı kutlarken nasılsınız? Bayramınız kutlu mübarek olsun işte. Güzel bir bayram geçsin. Yani kişiye özel atıyorum yani bunu. Özen gösteriyorum. Babamın vefatından sonra da yani bana DM'den başın sağ olsun emojisi. Ya da atıyorum hiç yazmayıp ne bileyim ben üstüne başka bir şey olduğunda yazmak. Ya böyle şey oldum bir anda. Yani niye bunu yaşıyorum ki yani sonuçta ister istemez o algoritma beni bunun önüme düşürüyor. Tanımıyorum, hatırlamıyorum. 5 senedir görmemişim. Babam ölmüş, yazmamışsın. İstemiyorum görmek. Öyle sohbet ortamında dedim ki ben uyandım bir sabah 800 kişiyi çıkarttım dedim. O bunu gerçekten şey diye söyledim. Hala bunu soruyorlar. Bir 800 daha çıkartalım.
1: Bu 800 kişi araştırıyoruz. Yani. Bir de şey zoru tek tek 800 kişiye basmak oraya yani.
2: O kadar kolay oldu ki böyle. tanımıyorum. Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum diye çok kolay. Görmek istemiyorum.
1: Bak yarına manşet olsun. Kaç dakikanı aldı?
2: Ya,
1: en az bir iki saatini
2: almıştır. Almıştır. Birkaç günü bile almış olabilir.
3: O kadar.
1: Tabii evet. Abi 800 kişi.
2: Yani şöyle.
1: Merve, çünkü arada iyi evet. Tanıdığı da düşünsene.
3: Aa, bunu tanıyor.
1: Hayır, ayrı tanıyor ama pervasız diye aklına gelmiyor bile.
2: Bir de bazılarına şöyle oluyor ya. Acaba biraz daha mı zaman ya. Bir şans daha mı versen? Ay,
3: çok iyi.
2: Ya bir de o duygusal bir dönemim sonuçta o.
0: Evet.
2: Yani. Öyle bir durum da var. Hassas bir dönemdeyim. Yani şöyle insanları da çıkarttım mesela. Atıyorum çok sevdiğim bir arkadaşım çocuğu olmuş. İşte görmüyorum çocuğunu 2 senedir. Abi ben çocuk doğurmuşum. Hedefim, yani hayalim senin çocuğun olsun, benim çocuğum olsun. Beraber büyüsünler. Ama ben senin çocuğunu 2 senedir görmemişim. Neden beraberiz o zaman bu hayatta? Ama o da gitsin. Yani böyle duygusal şeylerim de oldu açıkçası.
3: Sonra trip atanlar olmadı mı? Beni
2: hiç umurumda değil, inanır mısınız? Yani bunu bir tane arkadaşım yazdı, bir iki kişi çok üzüldüm diye. Aynen dedim, neye üzüldün? Yani en son bakıyorum, en son 2 sene önce konuşmuşuz bir emojiyle. Yani neye üzüldün?
1: Bir de bak mesaiye acip cevap da verdin. Verdim, helal olsun
2: tabii,
1: ya.
2: Tabii. Ben veririm. Mesela geçen gün biri bana yazmış Instagram'dan. Canım sana bir şey soracağım. Menajer değiştirmek istiyorum. Var mı tanıdık? Dedim ki inan yani DM'den menajer nasıl önerilir bilmiyorum. Öyle bir şeyim yok. Sana da tavsiyem. Menajer çok önemli bir şey. DM'den menajer arama dedim. Ya buna mesai harcadım. Şimdi otur cevap da vermeye. Ama o an böyle bir an şey oluyorum böyle. Ya, Didem Adalet dağıtıyor.
0: Didem öyle. Didem diyorum yargı dağıtıyor yine. Yargı. Bazen oluyor ona çünkü. Bence evet. Tamamen Boğa Burcu kalmasıyla ilgili
2: evet,
0: yani.
2: Olabilir.
3: Bir yandan da vicdan da yapar. Öyle gibi.
2: Yaparım.
0: Yapar.
2: Evet,
0: yapar. Yapıyorum. Merhametlidir ama işte bazen de
2: değil mi?
0: Kılıcını sallar yani.
3: Peki var mı önümüzdeki günlerde yine böyle bir temizlik?
2: Ay yok. O gelebilir. Hala çok kişiyi takip ettiğimi düşünüyorum.
0: Kaç ideali sence? Kaç kişiyi takip etmek?
2: Bence böyle 300-400 kişi yeter ama olmuyor yok. O kadar şey yapamıyorum.
3: Hiç sahte hesap var mı kullandığınız?
0: Yok, ikimizde de yok. Hatta biz bunun muzdaripliğini çok yaşıyoruz. Aynen. Yani yaptığımız işlerden dolayı onlara hesaplar açılıyor. Mesela atıyorum gelin takımını yazdım. Gelin takımı Instagram'da. Ben diyorum ki Didem birine çok bakmak istiyoruz mesela. Ben diyorum sakın oradan bakma, anlaşılır zaten seni yazdım biliniyor.
2: Aynen.
0: Sonra deriz yani o yüzden mesela yakın arkadaşlarımıza kahvaltıya gidiyoruz. Diyorum ki işte Merve telefonunu alabilir miyim?
3: Şuradan bir bakayım.
2: Ya ben Toygan Avanoğlu ile bir programa başladık biz işte YouTube'da. Orada anlattım. Yıllar önce ama 15 yılı var yani. Birine bakmak istiyorum, böyle araştırmak istiyorum. Sahte fake bir hesap açtım. Ay gece sabaha kadar artık onu geçtim. Yani başka birinin sevgilisini aldattığını falan anladım. Böyle stalk'un böyle şeyine vurdum yani. Ay nasıl güzel bir sabah uyandım. Ay dedim. Harika bir gece falan. Sabah bir çocukluk arkadaşımdan mesaj geldi. O açtığım sahte hesabın adını yollamış. Bunu da mı takip edeceğiz diye. Böyle elim ayağıma dolaştı. Sen dedim bunu nereden biliyorsun diye. Herkese mesaj gitmiş. Didem Batlı yeni hesap açtı diye.
3: Eyvah.
2: Ve yani Facebook var diyordu o şeyde.
1: Doğru.
2: Ay Allah'ım dedim. Ya ben stok yapamam. Ben o günden beri asla yani. Ben mümkün değil.
0: Çok yapamam zor. Yani. Çok zor değil mi ama ben de bu iki

0: Ne zaman çıkmıştı Facebook hatırlamıyorum. 2005-2006 falan böyle geldi. O zaman da ben de bir çocuk daha hoşlanıyorum herhalde. O zaman Facebook'tan bakacağım. O zaman da statüler var işte. Ayşe Balıbey mutlu hissediyor, mutsuz hissediyor falan. Ben çocuğu arama kısmına yazacağıma durumuma yazmışım.
1: Eyvah.
0: Yani diyelim ki çocuğun adı Ali Yılmaz. Ayşe Balıbey Ali Yılmaz hissediyor. Ay çok Ali Yılmaz iyi. Sabah bunu görüp bir havalara girmiş. Tamam. Okulda ben çocukla utanarak böyle kaçar. Mahvoldum. Resmen ülke değiştirecekti çocuktan.
2: Çok tatlı ya.
0: Benim çok bu baş başa bir felaket ya.
1: Bizim stalkumuz bu
0: kadar. Bizim stalkumuz böyle ya. Bu kadar. Rezalet.
2: Forja var mı Ayşe?
0: Var.
2: Yazıyor musun yani, ciddi mi?
0: Yani yazdığım var, bir tane de var.
2: Gizli mi? Açıklayabiliyor musun?
0: Yani böyle şey, bir tanesi böyle bir komedi işim var yazdığım üzerine çalıştım. Bir tanesi Didem'le yapmayı çok istediğimiz bir şey var. O da şey...
2: Komedidir.
0: Komedi. Bir tane de bir romantik komedi var, bir film. Hepsini böyle ayrı ayrı vakit ayırıp 3 ayrı şeyde çalışıyorum hepsine.
2: Yazdıkların içinde üçüncüsü, ikincisi falan olacak olan bir şey var mı? Gelin takımı 3 geliyor mu? Mesela ne
0: Gelin takımı 3'ü evet istiyor, seyircimiz de istiyor. Biz de istiyoruz yani. Yönetmenimiz Doğacan Anafartay ile birlikte çok birkaç acaba dedik dizi mi yapsak? Hani 8-10 bölümlük böyle başka karakterler de katıp içine. Öyle de yapabiliriz. Bir final filmi de yapabiliriz.
3: Daha başlamadınız.
0: Evet yani hikayelerini çıkarttık ama daha tam karar vermedik ne yapacağımıza.
2: İyi hadi bakalım.
1: En çok izlediğinde böyle seni ne etkiliyor? Mesela yazdığın sinema perdesine yansıdı. Ne hissediyorsun orada?
0: Beni en mutlu eden şey aslında annemle babamın filmi izleyip beni araması. Ay, çünkü onlar güzel. Galalara gelmiyorlar. Hem yoruluyorlar hem de işte belli bir yaşa geldiler ama ikisi böyle kol kola girip sinemaya gidiyorlar. Halk günlerinde. Öyle. Sonra beni arıyorlar. İkisi de emekli çünkü çıktıklarında. İşte çok gurur duyduk demeleri. Ben onun üzerine daha büyük bir gurur tanımıyorum yani hayatta. Onun için yapıyorum zaten biraz da o işi.
1: Rating gişe kaygısı falan yaşıyor musun?
0: Hiç yaşamıyorum ya. Bence öyle yaşanmaz. Yani öyle de bir şey üretilmez. Çünkü o sizin biraz önce de içeride de konuşuyorduk. Stres ve gerginlik bence sizin yaratıcılığınızın %50'sini götürüyor. Yapacağınız işi de daha iyi yapmanıza engel oluyor. Ben yazıyı bırakıyorum. Kimle karşılaşacaksa buluşursa buluşsun. Mutlaka biri sever yani. Benim içime sindi hissediyorum. Öyle de oluyor ama çok şükür.
1: Oyuncu olarak sen yaşıyor musun Didem hiç?
4: Rating kaygısı mı? Yani artık yaşamıyorum. İlk dizim reytingten bittiğinde günlerce ağlamıştım çok o zaman daha küçüktüm. Aa. Evet. İkincisinde daha 2 gün ağladım. Üçüncüsünde kısmet dedim.
1: Yani, sonu yok değil mi?
4: Bu böyle bir süreç yok. Artık zaten ona bilerek yani artık şöyle oldu. Hani sete çıkmak yayınlanması bile bir aşama olduğu için çok zor şu anda bence. Yapacak bir şey yok yani. Yolumuza bakalım. Ne istiyoruz yani. Diyecek bir şey yok.
2: Senaryo yazan biri, oynayan biri olarak bu şeyden sonra Allah rahmet eylesin vefat eden Ece Ertem'den sonra çok şey yazıldı. Yine belli oyuncuların etrafında tekelleşiyor diye. Yani o tarz rahatsızlık var. Sizde var mı öyle bir şey düşünce?
0: Benim kendi adıma senarist anlamında yok. Yani her şeye bütün hani ulusal medyanın da platformlarında ben açık olduğunu görüyorum.
2: Senaryo olarak, senarist olarak çeşitlendirildiğini düşünüyor musun oyuncuların? Yoksa her gönderdiğim, her anlaştığım senaryoda hep aynı oyuncuların etrafında dönüyorlar benim?
0: Yani şöyle aslında bu biraz yapım şirketiyle hani çalıştığınız yönetmenlerle de doğru orantılı. Bazı insanlar garanti isimlere gitmeyi tercih ediyorlar. Hani daha star ya da daha tutan insanlarla ama artık onların da garantisi yok işte.
2: Ben de onu söyleyecektim.
0: Yani evet yani böyle star.
2: Asla.
0: Hatta şu anda gördüğünüz de hepimizin 3 bölümde 4 bölümde kalkan çok ünlü insanların isimlerin işleri var. Bence bu sektöre de biraz ders oluyor aslında.
2: Yani. Alt üst İstanbul başladı. ATV'de o da direkt birincilikle başladı.
0: O da çok iyi. Onu da reyting çok iyi. Bakın yazın mesela dram işi tutmaz diyorlardı. O da çok güzel ters köşe yaptı insanları. Hep yaz dizilerine alışmıştı.
2: Evet, hareketler.
0: ATV'de çok ikinci gün birincisi ikincisi falan oldu yani.
2: Aynen öyle.
0: Çok
2: sen başarılı. Ne diyorsun Didem?
4: Yani ben orayı da geçtim artık geçtim ya. Yani vallahi çok yaşlandım galiba. Gerçekten. Hayır yani böyle hani ben rızkımı veren Hüda'dır. Kula minnet eylemem diyorum. Ya gerçekten bunu şey diye söylemiyorum. Yani hani kötü biri çıkıyor diyor ki ay güzel ama çok yeteneksiz. Ya ben buraları da geçtim. Bu arz talep meselesi. Seyirci seyrediyorsa o insanın yeteneğini ölçmek bana şey değil. Onun dışında ben zaten

0: Doluyum ki yani hayatımda çok şey var. Bir diziye bel bağlamıyorum. Bir dizinin başrolü olmak gibi bir arzum yok. Yan rolü yani ana karakter, ana kadroda olayım. İşimi çok iyi yapayım. Bir sahnem olsun, çok iyi sahne olsun. Ya tek sahne oynayayım, akılda kalsın. Ya öyle bir yerden bakıyorum. O yüzden de çok tekelleşti. Hep aynı kişiler oynuyor. Onun farkında değilim açıkçası. Ya o onun kısmeti, bu benim kısmetim, bu benim yolum. Ya öyle bir yerden baktığım bir yerdeyim bayağıdır.
1: Zaman mı getiriyor bu noktaya?
0: Bence zaman getiriyor.
2: Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Didem'i ben hayatımda hiçbir oyuncu arkadaşı için... Ya o niye o dizide? O başrol niye aldı? Bak hayatımda 15 yok. Yıldır hiç duymadım.
0: Yok.
2: Hiç.
0: Yani demem bu diyorum ya, bu benim zaten yani, diyeceğim bir şey değil. Birine yani tiyatroda görüyorum hani beğenmediğim oyunculuklar oluyor mu? Oluyor. Ama yine de kötü oyunda olsa, kötü oyuncu da olsa ya bir insanın diyorum ya yani siz de düşünün şimdi ben de ay çok kötü sunuyorsunuz bu programı ya da bir yerde koysam iyi çok kötü sunuyorlar. Yani burada bir emek var, bir şey var. Herkesin beğenisi var. Birileri izliyor, birileri sevmiyor olabilir. Ya bilmiyorum bana düşmez gibi geliyor. Birileri de benim için diye olabilir. Bu beğeni çok kıstaslı bir şey diye düşünüyorum.
3: Evet, hem beğeni şeyleri çok da güzel bir şey söyledin şimdi. Seni düşünce Didem Balçın ismini düşünce şimdi tabii ki ukala olan bazı insanlar da çıkar tabii ki o evlendi, barklandı artık avukat kocası var bilmem ne alakası yok. Çünkü ben yani bildiğim için bir seyirci de biliyor seni. Benim seni anlatmama gerek yok. Hiçbir zaman için boş kalmadın. Bunun da bir yerinde şimdi onu görüyorum. Hepsi de şey çakallarla dans dışında hiçbir sabit bir şeyin yok.
0: Yok.
3: Tiyatronun dışında. Hepsi evet. O tiyatroda da emek. Çünkü oraya sen de para yatırdın.
0: Evet.
3: Ne diyorsun şu anda? Kendi tiyatromu yaşatmak için kendim gerekiyorsa oynuyorum. Belki de hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki sen oradan yeri geliyor para almıyorsun.
0: Yeri yani... geliyor mu?
1: Para alma yeri hiç gelmiyor.
0: Hiç gelmedi. Yani ben diyorum ya i̇şte. Bu, çok doğru söylüyorsunuz. Yani ayrıca tiyatrom olmasa da yani benim evde çocuğum yani evim ailem yani ben bir yerde niye oynuyorum? Neden hiç oynamadım. Boş kalmıyorum?
3: Bir yıl yattım, iki yıl yattım, bekledim. Hep aynı oyuncuları seçiyorlar. Beni seçmiyorlar filan.
0: Ya böyle bir şey yok çünkü ben bir yıl dizide oynamayabilirim ama ben o bir yıl dizide oynamıyorken çok yoğun çalışıyorum yani zaten tiyatro yapıyorum ya başka program işte YouTube kanalı açtım yapım şirketi kurdum dikey dizi çekim yani yapıyorum ya, evet yani evet, o evet, şey
3: biraz
0: değil
3: da insanın
0: ki.
3: Kendi elinde biraz da şeyle alakalı bu yani istemekle bir şeyler üretmekle alakalı. Kesinlikle. Oturup da böyle evde benim telefonum çalmıyor biraz yok, zor o işler
0: gerçekten
3: yani.
0: Çok
3: bence bu her iş için zor.
0: Oyuncular da mesela bir sene iş bulamayınca menajerimle değiştireceğim diyorlar. Diyorum ki yapma. Yani çünkü menajer iş bulma kurumu değil. Gerçekten. Tabii ki yani. Bir istihdam, tabii ki bir bakış açısı, bir vizyon katabiliyorsa menajer. Ama yani seni menajer bir yere, şimdi bu kız senarist, menajer gelip buna Allah aşkına Ayşe olsun, Ayşe olsun dese de yani o rol onun değilse ne yapabilir ki?
3: Çünkü neden biliyor musun? Bir algı var. Birkaç menajer takımı var. Onun menajerlik sistemine girersen o gidiyor diyor ki yapımcıya arkadaşı olduğu için işte 4 tane sana şunu veriyorum kadın 4 evet. 6 tane de erkek veriyorum bunlarla yürüyeceksin. Ben o takımın içine giremezsem o yüzden iş bulamıyorum diye bir düşünce var.
0: Bu yapılıyorsa da bu kötü. Evet. Bakın bu doğru ama ben de şöyle diyorum kendim. Bu da benim psikolojik şeyim. Yani birisini bir yere koyarken onu alıyorsan Didem'i de al diye zorluyorsa ben o olmak istemiyorum. Evet.
1: Zorlanarak
0: yani onun yanında bunu da al denilen olmak istemediğim için öyle bir şeye ihtiyacım yok yani.
3: Harikasın valla. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Eşlerimize müjde geldi.
3: Eşlerimiz açık olsun.
1: Benim eşime müjde değil.
0: Sayın kendine. Benim evet.
1: Hanımlar yazarken en çok kahve içiyoruz. Evet ya doğru. Siz de öyle şey. Oyun tatlı. Aralarında, çekim aralarında. Ya. Benim eşim hasta Galatasaraylı böyle gideceğim
3: öyle
1: bugün.
3: Öyle mi? Evet. Harika. Ne mutlu bize o zaman.
1: Şöyle ben Fenerbahçe'yi alayım. Diyorum ki ona böyle gideceğim diyorum. Yaşa Fenerbahçe.
3: Hasta Galatasaraylı
1: değil. Evet ben oradan oraya gittim.
3: Eşe götürecek.
1: Eşe doğru gidecekti. Barış bu bana hediye.
0: Eşim eve sokmaz o. Ben götürürüm ev değil.
1: Bizim evde demokrasi var.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Ben çakallarda oynarken Fenerbahçeliydim. Tabii. Sonra evlendim. Çünkü 38 yaşına evlendiğim için. Siz de anlarsınız ki Galatasaray yok. Şaka yapıyorum. Ben küçükken de Galatasaray'a gittim ama çok güzel.
2: Bizim eşlerimiz zaten deplasman arkadaşı. Evet. Sürekli Galatasaray maçlarında.
1: Aynen. Ne güzel.
3: Evet. Hayır, bu arada İlker'le arkadaş olup bu kadar iyi Galatasaray

0: Fenerbahçe herhalde kavganız bir tek bundan oluyordur.
1: Şevket Çorum.
0: Ha doğru, Şevket de var.
1: Murat Akkoyun.
2: Murat Şeker.
1: Hepsi Fenerbahçe. Ya, hepsi Fenerbahçeli ama tek Fenerbahçe'de oturan benim.
0: O da güzel.
1: Böyle de bir şey var. Harika. Yani.
2: Çok güzel.
0: Tekrar
2: hediye.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İyi günler de kullanın.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Kahve içerken de bizi hatırlayın.
2: Çok teşekkürler. Evet. Hatırlayacağız. Çok sağ olun.
0: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Güzel bir gün. Evet. Bundan önce de iki hanımı ağırladık, şimdi üç hanım. Böyle çiçek açtı stüdyo.
0: Ve müzeye doyuyor herkes. Bugün yine müzeye doyacağız diye düşünüyorum. Ve şey mi denir, biraz hafif mi olur? Her telden desem ayıp olur mu? Olmaz herhalde düşünüyorum. Değil mi?
1: Öyle ama değil mi? Biraz her telden gerçekten.
0: Harika.
1: Arzlar farklı üçümüzün de.
0: Evet. Nasıl yapalım o zaman? Ortadan başlıyor. Evet. Çünkü neden Melik Joy'u merak ediyorum. Melik Joy.
1: Evet.
0: Nasıl bir, yani takma isim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Harika. Nasıl doğdu? Melik Joy kimdir? Biraz bahseder misin?
1: Melik Joy ismi Melik K, yani o kendi kökenimden, kendi ismimden geldi aslında. Joy ismi de ben Kanada'da sahne alırken oradaki arkadaşlarımın taktığı, dinleyicilerimin taktığı bir isimdi. Ve aynı zamanda da sahnemde böyle çok özgür ve neşeli olduğum bir alan var. Joy aslında sahne tarafı, Melik kendi iç dünyam gibi. Öyle bir birleştirdik.
0: Değişik
1: bir
0: olmuş. Bu arada evet, kendin girdin konuya. Biz hemen merak ediyoruz. Kanada'da ne yaptın?
1: Okulu bitirdikten sonra ben konservatuar çıkışlıyım. Viyola mezunuyum aslında. Viyola eğitimi için gitmiştim oraya.
0: Çok güzel.
1: Sonrasında orada işte gitar aldım bir tane falan derken sahnelerim de devam etti orada.
0: Ne güzel.
1: Evet. Öyle.
0: Yani konservatuar Kanada'da mı bitirdin? İstanbul'da
1: hayır,
0: Türkiye'de
1: bitirdim. İzmir'de bitirdim konservatuarı. 950 Devlet Konservatuarı'ndan.
0: Çok güzel.
1: Mezunum.
0: Kanada'ya?
1: Oraya eğitim için gitmiştim. Sonrasında böyle şey, hem dil eğitimi hem müzik eğitimi için gitmiştim.

0: geçtim.
1: Ne güzel.
0: Bir anda sahneye de devam ettim orada. Sonra öyle kaldım.
1: Ne kadar kaldın?
0: Ya 1,5 sene kadar kaldım. Sonra döndüm, kendi sanat merkezimi açtım burada.
2: O ne güzel.
0: Öyle sonra.
1: İzmir'de misin?
0: İzmir'deyim, evet.
1: Harika. İzmir'de. Yani sanat merkezi İzmir'de mi?
0: Sanat merkezimi kapatmak durumunda kaldım bu arada. Çünkü sahnelerimi çok ara vermiştim, sanat merkezine çok yoğunlaştığım için. Şimdi sahneler devam ediyor, yeni şarkılar.
1: Çok öyle. Güzel.
2: Aslında 6 yaşında bağlamayla başlamışsın,
0: evet,
2: herhalde.
0: Evet, müziğe bağlamayla başladım.
2: Kim yönlendirdi?
0: Yaşında. Aslında babamın keyfi bir yönlendirmesiydi diyebilirim. O bir evimizin yakında bir bağlama kursu vardı. Oraya yazdırmıştı beni. Sonra da oradaki hocam beni asla bırakmadı. Batı müziğine yönlendirdi derken. Oradan işte ortaokul, lise, üniversite, konservatuara devam ettim.
2: Bir ilgin var mıydı? Belli olmuş muydu baban? O yüzden mi yönlendirdi, yoksa bir önünü mü açtı?
0: Yani herhalde böyle bir şey, ilk ut almışım elime. Hep olur ya böyle klasik. Orada görmüş ama yani şey, udun telleri bile yokmuş bakarsınız yani. Oradan keşfedeceğini düşünmüyorum. O kent ama keyifli. Sonra çok yeteneğim işte ortaya çıkarıyor. Hocam çıkarıyor onu. Öyle kalmışım sonra. Türkülerle Batı müziğini de böyle birleştirdik. Böyle bir şey çıktı. Melik Çoy çıktı ortaya aslında diyebilirim.
1: Peki Kanada'dan dönme nedeni?
0: Babam rahatsızdı. Onun için dönmüştüm. Okay. Sonra da burada kaldım.
1: Aldınız.
2: İyi olmuş.
0: Evet.
1: Süper. Evet. Sezin Cin Özdemir.
3: Sezen.
1: Sezen. Pardon. Cin.
3: Sezgin'den karıştı.
1: Değil mi? Biraz önce Sezgin diyorsun. Sezgin'e de selam olsun burada. Eşiniz benim okul arkadaşım.
3: Evet, öyleymiş.
1: Harika. Kabaca çektik selam sesi buradan. Yani. Söylemeden edemeyeceğim. Yoksa beni kabaca beni mahveder. Evet, siz bayağı acayip bir eğitim var. Sizde şeylik var mı? Aynı zamanda öğretim görevliliği.
3: Öğretim görevliliği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde var. Değil mi? Eğitmenim orada.
1: Yani bakıyorum burada Cağlo, Anadolu'lar, Mimarlık Fakülteleri, Fen Fakülteleri var da var. Evet. TRT.
3: Evet. Aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Orada okurken Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne 14 yaşında başladım. Çok çocuk yaşta başladım. 14 yaşından beri oradayım halen.
1: Halen oradasın.
3: Halen oradayım. Evet.
1: Çok
3: aktif bir şekilde. Hem eğitim veriyorum. Koro şefliği yapıyorum. Solistim, yönetim kurulundayım. Birçok yerinde varım Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin. İTÜ mezunuyum, Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama. O zamanlarda TRT'nin ses yarışmasına katıldım. Türkiye birincisi oldum. O ses yarışması birinciliği böyle beni bir şey yaptı. Sadece müziğe yönlensem dedim. TRT sanatçılığım oldu. Sonra TRT'de kadrolu sanatçılarıyla devam edince ben de Mimarlık Fakültesi mezunu olarak bir iş dalında devam ediyorum. Uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak da çalışıyorum.
1: Hale.
3: Evet. Evet.
1: Üsküdar devam ediyor. Bir yandan da
3: Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeyim. Uluslararası bir firmada üst düzey yöneticiyim.
2: Oo, ne güzel.
3: Evliyim, bir çocuğum var.
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Biz size başarılar dileriz. Yani muhteşem bir şey ya.
3: Şöyle, zaman planlamasını aslında bu zaten küçük yaşta Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne başlamak o zaman planını oturtuyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Boş vaktiniz çok olmuyor. Hep her anı verimli geçirmeye çalışıyorsunuz. O yüzden de açıkçası bunu bu şekilde başarmaya çalışıyorum. Halen daha öyle.
1: Ne güzel.
2: Ama bu hikayede bir şey, konservatuar bekliyor insan. Mimarlık neden?
3: Konservatuar da okudum. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda da okudum. Ben hep okuma okudum.
1: Halen okuyor.
3: Okumayı seviyorum. Bir dönem öyle. Hep okuyayım dedim. Sonra da şimdi onun meyvelerini topluyorum diyeyim. Sonra da albüm yapma kararı aldım. Ondan sonraki dönemler evrildi.
1: Harika. Siz de Türk sanat müziğini konuşacağız daha. Konuyu
3: tamam,
1: açacağım.
3: Tamam.
1: Evet, buraya da önce bir hoş geldiniz. Yemin Karataş.
4: Hoş
1: evet.
4: buldum. Merhaba.
1: Evet. Neler
4: yapıyorsun? Sadece müzisyen.
2: Ben liseden O Ses Türkiye'den tanıyorum.
4: Yani. Evet. Öyle mi? O Ses Türkiye benim dönüm noktam oldu 2013'te. Ben de meslektaşım evet. gibi konservatuar, keman ve piyano bölümü mezunuyum. Çok ortak noktamız evet. var. O 9 Eylül ben Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Enstrüman hep yan dal olarak şarkıya başladıktan sonra şarkıcılığa, vokallikten geliyorum çünkü. Hep böyle albümler, şarkılar. İnşallah yani ölene dek de öyle kalacak diye düşünüyorum.
2: Yarışmada devam etmiş miydin yoksa?
4: Tabii ben finale kaldım. En son elendim.

0: İyi ki birinci olmamışım diyorum. Birinci olanlar çünkü yarışmalarda genelde bu özellikle müzik yarışmalarında birinci olanların böyle bir dönem parlıyorlar, ondan sonra sönüyorlar. Hayatta birinci olmayı tercih ettim. Yıllardır albümlerim var, şarkılarım var. Yeni de bir şarkım çıktı Unutuldun diye. Sektörün içindeyiz.
1: Kim eledi?
0: Beni
1: telefon şey mi? Halk mı?
0: Yok, hayır. Ben işte halka son finalde beni Hülya Hanım eledi, Hülya Avşar. Evet. En tek yarışmacısını eledi. Gerçekten. Tek ben kalmıştım çünkü. Orada yoluma başkası devam etmek istiyorum deyince benim de kendi yolum çizilmiş oldu aslında.
1: Her şeyde bir hayır var. Evet,
2: çok tabii. Ses getirdi o dönem o.
0: Evet.
2: Ya bir baktı da ertesi gün her yerde sen konuşuyordun.
0: Ben de ertesi gün telefonumdaki cevapsızlara ve mesajlara inanamadım. Hani bir günde şöhret dedikleri bu olsa gerek. Ben de dedim ki sonrasında devam etmeliyim ve bunun hakkını vermem lazım. Şarkılar, albümler derken 10 yıldır sektörün içindeyim.
1: Haksızlığa uğradığını düşünüyor musun?
0: Her zaman. Her
1: zaman. Çok
0: netti. Çok netindir. Evet.
2: Ama orada uğradığın belki bir haksızlık ya da bir eğlenme. Bak,
0: tabii nerede haksızlığa uğradın, nerede hayatın sana o haksızlık sonunda belki başka bir başarı getirdiği aslında belli olmaz. Tabii. O yüzden biraz akışa bırakıyorum hayatımı bu yönde. En iyisini yaptıktan sonra artık takdir Allah'ın.
2: Doğru.
1: O zaman şarkı gelsin diyelim. Gelsin. Seninle başlayalım Nihil.
0: Tamam.
1: İki şarkıyı üst üste senden canım. Birisi Unutuldun.
0: Evet.
1: Son şarkın.
0: Son şarkı.
1: Diğeri ne olsun?
0: Diğeri Sana Güvenmiyorum.
1: O da bir önceki şarkın mı yoksa?
0: Yok, o aslında 2021'in şarkısı. En çok sevilen şarkım olduğu için onu
1: öyle
0: seçtim.
1: Öyle mi? Harika. Evet. Hadi gelsin dinleyelim. Gelsin.

0: unutuldum tam bir yaz şarkısı olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki kimler ya da kim unutuldu?
1: Tüm unutulanlara gitti işte ya.
0: Öyle mi?
2: Deş mi oraya gidiyor?
0: Değişilecek bir şeyler var mı?
1: Ama evet. Şöyle anlatayım.
3: Hazır olmuşken.
1: Şarkı, şimdi şarkı aramak ve bulmak gerçekten zor. Sevgili aslında sözlerini yazan Habil Ceyhan bana bu şarkıyı dinlettiğinde tamam dedim, ben bu şarkıyı alabilir miyim, verir misiniz bana dedim. Tabii ki dedi, tam senlik bir şarkı sound olarak filan. Şimdi aslında ben şarkıyı bilerek seçmedim. Ama şarkının sözleri kim üstüne alınıyorsa artık.
0: Denk geldi diyorsun.
1: Denk geldi.
2: Ortaya bırakıyorum diyorsun.
1: Ortaya bıraktım.
0: Unutmak kolay mı sence?
1: Allah. Unutmak zor ya. Zor bence. Ben zor unutuyorum yani.
0: Nasıl peki, şarkılara mı sığınıyorsun? Yani şarkı söylemeyeyim. Ne
1: şarkılara
0: yapıyorsun?
1: Sığınıyorum. Konserlerime, dostlarıma. Geçiyor sonra. Her şey geçiyor. O da geçiyor.
0: Doğru değil mi?
1: Ya ağlıyormuşum.
4: Geçmemiş mi?
0: Başta çok büyük dert gibi geliyor.
1: Ne unutamamışım falan.
0: Ya öyle deme.
1: Ama öyle deme. Şarkı unutuldun. Unuttuk yani.
0: Evet.
2: Hazır unutuldan unutulmaz klasik eserlere gelelim, evet, o zaman.
4: Evet. Evet.
2: Seninle bir sonbahar.
4: Seninle bir sonbahar.
2: Son değil mi? Son şarkın.
4: Son şarkım. Hikayesini anlatayım.
2: Lütfen.
4: Şimdi bu şarkıyı ben eşime ithaf ettim.
2: Ne güzel.
4: Ve aranjesini yapmıştık aslında. Bitmişti. Evlilik yıl dönümümüze sevgili Hakan Utangaç'a resimlerini gönderdim eşimin. Ve yapay zekayla evlilik yıl dönümümüze klip hediye ettim.
0: Ay ne güzel. Çok romantik.
2: Allah Allah. Genelde erkeklerin yaptığı şey ne kadar şanslı.

0: Eşiniz.
1: Evet. Diyor ki çıtayı o kadar yükselttim ya, ki bunun üstüne çıkacak bir şey bulamıyorum.
2: Ben hiç düşünememişim bak bunu.
1: Benim hikaye daha farklı işte.
2: Evet.
0: Çok güzel.
2: Ne oldu izleyince peki?
1: Çok çok mutlu oldu. Çok şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Böyle güzel bir sürpriz oldu.
0: Ne güzel, harika.
1: O da böyle Yeşilçam, şarkı Yeşilçam şarkısı
0: evet,
1: olduğu
0: evet,
1: için
0: evet.
1: Yapay zeka ile bayağı Yeşilçam'ı yaşadık.
2: Harika.
1: Klipte.
0: O zaman hep beraber seyirciyle yaşayalım.
1: Tamam.
0: Dinleyelim, gelsin
1: tamam,
0: bakalım.
1: Tamam, memnuniyetle.
0: Bir de arkasından bir şarkı da alacağım ama hangisini alalım?
1: Affetmem Asla Seni Olsun. Affetmem, hemen arkasını alalım.
0: O da unutulmaz bir klasik. Önce sevip sonra dövüyorum.
1: Evet. Aman hata olmasın.
0: Evet, gelsin şarkılar.

0: harika. Benim için de sürpriz oldu. Yıllar sonra okul arkadaşımı görmüş oldum ben de. Evet. Buradan tekrar Sezgin Özdemir'e selamlar olsun. Bir şey soracağım size. Aynı zamanda hocam diyeceğim. Çünkü eğitmenlik de yapıyorsunuz. Evet. Gençlerin Türk sanat müziğine ilgisi nasıl?
1: Gayet güzel. Emin ellerde.
0: Biz niye hep çok az konuk ağırlıyoruz Türk sanat müziğinde?
1: Onu bilmiyorum. Desteğinizi bekliyoruz. Doğru, çok teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Yani evet. Yanlış anlamayın. Yani yeni başlayan birini de burada ağırlamak isteriz ama yeni şarkı çıkartan ya da yeni albüm yapan.
1: Ben bunu tabii pandemiden önce karar verdik ve pandemiden önce çalışmaya başladık ama şöyle düşünüyorum. Evlere kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Hı-hı. Yani dillerdeki şarkı aslında Türk müziği şarkısıydı. Dedim ki eğer bunu güncel bir altyapıyla yeni nesillere aktarabilirsek azıcık bir şey yani 3 kişiye daha ulaşsa bile benim için kar. Ama Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün her sene yeni yeni sesler 15-45 yaş arası yeni yeni yetenekler alıyor, onları mezun ediyor, konservatuarlara gönderiyor, müzikte çok güzel yerlere gelen öğrencilerimiz var. Bizim kendi bünyemizdeki koromuzda sanatçılık yapanlar var. Türk müziği yaşıyor. Gayet güzel. Salonlarımız da doluyor.
0: Harika.
1: İzleyicimiz de dinamik. Çok memnunuz aslında.
0: Çok özel yani Türk halk müziği, Türk sanat müziği. Evet. Ben biraz gençlerde bile az ilgi var gibi görüyorum ama sizler böyle anlatınca
1: yok,
0: da mutlu oluyorum.
1: Yok gayet güzel. Gayet güzel. İlgi alakada hiçbir sıkıntı yok.
0: Ne güzel, süper.
1: Ama şu an koro konserlerinde dönüyor. Yani televizyonlardan
0: tabii şu anda
1: çok
0: sahne alacakları bir yer yoktur sanat müziği konusunda.
1: Evet. Ama koro konserleri hep birbirlerinin korolarını, konserlerini takip ediyor. Bir kitle var. O kitle dönüyor ortada.
0: Ne güzel. Harika.
2: 2001 yılında başladı değil mi müzik yolculuğunuz?
1: Aslında 92 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 2001'de ses yarışmasıyla TRT yolum başladı.
2: Peki ilk şarkı ne zaman çıktı?
1: 2021'de. Kızıl
2: Çok
1: Gonca.
2: Çok uzun bir zaman değil mi? Arada?
1: Evet, o arada TRT derken, işte Musiki Cemiyeti derken sonra karar verdim. Dedim ben kendim için, önce kendi mutluluğum için, kendi tatminim için bir şeyler yapayım dedim. Çocukluk arkadaşım Ozan Tügen, o aranjörüm, direktörüm, müzik direktörüm. Onunla başladık. Pentagram grubunun üyeleriyle çalışıyorum. Onlarla Türk müziği yapıyoruz.
0: Kimle? Hangisi? O gün ne?
1: Ozan Tügen.
0: Tügen.
1: Aranjörüm, direktörüm.
0: Ne güzel.
1: Tarkan Gözübüyük mix mastering'i yapıyor. Kliplerimi Hakan Tangaç çekiyor.
0: Süper, harika. Çok güzel.
1: Öyle onlarla yapıyor.
0: Melik, sen de Melike diyebilirim. Melik Joy mu?
3: Melik Joy dersin.
0: Melik Joy diyeyim. Peki senin de senfoni orkestrası.
1: Evet.
0: Yani şey mi var? Yani konserin mi var? Çalışman mı var?
3: Yok, yani senfoni orkestralarında çok çalıştım. Viola
0: çok
3: sanatçısı
0: çalıştım.
3: Olarak
0: viola
3: çalıştım.
0: Sanatçısı olarak aynı solist zamanda olarak değil mi? Viola sanatçısı.
3: Hayır, viola sanatçısı olarak ama aynı zamanda sahnelerde işte biliyorsunuz.

0: devam etti hep. Derken
1: siz arkadaş mısınız aynı zamanda?
2: Biz tanışıyoruz. Ha, evet.
1: Öyle mi?
2: Tabii tabii.
1: Aa, ne güzel.
0: O şekilde devam etti. Sonrasında sahneler artık yoğunlaştığımız için biraz oraya böyle sahneler.
2: Serüvenimiz de aynı.
0: Evet.
2: Yani senfoni orkestrası serim. Çıkışlıyız. Birden müzik tarzı
1: beraber
2: değişiyor.
1: Beraber aynı orkestrada yer aldınız mı?
2: Almadık.
0: Ha. Almadık. Belki de almışız.
2: Belki de almışız.
0: Lise zamanlarında
2: yani. Aynı dönemlerdeyiz.
0: Şeylerimiz oluyordu çünkü Sabancı'da falan işte bu workshoplarımız
2: evet,
0: falan.
2: Evet çok geldik biz konserlere tabii.
0: Muhakkak denk gelmişizdir.
1: Peki İzmir ondan sonra Kanada sonra buraya gelip bir sanat merkezi açmak falan yolculuk zor oldu mu?
0: Yolculuk yani.
1: Yani bu gidişattan memnun musun? Durum nasıl? Biraz zorlandın mı?
0: Gidişattan memnunum. Hepsi bana bir şey kattı çünkü.
1: Kattı.
0: Yani o yüzden hani dediğim gibi ilk türkülerle başladım. Batı müziği falan derken o işte sanat merkezi çünkü ben eğitmenliği de aynı zamanda çok severek yapıyordum. Yani hepsi bir şey kattı hayatımda. Bu, yani bu kariyere de böyle hani kolay gelmedi açıkçası. Güzeldi, güzel bir serüven. Şu anda da böyle emin adımlarla, yavaş ama emin adımlarla ilerliyoruz.
3: Ne güzel. Bana tarzın çok daha farklı gibi geldi. Türkü deyince mesela bağlama çok bağdaştıramadım seninle.
0: Evet, hep öyle diyorlar ama çok seviyorum mesela türküleri.
1: Ne güzel.
2: Çok yani, güzel.
0: Evet.
1: Değişik bir çalışmalar denedin mi? Mesela viola ile filan.
0: Ya deniyorum zaten.
1: Deniyorsun,
0: yani sahne haricinde işte film müzikleri yapıyorum. Kendi aranjilerimi kendim yapıyorum. Bir müzikal işte yazmaya çalışıyorum. Vakit buldukça tabii bunlar çok,
1: çok
0: vakit gerekiyor ama. İşte vakit buldukça denemelerim var. Umarım onu ileriki zamanlarda hayata geçirebilirim tabii.
2: İnşallah.
1: Harika. Bir de sen kendin sözleri yazıp kendi müziğini kendin yapıyorsun.
0: Evet.
1: Harika. Bu ekstra bir yetenek gerekiyor. Memnun mu herkes dinleyiciler?
0: Arkadaşlarım memnun. Dinleyicilerim de memnun.
1: O zaman biz de dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım mı?
0: Tamam.
1: Bir aşk diyoruz sonra
0: sabır diyoruz.
1: Evet. Gelsin.

0: Teşekkür ederim.
1: Bravo. Şarkılar çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet, özellikle aşka bayıldım.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve böyle şey sanki biliyormuşuz gibi, evet, öyle bir
2: harika
0: tınım var.
2: Ay süper. Bu benim için çok önemli çünkü.
0: Aşk sözleri bir anda dökülmüş. Öyle mi?
2: Bir anda döküldü, evet.
0: Nasıl oldu?
2: Öyle bir sabah piyanonun başına geçtim, böyle çok delicesine aşıkmışım gibi.
3: Ben onu seçimi yaşamış bir şeyin ardından mı?
2: Öyle bir yani böyle deli bir aşkı yaşarmışçasına. Şarkı, bir de ben aynı anda yapıyorum şarkıyla, işte hemen sözlerle işte müzik aynı anda çıkıyor. Yani daha önceden şarkı biliyormuşçasına şarkıyı yaptım ama herhalde şeydi o benim için, böyle hani bir aşk olacaksa böyle olsun falan diye bir hayaliyle oturup
0: İçinde yazdım. Kalan bir duygu.
2: Aynen öyle. Öyle çıktı şarkı.
0: O dönem neden etkilenmiştin? Var mıydı öyle bir şey?
2: Öyle bir şey yoktu ama hep böyle işte o öyle bir şey yaşamak istiyorum herhalde, hani olmasını istediğim aşk öyle bir aşk.
0: İnşallah. Sabır ondan sonra mı yazıldı?
2: Sabır öncesi. Yani işte sabırlar çekmiştim sonrasında.
3: Gelmeyince aşkımda da sonra sabır çekmek zorunda kaldı. Çok iyi. Herkesin şarkılarından sonra bir hikayesi var herkesin bu şarkıda.
2: Sabır ilk şarkımdı. Onun yani o sabırı 10 yıl önce falan yazmıştım.
0: Ha, o kadar.
2: Öyle bir saçma toksik bir ilişki, böyle sabır sabır Allah'ım ya sabır falan ya dayanır aşk ya ruhum daralır dedikçe böyle işinden çıkamadığımız bir şarkı oldu.
0: Müzik sektöründe de sabır gerekiyor mu?
2: Ah, kesinlikle. Kesinlikle sabretmeden olmuyor işte, sürekli sabrediyoruz değil mi?
0: Hiç pes etmeyi düşündüğünüz oldu mu? Hepinize sorayım.
4: Hiç olmadı.
2: Hep
4: bir hedef vardı yani.
2: Aynen,
4: hep bir şey

0: böyle kısa vadeli, uzun vadeli hedefler.
1: Evet, yani... Bence pes etmiş olsalar da zaten burada olmalılar.
2: Pes etmiş. Ama aralarda belki
1: evet, o...
3: ya bir yorgunluk
1: olmuş.
3: Evet, evet, hüsranlarımız oluyor. Kırgınlıklarımız oluyor ama yani işte onlar aslında besliyor bir yandan, hırslandırıyor aslına bakarsanız.
2: Sanki sen çok şey yaşamışsın gibi hissediyorum.
1: Evet canım, ben. Şimdi ben sana oraya geleceksin diye bağırıyorum. Burada sorular var Nil'le ilgili, deli gibi merak ediyorum. Mesela İstanbul'a ünlü olacağım diye mi geldin?
3: Evet.
1: Adana'dan kalkıp mı geldin?
3: Adana'dan. Adanalıyım. Orada okudum, bitirdim. Geldim. Hiç kimseyi tanımıyorum. Sokak müzisyeni falan olurum dedim en kötü. Çünkü
1: bu kadar da özgüvenim var yani. Evet, ailen ne dedi bu konuya?
3: Ailem hiçbir desteği yok. Gitme kızım. Burada senfoni orkestrasında işin evet, var, gücün var.
1: Korkmadın İstanbul seni yutacak
3: diye. O yaşta hiç korkmadım, şu an korkarım. İnan. Yani o yaşta o cesaretle geliyorsun. Sonra işte hayat bizi getirdi, böyle sırtında kemanla geziyordum. Bu çok bilinen bir hikaye aslında. Tesadüfi Ajda Pekkan'la tanışıyorum. Vokalist oluyorum yıllarca falan. Öyle dram, trajedi, değişik.
1: Evet, zor şeyler yaşamışsın sektörde var olmaya çalışırken falan.
3: Evet. Ne gibi yaşamışım acaba? Ne, orada ne yazıyor evet, acaba?
1: Ne bileyim, acayip acayip teklifler almışsın, hiç boyun eğmemişsin falan.
3: Ben mi?
1: Evet.
3: Ne zaman?
1: Bilmiyorum ki.
2: Senin
1: zor geçmiş.
3: Ya yok, hiç öyle tekliflerim yani öyle bir şey bile şey yapmadım hani yani şöyle bak şimdi çok değişik bir soru sordunuz bana, buna nasıl cevap verilir? Yani şöyle kendi yolumda ilerlemek ve ileride bir yol çizerken arkamı döndüğümde birisi bana bu da benim sayemde oldu desin istemiyorum. İstemedim de istemiyorum da. O kadar ünlü dostum var, arkadaşım var, çok ünlü. Hiç kimseden de bir şey istemem. Ne beni bununla tanıştır, ne bununla düet yaptır, ne bir şey. Her şey benim ekmeğim ve kısmetim. Ve hep onu yiyorum güzel bir şekilde.
1: Destek gördüğün kimse olmadı mı?
3: Asla olmadı. Asla.
1: Köstek?
3: Köstek gördüklerimi ben bilmiyorum. Bana diyorlar ki kesin var. Ama ben şimdi size nasıl isim vereyim? Herkes şöyle,
1: hayır,
3: benim
1: canlı yaşamamışındır ama arkadan, yani arkadan benim, bir şey çevrilmiştir.
3: Şimdi kız, benim herkes yüzüme güler. Herkes beni seviyor. Herkes seni çok seviyoruz. Ne tatlısın, ne yeteneklisin. İşte şöyle. Tamam ama ben bunu duyuyorum. Benim arkada konuşulanlar bana gelmiyor. Keşke öyle bir gücümüz olsa ya. Gerçekten ben o sihri isterdim.
2: Gelmesin mi acaba zaten?
3: Yani. Olmuştur ya. Muhakkak olmuştur.
1: Mesela üniversitede ev arkadaşın evin tüm borcunu sana bırakıp kaçmış.
3: Onu nereden biliyorsunuz ya? Bir dakika, bu çok... Ben bunu nerede konuştum ya?
2: Her şeyi biliyoruz ya.
1: Evet. Ne yaptın sonra? Görüşüyor musun hala?
3: Yok, hiç görüşmüyorum. Allah benden uzak etsin. Şöyle. Şimdi ben çocuğum. 22 yaşındayım yani. Çok gencim. Ve ev sahibi sözleşmeyi beni imzalattı. Ben de bilmiyorum tabii. Bu ödemiyor. Yarısını ödemiyor. Yarısını ben ödeyeceğim falan. Neyse, bu çekti gitti. Bütün her şeyi bana yıktı. Bütün borçlar bana kaldı. Neyse ki Allah'tan iş bulmuştuk da ödedik.
1: Ya bir de çalışarak ödedin, ailenden yardım almadan. Yani.
3: Asla. Yok. Yani ilk kazımı orada yedim zaten ev arkadaşımdan. Ama o beni çok teşvik etti. Gel ben seninle şöyle yaparım diye kız arkadaşım. Lütfen gel falan. Tamam dedim, gidiyoruz. Bir baktım sonra evi terk etmiş bir gün. Elektrikler kesilmişti. Vermiştim elektrik parasını. Yatır bak, benim bugün konserim var demiştim. Eve bir girdim, yok.
2: Ay, o kadar.
3: Elektrik kesilmişti. O gün evi terk etti korkudan muhtemelen.
2: Sonra daha çok kazık yedin mi?
3: Yediğim kazıklar olmuştur da. İnanın hatırlamıyorum. Ya hatırlamak istemiyorum.
1: Aslında... Biraz da öyle bir durum var.
3: Ama insanız ya. Yani o kazıklar da hani biraz perçinliyor. Kesinlikle. Daha güçlü bir Nil ortada. Kendimle daha barışım. Daha kendime teslimim. Kendimi daha çok seviyorum. Yani iyi ki olmuş. Yani yaşadığım kötü şeyler de belki iyi ki olmuş. Bunlar bile iyi ki. Hani
2: benim. Her şeyde çabuk mu güveniyorsun?
3: Ben biraz evet, insanları kendim gibi zannedebiliyorum. Seviyorum, yakın duruyorum. Ama bir anda da silebiliyorum. Yani çok zaman ayırmıyorum o insana. Çünkü benim o yakınlığıma karşılık başka türlü geliyorsa çıksın hayatımdan yani. Ben istiyorum ki ben nasıl davranıyorsam karşımdaki de bana öyle davransın. Yani kötü bir insan olmadığım aşikar.
1: Vallahi profesyonel hayatla konuştuk onu. Nasıl gidiyor dedik ama çok güzel dengeliyorsunuz ama evet. İş veren memnun mu bu durum?

0: anlamda?
1: İşverene hep açık oldum. Eskiden beri.
0: Uluslararası bir firma diyorsunuz. Onlar böyle şeyleri çok seviyorlar.
1: Seviyorlar.
0: Ekstra da destekliyor olabilirler.
1: Yabancı şirket. Malezya menşeli bir firma. Patronlarımızla direkt iletişim halindeyiz. Geldiklerinde bana şarkı söyletiyorlar. Albümlerimi takip ediyorlar.
0: Havalimanının sahibi değil mi?
1: Yok. Havalimanı. Çok... Ve perakende markası.
0: Anladım. Peki ve size şarkı söyletiyor. Ben onu soracaktım. Özel gecelerde falan bedavaya evet. Getiriyorlar yani.
1: Tabii bedavaya.
0: Güzel. Birini çıkartacaklarına para verdikten ediyorlar. Harika. Ne güzel ya.
2: Çok...
1: Bu şarkıların İngilizcesi ne falan diyorlar. İşte onu çeviriyoruz. Affetmem asla seni.
2: Aa ne güzel.
1: Öyle tatlı.
2: Konserlere geliyor mu çalışma arkadaşlarınız? Konserlerinizde gelip takip ediyorlar mı?
1: Ediyorlar tabii. Tabii arkadaşlarımız da geliyor.
0: Allah'tan Türk Sanat Müziği söylüyor. Şöyle bir iş yerinde hadi patlat bir şunu diyemiyorlar.
1: Diyorlar.
0: Diyorlar mı sanat
1: tabii
0: müziği?
1: Tabii ki.
0: Çok güzel. Güzelmiş, eğlenceli ya. Vallahi harika, ne güzel. Çok renkli olmak ve böyle bu şekilde aynı zamanda öbür profesyonelliği bırakmamak da çok takdiri şayan bir şey. Ben çok
1: onu
0: seviyorum.
1: Onu da seviyorum.
0: Bence
1: çünkü orada
0: zaten.
1: Perakende markasında olduğum için mağaza açıyorum mesela. O tabelayı gördüğümde böyle çok hoşuma gidiyor. Albümdeki zevki alıyorum.
0: Aa,
1: diyorum ne kadar güzel. Türkiye'nin hı-hı. diyorum istihdamına, ticaretine yön veriyorum. Böyle hissediyorum.
2: İkisi
1: herhalde o beni motive ediyor.
2: İçinizde ikisi birbirini besliyor mu?
1: Besliyor. Çünkü ikisinde de bir üretim var. Bir, hele bir de güzel ciro yapıyorsa bu ticarethaneler. Hala 20 sene önce açtığım mağazaları, restoranları görüyorum. Uluslararası firmalarda çalıştım hep. Onlar çok hoşuma gidiyor.
0: Aa, ne güzel.
2: Ya, kurumsal hayatı da seviyorsunuz.
1: Kurumsal hayatı da seviyorum. Seviyorum.
0: 9-6 kurumsal hayat sonra vurup patlasın çalabilirsin. Ne güzel abi. Stres atmak için birebir hiçbir şey başka bir şey öyle yapmaya gerek yok.
1: Şey yani. Kafayı boşaltıyorsunuz.
0: Yüzde evet. Bilmiyorum. Meşhur sen İzmir'de sahne alıyorsun.
3: Evet.
0: Düzenli mi alıyorsun? Aynı yerde mi alıyorsun yok çeşitli yerlerde mi alıyorsun?
3: Yani değişiyor ama sabit olduğum bir yerde
0: hep
3: var.
0: Hep İzmir mi?
3: İzmir ama onun haricinde işte festivaller oluyor, konserler oluyor. İşte Türkiye çapında geziyoruz.
0: Yurt dışına gidiyor musun yine?
3: Gidemiyorum ya bu aralar. Evet, bir fırsat bulup yani bir şey programlayamıyoruz ne yazık ki. O yüzden şimdilik buralardayım.
0: Güzel,
2: en büyük hayalin ne?
3: En büyük hayalim o işte o müzikali yazmayı istiyorum. Evet burada sergilemek istiyorum Türkiye'de böyle bir müzikal.
0: Valla müzikal eksiğimiz var.
3: Evet.
0: İnşallah başarılı
3: İnşallah.
0: Olursun.
3: Çok büyük prodüksiyon gerçi ama işte umarım bir gün.
2: Kemancın hazır.
3: Harika. Evet süper.
1: Hayalde sınır olmaz derler
3: evet.
1: Ya.
3: Umarım öyle.
2: Hiç yol aldın mı? Başladın mı biraz ufak tefek yazmaya?
3: Yani işte yazmaya başladım zaten ama işte biraz uzun zaman alan bir şey var.
2: Çok zor bir şey.
3: Çok zor bir şey. Bakalım inşallah olur.
2: İnşallah. Nasıl bir yolculuktu senin için bu müzik yolculuğu?
3: Nasıl bir yolculuktu? Ya her attığım adım farklı bir şey getirdi dediğim gibi. Çok farklı insanlarla tanıştım. Çok farklı eğitmenlerle tanıştım. Ve öğrenmenin müzikte biliyorsunuz yani hiçbir sonsuz sonu yok. Herkesi kimi bulduysam böyle yapıştım. Herkesten bir şey öğrenmeye çalıştım. Okul hayatım boyunca da öyleydi. Hatta bilirsin şey bizim işte koridorlar bir bölüm işte gitar bölümü.
2: Nefesli.
3: Bir bölüm nefesli falan. Ben işte nefeslere giderdim. Bana işte bir şey öğretir misin? Gitarı zaten okulda öğrendim. İşte gitar bölümündeki arkadaşlardan falan. Güzel bir yolculuk bence. Hep böyle açım öğrenmeye. O yüzden sürekli bir enstrüman öğreniyorum. Ne üflüyorum şimdi bir tane işte ne yaptım falan.
1: Aa bekleriz üstlere.
2: Harika gelirim.
0: Tam Türk Sanat Müziği.
1: Hemen kaçırmıyorum.
3: Bendir aldım yine. Şimdi bendir çaldım.
0: Yakında orkestra da kurarlar.
3: Harika olur. Biz böyle zaten olduk.
2: Biz üçlü çıkıyormuşuz. Proje yapıyormuşuz.
0: Altın kızlar. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Ama sizi böyle uğurlamıyoruz. Çok güzel hediyelerimiz var.
4: Ne zarifsiniz.
2: Çay sever misiniz?
1: Teşekkür ederiz. Evet.
4: Sevmezsiniz. Tabii ki.
1: Çok severiz. Çok teşekkürler.
0: Ben sana yardım edeyim Merve'cim.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Make-up falan.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz.
0: Evet güle güle kulum bize hatırlayın.
4: Tamam. Bu sizi hatırlamamız için yıllarca kullanacağımız bir şey gerçekten.
5: sabah sizi hatırlayacağım bundan sonra.
2: Sabah akşam.
5: Söz veriyorum. Söz ve mi? Sorduğunuz soruları hiç unutmayacağım. Ona da söz veriyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık tekrar.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizim için de
1: tekrar bekleriz.
2: Hediyeleriniz için de çok teşekkür ederiz.
0: Afiyet olsun.
2: Evet. İyi günlerde kullanın.
0: Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Gülle bülbül, gel güldür yüzümüzü bir ömür. Dostlar siz de katlı, bugün mutluluk günüdür. Yok, ben bu üçüncüsünden pek emin değilim ya. Bilmiyorum ya.
1: Ay niye yabancı? Üçü de çok güzel.
0: Aferin.
1: Ya Halim, yok sende valla edebiyata kabiliyet var.
0: Allah aşkına, yani ne bileyim, ben de kendi çapımda bir takım çalışmalarım oluyor ama. Sen ne diyorsun?
1: Olur Halim.
0: Hangisi?
1: Hangisi olursa fark etmez.
2: Seyhan. Yani böyle bu kadar sıkma canını şimdi. Allah bir kapıyı kapıyorsa başka bir kapıyı açar.
1: Doğru.
0: Biz de seni unuttuk, kendi derdimize düştük ha.
1: Yok, önemli değil.
0: Ya Seyhan'ım, senin derdin iş olsun ya. Zaten yarın bir gün bebeler olunca bırakacağım.

0: Beyler, Uludağ yolcusu. Nerede kalacaksınız?
1: Bilmiyorum.
0: Burun'un ailesi zevklidir. Mutlaka güzel bir yer bulmuşlardır.
1: Umurumda değil. Ben Uludağ'a falan gitmek istemiyorum.
0: Niye? Kartepe'ye gelecektin.
1: Gelecektim tabii, akıllı. Oraya hep beraber gidiyorduk.
0: Kızım boş ver, yine gideriz.
1: Tabii, kesin gideriz.
0: Bana bak, orada salak salak surat asmak yok, tamam mı?
1: Bana karışma.
0: Bak, bu kar tatilinin üçümüz de köpek gibiyiz. En çok da Mertcan.
1: Biliyorum.
0: Eğer aramızdan bir tek sen gidebiliyorsan bunun keyfini çıkarmak zorundasın. Üçümüz için.
2: Oğlum tabii şimdi Adana'da bizim eş, dost, akraba, zebil. Bir de salon faslı var tabii. Şimdi büyük salon tutsak samimi olmuyor. Küçük olsa sığmayacağız, bilmiyorum ben.
3: Doğru. Halil, daha bizim anam babamın onların tarafı var.
2: Tabii.
3: Aa, babam gelecek mi? Kız gelecek. Adam hasta ama yok yani geleceğim diyor, başka şey demiyor.
1: Allah, canımızı okuyacak.
2: Okusun ya, eski pehlivanlardan kim kaldı canım ablam benim?
3: Halim, Tahsin amcaya yaz.
2: He.
1: Şey vardı ya, bizim Halide teyze.
3: Halide teyze.
2: Halime.
1: Zinet ana.
3: Fazilet hala.
2: Yavaş yavaş, Zinet ne? Fazilet.
3: Fazilet halayla Zinet ana.
2: Zinet.

0: Bugün bir tekstil atölyesiyle konuştum.
1: Hayrola abi, bu yaştan sonra overlockçu mu olacaksın?
0: Yok, yine arayacağım. Hanım, bir sene doğru düzgün bir şey konuşamayacak mıyız?
1: Tamam abi, konuş. Ne diyeceksin?
0: Bırak ya, ne diyeceğim? Şurada ay sonunu getirecek paramız yok. Sen burada mavra yapıyorsun ya.
1: Ya tamam Sabun abi ya. Sen de her şeyi anlıyorsun ha.

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Demem o ki. Acaba diyorum yani başka bir iş mi baksak diyorum yani.
2: Ya biz anlamayız ki başka işte.
3: Sami.
1: Gel Meleğe ya.
3: Ne yapıyorsunuz burada kokulan kuşlar gibi?
2: İş arıyoruz.
3: Siz de mi?
2: Başka kim arıyor ki?
3: Seyhan. Sen biliyorsundur.
2: Yo.
3: Otel devroluyor, yeni kiracı arıyorlar.
1: Yapma ya.
3: Vallahi billahi.
2: Osman Bey?
3: Yok, o beceremedi.
1: Vah Seyhan Hanım ya. Ne olacak şimdi?
3: Vallahi bilmiyorum ne olacak.
1: Gelme Leha ya.

0: Ne otaymış ya? Bacağımız yalktık. O kadar uğraştık, gene de çalışma kısmet olmadı ciğerim.
1: Öyle abi.
0: İmkanın olacak, bastıracaksın parayı, hava parasını. Vereceksin kirayı.
1: Ve?
0: Ehsi mis gibi işleteceksin.
1: Biz?
0: Abi.
2: Parayı nereden bulacağım?
0: İşte onu bilmiyorum.
1: Mesele zaten orası.

0: abi.
1: Sami Motel. Vallahi çok yakıştı.
0: Yok ya abi, güzel ya. Güzel otel. Güzel otel, güzel.
2: Ya abicim ya.
0: Bak Aliço, yemin ediyorum sana. Kutu gibi yavrum orası ya, ciğerim varın. Belki kiraladık.
2: Hangi paya?
1: Ya bir dur. Sami sen anlat.
0: Finger show'u yapacağız. Türk yemekleri. 10 numara servis.
1: Vallahi alasını yapar ha.
0: Yaşa Meliha be. He? Ulan imkanımız olsa vallahi ihya ederiz, ihya.
2: Ederiz doğru.
0: Böyle hayali bile insanı kıpırdatıyor. He?
1: Samir. Bak otele Seyhan'ı alacaksın ama ha.
0: Tabii alacağım. Seyahatsız otel olur mu canım diyorum ben. Aha. Bizden daha iyi kimse bu işi yapamaz. Bak buraya yazıyor.
2: Vallahi buraya yazıyor.

0: sen şimdi bu işi oteller zincirine bağlarsın. Bir tane otel kesmez seni.
1: Bu da benimle dalga geçiyor.
2: Abla? Seyhan? Ne yapıyorsunuz siz?
0: Hayal kuruyoruz. Gel gel.
2: Ne hayali? Sami'mle Ali senin oteli kiralıyor bak.
3: Ne? Ya hayal.
1: Bak nasıl Sibila diyor, hayali görüyor musun?
2: Sen üzülme ya. Ben geleceğim senin oteline.
1: Gel gel Meryem. Yaşa.
0: Ya yenge bir akıllı sendin, sen de sen abi uyudu da.
1: Uyacak tabii oğlum.
2: Aslında ne güzel oldu.
1: Ya boş ver ya. Şimdi seni böyle haybeden heyecanlandırıp üzmeyelim. Öyle konuşuyoruz işte.
0: Ya asma suratını ya. Sen mi abi bu? Olur mu olur?

0: Eda, iyi eğlen orada ha.
1: Tamam.
2: Bizi merak etme, tamam mı?
1: Gideceğim tabii ki.
3: Ne kadar kalacaksın abla?
1: 2 gün ablacığım, bir şey değil.
3: Sonuna geleceksin değil mi?
1: Geleceğim tabii ki. Ben seni hiç bırakır mıyım? Bu gecelik bonbonla uyu, sonra yine beraberiz.
2: Sen bizi merak etme ya. Güzel güzel gez, eğlencene bak.
1: Sağ ol dayı.
2: Şunu da al da yanımda.
0: Lazım olur.
1: Dayı.
0: Al al zaten al. Tamam, ben... Yo, iyiyim ben.
1: Geldi.
2: Günaydın kardeşim. Eda, gidince alo ödemeyi unutma, tamam mı canım?
1: Unutmam dayı.
3: Geç olacak, yatacağım, uyuyacağım, geleceğim değil mi?
1: Geleceğim tabii ablacığım, gelmez miyim?
0: Hadi eyvallah.
4: Eda, Cümleten günaydın.
2: Günaydın peri kızı.
4: Canım bunu al, acıkınca yersin.
1: Bu ne Melih abla?
4: Kurabiye, ablamın sevgi göstergesi.
2: Kurabiye yolluk veriyordun.
4: Canım dursun işte yanında, ne sakıncası var?
0: Ya adam ağaç oldu hadi.
4: Hayatım iyi eğlenceler.
2: Güle güle.
3: Bana kar getir tamam mı abla?
2: Oğlum ne karı?
1: Getiririm ablacığım sana kar.
2: Hadi hayırlı yolculuk.
1: Bay bay.
4: Şeride su dök. Dökeceğim abla. Hadi Allah kavuştursun.
2: Ya gidip gelecek, büyütme be Melih ya. Hadi Mert'in düşünme, gel.
4: Koca yanak, bize de gel hala daha.
3: Tamam.
0: Abi,
2: he?
0: Ben de gidiyorum.
2: Nereye?
0: Ya otelde bir iki parça eşyam vardı, hem milleti bir de alasmalık diye.
2: İyi halüsün.
0: Hadi eyvallah.
2: Hadi güle güle.

0: Seyhan'ım, davetiye işleri tamam. Bir de şu şekerciye uğradık mı? Ne oldu ya?
1: Otelin ilanı çıkmış. Hala inanamıyorum Halim ya. Böyle birdenbire her şey.
0: Ya sıkma güzelim canlı. Ticaret bu. Adam doğrusunu yapıyor. Zararın neresinden dönülse kârdır, ben bilirim.
1: Dur bakalım ya.
0: Ne var? Kafanda başka bir iş mi var?
1: Yok, yok da. Samim abiler alacak belki oteli.
0: Oteli?
1: Ya kiralayacaklar işte, almak dediğim.
0: Hangi parayla ya?
1: Kesin bir şey yok Halim, belli değil daha.
0: Vallahi sen mi abi ha? Allem eder, kallem eder, bir yolunu bulur, olur mu olur diyorum ha.
1: Ali de öyle dedi.
0: Ali mi? Ne dedi yani? Nasıl ya, oteli o da mı alacakmış?
1: Ne işe girerlerse beraber girecekler Halim.
0: Ya gece mitilde yatar, sabah çalım atar. Ya Seher Hanım, siz sordunuz mu Ali Bey'in ayağında tonu var mıymış diye?
1: Ay Halim.
0: Ya bırak Allah aşkına ya, otel alacakmış. Bak.
1: Ne var şimdi bunda kızacak, ben anlamıyorum ki.
0: Aklı sıra hava atacak.
1: Kime?
0: Sana kime olacak? Otel alacakmış da yok, patron olacakmış da, bak. Rahatsız lan bu herif.
1: Ay Halim, Allah aşkına.
0: Bak ya, sabah benim sınırımı zıplattı, gördün mü sen? Allah Allah ya.
2: Akşam ben siz kaynatmışsınız.
3: Ne kaynatması Ferzi?
2: Ne bileyim, kapı önü muhabbetleri filan maşallah.
3: Feride.
2: Ne olacak, Samim abi kiralayacak mı bu oteli?
3: Kız nasıl kiralayacak?
2: Ne bileyim ya, bir hava parasına bakar, bir de kira yani.
3: Feride nereden verecek o, bulacak da o kirayı?
2: Of ablam, bir güzel olurdu ya. Ha? Ya Samim abi ne bileyim, satış iyi bir adam, böyle gülüyor, eğlendiriyor, güldürüyor.
3: O gençken de öyleydi. Bak mahallede aslan gibi delikanlılar var. Misal. Yok anacığım ya. Bu ne yapar ne eder? Bütün kızları kendine aşık ederdi.
2: Biliyoruz. Ya biz de bir şey yapamayız.
3: Neyimiz ne?
2: Ya ne bileyim ya. Ne bileyim yani, babamdan falan istesek.
3: Samim hayatta izin vermez böyle bir şey. Hayatta.
2: Ali dede mi yok ha? O da bir şey yapamaz.
3: Kız Ali'nin ne farkı var? Onun da parası olsa gelip burada bunlarla oturmaz herhalde. Al birini vur ötekine, aynı.
2: Uf ya ablam ya. Keşke olsa, halletsek bir şekilde, ne bileyim ya. Ya sen aklına koyduğunu yaparsın ablam. Bak, hiç çocuğun da hayatı kurtulur.
3: Öyle ama.

Seha Hanım. Hadi hayırlı işler sana. Üzme daha fazla kendini. Tamam.

0: את כל הלבי שמחה.
1: Hadi görüşürüz kardeşim.
2: Görüşürüz.
1: Eyvallah. Seyhan? Ne oldu sana?
3: Bir şey yok. Ya kapıdaki ilanı gördüm de. Hani alıyordunuz?
1: Oteli. Ya biz nasıl alacağız ki? Öyle hayal kurduk işte.
3: Vallahi ben inanmıştım.
4: Seyhan Hanım, bir bakar mısınız?
3: Geliyorum.
1: Hadi görüşürüz.

0: Dayı ben de çıkıyorum.
1: Ha, iyi dur. Güle güle.
2: Akşama gecikme.
0: Tamam.
2: Bu ne?
1: İyi dur.
0: Eve bir şey lazım olursa diye.
2: Ha. Sağ ol ya. Sağ ol da sen onu al sen onu.
0: Dayı zaten...
2: Sen ne dursun, sok cebine. Biz daha ölmedik oğlum.

0: Abi çocuğun nesi var?
1: Yok. Bir şey yok.
0: İyi hadi hazırlan gidiyoruz.
2: Nereye?
0: Bankaya.
2: Ne bankası ya?
0: Otel için kredi çekeceğiz.
2: Ne kredisi Melia?
0: Allah Allah.
2: Ya sen delirdin mi? Akıl var, mantık var.
0: Terazi var, tartı var. Her bir şeyin vakti var. Sami, bu işi bugün yaptık yaptık.
2: Ben senin paranla otel açmam.
0: Sami, krediyi sen çekeceksin.
2: Ben mi?
0: Evet.
2: Bana kim kredi verecek?
0: Yahu gideceğiz bir soracağız, bir dur bir şansımızı deneyeceğiz.
2: Melia.
0: Hadi.
2: Can.
0: Yahu Feride bakacak, vallahi şuraya kadar gideceğiz geleceğiz, içimi kuruttun he.

0: latten, bir cappuccino'm var.
1: Tamam.
2: Masa beşin kahvesi hazır mı?
1: Geliyor.
2: Masa üç hesap istiyor.
3: Tatilde ne yapıyorsunuz?
1: Hiç.
3: Hiçbir yere gitmiyorsun.
1: Eda hepimizin yerine gitti.
3: Nereye?
1: Uludağ'a.
3: E sen?
1: Ben iyiyim ya.
3: Nasıl ya? Geçen hafta öğrenmediniz Kartepe diye.
1: Gidemedik. Yani artık istesem de gidemem zaten.
3: Niyemiş o?
1: Çünkü evde tek çalışan benim. Ben de çalışmasam hepimiz açız.

0: Tamam.
1: Oh ne güzel yiyorsun. Anlat bakayım, ne yaptırıyor ablam sana bütün gün evde?
2: Hiç, oyun oynuyoruz.
1: Başka?
2: Yemek yapıyoruz.
1: Yemek mi yaptırıyor sana?
2: Yardım ediyorum.
1: Ha, aferin, akıllı bıdık.
2: Sen işe gitmeyecek misin?
1: Ben izinliyim bugün, gitmeyeceğim. Tifsi alışverişine çıkacağız.

0: gelinle damat için alışveriş. Güzel bir şey.
1: Ne alacağım?
0: Kenan'a. Ne bileyim, ne isterse.
1: O.
0: Ne bileyim, o da alır herhalde. Annesi bir arıza çıkarmazsa. Ya ablam aramadı hala ya. Nerede kaldı?
2: Ya dedim sana Melia ya. Evsiz baksız adama kim kredi verir ya?
3: Yahu biz sorduk işte, ne olacak?
2: Ne olacağı var mı? Adam bizle dalga geçti ya, öküz ya.
3: O kendisine baksın. Sanki kendini bankanın sahibi zannediyor.
2: Kabahat bizde, bile bile lades.
3: Alo.
0: Ablam ne oldu, aramadın?
3: Ha yok. Şimdi çıktık Feride.
0: Ha ne dediler?
3: Yok, olmuyor.
0: Hadi ya, olmuyor mu? Ha. Tanıdık mandık. Yapma ya. Neyse ya, hayırlısı olsun be ablam.
3: Öyle oldu Feride.
0: Ablam bak, şu alışveriş olayını unutmadık değil mi? Şimdi geçmiş kalırsak Muazzez teyze çamura yatar falan, ne bileyim.
3: Ha, bir Muazzez'le alışverişimiz eksikti ha Feride.
0: Ya ablam, Seyhan'a tepsi alırken fellik fellik geziyordun ama.
3: Ya tamam, yapacağız, daha vakti var onun.
2: Sen acelen varsa sen git.
3: Geç kalmayacağım, merak etme.
0: İyi tamam, hadi. Çifte standart.
3: Ya Muazzez'e ne acelem olacak?
2: İyi o zaman, hadi gidip bir yerde oturup çay içelim.
3: Hadi.
4: Bak Ali, bunlar tehlikeli adamlar. Bu işin şakası yok.
5: Biliyorum abi.
4: Biliyorsun da iyi düşündün mü?
5: Düşündüm.
4: Sonra beni Samim'le karşı karşıya getirme.
5: Ya ben her şeyi halledeceğim abi, sen merak etme.
4: Hadi bakalım.

0: Piyango hayali kuran gençlere benzedik ha.
1: İnsan hayal edebildiği müddetçe yaşar sen.
0: Bizimki de biraz yurt hayali oldu be Melia.
1: Samir.
0: Amelia.
1: Benim bir evim var. Onu ipotek ettirsek ya.
0: Olmaz öyle şey ya. Bir tane evim var, onu da bana mı vereceksin?
1: Ya niye illa da kaybedeceğiz? Belki kazanacağız.
0: Bırak Allah'ın aşkına ya. Olmaz öyle şey.
1: Eski Samim olsa alırdı ha.
0: Eski Samim şimdi Bahamalardaydı.
1: Ne yapalım? Kaybedersek de Tanrı'ya taşınacağız.
0: Bize?
1: Evet, orada artık tüm bir cemaat otururuz.
0: Tacettin ya, kadersiz adam ne? Tam anasının evini satacaktı, ben çıktım geldi. Üç tane de yeğen üstüne.
1: Bir de Ali.
0: Sırf Ali geldi. Geldi bir de arabasını alacağım adet.
1: Tamam işte, bir de biz taşınacağız, tam olacak artık.
0: Vallahi illallah der Tacettin ha. Ah Meliyam ya. Her gün adım.

0: arkadaşı tanıyorum diyorsun.
1: Ya evet, arkadaşımın arkadaşı. Mert çocuktur. Gemilerde çalışıyorlar.
2: Kruz gemilerinde. Gerçi şimdi çalışmıyorum ama.
0: Çalışmıyorsun.
2: Ya çalışacağım. Yani bu para iş için.
0: Bak kardeşim, bizim işimiz para satmak. Bu paranın da ille de bize dönmesi gerek. Dönmezse iyi olmaz.
2: Biliyorum.
0: Ödeyebilecek misin?
2: Ödeyeceğim. Yani bir yolunu bulacağım.
0: 50 bin

0: Maria.
1: Så.
2: Seher Hanım, nasılsın güzel?
3: İyiyim Halim, nasıl olsun?
2: Bak sesin kötü geliyor hala.
3: E işte, toplanıyoruz yavaş yavaş.
2: Yapma güzelim, yapma bebeğim, bak üzme beni. Geleyim alayım seni, bir çıkıp dolaşalım, hava alalım ha?
3: Yok yok Halim, zaten yakında bol bol dolaşacağız.
2: Evet, tamam. Hadi hayırlı işler.
3: Hadi öpüyorum seni, bay bay.

0: Bak bunlar sakat adamlar. Adı üstünde tefeci. Ateşle oynuyorsun.
1: Abi ne yapsaydım ya? Yani bankaya gitsem o kadar parayı verirler mi? Sen söyle.
0: Ya ben de olsa vereceğim.
1: Yok abi senden dünyayı aldık zaten ya.
0: Ya yine gül gibi geçinip gideriz. Nereden çıktı bu otel işi?
1: Ya çıktı işte.
0: Samim?
1: Ya bir şekilde söyleyeceğim ben, sen merak etme.
0: Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ah hadi ah, sen de az değilsin ha.
1: Abi ben şuralarda bir yerlerde indim.
0: Ya bir çay içseydik.
1: Yok içmeyeyim, biraz hava alayım abi be.
0: Ali bak hala vaktim var, vazgeçebilirsin.
1: Tamam abi, sağ ol.

0: Baksana Allah'ın ayazında nasıl yürütüyor bizi.
1: Uf ya.
0: Ne of. İnsan bir araba tutar, bir gelir, bir şey yapar.
1: Gelecekti. İstemez dedim.
0: Niye?
1: Ya ne gerek var yani, biz gideriz dedim abla.
0: Ay uydurma Feride.
1: Ya ablam gözünü seveyim, huysuzluk etme ya.
0: Feride, böyle üç kuruşun hesabını yapacaklarsa ben huysuz olacağım.
1: Yapmazlar ya, sen de biraz uysal ol. Bak alışverişte ne isterlerse alacağız ona göre. Onlar da bize istediklerimizi alacaklar.
0: Ah, duyduğuna inanma.
1: Ya abla.

0: Seyha.
1: Ali, ne haber?
0: Süper.
1: Ne oldu?
0: Bil bakalım.
1: Nereden bileyim?
0: Tahmin et.
1: Neyi?
2: Oteli kiralıyoruz.
1: Hangi oteli? Nasıl?
0: Bayağı. Parayı bulduk. Müdürü arayacağım. Sözleşme falan. Yarın bitiyor bu iş.
1: Ali.
0: Evet.
1: Ali.
0: Oo, yüzün gülsün biraz ya.
1: Sen ciddi misin?
0: Ya tabii.
1: Hayal mayal.
0: Hani gerçek olur sanmıştın.
1: Evet de yani ne bileyim. Parayı nereden buldun?
0: Ya buldum işte, orasını karıştırma.
1: Oteli devralıyorsun.
0: Ya devralıyoruz Sam abi, sen ben.
1: Gerçekten mi? İnanmıyorum ya. Ali bak, kandırıyorsan.
0: Ya şimdi müdürü arayacağım seni. Bak müdür.
3: Nerede kaldı bunlar oğlum?
4: Gelirler şimdi anacığım.
3: Bu kız daha alışverişe bile yetişemiyor.
4: Anacığım gözünü seveyim başlama gene.
3: Ev işi ne oldu?
4: Hiçbir şey olmadı. Bak ben aradan çıkıyorum. Siz Feride ile anlaşacaksınız.
3: Sen daha çok vuracaksın başını, çok. Anacığının hakkını ye bakalım daha.
4: Hah, geliyorlar.
1: Ya geç kaldık, kusura bakmayın.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Kenan. Nasılsınız Muazzez Hanım?
3: Nasıl olalım? Bekleye bekleye buz kestik burada. Akşama hasta olmayız inşallah.
5: Başladık, başladık.
4: E hadi hanımlar, buyurun.
0: Evet müdür bey. Ya siz sözleşmeyi hazırlarsanız ben yarın öğlene doğru parayı getireceğim. Tamam, tamam, görüşmek üzere.

0: Savaş. Yani ben çok mutluyum ya. Şimdi eve gidip ablamlara haber vereceğim, tamam mı?
1: Görüşürüz ha.
0: Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi hoşça kal.
1: Ne diyor?
0: Hiçbir şey demiyor.
1: Ne bakıyor?
2: Hiç ustam.
1: Ay ne bakıyor? Kendi mi oynuyor oğlum burada? Ayı mı oynatıyoruz burada?
2: Estağfurullah ustam.
1: Hadi işin başına ya. Siz niye bakıyorsunuz kardeşim? He? Siz ne terbiyesiz, sevgisiz adamlar mısınız be? Hadi!

0: Vallahi sizi beklerken de biz donduk.
1: Muazzez Hanım, İstanbul'da maşallah her sokağın başına bir tane alışveriş merkezi var. Yani ne olurdu birine girsek?
2: Aralar ateş pahası hanım. Dükkan kirasını bizden çıkarıyorlar.
3: Anne.
2: Ne var Kenan, yalan mı? Aynı şey buralarda da var.
3: Ne oldu?
1: Ay şu talihin güzelliğine bak. Allah canını almasın, Feride bir şey oldu zannet.
2: Nerede hanım?
1: Aşırdı işte.
3: Göster güzelim.
1: Ay pembiş o var. Feride. Abla biliyorum şimdi çok süslü falan diyeceksin ama.
2: Süslü mü? Kızım o filmlerde o şey kadınların giydiği terlik.
3: Ne?
2: Tövbe tövbe. Anlasana işte Kenan.
1: Feride gayet klas, çok asil bir terlik seçti. Abla dalga mı geçiyorsun? Bilakis kutlarım. Kenan.
3: Gelin içeri bakalım.
4: Geridir. Cancan sola kalktı oğlum.
5: Böyle mi?
4: Yok yok, öbür sola. Öbür sola böyle böyle. Ha ha, benim bak.
5: Tamam mı?
4: Tamam. Geridir. Kıpırdama. Gel şimdi.
5: Ama kıpırdama dedin.
4: Oğlum o öbür tarafa dönme diye dedim. Oğlum gelsene.
6: Hayrola Salma abi, çamaşır günü mü?
4: Göstereceğim şimdi sana çamaşır gününü ha.
7: Ver bakalım Berto.
8: İki dakika konuşabilir miyiz?
4: Ne konuşacağız?
8: Yukarıda sana iyi bir haberim var.
4: Cancan sen çorapla...

0: şeylere döndü ayol.
1: Anne.
0: Ne yapayım, yalan mı söyleyeyim?
2: Feride'cim gülüm, sen şimdi bu terliği beğendin mi?
3: Evet. Ya aşkım, biz terliği her zaman alırız. Bunun bir özelliği olsun.
1: Olsun aşkım.
2: Tamam, biz bunu beğendik, istiyoruz.
0: Olur, tamam.
3: Üstüne bir de saten geçirik aldık.
4: Ver bir şey bana. Ben alayım onu.
3: Al aşkım.
4: Hayırlı olsun. 62 lira.
2: Kaç? 62.
0: Olur mu ayol? Alt tarafı bir terlik.
4: Hanımefendi, özel bir model bu.
1: Anacığım uzatma, ne olur.
0: Oğlum, burada düpedüz kazıklıyorlar bizi.
1: Anne.
3: Sen büyüksün yarabbim.
0: Vallahi ben bunun daha iyisini yarı fiyatına bulurum. Sen ayakkabıcı değil misin?
1: Evet.
0: Getirtirsin oğlum, hem de daha güzelini getirtirsin.
1: Anne.
0: Oğlum, yazık değil mi paranıza? Daha gerekli yerlere harcarsınız.
4: Hanımefendi, alıyor musunuz?
0: Hayır canım, almıyoruz.

0: sen kafayı mı yedin Ali ya?
1: Ya niye abi ya?
0: Ya tefeciden para alınır mı Ali ya? Delirdin mi oğlum sen?
1: Ya abi bir dinlesene ya.
0: Dinlemiyorum.
1: Ya başka türlü nasıl alacaktık oteli?
0: Alma Allah'ın akıllısı. Otel kim biz kim ulan? Tefecinin parasını nasıl ödeyeceğiz?
1: Ya bulacağız bir yolunu.
0: Ya sen de var ya. Hani kuş kadar akıl yok sende Ali ya. Bir tane canım var ondan da olacaksın ya.
1: Ya olayım abi yeter ya. Çok sıkıldım böyle kıvranmaktan.
0: Nerede o para? Nerede o para?
1: Yarın alacağım.
0: Almayacaksın.
1: Alacağım.
0: Allah Allah. Ya Taci. Seni yaktım biliyor musun bak.

0: Algunacım. Ha. Yok, iyi de elmalar. İyi de. Yok bir şey hanım. Sinirimi zıplattılar gene durup dururken. Neyse. Sen nasılsın? Sağ ol anacım ben. Anam şimdi sana bir şey sormam lazım benim. Heh. Bir konuda rızanı alacağım.
1: Tamam Samim, tamam. Haklısın. Ya biliyorum kardeşim. Da ne yapayım, dinletemedim. Yok, almadı parayı daha. Ya ne bileyim, ha yarın alacak. Tamam tamam, geliyorum, dur. Evladım buraları topla, kapatıver dükkanı.
2: Tamam usta, merak etme.
3: Meliha abla, binelim şuradan bir taksiye, geçerken de sizi atarız, olmaz mı?
4: Yok anacığım, ben yürüyeceğim, gelmeyeceğim.
3: Feride.
4: Ne yapayım Kenan?
5: Kenan oğlum, hadi binelim şu taksiye.
3: Meliha abla.
4: Yok anacığım. Abla, Feride, yürüyeceğim dedim, yürüyeceğim.
5: Hadi oğlum, taksimetre çalışıyor.
3: Akşam ararım aşkım.

0: Yani bir çift terlik için yaptıklarını gördün değil mi Feride?
1: Ablam tamam, gözünü seveyim, bir de sen başlama.
0: Hayır yani Feride, senin çekeceğin var bu kaynanada.
1: Ya biliyorum.
0: O erkek güzeli de öyle yayıldıkça yayılıyor, yayıldıkça yayılıyor. Of. Feride.
1: Sen git ablam.
0: Sebep?
1: Ya işim var, evde buluşuruz. Hadi.
2: Cumali. Benim mühim bir işim var.
3: Davet eder mi usta?
2: Yok yok. Ben hemen gidip geliyorum, siz dükkana bak.
3: Tamam usta.
2: Hadi.
4: Ben yazamıyorum.
5: Farklıyız bir de.
6: Gören de hapishaneye geldin sanır ha. Asma şu suratını, gül biraz.
7: Tamam.
6: Neyin var?
7: Hiç. Aklım evde.
6: Yiğitlerde.
7: Yiğit, Mertcan, dayım, hatta Ali abi.
6: Ya vallahi Melih abla bile geliyor aklıma.
7: Senin aile benimkinden kalabalık ha.
6: Elimde değil. Ya onlar evdeyken benim burada olmam tuhaf geliyor.
7: Buldum.
6: Ne buldun? Buradan bir hediye götür.
7: Buldu adam.
6: Evet,
7: sizinkilerin hoşuna gidebilecek bir şey. Mesela ufaklık ne sever?
6: Mertcan. Bilmem.
7: Düşün.
6: Ya gerçi kar deyip duruyor ama.
7: Tamam. O zaman biz de kar götürürüz.
6: Ne?
7: Evet. Bırak şu vicdan azabını artık. Bak onların hoşuna gidebilecek bir şey bulacağız illaki. Gül biraz, asma suratını.
0: Ne demek parayı bulmuş?
6: Bulmuş abla.
0: Ali.
6: Evet.
0: Anacığım, banker mi bu çocuk? Nasıl kazandı bu parayı?
6: Ben de bilmiyorum ki.
8: Bak Seyhan, yani çalıp çırpmış olmasın.
6: Ay, abla, Ali yapar mı öyle bir şey?
0: Ya kızım, ne bileyim yani, nereden buldu bu kadar parayı?
6: Ay abla, bulmuş işte. Sen niye illa kötü düşünüyorsun?
0: Ha yani otel onların olacak.
6: Onların olacak.
0: Samim başında.
6: Evet.
0: Çoluk çocuk kurtulacak.
6: Kurtulacak abla. Ay Seyhan ya!
0: Ay gideceğim.
6: Nereye abla?
0: Samim'e, kutlayacağım.
6: Abla önce bir Ali konuşsun, her şey yeni belli oldu da.
0: Biz sonra gideriz.
6: Evet tamam.

0: Müdür bey buralarda mı?
1: İçeride odasında.
0: Seyhan Hanım'ın nişanlısı geldiler mi senin?
1: Tabii. Buyurun sizi bekliyorum.
0: Eyvallah.
2: Buyur Halim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Otur. Nasılsın?
0: İyiyim, çok şükür iyiyim.
2: Seyhan'ı sorarsan çıktı.
0: Yok, ben Seyhan değil de otel ile ilgili konuşmaya geldim.
2: Bizim otel?
0: He, evet.
2: Hayırdır?
0: Şimdi müdürüm, ben düşündüm, taşındım.
2: Evet.
0: Sizin oteli devralmaya talibim kardeşim.
3: Vallahi buradan pek bir şey belli olmuyor ama
4: birazdan gideriz abla.
3: Kız, bu çocuk seni kandırıyor olmaz.
4: Yok, ben de aynı şeyi sordum. Müdürü benim yanımda aradı.
3: Müdürü aradı?
4: Evet.
3: Ya hadi inşallah.
0: Ya müdürüm, bak ben bu mesele kafayı taktım. Ya baş koydum diyorum ya, tamam bitti.
2: Bak Halim kardeşim, biraz önce Ali ile konuştuk.
0: Ya Allah aşkına, sen Ali'yi tanımıyor musun ya? Ya o konuşur, sen ne bakıyorsun ona?
2: Yarın gelip parayı getireceğim dedi.
0: 50.000 lira.
2: Evet.
0: Öyle mi? Anam babam ya, Allah aşkına ya. Ya nereden bulacak o kadar parayı müdürüm? Bak sen tüccar adamsın, senin aklın kesiyor mu ya? Ya çok affedersin ya. Hırp onu
5: ayağına giyecek
0: donu yok. Koskoca otel alacakmış, öyle mi?
2: Bak Halim kardeşim, yarın olsun, parayı getirmesin, o zaman konuşuruz.
0: Müdür bak, yarın marın olmaz. Yarın olmaz ya.
2: Halim kardeşim, Ali'ye söz verdim.
0: Tut ki yarın parayı getirmedin. Ne yapacaksın ya? Beni de kaçırdın, soruyorum. Ben de kaçtım.

0: Hacettin, ben seni aklı başında bir adam zannederdim ya.
1: Sahi.
0: Bu deli bozuk. Bu akılsız bu.
2: Ya abi.
0: Ne abisi?
2: Ya dün gece hayal kuran sen değil miydin otel otel diye?
0: Hayal o hayal. Tefeciden para alınır mı ya? Nasıl geriye ödeyeceğiz?
1: Ali, Samim haklı. Almayacağım de şu parayı. Tefeciyi arayıp iptal ederim ya.
2: Ya demeyeceğim.
0: Hayda. Allah Allah ya. Şu cancan var ya. Cancan yapmaz seni yaptığını biliyor musun? Ya bütün antikalar beni buluyor ya. Aliço, şu keçi inadından vazgeç oğlum.
1: Samim,

0: Afiyet olsun.
1: Abla?
2: Ya hemen döneceğim dedin, ortadan kayboldun Feride.
0: Ya öyle gezdim biraz abla.
1: Bu ne?
0: Hediye.
2: Ne hediyesi?
0: Hediye dedim ya işte abla.
2: Nereden çıktı bunlar?
0: Kenan almış.
2: Kenan mı?
0: İşte kıyamamış. Öyle içine sindirememiş, gitmiş almış.
1: Niye, ne oldu ki?
3: Hoş bulduk, haydi. Haydi.
0: Versene şunu.
1: Abla nasılsınız ha?
2: Ya şimdi bu Feride bir terlik beğendi. Bu Kenan'ın anası olacak Pinti de onu Feride'ye almadı.
0: Almışlar işte abla.
2: He almışlar, geçti borun pazarı.
0: Ablam sana da yaranılmıyor ya. Vallahi billahi aşk olsun yani.
2: Ya tamam hadi. Hadi git şunu bir dene bir giy.
0: Çeyiz o.
2: Feride şunu giy git dene.
1: Abla hadi bir görelim giy.
2: Feride tamam ya. Geç de olsa gitmiş düşünmüş almış.

0: sabah.
1: Sana bir müjdem var.
0: Ne oldu kız?
1: Samim abiler oteli devralıyorlar.
0: Ne? Samim abi? Parayı nereden bulmuş?
1: Ali bulmuş.

0: Eda!
1: Ablam!
2: Alo dayı.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim dayıcığım.
3: Dayı bana da ver.
0: Dur oğlum dur, vereceğim.
3: Hadi dayı.
0: Ha iyiyiz ya, biz yemek yiyoruz işte. Taceddin var. Can can abi nele. Ha nasıl, güzel geçiyor mu tatil?
3: Hadi dayı.
0: Oğlum dur, çekiştirme. Eda kızım, bu canavar beni konuşturmuyor. Dur veriyorum. Dur al, al hadi al.
4: Mertcan ben de konuşacağım ha.
3: Ali abla.
1: Ablacığım nasılsın?
3: Seni çok özledim.
1: Ben de seni çok özledim bir tanem.
3: Ne zaman geliyorsun?
1: Yarın ablacığım.
3: Uyup uyanınca mı?
1: Evet canım, uyup uyanınca geleceğim.
3: Gel olur. Gel olur mu?
1: Geleceğim tabii ablacığım, sen hiç merak etme.
3: Tamam.
0: Lan yapma.
5: Kapat.
4: Ben konuşacaktım.
0: Arayalım bir daha.
4: Ya yok, yarın nasıl olsa geliyor da.
6: Nasıl, iyi miymiş?
3: İyiymiş.
6: Ya hadi bakalım.
0: Ulan Can Can ne alem adamsın sen, biliyor musun? Çat dedi, kapatayım.

0: Halim.
1: İyi akşamlar Seyha Hanım.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Geç buyur.
2: Hadi gel.
3: Feride, vallahi hiç benim tarzım değil ama sana çok yakıştı.
4: Ay benim de tarzım değil de abla. Özel günlerde yerim.
3: Kız Allah seni de.
1: Hayırlı akşamlar. Ya ben münasebetsiz bir zamanda geldiysem.
4: Ay yok anam, kurban olayım, yok geç.
3: Yok yok, Feride'nin çeyiz terlikleri.
4: Otursana Halim.
1: Peki alsın.
4: Sağ ol. Ben biraz uykuyayım şimdi.
3: Halim aç mısın?
1: Yok değilim ablacığım, dükkanda atıştırdım bir şeyler.
4: Dur ben bir sofra kurayım.
1: Dur Feride, otur otur. Ben zaten fazla kalmayacağım.
4: Çok güzel kokuyorlar Halim, sağ ol.
1: Bir şeyler, bir şeyler. Seyha Hanım, sen de otursana şöyle azıcık. Gel, gel. Ben sizinle bir şey konuşacağım.

0: Ya sen çocukları yatırdıktan sonra bir konuşuver.
1: Konuşacağım Taceddin, bu yapılacak iş değil bu ya.
0: Ya genç adam işte yaparım ederim zannediyor.
1: Ya bak biliyor musun, hata sende. Sen bunu biliyorsun, niye götürüyorsun tefecilere ya?
0: Ben götürmesem kendi gidecek.
1: Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapacağız? Edeceğiz, bu çocuğu bu delilikten vazgeçireceğiz.
0: Bana haber ver ha.
1: Vereceğim.
0: Hadi, iyi akşamlar.
1: Hadi canım canım.
2: Hadi Hale. Halimciğim ne söyleyeceksin? Hadi söyle.
3: Ablacığım, avucunu aç.
2: Avucumu mu açayım?
3: Aç avucunu.
2: Niye açacağım avucumu?
3: Ya aç avucunu.
2: Açmayacağım. Ay açacağımı çatlayacağım meraktan. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.

0: Halim bu ne?
1: O anahtar.
0: Ne anahtarı?
1: Ben işi gücü belli olan bir adamım. Lokantacıyım. Başka işlerden anlamam. Seyhan'ımı mutsuz görmektense ölürüm daha iyi. Ablacığım, bu anahtar otelin anahtarı. Bundan böyle otel sizindir.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Halim.
1: Buyur abla.
0: Nasıl yani? Sen bizim oteli mi kiraladın?
1: Evet.
0: Ya orayı şey kiralamamış mıydı?
1: Kim?
0: Ali.
1: Ablam Allah aşkına ya. Ne ailesi? Ya çok affedersiniz. Ayağına giymeye donu yok, başında karanfille gezer. Ya ablam söyle, lafla peynir gemisi yürür mü ya? İcraat lazım, icraat.
0: Allah Allah.
1: Ya hanımlar bir gülün, niye sallandırdınız böyle yüzünüzü?
0: Şaşırdık Halim.
1: Seher Hanım, aklına koydun mu yapacaksın. Öyle Ali'yle Vali'yle olmaz bu işler öyle. Bak kaç gündür üzüntüden benim karşımda böyle eriyorsun yani. Benim nişanlım bir başkasının emrinde çalışmaz. Çalışamaz, o kadar. Ablam, buyur.
0: Sağ ol Halim. Kesene bereket Halim.
1: Seher Hanım. Kaç cümleden hayırlı olsun. At ben geçeyim.
0: Bekle Halim. Geçireyim ben.

0: Sen bu işi oyun zannediyorsun değil mi Aliçoğum?
1: Ne yapacaksın? Parayı alacaksın, mevzu bitecek ha.
0: Oğlum yaşatmazlar seni.
2: Ya ben miydim otel hayali kuran dünya?
0: Bak hala ne diyorum. Ya oğlum, bir mucize olacak. Bir zümrütü anka kuşu gelecek, ağzından anahtarı bize atacak kafamıza.
3: Helipopterin kuşu.
0: Ha, ancak o zaman alır işletiriz bu otel. Yoksa otel kim, biz kim?
2: Ya abi, bak müdürle konuştum, Seyhan'a haber verdim. Bu işin geri dönüşü yok artık ya.
0: Yok.
2: Evet.
0: O zaman Sami abinde o otel işinde yok.
2: Ya abi ya.
0: Bana bir daha otel lafı etme Aliço. Tamam, bitti bu iş. Bitti.
4: Seyhan, Halim sana oteli alacağını söyledi mi?
5: Yok ablam, ne oteli?
3: E nereden çıktı o zaman bu iş?
5: Ay, işte yani.
4: Yani ne?
5: Ne bileyim, Ali'ye inat galiba.
3: Neyin inatı?
5: Abla, ben bir boş boğazlık ettim. Oteli Ali'nin kiralayacağını söyledim.
3: Ay aferin Seyhan.
6: Yani şu otele tarif olmayan bir kenarım kaldı herhalde.
3: Feride.
5: Ay ne var?
3: Eşkere konuşup durmayın Allah aşkınıza ya. Bu haber iyi bir haber.
5: Nasıl iyi haber abla? Ali'ye ne diyeceğiz?
3: Kazan mübarek olsun diyeceğiz. Boşlanmana, haşlanmana hacet yok. Otel kurtuldu. Yabancıya da gitmedi diyeceğiz. Aa.
5: Evet. Ay. Nereye?
3: Gideceğim. Sen'e müjdeyi vereceğim.
5: Aa, niye? Allah'ım ya. Kız ağlayacağım sevinçten mesela. Ay bakar mısın ya? Tüylerim diken diken oldu. Ürperdim. Tamam abla. İnanabiliyor musun kız? İnanamıyorum. Vay be. Halime bak sen. Samim abiye yetişti. Sana yetişti. Hepimize yetişti valla. Hasan be.

0: abi.
1: Ali Ço, tamam. Konu kapandı. Meliha?
2: Müjdemi isterim Samim.
1: Hayırdır?
2: Hayır, hayır.
1: Ne oldu Meliha?
2: Ya çocuklar toplanın, size harika bir haberim var.
3: Oh yenge, söyle Allah aşkına ya, bugün güzel bir şey duyalım.
4: Ne oldu?
1: Şu, dur, can dur. Meliha nedir haber?
2: Samim, şimdi bu otel var ya.
1: Otel yok. Oteli unut, biz o defteri kapattık, otel yok.
4: Ha yok, tamam da bu...
1: Hayda Meliham, otel yok, oteli unut, otel bitti.
2: Ha bitmedi.
1: Bitti.
2: Ya bitmedi.
1: O zaman bırak bitsin.
2: Ya bırakamam, çünkü bu otel kiralandı.
3: Ne demek kiralandı?
1: Maşallah Aliço, cümle aleme duyurmuşsun onu.
3: Yok abi.
2: Halim aldı oteli, Halim.
1: Kim?
3: Halim mi?
2: Halim geldi bugün bana, dedi ki abla ben bu oteli aldım ama ben bu işten anlamam. Aha da buyurun, bu da anahtar, buyurun gönlünüzden geçti gibi.

0: Ne oluyor abla?
1: Ne bileyim Seyhan.
2: Abla sevindiler mi sevinmediler mi?
1: Ay Seyhan dur kız. Azıcık görüyorum zaten göremiyorum.
2: Ayaklandılar.
3: Yaşasın.
4: Can. Ya nasıl ya?
1: Vallahi biz de şaşırdık kaldık.
4: Can neydi o kuşun adı? Potur'un kuşu. Geldi anahtarları gördün mü?
1: Pambık sevindin mi?
3: Can.
4: Alişo. Ya Meloş abla İsyan Otel'de çalışacak mı şimdi?
1: Vallahi çalışacak be gülüm.
2: Seyhan abla?
1: Müdür olacak.
4: Tabii o kadar sene okudu ciğerim değil mi? Ben de salon servis mutfak.
1: Samim bak bu otelin bütün yeme içme işlerinden sen sorumlu olacaksın.
4: Ah Meryem ya sen ne mübarek kadınsın biliyor musun?
1: Samim.
4: Yani Allah çıkardı benim karşıma seni Allah.
3: Ablama haber verelim.
4: Dur oğlum gelince sürpriz yaparız ha.
5: Ya sabret yarın geliyor zaten.
4: Ey güzel Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi.

0: Ali de kızmadı işte.
1: Nasıl kızmadı? Çekip gitti abla.
2: Ama ne çekip gidecek Seyhan? Yarın öbür gün yine birlikte çalışacaksınız.
1: Kim?
2: Kenan.
1: Açmayacak mısın?
2: Efendim.
3: Feride'm iyi akşamlar. Bugün çarşıdan sonra konuşamadık da. Hı. Ne oteli? Bizim Ali. Ciddi misin?
2: Ya çocukların hayatı kurtuluyor be Kenan. Düşünsene ya, Semim abinin artık düzenli bir işi olacak.
3: Vallahi çok sevindim Feride. Aferin Ali'm. Bakarsın bacanak beni de ortak yapar ha.
1: Selam söyle.
2: Seyhan'a selam var sana. Biz de Can'la Semim abilerin evi izliyoruz. Nakliye yayın, evet. Tamam, sabah konuşuruz o zaman. Tamam, hadi sana da iyi geceler. Bay bay. Kız.
1: Nedir durum?
2: Bir dakika, bir dakika. Gözler gülüyor. Ablam aşağı iniyor.
1: Anacığım ya, Semim abiye bak. Oy canım benim, sonunda yüzü gülecek. Ay canım abim benim ya.
2: İnşallah.
1: Kız ufaklığa bak, nasıl sevindi. Ay kurban olurum, koca yanak.
4: Ya Melia, büyük kadınsın biliyorum seni.
5: Aman yok ya, o Halim'in centilmenliği.
4: O çocuk var ya, 10 numara 10.
5: Samim. Hı? Bu Ali'yi ne yapacağız? Seyhan bir şeyler anlattı ama.
4: Ya bırak bu, akıllı bu ya, gitmiş tefecilerle konuşmuş ya.
5: Abo.
4: Ya. En hayırlısı böyle olacak biliyor musun? O Halim sayesinde o tefecilerle boğuşmaktan kurtulacak bu çocuk.
5: Halim.
4: Aç aç.
6: Canım ablam, saygılar, sevgiler. Akşam akşam rahatsız ediyorum, kusura kalma.
5: Ne demek Halim?
4: Teşekkür et.
5: Ha yok, anacığım müsaitim, sen buyur.
6: Ablacığım. Heh. Ben sana evde söylemeyi unuttum. Bak şunu bil ki otel emrinize amadedir. Ha.
5: Sağ ol canım.
6: Ha. Lakin benim bir şartım var ablacığım, kusura kalmazsan.
5: Ha söyle.
6: Ablam bak, Ali ile Samim abi, ama özellikle Ali, o otelden içeriye adımlarını atmayacaklar ablam. Yani bak, yani şimdi onlar otelden içeri girerse, atarlarsa benim sinirlerim zıplıyor, yani bu iş yatar.
4: Ver ver, teşekkür edecek.
5: Sus Samim, dur.
4: Ya ver, bir kutlayacağım delikanlıyı ya.
5: Samim. Halim, anacığım bak canım, peki müsait değilim şu anda. İstersen bu mevzuyu yarın daha uygun bir saatte konuşalım ha canım.
4: Aslan gibi çocuk.

0: O aslan, aslan.
1: Salim.
2: İyi peki peki, tamam ablacığım. Ama bil bak, benim kararım kesindir. Yani onu diyeyim yani.
1: Tamam anam, hadi iyi geceler.
3: Ya dur, iki çift laf edeceğim ya.
1: Tamam işte ya, yarın edersin.
3: Ne diyor?
1: Hiç.
3: Melia söyle bak, bugün ağzından bal damlıyor senin.
1: Samim.
3: Senin sayende biliyor musun Melia? O temiz kalbinde neye inanıyorsan o oluyor.
4: Hayırlı olsun Samim abicim.
3: Sana da peri kızı, sana da. Seyhan, o nişanlın var ya, bin bir teşekkür edeceksin ona. Canım yerim.
4: Ederim Samim abi.
1: Samim, iyi hadi ayazda kalma. İçeri gir, yarın konuşalım.
3: Tamam Melia.
1: Hadi iyi geceler.
3: Sana daha iyi geceler.
0: Altın gibidir, yufkadır yüreği. Hele ki bir başlasın, bitirir her işi. Ara sıra huysuzluk eder ama dünyanın en mübarek kadınıdır Melia. Ama Melia.

0: abinin yüzüne bak.
1: Ay, aylardan sonra ilk defa gülecek ya.
2: Kızlar yandık.
3: Ne oldu abla?
2: Vallahi yandık, tutuştuk.
3: Abla ne oldu?
2: Durun, bir nefes alacağım.
3: Abla iyi misin? Abla anlatsana anacığım.
2: Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim.
3: Abla.
2: Az önce Halim telefon etti. E'si işte.
3: Ne iştesi abla?
2: Yok, anlatamayacağım.
0: Hayda.
4: Abi ne demek Halim aldı ya? Daha ben bugün konuştum müdürle.
5: Sen konuşmuşsun, Halim gidip almış.
4: Ya madem böyle, aklı neredeymiş bu saate kadar? Hani madem baştan böyle bir niyeti var, niye çıkmamış ortaya?
5: Aliço sen deli misin, divane misin ya? Adam seni tefecilerin elinden kurtardı.
4: Ya bırak abi ya.
5: Ulan mis gibi gideceğiz, adamın yanında çalışacağız.
4: Ben kimsenin yanında çalışmam abi.
5: Ne demek çalışmam? Kriz gemisi senin miydi şaşkın?
4: Benim değildi ama o kuru fasulyecinin de değildi.
5: Ya senin ne alıp veremedin var bu fasulyeciyle?
4: Ya biz alacaktık abi oteli, biz.
5: Anmayacaktık. Aldırmayacaktım.
4: İyi tamam, bundan sonra o fasulyeci mutlu mesut yaşarsın abi.
5: Liço, ayağını denk al. O fasulyeci masulyeci yakında Seyhan'ın kocası olacak.

0: Ya Halim sizi istemiyor desem, bu adamın dünyası yıkılacak.
1: Denmez ki ablam, nasıl diyeceksin ya?
0: Ben demesem başkası diyecek Feride.
2: Ben yarın konuşacağım abla.
0: Halim'le mi?
2: Evet.
0: Yok, olmaz.
2: Niye?
0: Ya bak, bu adam bunu beynine yazmış, anladın mı? Yani bu Ali'ye taktı.
1: Ne olacak peki?
0: Öbür çocukla tefeciye gitmiş.
2: Kim? Ali mi?
0: Yani oteli kiralayacağız diye perişan oldu adamlar.
2: Ne diyorsun abla sen?
1: Bir şey diyeceğim, bu çocuk niye bu kadar paralıyor ki kendini?
0: Sami'm de öyle. Sami bütün hayatını buna bağladı. Feride, yani Yiğit onun yüzü güldü. Mert onun yüzü güldü.
1: Hey Allah'ım ya.
0: Bak, daha dün şu oteli kiralasak diye hayal kuruyorduk. Otel kiralandı, işler iyice karıştı.
3: Altı sarısı. Cumali.
4: Evet ustam.
3: Yarın sabah ilk iş bu kağıdı alıp tabelacıya gidiyorsun.
4: Tamam ustam.
3: Tamam mı? En güzel kalite olsun. Hiçbir masraftan kaçınmak yok.
4: Emredersin ustam.
3: Hadi bak. Al sen bunu. Hakkımızda hayırlısı artık. Hayırlı akşamlar, hayırlı.
5: Buyur abi.
3: Hadi kolay gelsin.

0: Can canım, bugün bir masal da bende.
1: Senden mi?
0: Ne? İstediğin masalı anlatacağım. Bir de üstüne otel masal.
1: Ne oteli?
0: Bizim otel. Güzel otel.
1: Bir de ülke seçsem.
0: Ne ülkesi?
1: İki masal dedin ya.
0: Tamam. Seç ama bak. Zombi aman bir olmasın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Kolay bir yer seç. Deniz kenarından bir yer seç.
1: Tamam.
0: Ciğerim. Can canım, çok güzel bir yerde, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir otel varmış, yeşillikler içinde. Adı da Güzel Otelmiş. Bu otelde senin gibi bir çocuk ve bir de aile yaşarmış. Aile dediysem hepsinin kan bağı yokmuş ama birbirlerini böyle kendi kanı, kendi canı.

0: stay home.
1: Fine, Marta.
0: Ne diyeceğiz Yasemin abiye?
1: Bilmiyorum.
0: Allah'ım ya, o gülüşü gözümün önünden gitmiyor.
1: Benim de.
0: Ah be Halim ya, ah be Halim. Yani niye bu kadar inat etti gelmeyecek diye ya? Ne zoru var?
1: Ya bir zoru yok aslında ama ne bileyim.
0: Ya Samim abi 40 yılın başı gün yüzü görecek. O da çocuklar da. Gördün mü ufaklık nasıl sevindi?
1: Ay gördüm abla, görmez miyim?

0: halime gideceğim ya.
1: Ne oluyor ablam?
0: Kızla, ben sabahı sabahladım. Doluya koydum olmadı, boşa koydum almadı. Yani ben çıkamadım bu işin içinden.
1: İşte.
0: Şimdi biz bu otel hayalini niye kurduk?
1: Sen ne abiler için,
0: Seyhan için. Heh, en çok da çocuklar için değil mi? Şimdi hep beraber olmayacaksak ne yapacağız oteli?
1: Öyle.
0: Öyle. Şimdi Samimler de adımını atamayacak bu otelde. Ne kıymeti kaldı bu otelde? Kızlar ben düşündüm. Gidip anahtarı Halime vereceğim. Var mı bir itirazı ola?
1: Yok. İyi düşünmüşsün abla.
0: İyi hadi.
1: Abla. Sen Mavi'ye ne diyeceğiz?
0: Yok. Siz bir şey demeyin. Artık ben gelince bir şekilde konuşacağım bunu, halledeceğim ya.
2: Al bakalım Merto.
3: Can. Yağını reçelini iyice yağ. Kolun kuvvetlensin. Otelde bize yardım edeceksin.
4: Otelde mi çalışacağım?
3: Tabii çalışacaksın. Hepimiz çalışacağız. Var gücümüzle oteli ayakta tutacağız oğlum.
2: Hem kahve servisleri de benden.
3: Aslanım benim.
4: Ben ne iş yapacağım?
3: Sen personel şefi.
4: Ay abim.
5: Ben yokum Merto. Hadi size kolay gelsin.
3: Aliço. Aliço. Nereye?
6: Bir işim var abi.
3: Ne işin var?
6: Ya var işte bir işim.
3: Sonra?

0: otele gelmeyecek misin?
1: Yok, gelmeyeceğim.
0: O zaman ben de gitmiyorum.
1: Niye?
0: Kardeşim, anca beraber kanca beraber demedik. Madem sen yoksun.
1: Abi, senin bir işin var mı?
2: Yok.
1: Paran var mı? O da yok. O zaman gideceğin aslanlar gibi çalışacaksın otelde. Çocuklar için. Hem sen bana söylemiyor muydun?
0: Sen?
1: Ben yokum abi. Benimki ayrı. Benim durumum ayrı yani.

0: Hoş geldin abi.
1: Günaydınlar.
2: Günaydın abi. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Cumali oteldeymiş abi.
1: Otelde, otelde. Çok mühim bir işi var. James Bond.
0: Ablam.
1: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk halim.
1: Ha buyur ablacığım, buyur gel gel otur. Hamza ablama çay çek. Ya ben de az zaman gelsin Seyhan'la seni şöyle bir otel turu attırırım diyordum ha.
3: Sağ ol halim ya. Hacet yok.
1: Niye ki?
3: Yok işte öyle.
1: Ne oldu ablacığım, hayırdır?
3: Bak halim. Bu Sami benim bıraktı gitti 20 yıl dönmedi falan. Tamam orası doğru.
1: He?
3: He ama biz bu otel hayalini birlikte kurduk. Yani şimdi bu adamlar böyle karşımızda dururken bizim bu oteli işletmemiz nispet yapar gibi olabilir mi?
1: Yok ablacığım yani nispet değil. Niye nispet gibi ne olsun yani?
3: Yok halim öyle yani. Şimdi birbirimizi kandırmayacağız. Bak biz düşündük taşındık. Madem ki Samimler ayaklarını bu otelden içeri atamayacaklar, o zaman biz bu oteli istemiyoruz.
1: Ulan nasıl ya?
3: Al gülüm al, otel senin olsun.
1: Ya ben bu oteli sizin için kiraladım ablacığım. Bu koca oteli ne yapayım ben?
3: Halim, anca beraber kanca beraber, tamam
1: mı? Ablam yani...

0: Al güzelim.
1: Afiyet olsun.
0: Ya amma da ters olmuş ha.
1: Öyle oldu vallahi.
0: Peki Halim'in ne zoru var? Niye istemiyor sen mavileri?
1: Ne bileyim artık, kontrol onda mı olsun istiyor, ne istiyorsa.
2: Ben konuşacaktım abla.
1: Ay hayatım işte ablam konuşuyor, ne fark eder ki?
0: Sen mavi biliyor mu?
1: Halim olayını. Yok canım, ablam gelsin konuşacağız.
0: Allah Allah. Ha.
1: Ne?
3: Samim abi.
1: Ne? Samim abi mi? Vallahi.
0: Ne yapacağız?
1: Ay ne bileyim ben.
0: Feride güzelim, açsana kapıyı.
1: Açıp ne diyeceğim Kenan? Abla gördü beni. Seyhan, ne bakıyorsun camdan kız keklik gibi, deli misin? Ya ne yapayım abla?
0: Kızım hadi.
1: Ne yapacağım? Yürü kız, Seyhan yürü kapıya.
4: Ben mi?
1: Sen büyüksün. Seyhancığım misafirim var.
4: Ya olmaz, vallahi ağzımdan kaçırırım, ne olur abla.
0: Allah'ım ya Rabbim, Feride hadi.
1: Ben mi?
4: Ya benim elim ayağıma dolaşır şimdi, hadi.
0: Feride.
1: Hep bana patlıyor, hep bana. Sen abi.
5: Peri kızı, nasılsın?
1: İyi vallahi, ne olsun.
5: Müdür hanım yok mu?
1: Seyhan.
5: He? Otele gideceğiz.
1: Gideceksiniz de işte o da ablam dışarıda. Şey işte o da ne yapsın, iş gücü.
5: Seyhan?
1: O da ablam bekliyor.
5: Ablan ne zaman gelecek?
1: Vallahi onu bilmiyoruz.
5: Ben önden gideyim o zaman.
1: Yok gitme ben.

0: bence sen beraber şey dersiniz.
1: Ha, peki. O zaman ben evde bekliyorum.
0: Ha, tamam, ben haber vereceğim.
1: Anlıyorum.

Koskoca'yla otele aldık, yaranamadık be. Malımız da malamat oldu. Ha ben ne kadersiz adamım be. Ha ben ne talihsiz, ne çaresiz herif ben, neyim be? Sen de dursun oğlum şunları. Dursun, kaytarma. Kaytarık.

0: Ya nereye götürüyorsun? Ya
1: Sabret.
0: Ya Ayşe niye söylemiyorsun?
1: Hiç acele etme. Yürü hadi. Tamam dur.
0: Ne oldu?
1: Tamam. Hazır mısın?
0: Neye hazır mıyım?
1: 3, 2, 1. Tada!
2: Tebrikleriz.
3: Geçtiğimiz ay herkesten daha çok çalışmışsın. Satış servis raporun harika.
0: Müdür bey.
3: Geçen ayın personeli neydi hediyemiz?
1: 2 aylık maaş.
0: Ne?
3: Tebrik ediyorum. Hesabına yatırıyorum bu akşam.
0: Sağ olun müdür abi. Aman müdür.
4: Hadi kaptım paraları.
1: Derler yiğit. Beni de sormadın ha.
0: Deli misin? Maaşımı alayım. Hepinizi yemeğe götüreceğim.
5: Abla.
1: Ne oldu Halim?
5: Onlar davetiyeler.
1: Davetiye mi?
5: Düğün davetiyeleri. Eşe dosta dağıtırsın.
1: Halim.
5: Ablam Allah aşkına elini vicdanına koy ya. Ben bu oteli sizin için kiraladım. Yani Seyhan'ımın yüzü solmasın diye kiraladım.
1: Ya biliyorum.
5: 2 gün sonra evleneceğiz ya. Başka ne düşünebilirim ki? Bak aha davetiyeler.
1: Ya Halim biz kimseyi yarı yolda bırakmayız oğlum.
5: Ya biliyorum ablacığım biliyorum. Sen benim canım ablamsın. Ben sana saygısızlık etmem. Ben seni ezip geçer miyim ya? Al sen bunu. Ya tamam. Sen abiler gelsin diyorsan gelsinler. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Ben karışmıyorum diyorum ya. Al şunu. Al. Allah Allah.

0: Ne haber hocam?
1: İyiyim.
0: İçeride mi?
1: İçeride, odasında.
2: Buyur. Ali, hoş geldin. Ne içersin, çay kahve?
0: Yok, fazla kalmayacağım.
2: Ali.
0: Oteli Halim'in kiraladığı doğru mu? Doğru mu?
2: Vallahi Ali, mecbur kaldım.
0: Niye?
2: Parayı anında transfer etti. Vade yok, pazarlık yok. Bu krizde hayır diyemedim.
0: Bana verdiğin söz?
2: Tamam dedik ama...
0: Doğru. Bende para ne arar değil mi?
2: Bak öyle değil.
0: Yok yok, öyle öyle. Peşin parayı görünce verdiğin sözü unuttum.
2: Bak anlatayım mı sana?
0: Yok, daha ne anlatacaksın ya? Al gibi satmışsın işte. Yalan mı? Hı? Daha ne anlatacaksın?
2: Ali! Bu ne?
3: Tabela.
2: Seyhan'ın soyadı Yalçın değil mi?
3: Yakında Karataş olacak. Ustam tasarruflu adamdır. İki kere iş olmasın dedi.

0: Birader. Ne birader? Nereye onu sorduk ya? Ne yapacaksın? Ay insan bir patronla hayırlı uğurlu olsun demez mi ya?
1: Patron.
0: Senin, Samim abinin. Maşallah aile istihdam ediyoruz yani.
1: Sen git onu elemanlarla konuş. Ben burada çalışmıyorum.

0: Feride, biz yavaştan çıkalım artık güzelim.
1: Kenan ablamı bekliyorum.
0: Ya gelecek, Samim abiyle konuşacak. Bekleyecek bir şey var mı? Yok. Hadi.
1: Geldi, geldi.
2: Seyhan! Feride!
3: Buradayız ablam.
0: Hoş geldin Melih abla.
1: Hoş bulduk Kenan.
3: Ne oldu abla?
1: Ne dedi?
3: Abla! Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu Halim çok acayip bir çocuk.
1: Nasıl?
0: Ya öyle bonkör havalar atıyor ama pinti ha, ben size söyleyeyim.
3: Kenan. Abla şunu bir anlatsana hadi.
1: Neyse gittim Halim'e dedim ki Halim biz oteli istemiyoruz. Eyse o da bana dedi ki ablam buyurun otel sizin. Ne isterseniz yapın.
3: Ne? Abla ciddi misin?
0: Bizim Ali.
3: Abla harika bir haber.
1: Allah!
3: Sayın abiye söyleyecek miyiz?
1: Sakın yok.
3: Otele gidiyoruz biz.
0: Evet. Hiç karıştırmayın bence.
3: Abla.
1: Kız bitti bu iş.
3: İnanamıyorum. Oh be. Ay ver.
0: Hayırlısı olsun.
4: Abla, Barçam.
1: Ablacığım.
4: Hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Çok özledim seni.
4: Ben de.
5: Eda kızım hoş geldin. Sağ ol kardeşim.
4: Hoş bulduk dayıcığım.
6: Eda'm benim gülüm. Melih abla.
1: Vallahi gözlerimiz yollarda kaldı ha.
5: Melih ya neredesin sen ya?
1: Sen birkaç işim vardı onları hallettim.
3: Eda'cığım hoş geldin.
6: Hoş bulduk Feride abla.
4: Kutunun içinde ne var?
1: Sürpriz.
4: Göstersene.
6: İçeri girince göstereceğim zaten ablacığım. Hadi yürü.
4: Tamam.
5: Müdür hanım gidiyor muyuz?
6: Gidiyoruz Sayın abi.
5: Tamam ceketimi alıp geliyorum.
7: Acele etme bakalım. Ben sana ne söz verdim?
4: Ne?
7: Unuttun mu?
4: Kar topu.
7: Al bakalım Uludağ'da.
4: Abla çok teşekkür ederim.
7: Ne demek ablacığım? Sen şimdi ona bak. Sonra yerine koy tamam mı? Erimez.
4: Tamam.
5: Eda nasılsın kızım?
7: İyiyim dayı. Yani sizi özledim o kadar.
5: Biz de seni özledik ya. Ben eskiden gider aylarca gelmezdim biliyor musun? Hani kimseye belli etmeyeyim dedim ama sen bir gittin iki gün. Burnumun direği sızladı kız. Ama güzel haberimiz var.
7: Ne haberi dayı?
4: Halim abi otel aldı.
5: Oğlum dur bu da her sefer aynı şeyi yapıyor ya.
7: Dayı?
5: Ya olmayacak şey oldu Eda. Bu Halim var ya fasulyeci. Ali abinin çalıştığı oteli kiraladı.
7: Aa.
5: Bundan sonra eşimiz garanti. Hepimiz orada çalışacağız.
7: Dayı harika bir haber.
5: Hem de ne harika ya.
4: Ben de personel şefi olacağım.
5: Olacaksın tabii. Eda ben gidiyorum. Can senle.
7: Tamam dayı.
5: Bir otele gidip geleyim.
4: Ben?
5: Sen bugün tatil. Sen yarın başlayacaksın. Tamam mı şefim?
4: Tamam.
5: Hadi bakalım.
7: Güle güle dayı.
6: Çok kıskanıyorum seni valla.
3: Aa, niye abla?
6: Ya ne güzel sen mavilerle çalışacaksın.
1: E sen de çalış.
6: Yok ben o açıdan demedim abla.
1: He yani ayrıca senin işe de ihtiyacın yok artık. Maşallah arkanda kapı gibi Kenan var.
0: Efendim abla?

0: liegende.
1: Seyhan.
2: Efendim abla.
1: Bu oğlanın terlikten hiçbir haberi yok, farkında mısın?
3: Güzelim, ben almadım ki.
2: Ya ben aldım ben.
3: Niye?
2: Ya uf Kenan, sus gözünü seveyim be.

0: Ya ne söyleniyor bu peri kızı?
1: Hiç, aynı tas aynı hamam.
0: Hadi Melia.
1: Seyhan, Sami abi seni bekliyor.
0: Sen?
1: Ben mi?
0: Görmüyor musun?
1: Yok anacığım, ben ne anlayacağım otel işinden?
0: Ya gel.
1: Ya Sami, bu yaştan sonra iş kadını mı olacağım, ne olacağım?
2: Ah, geldim ablam.
1: Bak Seyhan, Ali, sen işlerin altından kalkacaksınız.
0: Ya Ali zaten yok.
1: Niye?
0: Öyle çalışmayacak ne yavrum?
1: Allah Allah.
2: Hadi ablam, biz geç kalmayız.
1: Tamam gülüm.
0: Emin misin, gelmiyor musun?
1: Yok anacığım, gelmiyorum. Hadi siz kendinize dikkat edin.
0: Hadi bakalım.

0: Benim haberim yok, sen ablanlara terliği Kenan aldı diyorsun.
1: Ne diyeyim Kenan? Ha? Kenan bir çift terlik alamıyor demesi kolay mı sanıyorsun sen?
0: Güzelim, imkanımız var. Aynısını daha ucuza yaptıracağız. Nereye? Feride! Feride! Bitti usta.
2: Ne? Seyhan Karataş mıdır? Aferin, ellerine sağlık ha. Güzel oldu. Cumali.
3: Emre usta.
2: Sen açık gel bakayım, hemen gel.
3: Ne oldu usta?
2: Bak, bundan böyle otelin vekil harcı sensin.
3: Neyi usta?
2: Vekil harcı. Otelde ne oluyor, ne bitiyor? Bana karşı bir saygısızlık, bir sevgisizlik, bir terbiyesizlik. En önemlisi, otele gelip giden. Bak, Seyhan yengen burada.
3: Burada ustam.
2: Gözlerini dört açacaksın. Buradaki bütün hesaplar böyle ince ince ince ince her şeyi tutacaksın. Bak, kuş uçsa hop birader ne oluyor ya? Ne? Anladın mı?
3: Anladım ustam.
2: Anladım. Aferin. Hadi bak, göreyim seni. Tamam mı?
3: Tamam ustam.
2: Hadi bakalım. Ah! Seyhan Hanım. Salim abi. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Seyhan Hanım.
1: Hoş bulduk ayım.
4: Ya Halim ciğerim, sağ ol var ol, mahcup ettin bizi anam babam.
2: Ne demek sen babam, artık oteli hep birlikte yaşatacağız yani.
4: İnşallah, inşallah ciğerim.
2: Buyurun müdürette konuşalım, buyurun.
1: Halim bu ne?
2: Adı soyadın?
1: İyi de Halim.
2: Ya evlenince Karataş olacak ya, o yüzden dedim yani.
1: Yani.
5: Buyurun, hoş geldiniz.
6: Hayırlı işler, kolay gelsin Tancan.
7: Oo Ali gel, hoş geldin.
5: Abi kusura bakma ya, sabah biraz işim vardı.
7: Yok yok, iyi oldu. Samim mi seni vazgeçirdi?
5: Yok, deli başkası kiraladı.
7: Başkası mı?
5: Öyle.
7: Yapma ya.
5: Ya şu tefeci işinin bir dönüşü var mıdır?
7: Vardı tabii ya. Neden olmasın? Sen geç otur. Gideriz şimdi. Yok. Sever misin eski arabaları?
8: Çok.
7: Sabah bir morgu motor getirdiler. Bir ara hatırlat göstereyim.
8: Tamam.
7: İyi oldu Ali ya, şu tefeciden kurtuldun. Otel kime gitti?
8: Halime.
7: Halim mi?
8: He, fasulyeci. Ha.
7: Otelcilik mi yapmak istiyormuş?
8: İstiyormuş.
7: Hayırlısı.
9: Galiba her şeyi anlattım. Sen zaten oteli bilir. İçim rahat. Tekrar hayırlı olsun.
2: Sağ ol, sağ olasın müdür.
9: Bir ara diğer formaliteler için görüşürüz.
2: Tamam, tamam, tamam, tamam. Eyvallah.
9: Seyhan'cığım, iyi şanslar.
1: Teşekkür ederim müdür bey.
9: Oteli çok iyi yönetiyorsun.

0: Gene eminim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: İnşallah işler rast gider, güzel oteli yaşatabilirsiniz.
2: Siz merak etmeyin müdür bey.
3: Siz pasta numarası falan yapmayın, oldu mu?
2: O gün bir aksilik oldu benim. Bacak şeyi unuttum.
3: Oldu, görüşürüz. Ben eşyalarımı toplayıp gidiyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.
4: Ben de kaçayım. Ha, dükkanda işler bekler. Hadi sen mal.
2: Hadi sen.
1: Halimciğim, hoşça kal.
4: Hadi. Koşuşmayacak ha.
3: Tamam usta.

0: Hangi?
1: Ne yapıyorsun, otelden mi?
0: Yok, ben otelde çalışmıyorum.
1: Ha, Samim söyledi de ben belki fikrini değiştirirsin diye.
0: Yok.
1: E niye?
0: Öyle.
1: E ne yapacaksın?
0: Ya bakacağım başka bir şey.
1: Ali bu zamanda öyle kolay bulamazsın.
0: Boş ver yenge ya.
1: İyi bak, bu bizim kızın davetiyesi.
0: Davetiye?
1: He, Seyhan'ın. Haftaya bekliyoruz.

0: yukarıda 12 tane oda var. Bak dalga geçmeyin ha. Lokanta nasıl büyük, geniş.
1: Müşteri?
0: Müşteri daha yok. Daha yok ama olacak. Olduracağız. Öyle değil mi Alço?
2: Size olurun abi.
1: Sen çalışmayacak mısın Ali abi?
2: Yok.
3: Niye?
2: Öyle.
0: İnat ediyorsun Alço.
2: Ya inat falan ettiğim yok abi. Bulacağım bir şeyler ben.
4: Ali abi sen kafeye gel, ben otelde çalışayım.
0: Ha, sevdin değil mi sen oteli bak. Yarın hazırlanın, size tur yaptıracağım. Güzel otel turu.
1: Allah!
4: Şimdi sen orada bir şiir de patlatırsın dayı.
0: Patlatırım tabii. Niye patlatmayacağım? Siz dayınızla dalga geç. Otelci olduk, otelci.
5: Seyhan, bak şimdi bu oteli madem aldınız, böyle üçüncü bir evden geçirin. İşte mi yenileyim falan mı, temizlensin?
1: Paramız yok ki abla.
5: Halim'den isteyin. Ha, Halim de bankerdi.
1: Ne var ki ya?
5: Ben her şey yetişiyor diye öyle söyledim.
6: Ha, bazıları gibi bir çift terliği söz üstüne aldırmıyor ha Seyhan.
5: Abla, yalan mı Feriye?
1: Abla ne yapayım ya?
6: Hayır yani yasaktır, günahtır. Kendini kandırıyor.
1: Abla lütfen. Ya istedim aldım.
6: O erkek güzeli de orada kurum kurum kurulsun.
1: Abla ne olur ama ya, bir terlik yüzünden birbirinizi kırıyorsunuz.
6: Ya balık baştan kokar Ferit'le. Bak vallahi sen yanacaksın ya, ben sana üzülüyorum.
1: Ay kokarsa koksun. Ne yapayım, bana ne? Tamam yeter, ver şunu.
6: Aa kendine bak.
1: Ay bana laf sokma artık ama ya.

0: Samri?
1: Bu gürültü patırtı arasında unuttum ama.
0: Neyi?
1: Teşekkür etmeyi. Her gün halim iyi hoş da. Bu otel işi senin sayende oldu. Yine hayatımı kurtardın. Sağ ol. Saç

0: Alo. Ha babam. İyiyim. Tamam. Tamam babacığım. Ne zaman? İyi tamam, sabah geleceğiz, otogardan alacağız o zaman. Ha, olur babacığım. Hadi. Hadi iyi günler.
1: Abla hayırdır ya? Kim sabah sabah?
0: Kız babam.
2: Babam.
1: Aa, hayırdır, ne oldu, kötü bir şey yok?
0: Kız yok yok, buraya geliyor.
2: Babam.
0: He babam, düğüne.
2: Ne zaman?
0: Kız yarın geliyor, sabah kalkacağız, otogardan alacağız.
1: Ya biraz erken değil mi abla?
2: Ay olsun, gelsin, özledim ben babamı.
0: Vallahi çok özledik ya, kaç zaman oldu Fette.
2: Ay canım babam ya.
1: Ne oldu? Samim abi.
0: Samim mi?
1: Ablam burnumuzun dibinde oturuyor adam.
0: Ne diyorsun sen Feride?
2: Vallahi doğru abla, eskisi gibi tam karşımızda.
0: Allah!
1: Ablam belki unutmuştur.
0: Kız nasıl unutacak, çifteyle kovaladı adamı ya.
1: Abla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama tek bir şey biliyorum. Eğer ki babam anacığım bu dünyadan gitmesine rağmen hala bu dünyada kaldıysa tek bir sebebi var.
1: Ne?
0: İntikam. Samim'den babam intikamını almadan bu dünyadan gitmeyecek.

Tamam ne oldu benim? Burada da Kenan. Kenan, Kenan her yerde ya, her yerde.

0: akşam dedim ki, Melio'm dedim, sağ ol var ol, hayatımız düzene girdi hep senin sayende.
1: Aslan Melio abla ya.
2: Dayı.
0: Söyle ciğerim.
2: Melio abla niye gelmiyor otele?
0: Gelecek, ikna edeceğiz yavaş yavaş. Melio ablan, bir daha Liço.
3: Yok abi, sağ ol.
0: Hayırdır çocuklar, ne oluyor?
1: Yiğit söylesene.
3: Ne oldu?
4: Ya, tamam.
1: Kafede ayın elemanı seçilmiş.
0: Yapma ya.
1: Mükemmel servisi ve çalışkanlığı yüzünden.
4: Eda.
3: Ay aslansın be.
0: Aferin Yiğit'o, vallahi gurur duydum ha, biliyor musun bak. Genlerinde var tabii çocuğun, genlerinde.
4: Ekstra iki maaş ikramiye bugün bendensiniz.
2: Ben de mi?
4: Sen de tabii.
0: Allah'ım geliyor, güzel haberler yağıyor, geliyor.
3: Ben bakarım. Abi oradan da ben bir yere kaçacağım.
0: Tamam Aliço.
5: Ali.
3: Yenge.
5: Bittik oğlum, biz bittik. Günaydın.
3: Günaydın.
5: Nasılsın?
3: İyi, sen?
5: İyi.
3: Hayırlı olsun.
5: Ali, otel için...
3: Yok, düğün için. Davetini al.
5: Sağ ol.
3: Halim'in niyeti olduğunu bilmiyordum.
5: Evliliğe mi?
3: Yok, oteli kiralamaya.
5: Ben de bilmiyordum. Ali, biraz benim boş boğazlığım yüzünden oldu, kusura bakma.
3: Neyse. Olan oldu artık. Film nasıldı?
5: Film mi?
3: Ha, dün akşam ablamlarla seyrediyordunuz. Gerçi hangi film olduğunu göremedim ama.
5: Çok güzel bir araba vardı.
3: Filmde?
5: Ya ben öyle pek arabadan falan anlamam ama. Görsen müthişti.
3: E?
5: E'si içim gitti.
3: Arabaya.
5: Arabaya.

0: arabanmış ablam, öyle söylüyor.
1: Ne arabası bu?
0: Markası neydi? Ya dilimin ucunda ama. Ay yok, unuttum.
1: Ben bu taraftan gideceğim.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Babam seni öldürür Samim, vallahi öldürür.
1: Kaç yaşında adam, ne işi var bunun İstanbul'da ya?
0: Seyhan'ın düğünü için gelecek. Ne zaman? Yarın.
2: Dayı ne yapacaksın?
1: Ne yapacağım Yiğit, o bilmiyorum. Evden dışarı çıkmayacağım.
3: İşe nasıl gideceksin?
1: İşe? Ameliya, ne yapacağım ben?
0: Yok anacığım, taşınacağım.
1: Nereye taşınacağım?
0: Bilmiyorum.
1: Allah Allah.
0: Samim, bak bu adam 20 yıl önce seni beyaz eşya almaya yolladı. Vallahi o gün bugündür bekliyor.
3: Hala mı?
1: Çocuklar, ben bir Taceddin'e kadar gidip geliyorum.
4: Otel?
1: Ya oğlum dur şimdi, ne oteli?
3: Abacığım dayım çıksın, biz onunla otelde buluşuruz.
1: Hah, aferin Eda. Oteli biliyorsunuz değil mi?
2: Ha, Sarıyer'de bir kere tarif etmiştin.
1: Tamam.
0: Hadi Samim.
2: Hadi Eda, biz de çıkalım.
3: Tamam. Mertcan, fırla abacığım yukarıdan ceketini al.
1: Tamam. Ya şu bendeki şansa bak. Dünyayı gez dolaş, ondan sonra gene babanın karşısına düş.
5: Feride.
4: Kenan, ne işin var senin burada?
5: Güzelim, yapma ama böyle.
4: Niye, ne yapıyorum ki ben?
5: Ya ne oldu benim eski Feride'me? Tatlıydın, sakindin, pamuk gibiydin.
4: Onu anlayacağını soracaksın Kenan Bey.
5: Güzelim, sen de hep şikayet, hep şikayet.
4: Ne yapayım Kenan?
5: Ben aranızda oturun, konuşun, anlaşın dedim. Konuşmadınız.
4: Kenan.
5: Feride, gel seninle şöyle baş başa romantik bir yemek yiyelim ha?
4: İkimiz?
5: İkimiz. Niye?
4: Öyle istemiyorum.
5: Güzelim, ikimizin arasında bir sorun var mı?
1: Yok.
4: Yok.
5: Hep anam yüzünden birbirimize giriyoruz.
4: Doğru.
5: Gel şöyle oturalım, konuşalım. Eski günlerdeki gibi ha? Hem bak gör, ikimize de iyi gelecek. Tamam.
6: Feride, teste geliyor musun?
4: Tamam canım, geliyorum.
5: Ne testi?
4: Ya hastanede bir virüs çıktı, onunla ilgili.
5: Ne virüsü?
4: Valla biz de anlamadık, arkadaşlardan biri bu yüzden acile kaldırıldı.
5: Acile?
4: Böyle grip gibi başlıyor, sonra bir anda yayılıyormuş. Biz de bilmiyoruz artık, öğreneceğiz. Kaçta?
5: Ne kaçta?
4: Hayatım, yemeğe çıkacağız dedin ya.
5: Ha.
4: 8 iyi mi?
5: İyi güzel, iyi.
4: İyi tamam, o zaman görüşürüz.
5: Görüşürüz. Hadi kolay gelsin.
4: Hadi.

0: Ne diyorsun Seyhan'ım ya?
1: Ha? Yarın ablamla lavmaya gidiyoruz.
0: Yok yok. Ben giderim, alırım gelirim. Olur mu öyle şey? Senin baban benim babam.
1: Öyle de Halimciğim. Biz halledelim. Şimdi babam biliyorsun biraz aksidir. Daha iyi kandan bir tatsızlık çıkmasın.
0: Ya çıkmaz güzelim, çıkmaz bebeğim. Olur mu öyle şey? Ben onun şalgamını, Adana'sını, kebabını hazır ettim mi bak gör.
1: Ya o değil Halimciğim. Samim abi.
0: Samim abi. Allah! Oh!
2: Vay, anladım.
3: Yok kaçtı.
4: Abi cüzdanım gitti.
3: Çok para var mıydı içinde?
4: İkramiyem.
3: Ne diyorsun ya?
4: Ben Eda ile Mertcan'a bakıyorum.
3: Oğlum olur mu hadi?
4: Ya koca şehri nereden bulacağız?
3: Doğru.
4: Hadi ben gidiyorum. Sağ ol.

0: Yok, kaçtılar.
1: Ne demek kaçtılar?
0: Kaçtılar Eda.
1: Nasıl yaparlar böyle bir şey ya?
0: Yaptılar işte.
2: Polise söylesek?
0: Söyleyeceğiz zaten. Ama önce seni eve bırakmamız lazım.
1: Otel? Yarın gideriz ablacığım.
2: Ya niye?
1: Karakola gitmemiz lazım Mertcan.
0: Ya para, kart, nüfus cüzdanı hepsi gitti ya.
1: Hadi yürüyün. Hadi.
3: Koca yana, abin koşmadı mı bu kapkaççıların peşinden?
2: Koştu.
3: Bak yetişemedi. İşte bak insafsızlar, alçaklar.
2: Çikolata da alamadık.
3: Oy kuzum, ben sana alacağım, çikolata da alacağım, tatlı da alacağım. Şu babamın yemeğini bir pişire.
2: Baban ne zaman geliyor?
3: Yarın. Ama ben şimdiden pişireceğim çünkü biraz aksi bir adam. Böyle bazen yer bazen yemez falan.
2: Baban?
3: Baba, Alana'nın namlı kabadayılarından sonra vaka çocuk olunca işte bizim bağ bahçeye bakmaya filan başladı ama tabancası hala belinde.
2: Tabancası mı var?
3: Var ama kullanmıyor.
2: Niye?
3: Bıraktı. Dedim ya işte böyle bağ bahçeye bakıyor.
2: Ne kullanırsa?
3: Oy korkma kuzum, sana bir şey yapmaz. Bak çok güzel patlıcan kebabı yapacağız. Farkında mısın?
1: Ne demek kırık olacağız ya? İyi misin?
0: Ya iyiyim iyiyim. Şimdi rapor tutuldu.
1: Eda ne maçın?
0: Ya tamam, panikleme, bir şey yok.
4: Oh. Ayça.
0: Ya ben biraz gecikeceğim. Müdüre haber verir misin?
1: Veririm tabii, tamam. Sen merak etme. Hadi Eda'ya selam söyle. Görüşürüz, kendine dikkat et.
0: Tamam tamam. Hadi.
5: Yiğit, dayı, iyi misiniz?
1: İyiyiz, iyiyiz.
5: Oğlum nasıl çaldırdın cüzdanı ya?
0: Ya ne bileyim dayı, nereden çıktılar anlamadım.
1: Bir anda çarpıp kaçtılar dayı.
0: Bayağı değiller be.
5: Neyse ya, olan olmuş.
0: Hah, siz iyi olun da, tutanak falan tutuldu mu, yapıldı mı hepsi?
5: Hallettik, hallettik.
0: Burada başka işiniz var mı?
5: Yok galiba.
0: Ya o zaman gidelim hadi.
1: Aa.
6: Memur bey.
0: Furkan.
6: Cüzdanı çalınan arkadaş bu.
7: Tamam kardeşim, sen bekle.
6: Senin cüzdanı çalanlar, gördün mü?
0: Şey, bu ne? Buldular mı?
6: Bulduk abi.
0: Nasıl yani? Hani kaçıp gitmişlerdi?
6: Senden sonra ben devam ettim. Elemanlar mahallenin ötesinde para sayıyorlar.
0: Hırsızlar?
6: Evet baba, hırsızlar. Koştum peşlerinden. Böyle bir tane binaya girdiler. Hemen altında polis arabası var. Söyledim, aldık.
0: Sen? Cüzdan?
6: Cüzdan üstlerinde. Para da içinde.
0: Aferin mi oğlum ya?
5: Vay aslan.
6: Sağ ol ya.
5: Eyvah ya.
8: Alo. Rıza, ne haber abi?
9: Ne olsun?
8: Nasıl? Dükkanda işler yoğun mu? Rıza, beni bugün idare etsene. Ya bir haber aldım. Feride'nin hastanede tehlikeli bir virüs dolaşıyormuş. Evet abi. Bugünü bir atlatayım, sabah işimin başındayım. Sağ ol. İyi günler, sağ ol.
10: Kenan.
8: Efendim anacığım.
10: Ne virüsüymüş o oğlum?
8: Bilmiyorum.
10: Feride'de mi?
8: Hastanede. Feride'de var mı bilmiyorum ama önemli bir şey değil.
10: Tehlikeli dedin ya oğlum.
8: Anacığım dur, daha ortada bir şey yok.
10: Allah Allah. Oğlum. Oğlum. Oğlum ayrıl sen o kızdan.
8: Ne?
10: Yahu mikrop taşıyor. Sen kendi ağzınla söyledin.
8: Hastanede dedim anne.
10: Ne yapacaksın? O zaman bekle, sana da bulaşsın.
8: Anne.
10: Hadi cevap ver.
8: Yahu bilmiyorum. Akşam yemeğe gittiğinde sorarım. Nedir ne değildir anlatır.
10: Ha, Kenan bir de yemeğe mi gideceksin?
8: Gitmeyeyim mi?
10: Gitme.
8: Anne.
10: Gitme, gözünü seveyim oğlum. Yazık, günah. Bak gencecik çocuksun.
8: Hayda. Sen de beni ölmeden mezara koydun anacığım.
10: Oğlum bu işin şakası yok. Vallahi harcanır gidersin. Önce kız hasta mı değil mi bir iyice öğren. Ondan sonra bu durumda yemeğe gidilir mi oğlum? Sen ara Feride'yi, bir gün müsaade iste.
8: İsteyemem.
10: İstersin. Ah oğlum, o da senin hasta olmanı istemez.

0: akşam bekle. Önce bu iş bir anlaşılsın bakalım.
1: Sonra daha ne yemeklere gidersiniz?
2: Bak senin hatırın için, yoksa ben giderim ha.
0: Gidersin oğlum. Benim hatırım için aslanım. Heh, ara.
3: Kenan?

0: çalışıyor dur.
1: Ne?
0: Bu gerçekten hastaysa?
2: Aman Kenan.
3: Koru kendini. Hastaysa hepimize bulaştırır. Kim?
0: Feride.
3: Açma.
0: Nasıl açmayayım anne?
3: Açma.
0: Daha şimdi aradım.
3: Duymadım dersin.
0: Sonra ne diyeceğim? Alo?
4: Kenancığım, beni aradın az önce. Sesin gelmedi, konuşmadın. Ne oldu?
0: Hatlarda bir sorun çıktı galiba.
4: Hayırdır, sen iyi misin? Sesin böyle bir garip geliyor.
0: Yo.
4: Her şey yolunda mı?
0: Yolunda, yolunda.
4: Sen beni evden mi alırsın yoksa işten mi gideriz?
0: Bilmem.
1: Buluşma, buluşma.
4: Ya istersen eve gel, hem ben üstüm falan değişirim, öyle gideriz. Ne dersin?
0: Ya güzelim, bu yemek için şey mi yapsak diyorum.
4: Ne yapsak?
0: Başka bir güne mi alsak?
4: Kenan.
0: Son anda bir işim çıktı da.
4: Tamam Kenan.
0: Feride.
4: Ya tamam, barışalım diyen sendin, madem istemiyorsun.
0: Yahu istiyorum, istemez olur muyum?
4: Ya başka akşam falan gerek yok Kenan, tamam, mesaj alın da.
0: Tamam Feride, tamam. Buluşuyoruz. Akşam 7'de. İyi günler.
2: Oğlum, delirdin mi sen? Göz göre göre nasıl gideceksin o yemeğe?
0: Bilmiyorum anacığım, bilmiyorum.
5: Ustam dükkana 3 yuval bulundu. Öğle servisinde et, pilav, zeytin yaptılar.
6: Başka?
5: Akşam için Seyhan Hanım set menü yapacağız dedi. Çiçek aldılar ustam.
6: Oğlum gelen giden?
5: Çiçek olarak kasıp pat aldılar ustam. Müşteri desen pek yok. Diyorum ki burada reklamını mı yapsak?
6: Cumali, sana fikrini soran mı oldu?
5: Ustam kuş uçsa.
6: Ya Allah aşkına bana ne undan yağdan ya. Cumali, ben sana ne diyorum? Gelen gidenden bana haber ver. Seyhan yengenle görüşen karışan oluyor mu?
5: Estağfurullah ustam, çiçekçi geldi, mutfak alışverişi falan.
6: Ya bırak Allah aşkına ya Cuma. Allah sen sinirini bozma, hadi hadi, böyle casusluk mu olur ya? Allah Allah, hadi tamam. Yürü, ben de kabahsetem, tip bozul. Bu gibi ya, götürme estağfurullah ya.
7: Cesur çocukmuş ha.
0: İşin peşini bırakmamış.
7: Adı neydi? Furkan. Aferin. Çocuklar, bir mesele daha var. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım.
4: Neden?
7: Yarın Melia'nın babası geliyor. O mesele. Hayat mamat meselesi oğlum.
4: Ali abi?
6: Ben buradayım.
7: Bak, ihtiyarı görürseniz, karşılaşırsanız Sami Mamim demek yok ha.
6: Tamam, tamam.
7: Oğlum şakası yok, adam 20 senedir tabancasıyla dolaşıyor.
6: Ya affetsin abi ya.
4: Baş başa yemek mi ikimiz?
3: İyi işte abla, bak istediğin oluyor.
4: Aman yok be Seyhan Hanım, kaytırıyordu da son dakikada yine böyle bir işim çıktı da bilmem ne de.
3: Az geçmiş işte. Bak babam da geliyor. Yani bir tanıştırırsın, düğün tarihini konuşursunuz.
4: Hadi inşallah. Yarın kim alacak otogardan babamı?
3: Hepimiz.
4: Samim abi?
3: Ay vallahi onu bilmiyorum. Ha bir aksilik çıkmasın da.
4: Ay Allah korusun ya, babamın bu yaştan sonra kalbi de dayanmaz ha.
3: Ay deme öyle abla.
4: Ne var kız, yalan mı?

0: Evet abla. Yok artık, bir yolunu bulup saklayacağız.
1: Müdürüm.
0: Halim, hoş geldin. Abla, Halim geldi. Ben birazdan seni ararım, tamam mı?
2: İyi tamam, hadi öptüm canım.
0: Hadi hoşça kal.
2: Ay Allah Allah.
3: Seha Hanım.
0: Hoş geldin Halim.
3: Nasıl gidiyor işler?
0: İyi Halim, sağ ol.
3: Ya otel böyle yeni diye sık sık gelip gidiyorum ha. Salma abi nerede?
0: Dışarıda.
3: Sebep?
0: Öyle, işe çıkmış.
3: Başka gelen giden var mı?
0: Kimi soruyorsun Halim?
3: Ya kimi soracağım? Bu Salma abinin yanındaki bu asalaklar yok mu bu?
0: Halimciğim bak. Ali'yi sevmeyebilirsin tamam. Ama oteli almak için anlaşmıştı.
3: Ne anlaşmış ya Seyhan Hanım?
0: Ay tefeciye gitmiş Halim.
3: Tefeciye?
0: Evet. Uğraşmış, para bulmuş. Gelmiş, anlaşmış. Sen de bunu biliyordun.
3: Fena mı ettim işte ya? Tutmasam mıydım oteli?
0: Aynı şey sana yapılsa Halim. Ha? Sen ne hissederdin?
3: Ben tüccar adamım Seyhan. İmkan gördüm. Ha, nişanlımı da korumak istedim yani. Ne var bunda bu kadar üzülecek, kırılacak?
4: Anacığım, bir gün sokakta bir kavga çıkıyor. Bu adamlar da tanıdığımız adamlar değil ha. Neyse, üç kişi bir olmuş, bir gariban nasıl dövüyor? Nasıl dövüyor, nasıl dövüyor?
5: Niye?
4: Vallahi geçmiş zaman, orası pek iyi hatırlayamıyorum ama bu dayak yiyen adam öyle pek suçlu kabahatli bir adam değil. Koca anak babam da bizi okula götürüyor. O arabayı nasıl durdurdu, o aşağı nasıl indi?
5: Ne yaptı?
4: Üç tane adam.
5: Yendi mi?
4: Yendi tabii.
5: Dayıma da kızacak mı?
4: Vallahi kızar yani, görse sağ bırakmaz. Ama artık yapacak bir şey yok yani. Samim'le de konuştum. Babam buradayken bile çok görünmeyecek buralarda. Babam da zaten düğünden sonra hemen Adana'ya gidecek. Ondan sonra sen sağ, ben selamet.

0: Yemeğin kokusu sokağın başına kadar geliyor Melih.
1: Ha, babam geliyor ya, ona hazırlık yapıyorum ya Sami.
0: Hazırlan hazırlan. Cancan yukarıda mı?
1: He, yukarıda. Yardım ediyor.
0: Geç oldu, gideyim alayım ya. Cancan! Oğlum neredesin? Cancan! Hadi oğlum, hadi gidelim.
2: Biliyorum.
0: Hadi montunu giy. Hadi aslanım.
1: Sen ne yaptın?
0: Ne yapacağım ya? Taceddin'le konuştum işte. 2-3 gün onlarda kalacağım. Baban gidince geri döneceğim.
1: Çocuklar?
0: Çocuklar Ali bakacak. Ne yapayım?
1: Bak Sami, gözünü seveyim. Görmez etmez deyip sakın buralara gelme ha.
0: Ya gelmem, gelir miyim? Adım mı atmam?
1: Oh Allah'ım, bak koca yanağı da söyledim. Babam da zaten şu işini bitirecek gidecek.
0: İnşallah inşallah.
2: Ben hazırım.
0: Hadi oğlum, hadi gidelim.
1: Sen bişli köfte al, yeni yaptım, çocuklara da ver.
0: Sağ ol.
1: Bir de sen yokken bu çocukların yeme içme işini ben halledeceğim. Sen merak etme.
0: Sağ ol Meloş.
1: Dur geliyorum.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kaybeden Olmadığı Yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybeden olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap, her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap, butonların devreye girdiği, her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etabı tamamladıktan sonra şifre kelimeyi bulmaya çalışıyoruz. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerini gönderiyoruz. Peki o zaman ne yapalım? Bugünün yarışmacılarını tanıyalım, okulları seçelim, illeri belirleyelim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatalım.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Bugün stüdyomuzda eğitime gönül vermiş iki değerli konuğumuz, iki değerli misafirimiz var. Hemen dönüyoruz ve sizi tanıyoruz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
1: Hoş bulduk. Adım Sibel Eymirli. İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Bugün bir değişiklik yapıp eşimle katıldık yarışmaya.
0: Harika. Ben vurgulayacaktım siz benden önce hemen. Eşinizle hoş geldiniz Reşat Bey. Sizi hoş de tanıyacağız. Bulduk. Sibel Hanım, size devam ediyoruz.
1: Tamam.
0: Buyurun.
1: İki tane oğlumuz var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Teşekkür ederiz. Hem eğlenmeye hem yarışmaya geldik. Bakalım, umarım güzel geçer. Eğleniriz hep beraber.
0: Harika. Okuldaki eğitimden sonra evdeki saflar da bölünecek. Mücadele yarışmada.
1: Bakalım burada devam edecek.
0: Sonra evde de devam edecek. Reşat Bey, hoş geldiniz. Sizi
2: hoş
0: tanıyalım
2: bulduk.
0: Lütfen.
2: Teşekkür ederiz. İsmim Reşat Eymirli. 77 Mersin doğumluyum. Şu anda Küçükçekmece Alaaddin Yavaşça Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyorum. Meslekte 22. yılımızı çalışıyoruz. Ve kendimizden sonraki bayrağı bırakacak olan öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bizi kızdırıp zorluyorlar ama bu mesleğin de herhalde güzel yanı bu olsa gerek.
0: Harikasınız, neyi yaptınız? Yıllarca eğitim için çalıştınız, gönül verdiniz, öğrencileri yetiştiriyorsunuz. Bu sefer de farklı bir katkıda bulunalım dediniz.
2: Aynen.
0: Bu sefer de yarışarak bir okuldaki öğrencilerimizin bir ödül kazanmasına vesile olacaksınız. Peki şöyle, Reşat Bey, ses tonunuz harika. Var mı şarkı, albüm, çalışma söyler misiniz? Çünkü şimdi siz bir taraftan kendinizi tanıtırken baktım sesle müzik öğretmenisiniz ama... Yani, var mı öyle bir çalışma, hobi olarak da olsa?
2: Ya zamanında tabii yapmış olduğum şeyler vardı. Kendi çalışmalarım da oldu. Hani internet ortamında falan yayınlamış olduğumuz küçük demolarımız da var ama esasen aslında hani seslendirme kısmına bir yönlenme düşüncem de yok değil. Çünkü artık hani yaş 50'ye dayandı. Bir süre sonra hani öğretmenliğin ağır yükünü kaldıramayabilirim diye düşünüyorum. Ve bu seslendirme konusuna da bir eğilimim var gerçeği söylemek
0: vallahi
2: gerekirse.
0: İnşallah gönlünüzce olur çünkü yani o sesinizin tonu çok güzel.
2: Teşekkür ederim.
0: İnşallah istediğiniz gibi ilerleyen dönemde de orayı yavaş yavaş geliştiririz. Peki Sibel Hanım, o zaman sizin için Türkiye haritasını açalım mı?
1: Tabii ki.
0: Başlayalım
1: hemen.
0: Mı?
1: Tabii ki.
0: Bir il seçelim mi?
1: Tamam.
0: O ildeki okulu belirleyelim mi?
1: Hemen.
0: O zaman hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Butona basmanızı rica edeceğim ve bakalım hangi il adına yarışacaksınız bu bölümde? Bakalım, Maraş. Maraş'tayız. Maraş merkezde bulunan Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edecek.
1: Evet.
0: Sibel Eymirli bu
1: İnşallah
0: bölümde.
1: İnşallah elimden geldiğince en iyi
0: İnşallah
1: şekilde.
0: İnşallah bakıyoruz. Hemen Reşat Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye haritasında siz hangi ili belirleyeceksiniz? Hangi il adına yarışacaksınız? Basalım lütfen butona. Bakalım neresi geldi? Urfa dedik, Tokat dedik, Bitlis. Güzel. Siz de Bitlis'te Mutki Küllice Köyü İlköğretim Okulu adına yarışacaksınız. Oradaki gençlerimizi, mini kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hızla başlatıyoruz. Evet efendim, hemen birinci etap diyoruz ve soru tablosu.

0: Konumuzu açıyoruz. Bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Evet, sizinle başlıyoruz Sibel Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Tabii 6 numarayı açabiliriz.
0: 6 nolu sorumuz soru. Geliyor. Mezra. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Mezra ne olabilir? İlk etaptaki sorularımız biraz zor bulacağız. Çünkü hiçbir ipucu olmadığı için, hiçbir harf hatırlatması olmadığı için. Ama hiç merak etmeyin, harfi biz veriyoruz. Tamam. Ve Reşat Bey, cevap hakkını sizin için tekrar 10 saniyeyi başlatıyoruz. Cevabı sizden bekliyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Mezra ne olabilir? Üçüncü harfimiz E. Mezra.
2: Fikrim yok.
0: Peki ne yapalım o zaman, biz bir harf daha açalım ve cevap hakkı tekrar Sibel Hanım'a geçsin. Sibel Hanım, son harfimiz de K oldu. Sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
1: Hiçbir şey bulamıyorum şu an.
0: Peki.
2: Bir harf daha gelsin.
0: Hiç merak etmeyin, bu kelimeyi beraber bulacağız. Bir harf daha açıyoruz. Bir K harfi daha koyduk. Sizin için bu sefer Reşat Bey, başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir acaba? Seyrek aralıklı birkaç evlik kırsal yerleşim Ekenek. Yeri de diyemek istiyorum ama süreniz doldu. Bir harf daha açıyorum. Tekrar Sibel Hanım'a geliyorum. Bir harf daha açtık Sibel Hanım. Bakalım ne harflerini koyacağız? Süreyi başlattık. Ne olabilir? K ve ek.
1: Ekenek.
0: Ekenek, doğru.
1: Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum. Ederim. Bir de şifre harf buldunuz. Bu bölümde tek bir şifre kelime bulacağız. Biraz zor soruyoruz tek kelime olduğu zaman ama hep beraber tamam. O şifre kelimeyi çıkartacağız. İlk harfini de açmış olduk E harfiyle. Sizle yürüyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Gelsin bakalım 21'de ne arıyoruz? Gittik hemen. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durumu soruyoruz size. 10 saniyelik süreyi başlattık.
1: Ekin.
0: Ekin doğruydu. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç nolu soruyu açalım?
1: Hemen bakıyorum. 7.
0: 7 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya 6 harfli bir yanıt arayacağız. Gelsin bakalım 7 nolu sorumuz nasıl bir soru gizledik. Belli. 10 saniyelik süreyi başlattık. Belli olan. Ne olabilir? Belli olan. Çok da... Nettir bu denir ya. Çok yaptığın hamle de senin çok. Peki süreyi başlatalım. Bir harf açalım. Reşat Bey'e yardımcı olacak mı acaba? A ile başlıyor. Ne olabilir? Çok belli bu durum.
2: Aleni diye söylüyordu da bu değil.
0: Yakaladı galiba kelimeyi. Yok. Reşat Bey'in süresinin dolmasını bekledik. Süremiz doldu. Bir harf daha açtık. Sibel Hanım sanırım buldu. Süreyi başlattım.
1: Aşikar.
0: Aşikar. Belli. Buranın yanıtıydı. Sizinle devam ediyoruz. Reşat Bey'den son anda bir soru daha aldık. Hadi Reşat Bey, sizle bekliyoruz.
1: 24.
0: 24. Gidiyoruz 24'e. Gelsin bakalım sorumuz. Yüzeyin üzerinde deney yapılan canlı veya şey diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Denek.
0: Denek. Yani. Doğruydu. Bir artı daha yazdı. Bir 5 puan daha yazdı hanesine Sibel Hanım. Sibel Eymirli ve Reşat Eymirli arasında mücadele son sürat devam ediyordu. Çiftler arasındaki
2: bir fırsat verdi.
0: Evet, buyurun.
1: 16 ile devam edelim.
0: 16 numaralı soruyu açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Efendim, saçı dökülmüş olan diyoruz. Süreyi başlatıyoruz ve 3 harfli bir yanıt istiyoruz sizden.
1: Kel.
0: Kel. Tek harf koyduk. Keldi bu bölümün yanıtı.
1: 15 diyelim o zaman.
0: Harika. O zaman 15'i şöyle bir videomuz var. Önce izliyoruz. Arkasından görselle ilgili bir soru soracağız. Bakalım ne geliyor? Seyrediyoruz.

0: Neydi bu karakterin adı? Sürenizi başlattık. Bu sefer de Reşat Bey yakaladı Canıt'ı. Bekliyor ki 10 saniyeniz dolsun. Sıra Reşat Bey'e gelsin. Şimdi evdeki genç kardeşlerimiz sürekli bağırıyorlar ekrandan. Baba Yunus olacak diye. Evet. Reşat Bey'i alalım.
1: Şarlo.
0: Sürenizi başlatayım.
1: Şarlo
0: doğru yanıttı. Harikasınız. Sıra size geçti. Seçme sırası sizde. Hanenize bir 5 puan yazdınız. Doğruyu bulduk. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 8 numara lütfen.
0: 8 numara. 2 harfli bir kelime arayacağız. Gelsin bakalım sorumuz ne olabilir? Efendim tümör soruyoruz. 10 saniyeyi başlattık.
1: Ur.
0: 10 saniye içerisinde ur yanıtını aldık. Ve sizinle devam ediyoruz.
1: 14 lütfen.
0: 14. Geliyoruz 14'e bakalım. Ne soruyoruz? Diren, karık. 10 saniyeyi başlattık. Diren. Ne olabilir? 3 harf. Diren.
1: Bilmiyorum.
0: Peki bir harf açıyoruz ve hemen Sibel Hanım size dönüyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. Tek harf koyacaksınız.
2: Ark.
0: Ark. Doğru yanıttı. Diren, ark. Buranın doğru eşleşmesiydi. Sizinle devam edelim tekrar Sibel Hanım.
2: Cevap ve
0: seçme
2: hakkı
0: size geçti.
2: 10 diyelim.
0: 10 nolu sorumuz. Gelsin bakalım 10 nolu soruyu. Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yere açıyoruz. Geminin rüzgar almayan yanı. 10 saniyelik süreyi başlattık. Geminin bu tarafı rüzgar almıyor. Var mıdır denizcilikle bir ilginiz?
1: Rüzgar yaptım ama.
2: Sallayacağım şu an ama. Fora.
0: Fora değil. Değil. Ama foraya da yakın diyeyim ben. Bir ipucu olsun. Sizinle devam edeceğiz Reşat Bey. Bir de harf açtık. 10 saniye sizin için başlattık. Ne olabilir?
1: Borda diye bir şey biliyorum da o 5 harfli. Burası değil. Bir fikrim yok şu anda.
0: Peki. O zaman biz bir harf daha açalım. Hı hı. Siz tek harf koyun. Yine Sibel Hanım tek harfle sanki kelimeyi aldı gibi olacak. Başlatalım süremizi.
2: Bora.
0: Bora değil.
2: Boca.
0: Boca doğru. Evet. Geminin rüzgar almayan yanı boca doğru yanıtımızdı. Sizinle devam ediyoruz. Tamam. Kaç tane soruyu açalım?
2: Eyvah.
0: Birazcık da Reşat Bey kelimeleri pişiriyor.
2: Bana veriyor.
0: Diyor gibi yani.
1: Evde Epo yapıyor. Burada da ben yapayım.
2: Eksik olmasın. Teşekkür ediyorum.
0: Burada küçük bir yarışmanın içerisinde küçük bir yardımlaşma da var gibi. Evet. Sibel Hanım. Çünkü tek harf koya koya kelimeleri siz alıyorsunuz. Buyurun siz de devam ediyoruz.
2: 22.
0: 22. Geniş bir kelime açalım. Evet. Geniş bir alanı açalım istiyorsunuz. Geliyor. Afyon ve Denizli il sınırları içerisinde yer alan Tektonik Gölü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Afyon ve Denizli ili sınırları içerisinde yer alan Tektonik Göl. Tektonik bir göl soruyoruz size.
2: Buldun
0: peki bir harf açalım. Reşat Bey size geliyor. Acaba nasıl bir göl bu göl? Süreyi başlattık.
1: Acı göl.
0: Acı bir göl doğru.
2: Tektonik acı oldu
0: göl,
2: bu.
0: Afyon ve Denizli ili arasında acı gölü aldık Reşat Bey'den. Evet Reşat Bey sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 lütfen.
0: 5 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya 3-6 harfli bir yanıt arıyoruz. Gelsin bakalım sorumuz. İçinde yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Kandil.
0: Kandil doğru yanıttı. Yağ ve fitille beraber yaktığımız bir aydınlatma aracı diyelim. Sizinle devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12 olsun.
0: 12 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 12 nolu soru. Taş ve tuğladan yapılan yapı. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Taş ve tuğladan yapıldı bu yapı. Peki yanı çıktığınız zaman şey yapacaksınız Sibel Hanım. Sizin için bir harf açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir yanıtımız? Sibel Hanım'a da çok yardımcı olmayayım. Hem Reşat Bey yardımcı olacak, hem ben yardımcı olacağım.